0: Çok zor zaten, eve gelince ne egzersiz yapacaksın, evet. Yat uyu dedi. Bir de zaten ekonomik güçlük içerisinde insanlar yaşıyor, bir sürü kaygılı var, çocuğun okul kaygısı, kolej masrafları ve diğerleri, bunların hepsi de stres bindirdi. İşte hepsi bu metropol hayatı ne yaptı, bağırsaklarımızdaki iyi bakterilerin azalmasına neden oldu. İyi bakteriler azalınca ne oldu, %95'lerde olan serotonin üretimi %40'a düştü. Bu İspatlanmış bilgi, deneylerde, hayvan çalışmalarında %95 olan o bizi depresyondan kurtaran, hani çikolata yiyince serotonin artar dersiniz ya, doğal kaynaklardan uzak kalmak %95'in %40'a çekilmesi sizi depresyona yöneltiyor. Sonra siz psikiyatriste gidiyorsunuz. Psikiyatrist bu %40 ortada dolanan serotonini, tahribatını engellemek için size ilaç veriyor. O ilaç ortamda dolanan serotonin tekrardan hücre içerisine alıp yıkılmasını engelliyor. Böylece siz %40'ınızı 60-70'i çıkarıp birazcık depresyondan kurtuyorsunuz. Ama doğal ve sağlıklı beslenmek varken, Dünya Sağlık Örgütü'nün önerdiği şekilde ilaçlara ihtiyaç duymazsınız ki. Yani Zimmer'in metropol hayatı, zihinsel değişimiz esasen bize dayatılmış olan bu endüstrileşmiş beslenme alışkanlığının sonucudur. Stres ve egzersizde azalmayla birlikte, stresteki artış, egzersiz yapmaktaki azalma.
1: Evet, o zaman biz mutlu olmak istiyorsak sebze meyveyi arttırarak kendimiz doğal, evet, yolda ne kadar zaman içinde aşağı yukarı etkisini görmeye başlıyoruz.
0: 2-3 günde bile bu değişiklik bağırsaklarda başlıyor deniyor. Özellikle Harvard'da bir ekip var bunu yapan. Ailesiyle birlikte kendi de deniyor, çocuklarında da, hasta çalışmalarında da göstermiş. 2-3 günde başlıyor, birkaç yılda fark ediyorsunuz.
1: Çiğ sebzeden bahsediyorsunuz değil mi? Yani pişmiş sebzeden bahsediyor muyuz?
0: Orada da halkın kafasında karışıklık yaratıyor. Bakın, canınız nasıl istiyorsa bunları öyle yersiniz. Dünya Sağlık Örgütü'nün söylediği şey şu: ne kadar fazla, doğru duyuyor herkes, yani miktar yok, ne kadar fazla sebze ve meyve tüketirseniz o kadar kronik hastalıklardan, şeker hastalığından, tansiyondan, kanserden, sedeften, iltihap bağırsak hastalığından uzaklaşırsınız diyor. Ölümler o kadar azalır diyor. Ve miktar vermiyor. Hani bazı...
1: Bir tane elma, 3 tane portakal demiyor yani.
0: Kesinlikle sınır yok. Ne kadar fazla tüketirseniz doz bağımlı o kadar güzel bir ilişki var diyor.
1: Peki, bunu soracağım ikinci bölümde. Kısa bir araya gidelim. Hemen buradayız sonra. Gastroenteroloji uzmanı Profesör Doktor Metin Başaranoğlu ile sohbetimiz devam ediyor. Şimdi artık işin aklımızda mutlaka kalması gereken kısmına geldik. Birinci bölümde ikinci beyin diye tanımladığımız bağırsaklarımızı, iyi çalışması gerektiğini, çalışmazsa neler olabileceğini, aslında görevinin ne olduğunu ve beynimizdeki pek çok faaliyetin buradan nöronlarla taşındığını, o faaliyeti tetikleyen hormonların vesaire buradan mayalandığını söyledik. Aslında mayalanma bağırsak için belki de en doğru kelimelerden bir tanesi. Çünkü biz de birazdan mayalanmış gıdalardan bahsedeceğiz. Neden mayalanmış gıdanın, mayanın, oradaki mantarın, onu yapan mantarın bağırsakla böyle yakın bir ilişkisi var?
0: Şimdi özellikle hastalık durumlarında veya beslenme alışkanlığımızda endüstrileşmeye bağlı olarak değişmeler oldu. Tabii ki sebze ve meyve tüketimimiz azaldı. Mesela Dünya Sağlık Örgütü ne diyor? 35-40 gramın altına lifli gıda altına düşmeyeceksin diyor.
1: Günlük
0: lifli gıdada. Evet, günlük 35 gram yiyeceksin. Lifli gıdayı o bağırsaklarına sokmak zorundasın. Bu senin tüm vücut sağlığın için anlamlı. Sadece bağırsak değil.
1: Bu limit. Buradan başlamadan altına düşmeyecek.
0: Bu alt limit, üstüne çıkabilirsin diyor. 50 grama da çık, 100 grama da çık, sana kalmış. Ama 35 gramdan tarifimiz 10 orta boy havuç oluyor mesela. Ama tabii hepsini havuç olarak yemek zorunda değilsiniz. Brokoli de koyarsınız, lahana da koyarsınız, tam tahıllı buğday da koyabilirsiniz bunun içerisine. Ama limit olarak 35 gramın altına düşmeyeceksiniz.
1: Şimdi işte, 35 gram ekmekten de bahsetmiyoruz. Evet. 35 gram
0: liften bahsediyoruz. Kesinlikle. Bu 10 tane orta boy havuca denk geliyor. Oradan 35 gram çıkıyor. Ama bunu tabii çeşitli şekillerde kombinasyonlar yapabilirsiniz. Yeşilliklerle de, tam tahıllı ekmekle de. Şimdi işte biz bunları alamayınca artık böyle iş güç kaygısı diyorum ya, evde yemek yapmak zor. Bekar insanlar çok çıktı artık. Ataerkil toplum olmaktan da yavaş yavaş uzaklaştık. Ekonomik kaygılar olmasa, insanlar ekonomik özgürlüğünü bulduğu gibi ayrı eve çıkmak istiyor. Bu niye beraberini getirdi? Türk toplumunda geleneksel Türk aile yapısında evde yemekler pişirilirdi. Bir büyük tarafından anne olurdu burada genelde. Hı hı. Annenin yaptığı genelde tencere yemekleri hem de olurdu. Yenirdi ve bu da çok iyi lif kaynağıydı. İşte biz bu tek başına yaşama, endüstrileşme, zamanınızın olmaması, yemek pişirememiz gibi bu gibi sebeplerden ötürü artık biz lifi az gıdalardan yemeye başladık. Biz ne dedik o ulaşımı açıklarken? Lif gerekiyor sağlıklı bakteri için. Siz böyle beslenirseniz ne oldu? Sağlıklı bakteriniz azaldı. Bunu nasıl koyun diyor endüstri size yerine? Bir, diyor ki evde yapılmış yoğurtla koyabilirsin diyor. Hı hı. Mayalanmış şeylerle, turşuyla yine koyabilirsin diyor.
1: Evde yapılmış turşudan bahsediyorsunuz.
0: Evet, kesinlikle. Ben hepsinde evde yapılmıştan bahsediyorum. Yani yoğurt da evde yapılmış olacak. O market raflarında gördüğümüz hani ev tipi yoğurt. Öyle bir şey yok. Evde yapılmış yoğurt olacak. Yani bildiğiniz, güvendiğiniz bir yerden sütünüzü alacaksınız. Klasik annenizin yaptığı üstünde, babaannenizin, anneannenizin
1: küçük parmak girecek
0: yaptığı
1: içine
0: gibi. Evet, mayalayıp onu halledeceksiniz. Çok da kolay bir iş. Ben Amerika'da yaşarken evimde yaptığımı biliyorum. Eğer süt uygunsa tabii. Hı hı. Çünkü bazı da sütler o kadar Amerika'da işleniyordu ki ben kaynatınca dibinde kalın bir kahverengi katman oluşturuyordu ve o yoğurt yapmaya da artık müsait değildi. Yani kullandığınız sütün de işlenmemiş olması hmm. gerekiyor. Yani olay şuradan o mayalanma olayına geçiş. Siz hmm. yediklerinizle kendi sağlıklı bakterilerinizi idame ettiremediğiniz için, bakteri azaldığı için dışarıdan artık mayalanmış ürünlerle sağlıklı bakterileri sokmaya çalışıyorsunuz içeriye. O yüzden de size mayalanmış ürünler tavsiye ediliyor. Tabii ki ben de tavsiye ediyorum. Yani bugünkü çalışma ve yaşam koşullarında içeride azalmış olan sağlıklı bakterileri artırmanın bir yolu da dışarıdan mayalanmış ürünlerle almak. Evde yapılmış yoğurt buna bir örnektir. Evde yapılmış olan turşu sizin yapmanız gerekmiyor. Güvendiğiniz bir yerde, mesela Ankara'da Çubuklu'da sanıyorum çok sayıda hı hı. turşu üreticisi var. Hepsini selamlıyoruz. Onu ev tipi yapılmış olan turşu da çok sağlıklı bir kaynaktır.
1: Ne var içinde mayalanmış gıdaların? İşte yoğurttan bahsediyoruz, ayrandan bahsediyoruz, peynirden bahsediyoruz, turşudan bahsediyoruz. Ki evde kendiniz de zaman zaman hı. dinleyicilerimize söylüyoruz. Eğer sirke evde yapılmış düzgün bir sirke ise hangi sebzeyi içine atarsanız atın biraz tuz, biraz şeker, biraz sarımsak, biraz sebze mutlaka güzel bir turşu ortaya çıkacaktır. Eğer sirkeniz güzelse, ki bu arada sirkeyi de söyleyelim, dışarıdan sirke benzeri paketlenmiş ürünler alıyoruz. Elinizi değdirdiğinizde hani böyle bir tadına bakayım dediğinizde asitimsi değişik bir şey var içinde, normal sirke tadı bile alamıyorsunuz. Bunlar nasıl etkiliyor bizim floramızı, daha doğrusu bağırsak florasını, ne yapıyorlar girdiği andan itibaren?
0: Gerçekten eğer evde yapılmış bir yoğurttan ya da turşudan bahsediyorsak, bunların içerisinde hem sağlıklı bakteriler oluyor hem de o sağlıklı bakterileri besleyecek şeker oluyor. Siz örnek olarak yoğurdu verelim. Bu sağlıklı evde yapılmış olan yoğurdu aldığınız zaman bağırsak tüm ağızdan başlayıp anüse kadar, yani giriş kısmından sindirimin başlayıp en son çıkış noktasına kadar tüm bu bölgeleri bu sağlıklı bakterilerle kolonize ediyorsunuz. Yani o bakterileri orayı yayıyorsunuz. Hı hı. Bir de bir kaşık yoğurttaki o bakteri sayısı o kadar fazla ki sağlıklı. Yani piyasada satılan herhangi bir probiyotikten kesinlikle çok daha fazla, çok daha ucuz, çok sayıda bakteri var.
1: Sözünü kesiyorum hep ama şimdi prebiyotik dediğimizde özellikle çocuklar için hazırlanmış ürünler var. Yani sadece yoğurt, gıdadan bahsetmiyorum. Takviye ürünleri de var. Onlardan da mı uzak durmalıyız? Yani çocuklara da ya da yetişkinlere de hep mayalanmış, evde hazırlanmış ürünler mi yedirmeliyiz? Yeterli olur mu daha doğrusu?
0: Burada kanıta dayalı tıptan konuşmak gerekiyor. Sonuçta ben Amerika'da bir üniversitede uzun yıllarda çalışmış, research yapmış, bu işlere girmiş biriyim. Şimdi satılan ürünün içerisinde ne var ona bakmak lazım etiketine. Türkiye ve Amerika diye ikiye ayıralım. Türkiye piyasasında satılan probiyotikli, prebiyotikli gıdalarla Amerikan piyasasında satılanlar arasında uçurum fark var. Bizim kendi mevzuatımız bazı şeylere izin veriyor, bazı şeylere izin vermiyor. Sağlık mevzuatımızın izin verdiği ölçüde bugünkü satılan probiyotiklerin içerdiği bakteri sayısı çok çok az. Ve çok da sağlığa fayda vermiyor. Neden? Çünkü o kadar az sayıda bakteri içeriye atıyorsunuz ki zaten onun gidip orada kolonize olması, çoğalması ve orada süreklilik hali mümkün değil. Yani siz, ben oraya tohumları attım, o tohumların üzerine de lifleri atacağım, şimdi o bakteriler çoğalacak diyoruz. Mümkün değil. Çünkü içeriye attığınız bakteri sayısı çok az. Şu an piyasadakilerin neredeyse hemen hemen hepsi, ben inceledim çünkü Amerika'dakileri de inceledim. Kesinlikle bizim piyasada satılanlar şu anki haliyle sağlığa bir katkı plasebodan öte sağlayacak değil. Yani ha plasebo, boş bir yani kapsül almış, hadi içerisinde probiyotik şu kadar bakteri var denir.

0: Sonra yanına besleyici bir madde koymuyorsunuz. O bakteri nasıl çoğalacak?
1: Ne demek besleyici madde? Yani içinde, o ürünün içinde olması gereken bir şeyden bahsediyoruz.
0: Sonuçta bizim bahsettiğimiz canlı bakteriler. Bu canlı bakterilerin beslenmesi gerekiyor. Biraz önce yoğurt için ben ne örneği verdim hatırlarsanız. Yoğurdun içerisinde canlı bakteri vardı dedim. Probiyotik yani. Bir de bunu besleyen prebiyotik var. Yani besinler var, şekerler var. Siz sadece probiyotik olarak bunu satarsınız, bakteri olarak. Bakteri besleyecek bir şey yanına koymazsınız, o bakteri yaşayamaz ki ortamda. Belli bir raf ömrü vardır. Ondan sonra gider, ölür. Sağlıklı kalamaz. Yani sıkıntılarımız şu, o piyasada satılan ürünlerde bir, raf ömrünün ne kadar olduğu belli değil. İki, rafta beklediği yerin ısısı ampul altında mı değil mi o belli değil. Çünkü canlı organizmalardan bahsediyoruz. 3. İçeriye aldığınız bakteri sayısı o kadar az ki size faydalı olacak değil. 4. Yanında bir besleyici maddesi yok. Veriyorsunuz, içeride şöyle birazcık gazınızı belki azaltıyor, sonra etkisi gidiyor. Emin olsun ki dinleyicilerimiz, o içeriye alınan probiyotik adı altında satılan mamuller daha ziyade psikolojik rahatlama sağlıyor. Ben bir şey alıyorum vücuduma, bu bana fayda getirecek. Bu yüzden de iyi olmam lazım diye düşünüyorsunuz ve iyi oluyorsunuz.
1: Öyle bir mekanizma çalıştırıyor. Peki evde yapılmış yoğurttan, turşudan, sirkeden bahsedelim. İdeal ölçü nedir? Ne kadar tüketmeliyiz? Yani biz şimdi bakterileri tek tek sayamayacağımıza göre, öyle bir ölçümleme yapamayacağımıza göre kendimize nasıl bir limit belirlemeliyiz?
0: Kanıta dayalı tıpta bunun limitleri belli değil. Ama benim size tavsiyem günde 2 ya da 3 kase 100-150 gram kadar bir yoğurt tüketimi faydalı olur. Turşu olaraktan da dikkat etmemiz gereken, tabii tansiyonunuz var mı? Eğer tansiyonunuz varsa tuz orada sizde tansiyon sorunu yaratacaktır. Ondan biraz daha geri kalmayı ben kendi hastalarıma tavsiye ediyorum. Çünkü herkesin tansiyon limiti farklı. Ufacık bir tuz artırımı yüksek tansiyona, tansiyon krizine neden olabilir. O yüzden yoğurt 2-3 kase tüketmelerini, eğer başka bir rahatsızlıkları yoksa tüketmelerini tavsiye ediyorum ev yoğurduna.
1: En ideal olanı galiba, kontrol edilebilir ve hani herkes açısından eşit seviyede yaklaşabileceğimiz, mesafede yaklaşabileceğimiz yoğurt galiba.
0: Evet, kesinlikle.
1: Evde yapılmış yoğurt.
0: Evde yapılmış yoğurt.
1: Sütün kaynağı bu noktada önemli mi?
0: Sütün kaynağı gördüğüm kadarıyla şu anki regülasyonlar, yani Tarım Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı'nın koyduğu yeterli görünüyor. Her yerde sütler güzel güzel buzdolaplarında saklanıyor.
1: Mandıra sütünden bahsediyorsunuz. Evet, yani pastörize edilmiş, işlem görmüş sütten bahsetmiyorsunuz.
0: İşlem görmüş bir şeyin içerisinde bakteri üretmeniz çok zor. Burada bakın şöyle bir örnek vereyim. Mesela yurt dışında satılan bazı ürünlerin üzerinde, hatta bir ötesini yazar, şöyle der. Mandıra'daki inekler hormonsuz olarak beslendiler. Yani hayvanın yediği gıdanın bile GDO'suz, hormonsuz besinlerle olması lazım. Ondan çıkan sütten bu ürünlerin en az işlenerek yapılması lazım.
1: Şimdi böyle baktığınızda bizim standartlarımız için, hani ben kendi evimi düşüneyim, evin karşı sokağında köşede ki yoğurtçuyu düşüneyim, oradan aldığım sütün kaynağını ne kadar tahlil edebilirim? O sütün kaynağı olan ineğin GDO'suz beslendiğinden nasıl emin olabilirim? Bunu benim adıma kurumların denetliyor ve o satış noktasına bir belge veriyor olması lazım.
0: Evet, doğru.
1: Ama böyle bir belge yok. Şimdi böyle olduğu zaman da biz otomatik olarak bu sürecin şöyle düşünüyoruz. Ya zaten süt de GDO'lu beslenmiş inekten geliyorsa ben niye evde yoğurt mayalayayım ki? Alırım köşedeki marketten, olur biter. Yani kırıyoruz hemen zinciri.
0: Yok, o kadar değil. Şimdi sonuçta her ne kadar GDO'lu da yemlerle de beslenmiş olsa o hayvanlar, sonuçta kendi vücutları içerisinde bu sütü üretiyorlar. Süt sonuçta vücudun kendi organlarıyla olan bir şey. Yani doğal yollarla oluşuyor. İçerisinde bazı kimyasalı olabilir, kabulüm. Ama yine de orada üretilen yoğurt kıymetlidir. Eğer taşıma koşulları, saklama koşulları, hijyen koşulları eğer doğru olarak uygulanmışsa, sütü aldığınız yerde, bence o sütü güvendiğiniz bir yerse, güven nasıl oluşuyor? Bir, devletin kendi regülasyonlarıyla, düzenlemeleriyle oluyor. İki, siz alıyorsunuz, kötü çıkıyor, bir daha almıyorsunuz o kurumdan. Onun gibi ortaya konuyor. Evde yaptığınız yoğurt kesinlikle her zaman endüstrinin ürettiği yoğurttan çok daha iyidir.
1: Ulan, mayalamaya devam ediyoruz.
0: Kesinlikle devam ediyoruz.
1: Az tuzlu turşu yapmaya devam ediyoruz. Evet. Sirke yapmaya devam ediyoruz. Evet. Çok basit. Aslında bunlar böyle gözümüze büyüyen şeyler ama. Peki biraz önce dediniz ki, ikinci bölümde konuşacağız dedik. Sebzeyi, meyveyi. Şimdi biz diyetisyenlerle de çok program yapıyoruz. Hep şöyle diyorlar. İşte 3 tane erik bir porsiyondur. 5 tane

0: Yani 10 tane kiraz bir porsiyondur. Bir orta boy elma, elma büyükse yarısı. Ara öğünlerden bahsediyorum. Ama siz de diyorsunuz ki, bu konuyla ilgili yapılan araştırmalar diyor ki en az 5 porsiyon, ama üstüne çıkabilirsiniz, sebze, meyve tüketin. Bu sebzenin, meyvenin de mümkünse çiğ olmasını tercih etmeniz. Yani bir ürün ne kadar az işlem görüyorsa vücudumuz için o kadar kıymetli. Çünkü o zaten onu işleyecek. Peki bu meyveyi, sebzeyi biraz açmaya ihtiyaç duyuyoruz.
1: Meyve ve sebze tüketiminin çok olmasını söyleyen Dünya Sağlık Örgütü, bizim kendi çalışmalarımız da aynı şeyi söylüyor. Eğer kronik hastalıklardan uzak kalmak istiyorsanız, hipertansiyon gibi, obezite dediğimiz aşırı şişmanlık gibi, diyabetes mellitus dediğimiz hap bağımlı şeker hastalığı gibi kalp damar hastalıklarından inmeden uzak kalmak istiyorsanız mutlaka meyve ve sebze tüketimini artıracaksınız diyor. Ve bunda koyduğu sınır genelde 5 porsiyonun altına düşmeyin günde diyor. Dünya Sağlık Örgütü sonrasında ikinci bir şey daha söyledi. Ne kadar fazla yerseniz o kadar fayda edilir. Bakın, şu an tabiatta kendisinden fazla yiyen tek hayvan fil. Kendisinin iki katı kadar yiyebiliyor. Yani çok fazla yiyebilmeniz mümkün değil, bir. İkincisi, bazı uzmanlar hani diyor ya, şeker bunda çok fazla, fruktoz doğru değil. Bir elmadaki şeker %2-4 üzümdeki. En fazla şeker bulunan meyve hurmadır, incirdir. Orada da %10 bulunur. En fazla. Yani kilolarca yeseniz bile alabileceğiniz şeker gram olarak bellidir. Kaldı ki,
0: yani belki bir çaya attığınız iki şekerle bulaşmak
1: geleceğim.
0: İçin
1: kesinlikle,
0: birkaç tane meyve yemeniz
1: kesinlikle
0: lazım.
1: Kesinlikle oraya geleceğim şimdi. Kaldı ki siz o bir elmayı yerken sadece oradaki %2 oranında bulunan şekeri tek almıyorsunuz ki, bu şeker karbonhidrattır. Vücutta sindirime ihtiyaç duyar ve sonra da glukoza döner ki glukoz beynin kullandığı tek şekerdir. Beyin fruktoz kullanmaz. Siz sadece karbonhidratı almazsınız bir elmayı yediğinizde. Beraberinde lif alırsınız. Sağlıklı bakteriniz çoğalır. Serotoniniz artar. Beraberinde esansiyel mineral alırsınız. Tonlarca para döküyorsunuz. Kutu kutu eczanelerden haplar alıyorsunuz. Polivitamin adı altında. İçerisinde esansiyel mineral ve vitamin var. Ve antioksidan var diye. Oysa meyvelerde de esansiyel mineral var, esansiyel vitamin var, artı antioksidan var. Bunlar bizim şu cahil beynimizin ancak bugün için bilebildiği şeyler. Bir de bilemediğimiz yaratılışın içerisinde çok sayıda şeyler daha var. İleride
0: boşuna,
1: bilimin ortaya koyacağı.
0: Bunlar boşuna yaratılmamış
1: yani,
0: diyorsunuz.
1: Yani kesinlikle elmayı elma olarak tüketeceksiniz, sebzeyi sebze olarak tüketeceksiniz. Böyle yaptığınız zaman tüm, sadece bağırsak değil, tüm vücut sağlığı, hatta beden ve ruh sağlığınızda düzelmeleri zaten tespit ediyorsunuz. Bunu biri de bir iki çalışma söylemiyor, böyle cımbızla çekip söylemiyor. Dünya Sağlık Örgütü bir laf söyleyeceği zaman oturuyor, konsey 8-10 kişi, 13 kişi toplanıyor bir masanın etrafında. O güne kadar yapılmış olan tüm çalışmaları masanın üstüne döküyorlar. Sonra konuşuyorlar, tartışıyorlar ve bizim konsensus, nihai kararımız şudur ki diyorlar. Günde en az 5 porsiyon yani meyve ve sebze tüketeceksin diyorlar. Bu bir fikir birliğidir. Cımbızla çekilmiş tek bir çalışmanın sonucu değildir. Ve bu toplum sağlığı için ortaya konuyor.
0: Şimdi bu rakamlara baktığınızda o zaman biz çocuklarımıza aslında taze sebze meyve yeme alışkanlığı kazandırsak.
1: Evet.
0: Evde yoğurdumuzu kendimiz mayalasak.
1: Evet.
0: Az tuzlu turşumuzu yeme alışkanlığı kazandırsak. Biraz önce söyledim, yayından önce mi konuştuk? Çocuklara mesela meyveli yoğurt yediriyoruz. Evde meyveyle yoğurdu kendimiz karıştırdığımızda yemiyor. Ama dışarıdan alınmış paketli ürünleri yiyor çocuk. Çocuk aynı çocuk. Sözde aynı yoğurt, sözde aynı meyve. Ama bir şey farklı. Evde yaptığımızı alıştırmak lazım.
1: Kesinlikle, ama orada bir noktayı kendi çocukluğumdan da örnek vereyim. 80'li yıllar ben... Ufak çocuğum, annem evde bezelye yapıyor, pazardan almış. Ben pazardan gelen bezelye veyahut da benim memleketim Güneydoğu, Urfa bölgesi. Oradan memleketten güzel peynir gelirdi. Onlardan ziyade ben konserve bezelyeyi ya da beyaz peyniri severdim. Neden? Çünkü televizyonlar o kadar reklam yapıyor ki, o kadar o endüstri marketing yapıyor ki size hijyenik olan konservedir diyor. En sağlıklısı konservedir diyor. Ben sizin için en güzel peyniri ürettim diyor. Çok yanlış. Şu anki toplumda da aynı şey söz konusu. Bakın televizyonlarda bir çocuk sinema filmine gidin. Film arasında veya öncesinde çeşitli ürünler satılıyor. O ürünler fast food. Fast food yanında filmdeki ünlü karakterin plastiğini veriyor. Siz eğitim çocuğa vereceksiniz. Önce aileler eğitim kazanacak. Anne babalar eğitim alacak. Sonra çocuklar eğitim alacak. Çocuklar bu eğitimi 7 yaşına kadar aile içerisinde alır. 7 yaşından sonra ilkokullarda öğretmenler aracılığıyla Milli Eğitim Bakanlığı veya hükümet bir politika belirler. Bu çocuklara eğitim verir. Ve çocuk kantinde bu satılmayacaktan ziyade bu sağlıksız deme fikrine ve özgürlüğüne kavuşur.
0: Tercih etmemeye noktasına gelince.
1: Evet, tercih edilmez. Ama siz marketingle, endüstriyle, televizyonlarda, filmlerde veya reklam aralarında bakın sizin için sağlıklı olan budur. Sağlıklı atıştırmalık, çikolata bar ne demek Allah aşkına çikolata, süt bar. Süt bar diyor. Sütü sütlü olarak içmekten çıkarıyor. Sütlü bara çıkartmış. Onu da çeşitli bir şekillerde çocuğa yedirip çocuğunuzun günlük ihtiyacı olan sütü karşıladınız, kalsiyumu karşıladınız diyor. Endüstri ne kadar işlerse bir şeyi o kadar o kendi şeyinden tayyibatı dediğimiz hani doğasından uzaklaşır ve daha çok farklı şeyler içerisine girer ve bu da çocuğunuzu hasta eder. Ya bugünler mesela Amerikan filmlerini biliyorsunuz çocuklardan biri genelde astım olur, alerjisi olur çocuğun veya Amerikan filminde yine görmüşsünüzdür otizm olur veyahut da başka bir kronik iltihabi bağırsak hastalığı olur, MS olur. Bunların çoğu otoimmün hastalık. Otoimmün hastalık ne demek? Vücudun kendi bir parçasının yapı taşını yabancı olarak algılayıp ona karşı antikor üretmesi ve onu parçalamak istemesi. Biz bu hastalıkların çoğunun etiyopatogenesini bilmiyoruz. Bu yüzden otoimmün diyoruz. İşte bu otoimmün hastalıkların çoğunun endüstri eliyle üretilmiş olan gıdaların tüketilmesi, bir taraftan da doğal olanın sizin bedeninize uygun yaratılmış olan meyve ve sebzelerden uzaklaşması olduğuna inanıyorum.
0: Çizgi filmlerde bile öyledir. O çocuk tabiata, doğal hayata gittiğinde birkaç gün içinde iyileşir.
1: Kesinlikle.
0: Hatta yürür bile.
1: Evet.
0: Değil mi? Eski çizgi filmlerde.
1: Evet.
0: Çok teşekkür ediyorum bugün için. En yakın zamanda böyle yine uzun uzun geniş geniş ama bu defa tuzu da şekeri de işin içine katarak konuşalım inşallah. Çok teşekkür ederim.
1: Ben
0: tekrar
1: teşekkür
0: görüşmek
1: ederim.
0: Üzere. Profesör Doktor Metin Başaranoğlu'nu uğurluyoruz efendim. Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.

0: Hülya'nın sabahlar. TGRT FM.
1: Şimdi reklamlar.
2: Evet arkadaşlar, hazırsanız yoklamaya başlıyorum. YKS Türkiye birincisi.
3: Burada.
2: YKS Türkiye dördüncüsü.
3: Burada.
2: YKS Türkiye 12.'si.
3: Burada.
2: Yabancı dil olimpiyatları Türkiye birincisi.
4: Burada.
2: Okçuluk dünya ve olimpiyat şampiyonu.
3: Burada.
2: Kickbox dünya şampiyonu.
4: Burada.
2: Karate, güreş, yüzme, buz pateni, kürek Türkiye ve dünya şampiyonları.
5: Burada.
2: Şampiyonların yoklamasına siz de yetişin. İhlas Koleji. Başarı, güven ve mutluluk burada.
1: Reklamları dinlediniz.
6: Diyarlardan gönüllere, evliyaların hayatlarından ilham veren kesitlerle her bölümde bir gönül sultanını ağırlıyor. İmam-ı Rabbani Hazretlerinden Seyyid Fehim Arvasi Hazretlerine, Abdülhakim Arvasi Hazretlerinden Mevlana Celaleddin Rumi Hazretlerine, sadece yaşadıkları çağlara değil, asırlara yön veren kutlu isimler, bir adım atan bin adım karşılık bulur. Gelin, bu hikmet dolu yolculukta siz de yerinizi alın. Diyarlardan gönüllere, her çarşamba 21'de sizlerle.

0: Diyarlardan gönüllere.
1: TGRT FM.
2: Şimdi reklamlar.
3: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek, analiz etmek, bilgi vermek, herkesten önce bilmek. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.
4: Evet arkadaşlar, hazırsanız yoklamaya başlıyorum. YKS Türkiye birincisi.
5: Burada.
4: YKS Türkiye dördüncüsü.
5: Burada.
4: YKS Türkiye 12.'si.
5: Burada.
4: Yabancı dil olimpiyatları Türkiye birincisi.
6: Burada.
4: Okçuluk dünya ve olimpiyat şampiyonu.
5: Burada.
4: Kickboks dünya şampiyonu.
6: Burada.
4: Karate, güreş, yüzme, buz pateni, kürek Türkiye ve dünya şampiyonları.
7: Burada.
4: Şampiyonların yoklamasına siz de yetişin. İhlas Koleji. Başarı, güven ve mutluluk burada.
2: Reklamları dinlediniz.
1: TGRT efendim.

0: Değerli izleyenler, yeni bir programla daha sizlerle birlikteyiz. Her zaman olduğu gibi Osman Ünlü hocamız var yanımızda. Yine kendisiyle sohbet edeceğiz ve sizlerin merak ettiği konulardan birini daha soracağız. Hocam, geldik bayrama. Bayramın ilk günü ne yapmalı? Kurban Bayramı'nda nasıl hazırlanmalı? Neleri yapmalı? O gün yapılacak bilhassa işte bayram namazı kılıyoruz, tamam da. Onun öncesinde sonrasında yapılacak şeyler var mı? Dinimiz bu konuda neler bildirmiştir? Bunu anlatabilir misiniz?
1: Mustafa Bey, kitaplarda anlatılırken Şevval ayının birinci gününe Fıtır Bayramı. Zilhicce'nin 10. gününe de Kurban Bayramı deniliyor.
0: Evet.
1: Bu iki günde güneş doğduktan ve mekruh vakit çıktıktan sonra iki rekat bayram namazı kılmak erkeklere vaciptir, kadınlara değil. Bayram namazlarının şartları cuma namazının şartları gibidir. Fakat burada hutbe sünnettir ve bayram namazından sonra okunur. Fıtır bayramında namazdan önce tatlı yemek, gusül etmek, misvak kullanmak, en yeni elbise giyinmek, fıtrayı namazdan önce vermek, yolda yavaşça tekbir okumak müstahaptır. Yani Ramazan bayramındakini bildiriyor. Ve kurban bayramında, kurban bayramı namazından önce bir şey yememek, namazdan sonra önce kurban eti yemek, namaza giderken yüksek sesle özrü olan yavaşça tekbiri teşrik getirmesi müstahaptır. Şimdi bu konu iyi anlaşılmıyor. Bize TGRT FM'de İslam ve Toplum programında sürekli geliyor. Kurban orucu ismini takmışlar. Bir kere bu oruç değil. Ve burada da herkes değil. Şimdi Ramazan bayramından önce, Ramazan bayramı sabahleyin kalkınca bir şey yemek. Yani Allah-u Teala bugün oruç tutmayı haram etti, yasak etti, bayram edin dedi. Allah-u Teala'nın o emirini yerine getirmek için alelacele aynı şekilde sabah namazına kalkar kalkmaz tatlı bir şey yemek müstahaptır veya sünnettir diye geçiyor. Anlatıldı kitaplarda, bildiriliyor. Kurban bayramında, hani genel ifade kullanıldı, orada kurban kesecek kimse, kurban sahibi olan kimse, şehirlerde bu da biraz zor olur ama, yani dedim köyde mesela, ben kendim köy çocuğu olduğumda iyi biliyorum falan. Hemen bayramın şafa çarpmaz kurban kesilir. Alelacele böbrekleri hemen çıkartılır. Mutfağa gönderilir o. Pişirilir. Kurban sahipleri ben hatırlarım. Mesela bir sene babam, babaannem, hatta annem üçün de vardı galiba. Böbrekleri. Tabii biz de onlarla beraber yerdik. O ayrı bir mesele.
0: Siz kurban yer, kesmezdiniz kim, ama.
1: Kimi yer kime bakar.
0: Kıyamet ondan kopar.
1: O şekilde şey yapmazlardı falan. Yani kitaplarda deniyor ki kurban kesecek kimsenin kurban kendi kurban etinden ilk lokması o gün. İlk lokması onunla olması müstahaptır. İşte, tabii biz şimdi izleyemedin nereden hatırına gelecek diyecek ki ya diyecek biz zaten vekalette verdik. Tamam mı?
0: Evet.
1: Yurt dışına verdik. Oraya mı gidelim yani? Onunla kesin oradan mal alalım.
0: Başından mı bekleyeceğiz?
1: Başından mı bekleyeceğiz falan. O şartlar müsaitse zaten bu emir değil.
0: Müstahap.
1: Tavsiyedir. Müstahaptır.
0: Evet.
1: Evet, emir değil, tavsiyedir. Şimdi bazı uyanıklar sorarlar. Ya işte biz hani yurt dışında kesilsin diye vekalet verdik. Yani kasaptan et salsak da o gün öyle etle şey yapsak. Kurbanın etinden buyuruluyor. Müstahap olan şekli o.
0: Emir değil zaten.
1: Emir değil. Dolayısıyla efendim işte öyle olmasa da böyle olur, ben de yaptım, bu daha iyi olur falan demek dine müdahale olur. Dini değiştirmek olur ve bidat olur. Bidat zaten Allah-u Teala'nın ve onun peygamber Muhammed Aleyhisselam'ın ibadet olarak bildirdiği bir şeyi ilave yapmak veya ondan bir şey eksiltmek. Mesela ezan okumak sünnettir. Şekli peygamber Efendimiz yüksek yere çıkartıyor, öyle okuyor. Daha sonra gelen Müslümanlar o yüksek yeri minare şekli yapmışlar. Yani bir mimari güzellik vermişler. Ama minareye çıkınca yüksek yere okuyorsun. Peki hoparlör takarak okursan, hoparlörde bir kere yüksek yere çıkmıyorsun. Aşağıda okuyorsun. Hatta banttan okutuyorsun. Bidattır bu. Peki şeyi, caminin içerisinde işte efendim hoparlör takarak aynı şekilde cemaatle namaz kıldırmak, o da bidattır. Şimdi bir... Birkaç seferde gördüm. Allah Allah dedim ya. Dedim şeytan insanı kandırınca nasıl şey yapacaksın? Adam sırtına megafonu takıyor, kabire gidiyor. Kabirde o megafonu açıyor. Cenaze defnedirken orada Kur'an-ı Kerim okuyor. Bir gün birine dedim, arkadaş dedim, aşağıda dedim kabirde yatana mı duyurmak istiyorsun sen bunu? Böyle ben bakıyor. Altyapısı da yok. Onu zannediyor ki bir hizmet ettim zannediyor. Zaten şeytan ona hizmet ediyorsun sen der. Ona karşı çıkacak, bu Kur'an'a karşı diye cevap veriyor falan. Bizde mesela hoparlörle ezan okumak bidattır deyince, hatırlıyorsun İslam ve Toplum programında, evet, Teger FM'de ezanları susturamazsınız diye bir tane. Allah Allah.
0: Yani slogan atmıştı birkaç kişi.
1: Hatırlıyorsun değil, evet, mi? Hem de yurt dışından arıyor. Ezanları susturamazsın. Allah-u Teala muhafaza buyursun. Şimdi Eid diye geçiyor. Eid bayram demekmiş. Her yıl Ramazan ayında ve Arefe gününde günahlar affedildiği için Müslümanların sevindikleri, sürurları avdet ettiği, geri döndüğü için, tekrar geldiği için de Eid denilmiştir buyuruyor. Ve Nimetül İslam kitabında bayram günü yapılacakları anlatılıyor. Bayram günleri şunları yapmak sünnettir. Erken kalkmak, gusül abdesti almak, misvakla dişleri temizlemek, güzel koku sürünmek, yeni ve temiz elbise giyinmek, sevindiğini belli etmek. Eğer Ramazan-ı Şerif bayramı ise fıtra bayramı namazından önce tatlı yemek, hurma yemek, tek adette yemek. Kurban kesen o gün ilk olarak kurban eti yemek. Sabah namazını mahalle mescidinde kılıp bayram namazı için büyük camiye gitmek, gidebilirse var söyle. O gün yüzük takmak, erkekler gümüşten takabiliyor sadece. Camiye erken ve yürüyerek gitmek. Bayram tekbirlerini fıtır bayramında sessiz, kurban bayramında cehren söylemek. Dönüşte başka yoldan gelmek. Çünkü ibadet yapılan yerler ve ibadet için gidip gelinen yollar kıyamet gününde şahitlik edecektir buyuruyor. Şahitlik edeceklerdir. Müminleri güler yüzle ve selamun aleyküm diyerek karşılamak, fakirlere çok sadaka, İslamiyet'i doğru olarak yaymak için çalışanlara yardım yapmak, Ramazan-ı Şerif'te ise sadakayı fıtrı bayram namazından önce vermek. Peki daha önce verilemez mi? Verilir. Yani o zamana kaldıysa, yani veremediysen, yani orada camiye gelen fakirlerden bir tanesine hemen şak diye vermen gerekiyor. Dolayısıyla hani bu anlatılanlar, kitaplarda bildirenlerin, şurada nakledilenlerin hepsini de bir insanın yapma gücü söz konusu. Bazı istisnaların haricinde. Bunlar yapılabilir mi? Yapılabilir. Bunlar sünnettir, müstahaptır diye geçiyor. Peki sünnettir, müstahaptır denen bir işi yapınca ne olur? Peygamberimiz olmuş olursun.
0: Sevaptır ya. Bir de.
1: Sadece sevapla da kalmıyor. Kendi nefsine göre mesela, kendi nefsine göre diyelim ki 100 aynı şekilde ton altın dağıt. Allah Teala emrine uyarak bir gram altın dağıt, o bir gram daha kıymetli. Çünkü Allah Teala buyuruyor ki bu benim emrim, o kendi kafasına göre yaptıdır. Beni ilgilendirmez ki der.
0: Yani bu altına ihtiyacı yok Allah'ın.
1: Yok.
0: Yaratan o zaten.
1: Yaratan zaten o. Onun ihtiyacı yok. Hani çok kimse az falan yok. Burada Peygamber Efendimiz'e itibar ediyorsun.
0: Evet. O yaptı diye yapıyorsun.
1: O yaptı diye yapınca senin sevaplar katlar. Ama kendi kafana göre şöyle yapsam daha güzel olur dediğin an bu sefer de günahlar katlar. Bidat olur, Allah Teala korusun.
0: Amin. Hocam şöyle bir soru hatırımıza geldi. Şimdi Arefe günü hacılar Arafat'ta toplanıyor ya. Tabii o farklı bir duygu. Biz hacca gitmeyenler olarak bir meydanda bir yerde toplansak ya da oraya benzeyen bir yerde toplansak o duyguyu yaşamak için Arefe günü olur mu? Güzel olur mu?
1: Şimdi demin naklettik ya. Kime uyarak yapacağız şimdi biz bunu?
0: Kafamıza uyarak.
1: Kafamıza uyarak değil mi?
0: Böyle diyebilirim.
1: Çünkü Arafat'ta bulunmayanların, mesela İstanbul'da bulunanların Arefe günü bir yerde toplanarak hacılar gibi yapmaları mekruhtur. Bu mekruh tahrime mekruh, yani harama yakın. Harama yakın. Hatta konuyu açıyor da Mustafa Bey şimdi mesela Allah-u Teala Kabe, cansız bir varlık değil mi? Onun etrafında tavaf yapmayı emretmiş. Biz Allah-u Teala'nın emrine uyuyoruz. O yerin kendisine kıymet vermiş Cenab-ı Hak. O kıymet verdiği için biz yapıyoruz. Hatta Hazreti Ömer radıyallahu anh Peygamber Efendimiz'den sonra hacca gidiyor. Şeyde Kabe duvarında Hacer-i Esved taşı var. O taşa bakıyor. Diyor ki Resulullah Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam seni öptüğü için ben de öpüyorum. Yoksa diyor netice itibariyle cennetten de gelsen neticede sen bir taşsın diyor. Tamam mı? Taştır netice itibariyle. Ama kıymet veren kim? Allah-u Teala ve onun peygamberi. Dolayısıyla o sebepten dolayı yapılıyor. Şimdi mesela efendim işte şu zat çok mübarek, işte onun etrafında böyle dönünce falan, öyle yapanlar da oluyor.
0: Evet.
1: Bir, iki, bize bir mail gelmişti. Adam Kabe maketini evine koymuş, orada tavaf ediyor. Olur. Sen de diyorsun ki Arafat'ta toplandıkları gibi biz de bir yerde toplanalım.
0: Bir tane tepe yapalım.
1: Hadi tepe yapalım. Şimdi yalnız şöyle bir hüküm bildiriliyor. Fakat diyor vaaz dinlemek ve başka bir ibadet yapmak için bir araya gelinebilir o gün.
0: O başka bir şey.
1: O başka bir şey. O olabilir ama öbür türlü olması o uygun değil, caiz değildir deniliyor kitaplarda.
0: Peki efendim, çok teşekkür ediyoruz. Sevgili izleyicilerimiz, bugün de Osman Ünlü hocamızdan önemli bazı konularda bilgiler aldık. Bir sonraki programda yine beraber olacağız başka bir konuyu sormak üzere. Şimdilik hoşçakalınız.
2: Sevgili Peygamberimiz buyuruyorlar ki, ya Ali, üç şeyi geciktirme. Namazı vakti girince hemen kıl, cenaze namazını hemen kıl, dul veya kızı küffü isteyince hemen ver. Şevahid-i Nübüvve, Peygamberlik Müjdeleri.
3: Ziyad bin Haris es-Sadai şöyle anlatmıştır. Mensup olduğum kavim, Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem huzuruna gidip şöyle dediler. Ya Resulallah, bizim bir kuyumuz vardır. Yaz gelince suyu azalır ve bize yetmez. Yazın su bulmak için etrafa dağılırdık. Kışın yine bir araya toplanırdık. Şimdi etrafımıza düşmanlar geldi. Eğer çevreye dağılırsak bizi öldürürler. Dua buyurunuz da kuyumuzdaki su bize ve davarlarımıza yetsin dediler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem 7 tane çakıl taşı istedi. Mübarek ellerini bu taşlara sürdü ve dua etti. Bu taşları Allahü Teala'nın ismini söyleyerek o kuyuya birer birer atınız, buyurdu. Buyurduğu gibi yaptılar. O kuyunun suyu öyle çoğaldı ki, gece gündüz devamlı su çekseler de bir damla eksilmezdi. Utbe bin Ferkad'ın, radıyallahu anh, hanımı şöyle anlatmıştır. Biz birkaç kadın, Utbe'nin hanımlarıydık. Güzel kokulu olmak için, hoş kokular sürünürdük ve birbirimizle yarışırdık. Utbe hiç koku sürünmezdi. Fakat onun güzel kokusu hepimizin güzel kokusunu bastırırdı. Her ne zaman insanlar arasına gitse halk, biz Utbe'nin kokusundan daha güzel koku hiç görmedik derlerdi. Bir gün Utbe'ye bunun sebebini sorduk. Şöyle anlattı. Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem zamanında vücudumda kabarcıklar çıkmıştı. Bu halimi Resulullah'a anlattım. Bana vücudunu aç buyurdu. Açıp huzuruna oturdum. Mübarek eline nefesini üfürüp karnıma ve sırtıma sürdü. Bendeki bu hoş koku o zamandan beri gitmedi. Eshab-ı kiramdan bir zat şöyle anlatmıştır. Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem huzuruna gitmiştik. Yanımızda bir oğlan çocuğu vardı. O çocuğun bir gün önce sağ kolu kırılmıştı. Kolunun yanlarına küçük tahta parçaları koyup sargıyla sarmıştık. Resulullah o çocuğu yanına çağırdı. Kolundaki sargıları çözüp açtı. Sonra mübarek elini çocuğun kırık koluna sürdü. O anda çocuğun kolu iyileşti. Hangi kolunun kırıldığını oradakiler fark edemediler. Sonra yemek getirdiler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem o çocuğa sağ elinle ye buyurdu. Yemekten sonra o çocuğa bu sargıları al evine götür buyurdu. Çocuk o sargıları alıp evine gitti. Giderken kavminden iman etmemiş olan bir ihtiyara rastladı. İhtiyar kimse çocuğun elinde sargıları görünce "Bu ne haldir?" diye sordu. Çocuk "Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kırık kolumdaki sargıları çözdü ve mübarek elini koluma sürdü. O anda kolum iyileşip sapasağlam oldu" dedi. O ihtiyar kimse bunları işittikten sonra hemen Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem huzuruna gidip iman etti. Bir gün bir genç Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem huzuruna gelip, "Ya Resulallah, zina etmem için bana izin ver," dedi. Eshab-ı kiram hayrete düşüp bağırışmaya başladı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "O gence yanıma yaklaş," buyurdu. Genç yaklaşıp huzurunda oturdu. "Başkalarının annen ile zina etmesine razı olur musun?" buyurdu. Genç, "Hayır," dedi. "Senin gibi hiç kimse istemez," buyurdu. Sonra, "Kızınla başkalarının zina etmesine razı olur musun?" diye sordu. "Hayır, razı olmam," dedi. "Yine başkalarının kız kardeşinle zina etmesine razı olur musun?" dedi. "Hayır, olmam," diye cevap verdi. Daha sonra amcasının, halasının ve diğer akrabalarının kızları için de ayrı ayrı sordu. Hepsine, "Hayır, başkalarının onlarla zina etmesine razı olmam," diye cevap verdi. Bunun üzerine Resulullah mübarek elini o gencin göğsüne koydu ve, "Allah'ım, bunun günahını affeyle, kalbini temizle ve zinadan koru," diye dua buyurdu. O genç artık hiç harama meyletmedi.

0: Şevval ayının birinci günü, Fıtır bayramının, Zilhicce'nin 10. günü de, Kurban bayramının birinci günleridir. Bu iki günde, güneş doğduktan ve kerahet vakti çıktıktan sonra, yani işrak vaktinde, iki rekat bayram namazı kılmak, erkeklere vaciptir. Bayram namazlarının şartları, cuma namazının şartları gibidir. Fakat burada hutbe sünnettir ve namazdan sonra okunur. Fıtır bayramında namazdan önce tatlı, hurma veya şeker yemek, gusletmek, misvak kullanmak, en yeni elbise giymek, fıtrayı namazdan önce vermek, yolda yavaşça tekbir okumak müstehaptır. Kurban bayramı namazından önce bir şey yememek, namazdan sonra önce kurban eti yemek, namaza giderken yüksek sesle, özrü olan yavaşça, tekbir-i teşrik getirmek müstehaptır. Bayram namazları iki rekattir. Cemaat ile kılınır, yalnız kılınmaz. Birinci rekatte, Sübhaneke'den sonra üç kere tekbir-i zevaid söylenir. Yani eller üç defa kulaklara kaldırılıp, birinci ve ikincisinde iki yana uzatılır. Üçüncüsünde göbek altına bağlanır. İmam efendi yüksek sesle Fatiha ve Zamm-ı Sure okuduktan sonra doğru rükûa eğilinir. İkinci rekatte önce Fatiha ve Zamm-ı Sure okunup, sonra iki el yine üç kere kulaklara kaldırılır. Üçünde de yanlara sallandırılır. Dördüncü tekbirde kulaklara kaldırılmayıp rükûa eğilinir. Birinci rekatte beş, ikinci rekatte dört tekbir getirilmektedir. Bu dokuz tekbirde ellerin nereye götürüleceğini unutmamak için kısaca iki salla, bir bağla, üç salla, bir eğil diye ezberlenir. Mâlâ Büdde de diyor ki, cemaate yetişemeyen bayram namazını kaza etmez.
1: Kul hakkı beş türlüdür. Mali, nefsi, ırzi, mahremi ve dini. Sirkat, gasp, aldatmak ile ve yalan söylemekle mal satmak, kalp akçe vermek, başkasının malına ziyan vermek, yalancı şahitlikle veya zalime haber vermekle veya rüşvet vermekle malına zarar vermek, mali olan kul haklarıdır. Dünyada helallaşmazsa, ahirette sevapları ona verilerek helallaştırılacaktır. Mal sahibi ölmüş ise, varisine ödenir. Varisi yoksa veya mal sahibi bilinmiyorsa, fakire hediye olarak verilip, sevabı sahibine gönderilir. Nefsi, yani hayati günah, adam öldürmek, bir uzvunu telef etmektir. Önce tövbe etmek, sonra kendini onun velisine teslim etmek lazımdır. Velisi isterse affeder, isterse mal karşılığı sulh yapar. İsterse mahkemeye verip hakimden cezalandırılmasını ister. Kendisinin karşılık yapması caiz değildir. İslamiyet'te kan davası yoktur. Irza dokunan kul hakkı gıybet, iftira, alay, sövmek gibi şeylerdir. Tevbe etmek ve helalleşmek lazımdır. Bunlarda varisle helalleşmek olmaz. Mahremi olan hak, başkasının zevcesine, çocuğuna hıyanet etmektir. Tövbe ve istiğfar eder. Fitne çıkmak ihtimali yoksa, sahibiyle helalleşir. İhtimali varsa, helalleşmek yerine ona dua eder ve onun için sadaka verir. Dini hak, akrabasına ve emri altında olanlara din bilgisi vermeyi terk etmektir. Bunların ve bütün insanların din bilgisi öğrenmelerine ve ibadet yapmalarına mani olmaktır ve başkasına kâfir, fâsık demektir. Helalleşirken günahı bildirmeyip, bendeki haklarını affet demek caizdir. Estağfirullahel azim اَلَّذ۪ي لَا اِلَٰهَ اِلَّا هُوَ الْحَيَّ الْقَيُّومَ وَاَتُوبُ اِلَيْهِ deyiniz. Ölümden başka bütün dertlere, hastalıklara karşı faydalıdır. Ölüm hastasının ağrılarını, sancılarını yok eder, rahat ölmesini sağlar. Hadis-i şerifte, istiğfara devam edeni Allahü Teala dertlerden kurtarır buyuruldu.
2: Merhaba kıymetli seyircilerim. Bugün de sizlere güzel İstanbul'umuzun Laleli semtindeki bu semte ismini veren Laleli Camii ve Külliyesi'nin bulunduğu yerden sesleniyorum. Caminin son cemaat yerini sizlere bundan önceki programlarımızda bir nebze anlatmış idik. Taçkapı'ya kadar geldik ama girememiştik. Bu caminin içerisi gerçekten görülmeye değer sanat incelikleri taşıyor. Orijinallikler taşıyor. Her ne kadar yapıldığından 2 sene sonra İstanbul'da çok şiddetli bir zelzele olup 1765'lerde böyle birçok yerini hasarlı hale getirdiyse de hemen yine aynı asrın içinde 18. asrın içerisinde 1782'lerde tamiratı yapılmış, aynı dönemin işçiliği devam etmiş ve çok güzel işçilik var içerisinde. Onları hep beraber göreceğiz. Hoş bir taç kapısı var. Üzerinde kitabesi ve orta girişte bir kubbesiyle beraber son cemaat yerinden birçok camilerimizden farklı bir güzellikte. Bunu yaptıran 3. Mustafa Han devletini hakikaten ileriye doğru koşturmak isteyen bir devlet adamıydı. Ne yazık ki etrafında yetişmiş ve davaya inanmış devlet adamları bulmakta güçlük çekti. Ve o sebepten de en sonunda Ruslarla olan bir muharebedeki olumsuz haberlerin gelmesiyle hastalandı ve o üzüntüden vefat etti efendim. Allah rahmet eylesin. Kendisi Süveyş kanalını açmayı ta o dönemde planladı, niyetlendi. Daha önce Sokullu Mehmet Paşa Kanuni zamanında niyetlendi, olmadı. 3. Murat Han zamanında niyetlenildi, olmadı. 3. Mustafa Han kendisi planladı ama netice olumlu olmadı. Kendisi için kitaplar diyor ki 3. Mustafa Han için Eflatun gibi kavrayışlı, İskender gibi heybetli, Edhem gibi iyi ahlaklı, hayra düşkün, merhametli, kadir bilir, fazıllara saygılı, kötüleri affeder, hatır bilirdi. Padişah hatır bilirdi efendim, padişah asardı keserdi demiyor bakın. Şu anda ölmüş gitmiş, padişahlığı da yok, padişahlık da yok. Buna rağmen hakkında yazılan yazılar, bugün yazılan yazılar böyle efendim. Devlet erkanı umumiyetle bir yerde bir anlaşmazlık olunca, bir savaş çıkmış, bunun durdurulması lazım. Aman efendim, yani sulh yapalım teklifi getirirlerdi divanlarda. Hiç sulhe rağbet etmezdi efendim Mustafa Han. Bu kadar yumuşak huylu olmasına rağmen düşmanla sulh yapılmasına riayet etmezdi. Bu sulh için murahhasa tayin eder. Sen işte Ruslarla görüşmeye gideceksin, şöyle şöyle konuşacaksınız gibi çeşitli talimatlar verir ve sulh yapmak için de derdi ki görüşmelerinizi yapın ama sulh yapmanıza katılmıyorum. Sulh yapmanızı istemiyorum. İmzayı atmayın. Efendim derlerdi, peki niye bu kadar sadrazamı falan murahhas falan tayin etmeseydiniz? Hayır derdi. Çünkü Kur'an-ı Kerim'de düşmanınızla görüşmelerinizi yapın ama düşmanla sulh yok derdi. Bu da bunun tutkusuydu efendim. Başka padişahta ben işitmedim bunu veya okumadım bir yerde. Ve Kur'an-ı Kerim'deki ayet-i kerimeyi okur, manasını da orada söylerdi. Gücünüz yettiğince Allah'ın emrini yerine getirmeye çalışın ayet-i kerimesini okurdu efendim. O manadaki ayet-i kerime. Bunu da Yenişehir'le Osman Paşa, padişahın bu özel toplantıda söylediği bu ayet-i kerimeyi yakınlarına anlatırdı. Padişahımız hep bunu okuyor ve bu yüzden de böyle yapıyor diye. Ramazan-ı Şeriflerde her gün birçok ilim adamıyla, alimlerle, sadece din adamlarıyla değil efendim, ilim ehli kimselerle her gün toplantılar yapardı efendim. Şimdi düşünün, bir devlet büyüğü üniversite profesörleriyle 30 gün müddetle her gün toplantılar yapıyor. Onların fikirlerini dinliyor. Onların birbirleriyle konuşmalarında fikirlerin biraz daha açılmasını dinliyor. Bu kimse devlet yönetiminde hatalı bir yola girer mi efendim? Hayır. Çünkü ilmi Allah-u Teala insanların bu dünyada huzur içinde yaşamaları için yarattı. Birbirimize çeşitli kaideler koyup da eziyet etmek için ilmi yaratmadı efendim. Ama sen ilimle hareket etmezsen işte eziyet oraya o zaman geliyor, başına konuyor. Bir suç aleti olarak konuyor. Kurtulamıyorsunuz. Mustafa buna riayet ederdi. Şimdi buradan biz harime yavaş yavaş girelim. Biraz da içini tanıtayım efendim. Laleli Camii'nin harime girişteki taç kapısının artık iç bölümündeyim. Kapı mermer sövelerle ve güzel kemerlerle hudutları belli edilmiş. Büyük bir mermer pano, süslü pano, sanki ressamlar yapmış gibi. Ve taç kapının kapı kanatları ahşaptan ve orijinal. Orijinal yapıldığı gibi efendim. İnşa edildiği sene nasılsa o vaziyette. Bütün üzerinde kalkmaları var. Bir kısmı dökülmüş, zaman içinde dökülmüş. Ben tahmin etmiyorum, ihtimal vermiyorum ki cemaat böyle tırnağını takarak "aa bu neymiş" desin. Nihayet bir ağaç parçası buradaki efendim. Bir para eden bir şey değil. Para eden olsa sanki cami kapısından alınır mı efendim? O gittiği yeri yakar. Yani bunun bir zerresi gittiği yeri halleder gider efendim. Sanki bir akaryakıt deposuna çakmak çakmış gibi götürür. Farkına bile varmaz insanoğlu efendim. Böyle hayır müesseselerinden kendi çıkarı için gayrimeşru olarak ufacık bir istifadeye kalkan, daha gönlüne geldiğinde bu iş sıkıntısını çekmeye başlar. Ancak tabii zaman içinde dökülür mü? Dökülür efendim bu. Yani nihayet bunu da bir kul yapmış. Usta yapmış, iyi yapmış, sağlam yapmış, 300 seneyi devirmiş. Ama böyle. Şimdi bunu yapacak usta aranıyor, biliyor musunuz efendim? İyi bir sanatkar aranıyor ki buna emeği verecek, uzun uzun bunun üzerinde çalışacak ve bunu tekrar hayata kazandıracak. Ha, bu kapı kapanıyor. Akşam oldu muydu kilidi kabul ediyor, kapanıyor. Menteşeleri dönüyor. Her şeyi güzel. Kapı iki katlı efendim. Yani şu ön kısmı kündekare tekniğiyle yapılmış. Yani geçme tekniğiyle yapılmış. Kündekare tekniğinde arkada bir şasesi oluyor. Nasıl arabanın şasesi varsa efendim. Ön tarafında da böyle kündekare geçme tekniğiyle yapılmış olan bölüm oluyor. Buradan içeriye giriyoruz. Tarihi camilerimizde o yapıldığı dönemde ısı muhafazası için veya içeri serin kalsın diye yaz mevsimlerinde, böyle bu senelerdeki sıcak mevsimler gibi olan zamanlarda, bir de camlı bir çarpmalı kapı konuyor. O zamandan vardı efendim böyle kapılar. İstanbul'daki birçok tarihi camide şu benim dayandığım şu camlı kapı vardı. Burada da var. Faydalı da bir kapı. Şimdi buradan içeriye geçiyorum. Hemen harimi anlatmaya başlayacağım size. Laleli Camii'nin harim kısmındayız. Kapıdan girdiğimizde kıbleye doğru yüzümüz dönükken sağ taraftan başlarsak, ki benim şimdi kıbleye arkam dönük, burada müezzin mahfili olarak kullanılan yerde bir kısım var. Bir de üstteki kısım var. Yani caminin ortasında büyük camilerde olduğu gibi bir müezzin mahfili değil, kenara alınmış. Üstteki de ihtimal müezzin mahfili olarak kullanılıyor. Tabii camide cemaat azken müezzin orada bir kişiyle veya yalnız yahut da üç kişiyle durması, arada bu kadar safın boş olması uygun olmadığından müezzin efendiye girerler o zaman. Burada bir yerde kametlerini yaparlar, sonra gelirler cemaatle kılarlar. Kıldıktan sonra da tesbih çektirecekse gene buraya gelebilirler. Buradan böyle sağdan dolanıyoruz. Alt sıra pencereleri tamamıyla dikdörtgen olarak hazırlanmış. Bu camide efendim 6 sıra pencere var, kubbedekiler dahil efendim. Toplam 103 penceresi var. 3. sıra pencereleri yuvarlak düşürülmüş. Yuvarlak yapılmış onlar. Pencere kapakları tamamıyla kündekari tekniğinden ve çok güzel kendinden bir motif yapılmış efendim. Ve bu motiflerle yapılan kapaklar da orijinaldir. Yapıldığı günden beri aynı şekilde muhafaza ediyor. Yağmur görmüyor, yaş görmüyor. İki tarafta da yan mahfiller var. Güneş görmüyor. Öylece ahşap kendini çok güzel burada rutubetsiz bir ortamda muhafaza ediyor. Ben şöyle tekrar sizlere arkamı dönmemek için minberi sağ yanıma alayım. Bu sefer kıbleye doğru döndüm. Şu minber o kadar güzel yapılmış ki efendim, tabii bazı yazılara yaldız koymak veya bir girinti çıkıntıya yaldız koymaya bugün artık mani olamıyoruz. Efendim işte güzel bir görüntü oluyor. Görüntü oluyor ama yani orijinalde bozmanın alemi yok. Fakat burada en az müdahale yapılmış. Bütün pencerelerin üzerinde ayet-i kerimelerden kıbleye doğru olanlarda hadis-i şeriflerden efendim birer cümlecik buraya hepsine yerleştirilmiş bütün pencerelere efendim. Bunlar insanlara birer uyarı levhalarıdır. Süs için konmamıştır. Hani evimize bir tablo alırız ya süs için, aa senin bu tablon varmış desinler diye takarız. Bu camilere bunlar bunun için yapılmadı efendim. Bugün herhangi bir olaydan dolayı canınız sıkın geliyorsunuz, bir pencere üstteki yazı sizi uyarıyor. Kendine gel, öfkelenme, kızma, kızmak zarar verir. Hatta sirke keskin olursa kendi küpünü bile parçalar, ondan sonra da yerlere akar gider. Kendi ölümünü hazırlar demek istiyor. Minbere bu kadar anlattıktan sonra mihraba geçiyoruz. Mihrap da hakikaten zeytuni mermer taşlarıyla böyle cetveller halinde, çubuklar halinde dikey olarak hazırlanmış. Çok çok güzel bir hale gelmiş. Üzerinde de yine küllema dahale aleyha zekeriyel mihrab esnaz bile ayet-i kerimesi var. Şimdi birçok seyircilerimiz soruyorlar. Bu küllema dahale acaba nereden geliyor? İşte 1700'lü yıllarda Osmanlı'nın camilere yazdığı orijinal yazı. Onlar yazdıklarına, kullandıklarına göre bu artık bu mu olur? Öbür türlüsü mü olur? Diye düşünmeye bence tereddüt etmeye gerek yok. Mihrabın iki yanında her biri herhalde 500 kilo ağırlığında olan iki tane orijinal mum var. Şamdan mumu var efendim. Şamdan var, üstünde de mumu var. Maşallah gayet de güzel duruyor. Bazı tarihi camilerde görüyorum tahtadan yapıyorlar, mum gibi boyuyorlar. Burası öyle değil, burası orijinal. Efendim bu caminin sütunları var. Şimdi her cephede iki sütun konmuş. 8 tane sütun. Fakat sütunlar yekpare değil. Bunu yapan mimar Mehmet Tahir Ağa hakikaten cesaretli bir mimarmış efendim. Parça taşlardan yapılmış sütunların iz düşümüne göre tam dengesinde terasta yerleştirilmesi ayrı bir ustalık ister. Bunu göze almış ve bakınız 8 tane sütun 300 yıldır ayakta duruyor. Şimdi zamanımızın sonuna yaklaştık. Ben burada size bir vaaz kürsüsü de göstereyim de hayran kaldım efendim. Hayran kaldım. Kim bilir nice alimler geldiler bu kürsülerde 300 senedir belki birkaç milyon insana bayram vaazı vermiştir. Cuma vaazı vermiştir. Çünkü Osmanlı'da cuma vaazları vardı efendim. İmam efendi hutbede Türkçe anlatmasın, ayet-i kerimeleri okuyup da hutbeye bir sıkıntı vermesin diye cuma günleri hutbede okunacak ayet-i kerimeyi açıklayacak vaazı imam efendi burada yapardı cumadan önce. Biz şimdi bakıyoruz, ezan okundu mu okundu mu, vakit oldu mu, cuma oldu mu, hadi koştur koştur koştur, abdestini al, kollarının sıvasını indirdin indiremedin, geliyorsun tamam Allah-u Ekber namazı duruyorsun. Ondan sonra da hoca hutbede niye açıklama yapmadı diye. Hutbede iki dakikadan fazla konuşamaz ki. Müsaade etmem, iki rekatlık namaz kadar hutbe olacak. Şimdi kaç iki rekatlık? Hele hele Suriye'de falan rastladık, 1,5 saat sürüyor bir hutbe. Efendim tamamıyla fil dişi kakma. Orijinal mi orijinal, güzel mi güzel, her türlü güzellikleri var. Tabii siz ellemeyin, ben de ellemiyorum. Ellememek daha iyidir ama bu güzellikleri görelim. Bazı şeyler dökülmüş veya başına başka bir iş gelmiş. O gelen işleri söylemeye dilim varmıyor. İnsanımıza yakıştıramıyorum ama bizim insanımız gibi görünüp de dışarıdan olan kimselerin yaptıkları ihanetler olabilir. Şimdi çok şükür İstanbul'daki ve diğer bazı illerimizdeki tarihi camilerimizde devletimiz hem kameralar koymuş içe dışa her tarafa, hem güvenlikçi görevliler koymuş. Ne güzel olmuş efendim, gençlere de bir iş sahası olmuş. Pırıl pırıl onlar dikkat ediyorlar, görevlerini yapıyorlar. Akşam oldu muydu hemen ona göre bir tertibatını alıyorlar. Buradan hadi bakalım birisi bir tırnağıyla bir şey alsın efendim, benim şu elimi salladığımı şimdi kameradan güvenlikçi görüyor. Evet, onun için hoş bir kürsüsü var. Bu kürsüde vaaz veren alimleri de düşünerek, onların da ruhuna bir Fatiha göndererek geliniz, bunu da burada görünüz. Hem de cemaati turistlerle falan biraz fazlaca oluyor. Diğer tarihi camilerimizde bazen bir safı dolduramadığımız oluyor akşam yatsı namazlarında, ama burası oteller bölgesi olduğu için biraz daha cemaati bolca, biraz daha şanslı. Mustafa Han demek ki bunu ihlasla yaptırdı. Efendim, Laleli Camii'ni anlatımlarımızı, cami anlatımını, külliyenin camini anlatımını burada noktalamak mecburiyetindeyiz. Süremizi biraz da aştık hatta. Ama Laleli Baba'yı size anlatamadık. Külliyenin bazı unsurları var. Taşhan olsun, imareti olsun. Onları gösteremedik. Onları da göstermek istiyoruz. Ondan da mahrum kalmayalım. Bir daha ömrümüz var mı? Ya çekeriz, sizlere gösteririz, ya gösteremeyiz. Hiç olmazsa kayıtlara girsin istiyorum. Hoşça kalın efendim.

alimler, erenler, evliyalar, sufiler, hak aşıkları, her biri numune olan güzel insanların gönül çalan menkıbeleri, onların hayatlarından ibretli kesitler, zaman zaman tebessüm, zaman zaman gözyaşı, gönül pınarı, içimizdeki gizli kalmış pınarları açığa çıkaracak, gürül gürül akıtacak, bilgimiz derinleşsin, ahlakımız güzelleşsin. Mustafa Toköz'ün daimi konuğu Osman Ünlü Hoca'nın nakilleriyle Gönül Pınarı, Perşembe akşamları

0: Şampiyonu.
1: Burada.
0: Kickbox dünya şampiyonu.
2: Burada.
0: Karate, güreş, yüzme, buz pateni, kürek, Türkiye ve dünya şampiyonları.
3: Burada.
0: Şampiyonların yoklamasına siz de yetişin. İhlas Koleji. Başarı, güven ve mutluluk burada.
4: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek. Bir umuda ışık tutmak. Gözden kaçanı ortaya koymak. Bir araya neşter vurmak. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.
5: Reklamları dinlediniz.
6: TGRT FM.

Sözün özü. Sevgili peygamberimiz buyuruyorlar ki, Allahü Teala'nın bir kulunu sevmemesi, onun faydasız şeylerle uğraşmasından anlaşılır.

Merhaba sevgili dinleyicilerimiz. Bir sözün özüyle daha sizlerle birlikteyiz. Bugün ana kumanda masasında arkadaşımız İsmail Sert görev yapıyor. Ben Mustafa Toköz, programı hazırlayıp sunuyorum.

Bugünkü konumuz kitaplara iman. Değerli dinleyenler, imanın üçüncü şartı kitaplara imandır. Amentü'deki ve kütübihi ifadesi Allahü Teala'nın kitaplarına inanmayı, iman etmeyi bildirmektedir. Allahü Teala'nın gönderdiği kitaplar çoktur. Din kitaplarımızda bildirilense 104 kitaptır. Bunlardan 100'ü küçük kitaptır. Bu küçük kitaplara suhuf denir. 100 suhuf şu peygamberlere inmiştir. 10 suhufu Adem aleyhisselama, 50 suhufu Şit aleyhisselama, 30 suhufu İdris aleyhisselama, 10 suhufu İbrahim aleyhisselama. 4 büyük kitapsa şu peygamberlere inmiştir. Tevrat Musa aleyhisselama, Zebur Davud aleyhisselama, İncil İsa aleyhisselama, Kur'an-ı Kerim Peygamber Efendimiz Muhammed aleyhisselama. Kitapların hepsini Cebrail aleyhisselam getirmiştir. Kur'an-ı Kerim bütün ilahi kitapların hükümlerini neshetmiş, yani yürürlükten kaldırmış ve bu hükümleri kendisinde toplamıştır. Bugün bütün insanların Kur'an-ı Kerim'e tabi olmaları lazımdır. Şimdi hiçbir memlekette hakiki Tevrat ve İncil yoktur. Bozulmuş İncil'ler vardır. Bu kitaplar sonradan tahrif edilmiş, yani insanlar tarafından değiştirilmiştir. Bozulmamış olsaydı bile geçerliliği yoktu. Hepsi Allahü Teala tarafından neshedilmiştir. Kur'an-ı Kerim'in gelmesi ayet ayet olmuş ve 23 senede tamamlanmıştır. Kur'an-ı Kerim kıyamete kadar geçerlidir. Geçersiz olmaktan ve insanların değiştirmelerinden korunmuştur. Kur'an-ı Kerim'de eksiklik veya fazlalık olduğuna inanan Allahü Teala'ya inanmamış olur. Ayet-i kerimelerde mealen buyruluyor ki, Kur'an'ı biz indirdik, elbette yine onu biz koruyacağız. Kur'an eşi benzeri olmayan bir kitaptır. Ona önünden, ardından, hiçbir yönden, hiçbir şekilde batıl gelemez, hiçbir ilave ve çıkarma yapılamaz. Çünkü o, kainatın hamd ettiği hüküm ve hikmet sahibi Allah tarafından indirilmiştir. Allahü Teala kitapları melekle, bazı

peygamberlerin mübarek kulaklarına söyleyerek, bazılarına ise levha üzerinde yazılı olarak, bazılarına da meleksiz işittirerek indirdi. Bu kitapların hepsi Allahü Teala'nın kelamıdır. Ebedi ve ezelidir. Mahluk değildir. Bunlar meleklerin veya peygamberlerin kendi sözleri değildir. Allahü Teala'nın kelamı bizim yazdığımız ve zihinlerimizde tuttuğumuz ve söylediğimiz kelam gibi değildir. Yazıda, sözde ve zihinde bulunmak gibi değildir. Harfli ve sesli değildir. Allahü Teala'nın ve sıfatlarının nasıl olduğunu insan anlayamaz. Ama o kelamı insanlar okur, zihinlerde saklanır ve yazılır. Demek ki Allahü Teala'nın kelamının iki tarafı vardır. İnsanlarla beraber olunca mahluk ve hadistir. Allahü Teala'nın kelamı olduğu düşünülünce kadimdir. Kur'an-ı Kerim'deki Arabi kelimeler Allahü Teala tarafından dizilmiş olarak ayetler halinde gelmiştir. Cebrail aleyhisselam bu ayetleri bu kelimelerle, bu harflerle okumuş, Peygamber Efendimiz de mübarek kulaklarıyla işiterek ezberlemiş ve hemen eshabına okumuştur. Peygamber Efendimiz Allahü Teala tarafından mübarek kalbine bildirilenleri Arabi olarak anlatırsa buna hadisi kutsi denir. Cebrail aleyhisselam her yıl bir defa gelip o ana kadar inmiş olan Kur'an-ı Kerim'i levh-i mahfuzdaki sırasına göre okur, Peygamber Efendimiz dinler ve tekrar ederdi. Ahirete teşrif edeceği sene iki defa gelip tamamını okudular. Peygamber Efendimiz aleyhisselam ve eshab-ı kiramdan çoğu Kur'an-ı Kerim'i tamamen ezberlemişti. Bazıları da bazı kısımları ezberlemiş, birçok kısımlarını da yazmışlardı. Peygamber Efendimiz vefat edince Halife Hazreti Ebu Bekir ezber bilenleri toplayıp ve yazılı olanları getirtip bir heyete bütün Kur'an-ı Kerim'i kağıt üzerine yazdırdı. Böylece Mushaf meydana geldi. 33 bin sahabi bu Mushaf'ın her harfinin tam yerinde olduğuna söz birliğiyle karar verdi. 3. Halife Hazreti Osman hicretin 25. senesinde 6 tane daha Mushaf yazdırıp Bahreyn, Şam, Basra, Bağdat, Yemen, Mekke ve Medine'ye gönderdi. Bugün bütün dünyada bulunan Mushaflar hep bu yedisinden yazılıp çoğalmıştır. Aralarında bir nokta farkı bile yoktur. Kur'an-ı Kerim 114 sure ve 6236 ayettir. Halk arasında yanlış olarak 6666 ayet var deniliyor. Ayetlerin sayısının 6236'dan az veya daha çok olduğu da bildirildiyse de, bu ayrılıklar büyük bir ayetin birkaç küçük ayet sayılmasından veya birkaç kısa ayetin bir büyük ayet yahut surelerin evvelindeki besmelelerin bir veya ayrı ayrı ayet sayılmasından ileri gelmiştir. Peygamber Efendimizin mucizelerinin en büyüğü Kur'an-ı Kerim'dir. Bugüne kadar gelen bütün şairler, edebiyatçılar, Kur'an-ı Kerim'in nazmında ve manasında aciz ve hayran kalmışlardır. Bir ayetin benzerini söyleyememişlerdir. İcazı ve belagati insan sözüne benzemez. Yani bir kelimesi çıkarılsa veya bir kelime eklense, lafzındaki ve manasındaki güzellik bozulur. Bir kelimesinin yerine koymak için başka kelime arayanlar bulamamışlardır. Nazmı Arap şairlerinin şiirlerine benzemez. Kur'an-ı Kerim geçmişte olmuş ve gelecekte olacak nice gizli şeyleri haber vermektedir. İşitenler ve okuyanlar tadına doyamazlar. Yorulsalar da usanmazlar. Okuması veya dinlemesi, sıkıntıları giderdiği sayısız tecrübelerle anlaşılmıştır. İşitenlerden kalplerine dehşet ve korku çökenler, bu sebepten ölenler bile görülmüştür. Nice azılı İslam düşmanları Kur'an-ı Kerim'i dinlemekte kalpleri yumuşamış, imana gelmişlerdir. İslam düşmanlarından ve Muattala, Melahide ve Karamita denilen Müslüman ismini taşıyan zındıklardan Kur'an-ı Kerim'i değiştirmeye, bozmaya ve benzerini söylemeye çalışanlar olmuşsa da hiçbiri arzularına kavuşamamıştır. Bütün ilimler ve tecrübeyle bulunamayacak güzel şeyler
ve iyi ahlak ve insanlara üstünlük sağlayan meziyetler ve dünya ve ahiret saadetine kavuşturacak iyilikler ve varlıkların başlangıcı ve sonu hakkında bilgiler ve insanlara faydalı ve zararlı olan şeylerin hepsi Kur'an-ı Kerim'de açıkça veya kapalı olarak bildirilmiştir. Kapalı olanlarını erbabı anlayabilmektedir. Semavi kitapların hepsinde, Tevrat'ta, Zebur'da ve İncil'de bulunan ilimlerin ve esrarın hepsi Kur'an-ı Kerim'de bildirilmiştir. Kur'an-ı Kerim'de mevcut ilimlerin hepsini ancak Allah-u Teala bilir. Çoğunu sevgili peygamberine bildirmiştir. Kur'an-ı Kerim'i okumak çok büyük bir nimettir. Allah-u Teala bu nimeti Habibinin ümmetine ihsan etmiştir. Melekler bu nimetten mahrumdurlar. Bunun için Kur'an-ı Kerim okunan yeri toplanıp dinlerler. Bütün tefsirler Kur'an-ı Kerim'deki ilimlerden çok azını bildirmektedir. Kıyamet günü Peygamber Efendimiz minbere çıkıp Kur'an-ı Kerim okuyunca dinleyenler bütün ilimlerini anlayacaklardır. İyice tetkik edilirse bugünkü Tevrat ve İncil'lerde mevcut olan yazıların 3 menbaadan geldiği kolayca görülür. 1. Bunların bir kısmı Allah kelamı olabilir. 2. İkinci kısımda yazılı olan sözler peygamberler tarafından söylenmiş olabilir. 3. Üçüncü kısımdaki sözlerin bir kısmı İsa aleyhisselamın havarileri tarafından, bir kısmı bazı tarihçilerin rivayetlerinden, bir kısmı ise kimin tarafından ve niçin söylendiği bilinmeyen rivayetlerden ibarettir. Bugün elde bulunan Kitab-ı Mukaddes'in büyük bir kısmında kim tarafından söylendiği bilinmeyen fakat muhakkak insan sözü olduğu hemen anlaşılan sözler çoktur. Bunları Allah kelamı olarak kabul etmek imkansızdır. İçinde bir kısım Allah kelamı, bir kısım peygamber sözü, fakat büyük bir kısmı insanların muhtelif rivayetleri bulunan bir kitap Allah kelamı olarak kabul edilemez. Hele insan sözü olan kısımlarında türlü türlü yanlışlıklar bulunması, aynı hususu anlatanların birbirinden çok farklı ifadeleri, verilen rakamların birbirini tutmayışı, bugünkü Tevrat ve İncil'lerin tamamen bir insan eseri olduğunu açıkça ispat etmektedir.

Şiirlerle Menkıbeler. Abdülvehhab-ı Şarani rahmetullahi aleyh. Üç büyük düşman. Bu zat her sohbetinde imandan bahsederdi. Ehl-i sünnet üzere iman ediniz derdi. Bir günde buyurdu ki, son nefese bakılır. Mahşerde buna göre muamele yapılır. Müslüman büyük günah işlese de pek fazla, üzülüyorsa eğer imanı gitmez asla. Yani kul günahına pişman olur, sıkılır, hemen tövbe ederse o yine imanlıdır. Günahı fütursuzca işler ise bir kimse, lakin buna üzülmez, aldırış etmez ise, yani önem vermezse günaha her kim eğer, onun, Allah korusun, imanı elden gider. Başka bir sohbetinde buyurdu ki, Müslüman, mümin olmayanları sevemez hiçbir zaman. Ayet-i kerimede buyuruldu ki, zira, muhabbet beslemeyin mümin olmayanlara. Yine buyuruldu ki, kimin varsa imanı, Allah ve Resulünün sevmez düşmanlarını. İki şekilde olur kâfirlere muhabbet. Küfrünü beğenirse kâfir olur o elbet. Velakin herkes ile iyi geçinmek için dost görünmek küfrüne sebep olmaz kişinin. Ya Rabbi, sen ayırma bizi imanımızdan. Sana kâmil imanla gelelim bu dünyadan. Yine bir genç nasihat istedi bir gün ondan. Buyurdu ki, çok sakın zararlı arkadaştan. Üç azılı düşmanın vardır ki zira senin, bunlar kötü arkadaş, şeytan ve kendi nefsin. Bu üçünden en fazla sana zararı olan kötü arkadaştır ki iyi sakın onlardan. Sapıkların yazdığı her kitap ve neşriyat kötü arkadaştır ki ilk bundan sakınman şart. Boş vakit geçirmene sebep olan ne varsa onlar da senin için bir düşmandır bilhassa. Bunlar aslandan dahi daha zararlıdırlar. Çünkü senin dinini, imanını

0: dini ve ahlaki konulardaki doğru bilgiler Huzura Doğru programında. Osman Ünlü Hoca akıcı üslubuyla detaylı ve ilginç bilgiler veriyor. Dinleyiciden gelen soruların da cevap bulduğu Huzura Doğru sayesinde imanınızı küfür rüzgarlarından koruyun. Dinini, vatanını, bayrağını, çoluğunu çocuğunu korumak isteyenler için Huzura Doğru Perşembe hariç her gün saat 20'de TGRT FM'de.
1: TGRT FM.
0: Şimdi reklamlar.
2: Evet arkadaşlar, hazırsanız yoklamaya başlıyorum. YKS Türkiye birincisi.
3: Burada.
2: YKS Türkiye dördüncüsü.
3: Burada.
2: YKS Türkiye 12.'si.
3: Burada.
2: Yabancı dil olimpiyatları Türkiye birincisi.
4: Burada.
2: Okçuluk dünya ve olimpiyat şampiyonu.
3: Burada.
2: Kickbox dünya şampiyonu.
4: Burada.
2: Karate, güreş, yüzme, buz pateni, kürek Türkiye ve dünya şampiyonları.
5: Burada.
2: Şampiyonların yoklamasına siz de yetişin. İhlas Koleji. Başarı, güven ve mutluluk burada.
6: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek. Saklananı ortaya sermek. Yanlışa parmak basabilmek. Herkesin merak ettiğini sorabilmek. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.
0: Reklamları dinlediniz.
1: TGRT FM.

Sesimin ulaştığı tüm şiir severlere merhaba. İşte yine birlikteyiz dostlar. Yönetmenimiz Vehbi Arvas, teknik masada arkadaşımız Engin Karagöz var. Ve ben Müberra Gönen bu programı hazırlayıp sunmaya çalışıyorum. Birbirinden güzel şiirler getirdim yine sizlere. İlk şiirimiz ünlü şairimiz Attila İlhan'dan Ben Sana Mecburum. Ben sana mecburum, bilemezsin. Adını mıh gibi aklımda tutuyorum. Büyüdükçe büyüyor gözlerin. Ben sana mecburum, bilemezsin. İçimi seninle ısıtıyorum. Ağaçlar sonbahara hazırlanıyor. Bu şehir o eski İstanbul mudur? Karanlıkta bulutlar parçalanıyor. Sokak lambaları birden yanıyor. Kaldırımlarda yağmur kokusu. Ben sana mecburum, sen yoksun. Sevmek kimi zaman rezilce korkuludur. İnsan bir akşamüstü ansızın yorulur. Tutsak ustura ağzında yaşamaktan. Kimi zaman ellerini kırar tutkusu. Birkaç hayat çıkarır yaşamasından. Hangi kapıyı çalsa kimi zaman arkasında yalnızlığın hınzır uğultusu. Fatih'te yoksul bir gramofon çalıyor. Eski zamanlardan bir cuma çalıyor. Durup köşe başında deliksiz dinlesem, sana kullanılmamış bir gök getirsem, haftalar ellerimde ufalanıyor. Ne yapsam, ne tutsam, nereye gitsem, ben sana mecburum, sen yoksun. Ki Haziran'da mavi benekli çocuksun. Ah, seni bilmiyor kimseler, bilmiyor. Bir şilep sızıyor ıssız gözlerinden. Belki Yeşilköy'de uçağa biniyorsun. Bütün ıslanmışsın, tüylerin ürperiyor. Belki körsün, kırılmışsın, telaş içindesin. Kötü rüzgar saçlarını götürüyor. Ne vakit bir yaşamak düşünsem bu kurtlar sofrasında belki zor. Ayıpsız fakat ellerimizi kirletmeden. Ne vakit bir yaşamak düşünsem sus deyip adınla başlıyorum. İçim sıra kımıldıyor gizli denizlerin. Hayır, başka türlü olmayacak. Ben sana mecburum, bilemezsin.

Şair Attila İlhan şiirinde sevmek kimi zaman rezilce korkuludur diyor dostlar. Gerçekten her güzellik gibi sevmek de bir risk taşır içinde genellikle, bilirsiniz. Ya sevdiğimiz kadar sevilmezsek, ya sevdiğimizi kaybedersek, ya sevgimiz alay konusu yapılır ve aşağılanırsak, ya sevdiğimiz kişi bizi aldatırsa, ya diye çoğaltabiliriz bu kaygıları. İşte bu nedenle sevmek kimi zaman rezilce korkuludur ne yazık ki. Şimdi sizlere Attila Atalay'a ait bir öykü sunmak istiyorum. Adı Sen Bana Dokunuyorsun. Sevmenin nasıl korkulu bir şey olduğunu anlatıyor o da bize. Gözlerini gözlerime dikmiş. Kaçırıyorum yine buluyor. Sen bana dokunuyorsun dedi. Yüreğimde bir yerleri acıtıyorsun. Ama anlatılmaz güzellikte bir şey. Rabbim bir şey olsa, aygaz kamyonu filan geçse, aniden ceviz iriliğinde dolu yağmaya başlasa, bu romantik ortamın canına okusa, ne oldu bu kıza, neler söylüyor? İyi ki varsın, iyi ki. Neye benziyor biliyor musun? Eskiden kaldığım yurtta camlar içerisi dışarıdan gözükmesin diye beyaz yağlı boyayla boyanmıştı. O boya tabakasındaki küçücük bir delikten bakınca dışarıyı görüyordum ben. Hele baharda öyle güzel gözüküyordu ki. İşte seninle olmak o bembeyaz ya da siyah şeyin ortasında küçücük bahara bakan deliği bulmak gibi. İşi şamataya boğmalıyım, yoksa fena olacak. Bu havada hayatta dolu yağmaz. Aygaz kamyonunun filan da geçeceği yok. Kız resmen yerli film replikleri atıyor. Hayır, ben ters adamım, inanıveririm. Dökülürüm, aşık olurum. Betonlara çakılırım. Asıl benim canım acır. Yerli film, oradan saçmalamalıyım muhabbette. En ayhan ışık sesimi kullanarak hınzır bir ifadeyle ona Belgin Doruk muamelesi çektim. Misilleme olarak Yeşilçam öykülerinin değişmez repliğini attım. Bırak bu lafları, kaç para istiyorsun onu söyle. 10 bin, 20 bin. Esprime çok güldü. Güzel, ardı arkasına zincirler konuyu dağıtırım gülmesi bitince. Bu da senin numaran dedi. Zırhın delinsin istemiyorsun. Hesapta hiçbir şeyi ciddiye almıyorsun. Aslında sana göre hayat o kadar ciddi ve acıklı ki. Böyle numaralar yapmana gerek yok. Koy ver gitsin kendini. Gözlerime anne anne bakıyordu. Güzel olduğunuz kadar küstahsınız da bayan dedim. Ayhan ışık sesimle. Dedim ama mümkün değil. Saatlerce bana inanılmaz sevgi sözcükleri sıraladı. Ben ise ona yerli filmlerin değişmez repliklerinden attım durdum. Sırasıyla Necdet Tosun, Sami Hazınses, Cilalı İbo, Turist Ömer, Edison, hatta bir ara ayağa kalkıp aygaz diye bile bağırdım. Sözünü ettiği yağlı boyadaki küçük delikten zırhımı açmasına asla izin vermedim. Yıkılmadım, kendimi asla açmadım. Erkeklik gururuma değmesindi yağlı boya. Korkulacak bir şey yok dedi. Ben sana ne yapabilirim? Çok şey dedim, çok şey. Derken kendi sesimi kullandığımı fark ettim. Hemen kendimi toplayıp Edison, Ayhan Işık, Figüran Osman ve Erdal İnönü sesiyle ayrı ayrı üç kez çok şey demeye çalıştım ama üçünde de kendi sesim çıktı. Sonra yine yerli filmlerdeki gibi takvim yaprakları uçuştu. Ben onu hiç aramadım. Bir gün aklıma fena düştü, aradım. Aslında aramadım, telefonu açtım. O alo, alo dedi, ben sustum. Aniden susarken bile Ayhan Işık taklidi yapıyorsun dedi. Anlamıştı. Aslında belki de tek sorun gerçekten anlamasıydı. Ne fena değil mi diye sürdürdü. İnsan hep çok sevilsin diye uğraşır. Sevilince de ödü patlar. Sustum. Belki de sen haklısın. O zırh ne kadar kalın olursa o kadar iyi. Ama artık arama olur mu? Ve sakın üzülme. O öyle nalet bir zırh ki sen bile içeriden delemezsin.
yine sessizlik. Derken Belgin Doruk gibi son cümlesini söyledi. Hesapta kendini koruyordun ama yine acı çekiyorsun. Boş ver. Ne diyorlardı? Gençsin, unutursun. Genç miydim? Unutur muydum? Telefonu kapadım. Sokağın köşesinden yırtınarak bir Aygaz kamyonu geçip gitti.

Evet, öykümüz Atilla Atalay'a aitti dostlar. Sevmekten ve sevilmekten öcü gibi korkan bir adamı ve onun zırhını delmeye çalışan bir kadını anlatıyordu. Herkesin kendi seçimi tabii. Ya her çeşit riski göze alır ve sevip sevilmeyi deneriz, ya da kendimize ördüğümüz kalın zırhların içine kendimizi hapseder ve kimselerin girmesine izin vermeyiz. Ya yalnızlık? Onu ne yapalım dostlar? İşte tam bu sırada Ümit Yaşar Oğuzcan'ın bir şiiri bize galiba en güzel yanıtı verecek. Unutma ki diyeceğiz. Sen yalnızlığın acısını bilir misin? Unutulmak bir hançer gibi saplandı mı sırtına? İçinde kıskançlığın zehirli çiçekleri açtı mı? Bütün gururunu çiğneyip sevdiğinin geçtiği yollarda bastığı toprakları eğilip öptün mü? Sen çaresizlik nedir bilir misin? Sen yokluk nedir gördün mü? Yanan başını duvarlara vurup parçalamak geldi mi içinden? Sen her gün bin defa öldün mü? Böyleyim diye ayıplama beni. Bir gün kendimi sonsuzluğun koynuna bırakırsam, yaralı ve yenik bir asker gibi darılma. Unutma ki her seven atsız bir kahramandır. Unutma ki insan sevebildiği kadar insandır.

Ne güzel bir şiirdi değil mi? Unutma ki her seven atsız bir kahramandır. Unutma ki insan sevebildiği kadar insandır. Nur içinde yat sevgili büyük şairimiz Ümit Yaşar Oğuzcan. Şimdi ne yapalım? Şimdi de sevgilerde diyelim bakalım. Sevgileri yarınlara bıraktınız. Çekingen, tutuk, saygılı. Bütün yakınlarınız sizi yanlış tanıdı. Bitmeyen işler yüzünden siz böyle olsun istemezdiniz. Bir bakış bile yeterken anlatmaya her şeyi, kalbinizi dolduran duygular kalbinizde kaldı. Siz geniş zamanlar umuyordunuz. Çirkindi dar vakitlerde bir sevgiyi söylemek. Yılların telaşlarda bu kadar çabuk geçeceği aklınıza gelmezdi. Gizli bahçenizde açan çiçekler vardı. Gecelerde ve yalnız. Vermeye az buldunuz yahut vakit olmadı.

şiirimiz Sevgiler'de Behçet Necatigil'e aitti. O da yakın şeyler anlatmış şiirinde. Seçim sizin. Vakitsizlik, korku ve başka nedenlerle sevip sevilmekten vazgeçerseniz yıllar rüzgar gibi geçer dostlar. Ve bu en güzel duyguyu ne yazık ki atlamış olursunuz. Tıpkı hiç yaşamamış gibi. Şimdi bir Sabahattin Ali şiiri okumak istiyorum sizlere. Ağlayı ağlayı. Yar, senden uzak ellerde kaldım ağlayı ağlayı. Bitip tükenmez yollarda öldüm ağlayı ağlayı. Bilmem sihir mi büyü mü çözülmez aşkın düğümü. Ben sende istediğimi buldum ağlayı ağlayı. Güzel gördüm yığın yığın, bel ince gözleri baygın, hepsinden güzel olduğun bildim ağlayı ağlayı. Gel, gaflet etme beni bul, kuş gibi sineme sokul, bak ben senin kapına kul, oldum ağlayı ağlayı. Yar, neden gözlerin süzgün? Sakın sen de mi üzüldün? Ben senden ayrıldığım gün güldüm ağlayı.

Şairler çok coşkulu ve güçlü seviyorlar sanırım. Ya da sevgilerini çok iyi ifade ediyorlar. Öyle ya da böyle iyi ki var onlar dostlar. Kimi zaman çorak tarlalar gibi kuruyan ruhlarımıza iri yağmur damlaları gibi şiir dizeleri döküyorlar da biz de yeniden canlanıp adeta diriliyoruz. Hadi bir başka Sabahattin Ali şiirinde bu coşkuyu yüreklerimizde birlikte hissedelim. Göklerin yüzü güldü mü dünyaya geldiğin zaman? Azgın sular duruldu mu dünyaya geldiğin zaman? Güneşler gibi tek miydin? Ay ışığından ak mıydın? Böyle nazlı çiçek miydin dünyaya geldiğin zaman? Yıldızlar halin sordu mu? Bulutlar selam durdu mu? Yerlerin kalbi vurdu mu dünyaya geldiğin zaman? Aşkını candan duymuşum, canım yoluna koymuşum. Tam 9 yaşındaymışım dünyaya geldiğin zaman. Kim bilir nasıl güzeldin, göklerden yere süzüldün. Benim alnıma yazıldın dünyaya geldiğin zaman.

Biliyorsunuz bugün sizlerle bir öykü paylaştım. Bu nedenle ard arda birazcık da şiirler gelsin. Az şiir okudu demeyin istiyorum dostlarım. Değerli Ozan Dost, Hasan Öztürk'ün bir şiiri, Yüz Gelir diye.

solarsa çiçeğim elinde solsun. Sineme sel gibi gözyaşı dolsun. Bir değil, beş değil, 95 olsun. Gam etmem dertlerim yüz gelir diye. Göğsüne gamlı bir menekşe takın. Yakındır vuslatın günleri, yakın. Gözünü yollardan ayırma sakın. İstersen derimi yüz gelir diye. Saçların yüzümü örten ağ olsun. Seninle doluyum canım sağ olsun. Sinende sönmeyen yanardağ olsun. Yandıkça deryada yüz gelir diye. Ufukta bir umut var süzüm süzüm. Sensizim, yorgunum, hayli güçsüzüm. Gecikirsen diye küsüyor yüzüm. Beklerim bir güleç yüz gelir diye.

Abdurrahim Karakoç, Mihriban. Hazır mısınız? Hemen ardından da yine Mihriban için yazılmış Unutursun isimli o güzelim ikinci Mihriban şiiri. Ard arda paylaşalım. Hadi dostlar.

saçlarına deli gönlümü bağlamışlar, çözülmüyor mihriban. Ayrılıktan zor belleme ölümü, görmeyince sezilmiyor mihriban. Yar deyince kalem elden düşüyor, gözlerim görmüyor, aklım şaşıyor. Lambamda titreyen alev üşüyor, aşk kağıda yazılmıyor mihriban. Önce naz, sonra söz ve sonra hile. Sevilen seveni düşürür dile. Seneler, asırlar değişse bile eski töre bozulmuyor mihriban. Tabiplerde ilaç yoktur yarama. Aşk deyince ötesini arama. Her nesnenin bir bitimi var ama aşka hudut çizilmiyor mihriban. Boşa bağlanmamış bülbül gülüne, kar koysam köz olur aşkın külüne. Şaştım kara bahtın tahammülüne, taşa çalsam ezilmiyor mihriban. Tarife sığmıyor aşkın anlamı, ancak çeken bilir bu derdi gamı. Bir kördüğüm baştan sona tamamı, çözemedim, çözülmüyor mihriban.

Unutmak kolay mı deme, unutursun mihribanım. Oğlun kızın olsun hele, unutursun mihribanım. Zaman erir kelep kelep, meyve dalında kalmaz hep. Unutturur birçok sebep, unutursun mihribanım. Yıllar sineye yaslanır, hatıraların paslanır. Bu deli gönlün uslanır, unutursun mihribanım. Süt emerdin gündüz gece, unuttun ya büyüyünce. Hah, işte tıpkı öylece unutursun mihribanım. Gün geçer, azalır sevgi, değişir her şeyin rengi. Bugün değil, yarın belki unutursun mihribanım.

düzen böyle bu gemide. Eskiler yiter yeni de. Beni değil, sen seni de unutursun mihribanım.

Evet, şimdi de bir başka güzel şiir paylaşacağız. Şairimiz Yavuz Bülent Bakiler, şiirimiz Çocuklar. Şimdi bütün çocukların elma bahçelerinde dağıtır saçlarını bir serin rüzgar ve gider sanki sesleri uzak iklimlere kadar. Salıncaklar, sallanın. Artık karanlığı hiç sevmiyorum. Aydınlıkta çocukların masal gibidir gözleri ve bir avuç suya benzer ince yüzleri. Işıklar, yanın. Bir beyaz sandal nasıl güzelse bir denizde, çocuklar da öylesine güzeldir uykularda. Sayıklayınca sanki güller açılır sularda. Anneler, babalar, uyanın.

Değerli şair Yavuz Bülent Bakiler'in bu şiirinin en son dizesi her an aklımızda tutmamız gereken bir öğüt gibi geldi bana. Anneler, babalar uyanın demiş ya. Tümümüz için çok gerekli bir öğüt. Uyanmak ve uyanık olmak. Tabii buradaki uyanık olmak durumu bugünlerde çok moda olan köşe dönmeci bir uyanıklık değil, farkındasınız. Akıl, mantık, sağduyu ve vicdanımızı uyanık tutmak diye algılıyorum ben bunu. Bugün şiirler arasında uyanık olmak durumundan da biraz söz edelim istiyorum dostlar. Gerçekten nasıl uyanık oluruz? Uyanık olmamızın bize ve çevremize ne yararları olur? Bunları da konuşalım istiyorum. Şimdi bir Melih Cevdet Anday şiiri gelecek. Bu da yakın anlamlarda. Hadi paylaşalım.

Telgrafhane. Uyuyamayacaksın. Memleketinin hali seni seslerle uyandıracak. Oturup yazacaksın. Çünkü sen artık o sen değilsin. Sen şimdi ıssız bir telgrafhane gibisin. Durmadan sesler alacak, sesler vereceksin. Uyuyamayacaksın. Düzelmeden memleketin hali, düzelmeden dünyanın hali, gözüne uyku giremez ki. Uyumayacaksın. Bir sis çanı gibi gecenin içinde, ta gün ışıyıncaya kadar vakur, metin, sade çalacaksın.

Evet, Melih Cevdet Anday bu şiirini 1952'de yazmış. O günden bugüne ne yazık ki uyanık olmamızı gerektiren sebepler hep artmış, hiç eksilmemiş. Dünyamızın ve memleketimizin hali bizi uyutmayacak kadar kötü. Savaşlar, sömürüler, haksızlıklar, çoğu insanların elinden çıkan felaketler dizi dizi. Peki uyumamaktan kasıt ne? Bütün bu üzücü durumları düşünüp gece gündüz karalar mı bağlayalım? Tabii ki hayır. Bu bize hiçbir yarar sağlamaz. Telgrafhane isimli şiirdeki uyumamak ve bir telgrafhane gibi olmak durumu sanırım olup bitenin farkında olmak, duyarlı olmak ve düşünüp çözümler üretmek, sonra da bu çözümleri hayata geçirmek anlamında olmalı. Dostlar, siz de farkındasınız. Bir sohbet ortamında bizler gerek uzak gerek yakın çevremizde olup biten olumsuzluklardan sık sık yakınır, birbirimizle dertleşiriz de hiç bunun ötesine geçmeyiz. Yani çözüm önerileri üretmeyiz, üretsek bile hayata geçirmeyiz. Ya bunları bir düşünelim de her birimiz bir diğerimize çözüm önerileri sunup bunları da yaşama geçirmeye gayret edelim. Şimdi bir Özdemir Asaf şiiriyle payla devam edelim. Ben pırıl pırıl bir gemiydim eskiden. İnanırdım saadetli yolculuklara. Adalar var zannederdim güneşli, mavi, dertsiz. Bütün hızımla koşardım dalgalara. O zaman beni görseydiniz. Ben pırıl pırıl bir gemiydim eskiden. Beni o zaman görseydiniz, siz de gelirdiniz peşimden. Ama şimdi, şu akşam saatinde, son liman kendim bu döndüğüm. Bilmiş, bulmuş, anlamış, hatırımda bir vakitler güldüğüm, yoluna can serdiğim o kaçış. Şimdi şu akşam saatinde dönüyorum, görmüş, geçirmiş, atlatmış denizlerin doymayan sahilinde.

uyanık olmak diyorduk. Bir anlamda akıl, mantık, sağduyu ve vicdanımızı sürekli olarak kullanma hali belki de bu. Kimi zaman o kadar fevri, o kadar alıngan ve kuşkulu olabiliyoruz ki hem kendimize hem çevremize zarar veriyoruz. Çünkü aşırı duygusal ve hırçın olduğumuz için karşımızdaki insanı anlayamıyoruz. Çoğu zaman da tamamen yanlış anlıyoruz. Hak, hukuk, adalet kelimelerini dilimizden düşürmüyoruz ama iş uygulamaya gelince ne yazık ki sonuç çok da olumlu olmuyor. İşte bütün bunları bir kere daha düşünüp en yakın çevremizden başlayıp başkalarına ne kadar sağduyulu, vicdanlı, anlayışlı yaklaştığımızı gözden geçirmeliyiz diye düşünüyorum dostlarım. Sanırım çok yakın düşünüyoruz sizlerle şiiri paylaştığımıza göre. Evet, burada galiba alınacak en güzel örnek belki de bir annenin çocuğuna yaklaşımı. Hesapsız, karşılıksız, hep verici bir sevgi, anlayış, şefkat, koruma ve kollama hali. Onun için her şeyin en iyisini ve güzelini yapma çabası. Bunları ancak bir anne çocuğuna yapabilir diye sınırlamazsak, başkalarına karşı bütün bu güzel davranışları uygularsak, hiç ummadığımız kadar güzel sonuçlar alabiliriz. Bu sonuçlar da bizi ve çevremizi çok mutlu edecektir. Anne dedik de, hadi gelin sevgili dostum, şair arkadaşım Münire Aksaray'ın o güzelim annem şiirini paylaşalım. Tüm annelere gitsin. Sen ey ciğerparem, ey melek yüzlüm, dizinde bir ömür yatası annem, ezelden ebede sevgiyle sözlüm, alnında şafaklar atası annem. Anne dedim sana gençlik çağından, bir kelebek gibi geçtin ağından. Sen ey can gülüşlüm, sevgi bağından elleri çiçekler tutası annem. İyilik, güzellik, sabrın öyküsü, susar yoksan eğer şafak türküsü. Sen bana Allah'ın yüce övgüsü, giydiğim saadet hırkası annem. Geceler nurunla güne yol alır, sen olmasan hayatımda nem kalır. Umudum aşkınla artar çoğalır, dildeki şarkımın notası annem. Anne, sen ömrümce bitmeyen rüya, bitmeyecek gerçek özünde hülya, gönlün üzerinde durduğun dünya, dünyanın en büyük kıtası annem.

Bütün olumsuzluklara rağmen biz yine de hiçbir zaman umudumuzu kaybetmiyoruz. Ne sevgi ne barış adına. Öyle değil mi dostlarım? Evet, şimdi isterseniz birlikte bir ilkbahar şiiri paylaşalım. Şairimiz Naşit Yavuz. Bakalım ilkbahara girerken neler hissetmiş? Ağaçları ilkbahar tomurcuklamış. Özlediğim renkler binbir çiçekte. Hasta kuşlar bile susmuyorlarmış. Çağırmış mevsimi sular hevesle. Arılar, böcekler ve kelebekler bir ses alemini bahara ekler. Bulutlar renkleri sanki içiyor. Yağmur taneleri sicimleşiyor. Gökkuşağı inmiş karşı tepeye, renkleri sularda hep birleşiyor. Gök mavi, gün ılık, güneş Nisan'ın. Göğsüne sığmıyor kalbi insanın. Cidden kuşları, arıları, böcekleri, çiçekleri unuttuk neredeyse dostlar. Yaşamın koşturmacasına öyle kapılıp gidiyoruz ki arada neler neler farkına varmadan geçip gidiyor. Hadi isterseniz bugünden başlayarak çevremizde var olan bu güzelliklerin daha çok farkında olmaya çalışalım. Söz mü? En azından ben bunu size söz veriyorum, kendime de. Bundan sonra ağaçlara, çiçeklere, kuşlara, kelebeklere, arılara, karıncalara daha çok bakacağım. Onlardaki güzelliklerin tadına daha çok varacağım. Değerli şair Halil Soyer'den ard arda iki şiir var elimde. Muhteşem güzellikte. Önce sen diyelim, sonra da ben.

besteyi manada yaşatmak sana mahsus. Her neşeye sen renk katıyorsun kucağından. Bir başka eşin yok ki şu dünya üzerinde. Tatlanmak için meyveler öpmüş yanağından. Mevsimleri yönlendirecek güç bakışındır. Yollar bile hiç geçmeyi bilmez uzağından. Sen kalplere gönlündeki yerden geliyorsun. Ballar süzülürken seni çalmış dudağından. Ayak seslerimden belki tanırsın. Arkanda koşturan hayal benim ben. Beni benden alıp her şeyi ile kucağında sana getirenim ben. Bu ayrılık gelip çattı en sonda. Hasret deyip geçme, ben varım onda. Yollar boyundaki her istasyonda seninle dopdolu bir trenim ben. Sensiz günler saya saya bitmiyor. Anladım ki sana yıllar yetmiyor. Nereye gidersen hiç fark etmiyor. Peşinde ömrünü bitirenim ben. Aramıza giren engelleri yık. Ne olur halimi anla birazcık. Hayatta kapısı tek sana açık. Sevgiden yapılmış bir meskenim ben. Dostlar, ne yazık ki Damla Damla Şiir bu defalık da bitti. Yönetmenimiz Vehbi Arvas'tı. Teknik Masa'da Engin Karagöz sesimi sizlere ulaştırdı. Ve ben Müberra Gönen bu programı hazırlayıp sunmaya çalıştım. Hoşça kalın, görüşmek umuduyla. Damla Damla Şiir.

0: 제게르제 FM
1: dini ve ahlaki konulardaki doğru bilgiler huzura doğru programında. Osman Ünlü Hoca akıcı üslubuyla detaylı ve ilginç bilgiler veriyor. Dinleyiciden gelen soruların da cevap bulduğu huzura doğru sayesinde imanınızı küfür rüzgarlarından koruyun. Dinini, vatanını, bayrağını, çoluğunu çocuğunu korumak isteyenler için huzura doğru Perşembe hariç her gün saat 20'de TGRT.

0: Sevgili dinleyiciler, şimdi sizlere mukabeleyi sunuyoruz. Cüz 2, Sure Bakara Suresi 142-176. Ayetler, sayfa 21-25.
1: Eûzu billâhi mineşşeytânirracîm. Bismillahirrahmanirrahim.

عليكم حجة إلا الذين ظلموا منهم فلا تخشوهم فلا تخشوهم

0: Merhaba sevgili dinleyiciler. Bir programla daha yeniden birlikteyiz. Bugün ana kumanda masasında arkadaşımız İsmail Sert görev yapıyor. Ben Mustafa Toköz programı sunuyorum. Programımıza şiirlerle menkıbeleri yayınlayarak başlayacağız. Daha sonra ilahi dinleyeceğiz. İlahinin ardından günlük sohbetimiz gelecek. Sonra Hayatım romanı dinleyeceksiniz ve son olarak da Sorun Söyleyelim'de Osman Ünlü hocamızla birlikte olacağız.
1: Şiirlerle menkıbeler. Ebu Said Faruki rahmetullahi aleyh. Hacet namazı. Bir hadis-i şerifte Peygamberimiz yine şöyle buyurmuşlardır. Sahabe-i Güzine, ümmetimden bir kimse Rabbine sığınarak herhangi arzusuna isterse vasıl olmak, kılsın gece yarısı 2 rekat bir namaz, okusun her rekatta 1 Fatiha, 3 İhlas, selam verip başını secdeye koysun yine. Secdede şu şekilde dua etsin Rabbine. Ebu Bekr Sıddık'ın hürmetine ilahi, şu dilek ve arzuma kavuştur beni dahi. Çünkü kalkar secdede aradan perde hicab, secdedeki dualar mutlak olur müstecap. Rivayet edilir ki Ömer Faruk devrinde muhasara edildi bir kale Şam şehrinde. Günler geçtiği halde fethedilmediğinden Hazreti Ömer Faruk gadaba geldi birden. İslam askerlerini toplayarak acele buyurdu ki, ne için fethedilmez bu kale? Küffar dayanamazdı karşımızda bu kadar. Aramızda mutlaka bir günah işleyen var. Bir cümle mücahitler üzüldüler buna hep. Hepsi düşündüler ki, bu günah nedir acep? O ara ağlayarak biri geldi erlerden. Dedi, aradığınız o hata oldu benden. Zira ben teheccüde kalktığımda bu gece, misvaksız abdest alıp namaz kıldım öylece. Karanlık olduğundan bu hata etti zuhur. Sizin aradığınız o günah belki budur. Buyurdu ki, öyleyse tövbe et bu günaha. Terk etme bu sünneti bundan sonra bir daha. Yine buyurdular ki, Resul bir hadisinde, gökleri geçiyorken ben Miraç gecesinde hayret ile gördüm ki, içinde bir mihrabın bir sureti duruyor, Osman İbni Affan'ın. Melekler bölük bölük gelirlerdi oraya. Bakıp şükrederlerdi Allahü Teala'ya. Sordum ki, ya Cebrail, ne zamandan beridir bu suret bu mihraba konulmuş, belli midir? Dedi ki, bu yeryüzü henüz yaratılmadan 400.000 sene önce bu var idi o zaman. Zira o gündüzleri oruçluydu ekseri ve çok namaz kılardı seherde, geceleri. Yine bela, musibet gelseydi ona şayet, sabreder ve kimseye etmezdi hiç şikayet. Yine Resul buyurdu, Miraca vardığımda, Osman'ın suretini gördüm bir gök katında. Dedim, bu mertebeye ne ile eriştin sen? Gece namaz kılmakla, dedi bana cevaben.

Değerli dinleyenler, sırada bugünkü sohbetimiz var. Sohbetimizin başlığı yarın bayram. Eid bayram demektir. Her yıl Ramazan ayında, Ramazan ve Kurban Bayramı'nda, Arefe gününde günahlar affedildiği, Müslümanlar sevindikleri, sürurlarının tekrar geldiği için Eid denilmiştir. Bayram affa uğramaktır. Bayram günahlardan kurtulma günüdür. Müminin bayramı günahlarının affedildiği gündür. İmanla öldüğü gün bayramdır. Cennette Allahü Teala'nın ruhiyetine kavuştuğu ve Peygamber Efendimiz'i gördüğü gün müminin bayramıdır. Hakiki bayram Rabbimizin huzuruna yüz akıyla çıkabilmektir. Bayram günleri şunları yapmak sünnettir. Erken kalkmak, gusül abdesti almak, misvakla dişleri temizlemek, güzel koku sürünmek, yeni ve temiz elbise giymek, sevindiğini belli etmek, kurban kesen o gün ilk olarak kurban eti yemek, sabah namazını mahalle mescidinde kılıp bayram namazı için büyük camiye gitmek, o gün yüzük takmak, camiye erken ve yürüyerek gitmek, bayram tekbirlerini Kurban Bayramı'nda cehren söylemek, dönüşte başka yoldan gelmek. Çünkü ibadet yapılan yerler ve ibadet için gidip gelinen yollar kıyamet günü şehadet edeceklerdir. Müminleri güler yüzle ve selamun aleyküm diyerek karşılamak. Fakirlere çok sadaka vermek. İslamiyeti doğru olarak yaymak için çalışanlara yardım etmek. Dargın olanları barıştırmak. Akrabayı ve din kardeşlerini ziyaret etmek. Onlara hediye götürmek de sünnettir. Erkeklerin kabirleri ziyaret etmeleri de sünnettir. Bayram namazı iki rekattır. Cemaatle kılınır, yalnız kılınmaz. Birinci rekatta Sübhaneke'den sonra eller üç defa kulaklara kaldırılıp her defasında tekbir getirilir ve iki yana sarınır, üçüncüsünde göbek altına bağlanır. Sonra Fatiha ve Zamm-ı Sure okunup rükû ve secdeler yapılır. Ayağa kalkılarak ikinci rekatta Fatiha ve Zamm-ı Sure okunduktan sonra iki el yine üç kere kulaklara götürülür ve her defasında tekbir getirilir. Üçüncüde de eller yana sarılır. Dördüncü tekbirde eller kaldırılmayıp rükûa eğilinir. Secdeler yapılır ve oturulup ettehiyyatü ve salavat dualarından sonra selam verilir. Arefe günü yani Kurban Bayramı'ndan önceki gün sabah namazından dördüncü günü ikindi namazına kadar 23 vakitte hacıların ve hacca gitmeyenlerin, erkek kadın herkesin, cemaatle kılsın yalnız kılsın, farz namazda veya bu bayramdaki farzlardan birini yine bu bayram günlerinden birinde kaza edince selam verir vermez Allahümme entes selam demeden evvel bir kere tekbiri teşrik okuması vaciptir. Allahu Ekber, Allahu Ekber, La ilahe illallahü vallahu ekber, Allahu Ekber velillahil hamd denir. Cuma namazlarından sonra da okunur. Bayram namazından sonra okumak müstehaptır. Cenaze namazından sonra okunmaz. Camiden çıktıktan veya konuştuktan sonra okumak lazım değildir. İmam tekbiri unutursa cemaat terk etmez. Erkekler yüksek sesle okuyabilir. Bayram günleri sevinmek, neşelenmek lazımdır. Hazreti Ebu Bekir, kızı Hazreti Aişe validemizin evine gidince, iki hizmetçinin def çalıp oynadıklarını gördü. Ensar-ı kiramın kahramanlıklarını övüyor, destan söylüyorlardı. Hazreti Ebu Bekir, Resulullah Efendimizin evinde böyle şey yapılmasının uygun olmayacağını bildirerek onların susmalarını söyledi. Peygamber Efendimiz, ''Ya Ebu Bekir, onlara mani olma. Her kavmin bir bayramı vardır. Bu da bizim bayramımızdır. Bayram sevinç günleridir.'' buyurdu. Müslümanı sevindirmek çok sevaptır. Bayramlar Müslümanların birbirini sevindirmesine birer vesiledir. Hadis-i şeriflerde buyuruldu ki Allahü Teala'nın en çok sevdiği amellerden biri mümini sevindirmek, üzüntüsünü gidermek, borcunu ödemek yahut açken onu doyurmaktır. Bir mümini sevindireni Allahü Teala da kıyamette sevindirir.

Hayatım Roman. Hayat Kurtaran Mektup. Yazan Ünal Bolat. Yapım ve Yönetim Niyazi Hancı.

0: Asıl doğum yerim Tokat'tır. İlk ve orta tahsilimi bu şirin vilayetimizde yaptım. Zannederim 1955 yıllarıydı. Lise tahsilimi İstanbul'da yapmak istedim. Sonra gereken hazırlıklarımı yaparak İstanbul'a gelip bir yatılı liseye kaydoldum. Yatılı okullardaki samimiyet bir başka türlüydü. Anadolu'nun muhtelif vilayet ve kasabalarından gelen temiz kalpli gençlerle anlaşmak ve arkadaşlık kurmak çok kolay oldu. Ayrıca öğretmenlerimiz kıymetli insanlardı. Hele bir öğretmenimiz vardı ki şeker gibiydi. Bazen bize ders esnasında o kadar güzel şeyler anlatırdı ki ağzımız açık dinler, zamanın bitmesini istemezdik. Çünkü her anlattığı şey bizim geleceğimiz için en lüzumlu bilgilerdendi. Annemizden, babamızdan öğrenemediğimiz, şimdiye kadar duymadığımız birçok dini, tarihi bilgileri şifalı bal gibi sunardı bizlere. Bu hocamı hiç mi hiç unutamadım. Sadece ben mi? Mezun olan herkes de devamlı mektuplaşır, diyaloğunu sürdürürdü. Hatta okuldan ayrılırken onun kıymetini bilemediğimiz için çok pişman olduk. Liseden mezun olduktan sonra bu hocama gittim. Efendim, kıymetli zamanınızı alıyorum. İlerisi için bana ne tavsiye edeceğinizi öğrenmek için geldim.
1: Sağ ol evladım. Madem liseden sonra nereye devam edeceğinizi soruyorsunuz, söyleyeyim. Mesela eczacılık. İyi meslektir, rahat edersiniz.
0: Bu tavsiyenize mutlaka uyacağım. Çok teşekkür ederim efendim.
1: Güle güle yavrum. Allah muvaffak etsin.
0: İmtihanlarda bu bölümü işaretleyip kazandım. Tabii bu da benim için ayrı bir kazanç oldu. Böyle bir öğretmen herkese nasip olmaz. İrtibatımı kesmeyeyim. Eczacılık fakültesini bitirdikten sonra tesadüfen askerliğimi de İstanbul'da askeri bir hastanede yedek subay eczacı olarak yaptım. Bu zaman zarfında da evlendim. Askerliğimin sonunda da Gültepe semtinde bir eczane açtım. İşlerim gayet iyiydi. Bir gün eczaneye bir arkadaşım gelmişti.
2: Selamun aleyküm.
0: Ve aleyküm selam.
2: Hayırdır? Yel mi attı, sel mi attı? Ahmet, aslında gelmeyecektim ama yine de seni seviyorum, bilirsin.
0: Hayırdır? Ciddi mi?
2: Balıkesir'in Dursun Bey kazasında bir eczacı eczanesini devrediyormuş. Kaçırma.
0: Ya, ciddi misin?
2: Tabii ciddiyim. Hem iş olarak hem muhit olarak bir daha böyle yer bulamazsın.
0: Aa, çok doğru. Ben bu işin peşini bırakmayayım. Meğer benim arkadaşımmış. Onunla görüşüp eczanesini devraldım. Bir de ev satın alıp oraya yerleştim. Tam 9 sene orada kaldım. Bir gün Balıkesirli olan bir başka eczacı arkadaş işlerinin iyi gitmemesi üzerine karşıma dükkan açmasın mı? Doğrusu işlerim biraz sarsıldı ya.
3: Ahmetciğim, merhaba.
0: Oo, sen misin Murat? Ne haber, doktorluk nasıl gidiyor?
3: Sağ olsun be. Tamam yani, Gediz güzel yerdi. Şöyle kelime göre bir arkadaş olmayınca olmuyor.
0: Arkadaşın yoksa gel burada aç muayenehaneni, olmaz mı?
3: Yok ya, sen gelsene Gediz'e. Bana bak, karşında eczane açıldı oğlum. Gediz'e rahat edersin ha.
0: Hakikaten Gediz'e gelsem iş yapabilir miyim ben?
3: Ne demek? Müthiş iş yaparsın. Gel Gediz'e bir eczane aç. Hem rahat edersin hem de seninle komşu oluruz.
0: Bak, doğrusu bu fikir fena değil. Zaten karşıma eczane açılalı, moralim de biraz bozuk.
3: Bekliyorum Gediz'e.
0: Hı, tamam. Neticede durumu aile fertleriyle görüştük. Taşınmaya karar verdik. Hatta Gediz'deki yerin sahibiyle dahi konuşup anlaştık. Taşınma hazırlıklarındayken umulmadık bir şey oldu.
4: Posta!
0: Ah, mektup ha. Teşekkür ederim. Bir bakayım şuna. Bu mektup öğretmenimden geliyor. Demek ki öğretmenim beni unutmamış. Canım öğretmenim. Aa, şurada bir şey yazıyor. Ayrı yazmış bunu. Dur bakayım. Aa, bu not galiba. Evet evet, bir not.
1: Bulunduğunuz yerden bir yere ayrılmayın. Herkesle iyi geçinin. Kimseye kızmayın. Sözümü dinlerseniz rahat edersiniz. Gözlerinizden öperim.
0: Bu hocamın her sözü hikmetlidir. Peki şimdi ne yapacağım ben? Orada kirayı ayarladım. Burada herkese taşınacağımı söyledim. Ama şimdiye kadar öğretmenimin hangi dediğini yapmışsam rahat etmiştim. Bu mektup boşa değil. Oturup kara kara düşünmeye başladım. Neticede kararımı verdim. Hocamın sözünü tutacak ve kim ne derse desin Dursun Bey'de kalacaktım. Mektubun gelmesinden 10 gün sonra 1970 senesi Ocak ayıydı. Karşıma eczane açan o arkadaş bilmediğim bir sebeple taşınıp gitti. Şubat ayının sonlarına gelmiştik. Bir gece haberleri dinliyordum.
4: Bugün Gediz'de 7.1 şiddetinde şiddetli bir deprem oldu. İlk belirlemelere göre depremde...
0: Aman Allah'ım! Gediz'de deprem olmuş. Müthiş bir deprem hem de. Hemen hatırıma Gediz'de kiralayacağım yer ve hocamın mektubu geldi. Duramadım. Gidip beni Gediz'e davet eden doktoru gördüm. Aman ya Rabbi, Gediz bir mahşer yeriydi sanki. Bir taraftan bardaktan boşanırcasına yağmur yağıyor, bir taraftan mevsimin kış olması sebebiyle depremde devrilen sobalardan etrafa saçılan ateş yangınlara sebep oluyordu. Meydana gelen yangınlarda bomba gibi patlayan tüpler, zelzelede yıkılmayan duvarları yerle bir ediyordu. Ara sıra yer yer devam eden zelzele korkmuş halkı ikinci üçüncü paniğe sevk ederken tüylerimiz diken diken oluyordu. Halk panik içinde bir bu tarafa bir bu tarafa koşuyor, çoluk çocuk ağlaşıyor, yardım kamyonları gelmiş, neyi nereye teslim edeceğini bilemiyorlardı. Bu arada doktor arkadaşımı buldum. Zavallı o çadırdan o çadıra koşturup duruyordu.
5: Doktor! Doktor!
6: Sen misin Ahmet? Nedir bu hal Allah'ın? Gitti o tutacağın dükkanın halini bir gör bak. Allah korudu seni. Allah korudu seni. Allah korudu.
0: Aman Allah'ım. Burası benim tutacağım eczane. He? Beş katlı bina yerle bir olmuş. Hemen alnımı yere koyup şükretmeliyim hemen. Hocam, başıma böyle bir hadise geleceğini kerameten mi bildiniz? O mektubu hayatımı kurtarmak için gönderdiniz demek hocam. Demek siz gerçekten Allah dostu mübarek bir zat imişsiniz. Buna bütün kalbimle inandım hocam. Allah sizden razı olsun. Rabbim sana şükürler olsun. Hamdolsun verdiğin nimetlere, sağlık ve afiyete.

0: Değerli dinleyenler, yayınımıza devam ediyoruz. Sırada Sorun Söyleyelim var. Osman Ünlü hocamızla birlikteyiz. Hocam hoş geldiniz yayınımıza.
1: Efendim hoş bulduk.
0: Dinleyicilerimizden gelen sorular var. Bir dinleyicimiz diyor ki daha önce ölmüş bir kadının mezarının üstüne kocası defnedilebilir mi?
1: Defnedilebilir.
0: Tersi olabilir mi?
1: İkisi de olur. İkisi de caizdir. Şimdi şunun için soruyor dinleyicilerimiz. Efendim diyor, hep anlatıyorsunuz. Mesela önce hanımı vefat etti. Yani bir kimsenin, yani bir erkeğin hanımı vefat edince vefat eder etmez nikah bağı gidiyor. Yani kabre falan indiremiyor artık kocası. Onu yıkayamıyor. Ama kadın için öyle değil. İddet müddet olduğu için vefat eden kocasını kadın yıkayabilir. Kabre de indirebilir. Yani bir problem söz konusu değil. Şimdi erkek açısından hanımı vefat etti, götürdüler, defnettiler. Bu sefer erkek vefat etti. Yani hanımı vefat eder etmez nikah bağı gitti. Bu ona yabancı değil mi? Orası başka bir alem artık. O şartlar haremlik, selamlık dünyadayken de o bitti. Dolayısıyla bir başkasını da oraya defnedebilirler. Ha, şuna riayet edilir. Diyelim ki önceki salih veya salihaydı, bu fasıktı. Veyahut Allah-u Teala korusun mürtet oldu, imanını kaybetti. Götürüp de onun yanına koymak ona eziyet ve sıkıntı verir.
0: Bir başka dinleyicimiz de şöyle soruyor. Biraz uzunca bir sorusu var ama ben kısaca sormaya çalışayım. Bir derdi varmış. Mesela kilo vermekle alakalı bir derdi var. Kilo veremiyor mesela. Bununla ilgili psikolog da dahil olmak üzere doktorlara her yere gitmişler falan. Daha önce de bir adak adamışlar. Hani bundan kurtulursam diye. Ama diyor kurtulamadık diyor. Aradan da 20 sene falan geçmiş bu adağın üzerinden. Hani adağın şartı yerine gelmemiş hala. Dolayısıyla kafasına takılan şey şu. Biz onu adadığımız için mi acaba bunları bir şey
1: oluyor? Hiç alakası yok.
0: Yani onu yerine getirmesi gerekir mi veya?
1: Hem yerine getirmesi gerekmez. Hem de öyle adadı onu, işte ben yerine getirseydim acaba bundan kurtulur muydum? Hiç alakası yok. Çünkü şartlı olan adak o şart tahakkuk ettiği zaman vacip olur. Bunlara vacip olmamış. Yerine getirmesi de gerekmez. Hatta daha önce kendi nefsine uyarak ben bu adağı önce yerine getireyim, sonra neticesine bakayım. Diyelim ki ondan sonra da kilo verdi. Yeniden kesmesi lazım. Çünkü şarta bağladı. Şu işim olursa dedi. Ben kilo verirsem dedi. Vermeden önce yaptı, daha vacip olmadı. Ama kiloyu verdi. Bu sefer o sözün neticesi ona vacip oldu.
0: Dinleyicimiz şimdi bir de ilginç bir cümlesi var sonunda. Diyor ki biz diyor bu adağı diyor şart yerine gelmediği halde yapsak acaba diyor hani edebe mugayir bir durum mu olur diyor.
1: İslamiyet'in bildirmediği bir şey. Yani İslamiyet'e tabi olmaz, kendi nefsine tabi olmuş olur. Edepsizlik de olur, her şey olur. Uygun değil.
0: Kafasına göre hareket etmiş
1: Kafasına olur. Göre hareket etmiş olur.
0: Bir başka soru. Peygamber Efendimiz hanımlara sizin evinizde kıldığınız namaz bizim ardımızda kıldığınız namazdan eftaldir buyurmuş diyor. Peki diyor o sahabiye olan hanımlara ait bir şey midir? Şimdiki kadınlar için de geçerli midir bu? Camiye gidip gitmemeyi soruyor.
1: Peygamber Efendimizin aleyhissalatü vesselam bildirdiği hükümler umumidir. Kıyamete kadar devam eder o. Zamanla sınırlı değildir. Yani orada kadınlara ait olan hükmü bildirdi. Bu kendi zamanında sahabiye olan hanımlar, sonra tabi'in, tebe-i tabi'in, daha sonraki asırlar hep öyledir. Hep öyledir. Yani evlerinde kılmaları.
0: Allah-u Teala kullarının dualarının devamlı olmasını beğenirmiş. Acaba diyor başımızdan dertler hiç eksik olmuyor. Bundan dolayı mıdır bu şekilde kendimize pay çıkarabilir miyiz diyor.
1: Ha, o da övün. Ben çok sevgili bir kulum, onun için benim başıma bela gelip duruyor. O da yanlış. Bir kere anlayış itibariyle bir sürü hata ve günah işliyoruz. Çünkü iki şekilde anlatılmış bunlar. İnsana dert ve bela isyan yolundan gelir. Nimetler ve huzur da itaat yolundan gelir buyuruyor. Kitaplarda bunlar açıkça bildirilmiş. Saatte ve diye yazıyor bunlar. Önce dert bela geliyorsa Allah-u Teala bunlara merhamet ediyor, hatırlatıyor, tövbe istiğfar et diye. Peki efendim hep itaat halindeyken buna dert ve bela geliyorsa o zaman da Cenab-ı Hak bu kulunu seviyor, kendine yaklaştırıyor, başka bir şeyle meşgul ettirmiyor. Şimdi bunu kalkıp da günahları unutarak ha ben de sevgili kulum derse istiraz sahibi olur. Yani bir bataklıktan öbür bataklığa düşmüş olur. Yanlış o. Bir ihsandı, dert bela geldi, tövbe istiğfar edecektin. Sen, ben sevgili kulum onun için bana gönderiyor diye kendi kendine aynı şekilde şey yaptın. Halbuki oturacaksın, yemede, içmede, giyinmede, oturmada, yatmada, kalkmada, her şeyde. Ya bir hadise anlatılıyor. Uç bir hadise Mustafa Bey. Uç bir hadise. Kitaplarda var. Hazreti Ömer radıyallahu teala hazretleri zamanında bir kale kuşatılıyor. Bir türlü düşmüyor. Hazreti Ömer de orada. Ve hatta aynı şekilde bir savaş var. Bir türlü neticeye ulaşamıyorlar. Hazreti Ömer de orada. Hazreti Ömer radıyallahu teala hazretleri olmaz buyuruyor. Yani biz Resulullah Efendimiz'i gördük. Oradakiler ashab-ı kiram. Yani bizim diyor bir hatamız var. İmdad-ı ilahinin gelmesine mani olan bir şey var. İçimizden birisi toplu olarak savaştıkları için o topluluktan bir tanesi bir şey yapıyorsa imdad-ı ilahi gelmiyor. Yani Allah-u Teala yardım etmiyor. Yoksa diyor burası hallolması lazımdı. Herkes düşünsün. Sahabe-i kiram düşünüyor. Bir tanesi ağlayarak geliyor. Efendim diyor gece karanlıkta diyor ben diyor abdest aldıydım. O anda diyor misvağımı düşürmüşüm. Misvak kullanmayı unutmuşum. Misvaksız abdest aldım. Buyuruyor ki hemen tövbe et. Bu buyuruyor. Ona uç bir misal. Tamam. Bu bir. İki. Mızraklı İlmihal'de yazıyor. İslam Ahlak kitabının Mızraklı İlmihal kısmında yazıyor. Bu zat buyuruyor ki namazlarda tadili erkana riayet edilmezse yağmurlar mevsiminde yağmaz buyuruyor. Bak namaz kılınmazsa demiyor. Namaz kılıyorsun ama tadili erkana riayet edilmezse yağmurlar mevsiminde yağmaz. Ne olur? Tam bahar zamanı buğdaylara şey lazım, su lazım. O zaman yağmaz. Olgunlaşıp başak verdiği zaman yağmurlar patır patır gelir, başakları da yere indirir. Felaket olur yani. Felaket olur. Dolayısıyla yağmur yağdı ama felakete dönüştü. Dolayısıyla hani şimdi bu dinleyicimizden açıldı da bu dinleyicimiz de demesin ki ya beni yerden yere vuruyorsunuz. Hayır. Güzel şeylerin anlatılmasına vesile oldu. Kendisine teşekkür ederiz. Bu hepimizin var. Yani bu asırda, ahir zamanda yaşıyoruz. Efendim benim işte hata kusurum yoktur. Allah-u Teala da bana öyle dert ve belalar veriyor ki ben çok sevgili bir kulum gibi biliyor musunuz falan filan. Gelin ben size dua edeyim falan. Bu havaya girersin, şeytanın yoluna düşersin, cehenneme götürür seni bu. Öyle düşünmeyeceğiz. Allah-u Teala işlediğim hata ve kusurlardan dolayı beni ikaz ediyor. Hemen tövbe istiğfara başlayacağız. Hemen tövbe istiğfara sadakada vereceğiz. E peki efendim nimet gelmeye başladı. O zaman da şükredeceğiz. Ya Rabbi ben babaannemler kuşaklarından duyardım. Azdıran zenginlikten, azdıran fakirlikten. Kitaplarda geçiyor bu. Ya dedim zenginlik azdırır da dedim fakirlik nasıl azdırır? İsyan ettirirmiş o da. İkisi de çok tehlikeli. Onun için Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ahir zamanda ümmetimin kendine yetecek kadar aynı şekilde muhtaç olmaması, ihtiyaçlarını temin etmesi. İhtiyaçlarını temin etmesi buyuruyor. Dolayısıyla şey itibariyle söyleyiver böyle şeyler geldiği zaman kitaplarda okuduklarımızı yerli yerine koymamız gerekir. Aksi halde doğru bilgi ama yanlış anlayış sebebiyle bu doğru bilgi yanlış yola sevk edebilir. Dikkat etmemiz gerekiyor.
0: Bir şey yani çok mümkün değilmiş gibi geliyor bana hocam. Şimdi evet ben ibadetlerimi yapıyorum. Evet mümkün olduğu kadar haramlardan da sakınmaya çalışıyorum. Ben iyi bir kulum, makbul bir kulum diyebilmek çok şey değil yani. Böyle akıllı işi değil yani.
1: Değil. Gözümün içine bakarak diyor ki zır deli işi. Demek istiyorsun herhalde.
0: Yani insan neyine güvenir de hani böyle bir şey söyleyebilir ki ben onu kabullenemiyorum yani. Ne olursan ol, ne kadar mükemmel olursan ol yani. Bir Peygamber Efendimiz bile dememiş.
1: İşte orada nefis tavan yapmış. O zaman söyleyebiliyor. Aklı örtüyor. Dediğiniz doğru. Kitaplarda öyle yazıyor. Akıllı kimsenin söyleyeceği söz değil bu. Akıllı bir kimse buna cesaret demez. Hatta böyle tadili erken riayet ederek bir namaz kılsa, zevk alsa onda sevinir ama korkar da. Akıllı kimse. Ya bu istiraçsa korkar da. Ya bir yanlış bir şey yaptıysa diye korkar da. Akıllı kimse. Ama nefis örttüyse, aklı kapattıysa ondan sonra demin dediğin gibi hani Ben biraz kaba tabirle söyledim. Zır deli işi. Hakikaten zır deli. Akıl olmayınca önce deli olur yani. Nefsine tabi,

0: Deli. Akıl yok. İmanı da götürür böyle durumlar. Allah saklasın.
1: Hocam bir başka dinleyicimizin sorusu var. Dinleyicimiz diyor ki bir konuda diyor bir türlü kendim aydınlığa çıkamıyorum diyor. Bayezid-i Bistami Hazretleri rahmetullahi aleyh buyuruyor ki 40 gün cemaatle 5 vakit namaz kılan hesapsız cennete gider. Ehl-i sünnetin 10 alametinden en baştaki cemaatle namaz kılmak. Peygamber Efendimiz diyor buyuruyor ki böyle bir zamanda gelecek ki camiler mahmur fakat içinde bir tane mümin olmayacak. Şimdi ben diyor böyle bocalayıp duruyorum diyor. Camiye gidiyorum diyor. Sırf bunları dikkate alarak diyor. Hoparlör var diyor. Bidat var diyor namazlarda diyor. Böyle diyor bocaladım kaldım diyor. Eve geliyorum diyor. Bu sefer bunlar aklıma geliyor diyor. Ya ben cemaatle namaz kılamıyorum diyorum diyor. İşte camiye gidiyorum diyor. Oradan diyor kaçıp geliyorum eve diyor. Bu konuda biraz netleştirir misiniz benim?
0: Ya estağfurullah. Efendim namaz çok kıymetli bir hazinedir. Bu hazine götürüp de hırsıza teslim edilmez. Ahir zamandayız. Din adamı kılığında din hırsızları çoğaldı. Hoparlörü bilmem nesi falan filan. Ha gider bakarız. Adama gerçekten hoca efendi dikkatli, talih ama devletin baskısı, vatandaşın baskısıyla mecburen hoparlör kullanıyordur. Ha böyle bir imamın arkasına ilk safta erken gidersin, yer alırsın. Onun sesine tabi olarak namazını kılar, cemaat sevabına kavuşursun. Ama yok imamın da veyahut da oradaki görevlinin de, din görevlisinin de bunlardan ne hiçbir şey yok. Ne alacakmış canım, olur canım, evinde bile bağlansan olur canım falan diyorsa bu din gayreti yok bunda. Çünkü İmam-ı Rabbani Hazretleri dininizi dinini bilen, seven ve kayıranlardan. Bu ne biliyor, ne seviyor, ne de kayırıyor böyle söyleyen bir kimse. Efendim bu işte imam da olsa, müftü de olsa, kim olursa olsun, etiketi ve kariyeri ne olursa olsun. Yani bu hüccet olmaz, senet olmaz. Dolayısıyla buna namaz teslim edilmez. Peki öyle durumda evine geleceksin, hanımınla, çoluğunla, çocuğunla cemaat yapacaksın, cemaat sevabını öyle alacaksın.
1: Evet. Bir başka dinleyicimiz, Maliki mezhebini taklit ediyorum diyor. Hanım dinleyicimiz. Şu kısmını diyor, soran olmadı şimdiye kadar diyor, ben sorayım bari diyor. Öğrenmek istiyorum. Bir damla diyor, hayız geldi diyor. Başka da bir şey yok diyor. Gelmedi ondan sonraki günler. Ben ne yapacağım şimdi diyor.
0: 15 gün temizlik müddeti geçmişse, Hanefi mezhebinde sınır yok. Maliki mezhebinde sınır yok. Hanefi mezhebinde var. 3 gün arka arkaya gelmesi lazım. Gelirse hayız deniliyor. Fakat İmam Malik Hazretleri temizlik müddeti 15 gün. Asgarisi bu. 20 günde olabilir bu temizlik müddeti bittikten sonra bir damla bile kan gelse Maliki mezhebine göre hayız başlamıştır. Diğer namaz vaktine kadar bekler. Veya ilk geldiği zamana kadar bekler.
1: Bir gün mü?
0: Bir gün. Bekler, gelmedi. Hanefi mezhebinden de çıkmadığı için bu istihazadır. O gün de kaza eder. Ama Maliki mezhebine göre o hayızdır. Gusül abdesti alacak.
1: Yani her halükarda gusül abdesti alacak.
0: Evet, her halükarda gusül abdesti alacak.
1: Yani o şeyi söylediğiniz iyi oldu. Onu da mesela yanlış anlaşılıyor. Hani tam temizlik 15 gündür, ne bileyim işte hayız müddeti 15 gündür Maliki'de falan. Onu mesela böyle hastalıklı durumlarda ya da işte özür durumlarında falan 15 günden fazla temizlik sürüyor. Yine 15 günde kesenler var.
0: Yanlış.
1: Yani o en azı 15 gün.
0: Tabii. 4 mezhepte de asgarisi bunun 15 gündür.
1: Temizlik devam ediyorsa ediyordur yani.
0: Tabii canım 20 günde
1: orada devam kesilmez.
0: Eder. Tabii 20 günde temizdir. 20 günde temizdir. Hayız da öyle. Mesela asgarisi İmam Malik Hazreti bir günde olabilir diyor. İmam-ı Azam İbrahim 3 günde olabilir diyor. Peki en fazlası İmam-ı Azam İbrahim Hazretleri 10 diyor. Diğer 3'ü 15 diyor.
1: Maliki'yi taklit eden bir hanım burada o bir gün geldiği durumlarda.
0: Maliki'ye göre hayız hali olduğu için kesiyor namazını. Kesiyor namazını. Duruyor. Gusül abdesti alıyor. Gelmiyorsa.
1: Gelmiyorsa artık.
0: O gün de kaza ediyor Hanefi'den çıkmadığı için.
1: Hocam son bir sorumuz var. Diyor ki mektubatta bildirilen tasavvufi halleri yaşayan insan günümüzde var mıdır? Böyle insanlar yoksa bitti mi? Yok mu? Yani bazı hal durumları.
0: Şimdi sen bana soruyorsun da ben de dinleyicilere ifşa edeyim. Mustafa Toköz'ün halini bilmiyorum. Ben kendi halimi biliyorum. Benim kalp gözüm falan açık değil. Ben bilmiyorum.
1: İyi var ki bilmiyorsunuz hocam. Bir bilseniz. Bir bilseniz benim halimi.
0: Dolayısıyla kıyamete kadar ama. Kıyamete kadar. Allah-u Teala'nın sevgili kulları az da olsa her asırda bulunacak.

0: İrşad göreviyle görevli olanlar ayrı. Ama Allah-u Teala'nın salih kulları, veli kulları, ondan sonra o yağmur yağması, belaların gitmesi için olan kutuplar her zaman, her asırda olacak onlar. Ama kutbul irşad dedikleri çok uzun zaman sonra gelir buyuruyor. O kolay kolay gelmez.
1: Peki efendim, çok teşekkür ediyoruz vermiş olduğunuz bilgilerden dolayı.
0: Biz teşekkür ederiz efendim.
1: Sevgili dinleyicilerimiz, bugün de programımızın sonuna geldik. Yarın yine aynı saatte buluşmak ümidiyle, hoşçakalınız.
2: Aydınlığa doğru.
3: TGRT FM.
2: Bağdı Sabah.

0: Seher yerlerinin yerini sabah rüzgarına bıraktığı bu önemli dakikalarda sizlerle birlikteyiz. Önemli diyoruz çünkü yeni bir gün başlıyor herkes için. Maddi ve manevi rızıkların taksim edildiği anlar vardır malum. İşte bu vakitte öyle bir vakit. Bu vakitte gönlünüzün rikatle dolması, duygularınızın en ince süzgeçlerden geçmesi için birbirinden güzel bölümlerin olduğu Bağlı Sabah programıyla huzurlarınızdayız. Ahlaki konuların anlatıldığı, evliya hayatlarından kesitler sunulduğu bu programla bu kıymetli vakti daha da kıymetlendirmiş olacağız hep birlikte.
1: Yeni bir programla daha sizlerle birlikteyiz. Her zaman olduğu gibi Osman Ünlü hocamız var yanımızda. Yine kendisiyle sohbet edeceğiz ve sizlerin merak ettiği konulardan birini daha soracağız. Hocam bir kimse düşünelim. Kendisinde bir takım kötü davranışlar var. Yani hepimizde var belki de ama o fark etmiş durumu. Yani bende şöyle şöyle kötü davranışlar var diyor. Peki bunu düzeltme imkanı var mıdır, kötü davranışları? Düzeltebilir mi? Eğer böyle bir imkan varsa nasıl bir yol takip etmeli ki düzeltebilsin?
2: Şimdi Mustafa Bey, kitaplarda anlatırken mesela Muhammed Adem Hazreti Berika kitabında, hatta bu Hakikat kitabını yayınlamış olduğu İslam Ahlak kitabının baş kısmında insandaki huylar, huyların kaynakları, menşei diye geçiyor. Bunlar anlatılıyor. Onlar anlatılırken tabii kitaplardan nakiller yaparak alınmış. Ahlak ilmi geniş bir ilimdir. Çünkü insanın yapısını ilgilendiriyor. O yapıyı aynı şekilde tahlil etmişler. İncelemişler daha doğrusu ve bir neticeye varlıyor. Şimdi insan yaratıldığı zaman cibilliği olarak deniyor buna, yaratılışında bazı şeyler vardır. Mesela İmam Rabbani Kutsu Sözleri de açıklıyor bunu, İmam Gazali Hazretleri de, şu beden, insanın bedeni toprak, su, hava, ateş, dört maddeden oluşmuştur. Toprak, su, hava, ateş, buna en asırı erbaa denir buyuruyor. Evet. Bu toprağın da, suyun da, havanın da, ateşin de cibilliği olarak yaratılışından kaynaklanan bazı hususiyetler var, özellikleri var. Bunlar kolay kolay gitmez buyuruyor. Mesela İslam aliminde ittifak itibariyle hubbur riyaset diye bir şey bahsediyorlar. Baş olmak sevdası. Ölünce gider buyuruyor. Öyle bir kötü huy. Yani yaratılışından kaynaklanan şeyler var.
1: Ya dolayısıyla bu maddelerin doğasından, tabiatından kaynaklanıyor.
2: Aynen öyle. Buradan kaynaklanıyor. Bunu değiştirmek mümkün değil. Söküp atmak mümkün değil. Bunda var bu. Yaratılışında var bu. Evet. Mesela ateş yakar. Yani ateş maddesi insanda öfkeyi meydana getirir. Onu kontrol altında tutmak. İslamiyet onu emrediyor. Cibilliği olan, yaratılışında olan şeyleri ancak hani güzel bilgiler öğrenmek suretiyle örtersiniz. Hani diyelim ki bu bir kötü huydur. Bunun üstüne koyunca o gözükmüyor. Ama bu burada duruyor. Bu örtüyü çektiğin zaman küt diye bu çıkacak meydana yine. Bu meydana yine çıkacak. İslamiyet'i öğrenmek suretiyle bunun üstünü örtüyorsun. Ama buradaki bu akrep duruyor. Örtüler sıyrıldığı zaman tekrar aynı şekilde sokacak mı? Tabii sokacak. Peki Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor ki ahlakınızı iyileştiriniz. Hadis-i şerif. Ama bir hadis-i şerif daha var. Resulullah Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buyuruyorlar ki bir dağın, bir yerden, bir dağ, mesela Bursa Ulu Dağ, bu dağın buradan alınıp getirip İstanbul'a Çamlıca Tepesi'nin üstüne koyacağım, bir Uludağ olacak. Mümkün mü? Hele bugünkü şartlarla mümkün tabii. Efendim 3 sene süre, 5 sene süre olsun. Yani taşınması mümkün.
1: Olabilir, evet.

0: tsunami olmuştu hani Japonya'da. Orada nükleer santraller patlamıştı. Hı hı. Onun etrafını sonra radyasyon yayılmasın diye köpükle veya başka maddelerle o santrali kapattılar. Yani bunun gibi bir şey. Yani
1: zehir ona hapsettiler.
0: İçeride radyasyon duruyor.
1: Evet.
0: Ama kapattılar.
1: Kapattılar.
0: Onu kaldırsan yine yayılacak.
1: Yine yayılacak. İnsan da öyle, cibilli olanlar vardır. Ve bütün eğitimciler, İslam alimleri de aynı şekilde buluyorlar. Peygamber Efendimiz'in Aleyhisselatü Vesselam buyurduğu, ahlakınızı yenileyiniz, iyileştiriniz. O emre ittiba ederek aynı şekilde kitaplarda bildirilmiş. Bunlar tedavi olması mümkün, mümkün. Ha, cibilli olanı söküp atmak mümkün değil. Fakat onu kontrol altına alıp, diyelim ki bu kulvarda gidiyorsa kulvar değiştiriyorsun ona. Burada gidiyordu. Yani Cenab-ı Hakk'ın vermiş olduğu hususiyetler, özellikler falan. Mesela canlı bir misal vermişler din büyükleri. Hazreti Ömer radıyallahu anh hazretleri cibilli olarak, yani yaratılış itibaren nasıl bir zattır? Öfkeli. Peki Hazreti Ömer radıyallahu anh hazretleri hatta o öfkeli halini İslamiyet'i kabul etmeden önce kendisi anlatıyor. Ben diyor birisini dövmeye başladığım zaman diyor bırakırdım diyor. Ve derdim ki diyor zannetme ki sana acıdığım için bırakıyorum. Yoruldum da ondan bırakıyorum. Böyle bir Ömer İbn-i Hattab radıyallahu anh İslamiyet'le şereflenip İslamiyet'in potasında kulvar değiştirdi. Makas değiştirdi tabir caizse. Makas değiştirdi. Ve o öfke gitmedi kendisinden. Ameliyat olmadı Hazreti Ömer. Hayır. Bu öfke kontrol altına alındı. O öfke kulvar değiştirerek, makas değiştirmek suretiyle gayrete dönüştü. Ve buradan adalet zuhur etti.
0: Evet.
1: Ve buradan adalet zuhur etti. Demek ki mümkün. Demek ki mümkün. Onun için de Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam mümkün olmayan şeyi buyurmazlar ki. Ancak tedavi edeceğiz de önce tedavi edebilmek için hastalığı bir teşhis etmemiz gerekir. Peki bu teşhisi kim yapacak? Şimdi ben hastayım. Doktora gitmem lazım. Mesela gittim. Midem ağrıyor, diş doktoruna gittim. Yok diyor, ben anlamam bunu. Dahiliye git. Dahiliye de şimdi kısım kısım. İyi de arkadaş neresi? Akciğer mi? Göğüs kısmı mı? Yani oraya bakan hastalar
0: dahiliye.
1: Yoksa iç organlarda mide midir, sindirim sistemi midir? Tabi onlar da branş branş. Sevk ederler. Netice itibariyle bakar eder. Ha der arkadaş. Senin bağırsaklarda problem var. Tedavi için hemen başlayacak işte şunlar yemeyeceksin, şu kadar zaman içinde şu ilaçları kullanacaksın, buna dikkat edeceksin, şunlar yapacaksın. Ne kadar sürecek bu? Bir ay, iki ay. Tamam, bir ay iki ay hesap edeceksin. Ondan sonra saatine kavuşuyorsun. Ha, kavuşuyor. Peki insan da aynı şekilde oluyor mu? Evet, aynı şekilde oluyor.
0: Bunda da mı bir yere gideceğiz, doktora
1: evet,
0: gideceğiz?
1: Evet, bir yere gitmemiz lazım. Ama İslam alimleri o kadar güzel yazmışlar ki bunu insanın kendisi yapabilir. Bir sürü yollar göstermişler. Kendisi yapabilir. Nasıl yapabilir? Mesela biraz önce sohbetimizin başında isminden bahsettiğimiz Muhammed Hadimi Hazretleri'nin Velika isimli kitap var. Hakikat kitabı da İslam ahlakı olarak yayınladı. O İslam ahlak kitabını arasın. Orada mesela kibir, ucub, riya, haset, suizan, kötü huylar anlatılıyor. Ve ahlak bilgisi de veriliyor. Orada okuyorsun. Mesela riyayı okuyorsun. Okur. Bir dakika diyorsun ya. Bu bende var. Tamam, yakaladın. Ben hastayım. Ben riyakarım. Bakıyorsun kibir. Aa, bende var. Bunlar bende var.
0: Orada tarif ediyor zaten.
1: Tarif ediyor.
0: Uyuyor musun, uyumuyor musun?
1: Şimdi Muhammed Hadimi Hazretleri, İmam-ı Gazali kaç asır önce vefat etmişler. Bizimle bir alıp veremedikleri yok ki. Tanımıyorum da. Ama anlattıklarına bakıyorum. Çünkü onun için kitap bir aynadır buyuruyor. Teşhis için. Okuyunca diyorsun. Veya çok samimi, salih birisine sorarsın. Ben de gördüğüm kötü huyları. Fakat salih kimse, gerçekten salihse o insanlarda kötülük görmez. Hatta İbrahim bin Ethem Hazretlerine birisi böyle yol arkadaşı olmuş. Demiş ki efendim, ben de gördüğünüz demiş kötü şeyleri anlatsanız da ben onları düzelsem. Buyuruyor ki o gence, evladım buyuruyor, ben seni kendime dost edindim. Her şeyin bana güzel gözüküyor. Git diyor, düşmanlar nasıl olur?
0: Kendi gibi görüyor yani.
1: Kendi gibi görüyor. Dolayısıyla kitaplarda anlatılırken bir, kendisi bu şekilde böyle kitap okuyarak veya gerçekten güvendiği, dost edindiği birisi aynı şekilde, bak arkadaş işte Osman Ünlü, Mustafa Töküz, sen şurada yanlış yapıyorsun. Çünkü onun sözü bana batmayacak. Sevdiğim birisi söylemesi lazım. Yoksa bana ters birisi, ya işte böyle sen kendine bak dersin. Kabul etmezsin onu. Adam bana diyor ki hastasın. Ben de diyorum sen hastasın. Olmaz o. Olmaz o. Yani gerçekten samimi olacak ve gerçekten yani diyeceğim ki bu beni düşünüyor. Benim iyiliğimi istiyor. Böyle bir dostum var. Onun söylemesiyle bu teşhisi ben yapabilirim. Veya düşmanlarının kendisine söylemiş olduğu söze dikkat etmelidir buyuruyor. Düşman genellikle aynı şekilde hep ayıpları, kusurları arar. Sen şöylesin, sen böylesin falan. Onlar diyecek.

0: kritik ya, bu söylüyor. Yani hakaret için de söylemiş olabilir veya bende görmüştür bunu. Bende görmüştür. Ondan sonra oturup ha bunlar bende var mı araştırmasını yapar. Veya nasıl ki bedenen hastalandığımız zaman gidiyorsak, bir doktora müracaat ediyorsak, bu işin de mütehassısları var Mustafa abi. Bu işin de mütehassısları var. Eskiden çoktu. Medreseler, dergahlar çoktu. Yani mürşidi kamil deniyor bunlara. Bunlar hem kendileri yetişmiş, bunlar yetiştirmiş ve yetiştirecek şekle gelmişler bunlar. Ve insandaki bütün huyların hepsini, nefsin bütün aynı şekilde hilelerini ve desiselerini hepsini çok iyi tanıyor ve biliyor. Ve çok usta bir aynı şekilde rehberdirler, kılavuzdurlar ve rahatlıkla aynı şekilde selamete erdiriyorlar mı? Evet, rahatlıkla selamete eriyorlar. Demek ki düşmanlarımızın bize söylemiş olduğu sözler veya sevdiğimiz böyle meseleler, bir dostumuz varsa onun bize ikazı yahut da tek çare olarak kitabı aynı şekilde okumak suretiyle bunları teşhis ederiz. Zaten teşhis edince bu hastalık bende varsa tedavisi kolay. Mesela o bahsettiğimiz Hakikat kitabı yayınladığı İslam Ahlak kitabında evet kibir anlatıyor ama tedavisi de var. Riya anlatıyor ama tedavisi de anlatılmış Muhammed Adimi Hazretleri. Dolayısıyla kendimizde tespit edince, teşhisini yapınca tedavisi de kitaplarda bildirilmiş. İslam alimler hayatlarını ve kitaplarını okuyunca bu teşhis de bu tedavi de kolaylaşır ve ahlakımızı da düzeltir ve yenileyebilir miyiz? Tabii.
1: Peki efendim, çok teşekkür ediyoruz. Sevgili izleyicilerimiz, böylece bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Programımız diğer bölümlerle devam edecek. Yarın yeniden birlikte olacağız. Şimdilik hoşçakalınız. Saadeti Ebediyeden.
2: İsrafın kötü olmasının birinci sebebi malın kıymetli olmasıdır. Mal Allahü Teala'nın verdiği bir nimettir. Dünya ve ahiret mal ile intizam bulur, rahat olur. Hac, cihat sevabı mal ile kazanılır. Bedenin sıhhat, kuvvet bulması mal ile olur. Başkasına muhtaç olmaktan insanı koruyan maldır. Sadaka vermek, akrabayı dolaşmak, fakirlerin imdadına yetişmek mal ile olur. Mescitler, mektepler, hastaneler, yollar, çeşmeler, köprüler yaparak, asker yetiştirerek insanlara hizmet de mal ile olur. İnsanlara yardım etmek için çalışıp para kazanmak, nafile ibadet etmekten daha çok sevaptır. Hadis-i şerifte Allahü Teala bir kuluna mal ve ilim verir. Bu kulda haramlardan kaçınır, akrabasını sevindirir. Malından hakkı olanları bilip verir ise cennetin yüksek derecesine gider buyuruldu.
3: Yolumuzu aydınlatanlar, Allah'a gönül verenler, Hak dergahına girenler.
2: Şems-i Tebrizi Hazretleri 4. Bölüm. Evliyanın büyüklerinden. İsmi Mevlana Muhammed bin Ali olup Tebrizlidir. Şemseddin, dinin güneşi lakabıyla meşhurdur. 645 miladi 1247 senesinde Konya'da şehit edildi. Kendisine bir şey ikram etseler veya bir şey istediğinde getirseler onlara mutlaka karşılığında bir şey verirdi. Ayrıca bu iyiliği yapanlara teveccüh ve dua ederdi. Onun duasına kavuşanların kalp gözleri açılır, keşif sahibi olurlardı. Şems-i Tebrizi Hazretleri, sevenlerine yapmış oldukları nasihatlerde buyurdular ki, hadis-i şeriflerde buyuruldu ki, Allahü Teala katında duadan daha kıymetli bir şey yoktur. Yani sözde yapılan ibadet çeşitlerinden, duadan daha üstün bir şey yoktur. Çünkü dua eden, dua ederken Allahü Teala'ya hamd ve senada bulunmakta, ona yalvarmaktadır. Allahü Teala kendisinden istemeyene gazap eder. Yani kendisini Allahü Teala'ya muhtaç görmeyerek, gerek söz ve gerekse lisan-ı hal ile istemeyene Allahü Teala gazap eder. Dua müminin silahıdır. Yani mümin duasıyla kendisinden ve başkalarından belayı def eder. Dua dinin direğidir. Yani dua etmekle kul kulluğunu ishar etmektedir. Dua göklerin ve yerin nurudur. Yani dua yerleri ve gökleri gaflet karanlığından kurtarıp onları aydınlatıcıdır. Kul dua edince Allahü Teala onun dileğini bu dünyada aynı ile veya dileğinin yerine ondan daha güzelini karşılık olarak verir. Yahut büyük bir belayı ondan def etmek suretiyle verir. Bu isteği ya hemen verir veya geciktirerek verir. Yahut Allahü Teala onun duasını ahirete saklar. Yani onun duasına ahirette bol karşılık verir veya onun günahlarından bir kısmını o duası sebebiyle af ve mağfiret buyurur. Hülasa Allahü Teala iyi amel yapanın ecrini asla zayi etmez. Allahü Teala hadisi kutsi de şöyle buyuruyor: Ben kulumun beni zannına göreyim. Yani kulum benim onu affedeceğimi ümid ederse onu affederim. Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki: Allahü Teala bir kulunun cehenneme gitmesini emretti. Cehennemin kenarına kadar gelip durunca o kul döndü ve "Vallahi ya Rabbi, benim senin hakkındaki zannım gerçekten iyiydi." dedi. Bunun üzerine Allahü Teala, "Onu geri çeviriniz. Muhakkak ki ben kulumun beni zannına göreyim." buyurdu. Hadis-i şeriflerde "Rabbini anan ile anmayan kimsenin durumu diri ile ölünün durumu gibidir. Kimi şiddetli sıkıntı zamanlarında Allahü Teala'nın duasını kabul etmesi sevindirirse genişlik zamanında çok dua etsin." buyurulmuştur. Hadis-i şerifte buyuruldu ki: "Allahü Teala'yı zikirden daha üstün bir sadaka yoktur." Allahü Teala'yı zikreden bir topluluk oturduğu zaman melekler onları kuşatırlar. Onları rahmet bürür. Onların üzerine sekinet iner. Allahü Teala onları indinde bulunanlar arasında zikreder. Muaz bin Cebel Hazretleri şöyle rivayet etti: "Bir gün, ya Resulallah, bana nasihat eyle." dedim. Bunun üzerine Resul-i Ekrem Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: "Gücün yettiği kadar takvaya sarıl. Her taşın ve ağacın yanında Allahü Teala'yı an. Gizli olarak yaptığın kötülük için gizli, açıktan yaptığın kötülük için açıktan tövbe et. Gafil, Allahü Teala'yı anmaktan uzak kalan kimseler arasında Allahü Teala'yı ananlar, dinsizlerle muharebeden kaçan kimseler arasında sabredip muharebe eden kimseler mesabesindedir. En faziletli zikir Kur'an-ı Kerim okumaktır. Zikir sadece tehlil, tesbih ve tekbirden ibaret değildir. Allahü Teala'nın beğendiği ve razı olduğu işleri yapan herkes zikretmiş olur. Alimler buyurdular ki, kul Resulullah Efendimiz'den bildirilen zikirlere sabah akşam ve muhtelif hallerde ve vakitlerinde gece veya gündüz devam ettiği zaman Allahü Teala'yı çokça ananlardan olur. Gece veya gündüz yahut bir namazın peşinden veya bunlardan başka zamanlarda zikredenlerin, Allahü Teala'yı ananların mümkün olduğu kadar aynı vakitlerde zikredip ihmal etmemesi gerekir. Böylece Allahü Teala'yı anmayı adet haline getirmiş olur. Şems-i Tebrizi Hazretlerinin pek çok menkıbesi olup Bunlardan bir tanesini nakledelim. Şems-i Tebrizi Hazretleri bir gün kalp gözüyle gayb âlemini seyrederken, 40 bin talebesi olan evliyanın büyüklerinden birini gördü. Ellerini açmış, büyük bir gönül kırıklığı içerisinde Cenab-ı Hakk'a "Ya Rabbi, Ya Rabbi" diye dua ediyordu. Öyle bir yalvarışı vardı ki bütün ruhlar onunla birlik olmuşlar, "Ya Rabbi, Ya Rabbi" diyorlardı. Şems-i Tebrizi Hazretleri de o anda Cenab-ı Hakk'a münacat edip yalvardı. Bu sırada yalvarışlarına cevap olarak, "İste ey Şems, bütün dileklerin yerine getirilecek" diyen bir ses işitti. Bu cevap üzerine Şems-i Tebrizi Hazretleri, "Ya Rabbi, sana bütün ruhlarla birlikte, Ya Rabbi, Ya Rabbi" diye yalvaran bu evliya kuluna ihsan eyle" dedi. Şems-i Tebrizi Hazretlerinin bu şefaatiyle o evliya kul derhal isteğine kavuştu. Şems-i Tebrizi Hazretleri kalplere şifa olan sohbetlerinde sevenlerine yapmış oldukları nasihatlerde buyurdular ki, Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, "Şu iki hasletten daha üstün bir şey yoktur. Allahü Teala'ya iman ve Müslümanlara söz, makam, mal veya beden ile faydalı olmaktır. Şu ikisinden de daha kötü bir şey yoktur. Allahü Teala'ya şirk koşmak ve Müslümanlara bedenlerine ve mallarına zarar vermektir. Allahü Teala'nın bütün emirleri neticede şu iki şeyden ibarettir. Allahü Teala'ya tazim ve onun kullarına şefkattir." Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, "İlmi ile amel eden alimlerin meclislerinde bulununuz. Hakimleri, Allahü Teala'yı tanıyan, sözlerinde ve fiillerinde isabetli olan alimlerin sözlerini iyi dinleyiniz. Çünkü Allahü Teala ölü toprağı yağmur suyuyla dirilttiği gibi hikmet, faydalı ilim nuru ile de ölü kalbi diriltir." Taberani Hazretleri İmam-ı Azam Ebu Hanife Hazretlerinin şu sözünü rivayet eder: "Büyüklerin meclisinde bulununuz. Alimlerden sorunuz. Hakimlerle oturup kalkınız." Alimler 3 kısımdır. Bunlar 1. Allahü Teala'nın bildirdiği hükümleri bilen alimler. Bunlar fıkıh alimleridir. 2. Arif-i billah olan alimler. Bunlarla beraber olmak kalpleri marifetullah ile sırları Allahü Teala'nın celal nuru ile aydınlatır. 3. Bu iki kısmı bilen alimlerdir ki bunlarla beraber olmak insanı yüksek ve kıymetli hallere kavuşturur. Nazarın verdiği fayda sözün verdiği faydadan daha yüksektir. Bakışı fayda verenin sözleri de fayda verir. Aksi de böyledir. Yani nazarı fayda vermeyenin sözü fayda vermez, tesir etmez. Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, "Ümmetime öyle bir zaman gelecek ki alimlerden kaçacaklar. Allahü Teala da onlara 3 bela verecektir. 1. Allahü Teala onların kazançlarından bereketi alacak. 2. Onlara zalim bir sultan musallat kılacak. 3. Onların bir kısmı dünyadan imansız ayrılacaklar." Hazreti Ebu Bekr radıyallahu anh buyurdu ki, "Kabre azıksız, salih ameli olmadan giren, denize gemisiz girmiş gibidir." Hazreti Ömer radıyallahu anh buyurdu ki, "Dünyanın izzeti mal ile, ahiretin izzeti salih amel iledir. Yani dünya işleri mal ile kuvvetli olur ve iyi gider. Ahiret işleri de salih amellerle kuvvet bulur ve iyi olur. Hazreti Osman radıyallahu anh buyurdu ki, dünya üzüntüsü kalpte zulmet, ahiret üzüntüsü ise kalpte nurdur. Yani dünya işlerine ait üzüntü kalbi karartır. Ahiret işlerine dair üzüntü ise kalbi nurlandırır. Allah'ım, dünyayı bize en büyük üzüntü kılma. Amin. Hazreti Ali radıyallahu anh buyurdu ki, kim cenneti talep ederse, cennet de onu talep eder. Kim günah peşinde olursa, cehennem onu ister. Yani akil bali olan kimsenin, mutlaka bilmesi lazım olan faydalı bilgiyi öğrenmekle meşgul olursa, bu bilgileri arar ve isterse, hakikatte o kimse cenneti, Allahü Teala'nın rızasını istemektedir. Kim de günah olan işleri isterse, hakikatte cehennemi ve Allahü Teala'nın gazabını istemektedir. Şems-i Tebrizi Hazretlerinin pek çok menkıbesi olup bunlardan bir tanesini nakledelim. Mevlana Celaleddin Hazretleri ile Şems-i Tebrizi Hazretlerinin zahiri ve batini çalışmaları devam ederken, onların bu sohbetlerini hazmedemeyen ve Mevlana Hazretlerinin kendi aralarına katılmamasına üzülen bazı kimseler, Şems-i Tebrizi Hazretleri hakkında uygun olmayan sözler söylemeye başladılar. Bu söylentiler Mevlana Hazretlerinin kulağına kadar geldi. Diyorlardı ki, bu kimse Konya'ya geleli, Mevlana bizi terk etti. Gece gündüz hep birbirleriyle sohbet ediyorlar da, bizlere hiç iltifat göstermiyorlar. Yanlarına kimseyi de koymuyorlar. Mevlana Hazretleri, Sultanül Ulema'nın oğlu olsun da, Tebriz'den gelen, ne olduğu belli olmayan bu kimseye gönül bağlasın. Onun için bize sırt çevirsin. Hiç Horasan toprağı ile, Mevlana Hazretlerinin memleketi, Tebriz toprağı bir olur mu? Elbette Horasan toprağı daha kıymetlidir. Bu söylentilere Mevlana Hazretleri, hiç toprağa itibar olunur mu? Bir İstanbullu, bir Mekkeli'ye galip gelirse, Mekkeli'nin İstanbulluya tabi olması hiç ayıp sayılır mı? Diyerek cevap verdi. Fakat söylentiler durmadı. Şems-i Tebrizi Hazretleri artık Konya'da kalamayacağını anladı. O çok kıymetli dostunu, o mübarek ahbabını bırakarak Şam'a gitti. Şems-i Tebrizi Hazretleri sevenlerine yapmış oldukları nasihatlerde buyurdular ki, Yahya bin Muaz Hazretleri buyurdu ki, kerim olan, İşleri güzel olan kimse Allahü Teala'ya asi olmaz. Dünyayı ahirete tercih etmeyen kimse ise hakimdir. Yani kerim kimse takvaya yapışmak, günahlardan korunmak suretiyle kendisine ikramda bulunur. Hakim işlerinde isabetlidir. Aklı selime muhalefetten sakınır. Süfyan-ı Sevri Hazretleri buyurdu ki, şehvetten yani nefsin arzu ve isteklerinden dolayı işlenen günahların affolunması umulur. Fakat kibirden, üstünlük iddiasından, kişinin kendini büyük görmesinden dolayı yapılan günahların af ve mağfiret olunması pek zordur. Çünkü şeytanın günahının aslı kibirden idi. O, kendisinin Adem aleyhisselam'dan üstün olduğunu iddia etmişti. Zahitlerden birisi buyurdu, kim gülerek günah işlerse Allahü Teala onu ağladığı halde cehenneme atar. Çünkü böyle kimse sonunda pişman olur. Allahü Teala'dan kendisini af ve mağfiret etmesini diler. Kim de Allahü Teala'ya karşı olan hayasından ve Allahü Teala'ya karşı ibadet ve taatteki eksikliklerinden ve kusurlarından korktuğu için ağlayarak Allahü Teala'ya taatte bulunursa Allahü Teala onu sevinçli olduğu halde cennetine koyar. O sevinçlidir çünkü maksudu olan Allahü Teala'nın affına kavuşmuştur. Evliyadan birisi buyurdu ki: "Günahları küçük görmeyiniz. Çünkü büyük günahlar küçük günahlardan doğar. Bazen Allahü Teala'nın gazabı küçük günahlarda olabilir." Kalp tabiplerinden olan evliyadan birisi şöyle buyurdu: "Allahü Teala'dan daha yakın bir yardımcısı olduğunu zanneden kimsenin Allahü Teala'yı tanıması azdır. Yani Allahü Teala'dan başkasını kendisine daha yakın ve yardımcı olarak görürse o kimse Allahü Teala'yı hakkıyla tanımamıştır. Kim de nefsi emmaresini en büyük düşman bilmezse o kimse nefsini tanımamıştır." Ebu Bekr Sıddık Hazretleri buyurdu ki: "Dil kötü sözler söylemek suretiyle bozulursa bundan dolayı insanlar sıkıntı duyar ve üzülürler. Kalp riya ve benzeri hastalıklarla bozulursa o zaman melekler üzülür ve ağlarlar." Denildi ki: "Şehvet sultanları köle yapar. Çünkü kişi sevdiğinin kölesidir. Sabır da köleyi sultan yapar. Çünkü köle sabretmek suretiyle muradına kavuşur. Kim günahları terk ederse kalbi incelir. Nasihat kabul eder ve boyun eğer. Yemesinde, giymesinde ve başka şeylerde haramı terk edip helalinden yiyen kimsenin zihni saf ve parlak olur. Böylece Allahü Teala'nın öldükten sonra diriltmesine delalet eden yüce işlerine ilkbaharda ağaçların ve yeryüzünün yeşermesi gibi bakar, bunlar üzerinde düşünür. Allahü Teala'nın kudretini, ilmini ve onun her şeyin sahibi ve maliki olduğunu müşahede eder." Denildi ki: "Aklın kemali Allahü Teala'nın rızasına uyup gazabına vesile olacak şeylerden uzak kalmaktır. İlmi ile amel eden fazilet sahibi için gariplik yoktur. Zira böyle bir kimse her yerde ikram ve hürmet görür. Memleketinden uzakta olsa bile her yer ona vatandır. Kulun taatle meşgul olması onun Allahü Teala'yı tanıdığına delalet eder. Kulun taati arttıkça Allahü Teala'yı tanıması da o derece artar. Taat azaldıkça marifetullah da azalır. Zahir batının aynasıdır." 645 miladi 1247 senesi Aralık ayının 5'ine rastlayan Perşembe gecesiydi. Mevlana Hazretleri ile Şems Hazretleri yine odalarında sohbet ediyorlar. Allahü Teala'nın muhabbetinden ve çeşitli evliyalık makamlarından anlatıyorlardı. Bir ara kapı çalındı ve Şems Hazretlerini dışarı çağırdılar. Şems-i Tebrizi Hazretleri Mevlana Hazretlerine "Beni katletmek için çağırıyorlar." dedi ve dışarı çıktı. Dışarıda bir grup kimse bir anda üzerine hücum ettiler. Şems-i Tebrizi Hazretlerinin "Allah" diyen sesi duyuldu. Mevlana Hazretleri hemen dışarı çıktı. Fakat hiç kimse yoktu. Yerde kan lekeleri vardı. Derhal oğlu Sultan Veled'i uyandırıp durumun tetkikini istedi. Yapılan bütün araştırmalara rağmen Şems-i Tebrizi Hazretlerinin mübarek cesedini bulamadılar. Bu cinayeti işte

0: Yiyenler 7 kişiydi. İçlerinde Mevlana Hazretlerinin oğlu Alaeddin de vardı. 7'si de kısa bir süre sonra çeşitli belalara yakalanarak öldüler. Bir gece Sultan Veled Hazretleri rüyasında Şems-i Tebrizi Hazretlerinin cesedinin bir kuyuya atıldığını gördü. Uyanınca yanına en yakın dostlarından birkaçını alarak gördüğü kuyuya gittiler. Ceset hiç bozulmamıştı. Mevlana Hazretlerinin medresesine defnettiler. Allahü Teala bizleri şefaatlerine nail eylesin. Amin.
1: Sevgili Peygamberimiz buyuruyorlar ki: Allahü Teala'nın farzlardan sonra en çok sevdiği iş bir mümini sevindirmektir.

Bugünkü konumuz Kur'an-ı Kerim, Allah kelamıdır. Sevgili dinleyiciler, Kur'an-ı Kerim nazm-ı ilahidir. Nazm, lügatta incileri ipliğe dizmeye denir. Kelimeleri de inci gibi yan yana dizmeye nazm denilmiştir. Şiirler birer nazmdır. Kur'an-ı Kerim'in kelimeleri Arabidir. Fakat bu kelimeleri yan yana dizen Allahü Teala'dır. Bu kelimeler Allahü Teala tarafından dizilmiş olarak ayetler halinde gelmiştir. Cebrail aleyhisselam bu ayetleri bu kelimelerle ve bu harflerle okumuş, Muhammed aleyhisselam da mübarek kulaklarıyla işiterek ezberlemiş ve hemen eshabına okumuştur. Kur'an-ı Kerim mahluk değildir. Kur'an-ı Kerim, Muhammed aleyhisselamın mucizelerinin en büyüğüdür ve insan sözüne benzememektedir. Muhammed aleyhisselam ahirete teşrif ettiği sene, Hazreti Ebu Bekir bir heyete bütün Kur'an-ı Kerim'i kağıt üzerine yazdırdı. Böylece Mushaf denilen bir kitap meydana geldi. 33 bin sahabi bu Mushaf'ın her harfinin tam yerinde olduğuna söz birliğiyle karar verdi. Hazreti Osman hicretin 25. senesinde 6 tane daha Mushaf yazdırıp 6 bölgeye gönderdi. Bugün bütün dünyada bulunan Mushaflar hep bu 7'sinden yazılıp çoğalmıştır. Aralarında bir nokta farkı bile yoktur. Peygamber Efendimiz kimseden bir şey okumamış, öğrenmemiş, hiç yazı yazmamışken ve seyahat etmeyen ve geçmişlerden ve etraftakilerden haberi olmayan insanlar arasında hasıl olmuşken, Tevrat'ta ve İncil'de ve bütün başka kitaplarda yazılı şeyleri bildirdi. Geçmişlerin hallerinden haber verdi. Her dinden, her meslekten ileri gelenlerin hepsini hüccet ve burhanlar söyleyerek susturdu. En büyük mucize olarak Kur'an-ı Kerim'i ortaya koydu ki, 6236 ayetinden biri gibi söyleyemezsiniz diye meydan okuduğu halde, kimse 1400 bu kadar seneden beri dünyanın her tarafında bütün İslam düşmanları el ele vererek, mallar, servetler dökerek uğraştıkları halde söyleyemedi. Şimdi de gayrimüslimler milyonlar dökerek bütün güçleriyle çalıştıkları halde söyleyemiyorlar. Hele o zaman Araplarda şiir, edebiyat, fesahat ve belagat her şeyden ileri gidip en güvendikleri başarıları olduğu halde Kur'an-ı Kerim karşısında bir şey söyleyemediler. Kur'an-ı Kerim'e böyle galebe çalamayınca çokları insafa gelip Müslüman oldu. İman etmeyenleri de İslamiyet'in yayılmasını önlemek için savaşmaya mecbur oldu. Kur'an-ı Kerim'de kimsenin yapamayacağı, söyleyemeyeceği şeyler sayılamayacak kadar çoktur. Burada altısını bildirelim. Birincisi, icaz ve belagattır. Yani az sözde, pürüzsüz ve kusursuz olarak çok şey anlatmaktır. İkincisi, harfleri ve kelimeleri Arap harflerine ve kelimelerine benzediği halde, ayetler, yani sözler ve cümleler onların sözlerine ve şiirlerine hiç benzemiyor. Kur'an-ı Kerim insan

sözü değildir, Allah kelamıdır. Kur'an-ı Kerim'in yanında onların sözleri cam parçalarının elmasa benzemesi gibidir. Dil mütehassısları bunu pek iyi görüyor ve teslim ediyor. Üçüncüsü, bir insan Kur'an-ı Kerim'i ne kadar çok okursa okusun bıkmıyor, usanmıyor. Arzusu, hevesi, sevgisi ve zevki artıyor. Halbuki Kur'an-ı Kerim'in tercümelerinin ve başka şekillerde yazmalarının ve diğer bütün kitapların okunmasında böyle arzu ve lezzet artması olmuyor. Usanç hasıl oluyor. Yorulmak başkadır, usanmak başkadır. Dördüncüsü, geçmiş insanların hallerinden bilinen ve bilinmeyen birçok şey Kur'an-ı Kerim'de bildirilmektedir. Beşincisi, ileride olacak şeyleri bildirmektedir ki bunlardan çoğu zamanla meydana çıkmış ve çıkmaktadır. Altıncısı, kimsenin hiçbir zamanda hiçbir surette bilemeyeceği ilimlerdir ki Allah-u Teala ilimlerin evvelini ve ahirini Kur'an-ı Kerim'de bildirmiştir. Kur'an-ı Kerim hiçbir dile, hatta Arapçaya da tam tercüme edilemez. Herhangi bir şiirin kendi diline bile tam tercümesine imkan yoktur. Ancak izah edilebilir, açıklanabilir. Kur'an-ı Kerim'in manasını anlamak için tercümesini okumamalıdır. Bir ayetin manasını anlamak demek, Allah-u Teala'nın bu ayette ne demek istediğini anlamak demektir. Bu ayetin herhangi bir tercümesini okuyan kimse murad-ı ilahiyi öğrenemez. Tercüme edenin bilgi derecesine göre anlamış olduğunu öğrenir. Bir cahilin yaptığı tercümeyi okuyan da Allah-u Teala'nın dediğini değil, tercüme edenin anladım sanarak kendi kafasından anlatmak istediğini öğrenir. Köylüye ait bir kanunu hükümet doğruca köylüye göndermez. Çünkü köylü okuyabilse bile anlayamaz. Bu kanun önce valilere gönderilir. Valiler iyi anlayıp izahını ekleyerek kaymakamlara, bunlar da daha açıklayarak beldelere gönderir. Beldelerde de bu açıklamalar yardımıyla kanun iyi anlaşılabilir ve muhtarlara anlatılır. Muhtar yalnız okumakla anlayamaz. Muhtar da ancak köylü diliyle köylüye söyler. İşte Kur'an-ı Kerim de ahkam-ı ilahiyedir. Kanun-ı Rabbani'dir. Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de kullarına saadet yolunu göstermiş ve kendi kelamını insanların en yükseğine göndermiştir. Kur'an-ı Kerim'in manasını yalnız Muhammed Aleyhisselam tam anlar. Başka kimse tam anlayamaz. Eshab-ı kiram ana dili olarak Arabi bildikleri, edip ve beli oldukları halde bazı ayetleri anlayamaz, Resulullah'a sorarlardı. Hazreti Ömer bir gün geçerken Resulullah'ın Hazreti Ebu Bekri Sıddık'a bir şey anlattığını gördü. Yanlarına gidip dinledi. Sonra başkaları da gördüyse de gelip dinlemeye çekindiler. Ertesi gün Hazreti Ömer'i görünce, "Ya Ömer, Resulullah dün size bir şey anlatıyordu, bize de söyle öğrenelim," dediler. Çünkü daima benden duyduklarınızı din kardeşlerinize de anlatınız, birbirinize duyurunuz buyururdu. Hazreti Ömer, dün Ebu Bekir Kur'an-ı Kerim'den anlayamadığı bir ayetin manasını sormuş, Resulullah ona anlatıyordu. "Bir saat dinledim, bir şey anlayamadım," dedi. Çünkü Hazreti Ebu Bekir'in yüksek derecesine göre anlatıyordu. Hazreti Ömer o kadar yüksek idi ki, "Resulullah, ben peygamberlerin sonuncusuyum. Benden sonra peygamber gelmeyecektir. Eğer benden sonra peygamber gelseydi Ömer peygamber olurdu," buyurdu. Böyle yüksek olduğu ve Arabi'yi çok iyi bildiği halde Kur'an-ı Kerim'in tefsirini bile anlayamadı. Çünkü Resulullah herkese derecesine göre anlatıyordu. Hazreti Ebu Bekir'in derecesi ondan çok daha yüksekti. Fakat bu da, hatta Cebrail aleyhisselam dahi Kur'an-ı Kerim'in manasını, esrarını Resulullah'a sorardı. Kur'an-ı Kerim'in manasını yalnız Muhammed aleyhisselam anlamış ve hadis-i şerifleriyle bildirmiştir. Kur'an-ı Kerim'i tefsir eden odur. Doğru tefsir kitabı da onun hadis-i şerifleridir. İslam düşmanlarının, bid'at sahiplerinin Kur'an-ı Kerim'i bozmak için yaptıkları bazı tefsir ve tercüme kitapları birer zehirdir. Bunları okuyan genç zihinlerde bir takım şüpheler, itirazlar hasıl oluyor. Zaten din bilgisi az olanların
İslamiyet'i öğrenmek için tefsir ve hadis-i şerif okuması uygun değildir. Çünkü Kur'an-ı Kerim'i ve hadis-i şerifi yanlış anlamak veya şüphe etmek insanın imanını giderir. Yalnız Arapça bilmekle tefsir ve hadis anlaşılmaz. Arapça bilenleri din alimi sanan aldanır. Dünyada ana dili Arapça olan, Arap edebiyatını iyi bilen çok papaz vardır. Fakat hiçbirinin İslamiyet'ten haberi yok. Kur'an-ı Kerim'in hakiki manasını anlamak, öğrenmek isteyen bir kimse, din alimlerinin kelam ve fıkıh ve ahlak kitaplarını okumalıdır. Bu kitapların hepsi Kur'an-ı Kerim'den ve hadis-i şeriflerden alınmış ve yazılmıştır. Kur'an tercümesi diye yazılan kitapların çoğundan doğru mana anlaşılmaz. Yani Kur'an-ı Kerim'in hakiki manası anlaşılmaz. Okuyanları, bunları yazanların fikirlerini, düşüncelerini ve maksatlarına esir eder ve dinden ayrılmalarına sebep olur. Kur'an-ı Kerim'in her ayeti, her kelimesi, her harfi, maddi ve manevi her derde şifadır.

0: İmam-ı Rabbani Hazretleri buyuruyorlar ki, dünya malına ve mevkiine kavuşmak için uğraşıp da ansızın bırakıp gidenlerden ibret almalıdır.
1: Şiirlerle menkıbeler. Ahmet Mekki Efendi rahmetullahi aleyh. İslam'a hizmet farzdır. Ahmet Mekki Efendi Kadıköy müftüsüyken dine hizmet yolunda vefat etti şehiden. Bu zat buyuruyor ki, bu İslam alimleri kitap yazıp yaydılar İslami ilimleri. Denilse ki alimler yazdı da bunca kitap, niçin kitap yazmakla uğraşmadı hiç ashab? Deriz ki Cenab-ı Hak eshab-ı kiram için Kur'an-ı Kerim'de buyurdu, cihad edin. Bu cihad emriyle 124 bin kadar sahabe hemen çıkıp dünyaya dağıldılar. Afrika'ya, Mısır'a, Hindistan ve Asya'ya terk-i diyar ederek gittiler atlı yaya. Allah'ın bu dinini oralara yaydılar. Hiç kitap yazmak için vakit bulamadılar. Hepsi evi barkını, evliyse zevcesini, hiç dönmemek üzere terk ettiler hepsini. Gittikleri yerlerde küffarla cenk ettiler. Çoğu şehit düşerek geriye dönmediler. Onların hanımları ne de çok sabırlıymış ve onların evladı ne sabırla evlatmış. Ne de mücahitlermiş giden ashab-ı güzin, canlarını verdiler dövüşüp Allah için. Hem vakıf değillerdi o yerlerin diline, alışık değillerdi hem de iklimlerine. En ücra yerlerinde nitekim bu dünyanın kabirleri mevcuttur sahabe-i kiramın. Terk-i vatan ederek gittiler niye acep? İslam'ı o yerlere ulaştırmak için hep. Çünkü emretmişti ki Hak Teala onlara, cihad edip bildirin bu dini insanlara. Daha sonra alimler görüp bu sahabeyi, onlardan öğrendiler her dini meseleyi. Onlardan aldıkları bilgileri yazdılar. Sonra o kitapları her tarafa yaydılar. O halde alimler de yaptılar bu hizmeti. Çünkü onlar yaydılar ilmi, İslamiyeti. Hatta çoğu alimler bu hizmetin yanında kılıçla harp ettiler savaş meydanlarında. Alimler din ilmini sahabeden aldılar. Daha sonrakilere aynen ulaştırdılar. İslam'a hizmet emri eshaba değil yalnız. Bütün Müslümanlara farzdır, hiç istisnasız. Ta kıyamete kadar gelecek Müslümanlar, herkes iktidarınca bunu yapmalıdırlar. Velakin bu hizmeti hatır gönül yıkmadan, tatlı dil, güler yüzle yapmalı kalp kırmadan. Emri maruf yaparken kalp kırılırsa eğer, o hizmet sevap değil, günah olur bu sefer. En iyisi birine bir İslam kitabını vererek kazanmaktır bu cihat sevabını.

Haris el-Muhasibi Hazretleri buyuruyorlar ki, eziyetlere katlanmak, kızmamak, güler yüzlü ve tatlı sözlü olmak güzel ahlaktandır.

dini ve ahlaki konulardaki doğru bilgiler Huzura Doğru programında. Osman Ünlü Hoca akıcı üslubuyla detaylı ve ilginç bilgiler veriyor. Dinleyiciden gelen soruların da cevap bulduğu Huzura Doğru sayesinde imanınızı küfür rüzgarlarından koruyun. Dinini, vatanını, bayrağını, çoluğunu çocuğunu korumak isteyenler için Huzura Doğru, Perşembe hariç her gün saat 20'de TGRT1.

0: TGRT FM.
1: Şimdi reklamlar.
2: Kurbanla gülümset. Dünyanın dört bir yanındaki mazlumların yüzü senin kurbanınla gülsün. Yurtdışı hisse bedeli 5900 lira. Gazze hisse bedeli 11.000 lira. Deniz Feneri Ork TR. 30 yıldır sizinle.

0: Dünyanın bir ucunda sessiz bir bekleyiş var. Bir babanın evladının tabağına koyacak bir lokma bulamadığı o ağır çaresizliği bilir misiniz? Siz kurban bağışınızla iyiliğe niyet ettiğinizde İhlas Vakfı olarak biz o aşılmaz denilen yolları, o zorlu coğrafyaları aradan çıkarıyoruz. Çünkü biliyoruz, uzak diye bir yer yoktur. Henüz uzatılmamış eller vardır. İhlas Vakfı, kardeşliğe giden en kısa yol.
1: Reklamları dinlediniz.
2: TGRT FM.
3: TGRT FM Haber.

0: Türkiye genelinde trafik yoğunluğu yaşanmadı. Ama birçok ilde denetimler aralıksız devam etti. Habere dair aradığınız ne varsa gazeteci Cem Küçük sizler için ekranlara taşıyıp yorumlayacak. Hepsi ve daha fazlası günaydın Türkiye'de olacak. Az sonra.
1: Değerli izleyiciler, hemen Türk Gün Gazetesi'nin manşetiyle başlayalım. CHP'de arınma, durulma ve yeni şeyler söyleme vakti diyor. Sağduyu çağrısı var. Geçen biliyorsunuz Devlet Bahçeli bir açıklama yapmıştı değerli izleyiciler. Mutlak butlan kararı çıktıktan sonra Ankara 36. Bölge Adliye Mahkemesi'nin kararından sonra ve o zaman da aslında hani gene benzer, şimdi birazdan değerlendireceğim, okuyacağım, aynı şeyleri söylemiş. Orada farklı olarak Kemal Kılıçdaroğlu'na fedakarlık yap demişti. Şimdi neler söylüyor Bahçeli, bir bakalım değerli izleyiciler. Beklentimiz demokrasimizi temsil etmeyen bu görüntünün giderilmesi ve CHP'nin kurumsal kimliğiyle ileriye taşınmasını mümkün kılacak sağlıklı adımların atılmasıdır diyor. Bahçeli, Türkiye'de köklü bir parti kurumsallığına sahip olan Cumhuriyet Halk Partisi'nde mutlak butlan krizinin partici çatışmaya ve sokak eylemlerine dönüşmesinin sadece CHP'ye değil Türk demokrasisine ve siyasi kültürüne de yaralı bir hafıza oluşturmasından endişe etmekteyiz diyor değerli izleyiciler. Beklentimiz bölünmüş bir CHP değil, kenetlenmiş, yüklerinden arınmış, Türkiye ve Türk milletine hizmet eden CHP'dir diyor. Geçici makam mücadeleleri uğruna partinin kurumsal kimliğinin yıpratılması, tabanın kutuplaştırılması ve teşkilat yapısının tahrip edilmesi tarih önünde ağır bir sorumluluk doğuracak diyor. Türkiye'nin ortak akıl ve güçlü siyasal kurumları her zamankinden daha fazla ihtiyaç duyduğunu belirtmiş Bahçeli, mübarek Kurban Bayramı'nın kültür ve geleneğimizdeki kutlu çağrısına istinaden CHP'de çatışmanın sulhe, anlaşmazlıkların uzlaşıya dönüşmesini diliyor. İlgili tarafları sağduyuya ve birlik diline davet ediyoruz diyor değerli izleyiciler. Şimdi burada söylediklerine de bir bakalım. Bahçeli, CHP'nin iç işlerine karışmak yahut müdahale etme gibi bir niyetimiz, düşüncemiz olamaz diyor. Orada değerli izleyiciler kendisine Yıldıray Çiçek, Sayın Bahçeli'ye soruyor. Siz bir muhalefet partisi olan CHP'nin kurumsal kimliğine zarar görmemesi için çaba gösteriyorsunuz. Bunu neden önemsiyorsunuz diye sormuş. Bizim hiçbir partinin iç işlerine karışmaya da müdahale etme hakkımız veya düşüncemiz olamaz. Böyle bir yetkimiz de yok zaten. Ancak biz Türkiye'de demokrasini ve siyaseti düşünen bir partiyiz demiş değerli izleyiciler. Bunu da hemen hatırlatalım. Bu arada şunu söylüyor Bahçeli. CHP ileriye taşıyacak sağlıklı adımlardan kastınız nedir diye Yıldıray Çiçek sormuş. Yargıtay'ın nihai kararını kesinleşecek olsa da yargı kararı ortadadır. Sayın Kılıçdaroğlu CHP Genel Başkanı'dır. Mahkeme kararının uygulanması sürecinde yaşananlar ne CHP'ye ne de demokrasimize yakışan bir durum olmamıştır. Bundan sonraki süreçte Kemal Kılıçdaroğlu normal olarak mahkeme kararını ve genel başkan olmasının gereklerini yerine getirecektir. Bu kapsamda ilk olarak genel merkeze yerleşme, onarma ve toparlamayı gerçekleştirecek, dağınıklığı giderecektir. Aynı zamanda parti faaliyetleri devam edecektir. Bu şekilde bir siyasi partinin çöküşü değil, yeniden inşası ve demokrasiye kazandırılması mümkün hale gelecektir. Sayın Kılıçdaroğlu açıklamasında CHP'deki ahlaki zafiyetlere dikkat çekerek CHP ahlaki değerlerini korumak zorundadır. Bütün vatandaşlarıma ve partilerime söz veriyorum. CHP kuruluşundaki kodlara kavuşturacağız demiştir diyor. Bu çerçevede CHP'nin parti aidiyetini ve kurumsal kimliğine zarar veren nefret dilinin ivedilikle terk edilmesi gerektiğini düşünüyorum diyor. Burada partilerin birbirini tahkir ve tahrik ettiği bu dilin yüksek mesuliyet ve partiler şuuruyla uzlaşı diline dönüşerek muhataplar Sayın Kılıçdaroğlu ve Sayın Özel'dir diyor. İkincisi, CHP'de bir arınma ve durulma sürecinin başlatılması gereğidir. Arınma ve durulma sürecinde yolsuzluk ve usulsüzlüklere tutuklamalar ve diğer ahlaki meseleler iyi anlatılmalı demiş. Cumhuriyet Halk Partisi demiş değerli izleyiciler. Bu arada tabii devam edeceğiz. Başlığın önemli açıklamaları, ama Cumhurbaşkanımız çıktı değerli izleyiciler. Cumhurbaşkanı Erdoğan bayram namazını çıktı gazetecilerin karşısında. Gidelim Mefsun. Gidelim.
2: Sizin vereceğiniz mesajı da bekliyorlar. Bayram için neler söylersiniz?
3: Her şeyden önce bayramlar sevgi, saygı, birlik, beraberlik, dayanışma günleridir. Ve Kurban Bayramı da bunlardan bir tanesi. Tabii Kurban Bayramı'nın bir ayrıcalığı var. Kurban Bayramı aynı zamanda bir teslimiyet bayramıdır. Bu teslimiyette baba evladın birbiriyle olan teslimiyetini görüyoruz. ve bu teslimiyetle beraber kurbanı görüyoruz. Kurban bir yakınlaşmadır. Kurban bu yakınlaşmanın bir tezahürüdür. Ve Arafat'ta bütün Müslümanlar bir araya geldiler. Orada bu yakınlaşmayı gördük. Orada bu teslimiyeti gördük. Orada bu birlikteliği, beraberliği gördük. Ve şimdi biliyorsunuz hacdan dönüşler başlıyor. Allah tüm hacca giden kardeşlerimizin hacını kabul etsin. Rabbim oradaki birlikteliği, beraberliği tüm Müslümanlara nasip etsin. Her şeyden önce tabii bir Filistin'i yaşadık. Bir Gazze'yi yaşadık. Filistin'de, Gazze'de yaşananlar bizler için bu bayramda ayrı bir duruş, ayrı bir vakfe. Rabbim inşallah bir an önce bu Netanyahu denilen zalimin de inanıyorum ki dünya Müslümanları karşısında gereken dersi alacaktır. İnşallah bir an önce de bizler bu duruşu görelim. Bu duruşu hep beraber yaşayalım. 4 milyon, 5 milyon Müslüman bunu bizzat yaşasın diye bekliyoruz. Rabbim yar yardımcımız olsun. Kurban Bayramı alemi İslam'ın ittihadına inşallah vesile olsun diyorum. Sizleri de saygıyla, sevgiyle selamlıyorum.
2: Teşekkürler efendim. Sağ olun.
3: Sağ olun. Evet, çikolataları dağıttınız mı?
2: Efendim geçen bayram Rize simidi yemiştik. Bu bayram Susamlı.
3: Nasıl?
2: Ramazan bayramında Rize simidi yemiştik bu bayram.
3: Öyle oldu evet.
4: Rize simidinin yeri başka mı değil mi? Rize simidinin yeri başka, sizin
3: oranın
4: simidinin yeri başka.
3: Yok be. İstanbul simidi ayrı, Ankara simidi ayrı, Rize simidi de apayrı. Evet, müsaadenizle hayırlı bayramlar.
5: Hayırlı bayramlar. Hayırlı bayramlar.
1: Evet değerli izleyiciler, Cumhurbaşkanı Erdoğan altta da görüyorsunuz Netanyahu denilen zalim gereken ders alacaktır dedi. Müslümanlara birlik beraberlik çağrısında bulundu Cumhurbaşkanı Erdoğan. Mesajında yine Gazze vardı, Lübnan'da yaşananlar vardı. Cumhurbaşkanı Erdoğan bu konudaki hassasiyetlerini zaten her zaman devam ediyor değerli izleyiciler. Gidiyor muyuz oraya Esun? Milliyetçi Hareket Partisi lideri Devlet Bahçeli de Alparslan Türkeş'in mezarında Sait arkadaşımızla orada değerli izleyiciler. Hemen ona bir dönelim. Evet şu an görüyorsunuz dua okuyorlar. Alparslan Türkeş'in mezarı başında Sayın Devlet Bahçeli. Evet Sait bizi duyuyor mu Esun? Evet Sait konuşabiliriz ama tabii şu an dua, bir yerden dua da okunuyor. Evet Sait.
6: Evet. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partinin kurucu lideri Alparslan Türkeş'in Ankara Beştepe'de bulunan anıt mezarını her vefat yıldönümü ve Ramazan ile Kurban Bayramları başta olmak üzere önemli günlerde düzenli olarak ziyaret etmekte. İşte o ziyaretlerden biri de bugün, yani Kurban Bayramı vesilesiyle MHP lideri Devlet Bahçeli bayram namazını kıldıktan sonra Alparslan Türkeş'in

0: paylaşılmanın imandan, vefanın ihlastan filizlendiği mübarek Kurban Bayramı'nda bir kez daha kavuşmanın huzuru ve şükrü içerisindeyiz. Kurban nefsin terbiyesi, kalbin tezkiyesi, ruhun tekamülü, mülkün hakiki malikinin Cenab-ı Allah'ın olduğunun idraki ve mümin kimsenin bu idrakle kardeşinin derdine ve duasına iştirak etmesidir cümlelerine yer vermişti ki şu anda da dualar ediliyor ve Devlet Bahçeli az sonra, dakikalar sonra kabristanda yaptığı duadan sonra açıklama yapması bekleniyor ki şu anda da dualar ediliyor. Az sonra karanfiller bırakılacak mezara ve evet şu anda karanfilleri eline aldı ve kabristanına karanfil bırakıyor. Evet şu anda karanfillerini bırakıyor her ziyaret gerçekleştirdiğinde yaptığı gibi ve birazdan mezarı sulayacak ve ardından dakikalar sonra açıklama yapması bekleniyor ki dün de Devlet Bahçeli özellikle CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ve Manisa milletvekili Özgür Özel'in bayramını kutlamış ve çeşitli partileri aramıştı. Bayramlarını kutlamıştı. Şu anda karanfillerini bırakıyor. Evet. Az sonra dediğimiz gibi dakikalar sonra bir açıklama yapması bekleniyor. Dediğimiz gibi Alparslan Türkeş Parti'nin kurucu lideri. Evet şu anda karanfillerini bırakıyor ve ibrikle sulayacak mezarı. Evet şu anda da ibrikle, gümüş ibrikle mezarı sulayacak. Gümüş ibrikle mezarı suluyor. Evet, Alparslan Türkeş Milliyetçi Hareket Partisi'nin kurucu lideri MHP tabanında da başbu olarak anılıyor. Bu nedenle anıt mezar ziyaretleri MHP açısından yalnızca bir anma değil, siyasi sembol niteliği de taşıyor. Şu anda suladı mezarı kabristanı, ardından içeri geçip dakikalar sonra da açıklama yapması bekleniyor. Evet, şu anda mezar taşını, evet, duasını etti ve geri çıkıyor. Dakikalar sonra tekrardan açıklama yapması bekleniyor diyelim. Sözü tekrardan size bırakalım Cem Küçük.
1: Evet, teşekkür ediyoruz. Değerli izleyiciler, Devlet Bahçeli rahmetli Alparslan Türkeş'in kabri başında dua etti, ziyaret etti. Mezarını suladı değerli izleyiciler. Sayın Bahçeli bunları her önemli günde mutlaka yapıyor, ziyaret ediyor değerli izleyiciler. Gördüğünüz gibi Bahçeli bu konuda hakikaten oldukça vefasını da her zaman gösteriyor diyelim değerli izleyiciler. Türk'ün gazetesine tekrar bir geri dönelim Eksun. Ona bir bakalım değerli izleyiciler. Bahçeli'nin açıklamalarının yarısında kalmıştık. Önemli bazı konular vardı değerli izleyiciler. Bahçeli diyor ki CHP'de bir arınma ve durulma sürecinin başlaması gerekir. Arınma ve durulma sürecinde yolsuzluk ve usulsüzlükler, tutuklamalar ve diğer ahlaki meseleler iyi anlatılmalı, şeffaf bir kamuoyu iletişimi gerçekleşmelidir diyor. Üçüncü olarak yapılması gereken iş mevcut üyelerin yenilenmesi ve yeni üye kaydının yapılmasıdır. Bu şekilde yolsuzluğa, usulsüzlüğe ve ahlaksızlığa bulaşmış üyeler de Cumhuriyet Halk Partisi'nden temizlenmiş olacaktır. Dördüncüsü ise yeni ve yenilenmiş üye yapısında CHP parti kimliği ve aidiyetiyle kurumsal bağlılığının yeniden tesis edilmelidir. Bu süreç CHP'nin kongre sürecini yeniden ve sağlıklı bir zeminde başlatılmasını sağlayacaktır. İlçe ve il kongreleri yapıldıktan sonra uygun görülecek bir tarihte büyük kongreye girilecektir. Bize göre bu tarih 9 Eylül'dür diyor. Çünkü CHP'nin de kuruluş tarihidir diyor. 9 Eylül bunları yerine getirecek olan Sayın Kılıçdaroğlu'dur. Bu şekilde büyük kongreye kadar temizlenmiş ve arınmış bir CHP'ye tesis edilmiş. Sayın Kılıçdaroğlu da Cumhuriyet Halk Partisi'ne büyük hizmet yaparak tarihi bir sorumluluğu yerine getirmiş olacaktır. Ayrıca kongrede kim kazanırsa kazansın ona saygı duyacağını ifade ederek fedakarlığını gösterebilecektir diyor değerli izleyiciler. İki CHP'den söz etmek bölünmeye heves anlamına gelecek. Türkiye siyasetinde ufalanmış istikrarsız yapılara yeni bir eklem olacaktır. Ayrıca Cumhuriyet'le yaşadığı bir partinin bölünmesine sebebiyet vermenin yükü ağır olacaktır diyor değerli izleyiciler. MHP'nin beklentisi bölünmüş bir CHP değil, bütünleşmiş, kenetlenmiş, yüklerinden arınmış, Türkiye ve Türk milletine hizmet eden CHP

0: şüphedir diyor. Değerli izleyiciler, bunu da hatırlatalım. Ve bugün de Bahçeli'nin açıklamaları oldukça konuşulacağı benziyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan bayramda İstanbul'da. Bu kapsamda Arife günü annesini ve babasının kabirlerini ziyaret etti Erdoğan. 27 Mayıs darbesi mağdurlarının ailelerini de kabul eden Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı ve Pakistan Başbakanı ile de telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
1: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Arife günü anne ve babasının kabirlerini ziyaret etti. Erdoğan, Üsküdar Kısıklı'daki konutundan ayrıldı, Karacaahmet Mezarlığı'na gitti. Annesi Tenzile Erdoğan ve babası Ahmet Erdoğan'ın mezarlarını ziyaret etti. Dua ettikten sonra mezarlıktan ayrıldı. Bayramın birinci günü, aynı zamanda 27 Mayıs darbesinin de yıl dönümü. Erdoğan, Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde merhum Başbakan Adnan Menderes, dönemin Dışişleri Bakanı Fatin Rüştü Zorlu ve Maliye Bakanı Hasan Polatkan'la dönemin Cumhurbaşkanı Celal Bayar ve İçişleri Bakanı Namık Gedik'in ailelerini kabul etti. Erdoğan, aile üyeleriyle yakından ilgilendi, sohbet etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan bayram öncesi de diplomasi trafiğini sürdürdü. İranlı mevkidaşı Mesut Pezeşkiyan'la telefonda görüşen Erdoğan, İran halkının bu zorlu zamanları aşacağına inandığını belirtti. Türkiye'nin de müzakerelerin olumlu sonuçlanması için her türlü desteği vermeye devam edeceğini dile getirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan daha sonra Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif'le bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Erdoğan, Pakistan Başbakanı'na bölgedeki çatışma sürecinde gösterdiği çabayla arabuluculuk gayretlerinin değerli olduğunu iletti.
0: Cumhurbaşkanı Erdoğan yayınladığı video alı mesajla Kurban Bayramı'nı kutladı. Saldırgan ve barbar İsrail zulmünün Gazze'de, Batı Şeria'da, Doğu Kudüs'te ve Lübnan'da bir an önce sona ermesi gerektiğini belirtti. Komşu ülkelerdeki toz bulutunun dağılmasıyla birlikte Türkiye'nin bölgede yıldız ülke olacağını vurguladı.
2: İsrail ateşkese rağmen Gazze'den Batı Şeria'ya, Doğu Kudüs'ten Lübnan'a kadar coğrafyamızın farklı noktalarında işgal, yıkım, katliam ve yasa dışı yerleşim faaliyetlerini pervasızca sürdürüyor.
1: Barbar ve hukuk tanımaz İsrail'in saldırganlığını hatırlattı. Yanı başımızda devam eden savaşta İsrail'in tahriklerine dikkat çekti.
2: Yine İsrail'in tahrik ve tertipleriyle tetiklenen savaşın menfi etkileri enerjiden tarıma, ticaretten ulaşıma, ekonomiden güvenliğe, birçok alanda hissediliyor.
1: Kurban Bayramı dolayısıyla videolu mesaj paylaşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, kırgın gönüllerin barışmasını diledi.
2: Duam ve beklentim bu bayramın da kalplerin yumuşamasına, küskünlerin barışmasına, kırgınlıkların giderilmesine ve sıkılı yumrukların tamamen açılmasına vesile olmasıdır.
1: Türkiye'nin bölgesindeki krizlere rağmen güçlenerek yoluna devam ettiğine dikkat çeken Erdoğan, terörsüz Türkiye hedefini yineledi.
2: Sınırlarımız içinde huzur ve güvenliğin güçlenmesine, sınırlarımız dışında emperyalist oyunların bozulmasına katkı sunan bu tarihi süreci çok büyük bir özenle, sağduyu ve samimiyetle menziline doğru götürüyoruz. Türkiye'ye sadece ekonomik maliyeti 2 trilyon doları aşan bu musibetten milletimizi kurtarma irademiz tamdır. Sapasağlam hızla yola devam ediyoruz. Bu düşüncelerle Kurban Bayramı'nın ülkemiz, milletimiz, İslam dünyası ve tüm insanlık için bir kez daha hayırlar getirmesini diliyorum.
0: MHP lideri de Devlet Bahçeli, Kurban Bayramı mesajında Gazze ve Tahran'da sivillerin yaşadığı acılara dikkat çekti. Bahçeli, çaresiz kadınların, boynu bükük çocukların, mahzun yaşlıların gözyaşları insanlığımızı sınamaktadır dedi.
1: Birlik, kardeşlik ve dayanışmanın önemine dikkat çekti. Türkiye'nin her zaman barış için çaba göstereceğini söyledi.
3: Türkiye Cumhuriyeti bölgemizde yükselen her gerilim karşısında sağduyuyu, sükuneti, diplomasiyi, adil ve kalıcı barış maksadını sürdürmeye, tarihi ve kültürel mirasıyla büyük devlet sorumluluğunun tabii gereği olarak kararlılıkla devam edecektir.
1: MHP lideri Devlet Bahçeli Kurban Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Mesajında İslam dünyasının içinde bulunduğu duruma dikkat çekti. Gazze ve Tahran'da sivillere yönelik saldırılardan duyduğu üzüntüyü dile getirdi.
3: İslam alemi ve cümle insanlık bugün ağır ithamlardan geçerken bayramların kıymeti ve mahiyeti katlanmaktadır. Gönül ve kültür coğrafyamızda mazlumların ahı göğe yükselmekte, Tahran'da ve Gazze'de çaresiz kadınların, boynu bükük çocukların, mazlum yaşlıların gözyaşları insanlığımızı sınamaktadır.
1: Bahçeli, dünyada yaşanan zulüm ve haksızlıklar karşısında Türkiye'nin üzerine düşen sorumluluğu her zaman yerine getirmeye hazır olduğunu vurguladı.
3: Bireyden millete, milletten devlete sirayet eden bir silsileyle bugün Türkiye Cumhuriyeti'ne düşen tarihi sorumlulukta bu derin medeniyet hikmetinden ayrı düşünülemez.
0: CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu bayram mesajı yayımladı. Mesajında kararlılık vurgusu yapan Kılıçdaroğlu, ne yalanlar, ne iftiralar, ne de aramız örülmek istenen duvarlar bu kardeşliği bozabilecektir ifadelerini kullandı.
4: Cumhuriyet Halk Partisi'yiz. Köklü bir partiyiz. Söz veriyorum. Cumhuriyet Halk Partisi'ni kuruluşundaki kodlara yeniden kavuşturacağız. Cumhuriyet Halk Partisi ahlaki değerlerini korumak zorundadır. Ahlaki üstünlüğünü korumak zorundadır.
5: Bayram mesajını sosyal medya hesabından paylaştı. Yalanlar ve iftiralar kardeşliğimizi bozamaz dedi. Mutlak butlan kararının ardından yeniden CHP Genel Başkanlığı görevini üstlenen Kemal Kılıçdaroğlu'ndan dikkat çeken bayram mesajı geldi.
4: Bu partiyi ahlaki sorunlarla karşı karşıya bırakmak, buna benzer bazı olaylar karşısında suskunluğumuzu sürdürmek artık doğru değil.
5: Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Kılıçdaroğlu birlik ve beraberlik vurgusu yaptı.
6: Bizler tohumları aynı toprağa savrulmuş, yorulanların gölgesinde dinlendiği, her esen rüzgarı birlikte göğüsleyen ve kökleri birbirine sımsıkı bağlı büyük bir çınarız. Ne yalanlar ve iftiralar ne de aramıza örülmek istenen duvarlar bu kardeşliği bozabilecektir.
5: CHP lideri mesajında parti içindeki tartışmalara da gönderme yaptı.
6: Bizim en büyük gücümüz dürüstlüğümüz, birbirimizin gözünün içine bakarken saklamadığımız o saf hakikat ve aynı yola duyduğumuz sarsılmaz inançtır. Bu Kurban Bayramı eksilmeyecek kardeşliğimizin, büyüyecek umudumuzun ve ortak mücadelemizin en güçlü işareti olsun.
0: Siyasi partiler arasında yaşanan polemikler bayramlaşma programına da yansıdı. Kemal Kılıçdaroğlu'nun yeniden genel başkanlığa gelmesinin ardından İyi Parti ve DEM Parti CHP ile bayramlaşmama kararı aldı. AK Parti ile CHP ise 2 yıllık aranın ardından tekrar bayramlaşacak.
1: Bayramın ikinci günü siyasi partiler arasında bayramlaşma trafiği yaşanacak. Ancak siyasette yaşanan son gelişmeler bayramlaşma programlarında değişiklik yaşanmasına yol açtı. Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasından bu yana AK Parti ile CHP arasında bayramlaşma gerçekleşmiyordu. Mutlak butlan kararının ardından Kemal Kılıçdaroğlu'nun yeniden genel başkanlığa gelmesiyle birlikte iki parti de bu tutumunu değiştirdi. Kurban Bayramı'nda AK Parti CHP heyetini ağırlayacak. AK Parti heyeti de CHP'yi ziyaret edecek. İki parti arasındaki en son bayramlaşma Haziran 2024'teki Kurban Bayramı'nda gerçekleşmişti. Bu bayram yapılacak ziyaretle birlikte 3 bayramlık ara sona erecek. MHP ile CHP arasında da bayramlaşma olacak. Ancak İyi Parti ve DEM Parti CHP ile bayramlaşmayacak.
0: Mahkeme kararıyla CHP Genel Başkanlığı görevine yeniden gelen Kemal Kılıçdaroğlu, TGRT Haber Ankara temsilcisi Fatih Ati'ye çok özel açıklamalarda bulundu. Kılıçdaroğlu, arınacağız, kazanacağız dedi. Öte yandan kendini olduğu bittiğiyle grup başkanı ilan eden Özgür Özel, bayramdan sonra bu unvanı da kullanamayacak.
1: Mutlak butlan kararıyla Kemal Kılıçdaroğlu yeniden CHP Genel Başkanlığı görevine geldi. 30 Mayıs'ta Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'ne gidecek. Hem partililerle bayramlaşacak hem de bir miting düzenleyecek. O toplantı öncesi Kılıçdaroğlu, TGRT Haber Ankara temsilcisi Fatih Ati'ye çok özel açıklamalarda bulundu.
3: Cumhuriyet Halk Partisi bütün bu zorlukları aşacak güce ve tarihsel birikime sahiptir. Cumhuriyet Halk Partisi örgütleri bu ülkenin vatansever insanlarından oluşur. Kavga eden, ayrışmadan yana olanların bu kutsal çatı altında yeri yoktur. İktidar yürüyüşümüz başlamıştır. Arınacağız, kazanacağız.
1: Kılıçdaroğlu bir kez daha arınma mesajı verdi. Parti içinde bir komisyon kurulacak. Yolsuzluğa, rüşvete, ahlaksızlığa bulaşanlar partiden tasfiye edilecek.
7: Disiplin süreci kesinlikle işletilecek CHP'de. Bazılarıyla yollar ayrılacak. Bunu net bir şekilde baştan söyleyeyim yani.
1: Özgür Özel parti genel merkezinde yapılan kapalı grup toplantısının ardından grup başkanı seçildiğini ilan etmişti. Ancak bu seçimin geçersiz olduğu değerlendiriliyor. Edinilen bilgilere göre meclis yönetimiyle Kılıçdaroğlu'nun ekibi bu konuda istişare halinde. Bayramdan sonra Özel'in grup başkanı sıfatını da kullanamayacağı belirtiliyor.
7: Özgür Özel'e ikinci şok diyebiliriz yani, öyle anlatayım. Kılıçdaroğlu'nun ekibi meclis başkanlığıyla görüşüyorlar. Meclis başkanlığı şöyle demiş: bu grup başkanlığı geçersizdir.
1: Parti bünyesinde Ekrem İmamoğlu için oluşturulan Cumhurbaşkanlığı aday ofisi de kapatılacak.
7: Paralel bir genel merkez oluşturulmuştu neredeyse. Ama artık böyle bir yapı kalmayacak. Oradaki Cumhurbaşkanlığı aday ofisi kapatılacak. Yani genel merkeze geçtikten sonra Kemal Bey'in ilk yapacağı işlerden bir tanesi bu.
1: Fatih Atik mutlak butlan kararının çıktığı gün Kılıçdaroğlu ile görüşüyordu. Çıkışta da bir fotoğraf çektirdiler. Atik o karenin hikayesini Medya Kritik programında anlattı.
7: Mutlak butlan kararı çıktığında çektirdiğimiz bir fotoğraf. Saat 18.30'da ofisinden ayrılırken Mustafa Kemal Mahallesi'nde mutlak butlan haberini, kararını aldık. Kendisinin CHP Genel Başkanlığına devam ettiği haberini aldığı gün çektirdiğimiz, o güne özel, o günün anısına çektirdiğimiz bir fotoğraf.
0: Amerikan ordusu ateşkes görüşmelerinin ortasında İran'a yeni saldırılar düzenledi. Amerikan savaş uçakları İran'ın güneyinde iki tekneyi ve bir uçak savar füze sistemini imha etti. Saldırı sonrası İran'dan petrolün varili $200 olarak uyarısı geldi.
1: ABD ile İran arasındaki barış umudu artarken Hürmüz Boğazı'ndan bir kez daha sıcak çatışma haberi geldi. Tahran'ın yolladığı heyetin savaşı bitirecek 60 günlük yeni bir anlaşma için Katar'a ayak bastığı saatlerde ABD savaş uçakları İran'ın güneyini vurdu. ABD saldırısında Bender Abbas Limanı yakınlarında İslam devrimi muhafızlarına ait iki katamaran tekne ve bir uçak savar füze sistemi imha edildi. Washington saldırıyı savunma amaçlı olarak nitelendirdi. Teknelerin Hürmüz Boğazı'nı mayınladığı, füze sisteminin ise Amerikan uçaklarını hedef aldığı iddia edildi. Açıklamada mevcut ateşkesin devam ettiği belirtildi. Saldırının ardından İran'dan sert açıklamalar geldi. İran ordu sözcüsü İbrahim Zülfikari, ABD sadece güç dilinden anlar dedi. Petrolün $200 olmasına hazırlanın diye ekledi. İran daha sonra yaptığı açıklamada Körfez bölgesinde İran hava sahasına giren düşman uçakları tespit ettiğini duyurdu. Açıklamada bir adet İHA'nın düşürüldüğü belirtildi. İran Dışişleri Bakanlığı da aynı olayla ilgili olarak ABD'nin Hürmüzgan bölgesindeki ateşkesi ihlal ettiğini açıkladı. Bakanlık İran'ın karşılık vereceğini ve kendini savunmaktan çekinmeyeceğini açıkladı. Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasındaki barış müzakereleri kaygan bir zeminde ilerlerken gözler şimdi kırılgan ateşkesin devam edip etmeyeceğinde.
0: Halı sahada futbol oynayan 42 yaşındaki adam geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. O anlarda güvenlik kameraları kayıttaydı.
8: Halı sahada futbol oynuyordu, bir anda yere yığıldı. Kalp krizi geçirdi, hayatını kaybetti. Hatay'ın Dörtyolu ilçesine bağlı Özerli mahallesinde arkadaşlarıyla futbol oynayan Osman Kaplan Kıran pas verdikten hemen sonra bir anda fenalaşarak yere yığıldı. İlk anda ne olduğunu anlayamayan arkadaşları Kaplan Kıran'ın yerden kalkmadığını fark edince yardıma koştu. Sahadaki o anlar güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Kalp krizi geçiren Kaplan Kıran'a ilk müdahale sağlık ekiplerince halı sahada yapıldı. Ambulansla hastaneye kaldırılan 42 yaşındaki adam doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.
0: Bu saat dilimini bitirdik, araya gidelim. 10 dakika sonra kaldığımız yerden devam edeceğiz.
1: Bambum'un sunduğu Günaydın Türkiye devam edecek.

0: teknoloji ve sanat Çin semalarında buluştu. Aynı anda havalanan tam 33.615 drone gökyüzünü adeta dev bir tuvale dönüştürdü. Sichuan eyaletindeki devasa gösteri, en büyük eş zamanlı drone uçuşu ve havada oluşturulan en büyük desen dallarında Guinness Rekorlar kitabına girdi. Beş bölümden oluşan ışık şovunda Çin'in dünyaca ünlü kültür ikonları dev pandalar, yüzen adalar ve mistik takım yıldızları gökyüzünü süsledi. İzleyenler gözlerini gösteriden bir an bile alamadı. Büyüklüğü, koreografisi ve senkronizasyon yeteneğiyle dünyada bir ilke imza atan gösteri, Çin'in drone teknolojisinde ulaştığı sınırları bir kez daha kanıtlamış oldu.
1: Years before, we didn't have that.
0: Çin'in başkenti Pekin sıra dışı bir futbol müsabakasına ev sahipliği yaptı.
1: They must be able to sense the environment in order to see.
0: Haidian bölgesindeki bir okulda tarihin ilk liseler arası insansız robot futbol turnuvası düzenlendi.
1: Within 10 seconds after kicking off the ball, if they fail.
0: Turnuvayı izleyen kalabalığın tribünleri doldurduğu maçta tüm robotlar kararlarının tamamını kendi yapay zeka mekanizmalarıyla aldı. Ne zaman pas atacaklarına, ne zaman şut çekeceklerine saniyeler içinde kendileri karar verdi.
1: But for the soccer game, what's this test for?
0: Final karşılaşmasını kırmızı takım 2-1 kazandı. Görüntüler Güney Kore'den. Başkent Seul'de eski bir üst geçidin yıkımı faciaya dönüştü. Yıkım sırasında çöken yapının altında kalan 3 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı. 12 kişinin bulunduğu alanda 6 kişi kurtarıldı. Enkazın bir kısmı demiryoluna düştü, bazı tren seferleri durduruldu. Yetkililer, işçilerin çökme riskini fark edip çalışmayı durdurduğunu, kazanın güvenlik kontrolü sırasında meydana geldiğini açıkladı. 1966'da inşa edilen üst geçidin yıkımının önümüzdeki günlerde tamamlanması planlanıyordu.
2: TGRT FM.
3: Şimdi reklamlar.
4: Bayramın coşkusu Bankart'la bir başka. Bireysel Bankart kredi kartınızla 31 Mayıs'a kadar giyim, ayakkabı, kafe ve restoran sektörlerindeki üye işyerlerimizde Bankart POS'undan tek seferde yapacağınız her 5000 TL ve üzeri alışverişinizle 500 TL toplam 2500 TL Bankart lira kazanabilirsiniz. Kampanyaya Bankart Mobil'den ve Bankart.com.tr'den katılabilirsiniz. Herkese iyi bayramlar. Bankart, seni düşünür o.
5: Kurbanla gülümset. Dünyanın dört bir yanındaki mazlumların yüzü senin kurbanınla gülsün. Yurtdışı hisse bedeli 5900 lira. Gazze hisse bedeli 11.000 lira. Deniz Feneri Ork TR. 30 yıldır sizinle.

0: havada kapacaksın. Continental takacaksın. Dört dörtlük fırsatı yakalayacaksın. Continental takacaksın. FIFA Dünya Kupası 2026 futbol topu kazanacaksın. 5 Mayıs 30 Haziran 2026 tarihleri arasında kampanyaya katılan yetkili satıcılardan 4 adet 18 inç ve üzeri yaz veya 4 mevsim binek, su, 4x4 Continental lastik alın. FIFA Dünya Kupası 2026 futbol topu kazanın. Üstelik World'e özel peşin fiyatına 6 taksit fırsatını kaçırmayın. Detaylı bilgi continental-lastikleri.com.tr'de. Continental takacaksın.
1: Dünyanın bir ucunda sessiz bir bekleyiş var. Bir babanın evladının tabağına koyacak bir lokma bulamadığı o ağır çaresizliği bilir misiniz? Siz kurban bağışınızla iyiliğe niyet ettiğinizde İhlas Vakfı olarak biz o aşılmaz denilen yolları, o zorlu coğrafyaları aradan çıkarıyoruz. Çünkü biliyoruz, uzak diye bir yer yoktur. Henüz uzatılmamış eller vardır. İhlas Vakfı, kardeşliğe giden en kısa yol.
2: Reklamları dinlediniz.
3: Hafta içi her sabah evde, işte, arabada. Sağlık, günlük haberler, moda, aradığınız ne varsa hepsi Hülyalı Sabahlar'da. Sabahlarda. Hülyalı Sabahlar 9.30-11 arasında.
4: Mutlu Sabahlar Hülyalı Sabahlar'la başlar.
5: TGRT FM.
2: Reklamlar.
6: Bonusunuzla verginizi taksit taksit ödeyin. 1 Haziran'a kadar yapacağınız 2000 ile 1 milyon lira arası peşin emlak ve çevre temizlik vergisi ödemelerine ücretsiz 3 taksit. 1 milyon ile 5 milyon lira arası peşin emlak ve çevre temizlik vergisi ödemelerine ücretsiz 2 taksit fırsatı. Kampanyadan faydalanmak için işlem yapmadan önce Bonus Flash'tan hemen katıl butonunu tıklayın. Ayrıntılı bilgi Bonus Flash ve Bonus.com.tr'de.

0: Gönlünüz rahat olsun. Kurban ibadetinizi eksiksiz yapıyor, videosunu size gönderiyoruz. İhlas Vakfı 0212 451 49 çift 0. Online bağış ihlasvakfi.org.tr.
1: Bayram heyecanı Teknosa'da. Honor 600 Lite 256 GB akıllı telefon Tekno Club'a özel 29.999 lira. Yanında Honor X10 Lite kulaklık hediye. Teknoloji Teknosa'da
2: güzel. Reklamları dinlediniz.
3: TGRT FM.
4: Mehmet amca, torununla anlaşamadığını mı düşünüyorsun? Fatma teyze, evlatlarına baktıkça yüzün mü kızarıyor? Filiz hanım, çocuklarınla ortak bir noktanızın kalmadığına mı üzülüyorsun? O halde harekete geçin. Yapmanız gereken şey çok basit. Parmağınızı uzatın ve radyonuzu açın. Çocuklarınızla TGRT FM ortak noktasında buluşun. İslam ve Toplum programı her ailenin ortak noktası. Osman Ünlü Hoca'nın naklettiği temiz kaynaklardan gelen ehli sünnet itikadını ve fıkıh bilgilerini dinleyerek içinizdeki iman kırıntılarını kuvvetlendirin. En temel din bilgilerini öğrenerek Müslüman olmanın hazzını yaşayın.
5: Buyurun.
6: Ben miyim?
5: Evet.
6: Hayırlı günler Osman dede.
7: Hayırlı günler efendim, buyurun.
6: Ben 12 yaşındayım. 6 yaşından beri siz dinliyoruz. 6 yaşında namaza başladım. Ama yani hiç içimden namaz kılmak gelmiyor. Yani zevkle kılamıyorum. Ne yapabilirim?
4: Eli kitaplı, ağzı dualı gençler için İslam ve Toplum her gün saat 11 ve 15'te TGRT FM'de.
3: TGRT FM.
8: Radyonuzdaki sese kulak verin. 93'ten beri tüm Türkiye'ye ve uydudan tüm dünyaya sesimizi ulaştırıyoruz. Sesimizi ulaştırıyoruz. Radyonuzdaki sese kulak verin.
9: TGRT FM Haber.
10: Günaydın değerli izleyiciler. Cem Kürt'le Günaydın Türkiye devam ediyor. İkinci bölümdeyiz. Saatlerimiz 7.46'yı gösteriyor. 27 Mayıs 2026 Çarşamba günündeyiz. Bugün Mübarek Kurban Bayramı'nın birinci günü değerli izleyiciler. Mübarek Kurban Bayramı bir kez daha bütün Müslüman alemine mübarek olsun değerli izleyiciler. Hepimize barış, huzur, sağlık getirsin diyelim. Müslüman coğrafyaya da yine huzur getirmesi temennisiyle bayramınızı bir kez daha kutluyoruz. Ve hemen başlıklarımıza bir bakalım neler var diye. Cumhurbaşkanı Erdoğan bayrama İstanbul'da girecek. Değerli izleyiciler, daha doğrusu girdi. İlk bölümde vermiştik. Cuma bayram namazından sonra Erdoğan'ın açıklamaları vardı. Erdoğan dün de annesinin ve babasının kabirlerini ziyaret etti ve 27 Mayıs darbesi mağdurlarının ailelerini kabul eden Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı ve Pakistan Başbakanı ile de telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan bayram mesajı, Erdoğan yayınladığı video mesajla Kurban Bayramı'nı kutladı. Saldırgan ve barbar İsrail zulmünün Gazze'de, Batı Şeria'da, Doğu Kudüs'te ve Lübnan'da bir an önce sona ermesi gerektiğini belirtti. Komşu ülkelerdeki toz bulutunun dağılmasıyla birlikte Türkiye bölgede yıldız ülke olacak dedi. Ve Kemal Kılıçdaroğlu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu bayram mesajı yayınladı. Mesajında kararlılık vurgusu yapan Kılıçdaroğlu, ne yalanlar ve iftiralar ne de aramızda örülmek istenen duvarlar bu kardeşliği bozabilecektir ifadesini kullandı. Ve Amerika İran'a yeni saldırılar düzenledi. Amerikan ordusu ateşkes görüşmelerinin ortasında İran'a yeni saldırılar düzenledi. Amerikan savaş uçakları İran'ın güneyinde iki tekneyi ve bir uçak savar füze sistemini imha etti. Saldırı sonrası İran'dan petrolün varili $200 olur uyarısı geldi. Ve Amerika İran'ı vurdu. Petrol ve dolar yükseldi. Amerika İran'ın ve İran saldırısı piyasaları tekrar hareketlendirdi. Brent petrol ve dolarda yükseliş yaşanırken altında fiyatlar geriledi değerli izleyiciler. Önemli haberlerimiz var. Hepsini aktaracağız. Bugün bayram etiketiyle görüşlerinizi bize yazın. Hemen altta da ekranlarınıza getirelim ve başlayalım.
5: Haydarpaşa Garı'nda restorasyon tüm hızıyla sürüyor. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, garın büyük bir müze ve kültür merkezi olacağının müjdesini verdi. Az sonra. Kurban Bayramı öncesi her yıl yaşanan tanıdık manzaralar bu senede değişmedi. İstanbul'dan Erzurum'a, Sivas'tan Amasya'ya kadar birçok noktada vatandaşlar kurbanlıkların peşinden koştu. Az sonra. 9 günlük bayram tatiline çıkanların büyük oranda yolculuğu tamamlandı. Arife günü genel itibariyle Türkiye genelinde trafik yoğunluğu yaşanmadı. Ama birçok ilde denetimler aralıksız devam etti. Habere dair aradığınız ne varsa gazeteci Cem Küçük sizler için ekranlara taşıyıp yorumlayacak. Hepsi ve daha fazlası günaydın Türkiye'de olacak. Az sonra.
10: Mersin'de kayıp olarak aranan ve Sakarya'da cansız bedeni gölette bulunan Rukiye Görgin'in ölmeden önceki son görüntülerine ulaşıldı. Genç kadının parktaki ölümü, sessiz yürüyüşü saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.
11: Evinden çıkmış bir dağda geri dönmemişti. Gölette cansız bedeni bulundu. Genç kadının son görüntüleri ortaya çıktı.
12: Hayır geldi, hayır.
11: Acı olay 24 Mayıs günü Sakarya'da yaşandı. 25 yaşındaki Rukiye Görgin Mersin'de ailesinin ihbarıyla kayıp olarak aranıyordu. Sakarya'nın Arifiye ilçesinde Tabiat Parkı göletinde cansız bedeni bulundu. Boğularak can verdiği belirlendi. Görgin'in cansız bedeni otopsi için morga kaldırıldı. Şüpheli ölümle ilgili soruşturma başlatıldı. O parkta gölet kenarında da 25 yaşındaki kadına ait bir çanta bulundu. İncelenmek üzere el konuldu. Bu arada 25 yaşındaki Görgin'in son görüntüsü ortaya çıktı. Genç kadının elindeki cep telefonuyla ilgilenerek gölete doğru yürümesi saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı. Görgin'in Sakarya'ya nasıl ve neden geldiği araştırılıyor. Genç kadının sır ölümüyle ilgili araştırmalar sürüyor.
10: Camide temizlik yapan görevliye saldıran ve dakikalarca darbeden saldırgan yakalandı. Cami içindeki saldırı anları güvenlik kameraları tarafından an bir an kaydedildi.
11: Camide bayram temizliği yapan görevliye saldırdı. Dakikalarca darp edip kayıplara karıştı. Polis kısa sürede yakaladı.
13: Kapat dedi süpürgeyi, dedi 5 dakika sonra bir şey bitmek üzere. Hiçbir şey demedi, ilk düşüşü çekti.
11: İstanbul Bahçeli Evler'deki Siyavuş Paşa Merkez Camii'ndeki bayram temizliği kabusa dönüştü. 38 yaşında olduğu tespit edilen saldırgan temizlik yapan görevliye saldırdı. O anlarda güvenlik kameraları kayıttaydı.
13: Güçlü bir şekilde ağzına yumruklar vurdu işte. Dudağım patladı, burnum kırıldı.
11: Polis kimliği tespit edilen saldırganı kısa sürede yakaladı. Adliyeye sevk edilen saldırgan Fıratcan Yadigar çıkartıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
10: Hatay'da trafikte yaşanan yol verme tartışmasında ailesiyle birlikte seyahat eden sürücünün önünü keserek sopayla saldıran kamyonun sürücüsü cezadan kaçamadı. Sopalı saldıranları an bir an cep telefonu kamerasına yansıdı.
14: Kamera açtım, kamera açtım.
11: Trafik magandaları yine iş başında. Önünü kestikleri otomobilin camını böyle kırdılar. Olay Hatay'da yaşandı. Antakya Reyhanlı yolunda bir kamyonet ve otomobil sürücüsü arasında yol verme tartışması çıktı. Kamyonet sürücüsü otomobilin önünü kesti. Araçtan inen kişiler otomobile saldırdı. Kamyonet sürücüsü elindeki sopayla otomobilin camını kırdı. Yanındaki kişi ise aracın camlarına vurdu.
14: Ne yapıyorsun? Kamera açtım, kamera açtım.
11: Saldırıyı fark eden otomobil sürücüsü hızla kaçarak kurtuldu. Olay sonrası saldırganların kimliklerini belirleyen polis, kamyonet sürücüsüne 180 bin lira ceza kesti. Ehliyetine de 60 gün el konuldu.
10: Haydarpaşa Garı'nda restorasyon tüm hızıyla sürüyor. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, tarihi binadaki restorasyon çalışmalarını inceledi. Garın büyük bir müze ve kültür merkezi olacağını müjdesini verdi.
11: Mutlulukların ve hüzünlerin, kavuşmaların ve ayrılıkların başlangıç ve bitiş noktasıydı. Haydarpaşa Garı'nda 2013 yılındaki yangında büyük çapta hasar meydana gelmişti. Büyük bir restorasyon çalışmasıyla sonradan eklentiler kaldırıldı, özgün haline getirildi. Tarihi dokusu korundu. 130 yıllık tarihi gar artık kültür ve sanatın yeni merkezi oluyor.
12: Ulaşım aksı özelliği korunuyor ama sadece ulaşım aksı olarak korunmuyor. Aynı zamanda şehrin kültür, sanat ve yaşam noktası haline de getiriliyor ve bittiği zaman inşallah en önemli cazibe noktalarından biri olacak şehir.
11: Tarihi gar kapsamlı restorasyonla geleceğe hazırlanıyor. Restorasyon kapsamında özel taşlar için kapanmış taş ocakları yeniden açtırıldı. Restorasyon ve dönüşüm çalışmalarına hız verildi. Tarihi bina çalışmayla Anadolu yakasının önemli kültür ve yaşam merkezlerinden birine dönüşecek. Bakan Ersoy, projenin ilk etabının sonbahardaki İstanbul Kültür Yolu Festivali'ne yetiştirileceğini söyledi.
12: Buralar kütüphane olarak kullanılacak ve her yaş grubunda hem çocuklar için hem gençler için hem de yetişkinler için ihtiyaçlarını karşılayacak bir kütüphane kompleksi haline getiriliyor. Sonrasında sergi alanları yapılıyor, dijital müze noktaları yapılıyor. Aslında Anadolu yakasının ilk arkeoloji müzesini yapıyoruz.
11: Ersoy projeyle müze ve arkeoparkın bir arada olacağının altını çizdi. Dünyada bir ilk olacağını vurguladı. Deniz temalı müzelerin tamamlanmasıyla 81 ilden getirilecek seçkin eserler sergilenecek. Haydarpaşa Garı'nda 20 bin kişilik etkinlik alanı oluşturulacak. Ayrıca Haydarpaşa sahili de vatandaşların kullanımına açılacak.
10: Ve Türkiye Gazetesi'nden getirelim. 6 saatten 2 saate Mersin Gaziantep hızlı tren hattı ulaşımda süreyi 3'te 2 oranında kısaltırken ticaretinde can damarı olacak diyor değerli izleyiciler. Türkiye'nin hızlı tren hattında güney aksanında %87 oranında ilerleme sağlandı. Mersin Adana Osmaniye Gaziantep hızlı tren hattı tamamlandığında 6,5 saatlik yol 2 saat 15 dakikaya inecek. Hat Gaziantep'ten kalkınma yoluna Aksaray'dan orta koridora entegre olacak. Mersin limanlarından da orta koridora hızla bağlantı sağlanacak. Terör örgütü FETÖ'nün 15 Temmuz hain darbe girişiminin püskürtülmesinin 10. yıl dönümü kapsamında farklı etkinlikler düzenlenecek. Yurt içinde ve yurt dışında programlar yapılacak. Milli direniş unutulmayacak, unutulmayacak.
15: O millet Çanakkale ve milli mücadeleden sonra 15 Temmuz gecesi kıyamete kadar iftiharla anılacak şanlı bir destan yazmıştır.
11: 15 Temmuz hain darbe girişiminin üzerinden 10 yıl geçti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bu yıl gerçekleştirilecek anma programları için özel hazırlık talimatı verdi.
15: Hainlere karşı duran, gövdesini siper edip o hayasız akını durduran, baş verip ama işgalcilere baş eğmeyen tüm şehitlerimizi rahmetle anıyorum.
11: Hem hükümet kanadı hem de AK Parti teşkilatları ayrı ayrı çalışmalar yürütecek. Amaç 15 Temmuz gecesindeki milli direnişi özellikle genç kuşaklara doğru şekilde anlatmak.
15: FETÖ elebaşının kurduğu tuzak 15 Temmuz gecesi milletimizin dik duruşuyla, cesur duruşuyla, kahramanca direnişiyle darmadağın olmuştur.
11: Bayram sonrası başlayacak programlarla birlikte 81 ilde bir aya aşkın süre boyunca çeşitli etkinlikler düzenlenecek. Dijital mecralar, televizyon yayınları, açık hava kampanyaları ve uluslararası iletişim çalışmalarıyla geniş kapsamlı bir program düzenlenecek.
15: 15 Temmuz milletimiz için bir turnusol kağıdı vazifesi gördü.
11: Sadece Türkiye'de değil, yurt dışında da anma programları yapılacak. Özellikle gençlere yönelik içerikler hazırlanacak. 15 Temmuz hain darbe girişimine karşı toplumsal hafızanın canlı tutulması için özel projeler hayata geçirilecek. Hazırlanan programlarda şehitler ve gazilere yönelik vefa çalışmaları da ön planda olacak. Aynı zamanda darbe girişiminin ardından geçen 10 yılda Türkiye'nin güvenlik, savunma ve demokrasi alanlarında attığı adımlar da kamuoyuna anlatılacak.
15: Milletin zaferine çamur atanlar ve gidişata göre pozisyon alanlar emin olun daima utançla anılacaklardır.
10: Kurban Bayramı öncesi her yıl yaşanan tanıdık manzaralar bu sene de değişmedi. İstanbul'dan Erzurum'a, Sivas'tan Amasya'ya kadar birçok noktada vatandaşlar kurbanlıkların peşinden koştu.
16: boğa, tosun, koyun ve keçi. Kurbanlıklar yine kaçtı. Sahipleri peşlerinden koştu. Ortaya işte bu görüntüler çıktı.
17: Yavaş.
16: Kurban pazarlarında yoğunluk arttı. Ancak hareketlilikle birlikte kaçışlar da başladı. İstanbul Sultan Gazi'de nakliye kamyonetine yüklenmek istenen kurbanlık boğa sahiplerinin elinden kaçtı. Gözü kapalı boğa pazar alanını adeta savaş alanına çevirdi. Önüne çıkan park halindeki bir aracın camını kırdı. Vatandaşların panikle kaçıştığı anlar kameraya yansıdı. Benzer görüntülerin adresi bu kez Erzurum oldu. Kent genelinde kurban pazarlarından nakliye sırasında ya da evlerin bahçelerinden kaçan kurbanlıklar sahiplerine zor anlar yaşattı. İplerini koparıp ana caddelere çıkan hayvanlar trafikte tehlikeli anlara neden oldu. Kaçan kurbanlıkları yakalamaksa hiç kolay olmadı. Vatandaşlar ve sahipleri uzun süre hayvanların peşinden koştu. Sivas'ın Divriği ilçesinde mezbahada bekletilen kurbanlık tosun da ipini koparıp kaçtı. Kovalamaca sırasında nehre düşen hayvan balçık zemine saplandı. Uyuşturucu iğneyle sakinleştirilen tosun iş makinesi yardımıyla bulunduğu yerden çıkarıldı. Amasya'da ise kaçan bir keçi şehir merkezini birbirine kattı. Sahibinin elinden kurtulan keçi Atatürk Caddesi boyunca koştu. Zaman zaman dükkanlara girmeye çalışan hayvan ardından yola inince trafikte aksama yaşandı. Uzun süren kovalamacanın ardından keçi vatandaşların da yardımıyla yakalandı.
17: Ha! Ama maşallah. Aldı.
16: Mersin'in Anamur ilçesinde pazardan alınan kurbanlık koyun da sahibinin elinden kaçtı. D400 karayolu üzerinde bir süre koşan koyun nedeniyle trafikte kısa süreli hareketlilik yaşandı. Polis ekipleri ve vatandaşların yardımıyla sıkıştırılan koyun yakalanarak sahibine teslim edildi.
10: Bayram öncesi İstanbul'da güvenlik önlemleri artırıldı. Huzur İstanbul uygulamasında polis ekipleri Taksim Meydanı'nda adeta kuş uçurtmadı. Denetimlere helikopter de havadan destek verdi.
16: Bayram öncesi önlemler artırıldı. Polis ekipleri Taksim'de adeta kuş uçurtmadı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri Kurban Bayramı öncesi kent genelinde huzur uygulaması gerçekleştirdi. 39 ilçede yapılan denetime narkotik, terör, özel harekat ve trafik ekipleri katıldı. Taksim Meydanı'nda durdurulan araçlar ve şüpheli şahıslar didik didik arandı. Narkotik köpeği araçlarda uyuşturucu araması yaptı. Polis helikopteri de uygulamaya havadan destek verdi. Belirlenen noktaların giriş ve çıkışları kapatıldı. Geç saatlere kadar süren uygulamada olumsuz bir duruma rastlanmadı.
10: Ve Akşam Gazetesi'nden getirelim. İstanbul'da kalan bayram etti. Bayram nedeniyle İstanbul boşaldı. Trafik yoğunluğu %2'lere kadar geriledi. Metrolar ve metrobüslerdeki yoğunluktan eser yoktu. İstanbul'da kalanlar sakinliğin keyfini sürdü diyor değerli izleyiciler. Yoğun trafiğin yaşandığı güzergahlar bu kez bomboştu diyor. İstanbul'da ulaşımın rahatını fırsat bilip sahillere akın etti. Güzel havanın tadını çıkardı diyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan bayramı İstanbul'da girdi değerli izleyiciler. Bu kapsamda da dün yani Arife günü anne ve babasının kabrini ziyaret etti. 27 Mayıs darbesi mağdurlarının ailelerini kabul eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı ve Pakistan Başbakanı ile de birer telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
16: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Arife günü anne ve babasının kabirlerini ziyaret etti. Erdoğan, Üsküdar Kısıklı'daki konutundan ayrıldı, Karacaahmet Mezarlığı'na gitti. Annesi Tenzile Erdoğan ve babası Ahmet Erdoğan'ın mezarlarını ziyaret etti. Dua ettikten sonra mezarlıktan ayrıldı. Bayramın birinci günü, aynı zamanda 27 Mayıs darbesinin de yıl dönümü.
11: Erdoğan, Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde merhum Başbakan Adnan Menderes, dönemin Dışişleri Bakanı Fatin Rüştü Zorlu ve Maliye Bakanı Hasan Polatkan'la dönemin Cumhurbaşkanı Celal Bayar ve İçişleri Bakanı Namık Gedik'in ailelerini kabul etti. Namık Gedik Bey. Erdoğan, aile üyeleriyle yakından ilgilendi, sohbet etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, bayram öncesi de diplomasi trafiğini sürdürdü. İranlı mevkidaşı Mesut Pezeşkiyan'la telefonda görüşen Erdoğan, İran halkının bu zorlu zamanları aşacağına inandığını belirtti. Türkiye'nin de müzakerelerin olumlu sonuçlanması için her türlü desteği vermeye devam edeceğini dile getirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan daha sonra Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif'le bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Erdoğan, Pakistan Başbakanı'na bölgedeki çatışma sürecinde gösterdiği çabayla arabuluculuk gayretlerinin değerli olduğunu iletti.
10: Türkiye Gazetesi'nin bugün önemli bir manşeti var değerli izleyiciler. Sizi buraya tıkan kuvvet böyle istiyor sözünü bizzat duydum. Adnan Menderes ve arkadaşlarını idama götüren yasadaki düzmece mahkemede yaşananları yazar Erol Üye Pazarcı ilk ağızdan anlattı. Bugün 27 Mayıs tarihe kara bir leke olarak geçen 1960 darbesinin yıl dönümü. Yasada'daki uyduruk mahkemenin şahitlerinden biri de yazar Erol Üye Pazarcı'ydı. Tarihe şahitlik etmek için Yasada'ya giden 88 yaşındaki Üye Pazarcı o günlere dair çarpıcı hatıraları anlattı. Samet Ağaoğlu halk evlerinin kapatılmasıyla ilgili bu teklifi Fethi Çelikbaş verdi. Bu suçsa onu niye yargılamıyorsunuz dedi. Fethi Çelikbaş DP'den ayrılıp yeni parti kurmuştu. Mahkeme başkanı sizi buraya tıkan kuvvet öyle istiyor cevabını verdi. Bizzat duydum diyor değerli izleyiciler. Önemli bir açıklama. Bugün 27 Mayıs askeri darbesinin üzerinden de tam 66 sene geçti. Dile kolay ve o gün bugündür de hala unutulmuyor değerli izleyiciler. Menderes, Fatih Üçlü Zorlu ve Hasan Polatkan idam edildi. Dışişleri Bakanı, Maliye Bakanı ve Başbakan değerli izleyiciler. Bunu da hemen söyleyelim. Önemli bir söyleşi bugün Murat Öztekin kardeşimiz yapmış. Mutlaka Türkiye Gazetesi'nde de detaylarını okuyabilirsiniz. Yine Erol Üye Pazarcı iddiaçılar 10 senede memleketi mahvetti diye de ara bir başlık var. Mutlaka bakmanıza fayda var. Cumhurbaşkanı Erdoğan yayınladığı video mesajla Kurban Bayramı'nı kutladı. Saldırgan ve barbar İsrail zulmünü Gazze'de, Batı Şeria'da, Doğu Kudüs'te ve Lübnan'da bir an önce sona ermesi gerektiğini belirtti. Komşu ülkelerdeki toz bulutunun dağılmasıyla birlikte Türkiye'nin bölgede yıldız ülke olacağını vurguladı.
15: İsrail ateşkese rağmen Gazze'den Batı Şeria'ya, Doğu Kudüs'ten Lübnan'a kadar coğrafyamızın farklı noktalarında işgal, yıkım, katliam ve yasa dışı yerleşim faaliyetlerini pervasızca sürdürüyor.
11: Barbar ve hukuk tanımaz İsrail'in saldırganlığını hatırlattı. Yanı başımızda devam eden savaşta İsrail'in tahriklerine dikkat çekti.
15: Yine İsrail'in tahrik ve tertipleriyle tetiklenen savaşın menfi etkileri enerjiden tarıma, ticaretten ulaşıma, ekonomiden güvenliğe birçok alanda hissediliyor.
11: Kurban Bayramı dolayısıyla videolu mesaj paylaşan Cumhurbaşkanı Erdoğan kırgın gönüllerin barışmasını diledi.
15: Duam ve beklentim bu bayramın da kalplerin yumuşamasına, küskünlerin barışmasına, kırgınlıkların giderilmesine ve sıkılı yumrukların tamamen açılmasına vesile olmasıdır.
11: Türkiye'nin bölgesindeki krizlere rağmen güçlenerek yoluna devam ettiğine dikkat çeken Erdoğan, terörsüz Türkiye hedefini yineledi.
15: Sınırlarımız içinde huzur ve güvenliğin güçlenmesine, sınırlarımız dışında emperyalist oyunların bozulmasına katkı sunan bu tarihi süreci çok büyük bir özenle, sağduyu ve samimiyetle menziline doğru götürüyoruz. Türkiye'ye sadece ekonomik maliyeti 2 trilyon doları aşan bu musibetten milletimizi kurtarma irademiz tamdır. Sapasağlam hızla yola devam ediyoruz. Bu düşüncelerle Kurban Bayramı'nın ülkemiz, milletimiz İslam dünyası ve tüm insanlık için bir kez daha hayırlar getirmesini diliyorum.
10: MHP lideri Devlet Bahçeli Kurban Bayramı mesajında Gazze ve Tahran'da sivillerin yaşadığı acılara dikkat çekti. Bahçeli çaresiz kadınların, boynu bükük çocukların, mahzun yaşlıların gözyaşları insanlığımızı sınamaktadır dedi.
11: Birlik, kardeşlik ve dayanışmanın önemine dikkat çekti. Türkiye'nin her zaman barış için çaba göstereceğini söyledi.
18: Türkiye Cumhuriyeti bölgemizde yükselen her gerilim karşısında sağduyuyu, sükuneti, diplomasiyi, adil ve kalıcı barış maksadını sürdürmeye, tarihi ve kültürel mirasıyla büyük devlet sorumluluğunun tabii gereği olarak kararlılıkla devam edecektir.
11: MHP lideri Devlet Bahçeli Kurban Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Mesajında İslam dünyasının içinde bulunduğu duruma dikkat çekti. Gazze ve Tahran'da sivillere yönelik saldırılardan duyduğu üzüntüyü dile getirdi.
18: İslam alemi ve cümle insanlık bugün ağır ithamlardan geçerken bayramların kıymeti ve mahiyeti katlanmaktadır. Gönül ve kültür coğrafyamızda mazlumların ahı göğe yükselmekte, Tahran'da ve Gazze'de çaresiz kadınların, boynu bükük çocukların, mazlum yaşlıların gözyaşları insanlığımızı sınamaktadır.
11: Bahçeli, dünyada yaşanan zulüm ve haksızlıklar karşısında Türkiye'nin üzerine düşen sorumluluğu her zaman yerine getirmeye hazır olduğunu vurguladı.
18: Bireyden millete, milletten devlete sirayet eden bir silsileyle bugün Türkiye Cumhuriyeti'ne düşen tarihi sorumluluk da bu derin medeniyet hikmetinden ayrı düşünülemez.
3: TGRT FM.
19: Şimdi reklamlar.
20: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Kaskada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.

0: Petlas Mercedes CLA kazandırıyor. Şimdi Petlas'tan aldığınız 10.000 TL değerinde 17 jant ve üzeri yaz lastikleri 2 Mercedes CLA çekilişine katılma şansı veriyor. Petlas, Türkiye'nin lastiği. Petlas yaz lastikleri maksimum kart ve Ziraat Bankkartı özel peşin fiyatına 6 taksit fırsatıyla.
1: Sen de hayatın dolu dolu tat. Aç bir meysu dolu dolu hayat.
2: Gönlünüz rahat olsun. Kurban ibadetinizi eksiksiz yapıyor, videosunu size gönderiyoruz. İhlas Vakfı 0212 451 49 çift 0. Online bağış ihlasvakfi.org.tr.
3: Reklamları dinlediniz. Bireyi değil aileyi ön plana çıkaran Benim Ailem programı özellikle genç çiftler için tam bir rehber niteliğinde. Aile içi münasebetler, ailenin sosyal çevreyle olan ilişkileri ve tabii ki çocukların beden ve ruh sağlığı. Aile kavramının ve aile olmanın önemi. Uzman konukların başka yerde bulamayacağınız tavsiyeleri. Hande Karagöz her gün farklı bir uzman konuğuyla evlerinize misafir oluyor. Benim Ailem her gün 14 haberlerinden sonra TGRT FM'de.
4: TGRT FM.
3: Şimdi reklamlar.

0: Her yolculuğunuzda yanınızdayız. Milli futbol takımları resmi moda sponsoru Damat TV'nin A Milli Futbol takımımıza başarılar diler.
1: Kurbanla gülümset. Dünyanın dört bir yanındaki mazlumların yüzü senin kurbanınla gülsün. Yurt dışı hisse bedeli 5900 lira. Gazze hisse bedeli 11.000 lira. Deniz Feneri Ork TR. 30 yıldır sizinle.

0: fırsatı yakalayacaksın. Continental takacaksın, FIFA Dünya Kupası 2026 futbol topu kazanacaksın. 5 Mayıs 30 Haziran 2026 tarihleri arasında kampanyaya katılan yetkili satıcılardan 4 adet 18 inç ve üzeri yaz veya 4 mevsim binek, su, 4x4 Continental lastik alın, FIFA Dünya Kupası 2026 futbol topu kazanın. Üstelik World'e özel peşin fiyatına 6 taksit fırsatını kaçırmayın. Detaylı bilgi continental-lastikleri.com.tr'de.
1: Bayram ihtiyaçları sizde, teknolojileri MediaMarkt'ta. Derin dondurucudan çay makinesine, mini fırından mutfak şefine, bayramda ihtiyacınız olan teknolojiler MediaMarkt'ta sizi bekliyor. Bayrama özel teknolojileri keşfedin. Son gün 31 Mayıs. MediaMarkt.
2: Reklamları dinlediniz.
3: TGRT FM.
4: TGRT FM Haber.
5: Seçim ve CHP eski Bursa milletvekili Lale Karabıyık da vefat etmesi sebebiyle parti meclisinde olmayacak. Parti tüzüğüne göre parti meclisinin yedek üyeleri aldıkları oy oranı hesaba katılarak boşalan sandalyeleri dolduracak. O dönem parti meclisi yedek üyelerinden olan ve CHP'den istifa eden AK Parti İzmir milletvekili Mehmet Ali Çelebi de listede yer almayacak. Böylece 60 kişi olması gereken parti meclisi listedeki yedek isimlere rağmen 57 kişi olarak toplanacak.

0: Az gözaltına alındı. Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkanı Özgür Özel İzmir'de miting düzenleyeceğini açıkladı. Bunun üzerine CHP İzmir İl Başkanlığı Cumhuriyet Meydanı'nda toplanmak istedi. Ancak İzmir Valiliği bu talebi reddetti. Miting adresi olarak Gündoğdu Meydanı'nı işaret etti. Ancak Cumhuriyet Meydanı'ndaki kalabalık valiliğin gösterdiği miting adresine gitmek yerine polisle karşı karşıya geldi. Sık sık yapılan gösterinin kanunsuz olduğu anons edildi. Polis kalabalığı dağıtmak için tazyikli su ve biber gazı kullandı. Bir süre sonra polisin müdahalesiyle dağılan grup Özgür Özel'i dinlemek için Gündoğdu Meydanı'nda toplandı. Öte yandan mitingle ilgili dikkat çeken bir detay da Özel'in konuşmasını yaptığı otobüs oldu. Seçim otobüsünün Muharrem İnce'nin CHP'den ayrıldıktan sonra 2021'de kurduğu Memleket Partisi'ne ait olduğu öne sürüldü. İnce'nin CHP'ye tekrar dönmesiyle birlikte Memleket Partisi 4 yıl süren siyasi faaliyetini sonlandırmıştı.
1: Ateşkesi içe sayan İsrail ordusu Lübnan'a yönelik yeni bir saldırı dalgası başlattı. Saldırılarda en az 12 kişi öldü, çok sayıda kişi yaralandı.
0: Lübnan'da ateşkes bir kez daha sözde kaldı. İsrail ordusu ülkede yeni bir saldırı dalgası başlattı. Son saldırılar, Hizbullah'la savaştayız diyen soykırımcı İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu'nun Lübnan'a saldırıları yoğunlaştırın talimatının ardından geldi. İsrail savaş uçakları Lübnan'ın güneyinde ve doğudaki Beka Vadisi'nde 70'ten fazla noktayı vurdu. Saldırılarda çok sayıda kişi öldü ve yaralandı. İsrail topçuları da İsrail sınırı yakınlarındaki köy ve kasabalara hedef aldı. İsrail saldırıları başkent Beyrut'ta yeni bir göç hareketini tetikledi. Hizbullah'ın kalesi olarak bilinen Dahiye Mahallesi'nde gece yarısı büyük karmaşa yaşandı. Binlerce bölge sakini panik içinde evlerini terk etti. Bir grup kuzeye, Beyrut şehir merkezine doğru kaçarken diğer grupsa güneye doğru ilerlemeye çalıştı.
1: Ve Yeni Şafak'ın manşeti, Mescid-i Aksa'yı gasp planı Amerika ve İsrail ateşle oynuyor diyor. Amerika ve İsrail'in bu kez Mescid-i Aksa'yı gasp etme hesabı yaptığı ortaya çıktı. Sızan bilgilere göre amaç kutsal mekanı çok dini ibadet merkezi ilan etmek ve turistik mekan yapmak. Dünyayı yeni savaşlara sürükleyebilecek girişimin içinde Trump'ın damadı Kushner ile Amerika'nın İsrail elçisi Hakibi de var değerli izleyiciler. Henüz resmen duyurulmayan plan Mescid-i Aksa üzerindeki Ürdün himayesini sona erdirmek üzerine kurulu. İslami Vakıf İdaresi'nin yetkileri kaldırılacak yerine İsrail'in oluşturacağı yeni bir yapı gelecek. Aksa'nın çok dini ibadet merkezi ilan edileceği öne sürülüyor. Kutsal mekan böylece üç semavi dine açık turistik ve dini bir merkez olarak düzenlenecek. İstilacı Yahudilere eşit erişim hakkı tanınacağı ve toplu Yahudi ibadetine resmi izin verileceği belirtiliyor. İsrail ayrıca imam, vaiz ve üst düzey din görevlilerine atanmasında söz sahibi olacak. Cuma hutbelerinin içeriğini daha da denetleyecek. Terör devleti bu yolla Kudüs'ün tamamını ilhak etme yolunda büyük bir adım atmış olacak. Rusya, Ukrayna'nın başkenti Kiev'e yoğun saldırılar düzenlemeye hazırlanıyor. Rusya, Amerika yoluyla Batılı diplomatların Kiev'den ayrılması çağrısında bulundu. Ukrayna ve Avrupa Birliği ise bu çağrıyı şantaj ve ikiyüzlülük diyerek tepki gösterdi.
0: Rusya-Ukrayna savaşında gerilim hat safhada. Ukrayna'nın Luhansk bölgesinde öğrenci yurdunu vurmasının ardından Kiev'e son yılların en büyük füze saldırısını düzenleyen Rusya, sertliği tırmandırmaya hazırlanıyor. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Amerikalı mevkidaşı Marco Rubio ile yaptığı telefon görüşmesinde Washington'a çok net bir tahliye çağrısında bulundu. Lavrov, Rubio'ya Kiev yönetimi sivil halka yönelik terör saldırılarına devam ediyor dedi. Rus ordusu Kiev'deki askeri unsurlara yönelik sistematik saldırılar başlatacak diye ekledi. Rusya bu büyük

0: Askeri operasyon öncesinde ABD ve diğer ülkelere Kiev'deki diplomatik misyon personeli ve vatandaşlarını acilen tahliye etmeleri tavsiyesinde bulundu. Ukrayna Dışişleri Bakanı Andriy Sybiha Lavrov'a tepki gösterdi. Rusya'nın çağrısını utanmazca bir şantaj olarak niteledi. Ukraynalı bakan bu sözlerin batılı diplomatlara gözdağı vermeye yetmeyeceğini söyledi. Rusya'nın yabancı diplomatlara Kiev'den ayrılma çağrısına Avrupa'da tepki gösterdi. Avrupa Birliği'nin Ukrayna Büyükelçisi Katarina Maternova çağrıyı ikiyüzlülük olarak nitelendirdi. Avrupa Birliği misyonlarının yeni saldırı tehditlerine rağmen ülkede kalmaya devam edeceğini vurguladı.
1: Kraliyet ailesi yeniden skandal iddialarla gündemde. Epstein bağlantıları nedeniyle ünvanı alınan eski Prens Andrew hakkında şimdi de bir kadına yönelik uygunsuz davranış suçlamasıyla soruşturma başlatıldı.
0: Kraliyet ailesini sarsan yeni bir iddia daha. Bir zamanların İngiltere Prensi Andrew yeniden soruşturma kıskacında. ABD'li milyarder Jeffrey Epstein'la bağlantıları nedeniyle yıllardır tartışmaların odağında olan Andrew Windsor hakkında bu kez uygunsuz davranış suçlaması gündemde. İngiliz Sunday Times'ın haberine göre soruşturma 2002 yılında düzenlenen bir at yarışı etkinliğinde yaşananlara dayanıyor. İddiaya göre Andrew, Kraliçe 2. Elizabeth'in de katıldığı 5 günlük etkinlik sırasında bir kadına karşı uygunsuz davranışta bulundu. Olayla ilgili inceleme başlatıldığı belirtiliyor. Eski Prens Andrew'un adı daha önce de Jeffrey Epstein dosyalarında geçmişti. ABD Adalet Bakanlığı'nın yayımladığı milyonlarca sayfalık belge, yüz binlerce fotoğraf ve videoda Andrew'un Epstein'le yakın ilişkisine dair dikkat çeken detaylar yer aldı. Belgelerde Andrew'un resmi yurtdışı ziyaretlerine ilişkin gizli bilgileri Epstein'e ilettiği öne sürüldü. Singapur, Hong Kong ve Vietnam ziyaretlerine ait raporların kendisine ulaştıktan yalnızca dakikalar sonra Epstein'e gönderildiği iddia edildi. Jeffrey Epstein skandalı nedeniyle kraliyet unvanını kaybeden Andrew hakkındaki yeni soruşturmanın İngiliz kraliyet ailesi üzerindeki baskıyı yeniden artırması bekleniyor.
1: Avrupa'da Mayıs ayında yaz orta sıcaklıkları yaşanıyor. İngiltere'den İspanya'ya kadar birçok ülkede rekorlar kırılırken bazı bölgelerde termometreler 40 dereceyi gördü.
0: Avrupa kavruluyor. Mayıs ayında termometreler adeta Temmuz sıcaklıklarını gösterdi. İngiltere'den İspanya'ya kadar birçok ülkede rekorlar peş peşe kırıldı. Bazı bölgelerde sıcaklık 40 dereceye dayandı. İngiltere'de tarihinin en sıcak Mayıs günlerinden biri yaşanıyor. Başkent Londra'da sıcaklık 30 dereceyi aşarken bazı bölgelerde termometrelerin 35 dereceyi göstermesi bekleniyor. Yetkililer ülke genelinde sıcak hava dalgası alarmı verdi. Artan sıcaklık nedeniyle bazı bölgelerde su kesintileri yaşandı. Geleneksel eşek yarışları ise hayvanların sağlığı için iptal edildi. Fransa'da da durum farklı değil. Paris başta olmak üzere birçok kentte sıcaklıklar mevsim normallerinin çok üzerine çıktı. Uzmanlar özellikle ay sonuna kadar bunaltıcı havanın etkisini sürdüreceği uyarısında bulunuyor. Kavurucu sıcakların en sert hissedildiği ülkelerden biri ise İspanya. Özellikle Endülüs bölgesinde termometreler 37 dereceyi gösterirken Badajoz kentinde sıcaklığın 40 dereceye kadar yükselmesi bekleniyor. Uzmanlar yaşanan sıcaklıkların mevsim ortalamasının 10 derece üzerine çıktığını belirtiyor. Avrupa genelinde uzmanlar yaşlılar, çocuklar ve kronik hastalar için dikkatli olunması çağrısı yaparken sıcak hava dalgasının önümüzdeki günlerde etkisini artırabileceği belirtiliyor.
1: Kurban Bayramı arifesinde Türkiye genelindeki şehitliklerde hüzün ve gurur bir arada yaşandı. Şehitliklere akın eden aileler kahramanların kabirlerini çiçeklerle donatıp dualar okudu.

0: Milyonlarca evde bayram sevinci, şehit ocaklarındaysa yine hüzün vardı. Kurban Bayramı arifesinde yurdun dört bir yanındaki şehitlikler dinmeyen özlemlerin adresi oldu. İlk durak İstanbul Edirne Kapı ve Ankara Cebeci Askeri Şehitliği'ydi. Ateşin düştüğü o yürekler sabahın en erken saatinde kabir başındaydı. Eller mezar taşlarına dokundu. Mermerler Türk bayraklarıyla, taze karanfillerle donatıldı.
1: 10. ayın 6'sında şehit oldu annem. Şemdinli doldu, mayın patladı. Öyle yani. O gün bugündü, bayramlarımız bu geçiyor.
0: Dualar yükseldi, eller semaya açıldı. Cebeci şehitliğinde geride kalan çocuklar unutulmadı. Vakıf yetkilileri çocuklara bayram açlığı ve hediyeler dağıttı. İstanbul'da ise Vali Davut Gül kabir başında şehit aileleriyle birlikte saf tuttu.
2: Muhammed Mustafa sallallahu teala aleyhi ve sellem.
3: Bu vatan için toprağa düşmüş bütün şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyoruz. Yakınlarına sabır diliyoruz.
0: Anadolu'nun dört bir yanında da manzara aynıydı. İzmir Işıkkent Polis Şehitliği'nde Emniyet Teşkilatı şehit meslektaşlarını tek bir an bile yalnız bırakmadı. O kahramanların kabirlerine tek tek karanfiller bırakıldı.
4: Ne oğlum burada diye yani memlekete falan herhangi bir yere şehir dışına çıkmak istemiyorum. Çünkü bırakamam yani, yalnız bırakamam. Kalbim gönlüm onunla.
0: Gaziantep'te de arife günü kabristanlar doldu taştı. Mezarlık çevresinde trafik adeta durma noktasına geldi. Polis ekipleri geniş güvenlik önlemleri aldı. Aileler evlatlarının mezarlarını temizledi. Elleriyle çiçekler dikti.
5: Bir yanda seviniyor. Şehit annesi babası olduğumuz için. Bir yanda da üzüntü işte gene olmuyor, bitmiyor yani. Ne kadar evlat acısı çok zormuş.
0: Adana, Mersin ve Osmaniye'de de protokol şehit ailelerini yalnız bırakmadı. Osmaniye'de ise acı ikiye katlandı. Garnizon şehitliğinin ardından Vali Mehmet Fatih Ser'den geçti ve beraberindekiler asrın felaketinde kaybedilen canların yattığı deprem şehitliğine geçti. 6 Şubat depreminde yitirilen vatandaşlar dualarla anıldı.
6: Şimdi Yaprak'la ekonomiye bakalım. Yaprak günaydın.
7: Günaydın size ve sevgili izleyicilerimize. Bizde piyasalar kapalı ama uluslararası piyasalarda hareketlilik devam ediyor. Özellikle bu savaş alanından gelen haberler yakından takip ediliyor. Birazdan değineceğiz. Bu arada hızlıca konulara geçmeden önce sizin ve tüm izleyicilerimizin bayramını kutluyorum. Şunu da hemen söyleyeyim. Cem Bey, bizim küçük izleyicilerimiz de var. Bilmiyorum biliyor muydunuz? Bu sabah da yine onlardan izleyen bir sevgili izleyicimiz var. Irmak, mini minicik. Irmak'ın da bayramını
6: Deniz'in,
7: kutluyorum.
6: Makyöz Deniz'in kızı.
7: Evet, evet. O özellikle istedi. Ve tamam. Bizi de şu anda dikkatle izliyor. Öpücüklerimizi de gönderiyoruz.
6: Ben kendisine de gözlerinden öpüyorum Irmak.
7: Sağ ol.
6: Onun da bayramı kutlu olsun diyelim.
7: Teşekkürler.
6: Piyasalara bakacak mıyız?
7: Evet, bir bakalım hemen. Evet, borsa kapalı dedik ama döviz cephesinde neler oluyor? Altında, kripto paralarda son durum ne? Ekranlara getirelim. Dolar 45 lira 89 kuruşta, euro 53 lira 44 kuruş, gram altın 6652 lirada ve endekse baktığımızda evet tatile düşüşle girdi. 13662 puanla da tatil sonrası bir başlangıç yapacak Borsa İstanbul. Devam ediyoruz hemen çeyrek altın fiyatlarıyla. 10.973 lirada, yarım 21.946 lira, tam 43.757 lirada. Ve devam ediyoruz hemen kripto paralarla. Bitcoin ekranlara geliyor. 75.665 dolar seviyelerinde. Litecoin 52 dolar, Ethereum 2075 dolar. Ripple'a baktığımızda 1 dolar 33 senti paylaşabiliriz.
6: Peki, ekonomistlerin ilk çeyrek büyüme tahminlerine bir bakalım. Ocak, Şubat, Mart dönemleri henüz açıklanmadı. Açıklanacak galiba.
7: Evet.
6: Ne olur, Türkiye büyüyor mu?
7: İlk çeyrek büyüme rakamları, tahminleri biz paylaşacağız. Tabii Türkiye genel itibariyle büyüme rakamlarında pozitif ayrışır biliyorsunuz. Küresel büyümenin de bu sene düşük olacağını zaten öngörüyor analistler. Savaş nedeniyle artan işte enerji maliyetleri, keza üretim ve bunların nakliyesi anlamında da bir takım sıkıntıların yaşandığı aşikar. Ama yani genel itibariyle Türkiye'nin yine evet önceki dönemler kadar olmasa da fena bir büyüme kaydetmeyeceğini söyleyebiliriz. Bu şartlar altında konuşuyoruz tabii ki. Ekonomistlerin beklentisi yıllık bazda 2.7 oranında büyüyeceği şekilde Türkiye'nin. İlk çeyrek verilerine baktığımızda da 13 ekonomistin katılımıyla gerçekleştirilen bir anket olduğunun altını çizelim. Yılın birinci çeyreğinde 2.7'lik bir büyüme kaydedeceği belirtiliyor. Ortalamalar var. 2.7 bir ortalama, onu hemen söyleyeyim. 1.95 büyür diyenler var. Çok daha yukarıda büyüme bekleyenler olduğunu da söyleyelim. Burada da 3.40'lık bir büyüme gerçekleşiyor. Şimdi genelde biz büyüme rakamlarını konuşurken hep şunu söylerdik. Önceki yıllarda tüketime dayalı bir büyüme var Türk ekonomisinde diyorduk. Ama son zamanlara baktığımızda özellikle inşaatın yine büyüme rakamlarını sırtladığını gördük. Diğer taraftan savunma sanayi ürünleriyle birlikte ve diğer katma değerli ürünlerle birlikte bunların katkılarının da büyüme rakamlarına yansıdığını gördük. 1 Haziran tarihinde açıklanacak büyüme rakamları hemen bayramdan sonra. Biz de takip ediyor olacağız.
6: Peki, İran'ın Amerika'ya kritik şart 24 milyar doların yarısını hemen istiyor ama Amerika pek de olumlu değil galiba.
7: Yani İran zaten hep şunu söylüyor. Biz bir noktaya kadar geliyoruz ama burada oyunu Amerika Birleşik Devletleri bozuyor diyor. Diğer taraftan Trump'ın dün açıklamalarını gördük. Biraz medyaya yüklendi. Yani biz bir anlaşma sağlasak da bunu İran'ın başarısı olarak hep medya lanse edecek. Buradan sistemlerimi iletiyorum şeklinde açıklamaları vardı. Ya birazcık böyle yani biliyorsunuz her iki tarafta psikolojik bir savaş da verdi. Trump'ın da yüksek bir egosu olduğunu da biliyoruz. Tam anlaşma sağlanırken işte Amerika tarafı İran'a suç atıyor. İran Amerika Birleşik Devletleri'ne suç atıyor. Şimdi son kilitlenen noktada biliyorsunuz İran'ın birçok varlığına el koyuldu. Özellikle bunların yani fonlar anlamında konuşuyorum. Yarısını öncelikle ilk 6 ay içerisinde hızlıca serbest bırakmasını istiyor. Bu da 12 milyar dolar gibi bir rakama denk geliyor. Çünkü toplamda 24 milyar dolarlık bir yatırım mı var İran'ın? Bunların hemen serbest bırakılmasını istiyor ama ilk etapta 6 ayda yarısını istiyor. Bu da Amerika'nın çok işine geliyor gibi görünmüyor açıkçası. Diğer taraftan tabii çok önemli görüşmeler de her iki taraf arasında gerçekleştiriliyor. Aracı ülkelerin olduğunu da görüyoruz. Ama şunu da hemen söyleyelim. Biz tam yaklaştık derken ki piyasalarda özellikle enerji tarafında bunu satın alıyor. İyimser anlamda satın alıyor. Bir açıklama geliyor. Biraz daha zamana ihtiyacımız var gibi. Amerika Birleşik Devletleri'nden de dün böyle bir açıklama geldi. Hemen bu anlaşma olmaz. Biraz daha zamana ihtiyaç var şeklinde. Yani inişli çıkışlı günde belki abartacağım tabii bu rakam değil ama yani 100'e yakın böyle birbirini tutmayan açıklamalar geliyor. Piyasalarda bunu takip ediyor. Hemen bu anlaşma yapılır izlenimi oluşturulduğunda zaten petrol tepki vermişti. Düşüşleri görmüştük. Dün tekrar gelen haberlerden sonra 99 doları yükseldi. Bu sabah baktım yine 94 dolara gerileyen bir Brent petrol var. Diğer taraftan akaryakıtta da yine pompa fiyatlarında indirimi göreceğiz. Bu da bayram vesilesiyle söyleyeyim hemen sevgili izleyicilerimiz zaten alım yaparken fark edecekler. Biz de piyasalar kapalı dedik ama altın cephesine de bakacak olursak altın da ilk tepkisini yükseliş olarak vermişti. Ons'ta sabah 4500 doların üzerindeki seviyeleri gördük. Gram cephesinde 6771 lira seviyeleri var. Gümüşe baktığımızda gümüş çok altın kadar düşmedi esasında. Orada bir seviye hep korunuyor. O da işte 76-77 dolar seviyeleri ki sabah ons'ta yine aynı seviyeleri gördük. Gramına baktığımızda da 116 lira olduğunu söyleyelim gümüşün.
6: Peki, yağışlar rekolteyi yükseltti. Buğdayda rekor beklenti var. Nasıl olacak inşallah? Güzel olacak.
7: Vallahi güzel olacak. Şöyle söyleyeyim. Şimdi enflasyon rakamlarını vereceğiz 5 Haziran tarihinde. Mayıs ayında Nisan'la kıyasladığımızda biraz yavaşlama bekleniyor aylık enflasyonda. Burada gıdanın yavaş yavaş yaz aylarıyla birlikte ateşinin sönmesi bekleniyor. Meyve tarafında hiçbir sıkıntının olmadığı zaten Türkiye İstatistik Kurumu verilerinde de açıklanmıştı. Sebzede henüz veriler net değil ama baklagillerde, hububatta, bakliyatta, buğdayda, bunların hepsinde rekortenin gayet iyi olduğunu söyleyelim. Hatta geçtiğimiz senelerin Nisan ayında kıyasladığımızda bu sene Nisan'da %50 oranında yağışlar arttı. Bir taraftan çeşitli bölgelerde tarımsal anlamda bir takım önlemler de alındı. Bunu da söyleyeyim. Bu önlemler de tabii ki üretime olumlu yansıdı. Şimdi buğday cephesine baktığımızda buğday bizim için oldukça önemli. Çünkü neredeyse dünyayı da doyuran bir ülke esasında bu anlamda Türkiye. Buradaki rekolteye bakıyoruz. 23 milyon ton buğday rekoltesi bekleniyor bu sene. Gerçekten önemli bir rakam. 8.7 milyon ton arpa rekoltesine de ulaşılabileceği söyleniyor.
6: Peki. Teşekkürler Yaprak.
7: Ben teşekkür ederim.
6: Evet değerli izleyiciler, Yaprak'tan ekonomideki yorumları aldık. Araya gidelim. Dönüşte Ahmet'le CHP'de artık ikiye bölündüler. Onlarda neler oluyor? Onlara bakacağız. Ve bir de Bahçeli'nin önemli açıklamaları var. Liderler neredeler? Hepsini Ahmet'le birazdan konuşacağız.
8: TGRT FM. Şimdi reklamlar.
9: Smokin bizim işimiz. Altın Yıldız Classics.
10: Kurbanla gülümset. Dünyanın dört bir yanındaki mazlumların yüzü senin kurbanınla gülsün. Yurtdışı hisse bedeli 5.900 lira. Gazze hisse bedeli 11.000 lira. Deniz Feneri Ork TR. 30 yıldır sizinle.

0: Petlas Mercedes CLA kazandırıyor. Şimdi Petlas'tan aldığınız 10.000 TL değerinde 17 jant ve üzeri yaz lastikleri 2 Mercedes CLA çekilişine katılma şansı veriyor. Petlas, Türkiye'nin lastiği. Petlas yaz lastikleri maksimum kart ve Ziraat Bankartı özel peşin fiyatına 6 taksit fırsatıyla.
1: Bayram heyecanı Teknosa'da. Karcher SC3 EasyFix buharlı temizlik makinesi Tekno Club'a özel 10.999 lira.
2: Teknoloji, 50 yıllık tecrübemizle kurban bağışlarınızı Müslüman kardeşlerimize ulaştırıyoruz. ihlasvakfi.org.tr adresinden iki adımda kolaylıkla kurban bağışı yapabilirsiniz. 0212 451 49 çift 0.
3: Reklamları dinlediniz.
4: Hafta içi her sabah evde, işte, arabada. Sağlık, günlük haberler, moda. Aradığınız ne varsa hepsi Hülyalı Sabahlar'da. Hülyalı Sabahlar 9.30-11 arasında.
5: Mutlu Sabahlar Hülyalı Sabahlar'la başlar.
6: TGRT FM.
3: Şimdi reklamlar.
7: Bayramın coşkusu Bankart'la bir başka. Bireysel Bankart kredi kartınızla 31 Mayıs'a kadar giyim, ayakkabı, kafe ve restoran sektörlerindeki üye işyerlerimizde Bankart POS'undan tek seferde yapacağınız her 5000 TL ve üzeri alışverişinizle 500 TL. Toplam 2500 TL Bankart lira kazanabilirsiniz. Kampanyaya Bankart Mobil'den ve Bankart.com.tr'den katılabilirsiniz. Herkese iyi bayramlar. Bankart, seni düşünür o.
2: 50 yıllık tecrübemizle kurban bağışlarınızı Müslüman kardeşlerimize ulaştırıyoruz. ihlasvakfi.org.tr adresinden iki adımda kolaylıkla kurban bağışı yapabilirsiniz. 0212 451 49 çift 0.

kurbanla gülümset. Dünyanın dört bir yanındaki mazlumların yüzü senin kurbanınla gülsün. Yurt dışı hisse bedeli 5.900 lira. Gazze hisse bedeli 11.000 lira. Deniz Feneri Ork TR. 30 yıldır sizinle.

0: Reklamları dinlediniz. TGRT
1: FM. Hak şerleri hayreyler, zannetme ki gayreyler. Arif onu seyreyler, Mevla görelim neyler, neylerse güzel eyler. Deme niçin şu şöyle, yerindedir o öyle. Bak sonunu seyreyle, Mevla görelim neyler, neylerse güzel eyler. Her işleri faiktir, birbirine layıktır. Neylerse muvafıktır, Mevla görelim neyler, neylerse güzel eyler. Hiç kimseye hor bakma, incitme, gönül yıkma. Sen nefsine yan çıkma, Mevla görelim neyler, neylerse güzel eyler. Sen Hakk'a tevekkül kıl, teslim ol, hem rahat bul. Her işine razı ol, Mevla görelim neyler, neylerse güzel eyler.
2: Mehmet amca, torununla anlaşamadığını mı düşünüyorsun? Fatma teyze, evlatlarına baktıkça yüzün mü kızarıyor? Filiz Hanım, çocuklarınla ortak bir noktanızın kalmadığına mı üzülüyorsun? O halde harekete geçin. Yapmanız gereken şey çok basit. Parmağınızı uzatın ve radyonuzu açın. Çocuklarınızla TGRT FM ortak noktasında buluşun. İslam ve Toplum programı her ailenin ortak noktası. Osman Ünlü Hoca'nın naklettiği temiz kaynaklardan gelen Ehl-i Sünnet itikadını ve fıkıh bilgilerini dinleyerek içinizdeki iman kırıntılarını kuvvetlendirin. En temel din bilgilerini öğrenerek Müslüman olmanın hazzını yaşayın.
3: Buyurun.
4: Ben miyim?
3: Evet.
4: Hayırlı günler Osman dede.
5: Hayırlı günler efendim, buyurun.
4: Ben 12 yaşındayım. 6 yaşından beri siz dinliyoruz. 6 yaşında namaza başladım. Ama yani hiç içimden namaz kılmak gelmiyor. Yani zevkle kılıyorum. Ne yapabilirim?
2: Eli kitaplı, ağzı dualı gençler için İslam ve Toplum her gün saat 11 ve 15'te TGRT FM'de.
6: TGRT FM.
2: Bireyi değil, aileyi ön plana çıkaran Benim Ailem programı özellikle genç çiftler için tam bir rehber niteliğinde. Aile içi münasebetler, ailenin sosyal çevreyle olan ilişkileri ve tabii ki çocukların beden ve ruh sağlığı. Aile kavramının ve aile olmanın önemi. Uzman konukların başka yerde bulamayacağınız tavsiyeleri. Hande Karagöz her gün farklı bir uzman konuğuyla evlerinize misafir oluyor. Benim Ailem her gün 14 haberlerinden sonra TGRT FM'de.

0: arabada, yolda. Bize ulaşabileceğiniz her noktada sizlerleyiz.
1: TGRT FM Haber.

İşte WhatsApp numaramız 0546 780 80 80. Üzüldüğünüz, sevindiğiniz, şaşırdığınız ne varsa çekin, gönderin, yayınlayalım. TGRT Haber WhatsApp ihbar hattı 0546 780 80 80.

0: Bambum'un sunduğu Günaydın Türkiye devam ediyor.
1: Günaydın değerli izleyiciler. Cem Çürk'le Günaydın Türkiye devam ediyor. Son bölümdeyiz. Saatlerimiz 8.46'yı gösteriyor. Bu saat diliminde de önemli haberlerle karşınızdayız. 27 Mayıs 2026 Çarşamba günündeyiz. Haftayı ortaladık ve bugün mübarek Kurban Bayramı değerli izleyiciler. Kurban Bayramı bütün İslam alemine mübarek olsun diyelim. Kan, gözyaşı yerine huzur ve sağlık versin, afiyet versin bütün Müslüman alemine. Özellikle Gazze'de, Lübnan'da, İran'da Müslümanlar hakikaten iyi durumda değiller. İnşallah bu kötü günleri bir daha yaşamayız diyelim. Bir kez daha hepimizin Kurban Bayramı mübarek olsun ve hemen başlıklarımıza bir bakalım. Cumhurbaşkanı Erdoğan bayramda İstanbul'da, bu kapsamda dün yani Arife günü anne ve babasının kabrini ziyaret etti Erdoğan. 27 Mayıs darbesi mağdurlarının ailelerini kabul eden Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı ve Pakistan Başbakanı ile de telefonda görüştü. Ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan bayram mesajı. Cumhurbaşkanı Erdoğan yayınladığı video mesajla Kurban Bayramı'nı kutladı. Saldırgan ve barbar İsrail zulmünün Gazze'de, Batı Şeria'da, Doğu Kudüs'te ve Lübnan'da bir an önce sona ermesi gerektiğini belirtti. Komşu ülkelerdeki toz bulutunu dağılmasıyla birlikte Türkiye'nin bölgede yıldız ülke olacağını vurguladı. Ve Kılıçdaroğlu, yalanlar kardeşliğimizi bozamayacak dedi. Kemal Kılıçdaroğlu, CHP'nin genel başkanı, bayram mesajı yayımladı. Kararlılık vurgusu yapan Kılıçdaroğlu, ne yalanlar ve iftiralar ne de aramız örülme gitsiren duvarlar bu kardeşliği bozabilecektir ifadesini kullandı. Ve Amerika İran'a yeni saldırılar düzenledi. Amerikan ordusu ateşkes görüşmelerinin tam ortasında İran'a yeni saldırılar düzenledi. Amerikan savaş uçakları İran'ın güneyinde iki tekneyi ve bir uçak savar füze sistemini imha etti. Saldırı sonrası İran'dan petrolün varili $200 olur uyarısı geldi. Ve Amerika İran'ı vurdu. Petrol ve dolar yükseldi. Amerika'nın İran saldırısı piyasaları yeniden hareketlendirdi. Brent petrol ve dolarda yükseliş yaşanırken altında fiyatlar geriledi. Evet Erzecel, etiketimiz bugün bayram. Bir kez daha bayramınız mübarek olsun diyelim. Siz de bugün bayram etiketiyle görüşlerinizi bize yazın. Başlayalım.
2: Haydarpaşa Garı'nda restorasyon tüm hızıyla sürüyor. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, garın büyük bir müze ve kültür merkezi olacağının müjdesini verdi. Az sonra. Kurban Bayramı öncesi her yıl yaşanan tanıdık manzaralar bu senede değişmedi. İstanbul'dan Erzurum'a, Sivas'tan Amasya'ya kadar birçok noktada vatandaşlar kurbanlıkların peşinden koştu. Az sonra. 9 günlük bayram tatiline çıkanların büyük oranda yolculuğu tamamlandı. Arife günü genel itibariyle Türkiye genelinde trafik yoğunluğu yaşanmadı. Ama birçok ilde denetimler aralıksız devam etti. Habere dair aradığınız ne varsa gazeteci Cem Küçük sizler için ekranlara taşıyıp yorumlayacak. Hepsi ve daha fazlası Günaydın Türkiye'de olacak. Az sonra.
1: Kurban Bayramı arifesinde Adana'daki mezarlıklarda sahte hoca denetimi yapıldı. Hocayım diyerek dua edip vatandaştan para alan kişiler kameralar önünde teste tabi tutuldu. İmamın yarım bıraktığı duayı tamamlayamayanların mezarlıktan çıkartıldı.
3: Tamam. Şimdi ben birkaç ayet söyleyeyim, siz tekrar edin olur mu?
4: Kimisi gerçekten hocaydı. Duanın devamını getirebildi. Kimi ise okuyamadı. Foyası ortaya çıktı. Denetimi geçemediler.
3: Şimdi devam edelim lütfen. İnne ashabul...
4: Adana'da Kurban Bayramı arifesinde mezarlıkta sahte hoca denetimi yapıldı. İmam hocayım diyenlere ayeti okudu, devamını getirin dedi. Sahte hocalar bir bir ortaya çıktı.
3: Hocam, biz okumayalım. Hocam, ya arkadaşı dışarıya alalım. Ya bu olmaz
5: şöyle,
3: bu şekilde.
5: Dışarı alalım, olmuyor böyle.
4: Vatandaşların duygularını istismar ederek haksız kazanç sağlayan sahte hocalar mezarlıktan çıkarıldı.
6: Şimdi, dua biliyor musunuz?
3: Evet.
6: Yani. Okuyamadınız ama. İmamlık mı yapıyorsunuz, meclislik mi yapıyorsunuz?
3: Yok, çalışıyorum böyle işçi olarak.
6: Yani. İşçi olarak çalışıyorsunuz.
3: Evet.
6: Ama dua okumayı bilmiyorsunuz. Burada insanlara dua okuyup para alıyorsunuz.
3: Yok, ben okuyorum Yasin mesela. Değil ya. Ashabul sura bir ashabul.
1: Kurban Bayramı öncesi en büyük heyecan şüphesiz ki kutsal topraklarda yaşanıyor. Milyonlarca hacı adayı Arafat'ta buluştu, dua etti. Türk hacıların o heyecanı görülmeye değerdi.

0: 14 yıldır bekliyorum.
1: 14 yıldır bekliyorsunuz.
0: Yani 14 yıldır heyecanlıyım. Sona erecek inşallah.
2: Yıllardır bekledikleri o gün geldi. Milyonlarca hacı adayı Arafat'ta.
3: Allahu limen hamide.
4: 16 yıl oldu yazılalı. 16. çekilişte çıktı yedekten. Çok şükür buraları gördüm.
2: Zilhicce ayının 9. gününde kutsal topraklardaki milyonlarca hacı adayı Arafat Ovası'nda buluştu.
5: Çok güzel, iyi.
1: Nereye gidiyoruz?
6: Arafat'a gidiyoruz.
2: Arafat'ta bulunmak, orada dua etmek haccın en önemli ve ikinci farzı olarak kabul ediliyor.
7: Büyük hayalimize gidiyoruz. Daha buradan mutluluk var mı ki? Evet. 16 yıldır bekliyoruz.
8: Kendimi iyi hissediyorum vallahi. 76 yaşındayım.
2: Türk hacılar için bu yıl Arafat yolculuğu çok rahat geçti. Hacılar kendilerine tahsis edilen özel güzergah sayesinde beklemeden hızlı bir şekilde Arafat çadırlarına ulaştı.
9: 14 sene sonra çıktı. Cenab-ı nasip etti buralara bizi.
2: Geceyi Arafat Ovası'nda geçiren hacılar sabah olduğunda Rahmet Tepesi'ne harekete geçti. Ancak Suudi yetkililer bu yıl bazı noktalardan geçişleri kapattı. Bazı hacı adayları tel örgülerden atlamak zorunda kaldı.
10: Abi çünkü Osmanlı torunuyuz ya. Sen ne zannettin abimizi?
1: Geçeriz diyorsun.
10: Açarız kapıları.
2: Arafat'ta vakfe duasını Diyanet İşleri Başkanı Safi Arpaguş yaptı.
11: Dualarımızı kabul, vakfemizi, amel ve ibadetlerimizi makbul eyle ya Rabbi. Haccımızı mebrur eyle. Amin. Mübarek ve müteyemmen eyle.
2: Amin. Hacı adayları edilen duaya hep birlikte amin dedi. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum da hacılar arasındaydı.
11: Mazlumların feryadı arşa çıkıyor.
2: Hacıların Arafat'tan sonraki durağı Müzdelife olacak. Sonrasında şeytan taşlama, kurban kesimi ve veda tavafıyla hac tamamlanmış olacak.
12: Çok heyecanlıyız. Allah kolaylık
13: versin. İstanbul Mecidiyeköy'de bir otomobilin yakıt deposu delindi. Benzin sızıntısını fark eden sürücü aracını durdurdu ancak el frenini çekmeden otomobili terk edince büyük panik yaşandı.
2: Seyir halindeyken otomobilinden yakıt sızdığını fark etti. Diğer sürücülerin uyarısıyla aracını durdurdu. Ancak el frenini çekmeyi unutup aracını terk etti.
14: Gel şöyle uzak durun.
2: Kontrolden çıkan otomobil sürücüsüz şekilde yaklaşık 20 metre ilerledi. Önce kaldırıma ardından yol kenarındaki reklam tabelasına çarptı. Çarpmanın ardından otomobilden bir anda alevler yükselmeye başladı.
14: İtfaiye geliyor.
15: Anne nerede?
14: Geliyorum. Aradım.
15: Nerede geliyor?
14: Mecidiyeköy burada hemen. Sönmez, patlar.
2: İstanbul Mecidiyeköy'de yaşanan benzin sızıntısında yürekler ağza geldi. Araçtaki yangında can kaybı ya da yaralanma yaşanmadı. Alev topuna dönen otomobile itfaiye müdahale etti. Ancak araç kullanılamaz hale geldi.
13: Edirne'de bir maden ocağında maaş ve tazminatlarını alamayan işçiler önce grev ardından da aileleri ve çocuklarıyla birlikte yürüyüş yaptılar. İşçiler hakkımızı istiyoruz diyerek eylemlerini sürdürdü.
16: Dört yıldır bu şirkette çalışmaktayım. Son bir yıldır adam akıllı düzenli maaşımızı alamıyoruz. Son bir yıldır da bayrama parasız girip duruyoruz. Hakkımızı istiyoruz.
2: Alın terlerinin ve emeklerinin karşılığını istediler. Maaş alamayan işçiler böyle isyan etti.
17: Kahrolsun sarı sendikacılar! Kahrolsun sarı sendikacılar!
2: Onlar Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde faaliyet gösteren Kiremitçiler Maden Ocağı işçileri. Aylardır maaşlarını alamamış, tazminat ödemeleri yapılmadan işten çıkarılmışlardı. Kurban Bayramı'na girerken mağdur olan ve geçim sıkıntısı yaşayan işçiler eylem başlattı.
18: Dur, dur, dur, dur, dur, dur, dur, dur, dur, dur.
2: Grev yapan işçiler haklarını elde edebilmek için hem firmaya hem de bazı sendikalara tepki gösterdi. Atatürk Meydanı'na yürüdüler. Yürüyüşe çok sayıda işçi, eşleri ve çocukları katıldı.
12: Haklarımız için yürüyoruz.
15: Hakkımızı istiyoruz.
18: Alın terimiz için abi, suç değil.
19: Arkadaşlarımız için yürüyoruz.
20: Tamam, pes etmek yok. Sonuna kadar.
2: İşçiler daha sonra meydanda basın açıklaması yaptı. Biriken maaşlarını ve işten çıkarılanların kıdem ve ihbar tazminatlarını istedi.
13: Ahmet'le Ankara'nın gündemine bakalım. Ahmet, günaydın.
21: Günaydınlar Cem. Ankara'dan iyi yayınlar diliyorum. Hem senin hem de tüm Türkiye'nin Kurban Bayramı'nı kutluyorum. Kılınan namazlar, kesilen kurbanlar Allah tarafından kabul edilir inşallah.
13: Amin diyelim Ahmet. Senin de bayramın mübarek olsun. Tüm Müslüman aleminin bayramı mübarek olsun diyelim. Ahmet, önce bir liderlerle başlayalım. Liderler nerede, ne yapıyorlar? Cumhurbaşkanımızın programıyla kendisi İstanbul'da sabah bayram namazını İstanbul'da kıldı. Bu detaylarla bir başlayalım.
21: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan İstanbul'daydı. Bayram namazını da orada kıldı. Ve bayram namazını kıldıktan sonra da çıkışta kendisini bekleyen gazeteci arkadaşlarımıza açıklamalarda bulundu. Özellikle Filistin'de ve Gazze'de yaşanan olaylara dikkat çekti Cumhurbaşkanı Erdoğan. Dedi ki, her şeyden önce bir Filistin'i, bir Gazze'yi yaşadık. Orada yaşananlar bizler için bir duruş, bir vakfe oldu. İnşallah zalim Netanyahu denilen şahıs dünya Müslümanları karşısında bir an önce gereken dersi alacaktır. İnşallah biz de bu duruşu en kısa sürede hep beraber görür ve yaşarız. Bunun bizzat yaşanmasını da bekliyoruz ifadesini kullandı. Biliyorsun geçen bayram Rize'deydi, baba ocağındaydı. Orada bir Rize simidi muhabbeti olmuştu. Bugün de Cumhurbaşkanı Erdoğan'a o ifadesi hatırlatıldı, işte Rize simidinin yeri ayrı demişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün de Rize simidinin yeri ayrı, İstanbul simidinin yeri ayrı, Ankara simidinin yeri ayrı dedi. Ben de Ankaralı olduğum için Ankara simidini biraz ön plana çıkartayım. Gerçekten böyle pekmeze bandırılır, çıtır çıtır gevrek olur, susamlı. Gerçekten Ankara simidinin benim için de yeri ayrıdır. Özgür Özel Manisa'daydı, memleketindeydi. CHP Genel Başkanı Özgür Özel bayramı Ankara'da karşılıyor. Aynı zamanda MHP lideri Devlet Bahçeli de Ankara'da sabah saatlerinde merhum Türkeş'in kabrini ziyaret etti. Öğleden sonra da Kızılcahamam'da Ülkücü Şehitler Anıtı'nı ziyaret edecek MHP lideri Devlet Bahçeli.
13: Peki. Şimdi Ahmet, önce CHP'de ne olduğuna bir bakalım. En son Sayın Bahçeli'nin bugünkü açıklamalarına bir bakalım. Şimdi eski parti meclisi göreve geldi. Özgür Özel'in grup başkan vekilinin düşürülmesini istedi. Şu anki genel başkan Kemal Kılıçdaroğlu ve yönetimi unvanda gidecek. Orada durum nedir şu an? CHP'de bize bir son durumu anlat. Yani Kemal Kılıçdaroğlu cephesi genel başkan çünkü artık. Özgür Özel cephesi dün İzmir'de miting yaptı. Oradaki durumu anlat, sonra Bahçeli'nin sözlerine bir bakalım.
21: Şimdi Kemal Kılıçdaroğlu'nun seçim şarkısı vardı, hatırlarsın. Kılıçdaroğlu soyadına da atıfta bulunularak oluşturulmuştu. Kılıçlar çekildi, bu bir düello. Gerçekten şu an itibariyle CHP'de yaşananlar bu sözlerle ifade edilebilir. Kılıçlar çekildi, bir düello yaşanıyor. Herkes bir güç mücadelesi içerisinde. Hem Özgür Özel ve arkadaşları, hem de Kemal Kılıçdaroğlu ve ekibi. Bu güç mücadelesi nerede yaşanacak? Bu güç mücadelesi partinin her kademesinde yaşanıyor. Bunun ilk göstergesini özellikle 30 Mayıs'ta yaşayacağız. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu genel merkeze gidecek. Orada bir miting düzenleyecek. Özgür Özel de aynı gün aynı saatte CHP Ankara İl Başkanlığı'nda bir toplantı düzenleme kararı aldı. Ancak burada şöyle bir ortada çelişkili durum var. CHP'nin genel başkanı mahkeme kararıyla Kemal Kılıçdaroğlu. Dolayısıyla tüm örgütlerin, tüm teşkilatların Kemal Kılıçdaroğlu'nun talimatları doğrultusunda ve direktifleri doğrultusunda hareket etmesi gerekiyor. Şimdi Kemal Kılıçdaroğlu'nun genel başkanı olduğu bir yönetimde, Ankara İl Başkanlığı'nda, Ankara İl Teşkilatı'nın böyle bir toplantıyı düzenlemesi ve Özgür Özel'le bir araya gelmesi tabii tartışmalı bir durum. Bana gelen bilgilere göre Kemal Kılıçdaroğlu önümüzdeki süreçte bir talimat yayınlayacak. Teşkilatlara, ilçe başkanlıklarına, il başkanlıklarına bir talimat gönderecek. Genel merkezin direktifleri dışında toplanmalar, mitingler, buluşmalar düzenlenmemesi gerektiğini ifade edecek ve böyle bir durumda da gerekli disiplin işlemlerinin, talimatlara aykırı hareket edilmesi halinde gerekli disiplin işlemlerinin uygulanacağını söyleyecek. Yine biliyorsun Özgür Özel CHP Genel Merkezi'nde kapalı bir grup toplantısında tartışmalı bir şekilde grup başkanı seçildiğini ilan etmişti. İşte bu grup başkanlığı seçimine ilişkin olarak da Kemal Kılıçdaroğlu cephesinden bir adım geldi. Meclis başkanlığına bir dilekçe yazıldı. O grup başkanlığı seçiminin geçersiz olduğu ifade edildi. Dolayısıyla meclis başkanı da zaten buna ilişkin bir adım atması bekleniyor. Özgür Özel önümüzdeki süreçte grup başkanı sıfatında kullanamayacak. Bu neden önemli? Özgür Özel ilk yaptığı açıklamalarda diyordu ki ben grup başkanıyım. Genel başkan milletvekili olmadığı için grup başkanı da olamaz. Dolayısıyla meclisteki grup toplantılarını ben yaparım diyordu Özgür Özel. Ancak grup başkanı sıfatı da düşerse bunu da yapamayacak. Yani meclisteki o istediği ortamı da oluşturamayacak. İkinci çekişme alanı nerede yaşanacak? Parti meclisi toplantısında yaşanacak. Şimdi 4-5 Kasım 2023 tarihinde yapılan o 38. olağan kurultay geçersiz sayıldı. Dolayısıyla ondan sonra seçilen parti meclisi ve yüksek disiplin kurulu da düşmüş oldu. Tıpkı Özgür Özel ve yönetiminin düşmesi gibi. Peki bu durumda ne olacak? Özellikle 25-26 Temmuz 2020'de yapılan 37. olağan kurultay sonucunda belirlenen parti meclisi ve yüksek disiplin kurulu görev yapacak. Dolayısıyla yine Kılıçdaroğlu cephesi buna ilişkin olarak Ankara'da İcra Müdürlüğü'nden tebligatları gönderdi. O dönem seçilen parti meclisi ve yüksek disiplin kurulu üyeleri o tebligatları alıp göreve başlayacaklar. Pazartesi günü yani 1 Haziran pazartesi günü Kemal Kılıçdaroğlu'nun eğer bir değişiklik olmazsa, çünkü dinamik bir süreç. Şimdi o tebligatlar alınacak, ancak gerekli sayı toplanır mı, parti meclisi üyeleri o çağrıya uyar mı, onu bekleyip göreceğiz. Dolayısıyla şu an itibariyle görünen 1 Haziran pazartesi günü Kılıçdaroğlu ve ekibi parti meclisini toplamayı planlıyor. Ardından da yüksek disiplin kurulu toplanacak. Ancak dediğim gibi dinamik bir süreç olduğu için bu tarihler değişebilir. Ancak parti meclisinde farklı bir tablo var. Şimdi bazı isimler istifa etti, bazı isimler ihraç edildi, bazı isimler belediye başkanı seçildi, partiden ayrılanlar var. Dolayısıyla parti meclisinde farklı bir yapı olacak. Onları da hemen seyircilerimize paylaşalım. Daha önce parti meclisi listesinde olan Onursal Adıgüzel, Ahmet Akın, Muharrem Erkek, Hasan Baltacı ve Candan Yüceer belediye başkanı seçildikleri için parti meclisi toplantısına katılamayacaklar. Ayrıca Tekin Bingöl, Gülizar Biçer Karaca, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkan Vekili görevini yürütüyor. Ali Mahir Başarır, Gökhan Günaydın ve Murat Emir ise CHP Grup Başkan Vekili görevini üstleniyorlar. Dolayısıyla onlar da katılamayacaklar. Eren Erdem CHP'den istifa etmişti. CHP Bursa Milletvekili Lale Karabıyık da vefat etti. Dolayısıyla bu isimler de parti meclisinde olmayacak. Parti meclisinde olmayan isimlerin yerine yedek listeden isimler kaydırılacak. Orada da işte Mehmet Ali Çelebi var. O da AK Parti'ye geçti biliyorsun. Bazı yine ayrılanlar falan var. Baktığımızda 60 kişilik parti meclisinin 57 kişiyle toplanacağı görülüyor. Peki o 57 kişilik listede kimler Kemal Kılıçdaroğlu'na yakın, kimler Özgür Özel'e yakın? Parti meclisinde nasıl bir denge sağlanacak? Şu an itibariyle biraz Özgür Özel önde gibi görünse de 3-5 milletvekili ya da parti meclis üyesi sayısıyla başa baş bir görüntü hakim. Ancak her zaman şunun altını çiziyorum Cem. Mühür kimdeyse Süleyman odur. Dolayısıyla güç dengeleri de her an değişebilir. Çünkü genel başkan listeleri oluşturacak, milletvekili listelerini oluşturacak, disiplin süreçlerini başlatacak. Yetki onun elinde. Bunu göz önünde bulundurduğumuzda her zaman güç dengeleri değişebilir. Bakalım parti meclisi toplandığında nasıl bir sonuç ortaya çıkacak? Özgür Özel ve arkadaşlarının planı şu: parti meclisinde olmazsa işte delegelerden imza toplayarak 45 gün içerisinde kurultaya gidelim diyorlar. Dün Özgür Özel bir öneride daha bulundu, bir çağrıda daha bulundu biliyorsun. İşte 2 milyon üyemiz var. O üyelerin seçimiyle kurultaya gidelim. O 2 milyon üyemiz kimi seçerse kurultayda o aday olsun şeklinde bir çağrıda bulundu. Ancak Kemal Kılıçdaroğlu cephesinde bu çağrı ciddiye alınmadı. CHP Parti Meclisi üyesi ve eski milletvekili Müslüm Sarı dedi ki siyasi polemik olarak görüyoruz bu çağrıyı. Yol haritamız bellidir dedi. Zaten üye sayısına baktığımızda da CHP'nin 2023 yılında 1.428.000 üyesi vardı. CHP'nin şimdiki üye sayısı ise 1.922.000. 500.000'lik bir artış var. Ancak bunun Ekrem İmamoğlu ve onun adaylığını destekleme sürecinde üye olarak bu isimlerin bu kadar sayının kayıt altına alındığını ifade edelim. Dolayısıyla Kemal Kılıçdaroğlu bu çağrıyı da üye sayısını da dikkate alarak, oradaki yapılanmayı da dikkate alarak zaten özellikle bunu değerlendirmeyecektir. Yani bu çağrıyı karşılıksız bırakacaktır. Peki Kemal Kılıçdaroğlu ne yapmayı planlıyor? Kemal Kılıçdaroğlu ise mahalle mahalle, ilçe ilçe, il il kongre süreçlerini yeniden başlatarak o şaibeli kurultaydaki delege yapısını değiştirerek yeni kongrelerle büyük kurultayı yapmayı düşünüyor. Onun da en az bir yıllık bir süre alabileceği ifade ediliyor. Hatta 1,5 yıl sürer diyenler de var. Öte yandan şunun da altını çizelim. Kurultay yapılamaz şeklinde hukuki kanaat belirtenler de var. Çünkü bu mutlak buttan kararı İstinaf Mahkemesi tarafından alınınca Özgür Özel'in görevlendirdiği avukatlar hemen Yargıtay'a temyiz başvurusunda bulundu. Yani Yargıtay'da da bir temyiz süreci işleyecek. Dolayısıyla o temyiz sonuçlanmadan kurultaya gidilemeyeceğini düşünenler de var. Ki zaten mutlak buttan davası açıldıktan sonra CHP 21 ve 22. olağanüstü kurultayları düzenledi. 39. olağan kurultayları düzenledi. Mahkeme karar vermeden bu kurultayların da geçersiz olduğu ifade edilmişti. Dolayısıyla Yargıtay'da bir temyiz süreci, yargı süreci işlerken kurultayında, olağanüstü kurultayında yapılamayacağı ifade ediliyor.
13: Peki. Ahmet, şimdi gelelim Bahçeli'nin açıklamalarına. Tekrar bir ekrana geçelim arkadaşlar Bahçeli'nin açıklamalarını. Efsun, sadece başlı Türk Gün Gazetesi'nin manşetini bir gösterelim. Sonra Ahmet'e dönelim. Bahçeli'nin açıklamaları tabii Türk siyasetinde son derece önemli. Bahçeli'den sağduyu çağrısı, CHP'de arınma, durulma ve yeni şeyler söyleme vakti. CHP birleşip kenetlenmeli, ortak akla ihtiyacı var. Sokak eylemleri olmamalı. Sağlıklı adımlar atılmalı. Kemal Kılıçdaroğlu da hızlıca ilçe kurultaylarını yapıp kongrelerini yapıp bir an önce 9 Eylül'de de büyük olağanüstü kurultay yapsın diyor. Şimdi Ahmet, iki günü Perşembe günü karar çıktı. Bahçeli'nin de bir tweet'i vardı, hatırla. Aslında gene aynı şeyleri söylüyordu ama Sayın Bahçeli farklı olarak Kemal Kılıçdaroğlu feragat etsin diyordu. Bu defa onu söylemiyor. Ama önemli açıklamalarda bir bulunuyor. Onları senden dinleyelim.
21: MHP lideri Devlet Bahçeli bu sefer feragatı söylemiyor. Hatta şunun da altını çiziyor. Mahkeme kararıyla Kemal Kılıçdaroğlu'nun CHP'nin genel başkanı olduğunu altını çiziyor. Bu yönde bir tartışma olmadığını ifade ediyor. Kemal Kılıçdaroğlu'nun arınma çağrısı vardı biliyorsun. Devlet Bahçeli'nin açıklamalarına baktığımızda o da CHP için bir arınma çağrısında bulunuyor ve şu ifadeleri kullanıyor. Beklentimiz demokrasimizi temsil etmeyen bu görüntünün giderilmesi, CHP'nin kurumsal kimliğiyle ileriye taşınmasını mümkün kılacak sağlıklı adımların atılmasıdır diyor. Beklentimiz bölünmüş bir CHP değil, kenetlenmiş, yüklerinden arınmış Türkiye ve Türk milletine hizmet eden CHP'dir ifadesini kullanıyor. Sağduyu çağrısında şunu da söylüyor. Taraflara itidal ve sağduyu çağrısında bulunuyor. Ve CHP'nin makul bir zaman diliminde kongreye, kurultaya gitmesi gerektiğini ifade ediyor. Onun için de bir tarih vermiş. 9 Eylül CHP'nin kuruluş tarihi olarak o tarihte CHP'nin kurultaya gitmesini söylüyor. Ve şu ifadeleri kullanıyor. CHP'nin kongre sürecinin yeniden ve sağlıklı bir zeminde başlatılması gerekiyor diyor. İlçe ve il kongreleri yapıldıktan sonra uygun görülecek bir tarihte büyük kongreye gidilecektir. Bize göre bu tarih partinin kuruluş tarihi de olan 9 Eylül tarihi olabilecektir diyor. Yani MHP lideri Devlet Bahçeli de işte yaşanan görüntülerin demokrasi açısından sakıncalı olabileceğine dikkat çekiyor ve CHP'nin bölünmüş ve parçalanmış bir görüntü sergilememesi gerektiğini ve ilçe ve il kongreleri yapıldıktan sonra da 9 Eylül tarihinde 9 Eylül'de CHP'nin kurultaya gitmesi gerektiğini ifade ediyor.
13: Evet, Ahmet'ten bunu dinledik. Bu tabii Bahçeli Ahmet şunu da söylüyor. Yani biz bu işlere taraf değiliz. CHP'nin iç işleri bizi ilgilendirmez. Yani hakkımız da yok ama biz sadece Türk siyaseti açısından söyleriz diyor. Görünen o.
21: Peki tabii sen... orada sokak eylemleri olmaması uyarısı da var.
13: Evet, peki son bir sorum var Ahmet. Ne olur yani Kemal Bey hemen kurultaya gider mi? Yoksa gitmez, bekler mi? Bu arada şeyi de sorayım sana. Yargıtay kararı bugün, şimdi o da var hani Yargıtay kararı, çünkü mutlak Butlan'la ilgili olanı götürmedi ama temizi götürdü. Şimdi nihai karar dün akşam burada da tartıştık. Yargıtay verecek deniyor. Ne dersin? Yani Yargıtay kararı mı beklenecektir 2-3 ay içerisinde, yoksa Kemal Bey devam edip en kısa zamanda kurultaya mı gidecektir?
21: Şimdi şöyle, İstinaf Mahkemesi mutlak butlan kararını verdikten sonra ve Özgür Özel ve yönetimini görevden aldıktan sonra düşen yönetimin avukatları Çağlar Çağlayan hemen Yargıtay'a müracaat etti ve iki başvuruda bulundu. Birincisi tedbirin kaldırılması. Şu an itibariyle Kemal Kılıçdaroğlu işin aslına bakarsan tedbirli olarak genel başkan görevini yürütüyor. Peki kesin olarak genel başkan olması için ne lazım? Yargıtay'ın kararı onaması lazım. Şimdi düşen yönetimin avukatları tedbirin kaldırılması için başvurdu. Ancak Kemal Kılıçdaroğlu biliyorsun o avukatları azletti. Yaptığı ilk iş avukatların, yeni görevlendirilen avukatların tedbirin geri çekilmesi başvurusunu iptal etmek oldu. O başvuruyu geri çektiler. Ancak temyiz başvurusunu geri çekmediler. Orada stratejik bir hamle var Cem. Çünkü neden? Oradaki temyiz başvurusu durduğu müddetçe, Yargıtay'daki temyiz başvurusu durduğu müddetçe bir kurultay yapılamaz. Neden yapılamaz? Çünkü Kemal Kılıçdaroğlu'nun genel başkanlığı onanmış değil ya da istinafın kararı reddedilmiş değil. Yargıtay'dan çıkacak kararın beklenmesi gerekiyor. Az önce de altını çizdim. O mutlak butlan dava sürerken, işte mutlak butlan ilan edilecek mi edilmeyecek mi tartışması sürerken Özgür Özel onu beklemeden, o dava sürecini beklemeden üst üste kurultaylar düzenledi. 21. olağanüstü kurultay, 22. olağanüstü kurultay, 39. olağan kurultayları düzenledi ve hepsinde de kendi genel başkan seçildi. Ancak biz o zaman da konuştuk, dedik ki bu mutlak butlan davası sonuçlanmadan, oradan karar çıkmadan yapılacak kurultaylar geçersizdir. Şimdi aynı şeyi tekrar söylüyoruz. Yargıtay'daki temyiz süreci bitmeden herhangi bir olağanüstü kurultay düzenlenirse ya da bir kurultay düzenlenirse dolayısıyla Yargıtay'dan çıkacak karara göre o da geçersiz olabilir. Baktığımızda Yargıtay'daki temyiz sürecinin beklenmesi gerekiyor. Peki Kemal Kılıçdaroğlu ne yapacak? Kemal Kılıçdaroğlu'nun eli zaman açısından temyiz başvurusu da Yargıtay'da beklediği için biraz daha rahat. Kemal Kılıçdaroğlu mahallelerden başlayarak mahalle mahalle, ilçe ilçe, il il kurultayları, kongreleri düzenleyecek ve kendi belirlediği zaman dilimi içerisinde kurultaya gidecek. Onun da yaklaşık en az bir yıl, hatta 1,5 yıl sürebileceği ifade ediliyor. Peki Özgür Özel bu süre zarfında ne yapacak? O da bütün parti iç tüzüğünden gelen yetkilerini kullanacak ya da iç tüzüğünde yer alan o yetkileri kullanarak, iç tüzüğün verdiği imkanları kullanarak olan kurultayı zorlamaya çalışacak. Bunun için de işte önce parti meclisinden karar aldırmaya çalışacak. Ardından delegelerden imza toplanacak. Ve bu süreç zarfında da işte Kemal Kılıçdaroğlu'nda başka hamleleri olacak. İhraçlar, disiplin süreçleri, parti üyeliklerinin askıya alınması. Yani gerçekten bir satranç tahtasında iki isim de yeni hamlelerini yapacaklar. Ve kendi belirledikleri yol haritasında kendi yol haritalarını belirlemeye çalışacaklar.
13: Peki. Ahmet, teşekkür ediyoruz. Sağ olasın.
21: Teşekkürler, iyi yayınlar.
13: Evet, Ahmet'ten Ankara'nın gündemini aldık.

0: tehditlerine dikkat çekti.
1: Yine İsrail'in tahrik ve tertipleriyle tetiklenen savaşın menfi etkileri enerjiden tarıma, ticaretten ulaşıma, ekonomiden güvenliğe birçok alanda hissediliyor.
0: Kurban Bayramı dolayısıyla videolu mesaj paylaşan Cumhurbaşkanı Erdoğan kırgın gönüllerin barışmasını diledi.
1: Duam ve beklentim bu bayramın da kalplerin yumuşamasına, küskünlerin barışmasına, kırgınlıkların giderilmesine ve sıkılı yumrukların tamamen açılmasına vesile olmasıdır.
0: Türkiye'nin bölgesindeki krizlere rağmen güçlenerek yoluna devam ettiğine dikkat çeken Erdoğan, terörsüz Türkiye hedefini yineledi.
1: Sınırlarımız içinde huzur ve güvenliğin güçlenmesine, sınırlarımız dışında emperyalist oyunların bozulmasına katkı sunan bu tarihi süreci çok büyük bir özenle, sağduyu ve samimiyetle menziline doğru götürüyoruz. Türkiye'ye sadece ekonomik maliyeti 2 trilyon doları aşan bu musibetten milletimizi kurtarma irademiz tamdır. Sapasağlam hızla yola devam ediyoruz. Bu düşüncelerle Kurban Bayramı'nın ülkemiz, milletimiz, İslam dünyası ve tüm insanlık için bir kez daha hayırlar getirmesini diliyorum.
2: Mutlak butan karar sonrasında CHP Genel Merkezi'ne polis müdahalesiyle girilmesi çok tartışılmıştı. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi o eleştirilere cevap verdi. Çiftçi, CHP'nin talebi doğrultusunda polis genel merkeze girdi dedi.
0: İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, CHP Genel Merkezi'ne polis müdahalesiyle girilmesine ilişkin ilk kez konuştu. CHP'nin talebi doğrultusunda polis genel merkeze girdi dedi. Mutlak butlan kararının ardından Özgür Özel yönetimi düştü. Kemal Kılıçdaroğlu tedbirli olarak göreve getirildi. Ancak Özel ve arkadaşları genel merkezi terk etmedi. Avukatların talebi üzerine polis devreye girdi. CHP Genel Merkezi içindekiler binayı vermemek için direndi. Kapılara koltuklar yerleştirildi. Polise karşı yangın tüpleriyle karşılık verildi. Güvenlik güçlerinin üzerine hortumla su sıkıldı. Ancak polis kısa süre içinde CHP Genel Merkezi'nde kontrolü sağladı.
3: Buna meydan veren biz değiliz. Biz partimize gelmek, arkadaşlarla konuşmak istedik ama bizi dışarı almadıkları gibi icra memurunu dışarı almak istemediler.
0: Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'ne polis müdahalesiyle girilmesi çok tartışıldı. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi ise eleştirilere cevap verdi.
4: Polisin Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'ne girmesi siyasi bir karar değil. Cumhuriyet Halk Partisi üyeleri ve parti içindeki çevreler tarafından açılan davalar sonucunda verilen bir yargı kararının uygulanmasıdır.
0: Çiftçi, hukuk devletinde yargı kararlarının uygulanmasının esas olduğunu vurguladı.
4: Güçlerimiz mahkeme kararlarını uygulama ve kamu düzenini koruma sorumlulukları çerçevesinde görevlerini yerine getirmiştir.
2: Yaklaşık 100 yıl sonra Kerkük Vali yeniden Türkmenlere geçmiş. Irak Türkmen Cephesi Başkanı Muhammed Seman'a Kerkük'ün yeni valisi olmuştu. Bu tarihi gelişmenin ardından MHP lideri Devlet Bahçeli ağayı makamında kabul etti.
5: Biz ne Kerkük'ü unuturuz ne Musul'u zihnimizden çıkarırız ne de soydaşlarımızı sahipsiz bırakırız.
0: Kerkük'te tarihi bir dönem başladı. Kerkük Vilayet Meclisi'nde yapılan oturumda eski vali Revvarta Han'ın istifası kabul edilmiş, yapılan oylamada ise Irak Türkmen Cephesi Başkanı Muhammed Seman Ağa Kerkük valisi seçilmişti. Böylece yaklaşık 100 yıl sonra Kerkük valiliği yeniden Türkmenlere geçmiş oldu.
6: Bugün Kerkük'te bu tarihi süreci 100 yıllık bir hasrete giderdi. Bütün Türkmen milletinin de gözü aydın olsun.
0: Tarihi gelişmenin ardından Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli de Muhammed Seman Ağa'yı makamında kabul etti. Bahçeli, Kerkük'ün ilk Türkmen valisi olan Ağa'yı tebrik etti, başarı dileklerini iletti. Görüşmede Türkmen elinin geleceği, Kerkük'teki yeni dönem ve Türkmenlerin bölgedeki temsili de ele alındı. MHP lideri Devlet Bahçeli, Türkmen eli halkının Kurban Bayramı'nı da kutladı.
7: Türkmen elinin mübarek Kurban Bayramı'nı kutluyorum.
2: İstanbul

0: Anadolu yükselileri hedef alan hırsızlık çetesi polis operasyonuyla çökertildi. Milyonlarca liralık ziynet eşyası ve döviz çalan şüphelilerin çelik kasaları bile patlattığı ortaya çıktı. Şüphelilerin suç kayıtları pes edildi.
1: İlçe ilçe gezdiler, lüks siteleri hedef aldılar. Milyonluk vurgun yapan hırsızlık çetesi çökertildi. Adres İstanbul. Kadıköy, Ataşehir ve Maltepe'deki lüks evlere giren şüpheliler çelik kasaları patlatıp ziynet eşyalarıyla kayıplara karıştı. Bir evde yaklaşık 4 milyon liralık zarar oluştu. Dolarlar, sterlinler, altınlar ve pahalı saatler çalındı. Polis peş peşe yaşanan soygunların ardından harekete geçti. Güvenlik kameralarıyla şüphelilerin kimlikleri tek tek belirlendi. Eş zamanlı operasyonla 6 şüpheli kıskıvrak yakalandı. Şüphelilerin suç kayıtları ise pes dedirtti. 6 şüphelinin toplamda 267 suç kaydı olduğu tespit edildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 6 kişi adliyeye sevk edildi. Şüpheliler çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
0: Mehmetçik dünyanın her yerinde. Türk Silahlı Kuvvetleri Türkiye gazetesinden getirelim. Türk Silahlı Kuvvetleri geniş bir coğrafyada faaliyet yürütüyor. Hava Kuvvetleri Komutanlığı Çili'de 7 ülkenin askerlerine uçuş eğitimi verdi. Deniz Kuvvetleri Senegal'de, Kara Kuvvetleri Somali'de dost ordu birliklerini eğitti. Son derece önemli bir gelişme. Amerikan ordusu ateşkes görüşmelerinin ortasında İran'a yeni saldırılar düzenledi. Amerikan savaş uçakları İran'ın güneyindeki tekneyi ve bir uçak savar füze sistemini imha etti. Saldırı sonrası İran'dan petrolün varili $200 olur uyarısı geldi.
1: ABD ile İran arasındaki barış umudu artarken Hürmüz Boğazı'ndan bir kez daha sıcak çatışma haberi geldi. Tahran'ın yolladığı heyetin savaşı bitirecek 60 günlük yeni bir anlaşma için Katar'a ayak bastığı saatlerde ABD savaş uçakları İran'ın güneyini vurdu. ABD saldırısında Bender Abbas Limanı yakınlarında İslam devrimi muhafızlarına ait iki katamaran tekne ve bir uçak savar füze sistemi imha edildi. Washington saldırıyı savunma amaçlı olarak nitelendirdi. Teknelerin Hürmüz Boğazı'nı mayınladığı, füze sisteminin ise Amerikan uçaklarına hedef aldığı iddia edildi. Açıklamada mevcut ateşkesin devam ettiği belirtildi. Saldırının ardından İran'dan sert açıklamalar geldi. İran ordu sözcüsü İbrahim Zülfikari, ABD sadece güç dilinden anlar dedi. Petrolün $200 olmasına hazırlanın diye ekledi. İran daha sonra yaptığı açıklamada Körfez bölgesinde İran hava sahasına giren düşman uçakları tespit ettiğini duyurdu. Açıklamada bir adet İHA'nın düşürüldüğü belirtildi. İran Dışişleri Bakanlığı da aynı olayla ilgili olarak ABD'nin Hürmüzgan bölgesindeki ateşkesi ihlal ettiğini açıkladı. Bakanlık İran'ın karşılık vereceğini ve kendini savunmaktan çekinmeyeceğini açıkladı. Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasındaki barış müzakereleri kaygan bir zeminde ilerlerken gözler şimdi kırılgan ateşkesin devam edip etmeyeceğinde.
0: Akşam gazetesinden bir haber geçelim. Türk malına İngiliz kumpası. İsveç'te Karsan'ın sürücüsü otobüsünü arkadan tramvay çarptı. Reuters ilk gününde kaza yaptığı başlığıyla karalamaya kalktı. Göteborg'da ilk seferine çıkan Karsan'ın otonom sürücüsü E-Ata takip mesafesini koruyamayan bir tramvay arkadan çarptı. Araçta küçük çaplı hasara neden olan kaza sonrası seferler sıkıntılı şekilde devam etti. İngiliz haber ajansı Reuters haberi. Türkiye'nin Kars'tan otonom sürücüsü İsveç'te hizmetin ilk gününde kaza yaptı, çarptı başlığıyla duyurdu. Tramvay detayına yazının içinde yer verdi. Operasyon haberciliği tepki yağdı diyor değerli izleyiciler. 160 bin kilometre test sürüşü 12 ülkede 60 binden fazla yolcuyla 160 bin kilometre test sürüşü yapan Kars'tan EATAK %99,5 başarı oranına ulaşmıştı diyor. Şimdi değerli izleyiciler, bugün mübarek Kurban Bayramı'nın ilk günü, malum kurban kesiliyor. Biz de hemen TGRT Haber muhabiri Şevval İskender'e gidelim. Kurban kesim alanında kendisi, değerli izleyiciler, kendisinden izlenimlerini alalım.
2: Cem Küçük, tüm İslam aleminin Kurban Bayramı'nı kutluyorum. Sizlerin de öyle. Şimdi biz kameraman arkadaşım Erhan Esen'le birlikte Bahçeli Evler kurban kesim noktasındayız. Etrafı size anlatmak, göstermek istiyorum. İlk önce kurbanlıklar belediyenin araçları tarafından bu noktaya getiriliyor. Ve bu noktada belediye araçlarıyla yine kurban kesim noktasına götürülüyor. Bu noktada ilk önce veteriner hekimlerimiz hemen sağ tarafta bulunan noktada herkes sırasıyla üzerlerinde zaten yazılan sıraya göre bu noktada ilk önce veteriner hekimin bir denetiminden, kontrolünden geçiriliyor. Ardından da kesim alanına herkesin neleri istenirse kesim yapılmaya götürülüyor. Yine veteriner hekimlerin denetiminde güvenli bir kesim işlemi sağlanıyor. Burada da vatandaşlar, kurbanlıklarını getirenler, Bahçeli Evler Belediyesi'nin yine kesim alanında bu noktada beklemelerini sürdürüyorlar. Tabii hemen yan tarafa biraz daha geçmek istiyorum aslında. Bahçeli Evler Belediyesi'nin kurbanlık alanı var. Hemen buraya yakın bir noktadayız. Orada işte gördüğünüz gibi kurbanlıklar bu noktada getirilmiş durumda. Biraz daha ileriye gidelim. Kurban kesim işlemi sağlanıyor. Yayın konuğumuz var. Ben çünkü kurbanlıklar önemli. Dini vecibemiz, yerine getirmemiz gerekiyor. Veteriner hekim Tibet Bayan yayın konuğumuz. Efendim, kurbanlık hala almayanlar var. Almayanlar nelere dikkat etmeli sizce? İlk önce onu soruyorum.
3: Öncelikle bir kurbanın başına gittiği zaman vatandaşımız hayvanın genel durumuna bakması lazım. Genel bakışlarının canlı, kulak, boynuz, kuyruk gibi ekstremitelerinin tam, ağız ve burnunda herhangi bir ekstratın akmamış olması gerekiyor. Hayvanın semiz olması lazım. Dört ayağı üzerinde durabilen, gayet bakışları canlı olması gerekiyor. Bunun yanında hayvanın üzerinde bir kulak numarası var. O kulak numarasından tarım cebinde sisteminde sorguladıklarında bu hayvanın hangi çiftlikte bakıldığı, hangi yaşlarının yapıldığı, kaç yaşında olduğu, hayvanın pasaportu dediğimiz bilgilerine ulaşırlar. Böylelikle sağlıklı bir kurban almış olurlar.
2: Şimdi kurban kesim noktasındayız. Kurbanlıklar normal, dışarıda da kesenler var. Bu tabii ki de yasal değil. Bu noktada belediye kesim işlemini sağlıyor. Nasıl bir kesim işlemi yapılıyor burada?
3: Öncelikle vatandaşlarımızdan şunu istirham ediyoruz. İl ve ilçelerde vatandaşlarımız kurban komisyonlarınca uygunluk belgesi verilen yerlerde kurbanlarını kesmeleri gerekiyor. Bahçeli Belediyesi olarak biz de bu komisyonun uygunluk verdiği bir alanda şu anda kurbanlarımızı vatandaşlara yardımcı olarak kesiyoruz. Burada özellikle hayvan kesim öncesi dinlendirilmesi lazım, eziyet edilmemesi lazım. Ehil kişiler tarafından kesilmesi gerekiyor. Kesim ortamında askeri
2: kontrol ediyorsunuz değil mi? Kesime alınmadan önce son kontrol.
3: Kesim öncesi burada hayvanlar son kontrollerini yapıyoruz. Eğer kesime mani bir durum yoksa kesim alanına sevk ediyoruz. Böylelikle ehil kişiler tarafından askeri, teknik ve hijyenik şartların sağlandığı bir alanda kesim sağlanıyor. Kesimden sonra da başta kan ve diğer iç organlarla hastalıklı eğer çıkarsa akciğer ve karaciğer gibi organlar da usulüne uygun bertaraf edilmek üzere ayrıştırıldıktan sonra etler parçalanıp vatandaşlarımıza teslim ediliyor.
2: Teşekkür ederiz. Çok sağ olun efendim.
3: Sağlıklı bir kurban kesmiş oluyoruz.
2: Teşekkür ederiz. İyi bayramlar dileriz. Gördüğünüz gibi bu noktada kurbanlıklarını alan vatandaşlar Bahçeli Evler Belediyesi'nin kesim alanına sabah saatlerinden bu yana sıralarını beklediklerini ifade edebiliriz. Hayvan istenilene göre 6 parça ya da 8 parçaya hemen arka tarafımda bulunan cihazlarca kesiliyor ve vatandaşlara bölünmüş haliyle teslim ediliyor diyelim ve sözü size bırakalım.
0: Evet Şevval İskender, teşekkür ediyoruz. Kurban kesim yerlerinden bize son durumları aktardı, Bahçeli Evler'den. Devam edelim değerli izleyiciler. Belçika'da yolcu treninin okul servisine çarpması sonucu 4 kişi hayatını kaybetti.
1: Belçika'da facia yaşandı. Doğu Flandıra'da trenle okul servisi çarpıştı. 4 kişi hayatını kaybetti. Kaza Bugenhout bölgesinde sabah saatlerinde meydana geldi. Demiryolu geçidinden geçmeye çalışan okul servisi hızla gelen trenin altında kaldı. Serviste bulunan iki çocuk, sürücü ve çocuklara refakat eden bir yetişkin hayatını kaybetti. Araçta 7'si çocuk, toplam 9 kişinin bulunduğu açıklandı. Yaklaşık 100 yolcu taşıyan trenin makinisti acil fren yaptı ancak çarpışmayı önleyemedi. Kaza sonrası olay yerine çok sayıda ambulans, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Belçika Federal Polisi ailelere bilgi verildiğini açıklarken yetkililer bariyerlerin kapalı ve kırmızı ışın yandığını duyurdu. Belçika Ulaştırma Bakanı Jean-Luc Kürük, ülkemizin en ağır hemzemin geçit kazalarından biri ifadelerini kullandı. Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.
0: Ve Hürriyet'ten getirelim. Yüreğiyle başrolde Dolunay Kocabağ, doğuştan %92 görme engelli. Türkiye 2012'de liseye giriş sınavındaki şampiyonluğu ile tanıdı. Dolunay şimdi çocukluk hayalini gerçekleştirdi. New York'da tiyatro sahnesinde başrolde diyor. Doğuştan görme engelli olan Dolunay, Robert Koleji'nin ardından Kanada'da psikoloji ve müzik okudu. Bu sırada tiyatro hayali içinde çalıştı. American Academy of Dramatic Arts'a 3 yıl oyunculuk eğitimi aldı. New York sahnelerinde Luna Winsert adıyla tanınan koca da şimdi Çehov'un Bir Gecesi adlı oyunda başrolde 3 farklı karakteri canlanıyor diyor. Sadece yakın mesafedeki ışıklı büyük ve renkli objeleri görebilen Dolunay şunları söylemiş: engelli bireyseniz insanlar size ya acıma duygusuyla ya da hayranlıkla yaklaşıyor. Bunun bir ortası yok. Bunu yaşamamak için öğrencilik hayatım boyunca çok çalıştım. Oysa engelli bir bireyin toplum tarafından kabul görmek için illa büyük işler başarması gerekmiyor diyor. Amerika'nın İran saldırısı piyasaları hareketlendirdi. Brent petrol ve dolarda yükseliş yaşanırken altında fiyatlar geriledi.
1: Amerika Birleşik Devletleri İran'ı vurdu. Brent petrol ve dolar yükselişe geçti. ABD uçaklarının İran'ın güneyine saldırısının ardından taraflar arasındaki görüşmeler yine sekteye uğradı. Saldırıyla birlikte petrol fiyatlarında yukarı yönlü hareketlilik başladı. $95 altına düşen Brent petrolün varil fiyatı $99 geçti. Dolar da yükselişe geçti, 46 liraya dayandı. Hafta başına yükselişle başlayan altın fiyatları da ABD'nin son İran saldırısıyla birlikte yeniden düşüşe geçti. Ons fiyatı %0,85 düşüşle $4,550 altına geriledi. Pazartesi günü 6.740 liraya kadar yükselen gram altınsa 6.700 liranın altına düştü. Gümüşün ons fiyatı $76 olurken gram gümüş piyasalarda 115 liranın üzerinde satılıyor.
0: 9 günlük bayram tatiline çıkanların büyük oranda yolculuğu tamamlandı. Arife günü genel itibariyle Türkiye genelinde trafik yoğunluğu yaşanmadı ama birçok ilde denetimler aralıksız devam etti.
4: Hayırlı bayramlar. Kırkkale'den sizlere selamlar. Yolunuz açık olsun. Allah'a emanet.
1: Tatilcilerin çoğu gideceği yere vardı. Yollarda bayram hareketliliği azaldı ama denetimler aralıksız sürüyor. Türkiye genelinde 43 ilde geçiş noktalarında hem polis hem de jandarma ekipleri görev başında. Sık sık havadan da trafik kontrolü gerçekleşiyor.
5: Üzücü olaylar yaşamamak adına uzun yol yapan sürücülerimizin lütfen her iki saatte 15-20 dakika olarak dinlenmesi esastır.
1: Denetimler özellikle tatil bölgelerinde yoğunlaştı.
6: Yaklaşık 150 bin araç girişi oldu Bodrum ilçemize. Bu da işte 500 bine yakın kişiye tekabül etmekte.
1: Her yıl olduğu gibi tatilcilerin en çok gittiği yerlerin başında Antalya geliyor. Kentte tatil boyunca helikopter destekli denetimler sürecek.
7: Ülkemizdeki trafik kazalarının %50'si hızdan kaynaklanmaktadır. Ortalama hızdaki 1 kilometrelik artış ölümlü ve yaralamalı kazaları %4 oranında artırmaktadır.
1: Plajlarda da hareketlilik başladı. Sıcak havayı fırsat bilenler soluğu Konya altında aldı. Diyarbakır'da ekipler denetimler gerçekleştirdi. Şehirler arası otobüsler durduruldu, yolcu kemeri uygulaması yapıldı.
0: İstanbul Fatih'te bir otelde yangın çıktı. Bir kişinin hayatını kaybettiği yangında diğer otel misafirleri itfaiye merdiveniyle tahliye edildi.
1: Otelde yangın çıktı. Bir kişi hayatını kaybetti. İstanbul Fatih'te sabahın erken saatlerinde bir otelin 4. katında çıktı yangın. Sebebi henüz bilinmiyor. Dumanları gören vatandaşlar durumu ihbar etti. Olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
8: 4. katta odada, şahsın kaldığı odada yangın çıkıyor.
1: Çatıya çıkanlar itfaiye merdiveniyle otelden tahliye edildi. Ekipler odaları tek tek kontrol etti. Bir kişinin odasından hiç çıkmadığı tespit edildi.
8: Şahıs zaten orada rahmetli oluyor.
1: 32 yaşındaki genç adamın kimliği tespit edildi. Cansız bedeni otelden çıkarıldı.
8: Kendi kaldığı odasında çıkmış. Sebebini bilemiyoruz işte. Olay yeri inceleme çözecek.
1: Cenaze otopsi işlemi için adli tıp kurumuna götürüldü. Yangınla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı. İncelemeler sürüyor.
0: Giresun'un Piraziz ilçesinde bir sürücünün önüne çıkan kediyi çarpmamak için manevra yaptı. Kontrolden çıkan otomobil metrelerce savrularak plaja uçtu. Feci kazada 4 kişi yaralandı.
1: Başka can için kendi canlarından olacaklardı. Kediye çarpmamak için manevra yapan araç plaja uçtu. 4 kişi yaralandı. Kaza Karadeniz sahil yolu Piraziz mevkiinde meydana geldi. Giresun'dan Ordu'ya giden otomobil önüne çıkan kediye çarpmamak için manevra yapınca kontrolden çıkarak Eğirce plajına uçtu. Kazada araçtaki 4 kişi yaralandı. Çevredekilerin yardımına koştuğu yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.
0: Gaziantep'te aracını temizledikten sonra içinde uyuyakalan 45 yaşındaki Yasin Kurt kimyasal temizleyiciler ve egzoz gazının birleşmesiyle ölümcül bir zehirlenme yaşadı. Doktorların yaşamaz dediği adam hayata tutunacak görme yetisinin %90'ını kaybetti. Kurt hayata küsmek yerine çalışabileceği bir iş arıyor.
1: Hayatını kabusa çevirdi. Koltuklar kurusun diye kaloriferi açıp uykuya daldı. Yükselen kimyasal buhar ve içeri sızan egzoz gazıyla zehirlendi. Her şey 2 yıl önce 2024 yılının Kasım ayında başladı. 45 yaşındaki Yasin Kurt otomobilinin koltuklarını temizleme kimyasallarıyla sildi. Yağmur bastırınca araca sığınıp koltuklar kurusun diye kaloriferi açtı. Kapalı alanda yükselen kimyasal buhar nedeniyle farkında olmadan 2 saatlik derin bir uykuya daldı. Ertesi gün sırt ağrısıyla uyanıp hastaneye kaldırıldı. Hızla entübe edilen Kurt'un soluduğu gazlar nedeniyle kanındaki oksijen ve azot yer değiştirmişti.
9: Yaşamaz bu adam dediler. %99 ölür. Uyanamaz dediler. Allah'ın hikmeti yani iki tane evladıma bağışladı diye düşünüyorum ben Rabbim. Uyandım. Her yer bembeyazdı.
1: Tedavi için Eskişehir'e taşındı. Yoğun kortizon tedavisiyle motor hareket yeteneğini geri kazandı. Gözleri de daha iyiye gitti.
9: Sol gözümde %5 görebiliyorum. Sağ gözümde %2.
1: Kurt hayata sıfırdan başlamak istiyor. Mağlulen emekli olup köşesine çekilmeyi reddeden azimli baba çalışmanın kendisini psikolojik olarak iyileştireceğine inanıyor. 11 yaşından beri üreten Kurt şimdi yeni bir iş kapısı arıyor.
9: Ben çalışmaz halde evdeyken ya da dışarı çıkarken bu hale gelebildiysem ben aktif bir şeyler yapıp üretebilirsem çok daha hızlı iyileşeceğimi biliyorum.
0: Evet, bu haberle bugün Cem Küçük'le Günaydın Türkiye'yi bitiriyoruz. Tekrar mübarek Kurban Bayramınız hepimize mübarek olsun diyelim. İslam alemine huzur, sağlık, barış getirsin diyelim. Yarın sabah görüşmek dileğiyle.

0: TGRT FM Haber.
1: Şimdi reklamlar.
2: Smokin bizim işimiz. Altın Yıldız Classics.
3: Futbol heyecanı Teknosa'da. Grundig 165 ekran, 4K Ultra HD Google Smart QLED TV Tekno Club'a özel 43.999 lira. Yanında Grundig Bluetooth kablosuz kulaklık hediye.
4: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850-399-2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
1: Reklamları dinlediniz. Mehmet amca, torununla anlaşamadığını mı düşünüyorsun? Fatma teyze, evlatlarına baktıkça yüzün mü kızarıyor? Filiz hanım, çocuklarınla ortak bir noktanızın kalmadığına mı üzülüyorsun? O halde harekete geçin. Yapmanız gereken şey çok basit. Parmağınızı uzatın ve radyonuzu açın. Çocuklarınızla TGRT FM ortak noktasında buluşun. İslam ve Toplum programı her ailenin ortak noktası. Osman Ünlü Hoca'nın naklettiği temiz kaynaklardan gelen Ehl-i Sünnet itikadını ve fıkıh bilgilerini dinleyerek içinizdeki iman kırıntılarını kuvvetlendirin. En temel din bilgilerini öğrenerek Müslüman olmanın hazzını yaşayın.
5: Buyurun.
6: Ben miyim?
5: Evet.
6: Hayırlı günler Osman dede.
7: Hayırlı günler efendim, buyurun.
6: Ben 12 yaşındayım. 6 yaşından beri sizi dinliyoruz. 6 yaşında namaza başladım. Ama yani hiç içimden namaz kılmak gelmiyor. Yani zevkle kılamıyorum, ne yapabilirim?
1: Eli kitaplı, ağzı dualı gençler için İslam ve Toplum her gün saat 11 ve 15'te TGRT FM'de.

0: şimdi reklamlar.
1: Sıradaki şarkı Bilastik. Hem konforlu hem güvenli olamaz mı diyenlere geliyor. Bir dakika. Bunun yazı var, kışı var, yağmuru var, çamuru var. Ne takacağız diyenler. Size de geliyor.

0: Continental takacaksın, gerisini takmayacaksın. Üstün teknolojileri ve özel desenleriyle Continental takacaksın. Continental takacaksın. Başka da bir şey takmayacaksın.
1: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek, analiz etmek, bilgi vermek, herkesten önce bilmek. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.
2: Reklamları dinlediniz.
3: Aklınızda bulunsun.
4: Yemeğin taştığı yere hemen bolca tuz serpin. Ocak soğuyuncaya kadar öyle kalsın. Soğuduktan sonra kolayca temizlendiğini göreceksiniz. Fırında pişirdiğiniz tavuğu hemen yemeyecekseniz ve kurumasını da istemiyorsanız, fırından çıktığında üzerine margarin ve limon suyu sürün ve alüminyum folyoya sarın. Tavuğunuz yumuşacık kalacaktır. Patates kızartmadan önce süt dolu bir kabın içinde biraz bekletin. Kuruladıktan sonra tavaya atın. Böylece daha az yağ çekecektir. Karnabahar, lahana, soğan gibi keskin kokulu yiyecekler pişirilirken tencere kapağı aralık tutulursa kokunun yemeğe sinmesi önlenir. Yeşil renkli sebzelerin rengini korumak için tencerenin kapağı aralık tutularak buharın çıkarılması sağlanmalı veya tencerenin kapağı ara ara açılmalıdır. Makarnanın haşlama suyuna 1-2 baş soğan, havuç ve benzeri sebzeler koyarsanız daha lezzetli olacağını göreceksiniz.
3: Aklınızda bulunsun.
5: Sen de katıl derim, katılın evim.
2: Şimdi reklamlar.
6: Hayaliyle uyuduğunuz bayramlıklar kadar güzel bir bayram dileğiyle. İyi bayramlar Türkiye. Vakıfbank, daima seninle.

0: olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek, analiz etmek, bilgi vermek, herkesten önce bilmek. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.
1: Reklamları dinlediniz.
2: TGRT FM Haber.
3: Olayı Yeşilkent mahallesindeki bir evde çıktı. İtfaiye ekiplerinin söndürme çalışmaları sırasında rüzgarın da etkisiyle büyüyen yangın bitişikteki diğer eve de sıçradı. Ekiplerin uzun uğraşları ve yoğun müdahalesi sonucunda alevler kontrol altına alınarak söndürüldü. Neyse ki yangında can kaybı yaşanmadı, ancak evlerde büyük hasar meydana geldi.
4: Thank you.
3: Müzik dünyası bir virtüöze daha veda etti. Cazın saksafon devi olarak tanınıyordu. Amerikalı müzisyen Sonny Rollins 95 yaşında hayatını kaybetti. Rollins'in New York eyaletinde bulunan Woodstock kasabasındaki evinde öldüğü açıklandı. Ünlü caz müzisyeninin ölüm nedeni açıklanmadı, ancak Rollins'in son yıllarda bir dizi sağlık sorunuyla mücadele ettiği biliniyordu. Rollins, 20. yüzyıl ve sonrasının Amerikan müziğindeki en saygın ve etkili isimlerinden biri olarak tanınıyordu. Ünlü müzisyen turne hayatını 2012'de sona erdirmişti.
4: Hayırdır, hayır.
3: İkisi de alkollüydü. Sürücü ceza yedi. Yanındaki arkadaşı habercilere saldırdı. Isparta'da alkollü sürücü polis denetimine takıldı. Dirense de alkol metreye üfledi. 106 promil alkollü olduğu ortaya çıktı.
4: Benim cezası yok. Benim boşama davam var. Bir de beni böyle çekiyor. Ben her türlü konuşurdum da bir şey derdim de.
3: Görüntülerdeki sürücünün arkadaşı. O da alkollüydü. Sinirini habercilerden çıkardı.
4: Yapmamak benim boşama davam var. Benim canım sıkma.
3: Polisin araya girmesiyle şiddet girişimi son buldu. Sürücüye alkollü araç kullanmaktan 25 bin lira, ters yöne girmektense 10 bin lira olmak üzere toplam 35 bin lira idari para cezası uygulandı. Araçta alkolsüz kimse olmadığı için otomobil otoparka çekildi. İki nadir doğa olayı aynı anda yaşandı. O ana tanık olanlar şaşkınlığını saklayamadı. Görüntüler Filipinler'deki Mayon Yanardağı'ndan. Volkanik hareketliliğin yaşandığı yanardağın lav püskürttüğü sırada atmosfere giren bir göktaşı gökyüzünü aydınlattı. Göktaşının dağın hemen yakınından geçtiği o anlar kameralara takıldı. Görüntüler ilk olarak göktaşının yanardağa çarptığı şeklinde yorumlandı. Ancak yetkililer göktaşının atmosferde parçalandığını ve dağa çarpmadığını açıkladı. Görüntüler Avustralya'nın Sydney kentinden. Darling Limanı'nda dronlarla gerçekleştirilen Vivi Sydney Işık Festivali sırasında teknik arıza meydana geldi. Gösteri sırasında 89 drone suya düştü. O anlar kameralara yansıdı. Vivi Sydney sözcüsü teknik aksaklık nedeniyle özür diledi. ...27 Mayıs'ta yapılması planlanan 4 gösteri de iptal edildi. Kontrolden çıkmıştı. Hızla geldi, bir türlü duramadı. Sürücü takla atan aracın camından fırladı. Sokak savaş alanına döndü.
5: Kazaya bak, kazaya. Caddeye bak. Nasıl olayı gör.
3: Feci kaza Bursa'nın Yıldırım ilçesinde yaşandı. Sürücüsünün kontrolünden çıkan hafif ticari araç Fatih Sultan Mehmet Caddesi'nde adeta terör estirdi. Aşırı süratliydi. Önce yol kenarındaki araçlara çarptı, ardından da takla attı. O anlar kameraya böyle yansıdı. Kazada sürücü camdan fırladı, metrelerce savrularak yaralandı. 6 araçta da büyük çapta hasar meydana geldi. Yaralı sürücü sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.
5: Kazaya bak, kazaya. Caddeye bak. Ağlasın olayı gör.
3: Festival alanı savaş alanına döndü. Kontrolden çıkan at kalabalığın arasına daldı. Vatandaşlar kaçacak yer aradı. Görüntülerin adresi Japonya'nın Fukushima eyaletine bağlı Minamisoma kenti. Yüzyıllardır düzenlenen geleneksel Soma Namoi Festivali'nde korku dolu anlar yaşandı. Tören sırasında kontrolden çıkan at aniden seyircilerin bulunduğu alana yöneldi. Kalabalığın arasına dalan hayvan önüne gelene çarptı. Vatandaşlar can havliyle kaçışırken festival alanında büyük panik yaşandı. O anlar cep telefonu kameralarına saniye saniye yansıdı. Olayda 6 kişi yaralandı. Kontrolden çıktı. Şarampole yuvarlanmaktan kıl payı kurtuldu. Görüntülerin adresi Siirt'in Baykan ilçesi. Bayram arifesinde yakınlarını ziyaret etmek isteyen vatandaşları taşıyan minibüs bir anda freni boşalınca sürücüsünün kontrolünden çıktı. Araçta bulunan yolcular büyük korku ve panik yaşadı. Şoför direksiyon hakimiyetini kaybetmemek için uzun süre mücadele etti. Kontrolden çıkan minibüs son anda durduruldu. Metrelerce yükseklikteki şarampole yuvarlanmaktan kıl payı kurtuldu. Yüreklerin ağza geldiği olayda şans eseri yaralanan olmadı. Minibüste maddi hasar meydana geldi. Komşular arasında kavga çıktı. Gözaltına alınmak isteyenler polise direnince ortalık karıştı. Görüntülerin adresi İstanbul Esenyurt. İki komşu arasında bilinmeyen bir nedenle kavga çıktı. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Polis kavgayı ayırmaya çalıştı. Ancak kimliği belirsiz kişiler direnince ortalık iyice karıştı. Uzun süren kavganın ardından polise mukavemette bulunan şüpheliler gözaltına alındı. Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı. Şehit ailesine ev sözü vermişti. Baklavalar satıldı, şehidin emanetlerine verilen söz tutuldu.
1: Çok gururluyum. Türkiye'nin en ucuz baklavasını Gaziantep'te sattık ve bugün şehidimize bu evi aldık.
3: Gaziantep Şehit Kamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz, her dilimde Vefa Baklava Projesi'ni hayata geçirmiş, bir şehit ailesine ev sözü vermişti. Kentte ucuz ama kaliteli baklava satışından elde edilen gelirle o şehit ailesine ev alındı. Yılmaz da kullanıma hazır hale getirilen evi inceledi. Modern şekilde yapılan ev, Kurban Bayramı'nın ardından şehit ailesine teslim edilecek.
1: Şehit ailesini sevindirmek, onların sevincine ortak olmak bizim için mutlulukların en güzeli. Ben Şehit Kamil halkına teşekkür ederim. Sizin paralarınızla biz bir şehidimizi ev sahibi yaptık.
3: Ayrıca şehit evlerine baklava hediyeleri gönderildi. Hüzünlü bayramlarına bir nebze de olsun teselli oldu. Görüntüler Bolivya'dan. Başkent La Paz'da protestocularla polis karşı karşıya geldi. Sokaklar savaş alanına dönerken ülke genelindeki gösteriler 4. haftasına girdi. Bir kişi hayatını kaybetti. Sendikalar, madenciler ve ulaşım işçileri devlet başkanı Rodrigo Paz'ın istifasını istiyor. Yol kapatma eylemleri nedeniyle La Paz ve El Alto'da gıda, yakıt ve ilaç sıkıntısı yaşanıyor. Gerilimi düşürmeye çalışan Paz, kendi maaşıyla birlikte kabine üyelerinin maaşlarını yarıya indireceğini açıkladı. Ancak protestocular hükümetin kemer sıkma politikalarına tepkili. Öte yandan eski lider Evo Morales'in güçlü olduğu Çapare'de göstericiler ordu üssünü kuşattı. Hükümet ise olayların arkasında Morales destekçilerinin olduğunu öne sürüyor. Banket haberin içindeni sunar.

0: Mehmet amca, torununla anlaşamadığını mı düşünüyorsun? Fatma teyze, evlatlarına baktıkça yüzün mü kızarıyor? Filiz hanım, çocuklarınla ortak bir noktanızın kalmadığına mı üzülüyorsun? O halde harekete geçin. Yapmanız gereken şey çok basit. Parmağınızı uzatın ve radyonuzu açın. Çocuklarınızla TGRT FM ortak noktasında buluşun. İslam ve Toplum programı her ailenin ortak noktası. Osman Ünlü Hoca'nın naklettiği temiz kaynaklardan gelen ehli sünnet itikadını ve fıkıh bilgilerini dinleyerek içinizdeki iman kırıntılarını kuvvetlendirin. En temel din bilgilerini öğrenerek Müslüman olmanın hazzını yaşayın.
1: Buyurun.
2: Ben miyim?
1: Evet.
2: Hayırlı günler Osman dede.
3: Hayırlı günler efendim, buyurun.
2: Ben 12 yaşındayım. 6 yaşından beri siz dinliyoruz. 6 yaşından namaza başladım. Ama yani hiç içimden namaz kılmak gelmiyor. Yani zevkle kılamıyorum, ne yapabilirim?
0: Eli kitaplı, ağzı dualı gençler için İslam ve Toplum her gün saat 11 ve 15'te TGRT FM'de.
4: Mesleğimiz hayatımıza yön veren en önemli unsurlardandır. Mesleğimiz için en önemli unsur da iş sağlığı ve güvenliği kurallarını bilmek ve uygulamaktır. İş sağlığı ve güvenliği uygulamaları ve tedbirleri, sağlıklı ve güvenli çalışma ortamlarının oluşmasını sağlayarak çalışanı, işi ve işvereni korur. Çalışanlarımızın, işverenlerimizin, hepimizin geleceğe ümitle yürüyebilmesi için iş sağlığı ve güvenliğini işimizin merkezine koyalım. Madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSKEP. www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
5: Tam bir bayram fotoğrafı değil
6: aynen,
5: mi?
6: Aynen, hakikaten.
5: Büyükler, yani, çocuklar, büyükler, el öpenler.
6: Evet, el öpenleriniz çok olsun, öyle efendim. Olsun. Türkiye Gazetesi ile başlıyoruz. Türkiye Gazetesi, CHP'de üyelere yakın markaj parti meclisi savaşları diyor. Bu arada Özel'den bir çağrı var. Üyelere soralım, kaybeden çekilsin. Bence evet, mantıklı. Yani demokratik çözüm her zaman en iyisidir, hı-hı, diye düşünüyorum ama tabii bu bayramlaşmalar sonrası ki bugün sevgili Ahmet Sözcan bizlerle, evet, birlikte olacak, çok önemli.
5: İlkler yaşanacak.
6: Evet, yani bu sene enteresan bir sene, enteresan bir bayram. Bence siyasi tarihte unutmayacağımız bir, evet, bayram olacak. İstikrar adasıyız, hakikaten öyleyiz. Kapadokya rengarenk, gerçekten öyle. Yapay zeka sesimizi çalıyormuş.
5: Vallahi çalmadığı bir şey yok zaten.
6: Çalmadığı bir şey yok. Hatta geçen yaşadığım bir örneği şimdi anlatmayacağım da Yaprak'a anlattım. Bir şeyle hışımla telefon açtım. Evet. Yaprak, böyle bir şey geldi başıma diye. Yarın hatta bu konuyu konuşalım istiyoruz. Yani şu elimizdeki akıllı telefonlarla nereye doğru gidiyoruz bilmiyorum. Kimlerin Allah sonumuzu elinde, hayretsin.
5: Kimlerin elinde, ne şekilde kullanılıyor? Güvenliğini biraz sorgulamamız lazım. Bir yandan da güvenlikle birlikte bir takım sınırlamaların gelmesi gerek.
6: Kesinlikle.
5: Yani isterse bunları işte bankalar gibi ya da işte kamu kurumları gibi vesaire önemli noktalarda kullanıyor olsun. Bunu yarın konuşacağız.
6: Evet.
5: Onu hemen söyleyelim. Sabah gazetesine bakıyoruz. Sabah gazetesinde Arafat'ta birlik ve beraberlik duası ki dün çıkışta biz ekranlara getirmiştik. Vakfeye duracak demiştik Müslümanlar. Onların da duaları bir kez daha kabul olsun.
6: Amin.
5: Onu da ifade edelim. Kardeşliğimizi güçlendirelim. Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarıydı. Bu arada tabii şehitliklerde de bayram ziyaretleri Arife günü itibariyle başladı. Orada da yine duygusal anlar yaşanıyor. Bir kez daha yakınlarını kaybetmiş herkese başsağlığı dileklerimizi iletelim. Ve mekanları cennet olsun diyelim kaybettikleri tüm yakınlarını.
6: Aynen öyle. Özellikle Arife günü, bayramın birinci günü kaybettiklerimizle buluştuğumuz, kabristanları ziyaret, hı-hı, ettiğimiz bir gündür. Allah herkesin yani sağlıkla, güzellikle bu bayrama girmesini nasip etsin diyelim. Yeni Şafak gazetesi Mescid-i Aksa'yı gasp planı diyor. Amerika ve İsrail ateşle oynuyor. Türkiye'miz parlayan yıldız olacak. Sayın Cumhurbaşkanı'nın sözleri hakikaten biz her zaman yaprakla söylüyoruz. Türkiye siyaseten, jeopolitik olarak yani hiçbir şekilde dünyanın yadsıyamayacağı bir yıldız, bir gerçeklik, tıpkı ay yıldızlı bayrağımız gibi.
5: Evet. Hürriyet gazetesine bakıyoruz. Hürriyet gazetesinde yeni dönemin yıldızı Türkiye. Az önce Pınar sen de uzun uzun bahsettin. Ve geliyoruz hemen Haydarpaşa Garı'nda, biliyorsunuz çok uzun süredir restorasyon çalışmaları yapılıyor. Atatürk Kültür Merkezi gibi olacak. Oradaki çalışmaları bizler de yakından takip ediyoruz. İstanbul'un özellikle Avrupa yakasından baktığınızda yani Anadolu yakası için çok büyük bir miras olduğunu söyleyebiliriz Haydarpaşa Garı'nın. Başlangıçların, bitişlerin olduğu nokta olduğunu biliyoruz. İstanbul'a gelenlerin ilk uğrak yeriydi, onu hatırlayalım hemen. Burada tutunamayıp gidenlerin de yine son olarak gittiği noktalardan bir tanesiydi. Dolayısıyla buradaki çalışmalarda da artık sona gelindiğini söyleyelim.
6: Kara tren geliyor.
5: Vallahi öyle. Trump'a iki ret geldi. Bu arada yani burada yok ama şunu hemen söyleyelim. İnişli çıkışlı bir seyir savaştan. İran'ın biliyorsun birçok varlığı dondurulmuştu. 24 milyar dolar seviyelerindeydi. İran diyor ki %50'sini, yarısını bana ilk 6 ay içinde serbest bırak. Bu pek bir Amerika'nın işine gelmiyor. Ne gelişmeler olacak? Bayram süresince... Evet, bayram havasındayız ama bir yandan da bu gelişmeleri de takip ediyor olacağız.
6: Aynen öyle. Milliyet gazetesi bayramın adı açlık diyerek Gazze'ye yer vermiş. Yani tabii ki biz Müslümanlar olarak Gazze'de yaşanan dramı bir bayram sabahı coşkusuna uyansak dahi hiçbir şekilde unutmayız, unutturmayız. Bu arada tıpkı Sayın Cumhurbaşkanı gibi Sayın Bahçeli'nin de Türkiye kalıcı barış maksadını sürdürecek şeklinde son dönem yaşananlara ilişkin, ki bugün Sayın Bahçeli ana gündem maddelerimizden biri, uzun uzun konuşacağız. Yine aynı başlık, istikrar adasıyız demişti Türkiye gazetesi. Milliyet de Türkiye istikrar adası başlığıyla Sayın Cumhurbaşkanı sözlerine yer vermiş. Posta gazetesi şöyle diyor: o kız büyüdü, şampiyon oldu. 4 yaşından itibaren çok önemli bir hastalıkla mücadele eden yavrumuz bu hastalığı yendikten sonra dövüş sporlarına merak salıyor. Ve sonrasında dünya şampiyonu dahil olmak üzere ülkemize çok büyük katılımları oluyor. O yüzden özellikle işte lösemiydi, çocukların küçükken, bugün biraz da konuşalım dedik. Evet. Mesela dün hatırlıyorsan kızamıkla ilgili bir şey vardı, haber vardı çok yayıldı diye. Çocuklarımızı sağlıklı büyütmek çok önemli. Bakın onlar bizim bayraklarımızı dalgalandıran çok önemli neferler haline geliyor. Hepsi çok önemli, yani bir dünya başarısı almalarına gerek yok ama güzel bir örnek, bir hastalıkla mücadele ve arkasından bayrağın için mücadeleye dökmek, bunu hakikaten kızımızı tebrik ediyoruz.
5: Umudun ve başarının haberi bayrama da yakışan,
6: evet,
5: bir
6: güzel bir haber olmuş.
5: Evet. Şimdi gelelim Akşam Gazetesi'ne. Diğer başlıklar diğer gazetelerde, aynen, olduğu için üzerinde durmak istemiyorum ama İstanbullulara bugün bir bakacağız. Bağlantı kurabilirsek özellikle ekranlara da getireceğiz. Acaba İstanbul'da kalanlar bayram etti mi? Trafikte pek yoğunluk yoktu, onu söyleyelim bu haftanın başından
6: itibaren. Ben trafikte bayram ettim.
5: Ben de valla şöyle söyleyeyim, bu haftanın başından itibaren ben bayram ediyorum. Gerçekten
6: ben de.
5: Yani buraya geliş sürem çok kısaldı, 10-15 dakikalar kadar fark etti. Ama bakalım bugün ne olacak? Şimdi tabii sabah saatlerinde gördüm, sen de denk gelmişsindir. Hemen bizim zaten kanala yakın bir yerde Kurban Pazarı var. Hı hı. Orada da sabahın ilk saatlerinden itibaren
6: kesim
5: süreci de başlamıştı. Onun hemen ardından ziyaretler de başlayacak. Bir belki bugün hafif bir yoğunluk olabilir diye tahmin ediyorum ama bakalım.
6: Bakalım, öğleden sonra anlaşılır. Şimdi sabah ancak bayram namazı ve kurban trafiğidir bu.
5: Evet.
6: Ki çok yoktu. Sanırım tabii kesim yerlerinin çok belirli olması, düzenli olması, evet, bunu çok kontrol altına aldı. Eskisi gibi değil. Hı hı. Millet eskiden bahçelerde kurban kesiyordu, rezalet yani.
5: Ay,
6: hatırlamıyor musun?
5: Doğru Pınar. Kurban bayramı deyince benim aklıma bir de yağmur gelir. Geçen sene
6: yarın geliyor, hazır olsun.
5: Yağmur yağmamıştı geçen sene.
6: Evet.
5: Hiç görmemiştik bayramda ama yani bayram Ağustos'ta bile olsa mutlaka bir yağmur yağardı değil mi?
6: Ya birinci ya ikinci günü yağar.
5: Evet kesinlikle. Şimdi bu sene yağacak mı sen dedin, hava tahmin raporlarında da var.
6: Yarın gözüküyor.
5: Bu bayramda bunu da takip ediyor olacağız.
6: Yarın gözüküyor evet. İstanbul için en azından. Bakalım diğer illerimizde nasıl olacak, o zaman oturalım. Başlayalım mı?
5: Evet. Tamam. Evet şimdi biz tabii gazeteleri okuduk ama Ankara'ya bir gideceğiz. Ankara'da farklı bir bayram havası esiyor dedik. Kimler kimlerle bayramlaşacak? Bayramlaşmayanlar var birkaç senedir, onlar bir araya gelecekler. Hangi partiler olduğunu soracağız. Diğer taraftan Pınar da az önce girişte söyledi. Özellikle birazdan vereceğiz Türk Gün Gazetesi'ne. Sayın Bahçeli'nin çok önemli bir çağrısı vardı. Türk Gün Gazetesi'nde bugün de ilk sayfada yer alıyor. Acaba neler söyledi? Cumhuriyet Halk Partisi'ne yönelik önemli açıklamalar var. Ahmet'e hemen dönelim. Ankara Haber Koordinatörümüz Ahmet Sözcan bizlerle birlikte. Günaydın Ahmet.
6: Günaydın, iyi bayramlar.
1: Günaydınlar. Teşekkürler. Ankara'dan iyi yayınlar diliyorum. Ben de sizlerin bayramını kutluyorum.
5: Teşekkür ederiz. Sana da iyi bayramlar Ahmet. Tabii tüm Ankara ekibine de muhtemelen onlar da ilerleyen saatlerde bizlerle birlikte olacaklar Ankara'nın farklı noktalarında. Fakat şimdi şunu hemen sormak istiyoruz. Açıkçası merak da ediyoruz. Bu bayram Ankara'da nasıl kutlanacak siyaset çevrelerinde? Çünkü Cumhuriyet Halk Partisi ile AK Parti arasında da bir bayramlaşma olacak. Üstelik de uzunca bir aranın ardından, öyle değil mi?
1: Evet öyle. Ankara'da bayramlar genellikle böyle sakin geçer. Siyasi partiler arasında bayramlaşma trafiği yaşanır. Heyetler birbirine gelir gider. Oralardan zaman zaman kinayeli sözler çıkar. Zaman zaman böyle güzel esprili anlar yaşanır. Ancak bu son mutlak buttan kararının ardından biraz Ankara'daki atmosferde o bayram havası da değişmiş durumda. Dolayısıyla yine bayramın ikinci günü yani yarın bayramlaşmalar gerçekleşecek. Siyasi partilerin heyetleri birbirlerine gidip gelecekler, konuklarını ağırlayacaklar. Ancak bu bayramda değişik bir tablo ortaya çıkıyor. Hemen onu seyircilerimize paylaşalım. AK Parti ile CHP 2 yıldır bayramlaşmıyordu. Özellikle Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından yaşanan o gerilimli atmosferde karşılıklı gidiş gelişler olmuyordu. Ancak mutlak butlan kararının ardından Kemal Kılıçdaroğlu'nun genel başkanlığa gelmesiyle birlikte bu tablo değişti. Bu bayramda yani yarın CHP heyeti AK Parti'ye gidecek. AK Parti heyetinde CHP genel merkezde ağırlayacak. Yani şöyle söyleyeyim, 2024 yılında en son bayramlaşma olmuştu. Yine bir kurban bayramıydı yanlış hatırlamıyorsam. Üzerinden 2 yıl geçti, 3 bayram geçti. Şimdi AK Parti ile CHP tekrar bayramlaşma trafiğine birbirlerini aldılar. Programına birbirlerini aldılar. Ancak bu sefer başka partiler arasında pürüzler yaşanıyor.
5: Yani İYİ küsenler
1: Parti
5: mi
1: ve
5: var?
1: DEM Parti...
5: küsenler mi var?
1: Küsenler var evet. Yani tam küsme tabiri doğru mu bilmiyorum ama ortada durmaya çalışanlar var diyeyim. Evet. Şimdi... İYİ Parti bu mutlak buttan kararının hemen ardından tavrını çok net bir biçimde ortaya koydu. Musavat Dervişoğlu Özgür Özel'in tarafında yer aldı. İYİ Parti CHP Genel Merkezi'ne bayramlaşmaya gitmeyecek. DEM Parti o da genel merkeze gitmiyor. Ancak onlar şöyle bir formül bulmuşlar kendi çaplarında. İşte biz Özgür Özel tarafıyla da bayramlaşmayacağız şeklinde bir formül geliştirmişler. Yani biraz ortada durma stratejisi izliyorlar. Ancak baktığın zaman bu bayramlaşmalar genel merkeze yapılıyor. Ve genel başkan kimse de onun bulunduğu yere yapılıyor. Genel merkeze yapılıyor.
6: Ahmet Sözcan,
1: dolayısıyla
6: aynen,
1: biraz orta yoldan gitmeye çalışıyorlar gibi görünüyor.
6: Şunu söyleyeceğim. Yani bunca yıllık gazetecisiniz. Ankara diplomasisini çok çok iyi bilen bir isimsiniz. Şimdi aynı şeyi düşündüm. Sonuçta bu bir bayramlaşma. Yani dini teamüller gereği yapılan bir şey. Evet. Ve siyaseten kim bir partinin başındaysa ona gidilir. Yani böyle bir durumda Sayın Kılıçdaroğlu'na gidip de partinin başındaki isim olarak bayramlaşmak demek, bundan sonraki süreçte ben senin yanındayım demek mi? Yani illa böyle mi algılanmalı bu süreç?
1: Şöyle, bir partide iki başlı yönetim olmaz. Yani hiçbir yerde olmaz. Bir partinin bir genel başkanı olur. Hani DEM Parti'de eş başkanlar var ama orada farklı bir formül var. Yani konumuzla o alakalı değil. Genel merkezin başında kim varsa, genel başkan kimse, o muhatap alınır. Yani İyi Parti'nin yaptığı şey için söylüyorum. DEM Parti'de biraz ortada durmaya çalışıyor. Özgür Özel ayrı bir güç odağı, bir genel başkanmış gibi, ya da Kemal Kılıçdaroğlu ayrı bir güç odağı, o da ayrı bir genel başkanmış gibi davranılmaz. Yargı kararıyla Kemal Kılıçdaroğlu CHP'nin genel başkanlığına getirildi. Genel merkezin hakimi odur. Dolayısıyla sizin bayramlaşma niyetiniz varsa genel merkezi muhatap alırsınız. Tabii. Yani bir ona gideceğim, bir ona gitmeyeceğim ya da ikisine de gitmiyorum gibi bir tavır sergilenemez. Önümüzdeki süreçte bu politika da yürütülemez. Yani illaki genel merkezi muhatap almanız gerekir. İşte işbirliği yapmanız gerekiyorsa, CHP'nin kapısını çalmanız gerekiyorsa, ya da bir kanun teklifi verdiğiniz zaman ona destek istiyorsanız, ya da siyasi partilerin bir araya gelmesi noktasında bir oluşum içerisine girerseniz, her zaman genel merkezi dikkate almanız ve onları muhatap almanız gerekir.
4: TGRT FM Haber.
0: Şimdi reklamlar.

olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek, analiz etmek, bilgi vermek, herkesten önce bilmek. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.

11 projesiyle büyük devlet projelerinin kesiştiği Isparta Kule'yi ayrıcalıklı bir semte dönüştüren Bizim Evler'de sıra 12'de. Hadi gel sen de bizimle ol. Mutluluğu 12'den vuralım. Bizim Evler 12.

0: bizde de hakikaten gelenekler, görenekler, yemekler oldukça fazla oluyor. Dediğiniz gibi şimdi zaten tam artık ikinci günü. O bildiğimiz kesildikten sonra hemen yemeyelim, bir gün bekleyelim süresi geçti. İnsanların böyle beklediği bir gün diyebiliriz. Ama yine tabii her zaman bir miktar ve porsiyon kontrolü yapmak gerekiyor. Biraz önce çok güzel söyledin. Hani bir bunun bir tiyosu var mı? Aslında önerdiğim şöyle bir şey var. Bence çok da işe yarıyor. Gerçekten hele ki bayramda ısrar çok fazla oluyor. Şimdi ısrarlara karşı siz eğer gerçekten o anda iradenize sahip çıkarak yok ben yemeyeceğim falan dedikçe ısrarlar artıyor. O yüzden bu konuda hep benim söylediğim bir şey var danışanlarıma da. Böyle yemeyecek gibi davranmayın. Aa evet Dursun ben birazdan alacağım deyin.
1: O zaman tabii.
0: O zaman böyle çok tamam falan diyorlar. Yiyor gibi görünün. Yani böyle bir iki tek tek mesela işte bir tane atıyorum işte sarmalar, börekler. Şimdi tek etin yanında tatlılar, ikramlar fazla. Ha bir sarma yiyor gibi belki düşün. Birkaç belki parça etinden alıp ama... orada aslında dediğim gibi yememeyi kendimiz içimizde becerebilirsek yiyor gibi görünüp sonra siz tabağınızı çaktırmadan götürebilirsiniz. Öyle bir kurtarma yöntemi gerçekten ama işe yarıyor.
1: O zaman yiyormuş gibi yapıp.
0: Aynen birazdan alacağım demek çok mantıklı.
1: Bu birazdan alacağım taktiği bakalım işe yarayacak mı? Bugün bayramlaşacak olanlara da önerelim. Belki bize bu konuda bir geri dönüş yaparlar. Bu arada tabii asıl önemli olan ısrar etmemeyi de öğrenmek. Yani porsiyon kontrolü kadar ısrar kontrolü de önemli.
0: Kesinlikle o kadar önemli ki orada çok yanlış yapıyoruz. Yani bizim toplumumuzda aslında ısrarla böyle bir o misafirperverliği karıştırıyoruz. Israr aslında kültürel olarak yani insanlar yemekten çekiniyor ve ben ısrar edersem yerler gibi düşünülüyor. Orada da çok hatamız var aslında. Yani diğer aslında toplumlarda bu çok yok. Bu konuda biraz daha bizim de bir daha bilinçlenmemiz lazım. Hatta onunla ilgili yakın zamanda bir danışanım şöyle bir şey söylemişti. Yani bu diyet sürecinde dedi gerçekten ısrarla bazen dostumu ve düşmanımı ayırabildim. Yani artık o kadar aslında çok zorlanıyor ki insanlar. Israr ettiğimiz zaman
1: zaten bir mücadele içinde.
0: Aynen öyle kötü duruma düşürüyoruz. Yani şimdi hani dostum diye tamam hakikaten yememen lazım. Sen onu yeme bak belki şunu tercih edersin. Kolaylaştırıyor. Ama zaten kişi zorlanıyor. Bir de ye diye ısrar edince ki benim çoğu zaman şey derim aslında ki mecbur kaldım. Ve ben hep şunu derim yani zorla ağzına sokmadılar herhalde. Ama ısrarlar gerçekten zorla ağzına sokulmuştan daha beter olabiliyor. Burada iki tarafı da bilinçlenmek çok önemli.
1: Şimdi bayramda da şöyle bir şey var. Bir yere gidiyorsunuz. Size bir ikram yapılıyor. O ikram eden kişi zannediyor ki siz sadece oraya geldiniz. Aç geldiniz. Bir süre bir şey yemeyeceksiniz. Halbuki siz bir yerde bir şeyler yiyerek geldiniz ve çıktıktan sonra da muhtemelen yine bir yere gideceksiniz. Bizim bunu hatırlamamız lazım ziyaretçi olarak ama ev sahibi olarak da yine bizim bunu aklımıza tutmamız lazım.
0: Kesinlikle çok haklısınız. Yani herkes evet yensin diye yapıyor. Evet o ikramla böyle bir keyifle yapılıyor ama dediğiniz çok doğru. Bir önceki yerde yiyorsun. Yani her birini yersen mümkün değil. Orada da genelde hep diyorum ki şimdi... Bazı şeyler vardır ki gerçekten yenmesi gerekir. Yani ben hep onu diyorum. Yani çok büyük anneannelerimizin, annelerimizin yaptığı bazı şey de yani yemeyeceğim de olmuyor.
1: Bir daha da bulamayacağınız bir şey belki de değil mi?
0: Aynen öyle. Şimdi mesela ben çok yakın bir zamanda yani böyle şimdi annemi yakın bir zamanda kaybettiğim için bunu bulamayacağım bir daha. Yani mesela hastamdaki işte gideceğim annem çok ısrar edecek diyorum ki ye. Ama miktarına dikkat ederek ye. Şimdi gezen kişiler için de o aslında mantıklı. Yani mesela kime gideceğini planlamışsındır biliyorsun. Çok büyüklerine gittin. Yani onu kırmamak için orada yersin. Ama bazı yerde de gerçekten yememen gerektiğini planlayarak yapmak lazım. Burada aslında misafir ağırlayan kişilere de bir önerim var. Şimdi annemden de bahsedince yıllar önce annem hiç unutmam. Böyle bir bayramda şey yapmıştı. Soğuk çorba. O kadar güzel bir ikram olmuştu ki tabii ki hani etimizi şeyimizi tattıralım istiyoruz ama yani herkesin o kadar hoşuna bu bildiğimiz buğdayla yapılan ayran çorbası. Gelenlere ki bu sıcak havalarda gelenlere birer kase onu vermek çok güzel bir şey olmuştu ve buradan da belki bazıları bir önerimiz olabilir. Herkese sağlıklı bir önerim olmuş olsun.
1: Tam da onu sormaya hazırlanıyordum. Geleneksel olanla mevsime uygun olanı biraz da tabii durumumuza uygun olanı belki ortak olarak harmanlayıp bir şey çıkartabiliriz ki bu soğuk buğday çorbası, ayran çorbası çok güzel bir örnek oldu.
0: Evet evet çok hakikaten güzel oluyor ki bu sıcak havalarda çok da besleyici, sağlıklı. Bir yerde yediniz mideyle ilgili sıkıntı ve yağlı bir şeyse arkasından böyle bir şey almak gerçekten çok da sağlıklı olabiliyor.
1: Şimdi bilmeden

0: yaptığımız ama geleneklerimizin bize doğru yol gösterdiği alışkanlıklarımız da var. Tatlıdan tabii ki bahsedeceğim. Şimdi hangi tatlı olsun vesaire ama bayram tatlısı baklavadır. Biz kabul edelim, yiyelim, yemeyelim, ikram edelim, etmeyelim o tartışılır. Ama bayram tatlısının baklava olduğu tartışılmaz. Anadolu'da baklava ile birlikte ayran ikram ediliyor. Bunun özel bir sebebi var mı?
1: Şimdi şöyle, aslında onun bilimsel de şimdi oradaki yediğiniz şekerle sonrası yoğurtla birlikte aldığımız aslında karbonhidrat ve protein dengesi şekerin çok hızlı yükselmesini önlüyor aslında. Şimdi bizler de mesela normalde bir yani normal diyet yaparken veya diyabet hastasında meyvenin yanında genelde süt ya da yoğurt, ayran öneririz. Aynı mantıkla şekerin en azından çok daha hızlı yükselmesini önlüyor. Doğru yapıyorlar. Yani hakikaten o mantıklı. O da bir tabii ki yani bir dilim yediğiniz arkasından bir bardak ayranla en azından bir dengeleme yapmak mümkün. Doğru bir şey.
0: Peki gelelim baklavaya. Baklava bilmiyorum sever misiniz, yapar mısınız ama acaba baklavayı, bu geleneksel tatlıyı bayramda biraz daha hafifleştirmenin bir yolu var mı?
1: Yani hafifleştirmek belki biraz daha bu hani işte sütle yapılan türleri var. Yapılabilir ama şimdi baklava da yani ev baklavası yapıyorsanız da onu da böyle çok gereği gibi yapmak bence çok daha mantıklı. Ama gereği gibi yapılanı da vardır yani, bilirsiniz o insanın baklavası özeldir. Evet orada yiyin ama her gittiğiniz yerde de yemeyin. Yani bence o miktarını ayarlayarak.
0: Nedir peki ölçüsü? Mesela kadın ve erkek için farklı mı bu ölçü?
1: Yani tabii şimdi kişilerin kalori ihtiyacına göre farklı, kilo fazlalığına, durumuna göre farklı. Ama hani bayram süresinde, atıyorum işte bayramın bir ve ikinci günündeyken iki dilimi de aşmadan tüketmek lazım.
0: O zaman bu iki dilimi doğru yerlere harcamak lazım.
1: Tabii tabii, benim özellikle çok böyle herkesin sevdiği şeyim var. Böyle kalorisine değecek şeyi yemek lazım. Ama doğru besinlerle bunu dengelediğinizde hem sağlıklı ve mutlu oluruz. Şimdi onu yediğimizi unutmadan içeceğimiz suyla, yapacağımız yürüyüşle dengelediğinizde o bir mutluluk da kaynağıdır.
0: Mesela bayramda diyelim ki iki dilim baklava yedik. Üç yedik. Hadi üç yere gittik, kıyamadık, kıramadık, yedik. Sonra ne yapmak lazım?
1: Şimdi o gün içerisindeki meyve tüketmemek lazım. Ve daha sonraki yiyeceğiniz ana öğünlerde ekmek türevi bir şey tüketmemek lazım. Ekmek grubu. Yani bu hem ekmek, pilav, makarna cinsi kesinlikle tüketmemek gerekir. Bunun yanı sıra yapacağınız şey sonraki öğünlerde ya sebze, işte ya birazcık et ve salata tarzında olup artı yürüyüşle de o günü dengelemek gerekiyor ve bol su içmeli.
0: Yani o günü hiç değilse kalori alarak ya da artı hani gram da olsa, yağ da olsa artıyla bitirmemek lazım.
1: Almadan, evet, çünkü bazı zamanlar, bazı günler vardır kilonun korunması gereken dönemlerde illa vermek ya da hani bir dengelemek lazım olduğu dönemler. Bununla da dengelemek gerekir. En azından dengi sonrası yapılan yürüyüşleri falan da bu çok mümkün.
0: Peki gelelim sizin ideal bayram tatlınıza. Yani gelenekleri bir yana bırakalım. Bayram tatlısı baklavadır dedik ama siz misafirlerinize bir tatlı ikram edecek olsanız bayramda ne ikram edersiniz? Var mı favori bir tatlınız ya da evde yaptığınız?
1: İlk aklıma gelen, şu anda siz söyleyince böyle şey oldu. Sütlü irmik tatlısı yapardım muhtemelen. Hani hem soğuk hem keyifli, hem şeker oranı gerçekten çok daha az yaptığımız. Minik kuplara hazırlayıp üzerine belki bir meyve püresiyle soğuk veya dondurma tarzı bir şey de yine tercih edilebilir.
0: Peki yaz mevsimi ve meyve. Şimdi bayramda da yine meyve ikramı var. Onun da dışında biz bir yerlere gidiyoruz, eve geliyoruz. Çok hararet ne hissediyoruz, sıcak hissediyoruz. Ve hemen aklımıza soğuk kavun, karpuz, şeftali geliyor. Acaba bunların masumiyeti nedir?
1: Meyve şöyle, kesinlikle tüketmemiz gereken ama porsiyon ölçüsünde yine kontrollü olmamız gereken bir besin. Çünkü şeker içeriyor. Özellikle kavun, karpuzda ciddi bir porsiyon ölçüsü aşımı var. Sağlıklı ama biz faydalı şeylerin miktarını dengelemezsek zararlı hale getiriyoruz. O yüzden tabii ki meyve yenmeli ama günde maksimum 3-4 porsiyonu geçmemeli. Bu ne demek? Mesela bir porsiyon erik dediğimde bir 8-10 tane, işte kirazda bu 12-15 tane. Karpuzda da hani böyle bir üçgen dilim yaparız, ondan bir 2-3 tane kadar tüketmek yeterli bu bir porsiyon için.
0: Gün içinde de 2-3 porsiyon
1: meyve. Gün içinde de 2-3 porsiyon yeterlidir. Ama tabii diyabet varsa, herhangi bir başka bir sağlık problemi varsa kişiye göre bu 1 veya 2 porsiyon da düşebilir.
0: Gelelim meyve sularına. bu evde sıktığımız meyve suları ne kadar masum. Çünkü yine bayramda soğuk bir şeyler olsun. Hadi bir limonata yapalım. Hadi bir meyve suyu ikram edelim. Ya ben kendim sıktım ama. Ya ben kendim hazırladım. Mesela çileğin mevsimindeyiz tam şimdi. İşte ben kendim yaptım. Bunlar özellikle bardağa girdiğinde ne duruma dönüşüyor?
1: Şimdi doğal bile olsa meyve suyu aslında meyveden daha fazla şeker içeriyor. Şimdi mesela bir portakal suyu sıktığınızda 3 portakaldan anca bir bardak su çıkar ve 3 portakalın şekerini almış olursunuz. Posasını atıyoruz. Şimdi bir anda bu kadar şeker yüklenmek doğru mu? Değil. Ama bunu dediğiniz gibi serinlemek için daha sağlıklı, en azından daha böyle işte asitli içeceklerden uzak durayım diye tercih edildiğinde biz genelde şöyle diyoruz. Yani bir çay bardağı meyve suyu bir meyveye karşılıktır. Bir çay bardağı meyve suyunu sade maden suyuyla arttırarak bu en azından harareti yenmede tercih edilebilir. Ev yapımı limonata öneriyorum. Mesela ben de yapıyorum. Çok az şekerli veya bazen balla tatlandırdığınızda gerçekten keyifli oluyor. Limonatayı çilekli yapabilirsiniz. Çilek de ayrı bir lezzet de katıyor. Yine az şekerli yaptığınızda veya şimdi önümüzde işte vişne zamanı geliyor. Hani evde kaynatayım çocukla, evet doğal içsin diye tercihler olacak. Kontrollü şekerli yapıldığında az şekerli ve direkt dediğim gibi meyve suyunu da bazen maden sodayla seyrelttiğinizde içilebilir. Ama normalde meyve mi meyve suyu mu? Tabii ki meyvenin kendisi.
0: Peki gelelim bayramı tatilde geçirenlere. Şimdi bayram sıcak, denize giriyorsunuz, çıkıyorsunuz, acıkıyorsunuz. Hele de böyle gittiğiniz otelde ikramı geniş ya da her şey dahil bir otelse, bu kadar para tırnak içinde verdikten sonra maksimum istifade istiyorsunuz. Tatili, bayramı tatil olarak değerlendirip bir tesise gidecek olanlara önerileriniz var mı?
1: Önerim şu: çok yemek istiyorsak çok da hareket edeceğiz. Yani güzelce sabah bir yürüyüşünüzü denizinizi, öğleden sonra yine bir deniz havuz şeklinde akşam yürüyüş, yani hareket edeyim. Ama ben çok yiyeyim, sadece yatayım, kilo almayayım, şimdi böyle bir dünya yok. Ama hep şunu diyorum, işte bak, bayramlar, senede bir hafta gideceğimiz tatiller, evet çok kilo almayalım ama kilomuzu koruyalım. Vermek gibi bir kaygımız olmasın o gibi zamanlarda. Bunun için de hani biraz yiyorsak arkasından hareketle dengelemek. Ama orada en çok istediğimiz şu: yemekten hemen sonra yenen tatlı büyük problem. Yani aslında imkan varsa diyoruz ki tatlıyı alın, biraz bekleyin. En azından bir yarım saat 40 dakikadan sonra tatlıyı yiyin. Ya da en büyük yapılan yanlış, özellikle bu işte tatile giden otellerde, açık büfede tabağı elimize alıp direkt başlıyoruz. Ay şunu da tadına bakayım, bunu da derken fark etmiyoruz. Ama biz hep şunu öneriyoruz: önce bir gezin, bir dolaşın. Bir ne var ne yok bir bakın. Ne yiyeceğimize karar verdikten sonra ona göre bir tabak hazırlamak da yine porsiyon kontrolü için güzel bir adım olabiliyor.
0: Ben bir tatilde hatırlıyorum, bir yurt dışından gelen bir kadını zannediyorum, bütün tatili maydanozla geçirdi. Bütün tatili. Yani elbette her şeyi yemeyelim ama bütün tatilde maydanozla geçirmeyelim.
1: Kesinlikle, o kadar da değil yani. Mesela hep diyorum, ben de çok severim mesela gittiğimizde tabak hazırlamak da bir keyiftir. Çok güzel böyle bir kahvaltı tabağı hazırlamaya bayılırım ve hakikaten işte peynir çeşitlerin, işte orada ne yapacaksın? Biraz işte evet sebzeni, maydanozun da domatesini, her şey olsun ama çok böyle hamur işlerine çok girmemek lazım. İşte karbonhidratı tüketmemek lazım. Aldığımız tabağı aslında bitirsek, israftan da kaçınsak çok çok daha güzel olur. Orada aslında biraz da kontrolü de elden kaçırmamak gerekiyor.
0: Burada asıl problem akşam yemekleri galiba. Böyle biraz da yorulmuş oluyoruz, acıkmış oluyoruz vesaire. Bir de tabii tesisler akşam yemeklerine özel bir özen gösteriyorlar. Burada da yine bu tatilin bir dönüşü olacağını düşünerek herhalde hareket etmek lazım.
1: Kesinlikle. Daha çok böyle bir ızgaraya yönelebilirsiniz. İşte ızgaranın yanında tabii ki hareket ettik, yüzdük, kalori harcadık, biraz seviyorsak belki işte ekmek yerine biraz pilav makarnadan tabii ki alabiliriz. Yanına artı salatayla desteklediğimizde çok da yine sağlıklı aslında beslenmek mümkün. Ben orada hep diyorum ki o kadar çok tercih ve seçenek var ki yine aslında sağlıklıyı seçmek bizim elimizde ama tabii ki arada sapmalar olacak. Oradan da hiçbir şey yemeyeyim de geleyim gibi bir şey tabii ki olmaz yani.
0: Peki geldik ve birkaç kilo aldığımızı gördük. Hemen mi harekete geçmek lazım? Yani hemen alınan kilo hemen mi verilir?
1: Şimdi çabuk alınan kilo evet daha hızlı verilir. Bir de sonuçta tatilden döndüğünüzde mutlaka bir ödem de oluyor vücutta aslında. O yüzden bir çok hemen kilo aldım paniğine kapılmamak da gerekiyor. Ama döndükten sonraki bir düzeninizi kurduktan birkaç gün sonrasında da çok rahatlıkla hem suyunuz, hareketiniz, geri evde beslenme düzeninizi kurduğunuz anda rahatlıkla o kilo tekrar gider.
0: Çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Tekrar iyi bayramlar diliyorum.
1: Ben de teşekkür ederim. Herkese iyi bayramlar dilerim.
0: Dünyanın Sabahlar reklamlardan sonra devam edecek.

0: Şimdi reklamlar.
1: Bayramda KOBİ'lerin yüzü Akbank'la gülüyor. Akbank Mobil'den krediye başvuranlar 3 ay ödemesiz dönem, avantajlı faiz oranları, haftalık veya aylık taksit seçenekleri ve 36 aya varan vadeden yararlanıyor. Detaylar akbank.com'da. Senin yanında Akbank.
2: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek, analiz etmek, bilgi vermek. Herkesten önce bilmek. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.
3: Her yolculuğunuzda yanınızdayız. Milli futbol takımları resmi moda sponsoru Damat TV'nin A Milli Futbol takımımıza başarılar diler.

0: 11 projesiyle büyük devlet projelerinin kesiştiği Isparta Kule'yi ayrıcalıklı bir semte dönüştüren Bizim Evler'de sıra 12'de. Hadi gel sen de bizimle ol. Mutluluğu 12'den vuralım. Bizim Evler 12. İhlas güvencesiyle.
1: Reklamları dinlediniz.
2: Dünyalı Sabahlar devam ediyor.

0: Bayramımızdan programımız devam ediyor. Hilal sabahlardasınız. İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Araştırma Laboratuvarı Müdürü Yardımcı Doçent Doktor Vehbi Altınçul az sonra bizimle birlikte olacak. Hocamızla çiğ etten insana geçebilecek hastalıklardan konuşacağız. Eti nasıl değerlendirmek gerektiğini paylaşacağız. Özellikle de eti uzun süre bekletenler, işte, hak sahiplerine kime verecekse onlara dağıtmakta biraz geç kalanlar, havada sıcak, dikkatli olmak gerekiyor. Nasıl davranmalıyız? Ne kadar süre içinde eti dağıtmalıyız? Ne kadar bekletmeliyiz? Et eğer açıkta kalırsa neler olabilir? Hayvanın kanını alnına sürenler var. Buradan bir hastalık bulaşır mı? Hepsini Vehbi hocamıza soracağız. Vehbi hocamız yayınımızda ama önce bir bayramını tebrik edelim. Hocam hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk. Sağ olun efendim. Tüm İslam aleminin ve TGRT ailesinin bayramını, mübarek kurban bayramını tebrik ediyorum efendim.
0: Nice güzel bayramlar görelim inşallah.
1: Sağ olun inşallah. Sağ olun.
0: Hocam biz bugün Kurban Bayramı özellikle etle ilgili hijyen kısmı konuşmak istiyoruz sizinle.
1: Evet,
0: çok çiğ önemli. Ete çok dokunduğumuz bir dönemdeyiz. İşte kurban kesildi, bir yerlerden geldi, elimizde var ya da kurbanımızı kestik ama dağıtamadık. Orada bir süre var. Bir kere ben şunu sormak istiyorum. Kurban kesildikten sonra ne kadar zaman içinde onu dağıtmaya başlamalıyız? Ne kadar bekleyebilir et dışarıda?
1: Tabii çok önemli bu. Gerçekten de besin kaynağının en çok biz mikrobiyoloji derslerinde de mikrop üretmek için, mikroorganizmaları üretmek için et suyunu ve protein olarak eti kullanmaktaydık. O nedenle de insanlarımız bu konuya gerçekten önem vermeli. Şöyle ki kesim esası çok önemli. Tabii artık günümüzde kombine kesim merkezleri var. Orada hijyene, veteriner hekim var. Tabii dini görevli var. Ve orada devamlı o hijyeni sağlayan personel var. Ama ondan sonra bir de bir şey olarak düşünürsek insanlarımız kırsal kesimde halen köylerde, kasabalarda da kesim sürmekte. Ancak işte burada dikkat edeceğimiz husus hijyenin çok daha dikkatli olması ve hayvanı kestikten sonra ortamının temiz olması ve iç organlardaki çeşitli kaynakların ete bulaşmaması birinci esas. Tabii işe aslında şeyden başlamak lazım ki hayvanlar mezbahaya gelene kadar kesinlikle veteriner orijin belgesi ve sağlık raporunu da itibar etmesi lazım. Hı-hı. Ondan sonra tabii kestikten sonra etin korunması açısından genellikle biz et kesildikten sonra rigor mortis denilen bir durum söz konusu fizyolojik olarak et sertleşmektedir. Genellikle serin bir yerde mevsim itibariyle gölge bir yerde genellikle 1-2 saat dinlendirilmesi etin yararlıdır. Hı hı. Tabii hemen eti aldıktan sonra sıcak sıcak buzdolaba konulması çok sakıncalıdır. Genellikle dinlendirdikten sonra hatta evin konumuna göre eğer serin bir ortamdaysa bu süre daha da uzayabilir, bekleyebilir ve hı hı. O parçalanma haline getirilir. Etin ne kadar çok parçalanırsa örneğin bir kıyma daha çabuk bozulmaya yönelir.
0: Ne kadar küçülürse için, et bozulma süreci o kadar hızlanır
1: tabii,
0: öyle mi?
1: Tabii kesinlikle büyük parçalar genellikle daha uzun süre dayanabilir ama kıyma haline getirdiğimiz zaman mikroorganizmaların üremesi daha da kolaylaşmakta. Hanımlarımıza ben hep programlarımda söylüyorum. Tabii hanımlar değil erkeklere de artık günümüzde söylemek lazım. Mutfağa giriyoruz birlikte. Hı hı. O zaman ne diyeceğiz? Çünkü bölümleri küçük küçük parçalar haline alacağız kıymamızı. Buzdolabına koyacağız. Eğer bir misafir geldiyse yeteri kadar kıymayı çıkarıp değerlendireceğiz. Aksi takdirde fazla çıkardığımız zaman bu hem dondurulmuş tekrar dondurmadan normal hale getirilmiş kıymalarda büyük oranda mikroorganizmalar üremekte ve insan sağlığını tehdit eden nitelikte bir duruma yol açmaktadır.
0: Hocam bu dışarıdan fark edilir bir şey mi etteki bozulma? Yani diyelim ki kurban etinden bahsediyoruz.
1: Tabii.
0: Biz dışarıdan hangi belirtilerle bu etin bozulduğunu anlarız?
1: Şimdi etin ileri safhada bozulması anlaşılır. İlk safhada koku yöntemiyle bakarız. Yani etin normal bir kokusu vardır. Ama ve lakin eğer mikroorganizma üremiş bir ete kokladığımız takdirde biraz kokunun bozulduğu böyle bir kötü bir koku haline geldiği anlaşılır. Tabii et büyük parçalar halinde ise yıkanabilir ve bunların kesinlikle iyi pişirilmesi, daha doğrusu 100 derecenin üstünde mikroorganizmaların ölümünü sağlamak, kıyma ise kavurmak gerekir. Bir de ileri safhada sizin de söylediğiniz gibi gözle baktığımız zaman ileri safhada bozulmuşsa yeşilimtırak bir etin üstünde tabaka meydana gelir. O da sakıncalıdır. Genellikle tabii bunlar ileri dönemlerde, ama biz günümüz teknolojisinde eti dinlendirip istediğimiz parçalara böldükten sonra difriz kısmına eğer uzun süre kullanmayacaksak, ki yaklaşık 3 ay buzdolabımızda kalır, dini ve cümelere göre de dağıttıktan sonra tabii ki elimizde belirli miktarda et de kalacaktır. Hı hı. Bunu değerlendirmek açısından difriz kısmına koyarız parça parça, istediğimiz zaman, gerektiği zaman da
0: gerekli miktarda.
1: Tabii.
0: Kullanmadan önce yıkamalı mıyız hocam eti? Bu eti?
1: Yok, eti genellikle yıkamıyoruz biz. Etin tabii şöyle bir durum var. Ben normal hijyenik bir et olarak düşünüyorum. Hı-hı. Ama tabii dışarıdan geldi, üzerinde bazı gözümüzü rahatsız eden unsurlar varsa yıkamamızda bir sakınca yoktur. Hı-hı. O açıdan normal olarak yıkayabiliriz. Tabii bu bazı beslenme konuları tartışma götürüyor. Balığı yıkayalım mı, dolaba koyalım, yumurtayı yıkayalım mı? Evet. Ama mümkün mertebe bütün mesele bize zarar vermemesi, sağlığımızı tehdit etmemesi açısından bilinçli bir şekilde değerlendirmemiz lazım. Ama en çok yapılan hatalar genellikle belirli Zehra teyze gelecek diye kıymayı çıkarıyoruz. Ama Zehra teyze gelmeyince o kıyma kalıyor. Tekrar buzluğa bunu atmayacağız.
0: Bunu tekrar bunu yemek olarak artık kullanacağız.
1: Tabii, kesinlikle. Süreyi biraz uzatmak açısından da o zaman kavurabiliriz eti. Hı-hı. Yani kıyma da olabilir, kuşbaşı da olabilir. Kavurduğumuz zaman 1-2 gün daha bize dayanma süresi arttırmış oluruz. O zaman başka zaman değerlendirme imkanı doğar. Ama tekrar çözülmüş bir eti tekrar buzdolaba koy, tekrar çıkar, çözündür, o çok sakıncalı.
0: Peki.
1: Mikroorganizmalar biliyor.
0: Peki şimdi hocam, hiç dokunmadığımız kadar ete dokunuyoruz. Normalde biz tüketici olarak eti kasaptan alıyoruz. Belki tabii. İşte bir kabından ya da poşetinden, kağıdından.
1: Tabii.
0: Tencereye atarken dokunuyoruz, bölerken dokunuyoruz. Ama şimdi Kurban Bayramı öyle değil. Eve büyük parçalar halinde geliyorsa hele, anlayalım anlamayalım hepimiz o eti parçalamaya çalışıyoruz. İşte küçültüp
1: tabii.
0: Poşetleyerek kaldırmaya çalışıyoruz. Şimdi burada ete çok dokunuyoruz. Bir kere hijyen açısından ete nasıl dokunulur, onu size sormak istiyorum.
1: Tabii. Genellikle hani biraz lüks gibi karşılanabilir ama deride bazı hassasiyetler olduğu zaman, çatlaklar, herhangi bir lezyon durumu. Hatta ben geçen kendi ifademle kurbanda alına sürülen kan vardır. Hı-hı. Eğer şayet alnımızda bir çatlak söz konusuysa, kandan geçen parazitler nedeniyle kişi rahatsızlanabilir, ki bu kan sürme dinimizde ben Diyanet İşleri Başkanlığı'yla da görüştüm. Herhangi bir dini yeri yok. Yani bu örf ve adetlerimiz, hani çocuklar kana alışsın diye alınlarına sürülmekte. Ama işte bu alnın çatlak veya bir herhangi lezyonu ihtiva etmemesi lazım. Elde de eldivenle, hani bazı kişilerimiz olabilir ya, elinde bazı sıkıntılar olabilir. Eldiven takmalarında hiçbir sakınca yoktur. Etten herhangi bir şeyin alışverişin eldeki veya ete geçişmesi veya etten ele geçecek enfeksiyon odaklarının ortadan kaldırılmasına neden olur. Eldivenle işimizi yapabiliriz. Çünkü bunlar çok önemli. Hatta ben hep söylüyorum, belki sormadınız ama mesela eti keserken et tahtası var. Orada
0: şimdi...
1: inanın...
0: Şimdi oraya gelecektim hocam.
1: Ya bak,
0: bir de mutfak sadece orası da değil, mutfağın tamamı neredeyse et oluyor, kan oluyor. Onu nasıl temizlemeliyiz sormak istiyorum.
1: Tabii kanlarla birleşiyor, ki kan en çok mikroorganizma üreten besin yeri. Şimdi öyle olunca mesela düşünebiliyor musunuz? Bir sinek konuyor, ondan sonra gidiyor etten başka tarafa konuyor ve oradan ete geliyor. O et, sineğin bırakmış olduğu mikroorganizmalar ne kadar, bir de çok kısa sürede büyük rakamlara ulaşıyor mikrop sayısı ve yine etimiz hijyenik olmuyor. O nedenle de mümkün mertebe mutfağın da hijyenik olması lazım, sadece etin değil. Ve et tahtaları burada gözümüze çarpıyor, aklımıza gelen ilk faktör. Hı hı. Çünkü orası kesile mikrop yuvası olabilir, ancak onu dezenfekte etmek lazım.
0: Neyle
1: yani
0: hocam?
1: Salkalanmakla. Genellikle onu ilaçlarla, su antiseptik solüsyonlarla, bir de kaynatma tarzında da olabilir. Şimdi günümüzde bu tahtadan ziyade bazı metaller var, plastik yapımı. Bunlar daha sağlıklı olabiliyor, kaynatabiliyorsunuz, mikrop ölüyor. Ama tabii evimizde de yine tahta tarzında da varsa, mesela ekmeği kesen kesme tahtamız ayrı olsun, eti ayrı. Sonra mesela etle kestik, tekrar o ekmeği kesmeyelim. Çünkü oradaki belirli mikropları da ekmeğe taşımış olabilir. Bunlar tabii küçük küçük görünüyor ama sağlık açısından önemi yani, büyük.
0: Detay gibi görünse de aslında sağlık bu detaylarda saklı.
1: Tabii.
0: Peki hayvandan, yani bunlara dikkat etmezsek bize bulaşabilecek hastalıklar mı vardır hocam?
1: Tabii, tam bu biz genellikle zoonoz dediğimiz, yaklaşık 250'den fazla zoonoz hastalık var ki hayvanlardan insanlara geçiyor sadece. Ki tüberkülozu, paratüberkülozu, efendime söyleyeyim, bunun yani böyle aklımıza gelecek 250'den fazla hastalık bize, bruseloz var mesela, onlar hep bize bulaşabilir.
0: Peki hocam, diyelim ki hayvanı işte kesti kasap, getirdik eve ve etin bazı yerlerinde normalde olmaması gereken dokular gördük. Mesela karaciğerinde lekeler var ya da akciğerinde.
1: Evet.
0: Şimdi bu hayvanın sadece o diyelim ki karaciğerdeyse sadece karaciğer ya da karaciğerin orası mı? Yoksa bütün hayvanın etiyle ilgili bir tereddütümüz mü olmalı?
1: Tabii. Şimdi genellikle ilk arz ettiğim konunun başında hani veteriner hekim kontrolünden dedik. İşte tabii onlardan biraz sıyırmışsa, hani nasıl söyleyeyim, kaçmışsa gözden, o zaman tabii karaciğerde de akciğerde kistizatik dediğimiz çeşitli lezyonlar oluşabilir. Ama genellikle o parçayı büyük bir şekilde alacağız. Yani sadece o lezyonu sıyırıp değil de
0: genişçe tutacağız
1: olarak onu atalım. Diğer kısımlar sağlıklıysa zaten pişirelim ve de hep ben bunu söylüyorum, iyi pişirelim.
0: Demek ki kurban etini normalden daha fazla pişirmemiz lazım. Belki
1: tabii,
0: vitamin değerleri açısından doktorlar, beslenme uzmanları buna karşı çıkıyor ama et açısından.
1: Tabii, yok,
0: ama kurban eti olduğu için, dokunanı çok olduğu için biraz daha uzun süre pişirmek lazım.
1: Uzun süre, yani lezzet açısından hani cızbız derler ya, böyle çevir, Avrupa'da da var, kana olsun bilmem ne, onlar sağlık açısından sıkıntılı. Ama bir de şunu ben arz etmek istiyorum saygıdeğer izleyenlere. Genellikle eti ilk gün fazla tüketmeyelim. Özellikle kronik hastalıkları olan yaşlı kişiler rigor mortis nedeniyle vücutta sıkıntı yapabilir. Onu bir gün dinlendirdikten sonra onların ve azar azar tüketimi arttırmalarında daha çok yarar var.
0: Peki hocam, çok teşekkür ediyorum. Bayramda bize vakit ayırdınız. İyi bayramlar diliyorum size, ailenize.
1: Saygılar sunuyorum.
0: Bir mukabele bayram sonrası görüşmek üzere.
1: Sağ olun.
0: Kolaylıklar diliyorum.
1: Sağ olun.
0: Sevgili dinleyiciler, İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Araştırma Laboratuvarı, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Araştırma Laboratuvarı Müdürü Yardımcı Doçent Doktor Vehbi Altınçul bizimleydi.

Benim Akdeniz'in limon bahçelerinde büyüdüğümü bilirsin. Limon ağaçları narindir. Çiçekleri de öyle. Minicik beyaz yaprakları vardır, umut dolu. Emek verirsen yeterince meyveye dönüşeceklerdir. Seversin onları, sularsın, ilaçlar, gübrelersin. Gözün gibi, kızın gibi bakarsın onlara. Senin benim gibi konuşmazlar. Ama onların da dilleri vardır anlayana. Çok su verirsen çürür, suya esirgersen kururlar. Korumazsan böcekten, haşerattan hastalanır, hatta ölürler. 17'sinde bir gelin gibi ürkektir onlar. Üstelik savunmasız. Bir o kadar da vermeye hazır. Ama dedim ya, emek ister, sabır ister, yürek ister. En önemlisi sevgi ister onlar. Bir fidanın meyveye dönmesi yıllarını alır insanın. Çocuğun gibidirler. Kuruyan yaprakları yüzünden korkular kaplar yüreğini. Her sabah bir bir kucaklarsın ağaçları adeta. Onları görmeden geçen bir tek günün bile tadı yoktur. Bir de güneyin dolusu vardır, denk geldin mi bilmem. Verirsin emeği, sabrı, yüreği. Çiçeklenir bahçen bir gelin kadar beyaz. Ve bir gün bakarsın gökyüzü kararır, hiddetlenir, öfke bağırır gümbür gümbür. Gelin kız korkar, sen korkarsın ama ne çare. Dolu taneleri vurur da vurur küçük beyaz çiçeklere. Sabrın meyveleri ölür, sen ölürsün ardı sıra.

İşte sen benim vurgunumsun bir tanem. Yağan acımasız dolu taneleri kadar ağır, ölüm kadar hafif. Doludan sonra umut kalır. Gözlerinden yüreğine giden uzun yolda. Yeniden başlarsın yitirdiklerini unutmak için. Bir daha dersin. Bir yıl daha. Seneye kadar biraz daha sabırdan ne çıkar? Ağaçlar hala dimdik, sımsıkı toprağa sarılmış, gelecek mevsimi bekler korkulardan arınıp. Sen de öyle. Daha beteri de vardır güneyin gecelerinde. Sana umudu da çok görür, bilir misin? Dona çeker havası. Toprak sıkışır, sıkışır, sıkışır. Nefes aldırmaz emeğine, sevgine. O yıl meyveye dönecektir yüreğin belki de. Yıllar sonra ilk kez. Ah, ne çaresizliktir o. Eğer bilememişsen doğanın ne söylediğini, anlamamışsan iklimin dilinden ve ısıtmaya koşmamışsan bahçeni, ateşler yakıp toprağı gevşetmeyi akıl etmemişsen, kan çekilmeye başlar yüreğinden damla damla. Hem onun hem senin. Kararır kökler, dallar. Karasından anlarsın olan biteni ve karalar bağlarsın.

İşte güneyin donu vurdu mu artık umut yoktur. Bu gerçekten de ölmektir. Sen benim sevgimdin, emek verdiğim, sabrımdın, yüreğimdin. Ben doğanın dilini bilemedim. Dinlemedi beni hiç, anlatamadım. Konuşmadı benimle, anlayamadım. Don vurdu 23. yılında emeğimi. Kan çekildi sevgimden. Durdu sabrım, yüreğim vurgun yemişten beter. İşte sen benim felaketimsin, yok oluşum bir tanem. Bu yüzden gitmeni istedim. Şimdi bende kalan ne varsa serpiştirili ardın sıra. Gözyaşlarını görürsen dönüp ardına baktığında, yüreğinde dizeler sıralanırsa kendiliğinden sevgiye dair, rüzgarın sessizliğinde hüznü duyarsan beni hatırla ne olur. Çünkü artık sendeki sevgi, hüzün, gözyaşı ve sevgiyim ben. Bir tek limon çiçeği var sende olmayan. Eğer bir gün onlarla tanışırsan benim için toplu olur mu? Benim sana veremediğim ne varsa mutluluk adına, huzur adına tümünü senin için diliyorum bir tanem. Yolun açık olsun.

0: Şimdi reklamlar.
1: Bayramın coşkusu Bankart'la bir başka. Bireysel Bankart kredi kartınızla 31 Mayıs'a kadar giyim, ayakkabı, kafe ve restoran sektörlerindeki üye işyerlerimizde Bankart POS'undan tek seferde yapacağınız her 5000 TL ve üzeri alışverişinizle 500 TL. Toplam 2500 TL Bankart lira kazanabilirsiniz. Kampanyaya Bankart Mobil'den ve Bankart.com.tr'den katılabilirsiniz. Herkese iyi bayramlar. Bankart, seni düşünür o.
2: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek. Bir umuda ışık tutmak. Gözden kaçanı ortaya koymak. Bir araya neşter vurmak. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.

0: 11 projesiyle büyük devlet projelerinin kesiştiği Isparta Kule'yi ayrıcalıklı bir semte dönüştüren Bizim Evler'de sıra 12'de. Hadi gel sen de bizimle ol. Mutluluğu 12'den vuralım. Bizim Evler 12. İhlas güvencesiyle.
1: Reklamları dinlediniz.
2: TGRT FM Haber.
3: Ile basmatin arasında aslında kalorisel bazda çok ciddi bir fark yok. Aradaki farkı ne? Sizin de bahsettiğiniz gibi glisemik yük farkı, glisemik indeks farkı. Yani kan şekerini biraz daha yavaş yükseltip daha dengeli bir şekilde düşürüyor. Şimdi bizim normalde kendi pilavlarımızda kullandığımız osmancıklar, yasmin pirinçler vesaire, bunlar biraz daha kan şekerini hızlı yükseltip hızlı düşürdükleri için sürekli tekrar tekrar yeme isteği oluşturuyor bizde. Ancak basmati pirinçte bu istek biraz daha baskılandığı için bunu tercih edebiliriz. Dediğiniz gibi suda bekletmek güzel bir tercih sebebi olacaktır bizim için. Ya da beyaz ekmek tüketmek isteyen kişiler bunu tam bu da alternatifiyle değiştirirlerse çok çok daha verimli olacaktır. Ama dediğim gibi yani tatlıyla pilavı genellikle aynı öğüne, aynı güne denk getirmemek buradaki kritik nokta diyebiliriz.
4: Evet, peki şöyle bize örnek bir kahvaltı, örnek bir öğlen ve akşam yemeğini anlatabilir misiniz?
5: Bayram için.
3: Bayram özelinde.
4: Evet,
3: bayram özelinde. Tamamdır. Şimdi kahvaltıda tabii bayram kahvaltıları bizim olmazsa olmazlarımız. Gerçi genelde ilk gün oluyor. Şimdi bu saate kadar yapılmıştır az önce sizin de bahsettiğiniz gibi. Ama sabah kahvaltılarda önceliğimiz yine her zaman gibi protein olsun istiyoruz. Yani yumurtalar, peynirler, koyu yeşil yapraklı yeşillikler, kurban etinin yanında da kez aynı şekilde. Yani kavurmalar yenirken de C vitamininden zengin koyu yeşil yapraklı sebzeleri tercih edersek hem demirin için etin içerisindeki B12'nin emilimini arttıracaktır. Hem de biyo yararlanım açısından daha faydalı olacaktır. Kahvaltıda protein ağırlıklı. Tabii bayram kahvaltılarında aralarda dediğiniz gibi reçeller, ballar vesaire olursa onları da tüketmekte bir problem görmüyoruz. Sonrasında gün içerisine geldiğimizde şimdi burada esas kritik nokta her gidilen yerde veya her gelenle tatlıyı tüketmemek veya her gidilen yerde işte ikramlar, çikolatalar, lokumlar vesaire bunları aynı gün içerisinde tüketmemek. Gittiğimiz yerlerde bir porsiyon tatlı veya bir porsiyon börek, sarma tüketebiliriz. Sonrasında kavurma yanında bol yeşillik, biraz pilavla beraber. Tabii ki bunun yanı sıra bol su Kurban Bayramı'nda ekstra önem kazanıyor. Evet, Ramazan Bayramı'nda da çok önemli ancak Kurban Bayramı'nda da çok çok önemli. Çünkü yoğun bir et tüketimi, yoğun bir aynı zamanda şeker tüketimi. Bayram beslenmeleri genel anlamda biraz uç beslenmelerdi. Kimse normal hayatında bu kadar fazla aynı gün içerisinde et, tatlı, dolmalar, sarmalar, börekler tüketmez. Bunun farkında olarak biraz tabii hareketi de arttırırsak bu dönemi gayet verimli geçireceğimizi düşünüyorum.
5: Evet. Şimdi ben dün okudum galiba, mesela dikkat etmeye çalışıyorum bir sürü şeye ama bunu bilmiyordum. Susamda ve tahinde çok yüksek protein oranı varmış Simay
3: evet,
5: Hanım.
3: Evet.
5: Yani şimdi tahinli tatlılarda hani daha sağlıklı diye konuşuyoruz ya, hani susamdan ama bir korkuyoruz çok mu yağlı diye. Yani nasıl tüketmeliyiz, hazır böyle tatlılar falan, tuzlular, susam hepsine konuyor bir şekilde yani.
4: Bir de susamda yoğun bir kolajenin olduğu da söyleniyor, bilmiyorum doğru mu değerli hocam, onu da soralım.
3: Evet ya, şöyle aslına bakarsanız evet protein içerikleri çok zengin. Chia tohumu için de kez aynı şekilde. Chia tohumunun içerisinde omega 3 çok fazladır. Bu da çok fazla bilinmez aynı şekilde. Bu tahini ve susamı tüketirken tabii ki yağlı olduklarını da unutmamak gerekiyor. Evet. Yani bunları tatlılarımıza ekleyebiliriz. Örnek veriyorum, bir şerbetli tatlı yaptınız, bir şekerpare yaptınız. Üzerinde ekstradan bir şeker eklemek ya da işte Hindistan cevizi vesaire tercih etmek yerine tahin gezdirirseniz bizim için çok daha dengeleyici bir alternatif olabilir aslına bakarsanız. Ama tabii tahinin çok fazla iyi özelliği var. Tahin doğal bir mide koruyucu yerine de geçebiliyor. Tahin tatlı isteğini bastırıp aynı zamanda kan şekerini fırlatmadığı için çok güzel bir başka tariflerde alternatif de olabiliyor. Bayramlarda genellikle bizim istediğimiz aslında meyveli tatlılar ve biraz daha sütlü tatlılar ama bizim mutfağımızda şerbetli tatlılar biraz daha gündemde oluyor biliyorsunuz ki.
4: Simay Hanım, bir diğer husus da şu, şimdi biz hep etten bahsediyoruz ama sakatat tüketimi de olacak. Bu nasıl olmalı?
5: Çok özür dilerim Simay Hanım. Sizi birazcık bekleteceğiz. Sayın Kılıçdaroğlu'nun şu an bayram ziyaretleriyle beraber açıklamaları var. Bir bakalım, dönelim size.
6: Partinin birliğinin, bütünlüğünün korunması, parti içinde uyumun olması, birlikte mücadele edilmesi, var olan sorunlara karşı sağlıklı çözümler üretilmesi hepimizin ortak görevi. Daha su bütün siyasetçilerin ortak görevi. Bunu yapmak zorundayız. Bunun için çalışmak zorundayız.
1: Dün de telefon trafiğinden bahsetmiştiniz. Kimlerle iletişime geçtiniz?
6: Şimdi ben yani ağırlıklı %99 vatandaşlar, partililer onlarla yani.
1: Dün Sayın Bahçeli'yle de
6: Sayın Bahçeli aradı, teşekkür ettim kendisine. Doğal olarak her bayramda bir şekilde bayramlaşıyorduk. Sayın Bahçeli'nin böyle kibar bir özelliği var, arar.
1: Tabii biz biraz konuşmanın içeriğini de merak ediyoruz. Sürece dair de bir yorum oldu mu?
6: Yok, hayır, sadece bayramlaşma. Sadece bayramlaşma. Zaten bayramlaşmada başka konular doğal olarak konuşulmaz, görüşülmez. Onların iyi niyetleri, mesajları oluyor. Bizim de iyi niyetlerimiz, mesajlarımız oluyor. Karşılıklı teşekkür ederek telefonları kapatıyoruz.
1: Sayın Özgür Özel'le bir görüşmeniz oldu mu?
6: Bu arada olmadı ama olur tabii. Niye olmasın?
1: Bir bayramlaşma telefonu.
6: Olur. Bayramlaşma da olur tabii. Niye olmasın? Olur yani.
1: Efendim, telefon mu bekliyorsunuz? Aramayı mı düşünüyorsunuz?
6: İkisi de olabilir. İkisi de olabilir.
1: Yüz yüze gelir misiniz ya da?
6: Niye gelmeyelim arkadaşlar? Biz düşman değiliz ki. Aynı partide görev yapan İki kişiyiz yani. Dolayısıyla bütün partilerimizle buluşuruz, konuşuruz, görüşürüz. Bunlar bizim doğal görevlerimiz yani. Böyle ayrışmak, kavga etmek, ayrışmayı çok dönülemez noktalara taşımak doğru değil tabii. Doğru değil.
1: Siz bütün aslında bayram mesajlarınızda da birlik, beraberlik mesajı evet verdiniz ama parti de bunu sağlamak zor olacak mı acaba? Nasıl günler bekliyor?
6: Sağlanır, sağlanır. Parti sağlanır. Niye sağlanmaz? Şimdi bizim partinin ciddi bir itiraz kültürü vardır ve bu itiraz kültürü partiyi diri tutar. Bu yeni değil daha, öteden beri olan bir gelenektir bu. Çünkü herkes düşüncesini özgürce ifade eder. Diğer partilerden farklıdır Cumhuriyet Halk Partisi ama sonuçta o itiraz edenler falan filan bir araya gelirler, otururlar, konuşurlar, tartışırlar ama partinin ana ekseninden ayrılmazlar.
1: Sayın Bahçeli bir ortak formül ve feragat çağrısı vardı.
6: Şimdi o konulara girmek istemem tabii.
1: Siyasete girmeden
6: her öneriyi siyasetçilerin değerlendirmesi onların görevleri arasındadır. Öneri gelir, önerilere bakılır, değerlendirilir. Katılırsınız veya katılmazsınız ama sonuçta her gelen öneriyi tabii siz salt tek başınıza değil, birlikte çalıştığınız arkadaşlarla beraber oturursunuz, konuşursunuz, tartışırsınız. Öneri sizin açınızdan kabul edilebilir türdense zaten bir sorun yok. Değilse de zaten hani bir görüşmede vesaire falan filan aktarılır. Neden o görüşe katılmadığımız bir şekilde aktarılır yani.
1: Peki efendim, mesela öneri dediniz de değerlendirmeden söz ettiniz. Mesela kurultay çağrıları var. En yakın zamanda kurultay. Şu an kurultay gündeminizde mi? Mesela 9 Eylül tarihi ve kurultay çağrılarına nasıl yaklaşıyorsunuz?
6: Kurultay yapacağız arkadaşlar. Kurultaysız bir parti olur mu? Kurultay yapılacak. Tabii bunun için kurultayı yasal zeminde yapılması lazım. Tedbir kararı var. Tedbir kararı kalktıktan sonra kurultay yapılır. Yani sorun yok.
1: Efendim, tedbir uzun sürse Yargıtay'daki durum, yani bir sene bulsa kurultay o zaman bir sene sonra gidilecek diye anlıyoruz. Doğru mu? Hani Yargıtay'dan kararın kesinleşmesi beklenecek kurultay.
6: Şimdi onu hukukçular biliyor. Ben de hukukçu arkadaşlara söyledim. Dedim ki kurultay olması yönünde zaman zaman ifadeler, talepler, dilekler bize yansıyor. Biz bunu en kısa sürede nasıl yapabiliriz diye. Onlar bize tedbir kararı olduğu sürece bunu yapamazsınız ama tedbir kararı kalktıktan sonra kurultayı yapabilirsiniz dediler. Biz de tabii bakalım yani ne olacak. Dediğim gibi daha olayın bütün ayrıntılarını arkadaşlarımla beraber görüşmedim. Yani onları oturup görüşmemiz lazım. Her şeyi genel başkan biliyor diye bir düşüncede değilim. Kuşkusuz bu hukukçuların alanında, onların bilgi alanında hukukçu arkadaşlarla bir araya geleceğiz, oturacağız, konuşacağız. Nedir, en kısa sürede kurultayı nasıl yaparız, kurultayı nasıl gerçekleştiririz, bunları yapacağız yani.
1: 2 milyon üyeyle genel başkan seçim çağrısı vardı dün Sayın Özel'e. 2 milyon üyeye soralım, genel başkan seçelim diye. Bunu nasıl değerlendirirsiniz?
6: Genel başkan nasıl seçileceği belli. Siz kurultayı devre dışı bırakamazsınız. Genel başkanları kurultaylar seçer.
7: Özgür Özel'in grup başkanlığının düşürülmesi noktasında bir itiraz yaptınız mı Kemal Bey?
6: Bu konulara girmiyorum arkadaşlar. Her şeyin yasal zeminde yapılması lazım. Yasa dışına çıktığınız andan itibaren parti olarak da kişi olarak da sorunlarla karşılaşırsınız. Her şeyin yasal zeminde yapılması lazım. Eğer siz yasaları tanımazsanız yaptığınız işlemlerin tamamı sonuçsuz kalır. Dolayısıyla her şeyin yasal zeminde yapılması, grup başkanların seçilmesi, grup başkan vekillerinin seçilmesi, kurultayların yapılması, kurultaylarda delegelerin seçilmesi, efendim parti meclisinin seçilmesi, bütün bunların hepsinin hukuk zeminde yapılması lazım. Hukukun dışına çıktığınız zaman olmuyor yani. Biz de hukuk içinde her şeyin yapılmasını özen gösteriyoruz.
1: Peki efendim, mesela Yargıtay'daki temiz başvurusunun geri çekilmesi de aslında çok sıcak
6: başlıyor. Onu hiç bilmiyorum. Samimi söylüyorum. Hukukçu olmadığım için yani nedir, ne değildir, nerededir bilmiyorum. Çünkü bu davanın tarafı değilim.
2: TGRT FM Haber. Şimdi reklamlar.
0: Dünyanın bir ucunda sessiz bir bekleyiş var. Bir babanın evladının tabağına koyacak bir lokma bulamadığı o ağır çaresizliği bilir misiniz? Siz kurban bağışınızla iyiliğe niyet ettiğinizde İhlas Vakfı olarak biz o aşılmaz denilen yolları, o zorlu coğrafyaları aradan çıkarıyoruz. Çünkü biliyoruz, uzak diye bir yer yoktur. Henüz uzatılmamış eller vardır. İhlas Vakfı, kardeşliğe giden en kısa yol.

0: olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek, analiz etmek, bilgi vermek, herkesten önce bilmek. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.
1: 50 yıllık tecrübemizle kurban bağışlarınızı Müslüman kardeşlerimize ulaştırıyoruz. İhlasvakfi.org.tr adresinden iki adımda kolaylıkla kurban bağışı yapabilirsiniz. 0212 451 49 00.
2: Reklamları dinlediniz. Dini ve ahlaki konulardaki doğru bilgiler Huzura Doğru programında. Osman Ünlü Hoca akıcı üslubuyla detaylı ve ilginç bilgiler veriyor. Dinleyiciden gelen soruların da cevap bulduğu Huzura Doğru sayesinde imanınızı küfür rüzgarlarından koruyun. Dinini, vatanını, bayrağını, çoluğunu çocuğunu korumak isteyenler için Huzura Doğru, Perşembe hariç her gün saat 20'de TGRT Efendi.

0: Reklamlı reklamlar.
1: Gönlünüz rahat olsun. Kurban ibadetinizi eksiksiz yapıyor, videosunu size gönderiyoruz. İhlas Vakfı 0212 451 49 çift 0. Online bağış ihlasvakfi.org.tr.
2: Sıradaki şarkı Plastik. Hem konforlu hem güvenli olamaz mı diyenlere geliyor. Bir dakika. Bunun yazı var, kışı var, yağmuru var, çamuru var. Ne takacağız diyenler. Size de geliyor.

0: Dünyanın bir ucunda sessiz bir bekleyiş var. Bir babanın evladının tabağına koyacak bir lokma bulamadığı o ağır çaresizliği bilir misiniz? Siz kurban bağışınızla iyiliğe niyet ettiğinizde İhlas Vakfı olarak biz o aşılmaz denilen yolları, o zorlu coğrafyaları aradan çıkarıyoruz. Çünkü biliyoruz, uzak diye bir yer yoktur. Henüz uzatılmamış eller vardır. İhlas Vakfı, kardeşliğe giden en kısa yol.
1: Reklamları dinlediniz.
2: İhlas Vakfı, İslam ve Toplum programını sunar.

0: Merhaba sevgili dinleyicilerimiz, yeni bir programla daha sizlerle birlikteyiz. Bugün ana kumanda masasında arkadaşımız İsmail Sert görev yapıyor. Ben Mustafa Toköz programı sunuyorum. Programımıza şiirlerle menkıbeleri yayınlayarak başlayacağız. Daha sonra ilahi dinleyeceğiz. İlahinin ardından günlük sohbetimizi paylaşacağız. Daha sonra Hayatım Roman gelecek ve son olarak da Sorun Söyleyelim de Osman Ünlü hocamızla birlikte olacağız.
1: Şiirlerle menkıbeler. İmam-ı Rabbani Kuddise Sirruh. Dirilmek olmasaydı. Dünyaya milyonlarca insan gelmiş ise de bir müddet yaşayarak ölüp gitmiş hepsi de. Bunlardan kimi zengin, fakirmiş kimileri. Bazısı güzel olup çirkinmiş bir diğeri. Kimi zalim, kimi de mazlum imiş hayatta. Bunlar da geçip gitti, unutuldu ve hatta. İnanmış Müslümandı bunlardan bazıları. İnanmamış kafirdi geriye kalanları. Kafirler diyorlar ki, öldüğünde insanlar ebediyen yok olup tekrar yaratılmazlar. Bu fikir her ne kadar değilse de hakikat, yani böyle iddia olsa da çürük sakat, böyle bir ihtimale maazallah bir an için var desek de bir zarar olmazdı bizim için. Yani bu kafirlerin dedikleri olsaydı, yarın öldükten sonra dirilmek olmasaydı, bundan kendilerine gelmezdi bir menfaat. Olmazdı bize dahi bir sıkıntı ve afat. Her insan ebediyen yok olup kalırlardı. Ne onlara mükafat, ne bize ceza vardı. Velakin dedikleri çıkmayınca onların, çok acı bir azaba düşecek onlar yarın. Ey insan, iyi düşün, bugün yarın nihayet bunlardan biri dahi sen olacaksın elbet.

Fen böyle şey olamaz demiyor, diyemiyor. Bilakis varlığını deyip ispat ediyor. Çünkü sonsuz hayatın varlığını gösteren sayılmayacak kadar delil var sarahaten. Dünyaca meşhur olan kitaplıklar lebalep, bu delilleri yazan kitaplarla dolu hep. Nefsani zevklerine aldanıp lakin onlar yalnız körü körüne inkara gidiyorlar. Halbuki İslamiyet zevki yasak etmiyor. Bilakis dine uygun zevke izin veriyor. Aklı olan İslam'a uygun tarzda zevklenir ve İslam ahlakıyla süslenir, ziynetlenir. Kötülük yapana da iyilik ihsan eder. Bunu yapamasa da hiç olmazsa sabreder. Bölücülük yapmayıp uzlaştırıcı olur. Dünya ve ahirette bulur rahat ve huzur. Saadetlerin başı Müslüman olmaktadır. Müslüman olmak ise zor değil, çok kolaydır. 6 şeyi öğrenip bunlara tam inanan kimseye nasip olur bu devlet, yani iman.

0: Değerli dinleyenler, sırada bugünkü sohbetimiz var. Sohbetimizin başlığı, kurbanlığın vasıfları ve kesilişi. Kurbanlık hayvanlardan herhangi birinin, bir gözü görmeyen, topal olup yürüyemeyen, dişlerinin yarısı yok olan, gözünün, kulağının veya kuyruğunun çoğu, ön veya arka bir ayağı kesilmiş olan, çok zayıf olan hayvan kurban olmaz. Boynuzu kırık veya boynuzsuz, uyuz, burulmuş olan kurban caizdir. Dişi hayvan da erkek de kurban edilebilir. Koyunun erkeği ve beyazı siyahından çok olanı, keçinin dişisi daha sevaptır. Kıymetleri müsavi ise koyun kesmek, sığır kesmekten daha sevaptır. Koyunun, keçinin bir yaşını, sığırın iki, devenin 5 yaşını geçmiş olması lazımdır. 6 ayı geçmiş olan kuzu ve oğlak, iri ise caiz olur. Kesilen hayvandan çıkan yavru, diri ise yiyebilmek için ayrıca kesmek lazımdır. Ölü ise yemesi caiz olmaz. Kurbanı kesilecek yere sürükleyerek çekmek, bıçakları hayvanı yatırdıktan sonra bilemek ve birini ötekinin gözü önünde kesmek mekruhtur. Önce diz boyu çukur kazılır. Kurbanın gözleri tülbentle bağlanır. Kıbleye dönük olarak sol yanı üzerine yatırılır. Boğazı çukurun kenarına getirilir. İki ön ve bir arka ayakları uçlarından bir araya bağlanır. 3 kere bayram tekbiri okunur. Sonra Bismillahi Allahu Ekber diyerek deveden başka hayvanın boğazının herhangi bir yerinden kesilir. Bismillahi derken H'yi belli etmek lazımdır. Bunun için her zaman Allah Teala dememeli, Allahü Teala deyip H harfini belli etmeye çalışmalıdır. Hayvanın boğazında meri denilen yemek borusu, hulkum denilen hava borusu ve evdaç denilen iki yanda birer kan damarı vardır. Bu 4 borudan 3'ü bir anda kesilmelidir. Kesenin de kıbleye karşı dönmesi sünnettir. Hayvan soğumaya başlamadan, yani çırpınması durmadan ensesini de kesmek mekruhtur. Yalnız ensesinden kesmek haramdır. Hayvan tamamen ölüp çırpınması durmadan kafasını koparmak ve derisini yüzmeye başlamak da mekruhtur. Kesmesini bilenin kendi kesmesi müstehaptır. Bilmeyenin vekiline kestirmesi ve kesilirken yanında bulunup En'am suresinin 162. İnne salati ayetini La şerike lehe kadar okuması müstehaptır. Kurban etini kesen de yiyebilir. Fakir olsun, zengin olsun, herkese ve zımmiye de verebilir. Etin 1/3'ünü evine, 1/3'ünü komşulara, gerisini fakirlere vermek müstehaptır. Hepsini fakirlere sadaka vermek veya kendi evine bırakmak da olur. Derisi namaz kılan fakire verilir. Ne olduğu bilinmeyen kimselere verilmez veya evde kullanılır. Yahut devamlı kullanılacak bir şey karşılığı verilir. Tükenen bir şey veya para karşılığı satılmaz. Derisi, eti satılırsa parası fakire sadaka verilir. Kesene ücreti olarak da deri ve et verilemez. Kurbanın ve her hayvan etinin 7 yerini yemek haramdır. Bunlar akan kan, bevle aleti, hayaları yani koç yumurtası, bezleri, guddeleri, safra kesesi, dişi hayvanın önü ve bevle kesesi mesanesidir. Bir kimse kendi koyununu başkası için kurban ederse, o emretse de etmese de caiz olmaz. Çünkü başkası için onun mülkü olan hayvan kurban edilebilir. Bu kimsenin kendi hayvanını başkasına veya onun vekiline hediye etmesi, onların da kabzetmesi yani teslim alması, sonra bunu vekil ederek geri verip kestirmeleri lazımdır. Emanet, ariyet veya kira olarak elinde bulunan hayvanı kurban etmek hiçbir suretle caiz değildir. Kurban satın alınırken bayram günü kesmesi vacip olan kurbanı almaya niyet etmelidir. Bunu keserken tekrar niyet etmesi şart değildir. Bu aldığı hayvanı kurban etmesi şart değildir. Fakat keseceğinin kıymeti bundan az olmamalıdır. Satın alırken hiç niyet etmese de olur. Fakat bunu keserken veya kesecek olanı vekil ederken niyet etmelidir. Kurbanını bir hayır cemiyetine hediye etmek isteyen kimse, kurbanını veya parasını götürüp bu işle vazifeli kimseye teslim ederken, Allah rızası için bayram veya nezir kurbanımı kesmeye ve dilediğine kestirmeye ve etini ve derisini dilediğine vermeye seni vekil ettim demelidir. Vazifeli kimse gelen veya kendi satın alacağı kurbana bir numara bağlar. Bu numarayı ve kurban sahibinin ismini deftere yazar. Kesilirken sahiplerinin ismini söyleyerek kasapları vekil eder. Etleri dilediği kimselere ve derileri bir fakir vazifeliye verir. Bu fakir derilerin kıymetiyle nisap miktarına malik olmadan evvel elindekileri toptan dilediğine hediye eder. Bu da satar. Paraları arzu edilen yere verilir. Fakirin kendisine verilen derileri satması veya hediye etmesi caizdir.
1: Hayatım Roman.
2: Babamı istemeyen köylüler. Sizlere babamdan bahsetmek istiyorum. Babam gerek karakteri itibarıyla gerekse yaşayışı bakımından derviş yapılı biridir. Böyle olunca da köyde pek dostu olmamış. Hiç mi arkadaşı yok diyeceksiniz. Olmaz olur mu? Elbette var. Ta çocukken eline tutuşturulan Muhammediye, Ahmediye, mızraklı ilmihal kitapları babamın en yakın arkadaşları olmuş. Onları ezberlercesine okumuş. Yazılanları uygulamaya başlamış. Bilirsiniz, kahvede büyüyen okey ustası, medresede büyüyen alim hastası derler. Böyle olunca da köyde bir çekememezlik başlamış. Sonunda babamın hayvanları köylünün gözüne batmaya başlamış.
3: Söyleyin bakalım, Fazlı'nın işini nasıl halledeceğiz?
4: Evet. Ne yapsak da Fazlı'nın hayvanlarını perişan etsek diye düşünüyorum.
5: Valla ben günlerdir düşünüyorum. Bu işin tek bir çözümü var. Yaylanın mera kesimine bir sınır çizelim. Ve oy birliğinden bu sınırda hayvan otlatılmasına karşı çıkalım. O zaman Fazlı hayvanlarını otlatamaz ve buradan gitmek zorunda kalır.
3: Valla çok iyi düşünmüşsünüz.
4: Evet.
6: Durun evlatlarım, durun. Ne istiyorsunuz şu adamdan? Ne zararı dokundu size?
4: Hadi be kadın, bilmezmiş gibi konuşma. Adam gündüzleri hayvanlarını otlatıyor, akşamları da alimlik taslıyor be. Hepimizin huzuru bozulur.
6: Huzurunuz kaçacağına, sözlerine kulak verseniz belki sizler de bir şey öğrenirsiniz.
5: Vay be, seni de etkilemiş baksana.
6: Kimsenin etlisine sütlüsüne karışmaz. Ailesiyle birlikte kendi halinde yaşayıp gider. Sizlerin bir iki hatasını görüp nasihat etti diye mi bu hırsınız?
7: Tabii ya.
4: Bizden ona ne? Herkes istediği gibi yaşar.
6: Anlaşıldı. Siz laf dinlemeyeceksiniz. Hadi sizlere Allah rahatlık versin. Ben evime gidiyorum.
4: Hadi be sen de.
6: İşte böyle Fazlı oğlum. Bu adamlar sana dirlik vermeyecekler. İyi adamsın, temiz adamsın. İyisi mi burayı terk etsen?
8: İyi de nereye giderim? Nasıl yaşarım? Hem ben ne yaptım bunlara?
6: Senin bilgeliğini çekemiyorlar olsa gerek. Başka ne olabilir? Hatta içlerinden biri ne dedi biliyor musun?
8: Ne dedi?
6: Yarın sabah bizim yaylaya 5 santim kalınlığında kar yağarsa kınalı koç kesecekmiş.
8: Ne? Mayıs ayında mı?
6: Evet ya. Sırf sen hayvanlarını otlatacak yer bulamayasın diye.
8: Ne diyeyim? Rabbim büyüktür. O işini iyi bilir.
6: Benden söylemesi. Hadi kal sağlıcakla.
2: Gerçekten de gece yarısı başlayan kar neredeyse 10 santimi buluyor. Hem de Mayıs ayında. Bunu gören babam şaşırıyor elbette. Ama gene de tevekkülü bırakmıyor. Karşı dağlarda karların arasında dikenlerin yükseldiğini görüyor ve hayvanları oraya sürmeye karar veriyor. Kolay değil. Oldukça zahmetli bir iştir bu. Ama babam da kararlı. Yeter ki hayvanlar aç kalmasın. İşte tam o sırada dağdan bir gürültü kopuyor. Ne oldu dersiniz? Çığ. Evet, çığ düşüyor. Ve koca bir alan yemyeşil ortaya çıkıyor. O anda babamın ağladığını gördüm.
8: Sen nelere kadirsin Rabbim? Çığ sebebiyle hayvanlarımın rızkını verdin.
2: Bu hadiseden sonra köylü bir daha babamla uğraşmadı. Hatta hepsinin saydığı, hürmet ettiği biri haline geldi. Babam bu hatırasını her anlattığında gözleri dolar, hem ağlar hem de der ki:
8: İbrahim peygamberi ateşe attıklarında ateşi güle döndüren Rabbim, sanki o karlar arasında bize bir otlak peyda etmişti.

0: Değerli dinleyenler, yayınımıza devam ediyoruz. Sırada Sorun Söyleyelim var. Osman Ünlü hocamızla birlikteyiz. Hoş geldiniz hocam.
1: Efendim, hoş bulduk.
0: Hocam, öncelikle bayramınız mübarek olsun.
1: Amin. Allah-u Teala razı
0: Elinizi
1: olsun.
0: Elinizi öpmeye çalıştık ama öptürmediniz. Yayından sonra tekrar deneriz.
1: Tabii el öptürünce para bekliyorlar. Yok, Mustafa para, da oradan gülüyorlar.
0: Parasız. Bayramımız mübarek olsun öncelikle.
1: Amin efendim. Allah'a
0: Kurban bayramının birinci günü.
1: Tabii biz de başta dinleyicilerimiz olmak üzere bütün büyüklerimizin, alemi İslam'ın Kurban Bayramı'nın hayırlara vesile olmasını niyaz eder, tebrik ederiz. İnşallah Teala hakkımızda hayırlı olur.
0: Peki efendim, isterseniz devam edin, ben araya fazla girmeyeyim. Kurban Bayramı'nın birinci günü olması hasebiyle tabii. Kurban'da ne yapılması lazım? Nelere dikkat edelim? Neyi hatırlayalım?
1: Şimdi tabii bayram yaklaşırken dinleyicilerimizin bu konuyla alakalı olan, kurbanla alakalı olan sualleri gelmişti. Hep onları cevaplandırmıştık ama şimdi Müslümanların senede dini bayram olarak iki bayramlar var. Birisi Ramazan-ı Şerif Bayramı, ikincisi Kurban Bayramı. Tabii Ramazan-ı Şerif Bayramı'nda yapılacak bir şeycik yok. Bayramlaşırsınız. Kurban Bayramı'nda bayramlaşmayacak mıyız? Tabii bayramlaşırız. Ama Kurban Bayramı'nın birinci, ikinci, üçüncü günü, güneş batana kadar üçüncü günü kurbanlar kesiliyor. Dolayısıyla kurban meşgul eder. Mesela hilali gözetlemiştir. Ben ikinci gün keseyim ihtiyatlı diyenler vardır. Birinci gün kesmez, ikinci gün keser. Evet. Dolayısıyla bir telaşa vardır. Tabii bu arada yani ne bileyim geciktirmiştir, kurbanını alamamıştır falan. Eyvah demiştir, koşmuştur. Ya nasıl olacaktı? Burnunuzu, boynunuzu kırık ya da gözü kör veya da kulağı kesik. Bunlar kurban olur muydu, olmaz mıydı? Böyle bir hayvan denk gelmiş olabilir. Çünkü bu sadece yani büyük şehirlere mahsus bir hal değil. Kasabalarda bile insanın başına gelebilir mi? Evet, gelebilir. Ha, bunun için de daha önceki naklettiğimiz o bilgileri Kurban Bayramı birinci günü daha önceki de nakletmekte fayda var. Yalnız ona geçmeden önce tabii Arefe günü, Zilhicce'nin 9. gününden itibaren Kurban Bayramı'na mahsus olan ziyade tekbirler var. Vacip olan tekbirler. Her farz namaz kılındıktan sonra Arefe günü sabah namazında başlıyor. Kurban Bayramı'nın dördüncü günü ikindi namazına kadar farz namazlar kılındıktan sonra selam verir vermez Allahümme ente selamdan önce Allahu Ekber, Allahu Ekber, La ilahe illallah, Allahu Ekber, Allahu Ekber ve lillahilhamd demek kadın, erkek, her Müslümana bu vaciptir.
0: Teşrik tekbiri.
1: Teşrik tekbirleri deniyor bunlara. Ve kadın, erkek, herkes söylediği gibi cuma namazından sonra da aynı şekilde okunmaktadır. Bayram namazından sonra da okunur. Peki okumadık, unuttuk. Yapılacak bir şey söz konusu değil. Yalnız cenaze namazından sonra okunmazmış. Kitaplar öyle yazıyor. Diyelim ki tabii dinleyicilerimizin çoğunluk itibariyle kurbanlarını almışlardır. Belki kesmişlerdir bile bazıları. Kesmeyenler vardır. Nelere dikkat edilir? Kitaplarda açık net bir şekilde buyuruyor ki bir gözü görmeyen, topal olup yürüyemeyen, dişlerin yarısı yok olan, gözünün, kulağının veya kuyruğunun çoğu, ön veya arka bir ayağı kesilmiş olan, çok zayıf olan hayvan kurban olmaz. Tabii kitaplar bunu açık net bir şekilde ifade ediyor. Fıkıh kitaplarında yazılı bunlar. Onun için de senede bir defa yapıyorsun bunu. Yani tabiri caizse hani biraz halk ağzıyla söylendi. Ya adam gibi davran, tamam mı? Bu hayvanı bana kesmeyeceğim, başkasına kesmeyeceğim. Allah için. Allah Teala sana bir sürü mal mülk vermiş. Bir nimet vermiş yani. O nimete teşekkür ediyorsun. Cenab-ı Hakk'ın bir emrini yerine getireceksin. Dolayısıyla kurban alırken el titrememeli. Çokça vermeli. Çünkü vereceğin yer Allah Teala için. Allah için kesiyorsun. Orada el titrememeli. Ne kadar çok verirsen Allah Teala o kadar sana çok gönderir. Hem de tahmin edemeyeceğimiz şekilde gönderir. Gani verirsek Cenab-ı Hak da aynı şekilde kendi rızası için harcayınca Cenab-ı Hak'ın hazinesi geniş değil, hatta sonsuz. Dolayısıyla çok mu verir? Evet, çok verir. Peki efendim hani boynuzu kırıksa, boynuzsuzsa, uyuzsa, burulmuşsa bunlar kurban etmek caizdir buyuruluyor. Ola ki almıştı 3-5 kişi mesela, koçlar birbirine vururken boynuzu kırılmış olabilir. Caizdir, bunlar kurban edilebilir. Burulmuş olan da mesela koçları burarlar. Evet. Tekeleri de burarlar. Burmalarının sebebi de semizletmek.
0: Daha irileşsin
1: evet,
0: falan diye.
1: Besi için yapıyorlar bunu. Şeyler de danayı da yaparlar. İki şekilde yapılır. Hem semizletmek için yaparlar. Hem de eğer her tarafı, Türkiye'nin her tarafını öyle düşünmeyin. Hala öküz kullanan yerler var. Çünkü eğer dana yani tosun burulmazsa onu sabana koşamazsın, pulluğa koşamazsın, kanıya koşamazsın. Mümkün değil. Dizgin kabul etmez. Sahibini bile aynı şekilde şey yapar. Hani onları o sabanın, pulluğun veyahut da kanının boyunduruk dedikleri şeylerde Belki bazı yerlerde aynı şekilde değişebilir. İki tane böyle sopa, selve evet, derler. Evet. Ondan aynı şekilde iple bağlanır. İple bağlanır. Netice itibariyle ne kadar kalın olursa olsun o zelve dedikleri şey. O sopa ne kadar kalın olursa olsun bir boğanın gücüyle aynı şekilde yapar mı? Hani diyeceksiniz efendim hani yaşamış gibi anlatın. Evet yaşamış gibi. Çünkü bizim de vardı öyle tosunumuz. İlk kanıya koştuğumuz zaman şöyle bir şey yaptı falan. Hiç hoşuna gitmedi. Böyle bir büyüktü. Çatır çatır kırdı attı.
0: Tabii. Maşallah.
1: Tosun çünkü. İnsanlar severken tosunum diyorsun ya.
0: Ondanmış.
1: Öküzüm diye sevmiyorsun ya. Hiç kimse öküzüm benim deyince hoşuna gitmez. Şey de öyle. Herhangi bir kimseyi sevme. Git bir çocuğu sev bakayım. Benim koyunum benim de. Ama bir de koçum dediğim zaman. Evet. Koç da öyle. Vurdu mu de indirir. Ama vurduğun zaman indiremez. Teke de öyle. Vurmazsan ya Cenab-ı Hak o anda acayip bir güç kuvvet veriyor. Ve yaratılış itibariyle yaratırken Cenab-ı Hak öyle yaratmış onları. Mesela bunlar koyunun erkeğidir koç. Keçinin de erkeği teke. Dolayısıyla erkekler arasında bir mücadele var. Hikmet-i ilahi ya. Yani çiftleşme dönemlerinde vuruşuyorlar onlar. Yaşlı olanlar saftı şey diyor ve yaşlı olanlarla birleşmiyorlar, çiftleşmiyorlar. Çünkü Cenab-ı Hak öyle yaratmış. Eğer yaşlı olanlarla, yaşlı koç, yaşlı tekeyle birleşecek olursa, çiftleşecek olursa nesi zayıf olur, ölür deniyor. Sadece insana mahsus. İnsan yaşlansa da yine aynı şekilde ondan meydana gelen yavru öyle olmaz deniyor. Evlat o öyle olmaz. Hayvanlar gibi değil. İnsan istisna edilmiş. Cenab-ı Hak yaratırken öyle yaratmış. Ama sistem itibariyle diyorsun ya o da hani çiftleşiyor, bu da çiftleşiyor ama niye böyle Cenab-ı Hak yaratırken öyle yaratmış. Bunun için de Cenab-ı Hak onlara ayrı bir güç ve kuvvet veriyor. Şeyler de öyle. Boğalar da öyle.
0: Evet.
1: O tosunlar da öyle. Vuruşuyor onlar da. Eğer yaşlandıysa genci geliyor postayı koyuyor. Ben kendi aynı şekilde ahırımız vardı bizim. Bir de ineğimiz vardı kara sığır. Bütün öküzlerimiz zaten aynı şekilde önce tosun oluyor vuruyor ondan oluyordu. Hepsi birbirini tanıyordu aynı ahırda yetiştikleri için. Bir tane bir öküzümüzün birisi ölüverdi yaz günü ihtiyaç halinde. Ondan babam gittiydi. Bir ova malı deriz. Ovada yetişmiş. Yani danalı tosunlu ovada olmuş. İri böyle de. Öyle bir tane aldı. Geldi ama ya onu öyle iri görünce öbürlerinin hepsi korktu biliyor musun? Çekindi. Bir tane de danalıktan tosunluğa terfi eden var. Öbür öküzler bunun gözüne bakıyorlar. Hani ne varsa sende var tosunum diyorlar tamam. Ya kinli bakardı. Hayvan otlatmaya da ben giderdim. Hayvanı. Bununla aynı şekilde böyle vuruşması hoşuma giderdi. Ta küçüklüğünden itibaren böyle bunları vuruşturmak
0: için. Tos yaptırırdık.
1: Ya bir gün hayvan otlatıyorduk şeyde kırda. Bu yeni aldığımız iri hayvan öküz böyle kenarda. Çok uçurum değil ama böyle hayvan yayılıyor. Ya hayvana da bir şey yaptığı yok. Ahıra giriyor diyor bir. Herkes çekiliyor korkuyor. Ahırın muhtarı. O. Anlasana o böyle bak uzaktan gördüm. Kinli o tosun olan. Bu böyle yandırıyor. Usta Bey inanır mısın Cenab-ı Hak güç kuvvet verince yetişemezsin mümkün değil. Ben anladım onun ona saldıracağını. Koştum falan ama yetişemedim. Gitti boynuzuyla hayvanın karnından şöyle öyle bir vurdu ki böyle çizdirdi gitti. Kanadı bile hayvanın o böğrü.
0: Uçurumdan atmaya çalışıyor.
1: Evet yani. Uçurumdan atmaya çalışıyor. Hayvan kendisini toparladı böyle şey yaptı falan. Ondan sonra böyle bir falan hani kabul ettim. Sen muhtar sensin dedi. Ya nasıl anlaştılarsa şöyle geriye bir döndü. Herkes şöyle baktı. Ahıra gelirken böyle şey geliyor artık. Şöyle bir giriyor bir bakıyor herkes yerine gidiyor. Tabii sonra kitaplarda falan okuyunca Allah-u Teala yaratırken sistem böyle yaratmış. Allah-u Teala yaratırken sistem böyle yaratmış. Böyle yaratıldığı için de yani onu tosun halinde bırakırsan kullanamazsın. Ama vurduğun zaman uysallaşıyor.
0: Bu kurban oluyor yani değil mi?
1: Ve kurban oluyor. Evet. İster boğa olarak kes, ister vurduktan sonra kes. İkisi de olur. Koçu da tekeği de aynı şekilde vurduktan sonra daha da semizleşiyor. Hayvan başka şeyler için kullanmıyor artık enerjisini. Tamamen depolanıyor, ete veriyor falan. Ve insanlar da bunu bildikleri için. Onun için kitaplarda bu vuruşma anında. Koyunlarda zaten boynuz olmaz. Onların vuruşma derdi boynuzu olmaz. Erkeklerinki olur. Koçun tekenin olur. Onlar da işte vuruşurken veyahut da bir yere taktırırken kırabilir boynuzunu. Onun için kitaplara hasreten yazılmış. Boynuz olmayan, kırık olan veya boynuzsuz olan. Yahut da uyuz hastalığına yakalanır. Ben şahit oldum o yüz hastalığına yakalanmış hayvanları. Koyundan, keçiden falan. Şey değil, hayvan derbeder değil. Kaşınıyor, bilmem ne yapıyor. Yemesini içmesini bırakmıyor. Yani yine semiz. Bunun için de fıkıh kitaplarında buyuruyor ki uyuz olsa da kurban olur. Burulmuş olan da kurban olur. Dişisi de erkeği de kurban olur bunların. Koyunun erkeğin beyazı siyahından çok olanın, keçinin dişisi daha sevaptır deniyor. Kıymetleri eşitse koyun kesmek, sığır kesmekten daha evladır deniyor. İşte orada yaş sınırı da bildirmiş dinimiz. Koyunun keçinin bir yaşı, sığırın iki, devenin beş yaşını geçmiş olması lazım. Ancak koyun ve keçi de altı ayı geçmiş, anası gibi gösterişliyse. Bu kurban olabilir buyuruyor. Bu kurban olabilir. Ama dana anasını geçmiş olsa bile bir buçuk yaşındaysa gene olmuyor. İlle iki yaşında olacak.
0: Bunu satın alırken herhalde dikkat etmek lazım. Çünkü anlamayabilir insan.
1: Tabii bilen birisine.
0: Bilen birisi.
1: İşte kapak attı yani. Diye bilhassa hayvanları tanıyanlar.
0: Dişine bakıp.
1: Dişine bakıyorlar. Yani. Hatta yani bizim burada radyoda program yapan İsmail Hacı Bey var. Uzun süre İslam bu İhlas Vakfı'nın kurbanlarını alıp aynı şekilde kestirme meselesinde hayvan konusunda da bayağı aynı şekilde bilgisi var. Mesela uzun uzun anlatıyor. Bazıları diyor sahtekarlık yapıyor diyor. Orasını hayvanın işte dişini çekiyor bilmem ne yapıyor falan. Kapak atmış gibi. O kapak atma tabirini. Çünkü iki yaşını doldurunca hayvan bir diş çıkartırmış. Evet. Oradan belli oradan olurmuş diyor, falan. Belli oradan olmuş, belli evet. Oluyormuş falan. Bir de mesela insanın başına gelebilir. Diyelim ki hayvanı kesti. İnek kesti mesela. Dedi ki bu kısır dedi kesti. Dana çıktı. Canlı. Koyun kısır dedi kesti. Bizim öyle olduğu gibi kuzu çıkıverdi, çıkıverdi. Annem bir üzüldü ki tüh dedi ya. Bilemedik hayvanı kısır diye dedi. Kuzu çıktı. Kitaplarda o bile yazılmış. Canlıysa yemek için tekrar kesmek lazım. Peki canlı değilse ölüyse yenmez. Yenmesi caiz olmaz. Tabii kesilecek yere sürükleyerek götürmek o uygun değil buyuruyor. Bıçakları hayvan yatırdıktan sonra bilemek ve birini ötekinin göz önünde kesmek de mekruhtur deniyor. Dolayısıyla... Önceden bunlara hazırlık yapmalı. Bahçesi varsa işte diz boyu bir çukur kazmalı. Sol tarafına hayvan kıbleye gelecek şekilde yatırılmalı. Sağ taraf üstte kalıyor. İki ön bir arka ayak bağlanır. Ondan sonra Bismillahirrahmanirrahim denir. O teşrik tekbiri söylenir. Ondan sonra da aynı şekilde kesilir. Tabii satın alırken işte vacip olan kurbanımı diyerek niyet edilir. Kendi kesmeyecekse vacip olan kurbanımı kesmek için seni vekil ettim denir. Vekil aynı şekilde onun adına kesebilir. Kendisi mesela Türkiye'de kurbanlık hayvanı diyelim ki Japonya'da kesilebilir mi? Kesilebilir. Hayvanın seferi olması önemli değil. İnsanın seferi olup olmaması önemlidir. Efendim biz işte vekalet verdik gittik. Neredesin? Üç günlüğüne falan gittik. Seferisin. Vacip olmaz. Çünkü kurbanın vacip olabilmesi için buyuruluyor. Kurbanın vacip olabilmesi için belli şartlar lazım. Belli şartlar lazım. Nedir olacak? Ne o? Müslüman olacak. Akıllı olacak. Buluğ çağında olacak. Kurban nisabına malik olacak. Ve mukim olacak buyuruyor. Bu beş şart bu kimsede bulunması lazım. Bir de kurban nisabına zekat nisabına dahil edilmeyenlere yine zekattaki gibi 96 gram altını olan dinen zengindir. Kurban kesmesi vacip olur ama diyelim ki 50 gram altını var. Ama kullanmadığı ev eşyaları 3 kat iç ve dış elbiselerin hepsini o günkü raiç fiyatla şey yaptı. Onlar da 50 gram altın karşılığı çıktı diyelim. 50 gram vardı zaten. 50 gram da onlar. 100 gram. Ölçü neydi? 96 gram. Demek ki bunun kurban kesmesi vacip. Müslümansa, akıllıysa, buluğ çağındaysa kurban nisabına ulaştı. Bir de mukimse.
0: Mukimse evet.
1: Kurban kesmesi vacip mi? Evet. Bir de Anadolu'da yaygın bir şey var. Çünkü ben de yaşadım onu. Ha bu sene babana, bu sene babaannene, bu sene bana. Annem rahmetli. Halbuki üçü de kurban nisabına malikti. İmam Muhammed Şeyban Hazretleri'nin iştahına göre.
0: O hesabı yapmak lazım.
1: Orada. Evet onun için. Ya bir evde iki kurban olur mu? Dört bile olur.
0: Beş bile olur.
1: Beş bile olur. Yani. Mesela diyelim ki anne baba ikisi de dinen zengin. Kız oğlan var. Bunlar da aynı şekilde nisaba malik. Dört tane kesilmesi gerekir. Peki ne yapacağız? Bir dana alırsın kesersin. Dört ise, üç ise içinde çocukların hakikası kesilmesi onlara. Veyahut da bir tanesi de Peygamber Efendimiz'e sevabı aleyhissalatü vesselam olmak üzere kesilebilir mi? Kesilebilir. Veya daha önce vefat etmiş olanlar. Ölmüşler için, Allah rızası için kesilir. Hatta onların eti de dağıtılır. Ayrıca bir sevap olur. Böylece kurban bayramı da onlar da sevindirilir. Bir de kurban bayramında mesela Arefe günü gidip de ziyaretleri yapılamadıysa kurbanını kesten sonra tamam insanlar ziyaret edecek, tebrik edecek ama kabirlerde unutmamak lazım.
0: Mesela ikinci gün kesecektir. Arefe birinci gününü bunun için değerlendirebilir yani.
1: Tabii değerlendirebilir. Ziyaretler için yani hem kabirdekileri
0: kurban
1: ziyaret.
0: Kurban kesmek için Kurban Bayramı'nda 3 günlük bir süremiz var.
1: Evet.
0: Yani o 3 günü herhangi birinde kesilebilir. İlla ki birinci gün kesilecek diye bir şey yok.
1: Öyle bir şart yok. Hatta birinci gün kritikse. Ne demek kritikse? Mesela kitaplarda, fıkıh kitaplarında anlatılırken Ramazan hilali için dünyanın herhangi bir yerinde görülse dünyanın her tarafında oruca başlanabilir buyuruyor. Ama hac etmek ve kurban kesmek için hacca gidenler mutlaka Zilhicce hilalini görmeleri gerekir.
0: Orada görecekler.
1: Evet, orada görecekler.
0: Bulundukları yerde.
1: Bir dinleyicimizin birisi bir hafta olmuş. Ben hilali gördüm diyor. Dedim günaydın. O öyle değil ya. Birinci günü görecektik onu. Birinci günü görecektik. Diyelim ki göremedik.
0: Evet.
1: Göremedik. İhtiyatlı olarak orada da haçta da Arefe günü bir gün önce olma ihtimali söz konusu. İkinci gün tek başına ferden gene çıkmak ihtiyatlı olur. Kurbanı da ihtiyatlı olarak ikinci gün, üçüncü gün bile kesilebilir efendim.
0: Hocam çok teşekkür ediyoruz vermiş olduğunuz bilgilerden dolayı.
1: Biz teşekkür ederiz efendim.
0: Sevgili dinleyicilerimiz, bugün de programımızın sonuna geldik. Yarın yine sizlerle birlikte olacağız. Şimdilik hoşçakalınız.

0: İslam ve toplum. İhlas Vakfı İslam ve Toplum programını sundu. Şimdi reklamlar.
1: Bayramın coşkusu Bankart'la bir başka. Bireysel Bankart kredi kartınızla 31 Mayıs'a kadar giyim, ayakkabı, kafe ve restoran sektörlerindeki üye işyerlerimizde Bankart POS'undan tek seferde yapacağınız her 5000 TL ve üzeri alışverişinizle 500 TL. Toplam 2500 TL Bankart lira kazanabilirsiniz. Kampanyaya Bankart Mobil'den ve Bankart.com.tr'den katılabilirsiniz. Herkese iyi bayramlar. Bankart, seni düşünür o.
2: Gönlünüz rahat olsun. Kurban ibadetinizi eksiksiz yapıyor, videosunu size gönderiyoruz. İhlas Vakfı 0212 451 49 çift 0. Online bağış ihlasvakfi.org.tr.
3: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek, analiz etmek, bilgi vermek, herkesten önce bilmek. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.

0: Türkiye'nin ilk kamu katılım bankası 11 yaşında. Ziraat Katılım. Paylaştıkça daha fazlası.
1: Reklamları dinlediniz.
2: Aklınızda bulunsun.
3: Domatesleriniz tazeliğini yitirmeye başladıysa tuzlu suyun içinde yarım saat bekletin. Soğanı akan bir musluğun yanında doğrarsanız gözleriniz daha az yaşarır. Sarımsağın kabuklarını daha kolay ayıklamak için bıçağın sırtıyla hafifçe ezin. Yoğurdun suyu birkaç gün içinde kendiliğinden ayrılır. İçindeki vitaminler suyuna geçtiğinden yerken yoğurdu mutlaka suyuyla karıştırmanız gerekir. Sebze pişirirken yemeğe ekleyeceğiniz su sıcak olmalıdır. Yemeğiniz daha lezzetli olacaktır. Sebzeler haşlanarak kullanılacaksa haşlama suyuna eklenecek bir miktar sirke sebzelerin renginin korumasını sağlayacaktır.
2: Aklınızda bulunsun.
1: Şimdi reklamlar.
4: 50 yıllık tecrübemizle kurban bağışlarınızı Müslüman kardeşlerimize ulaştırıyoruz. İhlasvakfi.org.tr adresinden iki adımda kolaylıkla kurban bağışı yapabilirsiniz. 0212 451 49 çift 0.
5: Bayram heyecanı Teknosa'da. Ryzen 5 işlemcili

0: Reklamları dinlediniz.
1: TGRT FM Haber.
2: TGRT Haber'den mutlu günler, mutlu bayramlar diliyoruz sevgili izleyiciler. Gün ortasıyla karşınızdayız. Ailenize, sevdiklerinize geçireceğiniz nice güzel, sağlıklı, huzurlu, bereketli bayramlar dileyelim. Tüm Müslüman dünyasında da öncelikle huzur getirmesini temenni ederek Kurban Bayramımızın gelişmelere geçelim. Öncesinde bir başlıklara bakalım. Gündem son derece yoğun. Özellikle CHP'deki gelişmeleri takip ediyoruz. Mutlak mutlak kararın ardından CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu bugün basınla bayramlaştı. O bayramlaşmada da çok önemli açıklamalarda bulundu. Özellikle önemi şu, bundan sonraki süreçte CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun nasıl bir yol haritası izleyeceğine dair önemli değerlendirmeler var. Birazdan Ankara Haber Koordinatörümüz Ahmet Sözcan'la konuşuyor olacağız. Bir önemli gelişme de MHP cephesinden geldi. MHP Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli hem Özgür Özel'i hem CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu aradı, bayramlaştı. Bu arada verilen önemli mesajlar da vardı sevgili izleyiciler. CHP birleşip kenetlenmelidir. CHP'nin genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'dur dedi MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli. Şimdi bir dosya daha açılıyor. Bildiğiniz üzere Adalet Bakanı Sayın Akın Gürley'in göreve gelmesinden bu yana. Özellikle tabii faili meçhul dosyalar çok önemli bir yere geldi gündemde. Gülistan Doki gibi, Rojin Kabayiş gibi. Şimdi onlardan biri de, yeniden açılacak dosyalardan biri de Fenerbahçe'ye yönelik kurşun soruşturması. Bilindiği üzere 2015 yılında Fenerbahçe deplasmandan dönerken Fenerbahçeli futbolcuları taşıyan otobüse silahlı ateş açılmıştı. Şimdi ona ilişkin yeniden açılacak dosya neler var, birazdan bakıyor olacağız. Ve ABD-İran savaşı sevgili izleyiciler, acaba anlaşmaya biraz yakınlaştılar mı yoksa savaş yeniden mi kaldığı yerden devam edecek derken iki ana mesele var elbette. Öncelikli olarak Hürmüz meselesine kilitlenmiş durumda, ardından da nükleer çalışmalar, ABD-İran savaşının kilit iki noktası. Sahada neler yaşanıyor, birazdan gün ortasında birlikte konuşuyor olacağız. Tabii dediğimiz gibi gündem çok yoğun. İşte tüm bu gündemi takip ederken bir kez daha diyelim ki Kurban Bayramı hepimize sağlık, huzur, bereket getirsin. Tüm sevdiklerimizle birlikte gün ortasına başlayalım. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP Grup Başkanı Özgür Özel'in kurultay çağrısına yanıt verdi. Kurultayı yapacağız, tedbir kararı kalktıktan sonra yapılır dedi CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu. İhraç iddialarının da dedikodu olduğunu söyledi. Kılıçdaroğlu'na CHP Genel Merkezi'nde yaşanan olaylar da soruldu.
3: Sayın Özgür Özel'le bir görüşmeniz oldu.
4: Bu arada olmadı ama olur tabii, niye olmasın?
3: Bir bayramlaşma telefonu.
4: Olur, bayramlaşma da olur tabii, niye olmasın, olur yani.
3: Efendim, telefon mu bekliyorsunuz, aramayı mı düşünüyorsunuz?
4: İkisi de olabilir, ikisi de olabilir.
3: Yüz yüze gelir misiniz ya da?
4: Niye gelmeyelim arkadaşlar, biz düşman değiliz ki, aynı partide görev yapan iki kişiyiz yani. Kurultay yapacağız arkadaşlar, kurultaysız bir parti olur mu? Kurultay yapılacak. Tabii bunun için kurultayı yasal zeminde yapılması lazım. Tedbir kararı var. Tedbir kararı kalktıktan sonra kurultay yapılır. Yani sorun yok. Bir parti yönetimi hukuk içinde ve ciddiyetle yapılır. Siz dedikodularla, birisinin talebiyle öbürünün talebiyle bir şey yapamazsınız. Hukuk içinde kalmak zorundasınız. İhracın koşulları vardır. Bir kişiyi hemen tutup da ben bunu beğenmedim, partiden ihraç edeyim. Böyle bir kural yok. Böyle gider, yarın yargıya başvurur, geri döner. Yani...
3: Sayın Cumhurbaşkanı ile bir telefon görüşmeniz olur mu?
4: Hayır, hayır, hayır.
5: Peki efendim, polis müdahalesini sormak istiyorum. Polis müdahalesini, genel merkeze bir polis müdahalesi oldu. Avukatınız bir bildirimde bulunmuş, partinin boşaltılması.
4: Herkes yasalara uygun uymak zorundadır değerli arkadaşlarım.
6: Canınızı acıttı mı?
4: Cumhuriyet tarihinde, CHP'nin kurulduğu tarihten bu yana hiçbir milletvekili genel merkeze gittiği zaman kapılar kapatılmamıştır. Niye böyle düşünmüyorsunuz? Tarihinde CHP genel merkezinin kapıları kapanmamıştır. Kilitlenmemiştir. CHP genel merkezinden dışarıya taş atılmamıştır. Adnan Bekir'in otobüsünün orada ne işi var? Adnan Bekir'in militanların orada ne işi var ya? Bir akıl var ya, akıl. Bunların orada ne işi var? Bunların çoğu partili değil. Taş atmak için mi? Olay çıkarmak için mi? CHP'yi yaralamak için mi?
2: Evet, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu butlan kararı sonrası sessizliğini bozdu. Gazetecilerle bayramlaşmak için bir araya geldi. Soruları cevapladı. Kurultay olacak, başka çaresi yok dedi. MHP lideri Devlet Bahçeli mutlak butlan sonrası küslüklerin geride bırakıldığı bayramda CHP'ye bir çağrıda bulundu. Tüm bu sıcak açıklamaları Ankara Haber Koordinatörümüz Ahmet Sözcan'la konuşacağız. Ahmet, öncelikle iyi bayramlar diliyoruz hem sana hem Ankara Büro'daki tüm arkadaşlarımıza.
0: Teşekkürler Gülden. Ben de hem iyi yayınlar diliyorum hem de bayramını kutluyorum.
2: Çok teşekkürler. Şimdi çok sıcak bir gündem. CHP'yi tabii takip ediyoruz. Bugün Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarıyla başlayalım. Bir kurultaydan söz ettiği ihraç iddialarına değindi. Şimdi öne çıkan başlıklarla bir bakalım. Tabii karardan sonra yapılan ilk açıklama son derece önemli, bir yol haritası belirlemek adına da Ahmet, nasıl değerlendirdi?
0: Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi'nde tartışılan konu şu: mutlak butlan kararının ardından Özgür Özel ve yönetimi düştü. Kemal Kılıçdaroğlu yeniden CHP Genel Başkanlığı'na geldi. Özgür Özel diyor ki 45 gün içerisinde kurultaya gitmemiz gerekiyor. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da kurultay konusunda kurultayı yapacağız ancak en uygun zamanda diyor. Şimdi özellikle Kemal Kılıçdaroğlu'nun bugün yaptığı açıklamaları oldukça önemli. Özgür Özel'in kurultayı bir an önce yapalım, 45 gün içerisinde gerçekleştirelim çıkışına cevap niteliğinde olabilecek bir açıklamada bulundu ve şunu söyledi: kurultayı yapacağız, hatta benim elimde olsa yarın yaparım dedi. Ancak, oraya bir tane ancak koydu, temyiz başvurusu olduğunu hatırlattı, şu an itibariyle bir tedbirin olduğunu söyledi ve tedbir kalktıktan sonra kurultayı düzenleyebiliriz dedi. Ortada yasal bir çekince ve sakınca olduğunu söyledi. Dolayısıyla şu an itibariyle Yargıtay'da bir temyiz başvurusu var. O temyiz başvurusunu sonuçlanmadan kurultaya gidilemeyeceğinin altını çizdi.
2: Peki şimdi özellikle bu kadar hızlı, çünkü konuşulan noktalardan birisiydi işte Özgür Özel ve beraberindekilerle beraber bir kurultaya gidilmesi noktasındaki çağrı. Bu ihraç iddialarına ilişkin de önemli açıklamaları oldu Ahmet, Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun. İşte kendisinin karşısında yer alan ya da kendisine hakaret ramiz sözler edenlere yönelik aslında partili isimlerden gelen bazı açıklamalar vardı. Yani ihraç sürecinin işletebileceğine ilişkin, ama çok da öyle olmayacak gibi mi duruyor Sayın Kemal Kılıçdaroğlu açısından?
0: Şimdi Kemal Kılıçdaroğlu'nun söylediği şu: biz her şeyi hukuk dairesi içerisinde yapacağız. CHP'nin iç tüzüğü çerçevesinde gerçekleştireceğiz. Şimdi tabii sosyal medyada da işte normal haber sitelerinde de bazı iddialar dolaşıyor. Kemal Kılıçdaroğlu'nun ilk yapacağı iş 6-7 milletvekilini ihraç etmek. Hatta bunun 10-11 milletvekili olabileceği de söyleniyor. Bu tür iddialar Kemal Kılıçdaroğlu'na gazeteci arkadaşlarımız tarafından bugün soruldu. Kemal Kılıçdaroğlu bunlara itibar etmeyin dedi. Öyle ben kafama esiyorum, keyfi bir biçimde şunu ihraç ederim, bana bir söz söyledi, bunu gönderirim şeklinde bir anlayışın olmayacağını vurguladı. Tabii nasıl olacak bu? İç tüzük çerçevesinde olacak. Eğer bir aksaklık varsa, bir yolsuzluk, bir usulsüzlük varsa, partinin değerlerine aykırı bir hareket varsa, genel başkanı rencide edici bir durum varsa, yani bir suç unsuru varsa, o zaman disiplin sürecinin işletilebileceğini ve o mekanizmaların hayata geçirilebileceğini söyledi Kemal Kılıçdaroğlu. Yoksa ben keyfime göre birini partiden gönderiyorum, atıyorum, ihraç ediyorum derseniz, zaten yargıda bunun mantıklı ve hukuki bir gerekçesi olmadığını anlarsa onu iptal eder dedi. Dolayısıyla şu an itibariyle ortada dolaşan söylentilerin doğru olmadığını, ancak tabii ki parti içindeki o değerlendirmelerin ardından ve bir suç unsuru olması halinde bazı disiplin hamlelerinin, disiplin adımlarının gelebileceğini söyledi.
2: Şimdi Ahmet, aslında çok önemli açıklamalar. Neden? Şimdi hep şunu da soruyorduk, konuşuyorduk da aynı zamanda. Sayın Kemal Kılıçdaroğlu genel başkanlık koltuğuna oturduktan sonra nasıl bir yol haritası izleyecek meselesi, ama bugünkü konuşma hani birleştirici CHP'nin bütününe yönelik önemli bir açıklama. Nasıl bir takvim işleyecek? Sen nasıl gördün, nasıl değerlendirdin Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun durduğu pozisyonu?
0: Şimdi Kemal Kılıçdaroğlu parti içerisinde küslük olmaz dedi. Biz düşman değiliz dedi. Özellikle gazeteci arkadaşlarımız şunu sordu. Özgür Özel'le görüşecek misiniz? Bir telefon görüşmesi gerçekleşir mi? Siz onu arar mısınız? O sizi ararsa ne yaparsınız? Ya da yüz yüze görüşür müsünüz dedi. Kemal Kılıçdaroğlu da şunu söyledi. Tabii ki yani biz aynı partide görev yapan iki kişiyiz dedi. Dolayısıyla görüşmek, konuşmak bizim doğal görevlerimiz. Ayrışmak, kavga etmek, dönülmez noktalara taşımak doğru değil dedi. Yani diyalog kapısını Kemal Kılıçdaroğlu her zaman ardına kadar açık tutuyor. Ancak tabii parti içerisinde de bir sıkıntı, bir çatışma ortamının olduğunu söylemek yanlış olmaz. Çünkü mesela bu kurultay tarihi konusunda hem Kemal Kılıçdaroğlu hem de Özgür Özel farklı düşünüyor. Kemal Kılıçdaroğlu en uygun zamanda diyor ki biz de daha önceki yayınlarımızda bunun altını hep çizmiştik. Yani Yargıtay'daki temiz kararı ortada durdukça bir kurultaya gidilemeyeceğini hukuksal olarak ifade etmiştik. Gidilse bile bunun da mahkemelik olabileceğini söylemiştik. Kemal Kılıçdaroğlu da bugün bunun altını çizdi. Kurultay yapacağız ancak tedbir kararı kalktıktan sonra bu kurultay gerçekleşebilir dedi. Şimdi Özgür Özel ne yapacak? Önce parti meclisinde, ardından da delegelerden imza toplayarak, parti meclisi olmazsa ardından da delegelerden imza toplayarak bu kurultay sürecini diri tutmaya çalışacak. Sonuna kadar gerçekleştirmek için zorlamaya çalışacak. Ancak Kemal Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarından da anladığımız gibi CHP'nin şu anki yönetimi bu kurultay sürecini biraz zamana yayacak. Zaten şunu da söyleyelim Gülden. Kemal Kılıçdaroğlu bugün ben kurultay kararı alıyorum dese bile bunun hemen gerçekleşmesi mümkün değil. Birincisi mahkemenin verdiği mutlak buttan kararıyla o son kurultayda oy kullanan delegeler şaibeli hale geldi. Evet. O kurultaydan sonraki yönetim düştü, parti meclisi düştü, yüksek disiplin kurulu düştü. Ondan önceki yönetimler göreve gelecek, ilçe başkanları, il başkanlarının göreve gelmesi bekleniyor. Kemal Kılıçdaroğlu'nun yol haritası şu şekilde. Mahallelerden başlayarak ilçe ilçe, il il yeniden kongreleri gerçekleştirecek ve ardından da büyük kurultaya gidecek. Bunun için ne kadar bir zaman dilimi gerekiyor? En aşağı bir yıl konuşuluyor. Hatta bunun 1,5 yıl sürebileceği de ifade ediliyor. Tabii bu arada da Kemal Kılıçdaroğlu'nun her zaman altını çizdiği arınma noktasında da bazı hamleler, bazı adımlar gelebilir. Kılıçdaroğlu'nun oradaki ifadesi çok önemli. Yani suç işlemişse evet, partiyle ilişiği kesilir diyor. O suç işleyenler tabii ki oturulup kağıtlara dökülecek, defterler açılacak. Kim yolsuzluğa, usulsüzlüğe, ahlaksızlığa bulaşmışsa onlarla ilgili mutlaka önümüzdeki dönemde işlemler yapılacak.
2: Aslında yeni temiz bir sayfa vurgusu bu arınma meselesiyle alakalı bugün yaptığı yine konuşmada da benzer bir şekilde. Şimdi nasıl bir siyasi ortam bekliyor Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nu Ahmet? Yani kolay bir süreç biraz olmayacak herhalde.
0: Evet. Kolay hiç değil. Kemal Kılıçdaroğlu'nun seçim şarkısı vardı hatırlarsın. Kılıçlar çekildi bu bir düello diye. Gerçekten şu an itibariyle kılıçlar çekildi. Özgür Özel ile Kemal Kılıçdaroğlu arasında bir düello var. Her iki tarafta kendi hamlelerini yapıyor. Tabii bugün Kemal Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarına dikkat çeken bazı noktalar da var. Onları da vaktimiz varsa kısa kısa hemen üzerinden geçeyim. Şimdi Özgür Özel kendini grup başkanı seçtirmişti. CHP Genel Merkezi'nde düzenlediği kapalı bir toplantıda ve ardından da kendini grup başkanı ilan etmişti. Kemal Kılıçdaroğlu bunun geçersiz olduğunu, yanındaki hukukçu kurmaylarıyla birlikte geçersiz olduğunu düşünüyor. Bugün de ona ilişkin mesajlar verdi. Her şeyi yasal zeminde yapmak lazım dedi Kemal Kılıçdaroğlu. Eğer siz yasaları tanımazsanız yaptığınız işlemler sonuçsuz kalır. Grup başkanlarının seçilmesi, grup başkan vekillerinin seçilmesi her zaman hukuk zemininde yapılmalıdır dedi. Öte yandan CHP Genel Merkezi'nde yaşanan olaylar, polis müdahalesiyle CHP Genel Merkezi boşaltıldı biliyorsun. O görüntüler Kemal Kılıçdaroğlu'nu da tabii rahatsız etti. Burukluk yaşadım dedi. Ancak Kemal Kılıçdaroğlu'nun altını çizdiği en önemli nokta şu. Cumhuriyet Halk Partisi tarihinde ilk kez CHP milletvekilleri, parti üyeleri, Yüksek Disiplin Kurulu üyeleri genel merkeze alınmadı dedi. Bu kabul edilemez dedi. Dolayısıyla yaşanan durumdan, o polis müdahalesinden ve yaşanan olaylardan Özgür Özel ve arkadaşlarını sorumlu tuttu. Orada bir parantez açtı. İyi Parti'den CHP'ye geçen Ankara milletvekili Adnan Bekir'e çok sert tepki gösterdi. Biliyorsun o mutlak buttan kararı çıktıktan sonra CHP genel merkezinin kapısını iki otobüs kapatmıştı. Evet. O otobüslerden evet. Bir tanesi CHP genel merkezine ait bir otobüs, biri de Adnan Bekir'e ait otobüstü. Kemal Kılıçdaroğlu Adnan Bekir'e çok sert tepki gösterdi. Adnan Bekir'in otobüsünün orada ne işi var dedi. Adnan Bekir'in militanlarının orada ne işi var dedi. Bunları partiye nasıl sokuyorlar? Cumhurbaşkanlığı seçiminde oy vermedim diyen bir adamın ne işi var dedi. Hatırlarsın sen de Adnan Bekir seçimlerden sonra, Cumhurbaşkanlığı seçimlerinden sonra Kemal Kılıçdaroğlu'na değil Recep Tayyip Erdoğan'a oy verdiğini söylemişti. Kemal Kılıçdaroğlu da ona atıfta bulunuyor ve son cümlesi oldukça vurucu ve çarpıcı. Onların aklıyla giderseniz bu tablo ortaya çıkar diyor. Yani CHP Genel Merkezi'nde yaşanan o görüntülerden de Özgür Özel ve arkadaşlarını sorumlu tutuyor.
2: Peki. Ahmet çok teşekkürler. Ankara Haber Koordinatörümüz Ahmet Sözcan'la konuştuk. Sevgili izleyiciler.
1: TGRT FM Haber.
6: Şimdi reklamlar.
7: Çikolataya dönüşen harçlıklar kadar güzel bir bayram dileğiyle. İyi bayramlar Türkiye. Vakıfbank daima seninle.

fırsatı yakalayacaksın. Kontinental takacaksın, FIFA Dünya Kupası 2026 futbol topu kazanacaksın. 5 Mayıs 30 Haziran 2026 tarihleri arasında kampanyaya katılan yetkili satıcılardan 4 adet 18 inç ve üzeri yaz veya 4 mevsim binek, su, 4x4 Kontinental lastik alın, FIFA Dünya Kupası 2026 futbol topu kazanın. Üstelik World'e özel peşin fiyatına 6 taksit fırsatını kaçırmayın. Detaylı bilgi

0: Özel Eğlence Programı.
1: Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Köseoğlu. Senaryo Tayfun Türkili. Kayıt Cüneyt Yıldırım. Montaj Engin Karagöz. Program Yönetmeni Selahattin Aksungur. TGRT FM'in siz sevgili dinleyenler için hazırlamış olduğu bayram özel programından hepinize kucak dolusu sevgiler, saygılar efendim. Bugün sizler için birbirinden güzel latifeler, şarkılar ve türküler hazırladık. Umarım hoşça vakit geçirirsiniz. İsterseniz programımıza önce güzel bir Karadeniz türküsüyle, fıkrasıyla başlayalım. Allah eksikliklerini vermesin efendim. Aslan yüzlerimizi güldürüyorlar. Efendim fıkra bu ya. Fadime bir gün ormanda gezerken yolda tuzağa düşmüş bir kurbağa görür.
2: Oy kurbağa uşağım, ne oldu sana?
3: Hiç sorma Fadime. Avcıların tuzağına düştüm, kurtulamıyorum. Oy. Eğer bana yardım eder, bu tuzaktan kurtarırsan senin 3 dileğini yerine getiririm.
2: Uy esam mı kurbağa uşağım? Sen yapar mısın dileklerimi?
3: Hele sen beni bir kurtar, yapıp yapmayacağımı görürsün.
2: Kurtarırım. Aha işte kurtardım da. Sen de sözünü tut şimdi.
3: Ay bağışla Fadime. Heyecandan bir şey söylemeyi unuttum.
2: Neyi unuttun uşağım? Oyunbazanlık yapmayasın da.

0: Ama unutma ki Temel'de senden 10 kat fazla zengin olacaktı.
1: Olsun kocam, değil mi dur? Mallarımızı paramızı ortak olarak paylaşacağız ha? Benimki onun, onunki benimdir, fark eder mi?
0: Nasıl istersen Fadime. Şimdi de son isteğini söyle bakalım.
1: Son isteğim mi? Şimdi ben ne istersem Temel bunun 10 kat fazlasına sahip olacak dedin, değil mi?
0: Evet öyle dedim.
1: O zaman bana hafif bir kalp krizi geçirtmeni isterim kurbağa uşağım.
2: Görüyor musunuz Karadenizlerin serin olduğu kadar uyanık olduklarını da? Evet sevgili dinleyenler, şimdi sıra oyunumuza geldi. Şimdi bayramın bu birinci günü sizlere nostaljik bir oyun dinleteceğiz. Yani televizyonun esamesinin bile okunmadığı, radyonunsa yeni yeni evlere girmeye başladığı yıllarda, halkın sihirli kutu dediği radyonun insanlar üzerindeki inanılmaz etkilerini ve halkın geceleri nasıl vakit geçirdiğini gençlere hatırlatmak istedik. Evet, usta oyuncuların seslendirdiği radyolu gecelerden birisini dinliyoruz.
3: Bu gece bu kadar eğlence yeter.
1: Çocuklar, yatsak iyi olacak, vakit bir hali geç oldu.
4: Doğru söylüyorsun kızım, neredeyse yatsı ezanı okunacak.
5: Saat 8 bile olmadı yahu, yatıp da ne yapacağız?
3: Yatmayıp da ne yapacağız Hamdi? Masal, oyun derken hepsi bitti. Başka ne yapacağız daha?
4: Öyle ya, çifte telli oynayacak halimiz yok.
1: Akşamları hiç sevmiyorum valla. Hava karardı mı yatağa. Bari babamın gelmesini bekleyelim anne. Biraz laflar öyle yatarız.
4: Hakikaten kocan nerede kaldı kızım senin?
3: Ay ne bileyim anne. Çoktan gelmesi gerekirdi. Bir işi çıkmış olabilir. Hah, geldi işte. Biriniz kapıyı açıversin.
1: Ben açarım anne.
3: Tamam.
1: Hoş geldin babacığım.
5: Hoş bulduk kızım. Dayını çağır da şu elimdekilerini alsın. Getirinceye kadar canım çıktı.
1: Dayıya gelir misin biraz? Babam bir şey getirmiş.
6: Geliyorum enişte.
1: O elindeki pakette ne var enişte. Baba?
5: Hem şaşıracağınız hem de beğeneceğiniz bir şey var.
6: Ver enişte, ver.
5: Dikkat et kayınço, sağa sola çarpma, doğru masanın üstüne koy, tamam mı?
6: Peki enişte, peki.
5: Akşam şerifleriniz hayır olsun.
3: Hoş geldin bey.
4: Nerede kaldın damat?
5: Gecikmemi kastediyorsan şimdi anlayacaksınız neden olduğunu.
3: Ay bak çok meraklandım bey.
5: Meraklanma. Şimdi anlatacağım Mürvet.
6: Enişte, getirdiğim paketi masanın üzerine koydum ha.
4: O paketin içinde ne vardı anlat.
5: Canım acele etmeyin. Göstereceğim dedim ve çok şaşıracaksınız. Pek de beğeneceksiniz.
3: Ay, hayırdır bey, söylesene ne olduğunu.
5: Ya hanım, ananın karnında 9 ay 10 gün nasıl durdun? Sabret biraz ya.
4: Benim kızım 9 ay 10 gün değil, tam 9. ayda doğdu damat.
5: Canım her neyse, lafın gelişi öyle söyledim işte. Bu paketin içinde hepimizin hayatını değiştirecek, hayatımıza renk katacak bir şey var.
1: Ay baba, niyetin bizi meraktan öldürmek mi?
5: Acele etme kızım. Söylesem de ne olduğunu anlayamazsınız. Görmeniz gerekir.
3: Madem öyle aç da görelim bey. Niyetin bizi meraktan çatlatmak mı ayol?
6: Açayım enişte.
5: Pekala, aç bakalım kayınço. Ama dikkatli aç ha. Sarsma tamam mı?
6: Merak etme.
1: Ay öyle heyecanlıyım ki.
5: Az kaldı.
6: Açtım enişte.
3: İsmail Bey, bu da ne?
1: Baba hakikaten nedir bu?
5: Radyo kızım, radyo. Ne olduğunu daha önce duymuş muydunuz ha?
1: Radyo dedikleri bu mu? Ben duymuştum. İçinden şarkılar, türküler, insan sesleri geliyormuş. Doğru mu?
5: Evet doğru.
3: Tövbe. Şeytan aleti ayol bu. Nasıl olur da bunun içinden şarkı, türkü, insan sesleri gelirmiş ha?
6: Enişte, şunu bir çalıştır da ne işe yaradığını görelim. Çok merak ettim.
5: Çalıştırması çok kolay. Evet, önce nereye koyacağımızı bir tespit edelim bakalım. Mürvet, bu evin kadını sensin. Nereye koyalım bu radyoyu? Yalnız elektrik prizine yakın bir yerde olsun, tamam mı?
1: Elektrikle mi çalışıyor baba?
5: Evet kızım.
3: Şu köşedeki sehpanın üzeri iyi mi? Arkasındaki duvarda priz yeri de var be.
5: Tamam orası olsun. Kayınço götür o sehpaya, koy bakayım radyoyu.
6: Peki enişte. Hafif de bir şeymiş. Şimdi ne yapacağız enişte?
5: Şimdi fişi prize tak, ben gerisini hallederim.
6: Tamam taktım enişte.
5: Tamam, şimdi hepiniz iyice bakın. Ben yokken nasıl çalıştığını görün. Tamam mı? Şu soldaki büyük düğmeyi görüyor musunuz?
1: Evet.
5: Şimdi sağa doğru çeviriyorsunuz. İşte böyle.
1: Ay bu sesler de ne böyle, tövbe.

0: Korkma korkma Valide Hanım. Bu seslere parazit deniyor.
1: Hep bu sesleri mi dinleyeceğiz yani?
0: Ya saçmalama hanım. Hep bu dinlenir mi? Böyle parazit dinlenir mi? Önce bir istasyon bulacağız.
1: Hangi istasyonu baba? Ay Sirkeci'yi mi yoksa Haydarpaşa'yı mı damat?
2: Aa öyle ya. İstanbul'da istasyondan bol bir şey yok enişte. Sen hangi istasyonu arıyorsun?
0: Samatya istasyonunu. Yahu benimle dalga mı geçiyorsunuz siz? Benim kastettiğim istasyon radyo istasyonu, radyo.
1: Aa, şu mesele... Ay öyle söylesene ayol. Biz de senin trene bineceğini sandık damat.
0: Hay aksi. Nerede bu istasyon yahu? Satıcı şu küçük düğmeyi sağa sola çevirir götürürsen dedi istasyonu bulursun demişti ama...
1: Ay çocuklar, ay aman biz susalım. Damada iyi saatte olsunlar gelmiş galiba. Akşam vakti destursuz mezarlıktan mı geçti nedir?
0: Hah işte buldum. Duyuyor musunuz fasılı ha, duyuyor musunuz?
1: Aman yarabbim sen aklımı koru. Ay nedir bu böyle bir? Minnacık bir kutunun içinden nasıl çıkıyormuş şarkı sesleri? Ay bu şeytan icadı kızım. Başımıza taş yağacak.
2: Vay be harika bir şey bu enişte.
1: Evet baba inanılmaz bir şey. Şuraya bakın ne kadar da net geliyor sesi.
0: Bu alet hem harika hem de inanılmaz bir şey. Bak şimdi şu saatte radyo evinde ses sanatkarları, çalgıcılar fasıl icra ediyor. Biz de evimizi içinden onları dinliyoruz.
1: Damat.
0: Buyur Valide Hanımcığım.
1: Kutunun içindeler mi?
0: Kimler efendim?
1: Fasıl yapanlar, şarkıcılar, çalgıcılar.
0: Yok efendim yok. Koca insanlar şu minnacık kutunun yeresine sığacaklar canım. Bu kutunun içinden onların sesleri ve şarkıları geliyor sadece.
1: Bey.
0: Buyur Mürvet.
1: Şu müzeyyenler, muallalar, hamiyetler. Kutunun içinde mi şimdi?
2: Ya abla eniştemin söylediğini duymadın mı? Onların sadece sesleri ve şarkıları bu kutunun içinde.
1: Yaşasın artık bundan böyle geceleri erken yatmak zorunda kalmayacağız.
0: Daha da önemlisi 6 ayda bir Tepebaşı gazinosuna gidip onları dinlemek için dünyanın masrafını yapmayacağız kızım.
1: Ya da eğlenmek için birilerinin evlenmesini ya da sünnet olmasını beklemek zorunda kalmayacağız. Tensin seyretmek için Darülbedai'ye gitmeyeceğiz.
0: Tabii sabahları radyonun düğmesini açacaksınız. Ta gece kapanıncaya kadar günlük havadislerden tutun da bütün ses sanatkarlarını dinleyebileceğiz.
1: Siz ne derseniz deyin bu şeytan icadı. Ayol koca ses sanatkarlarının şarkıları nasıl geliyor bizim eve bu minnacık kutunun içinden ha? Babacığım yalnız şarkı mı çalıyor bu radyo denilen alet?
0: Ne münasebet kızım. Şarkı çalıyor, haberleri söylüyor, piyesler oynatıyor. Her şey var anlayacağınız bu radyonun içinde.
2: Kaçı aldın enişte bu kıyak icadı?
0: 22,5 liraya kayınço. 2,5 lirasını peşin verdim. Geri kalanı da her ay taksit taksit ödeyeceğiz.
1: Ay ne çok paraymış bey. Bütçemiz sarsılmasın.
0: Evelallah öderiz öderiz.
3: Şimdi ses sanatkarı Müzeyyen Senar'dan Hicaz makamında şarkılar dinleyeceksiniz.
1: Ay susun bakayım susun. O radyonun içindeki adam Müzeyyen'in şarkı söyleyeceğini söyledi.
2: Müzeyyen'e de bayılırım enişte. En son geçen sene Tepebaşı gazinosunda seyretmiştik değil mi kendisini?
1: Tamam susun da dinleyelim hadi.

0: Yaşım Zeynep Hanım, yaşım.
1: Boşuna bağırmayın Valide Hanım. Müzeyyen Senar sizi duymaz. Radyonun içinden onların sadece şarkıları ulaşır bize.
0: Baba, bu radyoda Müzeyyen'den başka Safiyelerin, Abdullah Yücelerin filan da şarkıları okunuyor muymuş?
1: Okunmaz olur mu kızım? Bakarsın birazdan Müzeyyen'den sonra Hamiyet de çıkar ha.
2: Boşuna denemişler, zurnada peşref olmaz. Ne çıkarsa bahtını artık.
3: Bey, bu radyo denen aletten bütün İstanbul'un evinde var mı şimdi?
1: Sanmam hanım. Bir kere daha bu yeni çıktı. Yurt dışından getiriyorlar. İkincisi de 22,5 lira. Öyle az buz para da değil. 200 liraya kocaman köşk satılıyor. Köşk.
0: Kocan haklı Mürvet. Mahallede tek radyosu olan biziz. Övün kız, övün.
3: Ay vallahi övüneyim mi, dertleneyim mi bilmiyorum anne. Huzurumuz kaçmazsa iyi.
1: Hayda, neden huzurumuz kaçsın ki şimdi hanımcığım? En ünlü ses sanatkarlarını, Darül Bedai'nin en ünlü oyuncularının oynadığı piyesleri evine getirdim, evine. Yapman gereken tek şey çayını kahveni içip radyoyu dinlemek.
3: Sen öyle San Bey. Radyo aldığımız hele bir duyulsun, gör bak o zaman. Evimiz Tepebaşı gazinosuna, Darül Bedai salonlarına dönüyor mu dönmüyor mu o zaman görürsün.
0: Karım doğru söylüyor damat. Sen her ihtimale karşı yarın eve gelirken 30-40 tane de iskemle getiriver.
4: Şimdiki gençlere hayal gibi gelen bu radyolu günleri yaşayanlara umarım kısa da olsa bir nostalji yaşatmışızdır.

0: şimdi reklamlar.
1: Akbank'tan şirketler için bir yenilik daha. Dijiortak'la ticarette kontrol sende. Sen de Dijiortak'la limitlerini, ödeme ve tahsilatlarını Akbank Mobil ve kurumsal internet şubesinde tek ekrandan kolayca yönet. Üstelik ödemen güvendeyle ödeme ve tahsilat güvencesi avantajlarından yararlanarak nakit akışını güçlendir.

olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek. Bir umuda ışık tutmak. Gözden kaçanı ortaya koymak. Bir araya neşter vurmak. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.

0: Türkiye'nin ilk kamu katılım bankası 11 yaşında. Ziraat katılımı. Paylaştıkça daha fazlası.
1: Reklamları dinlediniz.
2: Şimdi de sıra sizlerin beğenerek ve takdir ederek dinlediğiniz Türkçemizin en büyük katili, büyük röportaj ustası Sıdıka Comtere'ye geldi. Bakalım Sıdıka'nın bugünkü konuğu kim? Birlikte dinliyoruz efendim.
3: Günler sevgili TGRT FM dinleyenleri. Bendeniz Sıdıka Comtere. Bir konu bir röportaj programıyla yine birlikteyiz efendim. Bugünkü konuğumu size tanıtmak istiyorum. Ay aman, ne bu? Ne biçim sunuş anonsu ayol? Kim yazmış bunu? Alın şu kağıdı elimden. Ay afaganlar geldi üstüme. Ne bu böyle siyasi parti haberi okur gibi okumak? Ben böyle konuşmaya alışkın değilim anacığım. Benim canımdan çok sevdiğim güzelim seyircilerim. Ay yani dinleyicilerim sonra beni dinlemez. Onlar benim güzel Türkçeme alışmışlar bir kerem. Evet, bugünkü ilk şarkım Hamamcızade Refik Bey'in. Ay sapıttım, yine şarkı söylemekte nereden çıktı ayol.
4: Yeter artık Sıdıka abla, yeter ya. Konuğunu çağır, konuğunu, hadi programımızı ya.
3: Tamam. Bunlar da insanı iki laf ettirmiyor ayol. Canlarım, bugünkü konuğum Pakize Mosfor isimli bir kadın. Siz kendisini görmüyorsunuz ama ben şöyle bir tarif edeyim. Sağ gözü soyadı gibi mosmor, saçlarının bir kısmı kopartılmış, ağzındaki dişlerin yarısı yok. Üstü başı deseniz sanki savaştan çıkmış gibi yırtık pırtık. Kız Pakize, nedir bu halin anacığım? Anlat da canımızdan çok sevdiğimiz dinleyenlerimiz röportaj neymiş duysunlar ayol.
5: Ay neyi anlatayım ki Sıdıka Hanım? Hali vaziyetimi ve perişanlığımı fazlasıyla anlattınız.
3: Seni bu hale kim soktu Pakizeciğim?
5: Kim olacak? Şaduman adında bir ayı.
3: Ayı mı? Nasıl yani? Bildiğimiz ayılardan mı? Hani şu burnuna zincir takılıp da sokaklarda oynatılan ayılardan biri mi?
5: Öyle değil. İnsan cinsinden bu ayı. Kendileri şahsen kocam olurlar.
3: Dur bir dakika. Senin gözünü morartan, azı dişlerini döken, üstünü başını yırtan şaduman dediğin ayı senin kocan mı oluyor yani?
5: He.
3: İyi de nasıl böyle acımasızca hunharca bu hale getirdi? Mintaksa mı yoksa?
5: Ay değil, eliyle yaptı. Ama kabahat benim herifte değil, hükümette.
3: Neden ayol kocan seni dövüyor, sen hükümeti suçluyorsun? Eğer bir şey anladıysan burnum uzasın anacığım. Lan şu kadar. Ay yoksa Cüneyt, bak bakayım burnum uzamış mı?
4: Ablacığım sululuğu bırak ya. Hadi milyonlar seni dinliyor ya.
3: Tamam. 40 yılda bir espri yapalım dedik, ona da karşı çıktınız. Kız Pakize, şu dayak olayını açık açık anlat da meraktan çatlamayalım.
5: Geçenlerde gazete okuyordum. Orada bir haber vardı. Hükümet kanun mu ne öyle bir şey çıkarmış. Bundan böyle erkeğin nesi varsa yarısı karısınındır demiş. Sen de okudun mu bu haberi?
3: Yok, okumadım. Ben bekar olduğum için böyle haberleri zaplıyorum yani.
5: İsmet'e dedim ki, herif haberi okudun mu dedim.
3: Ne dedi?
5: Okumadım dedi.
3: İşine gelmemiştir de ondan okumamıştır. Ah bilmez miyim böyle tipleri. Sahip olduklarının yarısını karılarına vermemek için ellerinden geleni yaparlar. Peki anacığım sonra?
5: Hay dilim kopaylı da haberi okudun mu diye sormasaydım. Hay elim kırılaydı da okuması için gazeteyi İsmet'e vermemiş olaydım. Benim ayı gazeteyi aldı, okudu, sonra da bana baktı ve ne varmış bu haberde dedi.
3: Vay ayı bey, okuduğu haberi anlamamış mı yani?
5: Yok anlamış da bizimle ne ilgisi var diye sordu.
3: Sen de anlatsaydın gazetedeki haberle olan ilişkini.
5: Anlattım. İsmet'e böyle hükümet kanun çıkartmış, bundan böyle senin neyin varsa yarısı benimdir. Kalk notere gideceğiz dedim.
3: Sonra?
5: Ben önce kızacak sandım, öyle olmadı. Yüzünde bir kere böyle nişanlıyken gördüğüm, bir daha da görmediğim çok tatlı bir ifadeyle bana baktı ve demek ben de olanın yarısını istiyorsun öyle mi dedi. Olur, vereyim dedi.
3: Aferin İsmet'e. Kız bir de ayı diyordun kocana, bak adamcağız zar surt bile etmeden her şeyin yarısını vermeyi kabul etmiş işte.
5: Yerinden kalkmadan önce gömleğinin kollarını bir iyicene sıvadı. Sonra da pişmiş kelle gibi sırıtarak yanıma geldi. Ve Allah yarattı demeden öyle bir tokat patlattık ki birden her taraf simsiyah kesildi abla. Türk filmlerindeki kör kızlara döndüm ya.
3: Hatırladım. Hani zengin erkek fukara kör kız hikayesi. İyi de anacığım, seninki hem her şeyin yarısını vermeyi kabul etti, hem de niye dövdü ki?
5: Herif haklı. Ben de ayağı yedikten sonra gerçeği anladım.
3: Hangi gerçeği anacığım?
5: Bizim adam fukara bir işportacı. Karnımızı zor doyuruyor. Kiralık tek gözlü bir evde oturuyor. Hanı, hamamı, atı, yatı, gatı yok. O gün de belediye zabıtaları malını alıp götürmüş. Ben de gazetedeki haberi okuyup da neyim varsa yarısı benimdir deyince işte bu hale soktu beni.
3: Anacığım sen de manyak mısın? Malı mülkü olmayan adamdan bir de yarısını istiyorsun. Kaşınmışsın yani sen de.
5: Ne bileyim Sıdıka abla, o haberi okuyunca bir an için benim Ayu İsmet Sakıp Sabancı sandım herhalde.
3: Peki kocandan davacı olmadın mı?
5: Hı, olmadım. Onun ne suçu var ki davacı olayım?
3: Kız gözün kör olmasın. Adam seni hastanelik etmiş, hala suçu ne diyorsun?
5: Kabahat benim adamda değil ki, hükümette. Ben bu işte hükümetin sadrına uğradım abla.
3: Kız yediğin darbeler sonucu kafayı mı yedin sen anacığım? Hükümetin, ay aman benim Türkçemi de bozdun yani. Hükümetimizin büyüklerinin suçu ne ki bunda?
5: Enini boyunu, başını sonunu düşünmeden bir kanun çıkartıp kadın kısmını tahrik edip erkeklere dövme fırsatı veriyorlar. Sen hiç malının yarısını garısının üstüne yapmak için notere giden erkek gördün mü he?
3: Doğru diyorsun kız, bizim erkeklerimiz de ne kadar meraklıdır ya bu işe.
5: Ya madem ki ne bir kanun çıkartıyorsun, kanun gibi kanun çıkart. Öyle erkek isterse notere gidip de malının yarısını garısının üstüne yapar deme. Öyle dersen kaç tane erkek uyar bu kanuna?
3: Malını mülkünü verdiği yetmiyormuş gibi bir de notere gidecek, sıraya girecek, noter parası verecek. Yok anam, benim memleketimin erkeği böyle sıkıntılara girmez, giremez.
5: Ne demişler? Maksat üzüm yemek değil, bağcıyı dövmek diye. Bu kanunun maksadı da bizim mal mülk sahibi yapmak değil, şaduman gibilerinden dayak yedirme.
3: Pakize doğru diyor vallahi canımdan çok sevdiğim dinleyicilerim. Buradan eşlere sesleniyorum. İçinizde kaç taneniz eşini notere götürüp de malının yarısını verdi? Hı? Varsa böyle biri arasında onunla bir löpörtaj yapayım yani.
4: Ya Sıdıka abla böyle konuşma ya. Şimdi millet aramaya başlayacak. Süremiz doldu zaten. Yayına misafir falan alamam. Ah, buyur işte demedim mi? Alo. Yanlış kardeşim, burası Cüneyt'in yeri. Sıdıka John TR mi? Yanlış dedim, yok öyle biri. Hadi abla hadi, başka telefon gelmeden bitir şu röportajını hadi.
3: Aman tamam tamam kıskançlar. Benim canım halkımla konuşmamı çok görüyorsunuz. Canlarım, ciğerlerim, güzellerim. Programıma burada son verirken ilgilenenlere duyurmak istiyorum. Malının, mülkünün, parasının yarısını karısına verecek kadar şefkatli, iyiliksever, yardımsever biri varsa şahsen onunla evlenebilirim yani. Bye.
2: Sıdıka Comteren'in söyleşisi biraz abartılı da olsa gerek kadınlar gerekse de kanun yapıcılar tarafından göz önüne alınmalıdır diye düşünüyorum. Programımız sürüyor sevgili dinleyenler. Şimdi de TGRT FM dinleyicilerinin çok hoşuna giden bölümlerden birine geldi sıra. Dertlilerin, dert çekenlerin, derman arayanların dert babası, derman çare bulur, Alo Dert köşesiyle huzurlarınızda.
1: İyi günler sevgili dinleyiciler. Bendeniz Dert Babası Derman Çare Bulur. Bir Alo Dert programıyla yine karşınızdayım. Bugün yine sizlerin dertlerine derman olmaya çalışacağım. Bunun için beni 96784531 numaralı telefondan aramanız yeter. Eğer derdiniz varsa hiç durmayın. Hemen arayın. İşte santralimiz kilitlendi. Telefonlar peş peşe geliyor. Bakalım ilk talihli dertlimiz kimmiş? Buyurun, Alo Dert Köşesi, bendeniz Dert Babası, derman çare bulur.
6: Derdim çoktur, hangisine yanayım? Derdim çoktur, hangisine yanayım? Yine tazelendi gönül yarası.
1: Alo.
6: Derdim çoktur, hangisine
1: Alo, kardeşim tamam, yanayım. Tamam yeter. Sesiniz çok güzel ama bu kadarı yeterli. Şarkını kesti, hadi konuşalım he.
6: Tamam, konuşalım Derman abi.
1: Hayrola, neydi o demin söylediğin şarkı?
6: Dert şarkısı be abi. Yani icabında konuya bir dert şarkısıyla gireyim de muhabbeti ısıtayım dedim, anlıyor musun?
1: Pekala. Önce adınızı soyadınızı, daha sonra da derdinizi söyleyin bakalım.
6: Benim adım Necati. Yakın çevrem şahsen bana kapkaççı Necati derler, övünmek gibi olmasın.
1: Peki neden kapkaççı derler?
6: Mesleğimizden dolayı tabii yani.
1: Peki nedir mesleğiniz?
6: Ayıptır söylemesi, nazar değmesin ama kapkaççılık Derman abi.
1: Ne? Kapkaççılık mı? Hı. Yani şu bizim bildiğimiz cins kapkaççılık öyle mi? Hı. Hani yolda giderken kadınların çantalarını kapıp kaçan cinsinden. Hı. Hani kapıp kaçarken de kimisi yerlerde sürünüyor, kiminin de eli ayağı soyuluyor, kimi de yaralanıyor. Komaya falan girenler de var yani o mu?
6: Oluyor tabii öyle şeylerde Derman abi. Acayip kapkaç yaparım. Bu yüzden de bana kapkaç Necati adını taktılar.
1: Kimler taktı?
6: Yakın çevrem canım. Yani yakın çevrem derken polis abilerim.
1: Peki iyi de peki bir kapkaççı olarak derdin nedir söyler misin?
6: Vallahi Derman abi benim derdim işlerin kesatlığı. Eskiden gibi çanta kapıp kaçamaz oldum. Senin anlayacağın kapkaç çanta ortalaması bayağı aşağı düştü. Şimdi sizden bu işe bir çare bulmanı istiyorum ben.
1: Ne zaten. Yani? Şimdi benden suç ortaklığı mı yapmamı istiyorsun?
6: Estağfurullah abi. Eğer maaşınla geçinemeyip de ek bir iş arıyorsan kapım her zaman açıktır sana yani. Ama önce şu işlerin kesatlığına bir çare bulman lazım.
1: Allah Allah, delirdin mi be kardeşim? Senin işinin kesatlığına ben ne çare bulacağım? Ayrıca işlerinin kesat gitmesindeki sebebi bana açıklar mısın? Bir meraklandım ben biraz.
6: Tabii tabii abicim tabii. Birincisi kurbanlar uyandı abi. Yani kadın kısmı. Kimisi çantasını boynuna, kimisi sırtına asıyor. Kollarında taşıyanların sayısı azaldı. Onların çantasından da çıksa bozuk para çıkıyor o kadın.
1: Allah Allah peki
6: ya, kardeşim. Biliyorum bu mu derdin diyeceksin ama bak şimdi. Geçenlerde bir kadının çantasını kaptığım gibi bendeniz aynen vındruizm. Gittim eve çantayı açtım. Bir de ne göreyim?
1: Ne gördün? Allah bilir ağzına kadar dolar euro doluydu değil mi?
6: Ne gözer be abicim, ne gözer be. Para cinsinden 4 tane madeni 250 binlik vardı o kadar. Geriye kalanları sayayım da dudakların uçuklasın. Bak şimdi bir adet ayna, bir adet saç fırçası, bir adet cımbız, bir adet ruj, bir küçük kolonya şişesi, bir koltuk altı spreyi, bir adet filan derken ben fıttırmışım abicim. Kadın çantasını seyyar parfümeri dükkanına döndürmüş ya. Bu kadar da olmaz be abicim.
1: Haklısın. O çantanın içi ağzına kadar para dolu olacaktı ki sen de zevkten dört köşe olacaktın değil mi?
6: Herhalde yani. Ama nerede eski kadınlar, nerede eski çantalar be abicim. Eskiden çantaların içinde böyle lüfer gibi para cüzdanları olurdu. Şimdiki çantaların içinde bol bol resimli kredi kartı var. Kullanabilirsen kullan onları da.
1: Tüfek icat oldu, mertlik bozuldu misali. Kredi kartı çıktı, para tarihe karıştı değil mi? Aman ne kadar iyi.
6: Bu konuda bankalara da acayip gıcık oluyorum yani. Nereden buldunuz kardeşim bu kredi kartlarını? Eskiden millet çantasında cebinde para taşırdı. Biz de o paralardan sebeplenirdik icabında.
1: Boşuna dememişler dinsizin hakkından imansız gelir diye.
6: İllaki.
1: Bak kredi kartının faydası da ortaya çıktı böylece.
6: O kadar sevinme abicim. Sonuçta olan yine vatandaşı oluyor.
1: Nasıl yani?
6: Biz varsa vatandaşın parasını kapıp kaçıyoruz. Bankalarsa kredi kartları vasıtasıyla paralarını götürüyor. Hem de faiziyle birlikte. Bizde hiç olmazsa faiz yok abicim.
1: Her neyse. Konuyu fazla uzattık. Kaptı kaçtı Necati kardeşim. Benim bir kapkaççının derdine derman olacak dermanım yok. Başka kapıya git hadi.
6: Hop da Derman Bey kardeşim. Kapkaççıysak sonuçta biz de bu ülkenin bir vatandaşıyız yani. Kaç kere hapse girip çıkmışlığımız var. Bizi de dinlemek zorundasın icabında.
1: Peki ama fazla uzatma da ne söyleyeceksen çabuk söyle.
6: Sizin vasıtanızla buradan kadın kısmına ve de modacılara iki çift laf etmek istiyorum icabında.
1: Ne diyeceksin onlara?
6: Kadınlara şunu diyeceğim. Çantalarını eskisi gibi yine kollarına taksınlar. İçlerine de kapkaççı kardeşleri için 50-100 milyon kadar para koysunlar. Ayıp oluyor hele güne karşı. Neticede basına intikal ediyor yani kapkaç olayları.
1: Olur, peki. Hoşunuza gidecek olursa buradan kadınlara seslenelim. Ey kadınlar, çantalarınızı parayla doldurun ve kapkaççı Necati Bey'in çalması için de kolunuzda taşıyın. Nasıl? Beğendi mi kapkaççı kardeş?
6: Eyvallah. Bir de modacılara bir şey söylemek istiyorum yalnız.
1: Modacılara mı? Onlara ne söyleyeceksin yahu?
6: Şimdi bu yılın kadın modasında çantaların mutlaka kolda taşınmasını söylesinler. Çünkü modacılar ne derse kadınlar aynen yapıyor. İcabında modacılara kapkaç hasılatından bir KDV çıkışı da yapabiliriz. Yani bizden yana helali hoş olsun.
1: Öyle şeyler söylüyorsun ki bir de benden tasdik etmemi istiyorsun be kardeşim. Mesleğinden böyle dert yanacağına bu işi bırakıp da başka bir iş yapsan olmaz mı yani?
6: Olmaz. İcabında 20 yılımızı vermişiz biz bu mesleğe abicim. Zamanımız ihtisas çağı demez mi büyüklerimiz? Bizim de uzmanlık sahamız bu. Ama itiraf etmeliyim ki son zamanlarda bu mesleğinde cılkını çıkardılar yani.
1: Nasıl yani?
6: Kardeşim, bilsin bilmesin önüne gelen kapkaççılık yapmaya kalkıyor. Hem sonra şimdi bunca yıldan sonra ben kapkaççılığı bırakıp da fabrikatörlüğe başlarsam namıma leke sürdürmüş olmaz mıyım yani? Bizim de bir gururumuz, arkadaşımız, eşimiz, dostumuz var değil mi yani?
1: Kısa kes kardeşim. Ben senin derdine derman olamam. İşlerinin kesat olması, halkın huzur içinde sokağa çıkması demektir ki bundan da büyük sevinç ve mutluluk duyarım yani.
6: Şimdi kocalara da bir lafım olacak. Bir kocanın şerefi karısının çantasının içindekilerle ölçülür. Karılarının çantalarına mangırları doldursunlar icabında. Mesajım yerine ulaşmıştır sanırım. Hadi bakalım, eyvallahın.
1: Böylesi de ilk defa başıma geliyor kıymetli dinleyenler. Koyun can derdinde, kasap et derdinde misali. Kapkaççı Necati'nin derdi de bu. Her neyse programımız sürüyor. Evet, sürüyor efendim. Dertli vatandaşlarımızdan da telefon bekliyoruz, evet. Umarım arayan her kimse adam gibi dert sahibidir. Buyurun, alo dert köşesi. Bendeniz Derman Çare Bulur.
7: Derman, ben Cavidan.
1: Cavidan, karıcığım. Sana kaç kere beni bu telefondan arama demedim mi?
7: Annemle çarşıya çıkacağım, para lazım. Birazdan oraya geliyorum.
1: Hayatım, paraya ne gerek var? Kredi kartın var, onu kullansana.
7: Hayır efendim, kredi kartı kullanamam. Kapkaççıyı duymadın mı? Çantamı kaptırırsam içinden para çıksın bari. Arkamdan laf ettiremem ben. Ne demişti o kapkaççı? Bir erkeğin şerefi karısının çantasının içindedir demişti. Sen bilirsin yani.
1: Kahrolası kapkaççı. Herif filozof mu, kapkaççı mı belli değil ya. Tamam, yarım saat sonra uğra. Programım o zaman bitecek.
7: Görüşürüz canım, bay bay.
1: Sersem Derman, aptal Derman. Elin kapkaççısını çıkartır konuşturursan başına bunlar gelir işte. Ver şimdi paraları Cavidan'a, kaptırsın kapkaççı Necati'ye. Neyse sevgili dinleyenler. Bugünkü programımız burada sona erdi. Tekrar görüşmek umuduyla, hoşça kalın.

Ben seni adını bilmeden sevdim ve varlığınla gülüşünü. Ben seni yaşını bilmeden, gözünü kaşını bilmeden sevdim ve yarlığa süzülüşünü. Ben seni sesini duymadan sevdim ve duymadan nefesini. Ben seni adını bilmeden sevdim ama sevdim. Üşüyüşünü sevdim. Üşüyüşünü sevdim 13. ayın ilk günü, gel ısıt deyişini. Bekleyişini sevdim 5. mevsimin gün bitimlerinde, bilerek gelmeyeceğini. Akşam alacalarının gönlüne yürüyüşünü sevdim ve kıpırtısız karanlığa gömülüşünü sevdim. Bir de gel ışıt deyişini. Ben seni adını bilmeden sevdim. İhtiyacım, cevabım. İsimler koydum sana. Bahar yelim, çiçek tarlam, gök kuşağım, ışığım, kuş kanadım, pembe rüyam, çiğ tanem. Seni adını bilmeden sevince öğrendim. Seni sevmek için gerekmiyordu ismini bilmem. Sevdim işte. Ben seni yaşını bilmeden sevdim. Yani bilmeden sevdim. Deden yaşında mıyım? Torununla akran mı? Ben seni gözünü kaşını bilmeden sevdim. Ben seni sesini duymadan sevdim. Ve hatta öğrenmeye korkarken, bilmeye kıyamazken seni, seni sevdim, seni sevdim. İçime salıncaklar kurdum gönlümün ipleriyle. Oturdun, sallayamadım. Dokunurum diye korkundan, dolaştım boynuma bir sarmaşık gibi. Okşayamadım, koklayamadım. Dalgalarını taramamış olan parmaklarım yabancı saçlarına. Ve hala bilmiyorum gözlerin ne renk, hangi yıldızlar mahpus içinde. Ve ben sana hala sana sevdiğimi söyleyemedim. Ama ben seni adını bilmeden, yaşını bilmeden, yüzünü bilmeden, sesini bilmeden, seni bilmeden sevdim. Seni bilmeden sevdim. Senin olmadığın ve benim olmadığım bir sokaktaki köşe başında çarpıştı duygularımız. Döküldü içindekiler ve döküldü içimdekiler. Sen yoktun orada ve ben de yoktum ama sevda vardı. Ve ben seni adını bilmeden sevdim.

Evet kıymetli TGRT FM dinleyenleri, sizler için özenle hazırladığımız bayram özel eğlence programının ilki burada sona eriyor. Umarız hedefimize ulaşıp sizlere hoşça vakit geçirtmişizdir. Yarın bayram özel eğlence programıyla yine birlikte oluncaya kadar hepinize sağlıklı, mutlu bir bayram dileriz.

0: şimdi reklamlar.
1: Yatırım tavsiyesi değil, eğlence tavsiyesidir. Verelim tavsiyeyi Dış Ses.
2: Değeri 1 milyon TL ve üzerindeki hisse senetlerinizi Garanti BBVA yurt içi, yurt dışı yatırım hesabınıza taşıyın. WinStar koduyla kampanyaya katılın. 1 yıllık WinConnect yıldız dolu paketi kazanın. Ayrıntılı bilgi Garanti BBVA yatırım.com.tr'de. Garanti BBVA
3: yatırım. Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek. Saklananı ortaya sermek. Yanlışa parmak basabilmek. Herkesin merak ettiğini sorabilmek. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.
4: Bayramın coşkusu Bankart'la bir başka. Bireysel Bankart kredi kartınızla 31 Mayıs'a kadar giyim, ayakkabı, kafe ve restoran sektörlerindeki üye işyerlerimizde Bankart POS'undan tek seferde yapacağınız her 5000 TL ve üzeri alışverişinizle 500 TL. Toplam 2500 TL Bankart lira kazanabilirsiniz. Kampanyaya Bankart Mobil'den ve Bankart.com.tr'den katılabilirsiniz. Herkese iyi bayramlar. Bankart, seni düşünür o.
0: Reklamları dinlediniz.
5: TGRT FM Haber.
6: Parantez açtı. Netanyahu gereken dersi alacaktır dedi.
7: Rabbim inşallah bir an önce bu Netanyahu denilen zalimin de inanıyorum ki dünya Müslümanları karşısında gereken dersi alacaktır.
6: Erdoğan bayram namazını İstanbul'da Çamlıca Camii'nde kıldı. Namaz sonrası habercilere açıklama yaptı.
7: Kurban bir yakınlaşmadır. Kurban bu yakınlaşmanın bir tezahürüdür.
6: Cumhurbaşkanı kutsal topraklarda hac görevini yerine getiren hacıları da unutmadı.
7: Arafat'ta bütün Müslümanlar bir araya geldiler. Orada bu yakınlaşmayı gördük. Orada bu teslimiyeti gördük. Orada bu birlikteliği, beraberliği gördük. Allah tüm hacca giden kardeşlerimizin hacını kabul etsin. Rabbim oradaki birlikteliği, beraberliği tüm Müslümanlara nasip etsin.
6: Açıklamanın ardından bu bayramda habercilere simit dağıtıldı. TGRT Haber muhabiri Hanifi Bayar, Ramazan bayramında dağıtılan Rize simidini hatırlattı. Erdoğan'ın verdiği cevap gülümsetti.
8: Rize simidinin yeri başka, sizin oranın simidinin yeri başka.
7: Yok be. İstanbul simidi ayrı, Ankara simidi ayrı, Rize simidi de apayrı.
9: MHP lideri Devlet Bahçeli mutlak butnan kararının ardından CHP'de yaşanan gelişmelere ilişkin çarpıcı açıklamalarda bulundu. Beklentimiz bölünmüş bir CHP değil, kenetlenip yüklerinden arınmış CHP'dir dedi. Sağduyu ve uzlaşma çağrısında bulunan Bahçeli, kurultay zamanı olarak da CHP'nin kuruluş tarihi olan 9 Eylül'ü önerdi.
10: Bu kurumun içinin karıştırılması, parçalanması, hukuki yönden zedelenmesi veyahut başka amaçlarla kullanılmasına müsaade edilmemesini temenni ederiz.
6: MHP lideri Devlet Bahçeli mutlak butlan sonrası Cumhuriyet Halk Partisi'nde yaşanan gelişmeleri değerlendirdi. Yargı kararına göre Kemal Kılıçdaroğlu'nun genel başkan olduğunu belirtti. CHP'de siyasi atmosferi zehirleyen, CHP'nin parti aidiyetine ve kurumsal kimliğine zarar veren nefret dilinin ivedilikle terk edilmesi gerektiğini ifade etti.
11: CHP'de bir arınma ve durulma sürecinin başlaması gerekir. Arınma ve durulma sürecinde yolsuzluk ve usulsüzlükler, tutuklamalar ve diğer ahlaki meseleler iyi anlatılmalı, şeffaf bir kamuoyu iletişimi gerçekleşmelidir.
6: Bahçeli, Türk Gün gazetesine konuştu, sağduyu ve uzlaşı çağrısı yaptı. Cumhuriyet Halk Partisi'nin içinde bulunduğu tartışmalı durumdan çıkması için kurultaya gitmesi gerektiğini söyledi. Bunun için de partinin kuruluş tarihi olan 9 Eylül'ü önerdi.
11: İl- ilçe ve il kongreleri yapıldıktan sonra uygun görülecek bir tarihte büyük kongreye gidilecektir. Bize göre bu tarih partinin kuruluş tarihi de olan 9 Eylül olabilecektir.
10: Cumhuriyet Halk Partisi ayrımdan, sert eleştirilerden beraber olduğu insanları küçümseyerek yoluna devam edeceği yerde milletle buluşmayı tercih etsin ve CHP üzerine düşen tarihi sorumluluğu üstlenmiş olsun.
6: Bahçeli, Cumhuriyet Halk Partisi'nde bir arınma ve durulma sürecinin başlatılması gerektiğini vurguladı.
11: Mevcut üyeler yenilenmeli ve yeni üye kaydı yapılmalıdır. Bu şekilde yolsuzluğa, usulsüzlüğe ve ahlaksızlığa bulaşmış üyeler de Cumhuriyet Halk Partisi'nden temizlenmiş olacaktır.
6: Bahçeli, Cumhuriyet Halk Partisi'nde yaşanan gerilimin sokak olaylarına dönüşmemesi gerektiğinin de altını çizdi.
11: Cumhuriyet Halk Partisi'nde mutlak butlan krizinin parti içi çatışmaya ve sokak eylemlerine dönüşmesi sadece CHP'de değil, Türk demokrasisi ve siyasi kültüründe de yaralı bir hafıza oluşturmasından endişe etmekteyiz.
9: CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP Grup Başkanı Özgür Özel'in kurultay çağrısına yanıt verdi. Kurultayı yapacağız, tedbir kararı kalktıktan sonra yapılır diyen Kılıçdaroğlu, ihraç iddialarının da dedikodu olduğunu söyledi. Kemal Kılıçdaroğlu'na CHP Genel Merkezi'nde yaşanan olaylar da soruldu.
0: Sayın Özgür Özel'le bir görüşmeniz oldu mu?
12: Bu arada olmadı ama olur tabii, niye olmasın?
0: Bir bayramlaşma
12: telefonu. Olur, bayramlaşma da olur tabii, niye olmasın? Olur yani.
0: Efendim, telefon mu bekliyorsunuz, aramayı mı düşünüyorsunuz?
12: İkisi de olabilir, ikisi de olabilir.
0: Yüz yüze gelir misiniz ya da?
12: Niye gelmeyelim arkadaşlar, biz düşman değiliz ki. Aynı partide görev yapan iki kişiyiz yani. Kurultay yapacağız arkadaşlar. Kurultaysız bir parti olur mu? Kurultay yapılacak. Tabi bunun için kurultayı yasal zeminde yapılması lazım. Tedbir kararı var. Tedbir kararı kalktıktan sonra kurultay yapılır. Yani sorun yok. Bir parti yönetimi hukuk içinde ve ciddiyetle yapılır. Siz dedikodularla, birisinin talebiyle öbürünün talebiyle bir şey yapamazsınız. Hukuk içinde kalmak zorundasınız. İhracın koşulları vardır. Bir kişiyi hemen tutup da ben bunu beğenmedim, partiden ihraç edeyim. Öyle bir kural yok. Böyle gider, yarın yargıya başvurur, geri döner.
0: Sayın Cumhurbaşkanı ile bir telefon görüşmeniz olur mu?
12: Hayır, hayır, hayır.
13: Peki efendim, polis müdahalesini sormak istiyorum. Polis müdahalesini, genel merkeze bir polis müdahalesi oldu. Avukatınız bir bildirimde bulunmuş partinin boşaltılması.
12: Herkes yasalara uygun uymak zorundadır değerli arkadaşlarım.
8: Canınızı acıttı mı?
12: Cumhuriyet tarihinde CHP'nin kurulduğu tarihten bu yana hiçbir milletvekili genel merkeze gittiği zaman kapılar kapatılmamıştır. Niye böyle düşünmüyorsunuz? Tarihinde CHP genel merkezinin kapıları kapanmamıştır. Kilitlenmemiştir. CHP genel merkezinden dışarıya taş atılmamıştır. Adnan Bekir'in otobüsünün orada ne işi var? Adnan Bekir'in militanların orada ne işi var ya? Bir akıl var ya, akıl. Bunların orada ne işi var? Bunların çoğu partili değil. Taş atmak için mi? Olay çıkarmak için mi? CHP'yi yaralamak için mi?
9: Kabine ve Komuta Kademesi bayram namazında vatandaşla omuz omuzaydı. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi Konya'da, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler Edirne'de, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin Erzurum'da saf tuttu. Tarihi camilerden yükselen ortak mesaj birlik ve beraberlik oldu.
6: Devletin zirvesi bayram namazında vatandaşla omuz omuza saf tuttu. Bakanların baba ocaklarından tüm Türkiye'ye birlik ve beraberlik mesajları yükseldi. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi memleketi Konya'daydı. Bayram namazını tarihi Kapı Camii'nde kıldı. Namaz sonrası kent protokolüyle kameraların karşısına geçen Bakan Çiftçi, tüm Türkiye'nin bayramını kutlayarak birlik mesajı verdi.
14: Konya'mızdayız, baba ocağındayım. Bayramlarımız, özellikle de dini bayramlarımız, toplumsal birlik ve beraberliğimizin zirve yaptığı, millet olma şuurunu derinden hissettiğimiz müstesna günleridir. Tüm hemşerilerimize hayırlı bayramlar diliyorum.
6: Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler bayram namazı için Edirne'deydi. Bakan Güler tarihi Selimiye Camii'nde saf tuttu. Namazın ardından Güler, komutanlar ve Vali Yunus Sezer vatandaşlarla tek tek bayramlaştı. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in adresi de Baba Ocağı Erzurum oldu. Uzundere Çarşı Camii'nde bayram namazını kılan Bakan Tekin, namaz çıkışında hemşehrileri ve babasıyla hasret giderdi. Yoğun ilgiyle karşılaşan Bakan Tekin, milli ve manevi değerlerin yeni nesillere aktarılmasının önemine dikkat çekti.
15: Geleneklerimizde, örfümüzde olduğu gibi bayram sevincini, bayram heyecanını dostlarımızla, akrabalarımızla yapmak üzere, büyüklerimizle yapmak üzere, sıla-i rahim yapmak üzere memleketimize geldik. Kurban Bayramı, milli ve dini bayramlar, birliğimiz, beraberliğimiz, toplumsal dayanışmamız, yardımlaşmamız için çok önemli. Biz Milli Eğitim Bakanlığı olarak çocuklarımızın bu kültürle yetişmesi için, çocuklarımızın geleneklerimize, örfümüze, değerlerimize, milli ve manevi hasletlerimize sahip çıkacak şekilde yetişmesi için çaba sarf ediyoruz.
9: İslam dünyasında Kurban Bayramı coşkuyla kutlanıyor. Dünyanın birçok noktasındaki Müslümanlar Kurban Bayramı'nın ilk günü camilere akın etti. İşte dünyanın çeşitli noktalarındaki bayram namazları.
6: Dünyanın farklı coğrafyalarında yaşayan Müslümanlar bayram namazı için camileri doldurdu. Mekke'de milyonlarca Müslüman Kabe'de bayram namazında bir araya geldi. Müslümanların kıblesi Kabe çevresinde toplanan mahşeri kalabalık bayram namazını birlikte eda etti. Müslümanların ilk kıblesi Mescid-i Aksa, Kudüs sokakları sabahın erken saatlerinden itibaren Aksa'ya akın edenlerle doldu. Mescid-i Aksa'da bir araya gelen Müslümanlar bayram namazını eda etti. İsrail zulmü altında olan Gazze için gözyaşları içinde dualar edildi.
16: Allah'a adanmış bir ömrün sembolü olan bu kutlu peygamberi örnek almamız gerektiğini bizlere
6: Almanya'nın başkenti Berlin'de bulunan Kocatepe Camii'nde de onlarca Müslüman bayram namazı kıldı. Namazın ardından vatandaşlar bayramlaştı. Azerbaycan'da binlerce Müslüman bayram namazını kılmak için camilere akın etti. Başkent Bakü'deki camide yüzlerce kişi yan yana saf tuttu. Balkan ülkeleri Kosova, Makedonya, Arnavutluk, Bosna Hersek, Sırbistan ve Karadağ'da yaşayan Müslümanlar Kurban Bayramı'nı coşkuyla karşıladı. Bölge ülkelerindeki Müslümanlar bayram namazını kılmak için sabah saatlerinde camilere akın etti.
9: İslam alemi birlik, beraberlik, dayanışmanın en güçlü şekilde hissedildiği Kurban Bayramı'na kavuştu. Vatandaşlar tüm yurtta Kurban Bayramı için camilere akın etti. İşte Kurban Bayramı coşkusu.

0: İslam alemi heyecanla beklenen mübarek Kurban Bayramı'na kavuştu. Tüm Türkiye'de bayram namazına gelen vatandaşlar camileri doldurdu. Namazlar kılındı. Eller semaya açıldı. Dualar edildi. İstanbul'da bayram namazı için vatandaşların akın ettiği adreslerden biri tarihi Ayasofya-i Kebir Camii Şerifi oldu. Cami dolunca bayram namazı park ve sokaklarda eda edildi. Burası da İstanbul'un tarihi camilerinden Fatih Camii. Sabah namazıyla dolmaya başladı, cemaat avluya sığmadı, seccadeler serildi, namazlar kılındı. Bayram coşkusu böyle görüntülendi. Allahu Ekber. Başkent Ankara'da da vatandaşlar camilere koştu. Hacı Bayram Veli Camii ve Kocatepe olmak üzere tüm camilerde yoğun kalabalık görüldü. Esselamu aleyküm ve rahmetullah. Bursa'da da Kurban Bayramı coşkusu vardı. Bursalılar tarihi camilere akın etti. Ulu Cami'deki yoğunluk drone'la da görüntülendi. Allahu Ekber. Binlerce vatandaş bayram namazı için saf tuttu. Camiye sığmayan vatandaşlar avluya taştı.
1: Tüm İslam aleminin bayramını kutlarım. Bu manevi alanda, bu manevi atmosferde bayram namazımızı eda ettik. Allah cümlemizinkini kabul etsin.
0: Burası da peygamberler şehri Şanlıurfa. Yoğun kalabalık Balıklı Göl platosundaki camilere akın etti. Saflar sıkılaştı, namazlar kılındı. Kurban Bayramı'nın manevi iklimi camilerde hissedildi.
2: Şüphesiz ki bugün en büyük heyecan kutsal topraklarda yaşandı. Milyonlarca kişi hacı oldu. Bunların 85 bini Türk. İşte gün gece ve bugün, dün gece ve bugün Mekke'de yaşanan haç heyecanı.
0: Şeytan taşlandı, bayram namazı Kabe'de kılındı, veda tavafıyla son görev de tamamlandı. Kutsal topraklarda milyonlarca kişi hacı oldu.
3: Çok şükür ki annemle haç nasip oldu. Her Arife günü Arafat'ta hacılara bakardım. Onlarla birlikte dua ederdim. Çok şükür ki Rabbim nasip etti.
0: Hacı adayları Arife günü Arafat'taydı. 85 bin Türk hacısı Diyanet İşleri Başkanı Safi Arpaguş'un yaptığı vakfe duasına amin dedi.
4: Mazlum coğrafyaların üzerine inen ateşi söndürecek olan sensin. Yeryüzünün her bir köşesinde insanlığın yüreğinde yıllardır dinmeyen acıları dindir ya Rabbi.
0: Akşam ve yatsı namazlarını Müzdelife'de kılan hacı adayları vakfe görevini tamamladı. Gece saatlerinde şeytan taşlamak için Mina'ya geçildi. Ardından bayram namazı Mescid-i Haram'da kılındı. Veda tavafı ile birlikte milyonlarca kişi ilk kez hacı oldu.
5: Heyecanlıydık. Buraya gelince zaten dün gece hiç uyumadık.
0: Yıllardır bugünün hayalini kuran Melek Akan yaşadığı mutluluğu bu sözlerle dile getirdi.
6: Bu benim kara sevdam. Bu benim haç kara sevdam. Ömrüm, muhabbetim, aşkım, her şeyim. 13 yaşımdan beri bu benim kalbime geldi ve 17 sene sonra yazılıkta 17 sene sonra nihayet çıktı. Ve kimle çıktı bilin bakalım. Kızımla.
0: Onun gibi 85 bin Türk bu yıl ilk kez hacı oldu. 31 Mayıs itibarıyla hacılar yurda dönmeye başlayacak.
2: Nisan 2015'te Fenerbahçe takım otobüsüne gerçekleştirilen silahlı saldırıyla ilgili yeniden çalışma başlatıldı. Adalet Bakanı Akın Gürlek yaptığı paylaşımda olayın tüm yönleriyle aydınlatılmamış olmasının kamu vicdanını rahatsız ettiğini vurguladı. Fenerbahçe takım otobüsüne yönelik 4 Nisan 2015'te Trabzon'da yapılan silahlı saldırının faili ya da faillerinin yakalanması için bir kez daha harekete geçildi. Adalet Bakanlığı Faili Meçhul Suçları Araştırma Dairesi, Trabzon'dan dönerken silahlı saldırıya uğrayan Fenerbahçe futbol takımının otobüsüne tetiği çekenin ya da çekenlerin yakalanması için hummalı bir çalışma başlattı. Adalet Bakanı Akın Gürlek konuya ilişkin sosyal medyadan yaptığı açıklamada olayın tüm yönleriyle aydınlatılmamış olmasının kamu vicdanını rahatsız ettiğini belirtti. Söz konusu dosyaya ilişkin kanun yararına bozma kararı alındığını ve silahlı saldırının bir kez daha mercek altına alındığını duyurdu. Amerika Birleşik Devletleri'nde yapılan son anketler Başkan Donald Trump'ın canını sıkacak cinsten. Araştırmalara göre halkın büyük bölümü İran Savaşı'nın bitirilmesinden yana Trump'ın bu savaştan daha fazla yıpranmadan nasıl çıkacağı merak konusu.
0: ABD Başkanı Donald Trump İran'la başlattığı savaşta umduğunu bulamadı. Son haftalarda üst üste yayınlanan anketler çarpıcı gerçeği ortaya koydu. Araştırmalara göre Amerikan kamuoyu bu savaştan çoktan yorulmuş durumda. Halk bu savaşı en başından beri hiç istemedi ve getirisinin olacağına inanmıyor. Kamuoyu Trump'ın cebinde net bir çıkış planı olmadığı görüşünde de birleşiyor. Fox News'un son araştırmasına göre seçmenlerin %61'i saldırıların sınırlandırılmasını istiyor. Saldırılar hedefe ulaşana kadar sürsün diyenlerin oranı ise sadece %39. New York Times anketi ise daha da radikal bir kopuşu işaret ediyor. Kayıtlı seçmenlerin yarısından fazlası İran'la nükleer program konusunda bir anlaşmaya varılamasa bile askeri operasyonlar derhal bitmeli diyor.
7: TGRT FM Haber. Şimdi reklamlar.
8: Bonusunuzla verginizi taksit taksit ödeyin. 1 Haziran'a kadar yapacağınız 2000 ile 1 milyon lira arası peşin emlak ve çevre temizlik vergisi ödemelerine ücretsiz 3 taksit. 1 milyon ile 5 milyon lira arası peşin emlak ve çevre temizlik vergisi ödemelerine ücretsiz 2 taksit fırsatı. Kampanyadan faydalanmak için işlem yapmadan önce Bonus Flash'tan hemen katıl butonunu tıklayın. Ayrıntılı bilgi Bonus Flash ve Bonus.com.tr'de.
9: Bazıları için arabasını teslim aldığı gündür bayram, bazıları için yeni evinde kapının ilk kez çaldığı o an. Kimine çocuklarının yuva kurduğu gündür bayram, kimine kendi iş yerine kavuştuğu gün. Hepimizin bayramıysa Kurban Bayramı. Hoş gelmiş, sefalar getirmiş.

0: Telkom.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
1: Reklamları dinlediniz.
2: Bayram buketi.

Sevgili dinleyenler, iyi bayramlar. Güzel bir bayram gününde sizlerle birlikteliğimiz başladı. Programımız Bayram Buketi'nde. Programı size için ben Hande Oylümer hazırladım, sunmaya çalışacağım. Ana kumanda masasında sevgili Muhittin Yaygın Göl bana yardımcı olacak. Sesimi sizlere ulaştıracak. Sesimizin ulaştığı her yere bir kez daha iyi bayramlar dileyelim. Ve bu güzel programın ilk söyleşisiyle sizleri baş başa bırakalım. Sevgili Ekrem İkinci ve Hülya Aksu Düzgün sizlerle.

0: Efendim merhabalar. Bir kez daha bayramınız kutlu olsun. Bugün ne kadar çok bayramlaştık sizinle ama bu defa yalnız değilim. Profesör Doktor Ekrem Buğra ikinci bizimle birlikte. Hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk, merhabalar.
0: Merhaba, bayramınız mübarek olsun.
1: Çok teşekkür ederim. Ben de sizi tebrik ediyorum. Radyo çalışanlarını ve radyo dinleyicilerini, bütün insanlığa bayramın huzur, mutluluk, saadet getirmesini diliyorum.
0: İnşallah. İyi dileklerle başlıyoruz. Bayram herhalde nerede olursa olsun, ne zor şartlarda yaşanırsa yaşansın, insanların kendini biraz o şartlardan soyutlayıp hayal ettiği dünyada oldurmaya çalıştığı günler galiba.
1: Evet, yani dünyanın her yerinde bayram deyince insanların anladığı bu. Hı hı. Yani hemen her dinde bayram günleri var. Müslümanlıkta da var, Hristiyanlıkta da var, Yahudilikte de var. Her birinin birer bayram günü var ve hepsinin bayram gününde ortak olan hususiyetler, yani işin ibadet yönü, adet yönü bir tarafa, insan ruhunda hasıl ettiği neticeler hep aynı. İnsanlar bayramda bir kere kalpleri yumuşuyor. Bu bir kere kesin. İnsanlar bugün de kendilerini daha mutlu hissediyorlar ve bugüne daha bir hususi durum atfediyorlar. Yani normal zamanda yapmadıkları şeyleri bugünlerde yapmak istiyorlar. Onun için bayramlar dünyanın her yerinde bir neşe, bir sürur, bir mutluluk günleri oluyor.
0: Hep merak ettiğim şudur. Şimdi deriz ki mesela bayramda hoşgörülüyüz, trafikte bile farklıyız. Hani hep olmamız gerektiği gibi olduğumuzu zannediyoruz. Gerçekten o muyuz? Yoksa o da bir tür
1: maske mi, bir giysi mi? Tabii, yani şimdi insanların belli bir takım statüler, belli bir takım pozisyonlar insanın olduğu gibi görünmesine engel oluyor. Veya belki de hakikatte olması gerektiği gibi ve hakikatte olduğu gibi görünmesini sağlıyor. Bunlardan bir tanesi bayram günleri. Mesela insanlar doğup büyüdüğü, yakın akrabalarının yaşadığı şehirlere gezmeye gittiği zaman, ki buna eskiler sıla-i rahim diyorlardı, ruh yapısı değişiyor. Kişiliği değişiyor neredeyse. Kalbi yumuşuyor. İnsanların hatalarını görmüyor, kusurlarını görmüyor. Daha toleranslı, daha affedici oluyor. Küçük şeylerden mutlu oluyor. Emelleri azalıyor. Bunu insanlarda bizzat gözlemlemek, müşahede etmek mümkün. Buna benzer bir durum, insanın sevdiği kimseyle beraber olması. Uzun zamandır ayrı kaldığı sevdiği kimse geldiği zaman insan her türlü kederini, sıkıntısını, beklentisini unutuyor. Kalbinde eskilerin tabiriyle bir rikkat, bir yumuşaklık meydana geliyor. Buna müşahede etmek mümkün. Bayram günleri de böyle. Ne kadar kederli olursa olsun insanlar, bayram günlerinde bu kalp yumuşaklığı yaşanıyor. İnsanlar olduğundan biraz daha farklı oluyor.
0: Daha
1: dediğiniz gibi trafikte toleranslı oluyor. Çoluk çocuğuna karşı toleranslı, etrafına karşı toleranslı. Belki de bayram günleri biraz da bu insanları böyle melek sıfatlı bir hale getirmek için ihdas edilmiş olsa gerek yani.
0: Belki
1: bir
0: de sıfat, hani içimizdeki güzelliği edebilmek için. Yani istersek böyle de olabiliriz.
1: Evet, farklı davranmak yani insanların yaptıklarına Allah katında farklı mükafatların, yüksek mükafatların verildiği günler aynı şekilde insanların da daha iyi şekilde davranmasını sağlıyor. Bunun tabii insanların, cemiyetin böyle günlere ihtiyacı var. Her zaman böyle olsa tabii ki kıymeti olmaz. Eskiler demişler ki her gece Kadir olsa Kadir'in kadri olmazdı. Her Hacer cevher olsa cevher paha etmezdi. Yani her taş mücevher olsaydı mücevherin bir kıymeti olmazdı. Her gece de Kadir

0: gecesi olsaydı Kadir Gecesi'nin bir kadri kıymeti olmazdı. İşte bayram günleri de senede belli günler. Hı hı. İnsanların farklı davrandığı, birbirlerine karşı hoş davrandığı günler. Onun için insanlar bayramları severler. Hı hı. Nerede olursa olsun bayramları özlerler.
1: Öncesinde aslında özlemeye başlıyoruz.
0: Tabii.
1: Hazırlıklarımız hep bunun göstergesi.
0: Tabii, yani bayramın geleceği günler belli. Yani hangi gün geleceği belli, bir sürpriz değil. Bu hatta insanlar yıllık planlarını bile ona göre yapıyorlar. Bayramdan önce şunu yapacağım, bayramdan sonra şunu yapacağım. Şu işi şimdi yapayım da bayram yakın, onu da bayramdan sonra yaparım. İşte düğünümüz var, işte bayramdan önce şunu yapacağız, bayramdan sonra düğünümüz var gibi. İnsanların pek çok işlerinde bayram bir tarih oluyor.
1: Bir ayraç
0: oluyor yani, bayramdan önce bayramdan hı-hı sonra. Hı-hı. Tabii bayram günleri bilindiği için ve bu günler de kısa süreli olduğu için, yani çabuk geçtiği için, insanlar o günleri en iyi şekilde değerlendirebilmek için çok zaman öncesinden planlar ve hazırlıklar yapıyorlar. Hı hı. Bu da tabii yani normal.
1: Bu şimdi eski İstanbul'a gideceğiz tabii, siz olursunuz sohbette de eski İstanbul olmaz mı? Eski İstanbul'a da gideceğiz. Şimdi bu yoğun çalışma temposu içinde günlük hayatın çok hızlı aktığı bugün de bile bayrama özel bir zaman açmaya, bir farklılık oluşturmaya çalışıyoruz. Eskiden eminim ki çok daha hissedilir bir gelişi vardı. Ayak sesi daha önceden duyulurdu.
0: Tabii yani bütün sosyal hadiseler öyle değil mi? Yani eski düğünler namı yıllarca söylenen düğünlerdi. Şimdiki düğünler nedir?
1: Ya evet,
0: çok kimse için belediye nikah dairesinde alışılmış klişe, son derece ruhsuz karşılıklı konuşmadan sonra biten bir şeydir. Fakat insanlar gene üşenmiyorlar, gelinlik giyiyorlar, nikah şekeri yapıyorlar, davetler çağırıyorlar. İnsanlar işini gücünü bırakıyor, filancanın nikahı var diye gidiyor. Olan biten bu. Düşünün, ne bir yemek, ne bir eğlence, hiçbir şey yok. Yani düğünü başka günlerden ayıran bir hususiyet yok. Halbuki düğün öyle veya böyle insanların en mutlu olduğu günlerdir. Eskiden sadece düğünler değil, birisinin çocuğu olacak, o yedi mahalleyi ziyafet verirdi o çocuk için. Mevlidler okuturdu. Çocuk duydu. Şimdi çocuk duyuyor, doğuyor, büyüyor da haberiniz olmuyor filancanın çocuğu olduğu diye. Askere gitme keza gene böyle. Sadece evlilik değil, nişanlar, kız görmeler, düğünden sonraki görnekler, yani kızın baba evine ve koca evine gidip el öpmesi, bunların her birisi birer merasim. Dolu dolu yaşanıyor yani. Bunun gibi çok hadiseler var. Bunlardan bir tanesi de bayram. Bayram elbette ki dolu dolu yaşanıyor. Yani bir sene öncesinden beklemeye ve özlemeye değer, elden çıktıktan sonra da hasret duymaya değer günlerdi. Şimdi tabii yoğun hayat temposunda çok şeyin eski tadı tuzu kalmadı. Programlarda paylaşıyoruz. Eskiler bir yemek yemeyi neredeyse bir ibadet, bir ayin gibi ciddiye alırlar. Efendim, lezzetini tam çıkararak, tadını tam çıkararak yemek yerlerdi. Şimdi hı-hı yemekler yasak sağma kabiliğinden yapılan birer ihtiyaç defetmedir. Halbuki bayramlar da öyle oldu şimdi. Yani hı-hı insanlar yine bayramlara bilgane değil ama imkanların nispetinde, hı-hı, şartların nispetinde yapabiliyor bunu. Hı-hı. Bu da tabii şimdiki bayramların eski bayramlarla arada dağlar kadar fark olmasını doğuruyor.
1: Nasıldı? Eskiden bayram hazırlıkları evlerde yaşananlar, iş yerlerinde yaşananlar, bir kere şimdi olduğu gibi resmi bir tatil döneminden bahsediyoruz.
0: Tabii Osmanlılar'da da böyle. Yani bayramlar hep ilk önce medreselerde, sonra devlet dairelerinde hep tatil günleri olarak ayarlanmış, tahsis edilmişler. Bu günler tatil günleridir, mesai yoktur, iş yoktur. Dükkanlarında bazısı açık durur, bazısı kapalı durur. Yani bayramda da açılması gerekenler fırın gibi açılır. Ama onun da belli tatili vardır, belli saatlerde açılır. Diğer dükkanlar ise kapanır. İnsanların bugün de yapacağı başka şeyler vardır, başka aktiviteler vardır. Onun için dükkanda oturmazlar. Bir kere bu var. İkincisi, bayramlar çok dolu dolu geçeceği için bu dolu dolu geçen günlerin önceden epey bir hazırlığı oluyor. Nasıl ki düğün 1 saatlik, 2 saatlik, 3 saatlik bir düğün için günler öncesinden hazırlanıyorsa, o zaman da birkaç günlük bayram için günler öncesinden hazırlanıyor. Bu hazırlığın çok çeşitli boyutları var. Bir resmi boyutları var, bir hususi boyutları var. Yani devletin, hükümetin resmi makamlarının yaptığı hazırlıklar var. Bir de insanların fert fert, ev ev yaptıkları hazırlıklar var.
1: Şimdi Ramazan bayramında ayın hareketlerine göre, ayın süresine göre, o ay döneminin süresine göre öncesinden hilalin görünmesiyle bayram ilan ediliyor. Kurban evet bayramında bu takvim belli midir önceden?
0: Belli ama bu tabii şöyle, yine hilalin görülmesiyle başlıyor ama Ramazan'daki kadar ve Ramazan bayramındaki kadar cafcaflı değil. Çünkü Ramazan hilalin görülmesiyle başlıyor Ramazan ayı. Yeni hilalin görülmesiyle bitiyor, bayram başlıyor. Fakat Kurban Bayramı öyle değil. Kurban Bayramı Zilhicce ayının 10. günüdür. Hı hı. Dolayısıyla Zilhicce hilalinin önceden görülmesi icap ediyor. Bu da Kurban Bayramı'ndan 10 gün neredeyse öncedir. Hı hı. Onun için hilalin görülmesiyle bayram arasında epey bir zaman geçtiği için çok fazla bir bu hilalin görülmesinin çok fazla bir tantanası olmuyor.
1: Hı hı. Ama bayram gününün hangisi olacağı yine resmi bir şekilde,
0: hayır, gene resmi şekilde belli değil. Edilmiyor. Şöyle, hesapla bulunan bir Zilhicce vardır. Şu gün başlayacak Zilhicce. Fakat bu hesapla başlamadığı için bir ay önceki Zilkade ayının 28'ini 29'una bağlayan gece aynı Ramazan ayında olduğu gibi rüyet yapılıyor. Diğer aylarda rüyet bu kadar önemli değil. Ama bu ayda ibadet olduğu için, bayram olduğu için önemli. Yine rüyet ediliyor. Zilkade'nin 28'ini 29'una bağlayan gece. Özür dilerim. 29'un 30'a bağlayan gece, yani 29'un 30'a 30. gecesi hilal görülürse ertesi gün Zilhicce'nin biridir. Görülmezse Zilkade 30'a tamamlanır. Ertesi gün tekrar hilal gözlemeye çıkılmaz. Ve Zilhicce'nin biri olur. Yani Zilkade 30 çekmiş olur. Dolayısıyla bu kadarcık bir bilgi var. Yani bir gün önce bir gün sonra olma ihtimali var. Ramazan bayramında dünyanın bir yerinde hilal görülürse her yerde Ramazan başlar ve bayram başlar. Kurban bayramı bunun hilafına. Kurban bayramının başlaması için her yerde ayrı ayrı görülmesi esas alınır.
1: Yani o bayramın kutlanacağı yerde görünmesi.
0: Evet, esastır. Evet. Onun için bazen bazı yerde bayram başlasa bile başka yerde henüz bayram ertesi gün başlayacak olabilir.
1: Şimdi tabii biz sizinle birkaç gün birlikte olacağız. Merak ettiğim özellikle bazı noktalar var. Onlardan biri de Kurban Bayramı ile birlikte devam eden haç,
0: evet,
1: farizası. Haçtan konuşacağız.
0: Evet.
1: Onun dışında bayram hazırlıklarından konuşacağız. Evet. İstanbul'da resmi hazırlıklardan konuşacağız. Önce evlerden başlamak, evet, istiyorum. Şimdilerde yine evlere önce bayram dokunuyor. Temizliğiyle, tatlısıyla, evdeki yapılacak tadilatlar varsa, çocuklara dikilecek giysiler, alışveriş vesaire. Önce evde kadın bayram hazırlığını,
0: doğru,
1: hissediyor.
0: Şimdi düğünler belli bir mekanda oluyor. Her ne kadar evler düğünde mekan ise de, mekanlardan biri ise de, esası ve yeganesi değildir. Ve düğünde gelin olduğu için, damat olduğu için, eğlence olduğu için evin nasıl olduğu çok önemli değil. Fakat bayramlar öyle değil. Bayramlarda ev esas mekandır. Hı hı. Hakiki dekordur. Evin nasıl olduğu çok önemlidir. Onun için bayramlarda evler epey bir zaman öncesinden bayrama hazırlanır. Ve bayramın bütün seremonileri evlerde cereyan eder. Bunun için evler mühimdir. Tabii burada da iş kadınlara ve evdeki harem halkına düşüyor.
1: Şimdiki gibi tek kişi üzerine bir yoğunluk yok.
0: Tabii,
1: ama ev kalabalık
0: yani
1: olduğu
0: eski evler
1: için.
0: Eski evler şimdiki gibi değil. Şimdi kadınların yükü çok ağır. Yani çok kolay. Yani bir takım teknik gelişmeler sebebiyle, bir takım fendeki buluşlar, alet edevat sayesinde kadınların işleri çok kolay. Fakat iş bölümü imkanı olmadığı için, hele bazı kadınlar da çalıştığı için, hem çalışıp hem evi idare etmek hem de çocukları idare etmek durumunda olduğu için şimdi kadınların işi çok zor. Eski kadınlar öyle değil. Bir kere evde mutlaka kayınvalide var, gelin var, evlenmemiş görümce var. Hadi bunları bir tarafa bırakın, evde mutlaka halayıklar var, hizmetkarlar var. Hı hı. Çocukluğunda o eve alınmış, gelin olacağı zamana kadar o evde bulunan, hatta gelin olmayı bile kabul etmeyip o evde kalmayı tercih eden, ömrünün sonuna kadar o evde yaşayan emektar halayıklar var.
1: Ya da evlense bile evin
0: Evlense bile evin bir hizmetkarıyla evlenerek evden ayrılmayan veya evlenip dışarıya çıksa bile belli zamanlarda böyle eve gelip yardım edenler. Mesela dışarıdan bir esnaftan biriyle evlenir ama çamaşır yıkanacağı zaman, ağır yemekler yapılacağı zaman, bir misafir geleceği zaman gene
1: bu gönül borcu
0: veli nimet, tabii veli nimet derler ona. Hı hı. Veli nimete gelip yardım eder. Veli nimeti de buna artık maaş falan vermesi mevzubahis değil, hediyelerle, başka desteklerle onu destekler, bu yardımının karşılığını verir. Bir kere böyle bir düzen kurulmuş. Bu herkeste var. Yani zengin, fakir, cemiyetin bütün sınıflarında bu düzen var. Evde en az 2-3 tane kadın var. Beraber oturuluyor mutlaka insanlar. Evet, İstanbul evleri çok büyük değildir. İstanbul evi deyince aklınıza böyle 7-8 ailenin bir arada oturduğu evler gelmesin.
1: Köşkler.
0: Konak bile olsa, köşk bile olsa 2-3'tür en fazla olacağı. Şöyle, bir adamın kaç çocuğu olursa olsun umumiyetle onları evlendirip çıkartır. En küçük çocuğuyla, oğluyla beraber oturur. İstanbul'da ise buna ilaveten şöyle bir adet var. İç güveysi alma adeti. Umumiyetle beyler, paşalar, ileri gelenler kızlarını dışarıya vermez. Çünkü İstanbul köşklerindeki kızlar nazlı büyümüştür. Dışarı vermezler, iç güveysi alırlar. İç güveysi de eğer kimi kimsesi olmayan fazla zengin ailesi olmayan ama cemiyet içinde yeri olan bir damatsa iç küveysi olur, eve gelir. Evin oğulları dışarıya giderken, hatta iç küveysi olurken ev dışarıdan iç küveysi alır. Bazen 2-3 küveysi bir evde olduğu vakidir. Bunların örnekleri var.
1: Zor bir düzen ama.
0: Zor bir düzen ama onlar şöyle bir formül kuruyorlar. Tabii herkesin dairesi ayrı. Yani içinde banyosu olan, misafir kabul odası olan birer daire şeklindedir evler. Bu apart otellerdeki gibi.
1: Şimdiki yani, hani kat odası. Kat aynı evet. Binada oturmak gibi bir şey.
0: Gibi. Yani mutfak müşterektir. Büyük banyo müşterektir. Hela müşterektir ama herkesin kapısını kilitleyebileceği, içinde banyosu, misafir kabul odası ve yatak odası olan bir dairesi vardır. Herkesin. Dolayısıyla
1: küçük bir stüdyoları
0: var ya. Küçük bir stüdyosu vardır. Köşkler bu şekilde dizayn edilmiştir. Ondan dolayı böyle bir problem olmaz. Bir damat kendi dairesinde de öbürü birbirini görmezler bile. Beraber yemek yeniyorsa beraber yemekte görürler. O kadarına da zaten herkes katlanır. Eskiler insanlara katlanmakta ustaydılar. Şimdi insanlar en ufak bir şeye tahammül edemiyorlar. Eski insanlar hiç hoşlanmadığı, tabına mülayim gelmeyen, muhalif şahsına Adem'e karin olmak cehennemdir deyip o cehennem azabını çeken insanlardı.
1: Bu bir çıkar ilişkisi mi?
0: Hayır, bu cemiyetin düzeni böyle kurulmuş. Yani teşrifat böyle. Yani iki bacanak veya kayın enişte veya damat kayınpeder veya baba oğul, her ne olursa olsun bunlar birbirleriyle ne kadar imtizaç edemez insanlar olsa da aynı evde otururlar.
1: Ortak
0: beraber yemek yerler. Misafir kabulü yaparlar. Evin ihtiyaçlarında bunlar ön plandadır. İcabında birbirleriyle merhaba merhaba yaparlar ama en ufak bir yüz buruşturma, en ufak bir münakaşa, en ufak bir laf çaktırma söz konusu olmaz.
1: Detaylarını yarın konuşalım isterseniz.
0: İnşallah.
1: Özellikle bu evlerde bayram hazırlığı nasıl yapılırdı? Neler öncelikliydi? Neler pişerdi bayram için? Yarın paylaşalım. Teşekkür ediyorum.
0: Ben teşekkür ederim.
1: Profesör Doktor Ekrem Buğra ikinci bizimle birlikteydi. Yarın kendisiyle bu köşklerde, İstanbul evlerinde yine buluşacağız.

Nerede o eski bayram suları? Nur yüzlü büyükler, gül yüzlü çocuklar. Hangi gemilere binip gittiler? Peşlerine takıp en tatlı rüzgarları. Yerlerinde yeller esiyor eski evlerin. Ve bize göre değildir yeniler. Nedir bu kopukluk, bu çaresizlik? Anlatsın bize bunu birileri. Hani bayram sabahı kabir ziyaretleri, hani herkes için yapılan tatlılar? Pınar yolu tenha. Neden acaba? Bir baskın mı yaptı kötü atlılar? Yazı silinmiş paralar gibi gittikçe düşüyor kıymetimiz. Yeryüzü bir heykeller bahçesidir. Vakte yeşermiyor muhabbetimiz. Uğurlar çekilmiş birer ikişer. Çocuklar bir köşede unutulmuş. Ne yapsak yüzümüz daha gölgeli. Ağlar içimizde bir yaralı kuş. Barışır, açlar doyardı. Bayram bir semboldü has yüreklere. Camilerin içi dolup taşardı. O namazlar, o cemaat nerede?

0: Şimdi reklamlar.
1: Tüm kartlarını tek yerde toplamak bir cüzdana bakar. Sen de tüm bankalara ait kartlarını cüzdana ekle. Eklediğin tüm kartların limitlerini, işlemlerini, puanlarını görüntüle. Kartlarını tek yerden yönet, istediğin kartla öde. Detaylar cüzdanda.

0: 11 projesiyle büyük devlet projelerinin kesiştiği Isparta Kule'yi ayrıcalıklı bir semte dönüştüren Bizim Evler'de sıra 12'de. Hadi gel sen de bizimle ol. Mutluluğu 12'den vuralım. Bizim Evler 12. İhlas güvencesiyle.
1: Bayramın coşkusu Bankart'la bir başka. Bireysel Bankart kredi kartınızla 31 Mayıs'a kadar giyim, ayakkabı, kafe ve restoran sektörlerindeki üye işyerlerimizde Bankart POS'undan tek seferde yapacağınız her 5000 TL ve üzeri alışverişinizle 500 TL. Toplam 2500 TL Bankart lira kazanabilirsiniz. Kampanyaya Bankart Mobil'den ve Bankart.com.tr'den katılabilirsiniz. Herkese iyi bayramlar. Bankart, seni düşünür o.
2: Reklamları dinlediniz.

dakikalar. Sevgili dinleyiciler, daha önce de birkaç kez kendisinden bahsettiğimiz Ekmeli Şuarayı Rum diye isim yapmış, Türk Edebiyatı'nın, klasik edebiyatımızın şüphesiz en büyük ustalarından olan Urfalı Yusuf Nabi'nin birkaç şiirinden tekrar be tekrar bahsetmiştik. Bilhassa hacca giden kafile içinde bulunduğu sırada, Medine-i Münevvere'de Kubbetül Hadra'nın göründüğü anda uyuklayan bir paşayı uyandırmak üzere söylediği, sakın terki edepten kuyu mahbubi hüdadır bu, nazargahı ilahidir makamı Mustafa'dır bu diye başlayan ve tamamı beş beyit olan şiiri pek meşhurdur ve pek manidardır. Keza Çorlulu Ali Paşa tarafından evi barkı yıkılıp da naçar kaldığı günlerde kahredip üzüntüyle Çorlulu Ali Paşa'nın gurur ve kibre hakkı olmadığını, makamların geçici olduğunu, bugünkü hale bakanın yarın pişman olacağını ve dostsuz kalacağını ihtar eden yedi beyitli muhteşem gazelinden de söz açmıştık ki şöyle başlıyordu: Bağı dehrin hem hazanın hem baharın görmüşüz, biz neşatında, gamında, ruzigarın görmüşüz. Çok da mağrur olma kim meyhane-i ikbalde, biz hezaran mesti mağrurun humarın görmüşüz. Kısaca şu demek olur: zaman bahçesine geldiğimizden beri ilkbaharı da sonbaharı da gördük biz. Neşe rüzgarlarına da gam fırtınalarına da maruz kaldık biz, kiminle muhatap olduğunu iyi bil Çorlulu adeta. Elinde bulunan devlet, makam, ihtişam seni sarhoş etmesin. Çünkü akşamdan Murat kadehiyle sarhoş olup da sabahtan baş ağrısı çeken nicelerini de gördük. Şiirin tamamını uzun uzun anlatmaya bu program şu an müsait değil. Çünkü tamamını doldurur o takdirde. Fakat bu minval üzere devam eder ve çok acı bir beytle kase-i deryuzeye tebdil olur cam-ı Murat. Biz bu bezmin nabiya çok badeharın görmüşüz. Murat kadehin bir gün dilenci çanağına döner ve biz nelerini gördük makamında sözlerle biter. Bütün bu anlattıklarımız Nabi merhumun kişiliği üzerine, edebi kişiliği, karakteri, hikmet söylemekteki ustalığı, tabii ki şiirdeki önder tabiatına numune olsun diyedir. Efendim, klasik şiirimizde, ki ona divan edebiyatı demek adet olmuştur, hakimane, şuhane, aşıkane, efendim, çeşitli tarzlarda gazeller yazılmış. Çünkü divan şiirinin en işlek sahası gazel. En azı 5, en çoğu 13, bilemediniz 16 beyte kadar uzanan, ki beyt 2 mısra demektir bilindiği gibi, şiirlerdir. Nabi merhum ekseriye, her sahada yazdıkları var ise de hakimane gazellerde bir tanedir vesselam. Çünkü hakikaten hikmeti insan hayatına düstur teşkil edecek, her gün hatırlansa hayatın rengini kazandıracak, manasını kazandıracak ve insana istikamet verecek sözler onda adeta deryalar gibidir. Birkaç örnek sunmam gerekirse: Eyler şikest valü perin gayreti huda, nabi cenahı gayrile pervaz edenlerin. Değerli dinleyenler, günümüzde kullanmakta olduğumuz Türkçe, yahut kullandığımızı iddia ettiğimiz Türkçe hayli zayıflamış bulunuyor. Bundan 40-50 yıl öncesine kadar, yani takriben 1945-1950 yıllarına kadar Türkiye'de hakikaten çok ihtişamlı bir Türkçe var idi. Bugünlerde ise giderek düşmekte ve artık meselenin dertlisi de neredeyse kalmamaktadır. Halbuki lisan varlığın evidir. Lisanın, kelimenin kıymetini bilmeden ne fert olarak ne toplum olarak ayakta kalmak, kalıcı olmak mümkün değil. O yüzden okuduğum beyti anlamakta herkesin, hemen hemen herkesin zorlanmasını anlayışla karşılarım ama izahını yapmak da görevimizdir. Yavaş yavaş tekrar okuyorum. Nabi merhum hikmeti bakın nasıl işlemiş. Eyler şikest bağlü berin, eyler şikest bağlü berin gayreti huda, nabi cenahı gayrile pervaz edenlerin. Bağlü per,
kanat demektir efendim. Kuşun kanadı mesela. Eyler şikest, yani kırar. Şikest etmek, kırmak demek. Kolunu kanadını kırar diyor Gayret-i Huda. Allah'ın gayretine dokunduğu zaman kolunu kanadını kırar. Kimin peki? Nabi güya nasihatı kendine yöneltiyormuş gibi. Divan edebiyatının pek zarif bir yönü de budur. En sert nasihatler özüne hitap eder tarzda söylenir. Kendini hedef alarak söylenir. Bir başkasını azarlamak yahut bir başkasını hizaya getirmek değildir maksat. Nabi cenahı gayriyle pervaz edenlerin, yani başkaları ile uçmaya kalkışanların, Allah'ın razı olmadığı, beğenmediği, sevmediği kişilerle beraber olanların, Allah'tan gayrısından medet umanların kolunu kanadını kırar Cenab-ı Hakk'ın gayreti diyor. İnsanı sahibine hakiki manada teslim olmaya, insan olmanın manasına uygun yaşamaya davet eden son derece şairane, kuvvetli, hakimane, lezzetli bir ifade tarzı var Nabi merhumun. Eyler şikest bağlüperin gayreti huda, Nabi cenahı gayrile pervaz edenlerin. Keza yine Nabi'den bir örnek, zaten mevzumuz Nabi. Sineden el sineye sıçramayan mani saf, benzer olmak de kim bir suut yatar mahzende. Sineden el sineye sıçramayan mani saf, benzer olmak de kim bir suut yatar mahzende. Kalpte hasıl olan, göğüslerde hasıl olan saf manalar, hikmetli manalar, eğer lisana sıçramadıysa, yani başka insanlara ulaştırılmadıysa, hikmet deveran etmediyse, tedavül etmediyse diyor, şu paraya benzer ki mahzende kendi başına yatar, ekonomiye dahil olmamıştır. Sevgili dinleyenler, üzerinde yaşadığımız ve maalesef çok az farkında olduğumuz, hatta neredeyse hiç farkında olmadığımız kültür hazinesinin sanki bir başka ifade biçimi. Şöyle tasavvur olunsun, büyük bir çayırda inekler, koyunlar otluyorlar. Altlarında öyle bir hazine var ki, öyle kıymetli ki, dünyaları verseniz değişilmez, dünyalara değer. Fakat inekler de koyunlar da bundan habersiz. İşte sanki bulunduğumuz hal budur. Sineden el sineye sıçramayan mani saf, benzer olmak de kim bir suud yatar mahzende. Peki burada kıymetli manaları ifadeye koymayan, konuşmayan, susan yahut anlatmayanlar mı tenkide alınmaktadır? Hayır efendim. Burada layıkı veçhiyle dinlemeyen, kulaklarını dört açmayan, gönül kulağını açmayan kimseler ya da toplum kusurda görülmekte ve onlara yönelmektedir bu tenkit. Çünkü dinleyen söyleyenden arif gerek, meşhur bir hikmet, meşhur bir nirengi noktamızdır bizim. Öyle ya efendim, söyleyen bildiğini tekrar eder, dinleyen istifade eder. Keza Nabi'nin bir başka hikmet beyti: kiseden kiseye hapseyleyerek halk zeri, çok peşimanlığı var çıktığına madenden. Burada da define, maden, yer altındaki zenginliklere benzetilen bir ifade tarzı var. Kiseden kiseye hapseyleyerek halk zeri, çok peşimanlığı var çıktığına madenden. İnsanlar diyor altını, şu kıymetli, herkesin peşinde olduğu sarı nesneyi keseden keseye hapsettiği için, başkalarına göstermediği, koklatmadığı için, cimrilik yaptıkları için, yani açıkçası yastık altında yahut koynunda saklayıp fakir fukarayı gözetmedikleri için, altına hak etmediği kıymeti verdikleri için zavallı altın madenden çıktığına pişman. Çünkü bu kıymetlerin, dünya varlığının varlık sebebi, kişiye emanet edilme sebebi odur ki ihtiyaç sahipleri görülmüş, gözetilmiş, hatırlanmış olsun. Öyle değil midir efendim? Bütün bu ifadeleri, bütün bu hikmetleri en başında işaretleyen büyük söz, hadis-i şerif, komşusu aç iken tok yatan bizden değildir.

elim erdiğince, dilim döndüğünce, yazmasına yazdım da sana bir mektup. Kaç gündür koynumda tutup, ne elim varıyor pullamaya, ne gönlüm yollamaya. Aslında içimden geldiği gibi ne varsa anlattım. Sanma ki içine yalan dolan kattım. İşte halimiz bu. Yani halimiz isottan acı. Babanı sorarsan, baban ha var ha yok artık bu dünyada kiracı. Aklı fikri hala karşı dağlarda. Hele bir de şöyle iç çekmesi yok mu ard arda? Gelir diyor senin için. Gelir gelir. Gelir elbet bir gün. Senin anlayacağın aklı da gitti büsbütün. İneğin tekini abişkillere sattık. Bu yüzden alt tarlayı süremedik 2 yıldır. Sen tanımazsın. Verdik işte birilerine icara. Belki duymuşsundur. Kurak gitti buralar buldur. Ne olacak? 2 arşın çul. Ancak babana birkaç paket cigara. Evlenmesine evlendi de hakikatli kızmış haccı. Arada bir uğrar, üşenmez sağır ineği, tımar eder ahırda tosunu. Ne zaman adın geçse, başı önüne düşer, yüzü alaz alaz yanar, kızarır. Ülen Salih, tövbe tövbe. Oğul, geçen hafta bayramdı. Hani olur ha, gelir melir dedim. Çıkar bir yerlerden elinde bir kutu lahati. Namaz vaktine kurdum habire kalkıp saati. Hani sen seversin, bir tepsi baklava açtım. Bir tandırda cevizli kete. Ya... Bıldır da gelmedin. Bu yıl da gelmedin. Baklavanın sonunu daha dün yedirdim. Adaşın yani Salih'in oğlu Şevket'e. Bayramdı geçen hafta. Baban ağladı bir tarafta. Ben ağladım bir tarafta. Öyle ya. Bayramdı geçen hafta.

dinleyenler, programımızın sonuna geldik. Ekip arkadaşlarım adına güzel bir gün ve iyi bayramlar diliyorum. Bir başka bayram gününde daha görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bayram Buketi.

0: Şimdi reklamlar.
1: Bayramda KOBİ'lerin yüzü Akbank'la gülüyor. Akbank Mobil'den krediye başvuranlar 3 ay ödemesiz dönem, avantajlı faiz oranları, haftalık veya aylık taksit seçenekleri ve 36 aya varan vadeden yararlanıyor. Detaylar akbank.com'da. Senin yanında Akbank.
2: Bayram heyecanı Teknosa'da. Honor 600 Lite, 256 GB akıllı telefon, Tekno Club'a özel 29.999 lira. Yanında Honor X10 Lite kulaklık hediye.
3: Bazıları için arabasını teslim aldığı gündür bayram. Bazıları için yeni evinde kapının ilk kez çaldığı o an. Kimine çocuklarının yuva kurduğu gündür bayram. Kimine kendi iş yerine kavuştuğu gün. Hepimizin bayramıysa Kurban Bayramı. Hoş gelmiş, sefalar getirmiş. İyi bayramlar Türkiye.

0: 11 projesiyle büyük devlet projelerinin kesiştiği Isparta Kule'yi ayrıcalıklı bir semte dönüştüren Bizim Evler'de sıra 12'de. Hadi gel sen de bizimle ol. Mutluluğu 12'den vuralım. Bizim Evler 12. İhlas güvencesiyle.
1: Reklamları dinlediniz.
2: TGRT FM.
3: İnanıyorum ki dünya Müslümanları karşısında gereken dersi alacaktır.
4: Erdoğan bayram namazını İstanbul'da Çamlıca Camii'nde kıldı. Namaz sonrası habercilere açıklama yaptı.
3: Kurban bir yakınlaşmadır. Kurban bu yakınlaşmanın bir tezahürüdür.
4: Cumhurbaşkanı kutsal topraklarda hac görevini yerine getiren hacıları da unutmadı.
3: Arafat'ta bütün Müslümanlar bir araya geldiler. Orada bu yakınlaşmayı gördük. Orada bu teslimiyeti gördük. Orada bu birlikteliği, beraberliği gördük. Allah tüm hacca giden kardeşlerimizin hacını kabul etsin. Rabbim oradaki birlikteliği, beraberliği tüm Müslümanlara nasip etsin.
4: Açıklamanın ardından bu bayramda habercilere simit dağıtıldı. TGRT Haber muhabiri Hanifi Bayar, Ramazan bayramında dağıtılan Rize simidini hatırlattı. Erdoğan'ın verdiği cevap gülümsetti.
5: Rize simidinin yeri başka, sizin oranın simidinin yeri başka.
3: Yok be. İstanbul simidi ayrı, Ankara simidi ayrı, Rize simidi de apayrı.
6: MHP lideri Devlet Bahçeli mutlak mutluluğun kararının ardından CHP'de yaşanan gelişmelere ilişkin çarpıcı açıklamalarda bulundu. Beklentimiz bölünmüş bir CHP değil, kenetlenip yüklerinden arınmış CHP'dir dedi. Sağduyu ve uzlaşma çağrısında bulunan Bahçeli, kurultay zamanı olarak da CHP'nin kuruluş tarihi olan 9 Eylül'ü önerdi.
7: Bu kurumun içinin karıştırılması, parçalanması, hukuki yönden zedelenmesi veyahut başka amaçlarla kullanılmasına müsaade edilmemesini temenni ederiz.
4: MHP lideri Devlet Bahçeli mutlak butlan sonrası Cumhuriyet Halk Partisi'nde yaşanan gelişmeleri değerlendirdi. Yargı kararına göre Kemal Kılıçdaroğlu'nun genel başkan olduğunu belirtti. CHP'de siyasi atmosferi zehirleyen, CHP'nin parti aidiyetine ve kurumsal kimliğine zarar veren nefret dilinin ivedilikle terk edilmesi gerektiğini ifade etti.
8: CHP'de bir arınma ve durulma sürecinin başlaması gerekir. Arınma ve durulma sürecinde yolsuzluk ve usulsüzlükler, tutuklamalar ve diğer ahlaki meseleler iyi anlatılmalı, şeffaf bir kamuoyu iletişim gerçekleşmelidir.
4: Bahçeli, Türk Gün gazetesine konuştu, sağduyu ve uzlaşı çağrısı yaptı. Cumhuriyet Halk Partisi'nin içinde bulunduğu tartışmalı durumdan çıkması için kurultaya gitmesi gerektiğini söyledi. Bunun için de partinin kuruluş tarihi olan 9 Eylül'ü önerdi.
8: İlçe ve il kongreleri yapıldıktan sonra uygun görülecek bir tarihte büyük kongreye gidilecektir. Bize göre bu tarih partinin kuruluş tarihi de olan 9 Eylül olabilecektir.
7: Cumhuriyet Halk Partisi ayrımdan, sert eleştirilerden beraber olduğu insanları küçümseyerek yoluna devam edeceği yerde milletle buluşmayı tercih etsin ve CHP üzerine düşen tarihi sorumluluğu üstlenmiş olsun.
4: Bahçeli, Cumhuriyet Halk Partisi'nde bir arınma ve durulma sürecinin başlatılması gerektiğini vurguladı.
8: Mevcut üyeler yenilenmeli ve yeni üye kaydı yapılmalıdır. Bu şekilde yolsuzluğa, usulsüzlüğe ve ahlaksızlığa bulaşmış üyeler de Cumhuriyet Halk Partisi'nden temizlenmiş olacaktır.
4: Bahçeli, Cumhuriyet Halk Partisi'nde yaşanan gerilimin sokak olaylarına dönüşmemesi gerektiğinin de altını çizdi.
8: Cumhuriyet Halk Partisi'nde mutlak butlan krizinin parti içi çatışmaya ve sokak eylemlerine dönüşmesi sadece CHP'de değil, Türk demokrasisi ve siyasi kültüründe de yaralı bir hafıza oluşturmasından endişe etmekteyiz.
6: CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Özgür Özel'in kurultay çağrısına yanıt verdi. Kurultayı yapacağız, tedbir kararı kalktıktan sonra yapılır dedi. İhraç iddialarının da dedikodu olduğunu söyledi. Kemal Kılıçdaroğlu'na CHP Genel Merkezi'nde yaşanan olaylar da soruldu.
9: Sayın Özgür Özel'le bir görüşmeniz oldu mu?
10: Bu arada olmadı ama olur tabii, niye olmasın?
9: Bir bayramlaşma telefonu.
10: O
1: Olur. Bayramlaşma da olur. Tabii niye olmasın? Olur yani.
10: Efendim telefon mu bekliyorsunuz? Aramayı mı düşünüyorsunuz?
1: İkisi de olabilir. İkisi de olabilir.
10: Yüz yüze gelir misiniz ya da?
1: Niye gelmeyelim arkadaşlar? Biz düşman değiliz ki. Aynı partide görev yapan iki kişiyiz yani. Kurultay yapacağız arkadaşlar. Kurultaysız bir parti olur mu? Kurultay yapılacak. Tabii bunun için kurultayı yasal zeminde yapılması lazım. Tedbir kararı var. Tedbir kararı kalktıktan sonra kurultay yapılır. Yani sorun yok. Bir parti yönetimi hukuk içinde ve ciddiyetle yapılır. Siz dedikodularla birisinin talebiyle öbürünün talebiyle bir şey yapamazsınız. Hukuk içinde kalmak zorundasınız. İhracın koşulları vardır. Bir kişiyi hemen tutup da ben bunu beğenmedim partiden ihraç edeyim. Böyle bir kural yok. Böyle gider yarın yargıya başvuru geri döner.
10: Sayın Cumhurbaşkanı ile bir telefon görüşmeniz oldu mu?
1: Hayır.
11: Peki efendim polis müdahalesini sormak efendim? İstiyorum. Polis müdahalesini, genel merkeze bir polis müdahalesi oldu. Avukatınız bir bildirimde bulunmuş partinin boşaltılması.
1: Herkes yasalara uymak zorundadır değerli arkadaşlarım.
5: Canınız acıttı mı?
1: Cumhuriyet tarihinde CHP'nin kurulduğu tarihten bu yana hiçbir milletvekili genel merkeze gittiği zaman kapılar kapatılmamıştır. Niye böyle düşünmüyorsunuz? Tarihinde CHP genel merkezinin kapıları kapanmamıştır. Kilitlenmemiştir. CHP genel merkezinden dışarıya taş atılmamıştır. Adnan Bekir'in otobüsünün orada ne işi var? Adnan Bekir'in militanların orada ne işi var ya? Bir akıl var ya, akıl. Bunların orada ne işi var? Bunların çoğu partili değil. Taş atmak için mi? Olay çıkarmak için mi? CHP'yi yaralamak için mi?
6: Kabine ve Komuta Kademesi bayram namazında vatandaşla omuz omuzaydı. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi Konya'da, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler Edirne'de, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekinse Erzurum'da saf tuttu. Tarihi camilerden yükselen ortak mesaj birlik ve beraberlik oldu.
4: Devletin zirvesi bayram namazında vatandaşla omuz omuza saf tuttu. Bakanların baba ocaklarından tüm Türkiye'ye birlik ve beraberlik mesajları yükseldi. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi memleketi Konya'daydı. Bayram namazını tarihi Kapı Camii'nde kıldı. Namaz sonrası kent protokolüyle kameraların karşısına geçen Bakan Çiftçi tüm Türkiye'nin bayramını kutlayarak birlik mesajı verdi.
12: Konya'mızdayız, baba ocağındayım. Bayramlarımız, özellikle de dini bayramlarımız, toplumsal birlik ve beraberliğimizin zirve yaptığı, millet olma şuurunu derinden hissettiğimiz müstesna günleridir. Tüm hemşerilerimize hayırlı bayramlar diliyorum.
4: Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler bayram namazı için Edirne'deydi. Bakan Güler tarihi Selimiye Camii'nde saf tuttu. Namazın ardından Güler, komutanlar ve Vali Yunus Sezer vatandaşlarla tek tek bayramlaştı. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in adresi de baba ocağı Erzurum oldu. Uzundere Çarşı Camii'nde bayram namazını kılan Bakan Tekin, namaz çıkışında hemşehrileri ve babasıyla hasret giderdi. Yoğun ilgiyle karşılaşan Bakan Tekin, milli ve manevi değerlerin yeni nesillere aktarılmasının önemine dikkat çekti.
13: Geleneklerimizde, örfümüzde olduğu gibi bayram sevincini, bayram heyecanını dostlarımızla, akrabalarımızla yapmak üzere, büyüklerimizle yapmak üzere, sıla-i rahim yapmak üzere memleketimize geldik. Kurban Bayramı, milli ve dini bayramlar, birliğimiz, beraberliğimiz, toplumsal dayanışmamız, yardımlaşmamız için çok önemli. Biz Milli Eğitim Bakanlığı olarak çocuklarımızın bu kültürle yetişmesi için, çocuklarımızın geleneklerimize, örfümüze, değerlerimize, milli ve manevi hasletlerimize sahip çıkacak şekilde yetişmesi için çaba sarf ediyoruz.
2: TGRT FM Haber. Şimdi reklamlar.
14: Yatırım tavsiyesi değil, eğlence tavsiyesidir. Verelim tavsiyeyi dış ses. Değeri 1 milyon TL ve üzerindeki hisse senetlerinizi Garanti BBVA yurt içi, yurt dışı yatırım hesabınıza taşıyın. BeanStar koduyla kampanyaya katılın. Bir yıllık Bean Connect yıldız dolu paketi kazanın. Ayrıntılı bilgi Garanti BBVA yatırım.com.tr'de. Garanti BBVA
15: yatırım. Bazıları için arabasını teslim aldığı gündür bayram, bazıları için yeni evinde kapının ilk kez çaldığı o an. Kimine çocuklarının yuva kurduğu gündür bayram, kimine kendi iş yerine kavuştuğu gün. Hepimizin bayramıysa Kurban Bayramı. Hoş gelmiş, sefalar getirmiş. İyi bayramlar Türkiye.

havada kapacaksın. Continental takacaksın. Dört dörtlük fırsatı yakalayacaksın. Continental takacaksın. FIFA Dünya Kupası 2026 futbol topu kazanacaksın. 5 Mayıs 30 Haziran 2026 tarihleri arasında kampanyaya katılan yetkili satıcılardan 4 adet 18 inç ve üzeri yaz veya 4 mevsim binek, su, 4x4 Continental lastik alın. FIFA Dünya Kupası 2026 futbol topu kazanın. Üstelik World'e özel peşin fiyatına 6 taksit fırsatını kaçırmayın. Detaylı bilgi

0: bizimle.
1: 11 projesiyle büyük devlet projelerinin kesiştiği Isparta Kule'yi ayrıcalıklı bir semte dönüştüren Bizim Evler'de sıra 12'de. Hadi gel sen de bizimle ol. Mutluluğu 12'den vuralım. Bizim Evler 12. İhlas güvencesiyle.
2: Reklamları dinlediniz.

0: TGT FM'den herkese merhabalar sevgili dinleyenler. Bugün bayramın ilk günü sizlerle birlikte olacağız TGT FM'de saat boyunca. Ben Hande Karagöz, ana kumanda masasında sevgili İsmail Sert bana yardımcı olacak. Sesimi sizlere ulaştıracak. Stüdyomuzda konuğumuz olacak bu güzel günde. Güzel biriyle değerlendireceğiz ilk günümüzü. Hoş geldiniz hocam.
1: Hoş bulduk, merhabalar.
0: Eğitimci yazar Murat Tunalı bizlerle birlikte. İyi bayramlar dileyelim sizlere.
1: Teşekkür
0: de.
1: Teşekkür ederim, çok sağ olun. Ben de sizin nezdinizde tüm TGT FM dinleyicilerine iyi bayramlar, hayırlı bayramlar diliyorum. İnşallah sağlık, huzur dolu bir bayram geçer hepimiz için.
0: Teşekkür ediyoruz hocam. Bugün bakalım nelerden bahsedeceğiz bu güzel günde?
1: Bugün özellikle değinmeden edemeyeceğim bayramlarda eğer dinleyenlerimiz varsa artık eskisi gibi olmadığını, hani nerede eski bayramlar diye söylüyoruz ya, bunu söylemeden yaşayalım. Bunun üzerine biraz değineceğim. Bir de bayramlar tatil yerlerine kaçma günlerinden ziyade sevgiyi, mutluluğu, güzelliği paylaşabilme zamanları olduğu için tatiller sanki böyle ilk plana alınıyor. Hı hı. Bu asıl söylediğimiz, asıl amacı olan güzellikleri paylaşabilme, komşuluk ya da ne bileyim akrabalık ilişkilerini pekiştirebilme, hı, ziyaretleri daha sonralara atılıyor. İkinci, üçüncü plana atılıyor. Buna birazcık değinmek istiyorum. Hı hı. Onun haricinde çocukluğumdan itibaren benim de başıma gelen ve de çok defa şahit olduğum bir durum. Özellikle çocuklar bayram harçlıklarını topluyorlar ya. Bunda ebeveynler biraz dikkat etsinler. Özellikle patlayıcı ve yanıcı maddeler alıp bunlarla
0: o sesler
1: belki de hoşlarına gidiyor. Hayatlarında bir değişiklik oluyor ama ciddi zararlar verebiliyor. Benim de çocukluğumda başıma gelmişti. Birazcık ona değineceğim. Onun haricinde yine güzel bir hikayemiz var. O hikaye, yaşanmış bir hikaye, onu anlatacağım. Eğer zamanımız kalırsa hayır ve şer üzerine değineceğim. İyilik ve kötülüğün gelmesi ve bunu bizim yorumlamamız. Onun haricinde yine hayatımıza çok küçük şeylere takılıyoruz. Basit şeylere takılıyoruz. Neden takıldığımız üzerine değineceğim. Yine zamanımız kalırsa ya da kalmazsa bir sonraki hafta değinebiliriz. Gülümsemek ile gülümseyebilmek arasındaki farkı değineceğim. Hı hı. Bakalım, inşallah iyi bir program, güzel bir program olur.
0: Peki o zaman dilerseniz ilk konumuzla başlayalım. Bayramla ilgili konuşacağız dedik. Bugün biraz daha bayram tadında, evet, olacak konularımız.
1: Aynen öyle. Önce şu hikayemizi bir okuyayım.
0: Okuyalım.
1: O da herhalde güzel bir tat bırakır. Bu nasıl mümkün olabilirdi? Aylar öncesinden gitmeyi planladığı kongreye geç kalacaktı. Kilometrelerce uzaktaki evinden ayrılıp tam zamanda olması gereken yere kendisinin hiç alakası olmadığı bir sebepten dolayı geç gidecekti. Trenin 16 saat gecikmesi gemiyi kaçırmasına sebep olmuştu. Onun ne suçu vardı ki? Eminönü Üsküdar vapuru misali bir sonraki vapura şak diye de binemezdi. Nihayetinde gidilecek olan yer yüzlerce kilometre uzaktaki bir başka kıtaydı. Oysa o gemiye yetişebilmek için onca gayretiyle uğraşmış, her şeyi yapmıştı. Sanki gizli bir gücün ona kastı var da gemiyi kaçırması için her şeyi önüne engel olarak çıkarıyordu. Otel görevlisi onu geç uyandırdı. Gelmesi gereken tren her zamanki vaktinde geliyorken onun şansına maalesef geç geldi. Üstelik 1-2 saat de değil, tam 16 saat. Toprak kayması sonucu tren yolu kapanmış, bu kadar şanssızlık olabilir miydi? Güç bela onca saat yolculuktan sonra limana geldiğinde gemi çoktan gitmişti. Limana geldiğinde gördü ki 4 saat önce onu Amerika'daki sağlık kongresine götürecek olan gemi limandan ayrılmıştı. Tren 16 saat değil de 10 saat bile rötarlı olsaydı o gemiye yetişebilecekti. Üstelik herkesin binmesine nasip olmayacak güzellikteki bir gemiydi. Biletleri aylar öncesinden kara borsaya düşmüş, dünyanın en büyük ve en lüks yolcu gemisiydi. Kayıtlarda kendisi gemiye bindi görünüyordu. 2224 yolcuyla gemi limandan ayrılıp Amerika'ya doğru yola çıkmıştı. Oysa gemide 2223 yolcu vardı. Bunu sadece bir kendisi, bir de Allah biliyordu. Çaresiz birkaç gün, belki de birkaç hafta sonraki New York'a gidecek başka bir gemiyi beklemeye başladı. Birkaç gün sonra gazetede okuduğu haber ile adeta şok oldu. Habere tekrar tekrar baktı. Hala inanamıyordu. 4 saat gecikmeyle kaçırdığı gemi batmıştı. Batmaz denilen, dünyanın en sağlam gemisi denilen, hatta bilet satış reklamlarında Tanrı bile batıramaz denilen gemi 2224 yolcusuyla batmıştı. Çok az insan kurtulmuştu ve kazadan kurtulanların neredeyse tamamı birinci ve ikinci sınıf yolculardı. Ölenlerin çoğu boğularak değil, -2 derecedeki suda hipotermiden ölmüştü. 3. sınıf yolcuların otomatik kilit sistemi nedeniyle 3 sınıftaki yolcuların arasında karışması mümkün de değildi. Sahip olduğu bilete tekrar baktı. 3. sınıf yolcu ibaresini okudu. Resmi verilere göre 2224 yolcuyla batan gemide kendisi de vardı. Oysa gerçekte o gemide 2200 yolcu bulunmaktaydı. Otel görevlisi onu geç uyandırmasaydı, hava koşulları iyi olsaydı, yağmur yağmayıp toprak kaymasaydı, tren 16 saat geç kalmasaydı, limana vaktinde gidebilseydi, yani her şey ona göre o anda olması gerektiği gibi tıkır tıkır işleseydi ve aksilikler olmasaydı, şu anda gemide olacak ve yaşamıyor olacaktı. Bu gerçeği şu anda sadece kendisi biliyordu. Trene ve gemiyi kaçırdığı için ilk kez Allah'a şükretti. Ancak sadece birkaç gün öncesinde geri gittiğinde şu anda sevindiği duruma kahrediyordu. Batan geminin adı filmlere ve romanlara konu olan Titanic, bileti olup binemeyen ve bu sayede kurtulan tek kişi de Besim Ömer Akalın'dır. Ülkemizin ilk kadın doğum uzmanı ve en önemli tıp bilim adamı olan Besim Ömer Akalın, bu olaydan yıllar sonra bir gazeteciye verdiği röportajında şöyle söylüyor. Titanic'ten kurtulan tek Türk benim. Onun için artık hiçbir kazadan korkmuyorum. 1514 ölen insan. Elimi biraz daha çabuk tutsaydım bu rakamı 1515 yapabilirdim. Hayatımı bir gemi kaçırmaya borçluyum. Bu öyküyü ilk okuduğum zaman, hikayeyi ilk okuduğum zaman tüylerim diken diken olmuştu. Çünkü hani hep böyle üzülürüz ya, treni kaçırdığımız zaman, otobüsü kaçırdığımız zaman, metroyu, hatta uçağı kaçırdığımız zaman.
0: Bilmiyorum. Yeniden bilet almak zorunda kalırız. Evet. Belki masrafa girdik diye ya da yetişeceğimiz bir yer vardır, yetişemedik diye. Ama belki hayırlısı budur.
1: Aynen öyle. Ben de aşağı yukarı bundan 1-2 ay önce sabah 8 uçağını kaçırmıştım. Üstelik hani 1-2 dakikalık zaman dilimiyle. Uçağı kaçırmadım aslında. Uçağa binebilme süresini kaçırdım diyebilirim. Çünkü uçağa binebilme süresi son 20 dakika, yani uçağın kalkmasında 20 dakika kadar binebiliyorsunuz. Ama ben 15 dakika kala gittiğim için kapıları kapatmış bulundular ve uçağı almadılar. Hı hı. Aklıma bu hikaye gelmişti. Kabul edip tevekkül edip gidip bir sonraki saatteki uçağa biraz daha masraflı, belki bütçemizi biraz daha zorlayıp binmek durumunda kalmıştık. Ama hani Allah korusun, kesinlikle öyle bir şey aklımızdan geçmedi ama insan gerçekten de bir şeyi çok isteyip de planladığı gibi gitmediğinde

0: her zaman binemeyeceğiniz kalitede ve mükemmellikte, lükste bir seyahatte bulunacaksınız ve mesleğiniz gereği doktorsunuz ve bir kongreye gideceksiniz. Bir zaman dilimi de, zaman mefhumu da var.
1: Var, evet, yetişmeniz gereken bir yer var.
0: Aynen öyle. Yani o anda kendimi o adamın yerine koyduğum zaman herhalde çok çok üzülür, hatta gerilir, kızardım. Ama Allah öyle bir ayarlıyor ki, öyle bir düzene koyuyor ki, yani hani yabancılar çok mekaniktir, düzenlidir, dakiktir derler ya, tren hani 1 saat 2 saat de değil, tam 16 saat gecikiyor. Düşünsenize 12 saat gecikse ya da 10 saat gecikse yetişebilecek o gemiye, o limana zamanında gidebilecek. Ama 12 saat de değil, 10 saat de değil, tam 16 saat gecikiyor. Hani biz bir şeyi kaçırdığımız zaman, ay bir saatle, yarım saatte kaçırdım falan diye üzüldüğümüz zaman, düşünsenize ne kadar uzun bir zaman dilimi. Ama işte Allah, hani hayır dediğimiz şer, şer dediğimiz şeylerde de hayır olabilir diyor ya, siz bilmezsiniz, Allah bilir diyor ya. Hı hı. Gerçekten de bunu göstermiş. O nedenle bu tip durumlarda aslında nefsimizi, öfkemizi yenmeyi bilmeliyiz.
1: Ve gerçekten kaderimize inanıyoruz sonuçta ve demek ki orada olmamamız gerektiğine inanmamız gerekiyor.
0: Aynen öyle. Ben buna şöyle yorumluyorum. Diyorum ki sahip olduğumuz olmazlarımız sahip olduğumuz olurların zekatıdır diyorum. Yani sahip olduğumuz imkansızlıklar, olumsuzluklar, zorluklar, hani mahrumiyetler aslında bizi olgunlaştırıyor ve sahip olacağımız, ileride sahip olacağımız ya da şu anda sahip olduğumuz imkanların, olurların zekatı niteliğinde oluyor. Yani bir bedeli oluyor onların. Açıkçası bunu düşünerek hani eksilere üzülmek yerine bu eksilerin bize getirdiği artıları düşünüp bunlara sevinmek gerekiyor diye düşünüyorum. Peygamber Efendimizin de bununla ilgili çok güzel bir hadis-i şerifi var. Hatta belki de sormuştur da böyle ortaya çıkmıştır diye düşünüyorum. En büyük pehlivan rakibini yenen değil, öfkelendiğinde nefsini yenebilendir diyor. Yani öfkelendiğimiz zaman, o olaya kızdığımız zaman öfkemizi yenebiliyorsak en büyük pehlivanız diyor. Yani burada güç gösterisini hani bilek gücüyle ya da ne bileyim beden gücüyle değil de akıl gücüyle yorumluyor. Açıkçası bu tip olaylarda da bu hadis-i şerifi aklımıza getirebilirsek hani ne kadar tutabiliriz kendimizi, ne kadar öfkemize sahip çıkabiliriz, buradan pay biçebiliriz. Hele hele içinden çıktığımız Ramazan ayında nefsimize hakim olmayı da öğrendik, az çok burada tazeledik. Açıkçası bu tip durumlarda biraz daha böyle yutkunmayı, biraz daha öfkemizi içimize atıp yutmayı ya da ne bileyim dışarıya çıkartacaksak da böyle çok kirli bir şekilde kusmamayı, nefretle kusmamayı bilmemiz gerekiyor. Olaylara yorumlarken hani Yunus Emre'nin Kahrun da hoş, lütfun da diye bir şiir var ya, dizeleri var ya, buna da sarılmak gerekiyor. Onu veriyorsa mutlaka bir yaradan, bir sebepten dolayı veriyordur. Ya bizde bir eksiklik vardır, ya etrafımızda bir eksiklik vardır, ya da henüz olgunlaşmamışızdır, henüz istediğimiz seviyeye gelmemişizdir o olayla ilgili. Dolayısıyla mutlaka bir hayır vardır deyip evet, yorumlamak gerekiyor. Yoksa bütün olumsuz olaylarda, bütün olumsuzluklarda ağlayıp vahlayıp oturup kahretmek gerekiyor. Böyle yapmamak için de açıkçası hem tarihten bir örnek olsun diye bu hikayeyi paylaşmak istedim.
1: Çok da güzel oldu.
0: İnşallah insanların istifadesine sunabilmişizdir. Benim çok hoşuma gitmişti. Hatta öyle ki şu anda yeni yazmakta olduğum kitabın içerisine de koyup yer verdim bu hikayeyi. Çokça etrafta bilinmeyen bir durum. Hı hı. Yani Titanic'in battığını herkes bilir.
1: O filmini de
0: yaptılar. Izledik, evet. Herkes bilir ama içinden bilet kaçırarak kurtulan tek insanın, hatta tek Türk demiş kendisi ama tek insanın bizim Besim Akalın olduğunu çok az insan bilir. Hatta çok nadirdir bilen insanlar. Dolayısıyla bilinsin, paylaşılsın. En azından sıkıntılara şükretmek için bir bahane olsun, vesile olsun diye söyleme gereği duydum. Bir de biz hayır ve şerrin Allah'tan geldiği noktasında biraz böyle olaylara şey bakıyoruz, nasıl diyeyim, negatif bakıyoruz. Aslında hayır geldiği zaman mutlu oluyoruz, seviniyoruz ama şer geldiği zaman yanlış yorumlarken düzeltmek için de bir şey yapmıyoruz. Yani düzeltebilmek için Hande Hanım, aslında önce bir problemle karşılaştığımızda onun sorun olduğunu kabul etmemiz lazım.

0: aslında ilk yaptığımız şey biz inkar ediyoruz. Bu nasıl olabilir? Neden olabilir? Niye oluyor? Neden benim başıma geliyor diye yorumluyoruz. Halbuki mevcut olayı kabul etsek, tevekkülle kabul etsek, ondan sonra desek ki düzeltmek için bu sorunu kabul ediyorum, eyvallah. Ben buna özür dilemeyi 3 aşamalı olarak diye yorumluyorum. 3 aşamada bir durumu kabul edeceksin. İkincisi, bu sorunu kabul ettim. Neden kaynaklandıysa, her neden kaynaklandıysa özür diliyorum. Yani neyse bu. Eğer bizden kaynaklanıyorsa kendimizden ya da etrafa bir sıkıntı yarattıysak etraftan, kişilerden özür dileyeceğiz. Ondan sonra da özürün arkasından da bunu düzeltebilmek için ne yapmalıyım? Nasıl düzeltebilirim? Nasıl giderebilirim? Yani çoğu zaman dikkat ediyorum, insanlar bunu bir bacağı eksik olarak gerçekleştiriyorlar. Yani tamam, özür dilerim, pardon deyip geçiyorlar. Halbuki pardon demekle, özür dilemekle o sorun giderilmiyor ki. Kesinlikle. Sen sadece formaliteyi tamamlamış oluyorsun. Yani bu sorunu giderebilmek için ne yapabilirsin? Bu problemi giderebilmek için...
1: Aynı dalgınlıkla, şimdi birine çarptık, pardon dedik, gittik, aynı dalgınlıkla devam ediyor. İkinci birine de çarpabilir,
0: tabii,
1: üçüncü birine de çarpabilir.
0: Tabii, kesinlikle. Zaten yolda oluyor, günlük hayatta çok oluyor. Yani özür dilemek, hani el öpmekle dudak aşılmaz, açılmaz denmesinin sebebi de bu zaten aslında. Yani gerçek manada özürü dilemek, gerçek manada sıkıntıyı, sorunu giderebilmek. Yani özür dilemek aslında problemi giderebilmenin bir başlangıcı. Ama biz sanki problemi giderebilmenin bir amacıymış gibi görüyoruz. Oysa ki o bir araç ve problemi giderebilmenin bir başlangıcı, bir kısmı. Ondan sonraki aşamada problemi nasıl giderebileceğimize dair bir şeyler yapmamız gerekiyor. Örnek veriyorum, çok yoğun çalışıyoruz ve çocuğumuz evde bizi göremiyor, çok az görüyor. İşte baba ben seni özledim, baba benim şu şeyime niye gelmedin, baba işte şu okul müsameresine neden gelmedin, özür dilerim yavrum deyip, çok işim var deyip geçiştiriyor. Ama işte bunu giderebilmek için, bunu telafi edebilmek için, seni mutlu edebilmek için ne yapabilirim diye sormuyor. Açıkçası problemleri giderebilmek için ne yapabilirim aşamasında tamamlarsak gerçek manada aslında özür dilemiş ya da özrümüzün amacını yerine getirmiş oluruz. Yoksa diğer türlü problemlere içine saplanıp problemin içinde kalıp problemleri amaç olarak görür ve biz çözememeye başlarız. Ama problemi araç olarak görür de bu aracı ondan sonra 3 aşamada giderebilirsek, gerçek manada özür dilersek hayatımızı biraz daha kolaylaştırırız diye düşünüyorum, tahmin ediyorum. Bir de aslında her sorunun bir amacı vardır diyorum. Yani her sorun aslında bir şeye hizmet ediyor Hande Hanım. Eğer ki bir problem varsa demek ki bir şeyler aksıyor demektir. Yani bir problem var demektir. Kainatta inanın Allah o kadar güzel yaratmış ki her şey bir sebep sonuç dahilinde ve bir şeye hizmet ediyor. Yani her şey bir şeye hizmet ediyor. Her olay bir şeye hizmet ediyor ve eğer ki bu hizmette bir aksaklık varsa bu kendi içinde sistem, kendi içinde problemi gidermeye yönelik bir potansiyele sahip. Yani kendi kendini iyileştirme potansiyeline sahip. Örnek veriyorum. Mesela bir kedinin sindirim problemi olduğunda ya da karnı ağrıdığında ya da herhangi bir problemi olduğunda kedi ne yapar? Hiç yemeyeceği halde bile gider ot yer. Çünkü midesini düzelsin, istifra etsin, kusabilsin ve kendini iyileştirebilsin diye. Ya, peki bu kedi herhangi biri tarafından sağlık kitabıyla okutturulup da ona öğretildi mi? Ot yemen gerekir diye. Hayır, öğretilmedi. Ya da ne bileyim, yanardağlar, heyelanlar gerçekleşiyor. Bu heyelanlar neden gerçekleşiyor? Demek ki o zeminin üzerinde aşırı bir yük var. Demek ki o zeminin üzerinde olmaması gereken bir durum var. Ve toprak kendini düzeltiyor. Evet. Yani onun haricinde ne bileyim depremler. Mesela Allah korusun, vermesin. Ama demek ki olağan dışı, olması gerekenin dışında bir yapılaşma durumu söz konusu ki düzeltilmesi gerekiyor, iyileştirilmesi gerekiyor. Bugün çokça İstanbul'da görüyoruz, kentsel dönüşüm fevkalade bir şekilde hızla ilerliyor, yapılıyor. Depreme dayanıklı evler gerçekleştiriliyor. Sürekli olarak projelerle iyileştiriliyor, yapılıyor. Demek ki o depremler olmasaydı, canımız yanmasaydı bunlar yapılmayacaktı. Yani her şey, yağmur mesela, şu anda yaz ayındayız ama yağmur yağsın diye nasıl dua ediyoruz, bekliyoruz. Aman çok sıcak oldu, biraz serinlesin ortalık, işte kavruldu diyoruz. Yani iklimlerin bile, her şeyin bir neden sonuç dahilinde bir amacı, bir sistemi var. Yani sistem kendi kendini iyileştirir nitelikte. Seminerlerde örnek veriyorum bunu. Diyorum ki siz hiç obez kedi gördünüz mü diyorum. Hemen herkes diyor ki ben gördüm hocam, benim komşum işte falancanın kedisi var. Hı. İyi de diyorum, ben sokaktaki bir kediden bahsediyorum. Sokakta hiçbir obez kedi gördünüz mü?
1: Görmedik.
0: Çünkü insan eliyle yapılıyor o obez kedi. Yani sürekli olarak yediriliyor, sürekli olarak yediriliyor. Sürekli olarak kedinin amacının, isteğinin dışında, tercihinin dışında besleniliyor. Tabii ki o evdeki beslenen kedi obez olacaktır. Ama kedinin doğasında obezlik var mı? Köpeğin doğasında obezlik var mı? Yok. Çünkü hayvan doyduğu zaman yemeyecektir, yediğini de çıkartacaktır ya da eritecektir, yürüyecektir, koşacaktır. Bir şekilde koşarak, enerji harcayarak o yediklerini tüketecektir. Ama kedi kendi içinde otomatik olarak bir sisteme sahip. Hayvanlar kendi içinde otomatik bir mekanizmaya sahipler. Yani aslında her şeyin bir amacı var ve o amaca hizmet ediyor. Her sorun da aslında bir amaca hizmet ediyor. Eğer ki şimdi şöyle örneklendirelim. Bebek mesela ağlıyor. Bebek ağladığı zaman ağlaması bir sorun değil mi?
1: Kesinlikle.
0: Aslında bebeğin ağlaması
1: bir sorunu var demek yani.
0: Aslında şöyle, bebek ağlıyor olması bir sorun değil. Bebeğin ağlıyor olması bir sorunun göstergesi. Yani bebeğin ağlaması bir sinyal, bir ikazdır. Alarmdır. Ama biz ne yapıyoruz çoğu zaman? Bebek sussun diye uğraşıyoruz. Oysa ki bebeğin ağlıyor olması bir sorunun işareti. O zaman bebek ağlamasın. Ne yapalım? Uyku ilacı koyalım yamasına. Bebek hep uyusun. Ama o zaman da ne olacaktır? Problemini dile getiremeyecektir bebek. Yani benim şu sorunum var. Evet. İşte karnım ağrıyor. İşte ne bileyim gazım var. Ya da altım pislendi diyemiyor. Bu konuya birazcık daha değinelim ama anladığım kadarıyla bir mola vermemiz gerekecek.
1: Kısa bir reklam arası vereceğiz sevgili dinleyenler. Reklamların ardından bayram özel programımız Benim Ailem'le devam edecek.
2: Şimdi reklamlar. En tatlı ısrarların yaşandığı sofralar kadar güzel bir bayram dileğiyle. İyi bayramlar Türkiye. Vakıfbank daima seninle. Bazıları için arabasını teslim aldığı gündür bayram. Bazıları için yeni evinde kapının ilk kez çaldığı o an. Kimine çocuklarının yuva kurduğu gündür bayram, kimine kendi iş yerine kavuştuğu gün. Hepimizin bayramıysa Kurban Bayramı. Hoş gelmiş, sefalar getirmiş. İyi bayramlar Türkiye. Emin edin.
3: Bayramın coşkusu Bankart'la bir başka. Bireysel Bankart kredi kartınızla 31 Mayıs'a kadar giyim, ayakkabı, kafe ve restoran sektörlerindeki üye işyerlerimizde Bankart POS'undan tek seferde yapacağınız her 5000 TL ve üzeri alışverişinizle 500 TL. Toplam 2500 TL Bankart lira kazanabilirsiniz. Kampanyaya Bankart Mobil'den ve Bankart.com.tr'den katılabilirsiniz. Herkese iyi bayramlar. Bankart, seni düşünür o.
2: Reklamları dinlediniz.
4: Aklınızda bulunsun.
5: Sodyum bikarbonat olarak bilinen karbonat, yemeklerin kabartma tozu, cilt hastalıklarının merhemi ya da temizlik malzemelerinin baş tacı olarak da tanımlanabilir. Karbonatın genel kullanım alanlarından biri de temizliktir. Evlerdeki alternatif ve doğal temizleyicilerden biri olan karbonat, özellikle paslanmış, yanmış ya da kararmış çelik cihazların temizlenmesi için kullanılır. Karbonat pratik ve faydalı bir alternatif olabilir, özellikle yoğun kimyasallardan uzak durmak istiyorsanız. Banyo, lavabo, ocak, fırın, bulaşık makinesi, çamaşır makinesi içinin temizlenmesi için beyaz sirke ile birlikte karbonat iyi bir alternatiftir. Peki karbonatı herkes kullanabilir mi? Anne adayları, böbrek hastaları, ağır mide problemleri yaşayanlar, yüksek tansiyon hastaları, düzenli ilaç kullananlar karbonata biraz mesafeli olmalı. Bu noktada doktorunuza danışmadan kullanmamanızı öneririz.
4: Aklınızda bulunsun.
6: Şimdi reklamlar.
7: Bonusunuzla verginizi taksit taksit ödeyin. 1 Haziran'a kadar yapacağınız 2000 ile 1 milyon lira arası peşin emlak ve çevre temizlik vergisi ödemelerine ücretsiz 3 taksit. 1 milyon ile 5 milyon lira arası peşin emlak ve çevre temizlik vergisi ödemelerine ücretsiz 2 taksit fırsatı. Kampanyadan faydalanmak için işlem yapmadan önce Bonus Flash'tan hemen katıl butonunu tıklayın. Ayrıntılı bilgi Bonus Flash ve Bonus.com.tr'de.

0: Türkiye'nin ilk kamu katılım bankası 11 yaşında. Ziraat Katılım. Paylaştıkça daha fazlası.
1: Bayram ihtiyaçları sizde, teknolojileri MediaMarkt'ta. Derin dondurucudan çay makinesine, mini fırından mutfak şefine, bayramda ihtiyacınız olan teknolojiler MediaMarkt'ta sizi bekliyor. Bayrama özel teknolojileri keşfedin. Son gün 31 Mayıs. MediaMarkt.
2: Reklamları dinlediniz.
3: Reklamların ardından programımız devam ediyor sevgili dinleyenler. Eğitimci yazar Murat Tunalı hocamız bizlerle birlikte. İlk bölümde biraz hayırdan şerden bahsettik. Evet. Her şerde bir hayır, her hayırda bir şer vardır evet. dedik.
4: Sahip olduğumuz olmazlarımız, sahip olduğumuz olurlarımızın zekatıdır demiştik.
3: Güzel de bir konuydu.
4: Bebekte kalmıştık.
3: Şimdi ben de tam nerede kaldık diye düşünürken bebekler sebepsiz ağlamaz dedik. Mutlaka bir sebebi vardır altında evet. ama biz bunu genelde üstteki sorunları görüp alttakini görmemek aynen aslında öyle. Bizim gördüğümüz herhalde.
4: İşte hayatımızı da buna örneklendireceğim.
3: Üsttekileri temizliyoruz gibi. Temizliyoruz alttakiler birikip daha büyük problemlere yol açıyor.
4: Aynen öyle. Şimdi bebek ağlıyor ama bebeği susturmak problem değil. Bebeğin ağlama gerekçesini, ağlama nedenini ortadan kaldırmak gerekiyor. O yüzden de pışpışlamak, ne bileyim işte emziği ağzına vermek problemi gidermiyor. Yani bebek zaten niye ağlar? Ya altı pistir, ya gazı vardır, ya da bir yeri ağrıyordur. Sorununu bu şekilde dile getiriyor. O nedenle ben de hayatımızdaki problemleri bebek ağlaması olarak görüyorum. Yani bizi aşağı çeken, bizi negatife döndüren o olaylar bebeğin ağlaması. Yani o olaylar oluyor ki bir problem var. Nedensiz yere Allah onu vermiyor bize. Yani ayağımızın taşa takılmasının bir sebebi var demektir. Yani o taşın orada olmaması gerekiyor demektir. Ya da biz havaya bakarak yürüyoruz demektir. Ya da biz düzgün yürümüyoruz. Cep telefonuna sürekli bakarak yürüyoruz demektir.
3: Doğru.
4: Yani ayağımızın taşa takılmasının sebebi muhakkak vardır. O taşın orada olması değildir. Allah bize onu özellikle veriyordur. Hayatımıza da böyle bakmak gerekiyor. Bu olaylar, problemler bebek ağlaması olarak görülebilir. Hayatımızın bebeği ağlıyor. Ama niye ağlıyor? Biz daha dikkatli insan değiliz demek ki. Çocuklarımıza karşı, eşimize karşı, etrafımıza karşı daha dikkatli olmamız gerekiyor. Şunu unutmayalım. Her sorunun mutlaka bir amacı vardır. Yani her sorun muhakkak bir sebepten dolayı bizim hayatımıza, bizim karşımıza çıkıyor. Bir şeye hizmet ediyor. Hizmet etmeyen bir sorun yoktur. Çünkü o sorun varsa Allah tarafından veriliyor ve o sorun varsa muhakkak o soruna sebep olan bir şeyler vardır. Ya geçmişte ya gelecekte bir şeyleri yapmamız gerekiyordu ya da yapmamız gerekiyor. Böyle bakmak gerekiyor diye düşünüyorum. O nedenle de buna dikkat edelim. En azından yorumlarken biraz daha farklı yorumlayalım. Aklımıza bir köşesinde bulunsun diye düşünüyorum. Hani dediniz ya asıl sebebe, sorunların altındaki sebebe inemiyoruz diye. Bunun da bir sebebi şu. Geçmiş günlerde vefat eden Muhammed Ali Kley'in güzel bir sözü var. Diyor ki seni tüketen önünde tırmanılacak dağlar değil, ayakkabının içindeki minik çakıl taşlarıdır diyor. Bizler küçük sorunları hep görmezden geliyoruz.
3: Halı altına süpürüyoruz aynen. aslında tamamen. Sanki görmeyecekmişiz bir daha hiçbir şekilde tabii. karşılaşmayacakmışız
4: ortadan
3: gibi.
4: Ortadan kaldırmak üzere sürekli.
3: Süpürüp gönderiyoruz.
4: Evet çok öğrencilik zamanımda şey yapardık. Böyle yurtta kalırken ranzanın arkasına böyle ufak tefek çöpler olduğu zaman ranzanın arkasına atardık. Hemen arka duvarla birleştiği kısma atardık.
3: Sanki hiçbir der görmeyecekmiş gibi.
4: Aman hiçbir şey görmeyeceğiz. Ondan sonra böyle bir temizlik falan yapalım dediğimiz zaman odamızda bir bakardık ki bir dünya çöp oraya birikmiş. Ya bunları buraya kim attı diye kendi kendimize. Halbuki oraya çöp biriktiriyoruz biz. Hani para biriktirilir ya biz de çöp biriktiriyoruz. Adeta öyle oluyordu. Açıkçası hayatımızdaki problemler de böyle gerçekleşiyor. Küçük küçük problemleri biriktire biriktire tepeye oluyor, artık büyüyor ve artık geri dönülemez hale geliyor. Mesela araba kullanıyoruz, arabadan küçük bir ses geliyor, arabadan küçük bir rahatsızlık geliyor. Fakat biz o rahatsızlığı önemsemiyoruz.
3: Duymazdan
4: daha sonra
3: geliyoruz.
4: daha fazla ilerlediği zaman tamirciye götürdüğümüzde usta bize diyor ki ya sen abi bu saate bu zamana kadar neredeydin diyor. Ya da ne bileyim vücudumuzda bir rahatsızlık var ama aynı önemsemiyoruz. Şekilde. İşte ne bileyim ayağım ağrıyor ama neyse idare ediyorum yürüyorum ya problem değil. Sonra biraz daha zaman geçiyor. Ay basamıyorum artık çok kötü oldu. Sonra bir gidiyoruz ki daha başka problemlere sebebiyet vermiş. Doktor diyor ki sen bu zamana kadar neredeydin? Sen niye gelmedin?
3: Neden gelmedin?
4: Tabii mesela diş ağrısında da öyle. Küçücük ağrılar olur. Hemen bir ağrı kesici alırız. Küçücük ağrılar hemen bir ağrı kesici. Ondan sonra bir gece zınk diye öyle bir vurur ki öyle bir uyandırır ki artık
3: acile
4: o ağrı kesici falan hiçbirisi işe yaramaz ve hastaneye gitmek zorunda kalırız. Doktor der ki sen bu zamana kadar neredeydin bak dişin ne hale gelmiş diye bize
3: çekmek zorundayım şimdi bu dişi.
4: Aynen öyle yani küçük problemleri yorumlarken de büyük problemlere sebebiyet vermesin diye yorumlamak gerekiyor. Fakat biz küçük sorunlara takılıyoruz. Yani problemleri çözmek üzere değil, problemlerin içine takılıyoruz. Çoğu insana ben bazen konuşurken arkadaşlarımla falan şey yapıyorum. Allah diyorum sorunlarının kalitesini artırsın diyorum. Çünkü sorunlarımız Hande Hanım bizim hayat kalitemizi artıran etkenler. Yani sorunların kalitesi hayatımızın kalitesinin aynası. Çok basit şeylere takılıp işte ne bileyim çocuk işte okulda şu olmuş da filancayla kavga etmiş de komşuyla tartışmışız da o bize bunu söyledi de bilmem ne günlük hayatta böyle çok küçük problemler var ya. Bunlar sanki böyle hayatımızın çok büyük problemleriymiş gibi. Özellikle bayanlar bu konuda biraz daha hassaslar. Çok küçük sorunları kendi kafalarına takıp büyük problemlere sebebiyet verebiliyorlar. Bunu şöyle görmek lazım. Sorunlarına şükretmek gerekiyor. Geçenlerde bir akrabamla konuşuyorum ve işte ufacık problemlerden bahsediyor. Minik problemlerden bahsediyor. Hemen dedim ki bak geçmiş zaman diliminde okudum. Bir haberde de izledim. Ya dedim işte eşin kanser olsaydı, sağlık probleminiz de olsaydı ve bunun yanı sıra işte eşin çalışamıyor olsaydı, sen de çalışamıyor olsaydın, ekonomik sıkıntılı yaşıyor olsaydınız, çocuklarınızı okutamıyor olsaydınız. İçimi kararttın dedi hemen. Ama dedim bak haline şükredebilmen için sana bir sürü seçenek sundum.
3: Zincir gibi böyle.
4: Tabii bir
3: kocaman.
4: Sürü seçenek. Sen sadece bunun bir tane şeyden yakınıyorsun. Ya o zaman ben oturup kalkıp şükredeyim halime dedi. Kesinlikle öyle olması gerekiyor zaten. Yani sorunlarımız hayat kalitemizin aynası aslında bizim. Ne kadar büyük sorunlarla baş ediyoruz? Ne kadar büyük sorunları halletmeye çalışıyoruz? Ya da ne kadar küçük sorunlara yeniliyoruz? Ne kadar minik problemlere takılıyoruz? Hani keşke sorunumuz sadece evimizin önüne arabanın park edilmiş olması. Ama insanlar öyle takılıyorlar ki öyle üzülüyorlar ki bütün hayatındaki iyileştirici problemleri sorun giderecek o problemi giderirse hayatında bir şeyler gidermiş olacak onları bir kenara bırakıyorlar. Bırakayım. Minnacık problemleri dağlar kadar büyütüyorlar yani evinin önüne arabayı park etmiş olması birisinin arabasını park etmiş olması o kişi için çok önemli bir problem olabiliyor ya da ne bileyim evin hanımı için eşinin bir tane bir şeyi alıp da kenara koymuyor olması, dağınık olması çok çok büyük problemlere sebebiyet veriyormuş gibi görünebiliyor. Hatta kişiliğine saygısızlık, ona saygısızlık olarak addedebiliyor. Halbuki o problemi görmek yerine çocuğunun eğitimiyle ilgili daha büyük problemleri görebilir. Ya da ne bileyim eşinin sağlığıyla ilgili, kendi sağlığıyla ilgili daha büyük problemleri görebilir. Yani o problemleri gördüğü zaman, küçük problemleri büyütmediği zaman en azından o problemleri kucaklarken yapıcı bir şekilde kucaklarsa, yıkıcı bir şekilde değil yani hem kendi açısından hem etraf açısından açıkçası daha iyileştirici bir durum ortaya çıkar. Hem kendi sağlığı açısından hem de insanlarla olan diyaloglar açısından basit şeylere takılmamamız gerekiyor. Yani küçük problemlere takılmamamız gerekiyor. Problemleri iyileştirici şekilde takılmamız gerekiyor. Küçük sorunlara takılmaktan bizi geliştirecek olan büyük sorunlara biz ulaşamıyoruz maalesef ki. Yani küçük problemlerle meşgul olmaktan büyük problemleri yakalayamıyoruz. Hani hep derler ya büyük dağın dumanı da büyük olur diye. Biz büyük dağlara imreniyoruz, büyük hayatlara imreniyoruz. Ama o büyük hayatların bedelini ödeme noktasında maalesef ki ödemiyoruz. Yani az önce haberlerde okudum. bir şey röportajda okumuştum. Geçmiş zamana ait bir röportaj. Bir iş adamı diyor ki kendime diyor bir özel uçak aldım. Özel uçak sayesinde bir yılımı 12 aydan 14 aya çıkardım diyor.
3: Çünkü zaman.
4: İnanılmaz zaman kazandım diyor. Eşimle dostumla daha fazla zaman geçirebiliyorum diyor. Ama diyor onları da diyor uçak seyahatiyle götürmek zorundayım diyor. Ya da ne bileyim toplantılarımı diyor o uçaklarda yapıyorum diyor. İş görüşmelerim birçok şeyi diyor. Uçaklarda yolculuklarda yapıyorum diyor. İşte sayıyor birkaç tane 2-3 ayrı kıtadaki iş görüşmelerine gitmiş. Ve bunların hepsini diyor 2-3 gün içerisinde halledebildim diyor. Normalde diyor haftalar alabilecek bir zaman dilimi bu diyor. Ama diyor kendi işte uçağımla diyor bunu halledebildim. Şimdi mesele ekonomik mesele değil. Mesele şu yani anlayış olarak zamanı ekonomik kullanabilmek. Şimdi
3: herkesin kendi durumuna göre aslında.
4: Tabii. Şimdi herkes kendi uçağına göre düşünecek. Yani kendi bütçesine göre düşünecek. Yani
3: artık kendi şöyle, metrobüsüne göre de düşünebilir herhalde.
4: Şimdi şöyle örnek veriyorum. Geçmiş programlarda değinmiştim. Muhammed Ali Kley bir röportajında insanın diyor ben 35 yaşındaydım diyor o dönemde ve 65 yaşına kadar yaşayacağımızı düşünürsek 30 yıllık bir ömrüm kaldı demişti. Yani bu 30 yıllık zaman dilimini ben 30 yıl olarak yaşamıyorum ki demişti. Bir günün ortalama 8 saatini 7 saatini uyuyarak geçiriyorum. Yani 3'te 1'ini. Dolayısıyla o zaman dilim bir de 2-3 saatlik yolculuk yemek içmek de olarak kabul ettiğimiz zaman diyor. Yaklaşık 15 yıllık bir zaman dilimi var diyor.
3: 30 yıl yarıya düşüyor ve 15
4: 30 yıl yarı yarıya düştü diyor. Ve gerçekten düşündüğümüz zaman hayatımızın ne kadarını aktif olarak yaşıyoruz? Ne kadarını etken olarak yaşıyoruz? Bunu düşündüğümüzde işte o problemleri giderebilmemiz için bizi aşağı çeken küçük problemleri giderebilmemiz için bu zaman diliminden çalmamız, bu zaman diliminden ayırmamız gerekiyor. Ne kadar aktif etken bir zaman dilimi bir günün ya da bir haftanın ne kadarını etken olarak kullanıyoruz? Buna bakmak lazım. Öyle hayatların hani o büyük dağın büyük sorunlarla baş edebilenlerin maalesef ki böyle de yanları var. Zamanlarını daha ekonomik kullanıyorlar. Yani ben düşünüyorum ki kendimi mesela bir cumhurbaşkanının, bir başbakanın yaşadığı gibi hayatı yaşayamazdım herhalde. Ya da ne bileyim bir film yıldızının yaşadığı hayatı yaşayamazdım herhalde. Çünkü bir kendinize ait bir zamanınız yok.
3: Evet.
4: Yani düşünebiliyor
3: sürekli
4: musunuz?
3: Sürekli bir plan program dahilinde
4: olmanız lazım. Ben mesela buraya gelirken, radyoya gelirken ya bir 20 dakika evden erken çıkayım da bir 15 dakika bir parkta oturayım da şöyle bir kuşlara yem atabileyim, işte insanları gözlemleyebileyim. Kendime ait özel bir zaman dilimi ayırabildim mesela. Ama bunu o insanlar yapamıyorlar. Doğru. Kendilerine ait zaman dilimleri olmadığı için maalesef ki. Ve her zaman kamuoyunun gözü önündeler. Her yaptıkları hareket. Ya düşünebiliyor musunuz? Siz aman bugün de bu gömleği böyle giyeceğim, kollarını sıvayacağım, bu şekilde giyeceğim dediğiniz zaman o insanlar bunu yapamıyorlar. Başkalarının gözü önünde.
3: Halka mal olmak hani.
4: Kesinlikle. Yani başkaları için yaşıyor olma zorunluluğu.
3: Evet.
4: İşte o nedenle eğer öyle hayatlar olduğu zaman büyük dağında dumanı da büyük oluyor, sorunları da büyük oluyor. Ama küçük dağında sorunları da küçük oluyor. Dolayısıyla bizler de kendi dağımıza göre problemlerimizi aşmanın bir yolunu bulmamız gerekiyor. Küçük sorunları halletmeye çalışırken büyük sorunlara sebep olmaması üzerine halletmemiz gerekiyor. Yani küçük sorunları sorunların içine saplanıp kalıp da ay niye bu böyle, neden bu böyle diye hani olumsuz bir şekilde sormamamız gerekiyor. Hatta soruyu ben hep söylüyorum seminerlerde de neden diye sormayın diyorum. Nasıl diye sorun. Çünkü neden sorusu kötü sorudur. Bu niye benim başıma geldi? Bu sorunun cevabını düşündüğünüz zaman hep kendinize sizi zayıflatan şeyler söyleyeceksiniz. Sen yetersizsin, etraf yetersiz. İşte bundan dolayı sürekli olarak mazeretler üretilir. Hatta kulakları çınlasın. Abimin bir sözü vardır. Slogan olarak söyler hep bunu. Der ki tembel bahane arar. Çalışkan çare arar.
3: Doğru.
4: Gerçekten de çok doğru. Yani çare arayacak soruyu sormak gerekiyor. Bahaneyi arayacak soruyu değil. Neden bu benim başıma geldi sorusu. Tembellerin sorduğu, işte aradığı.
3: Ama ben bundan nasıl sıyrılıp
4: bahane,
3: çıkabilirim?
4: Evet. Ama çalışkanın sorduğu o çareyi bulacak nasıl sorusunu sorarsak, yaşadığımız zorluk, problem, bizi aşağı çeken şey her neyse onun açılımı da beraberinde gelecektir. Yani soruna takılıp kalmak değil, onun çözümüne yönelik gitmek gerekiyor diye düşünüyorum. Şimdi zamanımız da daraldı galiba. Bayramla ilgili birazcık bir şeylerden bahsedeyim. Özellikle şimdi bayram tatilindeyiz. Muhtemelen bizi dinleyenler arabalarında da dinliyor olabilirler. Evlerinde dinliyor olabilirler. Lütfen bayramlarda hemen paldır küldür bavulları toplayıp da kaçmasınlar.
3: Uzunluğundan kaynaklanıyor gibi geliyor.
4: Bayram uzun ama en azından birinci günü, ikinci günü evlerde kalıp en azından o eski mahalle kültürünü, en azından kendimize ait o kültürü yaşatabilelim.
3: Çalınan kapıyı açma.
4: Tabii yani ben çok iyi hatırlıyorum. Benim çocukluğumda Allah gani gani rahmet eylesin, arka tarafımızda bir tane Dudu teyze vardı. Onun tatlısını yemek için bayramı çekerdik. Çekerdi. Ya da ne bileyim komşuların ellerini öpmek için, bayram açlığı toplayabilmek için o mahallede dolaşırdık. Çünkü onların da çocukları, torunları var. Bazılarının gelmiyor. Kendilerini yalnız hissediyorlar. Bir de yaşlı insanlar gerçekten kendilerini zaman ilerledikçe yalnız hissetmeye başlıyorlar. Hatta hep böyle çocuklarına, evlatlarına sorarlar. Sen beni niye aramıyorsun? Halbuki arıyordur evlatları ama yeterli gelmiyordur. Hep kendini yalnız hissediyor. Çünkü eskisi gibi sosyal değil. Eskisi kadar insan işlerine karışmıyorlar. Özellikle yaşlandıkları vakit biraz daha kendilerini çekiyorlar. Hem bedensel olarak karışamıyorlar. Çok hareketli değiller. O nedenle hani o tatillere kaçarken birazcık daha bizim o kendi kültürümüze has o ziyaretleri, o güzellikleri paylaşmaları, hediyeleşmeleri biraz daha canlı tutmak lazım. Bayramlar güzelliği paylaşabilmek için tatil yerlerine birinci planda kaçmak için değildir. Yani tamam uzun olması, işte ne bileyim 8 gün 9 gün olması, yaza gelmesi, işte ne bileyim Ramazan'dan çıktık, çok yorgunlar herkes, bir şey. Herkesin bir mazereti, bir bahanesi var ama bu bahaneleri en azından ilk bir gün, iki gün biraz daha ertelemek gerekiyor. Biraz daha başkaları için de yaşamak gerekiyor. En azından
3: sadece kendimiz için değil. Evet.
4: Tabii o bayramın güzelliğini, manevi hazını yaşayabilmek adına biraz daha evimizde ya da durup ya da işte ziyaretler yapıp hani tamam mesela şey de var. Büyük şehirlerdekiler kendi memleketlerine hani sıla-i rahim derler ya, kendi memleketlerine gidip orada tatilini, o tamam, aile büyüklerini ailesiyle ziyaret ediyor. Kendi memleketinden, köyünden olan.
3: Bu tatilden sayılmıyor kesinlikle.
4: Tatilden sayılmıyor ama düşünsenize, şimdi rezervasyonu yaptırmış, otele gidecek ve otelde havuza girecek, çıkacak, denize girecek, çıkacak ve 4 günü, 5 günü, 6 günü o şekilde geçirecek. Evet. Bir de ondan sonra bir de o tatiller bir telaşlı oluyor, tatile gidildiği zaman daha yorucu oluyor. Yani insan dinlenemiyor ki.
3: Özellikle trafik problemi giderken ve dönerken tabii, çok daha sıkıntılı bir
4: eve dönerken
3: oluyor.
4: Ya tatile mi gittik, çalışmaya mı gittik ben de anlamadım diyor birçok insan. Yorgun bir şekilde eve dönüyorlar, dingin bir şekilde dönmüyorlar ki. Dolayısıyla buna da dikkat etmek gerekiyor. İnsan ruhunu nerede dinlendirecekse, nerede dindirecekse ona göre tatil yapması lazım. Bir de özellikle minikler için anne babalara öneride, tavsiyede bulunacağım. Çocuklar şimdi bayram harçlıklarını topluyorlar. Toplayacaklardır da daha fazla. Özellikle o patlayıcı maddeleri, yanıcı maddeleri dikkat etsinler. Benim çocukluğumda başıma gelmişti. Hakikaten de çok üzücü bir olay. O torpiller, patlayıcılar, çatapatlar. Hakikaten bir de mesela şeyi de yapıyorlar çocuklar. Bilmedikleri için ya da akılları ermedikleri için sokaktaki sokak hayvanlarına zarar verecek şekilde işte kedilerin kuyruğuna bağlamak, kedilerin yuvalarına, işte kaldıkları yerlere bomba atmak, torpil atmak gibi. Ya bunları özellikle çocukların bilinçaltına kaydoluyor. Daha sonraki yıllarda da muhakkak bunlar ortaya çıkabiliyor. Şiddet yanlısı olabiliyor. Özellikle ben o çıtır pıtırlar diye atledilen o patlayıcılardan yanan oyuncaklardan bir tanesinde parmağıma yapışmıştı da silkeliyorum o üzerindeki şeyden dolayı, kimyasal maddeden dolayı parmağıma yapışmasın.
3: Ayrılmıyor,
4: parmağım yanmıştı da. Yani açıkçası birçok çocuğun başına gelebilir. Özellikle ebeveynler, anneler, babalar buna dikkat etmeliler. Çocukların en azından daha koruyucu, daha kendi sağlıkları açısından, etraftakiler açısından da hani dikkat edilmesi lazım. daha dengeli harcasınlar harçlıklarını, buna dikkat etsinler.
3: Yani sokağa bırakıldıktan sonra nasıl olsa dışarıda diye aslında takibi bırakılıyor ya çocukların.
4: Evet.
3: Takip bırakmamak gerekiyor.
4: İşte mahalle kültürünün getirdiği bir dezavantajlardan bir tanesidir bu mahalle kültürü.
3: Mahallede ne olacak zaten, tabii, herkes tanıdık.
4: Anne baba emin.
3: Daha çok küçük yerlerde, şimdi İstanbul için belki bazı semtlerde çocuklar hiçbir şekilde dışarıda oynamıyor.
4: Kesinlikle.
3: Ama çok sıklıkla dışarı çıkan oynayan, çocuk sesi eksik olmayan mahallelerde hala var.
4: Tabii yok tabii diye. Hala var, kesinlikle var. İşte oralardaki anne babalar için söylüyorum.
3: Biraz daha ben
4: özellikle Anadolu'daki anne babalar için özellikle söylüyorum. Çocuklar harçlıklarını harcarlarken özellikle o bombalara, çatapatlara dikkat etsinler. Herkese hayırlı, güzel, bereketli, sevginin, hoşgörünün paylaşıldığı bir bayram olmasını temenni ediyorum.
3: Çok teşekkür ederiz hocam. Biz ayrılan sürenin sonuna geldik bugün. Ben Hande Karagöz, ana kumanda masasında sevgili İsmail Sert vardı. Ben de herkese iyi bayramlar diliyorum.
0: Şimdi reklamlar.
1: Bayramın coşkusu Bankart'la bir başka. Bireysel Bankart kredi kartınızla 31 Mayıs'a kadar giyim, ayakkabı, kafe ve restoran sektörlerindeki üye işyerlerimizde Bankart POS'undan tek seferde yapacağınız her 5000 TL ve üzeri alışverişinizle 500 TL. Toplam 2500 TL Bankart lira kazanabilirsiniz. Kampanyaya Bankart Mobil'den ve Bankart.com.tr'den katılabilirsiniz. Herkese iyi bayramlar. Bankart, seni düşünür o.

0: olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek. Bir umuda ışık tutmak. Gözden kaçanı ortaya koymak. Bir araya neşter vurmak. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.
1: Reklamları dinlediniz.
2: TGRT FM Haber.
3: TGRT Haber ekranında bayramın bize getirdiklerini ve gün içinde neler yaşanacağını sizlerle konuşacağız. Haydi başlayalım. Öncelikle bayram namazını İstanbul'da kılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Gazze'deki katliama dikkat çekti. Netanyahu gereken dersi alacaktır dedi. Ramazan bayramında olduğu gibi bu bayramda da Erdoğan'ın habercilerle yaptığı simit diyaloğu yine dikkat çekti.
4: Filistin'de, Gazze'de yaşananlar bizler için bu bayramda ayrı bir duruş, ayrı bir vakfe.
5: Cumhurbaşkanı Erdoğan bayram mesajında Gazze'de yaşananlara ayrı bir parantez açtı. Netanyahu gereken dersi alacaktır dedi.
4: Rabbim inşallah bir an önce bu Netanyahu denilen zalimin de inanıyorum ki dünya Müslümanları karşısında gereken dersi alacaktır.
5: Erdoğan bayram namazını İstanbul'da Çamlıca Camii'nde kıldı. Namaz sonrası habercilere açıklama yaptı.
4: Kurban bir yakınlaşmadır. Kurban bu yakınlaşmanın bir tezahürüdür.
5: Cumhurbaşkanı kutsal topraklarda hac görevini yerine getiren hacıları da unutmadı.
4: Arafat'ta bütün Müslümanlar bir araya geldiler. Orada bu yakınlaşmayı gördük. Orada bu teslimiyeti gördük. Orada bu birlikteliği, beraberliği gördük. Allah tüm hacca giden kardeşlerimizin hacını kabul etsin. Rabbim oradaki birlikteliği, beraberliği tüm Müslümanlara nasip etsin.
5: Açıklamanın ardından bu bayramda habercilere simit dağıtıldı. TGRT Haber muhabiri Hanifi Bayar, Ramazan bayramında dağıtılan Rize simidini hatırlattı. Erdoğan'ın verdiği cevap gülümsetti.
6: Rize simidinin yeri başka, sizin oranın simidinin yeri başka.
4: Yok be. İstanbul simidi ayrı, Ankara simidi ayrı, Rize simidi de apayrı.
3: MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Ülkücü Şehitleri Anma Günü dolayısıyla Kızılcahamam Ülkücü Şehitler Anıtı'na ziyarette bulunuyor. Muhabirimiz Sait Kahraman da şu anda takip ediyor. Hemen bağlanalım ona, bugün bize orada neler yaşanıyor anlatsın. Sait.
7: Şu anda Ankara Kızılcahamam'daki Ülkücü Şehitler Anıtı'ndayız. Bugün hem Kurban Bayramı'nın birinci günü hem de Ülkücü Şehitleri Anma Günü. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli de şu dakikalarda anıtta ziyaretini gerçekleştiriyor. Ankara Kızılcahamam'da bulunan Ülkücü Şehitler Anıtı, milliyetçi, ülkücü, hareket ideolojisi uğruna hayatını kaybeden kişilerin hatırasını yaşatmak ve ideallerinde duyulan vefayı göstermek amacıyla inşa edilmiş anıtsal bir kompleks. 27 Mayıs Ülkücü Şehitleri Anma Günü, eski bakan Günsaz Akın 27 Mayıs 1980 tarihinde uğradığı suikast sonucu hayatını kaybetmesi üzerine milliyetçi ülkücü hareket tarafından ilan edilen ve tüm ülkücü şehitlerin dualarla anıldığı özel bir gündür. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli bayram namazının ardından MHP'nin kurucu genel başkanı Alparslan Türkeş'in Beştepe'deki anıt mezarını ziyaret etti. Şu dakikalarda ise Ülkücü Şehit Anıtında ziyaretini gerçekleştiriyor. Evet, şu anda Kur'an-ı Kerim dinlendi. Ardından Devlet Bahçeli anıtların başına karanfiller bırakacak ve dakikalar sonra konuşma gerçekleştirecek. Tabii MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli bugün dediğimiz gibi bayram namazının ardından ilk başta Alparslan Türkeş'in mezarını ziyaret etti ve orada dua edip mezara mezarı ziyaret ettikten sonra da şimdi ise Ülkücü Şehitler Anıtı'nda. Evet, şu anda anıtlara doğru ilerliyor Devlet Bahçeli. Ki MHP lideri Devlet Bahçeli özellikle mutlak buddan sonrası CHP'de yaşanan gelişmeleri değerlendirdi bugün. Yargı kararına göre Kemal Kılıçdaroğlu'nun genel başkan olduğunu belirtmişti. CHP'de siyasi atmosferi zehirleyen, CHP'nin parti aidiyetine, kurumsal kimliğine zarar veren nefret dilinin ivedilikle terk edilmesi gerektiğini ifade etmişti. Önemli açıklamalara yer vermişti bugün. Şu anda anıtlara geziyor ve karanfiller bırakacak anıtların başına. Her yıl 27 Mayıs'ta ve önemli günlerde ziyaretler gerçekleştiriyor. Bunlardan biri de Ülkücü Şehitler Anıtı. Evet, Bahçeli özellikle son dönemde, son günlerdeki CHP tartışmalarına, CHP konularına değindi. Özellikle Bahçeli sağduyu ve uzlaşı çağrısı yapmıştı. CHP'nin içinde bulunduğu tartışmalı durumdan çıkması için kurultaya gitmesi gerektiğini söylemişti. Şu anda anıtların başında anıtlara karanfil bırakıyor. Evet, şu anda karanfili bıraktı. Ülkücü Şehitler Anıtı 2011 yılında yapıldı. Özellikle şu anda anıtları geziyor ve anıtların başında anıtlara güller bırakıyor. Ve dakikalar sonra Devlet Bahçeli'nin mesajlar vermesi bekleniyor. Özellikle bugün dediğimiz gibi MHP'nin kurucu lideri Alparslan Türkeş'in mezarını ziyaret etmiş. Onun hemen ardından saat şu an itibariyle Ülkücü Şehitler Anıtı'nda ve anıtlara karanfiller bırakıyor. Ve dakikalar sonra mesajlar verecek. Evet, şu anda anıtların başında Devlet Bahçeli. Tabii 27 Mayıs Ülkücü Şehitleri Anma Günü, aynı zamanda hem Kurban Bayramı'nın birinci günü ve aynı zamanda 27 Mayıs Ülkücü Şehitleri Anma Günü. Eski Bakan Gülsazak'ın 27 Mayıs 1980 tarihinde uğradığı suikast sonucu hayatını kaybetmesi üzerine Milliyetçi Ülkücü Hareket tarafından ilan edilen ve tüm ülkücü şehitlerin dualarla anıldığı özel bir gün bugün. Ondan dolayı ayrı bir önem de taşıyor aslında bugün. Evet, şu anda Devlet Bahçeli anıtları tek tek ziyaret ediyor. Tek tek karanfiller bırakıyor. Evet, şu anda yoğun bir katılım da var aslında. Özellikle ülkücü vatandaşlar anıta geldiler ve şu anda anıta ziyaretleri gerçekleştiriyorlar Devlet Bahçeli önderliğinde. Evet, şu anda tek tek anıtları geziyor ve karanfiller bırakıyor. Öte yandan Devlet Bahçeli bayram dolayısıyla verdiği demeçlerde çok önemli konulara değinmişti. Tekrardan bahsetmek istiyorum. Özellikle CHP konularına değinmişti. MHP lideri Devlet Bahçeli özellikle mutlak buddan sonrası CHP'de yaşanan gelişmeleri değerlendirdi. Yargı kararına göre Kemal Kılıçdaroğlu'nun genel başkan olduğunu belirtti. CHP'de siyasi atmosferi zehirleyen, CHP'nin parti aidiyetine ve kurumsal kimliğine zarar veren nefret dilini ivedilikle terk edilmesi gerektiğini ifade etti. Bahçeli sağduyu ve uzlaşı çağrısı yaptı. CHP'nin içinde bulunduğu tartışmalı durumdan çıkması için kurultaya gitmesi gerektiğini söyledi. Bunun için de partinin kuruluş tarihi olan 9 Eylül'ü önerdi. Bahçeli CHP'de yaşanan gerilimin sokak olaylarına dönüşmemesi gerektiğinin de altını çizdi. Evet, şu anda Devlet Bahçeli karanfiller bırakıyor anıtların başına ve anıtları tek tek ziyaret ediyor ve uzun uzun inceliyor. Tabii dediğimiz gibi bugün hem 27 Mayıs hem de Kurban Bayramı'nın birinci günü. Ondan dolayı bugün büyük bir önem arz ediyor. 27 Mayıs Ülkücü Şehitleri Anma Günü. Bakan Gülsazak'ın 27 Mayıs 1980 tarihinde uğradığı suikast sonucu hayatını kaybetmesi üzerine Milliyetçi Ülkücü Hareket tarafından ilan edilen ve tüm ülkücü şehitlerin dualarla anıldığı özel bir gün. Ondan dolayı hem 27 Mayıs olması hem de Kurban Bayramı'nın birinci günü olması dolayısıyla büyük bir önem arz ediyor ki birazdan Devlet Bahçeli ziyaretin hemen ardından önemli açıklamalarda bulunacak. Bizler de o açıklamaları an itibariyle sizlere yansıtacağız. Ki şu anda anıtları geziyor ve anıtların başına karanfiller bırakıyor. Şu anda evet yavaş yavaş anıtların yanından karanfiller bırakarak konuşma alanına doğru ilerleyecek ve sonra buradan mesajlar verecek. Evet, şu anda Devlet Bahçeli'ye de aslında yoğun bir ilgi var. Evet, şu anda diğer anıt bölümüne doğru ilerliyor. Anıtların hepsini tek tek ziyaret etmeyi ihmal etmiyor. Tüm anıtların önüne başına karanfil bırakacak ve dakikalar sonra açıklamalarda bulunacak.
2: TGRT FM Haber.
1: Şimdi reklamlar.
8: Akbank'tan şirketler için bir yenilik daha. Dijo Ortak'la ticarette kontrol sende. Sen de Dijo Ortak'la limitlerini, ödeme ve tahsilatlarını Akbank Mobil ve kurumsal internet şubesinde tek ekrandan kolayca yönet. Üstelik ödemen güvendeyle ödeme ve tahsilat güvencesi avantajlarından yararlanarak nakit akışını güçlendir. Detaylar akbank.com'da. Senin yanında Akbank.
9: Dünyanın bir ucunda sessiz bir bekleyiş var. Bir babanın evladının tabağına koyacak bir lokma bulamadığı o ağır çaresizliği bilir misiniz? Siz kurban bağışınızla iyiliğe niyet ettiğinizde İhlas Vakfı olarak biz o aşılmaz denilen yolları, o zorlu coğrafyaları aradan çıkarıyoruz. Çünkü biliyoruz uzak diye bir yer yoktur. Henüz uzatılmamış eller vardır. İhlas Vakfı, kardeşliğe giden en kısa yol.

yıllık tecrübemizle kurban bağışlarınızı Müslüman kardeşlerimize ulaştırıyoruz. İhlasvakfi.org.tr adresinden iki adımda kolaylıkla kurban bağışı yapabilirsiniz. 0212 451 49 00

0: Türkiye'nin ilk kamu katılım bankası 11 yaşında. Ziraat Katılım. Paylaştıkça daha fazlası.
1: Reklamları dinlediniz. Dini ve ahlaki konulardaki doğru bilgiler Huzura Doğru programında. Osman Ünlü Hoca akıcı üslubuyla detaylı ve ilginç bilgiler veriyor. Dinleyiciden gelen soruların da cevap bulduğu Huzura Doğru sayesinde imanınızı küfür rüzgarlarından koruyun. Dinini, vatanını, bayrağını, çoluğunu çocuğunu korumak isteyenler için Huzura Doğru, Perşembe hariç her gün saat 20'de TGRT.

0: Şimdi reklamlar.
1: Gönlünüz rahat olsun. Kurban ibadetinizi eksiksiz yapıyor, videosunu size gönderiyoruz. İhlas Vakfı 0212 451 49 çift 0. Online bağış ihlasvakfi.org.tr.

0: 50 yıllık tecrübemizle kurban bağışlarınızı Müslüman kardeşlerimize ulaştırıyoruz. İhlasvakfi.org.tr adresinden iki adımda kolaylıkla kurban bağışı yapabilirsiniz. 0212 451 49 00.
1: Reklamları dinlediniz.
2: İhlas Vakfı İslam ve Toplum programını sunar.

0: Merhaba sevgili dinleyicilerimiz, yeni bir programla daha sizlerle birlikteyiz. Bugün ana kumanda masasında arkadaşımız İsmail Sert görev yapıyor. Ben Mustafa Toköz programı sunuyorum. Programımıza şiirlerle menkıbeleri yayınlayarak başlayacağız. Daha sonra ilahi dinleyeceğiz. İlahinin ardından günlük sohbetimizi paylaşacağız. Daha sonra hayatım roman gelecek ve son olarak da sorun söyleyelim de Osman Ünlü hocamızla birlikte olacağız.
1: Şiirlerle menkıbeler. İmam-ı Rabbani Kuddise Sirruh. Dirilmek olmasaydı. Dünyaya milyonlarca insan gelmiş ise de, bir müddet yaşayarak ölüp gitmiş hepsi de. Bunlardan kimi zengin, fakirmiş kimileri. Bazısı güzel olup çirkinmiş bir diğeri. Kimi zalim, kimi de mazlum imiş hayatta. Bunlar da geçip gitti, unutuldu ve hatta. İnanmış Müslümandı bunlardan bazıları. İnanmamış kafirdi geriye kalanları. Kafirler diyorlar ki, öldüğünde insanlar ebediyen yok olup tekrar yaratılmazlar. Bu fikir her ne kadar değilse de hakikat, yani böyle iddia olsa da çürük sakat, böyle bir ihtimale maazallah bir an için var desek de bir zarar olmazdı bizim için. Yani bu kafirlerin dedikleri olsaydı, yarın öldükten sonra dirilmek olmasaydı, bundan kendilerine gelmezdi bir menfaat. Olmazdı bize dahi bir sıkıntı ve afat. Her insan ebediyen yok olup kalırlardı. Ne onlara mükafat, ne bize ceza vardı. Velakin dedikleri çıkmayınca onların, çok acı bir azaba düşecek onlar yarın. Ey insan, iyi düşün, bugün yarın nihayet bunlardan biri dahi sen olacaksın elbet. Nasıl hayal olduysa önceki senelerin, yine hayal olacak bütün didinmelerin. İyi düşün, ölünce iki grup insandan hangisinde olmayı istersin sen o zaman? Hiçbirinde olmayı istemem diyemezsin. Çaresiz ikisinden birine gireceksin. Sonsuz ateşte yanmak ihtimal olsa bile, ister misin ateşte yanmayı bile bile? Allah'ın varlığını, cenneti, cehennemi şimdi reddedemiyor akıl, din ve fen ilmi. Fen böyle şey olamaz demiyor, diyemiyor. Bilakis varlığını deyip ispat ediyor. Çünkü sonsuz hayatın varlığını gösteren sayılmayacak kadar delil var sarahaten. Dünyaca meşhur olan kitaplıklar lebalep, bu delilleri yazan kitaplarla dolu hep. Nefsani zevklerine aldanıp lakin onlar, yalnız körü körüne inkara gidiyorlar. Halbuki İslamiyet zevki yasak etmiyor. Bilakis dine uygun zevke izin veriyor. Aklı olan İslam'a uygun tarzda zevklenir ve İslam ahlakıyla süslenir, ziynetlenir. Kötülük yapana da iyilik ihsan eder. Bunu yapamasa da hiç olmazsa sabreder. Bölücülük yapmayıp uzlaştırıcı olur. Dünya ve ahirette bulur rahat ve huzur. Saadetlerin başı Müslüman olmaktadır. Müslüman olmak ise zor değil, çok kolaydır. Altı şeyi öğrenip bunlara tam inanan kimseye nasip olur. bu devlet yani iman.

Değerli dinleyenler, sırada bugünkü sohbetimiz var. Sohbetimizin başlığı, kurbanlığın vasıfları ve kesilişi. Kurbanlık hayvanlardan herhangi birinin, bir gözü görmeyen, topal olup yürüyemeyen, dişlerinin yarısı yok olan, gözünün, kulağının veya kuyruğunun çoğu, ön veya arka bir ayağı kesilmiş olan, çok zayıf olan hayvan kurban olmaz. Boynuzu kırık veya boynuzsuz, uyuz, burulmuş olan kurban caizdir. Dişi hayvan da erkek de kurban edilebilir. Koyunun erkeği ve beyazı siyahından çok olanı, keçinin dişisi daha sevaptır. Kıymetleri müsavi ise koyun kesmek, sığır kesmekten daha sevaptır. Koyunun, keçinin bir yaşını, sığırın iki, devenin beş yaşını geçmiş olması lazımdır. Altı ayı geçmiş olan kuzu ve oğlak, iri ise caiz olur. Kesilen hayvandan çıkan yavru, diri ise yiyebilmek için ayrıca kesmek lazımdır. Ölü ise yemesi caiz olmaz. Kurbanı kesilecek yere sürükleyerek çekmek, bıçakları hayvanı yatırdıktan sonra bilemek ve birini ötekinin gözü önünde kesmek mekruhtur. Önce diz boyu çukur kazılır. Kurbanın gözleri tülbentle bağlanır. Kıbleye dönük olarak sol yanı üzerine yatırılır. Boğazı çukurun kenarına getirilir. İki ön ve bir arka ayakları uçlarından bir araya bağlanır. Üç kere bayram tekbiri okunur. Sonra Bismillahi Allahu Ekber diyerek deveden başka hayvanın boğazının herhangi bir yerinden kesilir. Bismillahi derken H'yi belli etmek lazımdır. Bunun için her zaman Allah Teala dememeli, Allahü Teala deyip H harfini belli etmeye çalışmalıdır. Hayvanın boğazında meri denilen yemek borusu, hulkum denilen hava borusu ve evdaç denilen iki yanda birer kan damarı vardır. Bu dört borudan üçü bir anda kesilmelidir. Kesenin de kıbleye karşı dönmesi sünnettir. Hayvan soğumaya başlamadan, yani çırpınması durmadan ensesini de kesmek mekruhtur. Yalnız ensesinden kesmek haramdır. Hayvan tamamen ölüp çırpınması

0: durmadan kafasını koparmak ve derisini yüzmeye başlamak da mekruhtur. Kesmesini bilenin kendi kesmesi müstehaptır. Bilmeyenin vekiline kestirmesi ve kesilirken yanında bulunup En'am suresinin 162. İnne salati ayetini La şerike lehe kadar okuması müstehaptır. Kurban etini kesen de yiyebilir. Fakir olsun, zengin olsun, herkese ve zımmiye de verebilir. Etin üçte birini evine, üçte birini komşulara, gerisini fakirlere vermek müstehaptır. Hepsini fakirlere sadaka vermek veya kendi evine bırakmak da olur. Derisi namaz kılan fakire verilir. Ne olduğu bilinmeyen kimselere verilmez veya evde kullanılır. Yahut devamlı kullanılacak bir şey karşılığı verilir. Tükenen bir şey veya para karşılığı satılmaz. Derisi, eti satılırsa parası fakire sadaka verilir. Kesene ücreti olarak da deri ve et verilemez. Kurbanın ve her hayvan etinin yedi yerini yemek haramdır. Bunlar akan kan, bevle aleti, hayaları yani koç yumurtası, bezleri, guddeleri, safra kesesi, dişi hayvanın önü ve bevl kesesi mesanesidir. Bir kimse kendi koyununu başkası için kurban ederse, o emretse de etmese de caiz olmaz. Çünkü başkası için onun mülkü olan hayvan kurban edilebilir. Bu kimsenin kendi hayvanını başkasına veya onun vekiline hediye etmesi, onların da kabzetmesi yani teslim alması, sonra bunu vekil ederek geri verip kestirmeleri lazımdır. Emanet, ariyet veya kira olarak elinde bulunan hayvanı kurban etmek hiçbir suretle caiz değildir. Kurban satın alınırken bayram günü kesmesi vacip olan kurbanı almaya niyet etmelidir. Bunu keserken tekrar niyet etmesi şart değildir. Bu aldığı hayvanı kurban etmesi şart değildir. Fakat keseceğinin kıymeti bundan az olmamalıdır. Satın alırken hiç niyet etmese de olur. Fakat bunu keserken veya kesecek olanı vekil ederken niyet etmelidir. Kurbanını bir hayır cemiyetine hediye etmek isteyen kimse, kurbanını veya parasını götürüp bu işle vazifeli kimseye teslim ederken, Allah rızası için bayram veya nezir kurbanımı kesmeye ve dilediğine kestirmeye ve etini ve derisini dilediğine vermeye seni vekil ettim demelidir. Vazifeli kimse gelen veya kendi satın alacağı kurbana bir numara bağlar. Bu numarayı ve kurban sahibinin ismini deftere yazar. Kesilirken sahiplerinin ismini söyleyerek kasapları vekil eder. Etleri dilediği kimselere ve derileri bir fakir vazifeliye verir. Bu fakir derilerin kıymetiyle nisap miktarına malik olmadan evvel elindekileri toptan dilediğine hediye eder. Bu da satar. Paraları arzu edilen yere verilir. Fakirin kendisine verilen derileri satması veya hediye etmesi caizdir.
1: Hayatım Roman.
2: Babamı istemeyen köylüler. Sizlere babamdan bahsetmek istiyorum. Babam gerek karakteri itibarıyla gerekse yaşayışı bakımından derviş yapılı biridir. Böyle olunca da köyde pek dostu olmamış. Hiç mi arkadaşı yok diyeceksiniz. Olmaz olur mu? Elbette var. Ta çocukken eline tutuşturulan Muhammediye, Ahmediye, Mızraklı İlmihal kitapları babamın en yakın arkadaşları olmuş. Onları ezberlercesine okumuş. Yazılanları uygulamaya başlamış. Bilirsiniz, kahvede büyüyen okey ustası, medresede büyüyen alim hastası derler. Böyle olunca da köyde bir çekememezlik başlamış. Sonunda babamın hayvanları köylünün gözüne batmaya başlamış.
3: Söyleyin bakalım, Fazlı'nın işini nasıl halledeceğiz?
4: Evet. Ne yapsak da Fazlı'nın hayvanlarını perişan edecek diye düşünüyorum.
5: Valla ben günlerdir düşünüyorum. Bu işin tek bir çözümü var.
1: yaylanın merak kesimine bir sınır çizelim. Ve oy birliğinden bu sınırda hayvan otlatılmasına karşı çıkalım. Heh. O zaman fazla hayvanlarını otlatamaz. Heh. Ve buradan gitmek zorunda kalır.
3: Vallahi çok iyi düşünmüşsünüz.
4: Ya, evet ya.
5: Durun evlatlarım, durun. Ne istiyorsunuz şu adamdan? Ne zararı dokundu size?
4: Hadi be kadın, bilmezmiş gibi konuşma. Adam gündüzleri hayvanlarını otlatıyor, akşamları da alimlik daslıyor be. Hepimizin huzuru bozuldu.
5: Huzurunuz kaçacağına, sözlerine kulak verseniz belki sizler de bir şey öğrenirsiniz.
1: Vay be, seni de etkilemiş baksana.
5: Kimsenin etlisine sütlüsüne karışmaz. Ailesiyle birlikte kendi halinde yaşayıp gider. Sizlerin bir iki hatasını görüp nasihat etti diye mi bu hırsınız?
6: Tabii ya.
4: Bizden ona ne? Herkes istediği gibi yaşar.
5: Anlaşıldı. Siz laf dinlemeyeceksiniz. Hadi sizlere Allah rahatlık versin. Ben evime gidiyorum.
4: Ya hadi be sen de gel.
5: İşte böyle fazla oğlum. Bu adamlar sana dirlik vermeyecekler. İyi adamsın, temiz adamsın. İyisi mi burayı terk etsen?
7: İyi de nereye giderim? Nasıl yaşarım? Hem ben ne yaptım bunları?
5: Senin bilgeliğini çekemiyorlar olsa gerek. Başka ne olabilir? Hatta içlerinden biri ne dedi biliyor musun?
7: Ne dedi?
5: Yarın sabah bizim yaylaya 5 santim kalınlığında kar yağarsa kınalı koç kesecekmiş.
7: Ne? Mayıs ayında mı?
5: Evet ya. Sırf sen hayvanlarını otlatacak yer bulamayasın diye.
7: Ne diyeyim? Rabbim büyüktür. O işini iyi bilir.
5: Benden söylemesi. Hadi kal sağlıcakla.
2: Gerçekten de gece yarısı başlayan kar neredeyse 10 santimi buluyor. Hem de Mayıs ayında. Bunu gören babam şaşırıyor elbette. Ama gene de tevekkülü bırakmıyor. Karşı dağlarda karların arasında dikenlerin yükseldiğini görüyor ve hayvanları oraya sürmeye karar veriyor. Kolay değil. Oldukça zahmetli bir iştir bu. Ama babam da kararlı. Yeter ki hayvanlar aç kalmasın. İşte tam o sırada dağdan bir gürültü kopuyor. Ne oldu dersiniz? Çığ. Evet, çığ düşüyor. Ve koca bir alan yemyeşil ortaya çıkıyor. O anda babamın ağladığını gördüm.
7: Sen nelere kadirsin Rabbim? Çığ sebebiyle hayvanlarımın rızkını verdin.
2: Bu hadiseden sonra köylü bir daha babamla uğraşmadı. Hatta hepsinin saydığı, hürmet ettiği biri haline geldi. Babam bu hatırasını her anlattığında gözleri dolar, hem ağlar hem de der ki...
7: İbrahim peygamberi ateşe attıklarında, ateşi güle döndüren Rabbim, sanki o karlar arasında... bize bir otlak peyda etmişti.

0: Değerli dinleyenler, yayınımıza devam ediyoruz. Sırada Sorun Söyleyelim var. Osman Ünlü hocamızla birlikteyiz. Hoş geldiniz hocam.
1: Efendim, hoş bulduk.
0: Hocam, öncelikle bayramınız mübarek olsun.
1: Amin. Allah-u Teala razı
0: olsun.
1: Elinizi
0: öpmeye çalıştık ama öptürmediniz. Yayından sonra tekrar deneriz.
1: Tabii, el öptürünce para bekliyorlar. Yok, Mustafa para, oradan gülüyorlar.
0: Parasız. Bayramımız mübarek olsun öncelikle.
1: Amin efendim. Allah razı olsun.
0: Kurban Bayramı'nın birinci günü.
1: Tabii biz de başta dinleyicilerimiz olmak üzere bütün büyüklerimizin, alemi İslam'ın Kurban Bayramı'nın hayırlara vesile olmasını niyaz eder, tebrik ederiz. İnşallah Teala hakkımıza hayırlı olur.
0: Peki efendim, isterseniz devam edin. Ben araya fazla girmeyeyim. Kurban Bayramı'nın birinci günü olması hasebiyle tabii. Kurban da ne yapılması lazım? Nelere dikkat edelim? Neyi hatırlayalım?
1: Şimdi tabii bayram yaklaşırken dinleyicilerimizin bu konuyla alakalı olan, kurbanla alakalı olan sualleri gelmişti. Hep onları cevaplandırmıştık ama şimdi Müslümanların senede dini bayram olarak iki bayramlar var. Birisi Ramazan-ı Şerif Bayramı, ikincisi Kurban Bayramı. Tabii Ramazan-ı Şerif Bayramı'nda yapılacak bir şeycik yok. Bayramlaşırsınız. Kurban Bayramı'nda bayramlaşmayacak mıyız? Tabii bayramlaşırız. Ama Kurban Bayramı'nın birinci, ikinci, üçüncü günü, güneş batana kadar üçüncü günü kurbanlar kesiliyor. Dolayısıyla kurban meşgul eder. Mesela hilali gözetlemiştir. Ben ikinci gün keseyim ihtiyatlı diyenler vardır. Birinci gün kesmez, ikinci gün keser. Evet. Dolayısıyla bir telaşa vardır. Tabii bu arada yani ne bileyim geciktirmiştir, kurbanını alamamıştır falan. Eyvah demiştir, koşmuştur. Ya nasıl olacaktı? Burnunuzu, boynunuzu kırık ya da gözü kör veyahut da kulağı kesik. Bunlar kurban olur muydu, olmaz mıydı? Böyle bir hayvan denk gelmiş olabilir. Çünkü bu sadece yani büyük şehirlere mahsus bir hal değil. Kasabalarda bile insanın başına gelebilir mi? Evet, gelebilir. Ha, bunun için de daha önceki naklettiğimiz o bilgileri Kurban Bayramı birinci günü daha önceki de nakletmekte fayda var. Yalnız ona geçmeden önce tabii Arefe günü, Zilhicce'nin 9. gününden itibaren Kurban Bayramı'na mahsus olan ziyade tekbirler var. Vacip olan tekbirler. Her farz namaz kılındıktan sonra Arefe günü sabah namazında başlıyor. Kurban Bayramı'nın dördüncü günü ikindi namazına kadar farz namazlar kılındıktan sonra selam verir vermez Allahümme ente selamdan önce Allahu Ekber, Allahu Ekber, La ilahe illallah, Allahu Ekber, Allahu Ekber ve lillahilhamd demek kadın erkek her Müslümana bu vaciptir.
0: Teşrik tekbiri.
1: Teşrik tekbirleri deniyor bunlara. Ve kadın erkek herkes söylediği gibi cuma namazından sonra da aynı şekilde okunmaktadır. Bayram namazından sonra da okunur. Peki okumadık, unuttuk. Yapılacak bir şey söz konusu değil. Yalnız cenaze namazından sonra okunmazmış. Kitaplar öyle yazıyor. Diyelim ki tabi dinleyicilerimizin çoğunluk itibariyle kurbanlarını almışlardır. Belki kesmişlerdir bile bazıları. Kesmeyenler vardır. Nelere dikkat edilir? Kitaplarda açık net bir şekilde buyuruyor ki bir gözü görmeyen, topal olup yürüyemeyen, dişlerinin yarısı yok olan, gözünün kulağının veya kuyruğunun çoğu, ön veya arka bir ayağı kesilmiş olan, çok zayıf olan hayvan kurban olmaz. Tabii kitaplar bunu açık net bir şekilde ifade ediyor. Fıkıh kitaplarında yazılı bunlar. Onun için de senede bir defa yapıyorsun bunu. Yani tabiri caizse hani biraz halk ağzıyla söylendi. Ya adam gibi davran, tamam mı? Bu hayvanı bana kesmeyeceğim, başkasına kesmeyeceğim. Allah için. Allah-u Teala sana bir sürü mal mülk vermiş. Bir nimet vermiş yani. O nimete teşekkür ediyorsun. Cenab-ı Hakk'ın bir emrini yerine getireceksin. Dolayısıyla kurban alırken el titrememeli. Çokça vermeli. Çünkü vereceğin yer Allah-u Teala için. Allah için kesiyorsun. Orada el titrememeli. Ne kadar çok verirsen Allah-u Teala o kadar sana çok gönderir. Hem de tahmin edemeyeceğimiz şekilde gönderir. Gani verirsek Cenab-ı Hak da aynı şekilde kendi rızası için harcayınca Cenab-ı Hakk'ın hazinesi geniş değil, hatta sonsuz. Dolayısıyla çok mu verir? Evet, çok verir. Peki efendim hani boynuzu kırıksa, boynuzsuzsa, uyuzsa, burulmuşsa bunlar kurban etmek caizdir buyuruluyor. Ola ki almıştı 3-5 kişi mesela, koçlar birbirine vururken boynuzu kırılmış olabilir. Caizdir, bunlar kurban edilebilir. Burulmuş olan da mesela koçları burarlar. Evet. Tekeleri de buralar. Vurmalarının sebebi de semizletmek.
0: Daha irileşsin
1: evet,
0: falan diye.
1: Besi için yapıyorlar bunu. Şeyler de danayı da yaparlar. İki şekilde yapılır. Hem semizletmek için yaparlar. Hem de eğer her tarafı, Türkiye'nin her tarafını öyle düşünmeyin. Hala öküz kullanan yerler var. Çünkü eğer dana yani tosun burulmazsa onu sabana koşamazsın, pulluğa koşamazsın, kanıya koşamazsın. Mümkün değil. Dizgin kabul etmez. Sahibini bile aynı şekilde şey yapar. Hani onları o sabanın, pulluğun veyahut da kanının boyunduruk dedikleri şeylerde belki bazı yerlerde aynı şekilde değişebilir. İki tane böyle sopa, selve evet. derler. Evet. Ondan aynı şekilde iple bağlanır. İple bağlanır. Netice itibariyle ne kadar kalın olursa olsun o zelve dedikleri şey. O sopa ne kadar kalın olursa olsun bir boğanın gücüyle aynı şekilde yapar mı? Hani diyeceksiniz efendim hani yaşamış gibi anlatın. Evet yaşamış gibi. Çünkü bizim de vardı öyle tosunumuz. İlk kanıya koştuğumuz zaman şöyle bir şey yaptı falan. Hiç hoşuna gitmedi. Böyle bir büyüktü. Çatır çatır kırdı attı.
0: Tabii. Maşallah.
1: Kırdı. Tosun çünkü. İnsanları severken tosunum diyorsun ya.
0: Ondanmış.
1: Öküzüm diye sevmiyorsun ya. Hiç kimse öküzüm benim deyince hoşuna gitmez. Şey de öyle. Herhangi bir kimseyi sevmiyor. Git bir çocuğu sev bakayım. Benim koyunum benimdi. Ama bir de koçum dediğim zaman evet. koç da öyle. Vurdu muydu indirir. Ama vurduğun zaman indiremez. Teke de öyle. Vurmazsan ya Cenab-ı Hak o anda acayip bir güç kuvvet veriyor. Ve yaratılış itibariyle yaratırken Cenab-ı Hak öyle yaratmış onları. Mesela bunlar koyunun erkeğidir koç. Keçinin de erkeği teke. Dolayısıyla erkekler arasında bir mücadele var. Hikmet-i ilahi ya. Yani çiftleşme dönemlerinde vuruşuyorlar onlar. Yaşlı olanlar saftı şey diyor ve yaşlı olanlarla birleşmiyorlar, çiftleşmiyorlar. Çünkü Cenab-ı Hak öyle yaratmış. Eğer yaşlı olanlarla, yaşlı koç, yaşlı tekeyle birleşecek olursa, çiftleşecek olursa nesi zayıf olur, ölür deniyor. Sadece insana mahsus. İnsan yaşlansa da yine aynı şekilde ondan meydana gelen yavru öyle olmaz deniyor. Evlat o öyle olmaz. Hayvanlar gibi değil. İnsan istina edilmiş. Cenab-ı Hak yaratırken öyle yaratmış. Ama sistem itibariyle diyorsun ya o da hani çiftleşiyor bu da çiftleşiyor ama niye böyle Cenab-ı Hak yaratırken öyle yaratmış. Bunun için de Cenab-ı Hak onlara ayrı bir güç ve kuvvet veriyor. Şeyler de öyle. Boğalar da öyle.
0: Evet.
1: O tosunlar da öyle. Vuruşuyor onlar da. Eğer yaşlandıysa genci geliyor postayı koyuyor. Ben kendi aynı şekilde ahırımız vardı bizim. Bir de ineğimiz vardı kara sığır. Bütün öküzlerimiz zaten aynı şekilde önce tosun oluyor vuruyor ondan oluyordu. Hepsi birbirini tanıyordu aynı ahırda yetiştikleri için. Bir tane bir öküzümüzün birisi ölüverdi yaz günü ihtiyaç halinde. Ondan babam gittiydi. Bir ova malı deriz. Ovada yetişmiş. Yani danalı tosunlu ovada olmuş. İri böyle de. Öyle bir tane aldı. Geldi ama ya onu öyle iri görünce öbürlerinin hepsi korktu biliyor musun? Çekindi. Bir tane de danalıktan tosunluğa terfi eden var. Öbür öküzler bunun gözüne bakıyorlar. Hani ne varsa sende var tosunum diyorlar tamam. Ya kinli bakardı. Hayvan otlatmaya da ben giderdim. Hayvanı. Bununla aynı şekilde böyle vuruşması hoşuma giderdi. Ta küçüklüğünden itibaren böyle bunları vuruşturmak
0: için. Tos yaptırırdık.
1: Ya bir gün hayvan otlatıyorduk şeyde kırda. Bu yeni aldığımız iri hayvan öküz böyle kenarda. Çok uçurum değil ama böyle hayvan yayılıyor. Ya hayvana da bir şey yaptığı yok. Ahıra giriyor diyor bir. Herkes çekiliyor korkuyor. Ahırın muhtarı. O. Ya ondan sonra o böyle bak uzaktan gördüm. Kinli o tosun olan. Bu böyle yandırıyor. Usta Bey inanır mısın Cenab-ı Hak güç kuvvet verince yetişemezsin mümkün değil. Ben anladım onun ona saldıracağını. Koştum falan ama yetişemedim. Gitti boynuzuyla hayvanın karnından şöyle öyle bir vurdu ki böyle çizdirdi gitti. Kanadı bile hayvanın o böğrü. O sana
0: uçurumdan atmaya çalışıyor.
1: Evet yani. Uçurumdan atmaya çalışıyor. Hayvan kendisini toparladı böyle şey yaptı falan. Ondan sana böyle bir falan hani kabul ettim. Sen muhtar sensin dedi. Ya nasıl anlaştılarsa şöyle geriye bir döndü. Herkes şöyle baktı. Ahıra gelirken böyle şey geliyor artık. Şöyle bir giriyor bir bakıyor herkes yerine gidiyor. E tabii sonra kitaplarda falan okuyunca Allah-u Teala yaratırken sistem böyle yaratmış. Böyle yaratıldığı için de yani onu tosun halinde bırakırsan kullanamazsın. Ama vurduğun zaman uysallaşıyor.
0: Bu kurban oluyor yani değil
1: mi? Ve kurban oluyor. Evet. İster boğa olarak kes, ister vurduktan sonra kes. İkisi de olur. Koçu da tekeği de aynı şekilde. Vurduktan sonra daha da semizleşiyor. Hayvan başka şeyler için kullanmıyor artık enerjisini. Tamamen depolanıyor, ete veriyor falan. Ve insanlar da bunu bildikleri için. Onun için kitaplarda bu vuruşma anında. Koyunlarda zaten boynuz olmaz. Onlar vuruşma derdi boynuzu olmaz. Erkeklerinki olur. Koçun tekenin olur. Onlar da işte vuruşurken veyahut da bir yere taktırırken kırabilir boynuzunu. Onun için kitaplara hasreten yazılmış. Boynuz olmayan, kırık olan veya boynuzsuz olan. Yahut da uyuz hastalığına yakalanır. Ben şahit oldum o uyuz hastalığına yakalanmış hayvanları. koyundan keçiden falan. Şey değil, hayvan derbeder değil. Kaşınıyor, bilmem ne yapıyor, yemesini içmesini bırakmıyor. Yani yine semiz. Bunun için de fıkıh kitaplarında buyuruyor ki uyuz olsa da kurban olur. Burulmuş olan da kurban olur. Dişisi de erkeği de kurban olur bunların. Koyunun erkeğin beyazı siyahından çok olanın, keçinin dişisi daha sevaptır deniyor. Kıymetleri eşitse koyun kesmek, sığır kesmekten daha evladır deniyor. İşte orada yaş sınırı da bildirmiş dinimiz. Koyunun keçinin bir yaşı, sığırın iki, devenin beş yaşını geçmiş olması lazım. Ancak koyun ve keçi de altı ayı geçmiş, anası gibi gösterişliyse. Bu kurban olabilir buyuruyor. Bu kurban olabilir. Ama dana anasını geçmiş olsa bile 1,5 yaşındaysa gene olmuyor. İlle 2 yaşında olacak.
0: Bunu satın alırken herhalde dikkat etmek lazım. Çünkü anlamayabilir insan.
1: Tabii bilen birisine.
0: Bilen birisi.
1: İşte kapak attı yani. Diye bilhassa hayvanları tanıyanlar.
0: Dişine bakıp da.
1: Dişine bakıyorlar. Yani. Hatta yani bizim burada radyoda program yapan İsmail Hacı Bey var. Uzun süre İslam bu İhlas Vakfı'nın kurbanlarını alıp aynı şekilde kestirme meselesinde hayvan konusunda da bayağı aynı şekilde bilgisi var. Mesela o uzun uzun anlatıyor. Bazıları diyor sahtekarlık yapıyor diyor orasını. Hayvanın işte dişini çekiyor bilmem ne yapıyor falan. Kapak atmış gibi. O kapak atma tabirini. Çünkü 2 yaşını doldurunca hayvan bir diş çıkartırmış. Oradan belli
0: oradan
1: olurmuş
0: diyor,
1: falan. Belli oradan belli şey oluyormuş falan. Bir de mesela insanın başına gelebilir. Diyelim ki hayvanı kesti. İnek kesti mesela. Dedi ki bu kısır dedi kesti. Dana çıktı. Canlı. Koyun kısır dedi kesti. Bizim öyle olduğu gibi kuzu çıkıverdi. Annem bir üzüldük tüh dedi ya. Bilemedik hayvanı kısır diye dedi. Kuzu çıktı. Kitaplarda o bile yazılmış. Canlıysa yemek için tekrar kesmek lazım. Peki canlı değilse ölüyse yenmez. Yenmesi caiz olmaz. Tabii kesilecek yere sürükleyerek götürmek o uygun değil buyuruyor. Bıçaklara hayvan yatırdıktan sonra bilemek ve birini ötekinin göz önünde kesmek de mekruhtur deniyor. Dolayısıyla önceden bunlara hazırlık yapmalı. Bahçesi varsa işte diz boyu bir çukur kazmalı. Sol tarafına hayvan kıbleye gelecek şekilde yatırılmalı. Sağ taraf üstte kalıyor. İki ön bir arka ayak bağlanır. Ondan sonra Bismillahirrahmanirrahim denir. O teşrik tekbiri söylenir. Ondan sonra da aynı şekilde kesilir. Tabii satın alırken işte vacip olan kurbanımı diyerek niyet edilir. Kendi kesmeyecekse vacip olan kurbanımı kesmek için seni vekil ettim denir. Vekil aynı şekilde onun adına kesebilir. Kendisi mesela Türkiye'de kurbanlık hayvanı diyelim ki Japonya'da kesilebilir. Kesilebilir. Hayvanın seferi olması önemli değil. İnsanın seferi olup olmaması önemlidir. Efendim biz işte vekalet verdik gittik. Neredesin? 3 günlüğüne falan gidin. Seferisin. Vacip olmaz. Çünkü kurbanın vacip olabilmesi için buyuruluyor. Kurbanın vacip olabilmesi için belli şartlar lazım. Belli şartlar lazım. Nedir olacak? Ne o? Müslüman olacak. Akıllı olacak. Buluğ çağında olacak. Kurban nisabına malik olacak. Ve mukim olacak buyuruyor. Bu 5 şart bu kimsede bulunması lazım. Bir de kurban nisabına zekat nisabına dahil edilmeyenlere yine zekattaki gibi 96 gram altını olan dinen zengindir. Kurban kesmesi vacip olur ama diyelim ki 50 gram altını var. Ama kullanmadığı ev eşyaları 3 kat iç ve dış elbiselerin hepsini o günkü raiç fiyatla şey yaptı. Onlar da 50 gram altın karşılığı çıktı diyelim. 50 gram vardı zaten. 50 gram da onlar. 100 gram. Ölçü neydi? 96 gram. Demek ki bunun kurban kesmesi vacip. Müslümansa, akıllıysa, buluğ çağındaysa kurban nisabına ulaştı. Bir de mukimse.
0: Mukimse evet.
1: Kurban kesmesi vacip mi? Evet. Bir de Anadolu'da yaygın bir şey var. Çünkü ben de yaşadım onu. Ha bu sene babana, bu sene babaannene, bu sene bana. Annem rahmetli. Halbuki üçü de kurban nisabına malikti. İmam Muhammed Şeyban Hazretleri'nin iştahına göre.
0: O hesabı yapmak lazım.
1: Burada. Evet onun için. Ya bir evde iki kurban olur mu? 4 bile olur.
0: 5 bile olur.
1: 5 bile olur. Yani. Mesela diyelim ki anne baba ikisi de dinen zengin. Kız oğlan var. Bunlar da aynı şekilde nisaba malik. 4 tane kesilmesi gerekir. Peki ne yapacağız? Bir dana alırsın kesersin. 4 hisse, 3 hisse içinde çocukların hakik kesilmesi onlara. Veyahut da bir tanesi de Peygamber Efendimiz'e sevabı aleyhissalatü vesselam olmak üzere kesilebilir. Veya daha önce vefat etmiş olanlar. Ölmüşler için, Allah rızası için kesilir. Hatta onların eti de dağıtılır. Ayrıca bir sevap olur. Böylece kurban bayramı da onlar da sevindirilir. Bir de kurban bayramında mesela Arefe günü gidip de ziyaretleri yapılamadıysa kurbanını kestikten sonra tamam insanlar ziyaret edecek, tebrik edecek ama kabirlerde unutmamak lazım.
0: Mesela ikinci gün kesecektir. Arefe birinci gününü bunun için değerlendirebilir yani.
1: Tabii değerlendirebilir. Ziyaretler için yani hem kabirdekileri
0: kurban
1: ziyaret.
0: Kurban kesmek için kurban bayramında 3 günlük bir süremiz var.
1: Evet.
0: Yani o üç günü herhangi birinde kesilebilir. İlla ki birinci gün kesilecek diye bir şey yok.
1: Öyle bir şart yok. Hatta birinci gün kritikse, ne demek kritikse? Şeyler, mesela kitaplarda, fıkıh kitaplarında anlatılırken Ramazan hilali için dünyanın herhangi bir yerinde görülse dünyanın her tarafında oruca başlanabilir buyuruyor. Ama hac etmek ve kurban kesmek için hacca gidenler mutlaka Zilhicce hilalini görmeleri gerekir.
0: Orada görecekler.
1: Evet, orada görecekler.
0: Bulundukları yerlere.
1: Bir dinleyicimizin birisi bir hafta olmuş, ben hilali gördüm diyor. Dedim günaydın. O öyle değildi ya. Birinci günü görecektik onu. Birinci günü görecektik. Diyelim ki göremedik.
0: Evet.
1: Göremedik. İhtiyatlı olarak orada da haçta da Arefe günü bir gün önce olma ihtimali söz konusu. İkinci gün tek başına ferden gene çıkmak ihtiyatlı olur. Kurbanı da ihtiyatlı olarak ikinci gün, üçüncü gün bile kesilebilir efendim.
0: Hocam çok teşekkür ediyoruz vermiş olduğunuz bilgilerden dolayı.
1: Biz teşekkür ederiz efendim.
0: Sevgili dinleyicilerimiz, bugün de programımızın sonuna geldik. Yarın yine sizlerle birlikte olacağız. Şimdilik hoşçakalınız.

0: İslam ve toplum. İhlas Vakfı İslam ve Toplum programını sundu. Şimdi reklamlar.
1: Bayramın coşkusu Bankart'la bir başka. Bireysel Bankart kredi kartınızla 31 Mayıs'a kadar giyim, ayakkabı, kafe ve restoran sektörlerindeki üye işyerlerimizde Bankart POS'undan tek seferde yapacağınız her 5000 TL ve üzeri alışverişinizle 500 TL. Toplam 2500 TL Bankart lira kazanabilirsiniz. Kampanyaya Bankart Mobil'den ve Bankart.com.tr'den katılabilirsiniz. Herkese iyi bayramlar. Bankart, seni düşünür o.
2: Futbol heyecanı Teknosa'da. Grundig 165 ekran 4K Ultra HD Google Smart QLED TV Tekno Club'a özel 43.999 lira. Yanında Grundig Bluetooth kablosuz kulaklık hediye.
3: Gönlünüz rahat olsun. Kurban ibadetinizi eksiksiz yapıyor, videosunu size gönderiyoruz. İhlas Vakfı 0212 451 49 çift 0. Online bağış ihlasvakfi.org.tr.

0: Türkiye'nin ilk kamu katılım bankası 11 yaşında. Ziraat Katılım. Paylaştıkça daha fazlası.
1: Reklamları dinlediniz.
2: Aklınızda bulunsun.
3: Domatesleriniz tazeliğini yitirmeye başladıysa tuzlu suyun içinde yarım saat bekletin. Soğanı akan bir musluğun yanında doğrarsanız gözleriniz daha az yaşarır. Sarımsağın kabuklarını daha kolay ayıklamak için bıçağın sırtıyla hafifçe ezin. Yoğurdun suyu birkaç gün içinde kendiliğinden ayrılır. İçindeki vitaminler suyuna geçtiğinden yerken yoğurdu mutlaka suyuyla karıştırmanız gerekir. Sebze pişirirken yemeğe ekleyeceğiniz su sıcak olmalıdır. Yemeğiniz daha lezzetli olacaktır. Sebzeler haşlanarak kullanılacaksa haşlama suyuna eklenecek bir miktar sirke sebzelerin renginin korumasını sağlayacaktır.
2: Aklınızda bulunsun.
1: Şimdi reklamlar.
4: Dünyanın bir ucunda sessiz bir bekleyiş var. Bir babanın evladının tabağına koyacak bir lokma bulamadığı o ağır çaresizliği bilir misiniz? Siz kurban bağışınızla iyiliğe niyet ettiğinizde İhlas Vakfı olarak biz o aşılmaz denilen yolları, o zorlu coğrafyaları aradan çıkarıyoruz. Çünkü biliyoruz, uzak diye bir yer yoktur. Henüz uzatılmamış eller vardır. İhlas Vakfı, kardeşliğe giden en kısa yol.

0: Bazıları için arabasını teslim aldığı gündür bayram, bazıları için yeni evinde kapının ilk kez çaldığı o an. Kimine çocuklarının yuva kurduğu gündür bayram, kimine kendi iş yerine kavuştuğu gün. Hepimizin bayramıysa Kurban Bayramı. Hoş gelmiş, sefalar getirmiş. İyi bayramlar Türkiye, emin edin.
1: Reklamları dinlediniz.
2: TGRT FM Haber.
3: CHP Genel Merkezi'nde son durumu almak için Aleyna Doğan'a gidelim, bize aktarsın. Aleyna Doğan, son bir haftadır şu an bulunduğun yer oldukça hareketli. Bugün neler yaşanıyor, söz sende.
4: Cumhuriyet Halk Partisi'nde mutlak mutlak karar sonrası aslında günlerdir hareketli anlar yaşanıyor. İşte bugün de Özgür Özel ve yönetiminin yönetimde kaldığı süreç boyunca kullandığı araçlardan iki tanesi satışa çıkarıldı. Kemal Kılıçdaroğlu talimatıyla birlikte. Şu anda CHP Genel Merkezi içerisindeyiz. Bakın hemen kameraman arkadaşım Atilla Uslu ekranlarınıza getirsin. Araçlardan şu an ekranlarınıza getirdiğimiz Mercedes araç İstanbul Büyükşehir Belediyesi davasının itirafçısı Aziz İhsan Aktaş'ın parasıyla alınan Mercedes. Ve bakın hemen üzerine de müteahhit Aziz'den satılık haram araç şeklinde ifadesiyle bir pankart asılmış. İşte bu Aziz İhsan Aktaş'ın Mercedes aracı, Kılıçdaroğlu hem Aziz İhsan Aktaş'ın aracını, makam aracını hemen şöyle gelin kameraman arkadaşım Atilla Uslu ekranlarınıza yansıtıyor. Hemen yan tarafında da bakın. Yan tarafta da hemen tutuklanan ve CHP'den yine ihraç edildikten sonra etkin pişmanlıktan faydalanan Özkan Yalım'ın 10 milyon liraya içerisine dizayn ettirdiği araba, yine Mercedes marka bir araç satışa çıkarıldı. Yine üstüne de Havlucu Belediye Başkanı'ndan satılık haram araç pankartı asıldı. Önemli bir mesajdı yine bu. Kılıçdaroğlu'na yakın kaynaklardan bizler edindiğimiz bilgiye göre satılık araçlar Cumhuriyet Halk Partisi'nin kasasına öncelikle girmeyecek. Hatta Kılıçdaroğlu'nun bu iki aracın bir an önce satılması için yine talimat verdiğini söyleyelim. Öncesinde bir talimat verdiğini biliyoruz. Yine araçların üzerine asılan haram parayla alınmıştır ifadeleri de aslında güçlü bir mesaj gönderildi. Yine şunu biliyoruz ki Kılıçdaroğlu'nun CHP'nin kasasında 1 milyar liranın üzerinde bir para olduğunu ifade ettiğini biliyoruz. Yine TGRT Haber ekranlarında TGRT Haber Ankara temsilcisi Fatih Atik'in Kılıçdaroğlu'yla konutunda yaptığı görüşmede bu ifadelere bizler teyit etmiştik. Şu anda CHP'nin kasasında 1 milyar liranın üzerinde bir para var. İşte Özgür Özel ve yönetiminin yönetimde kaldığı süreçteki boyunca harcamaları yine bir tespit edilecek ve Yüksek Disiplin Kurulu süreçleri işletecek. Yine biliyorsunuz 30 Haziran'da cumartesi günü Kemal Kılıçdaroğlu vatandaşlarla CHP Genel Merkezi'nde bir araya gelecek. Bugün de basın mensuplarıyla aslında bir bayramlaşma trevi vardı Kılıçdaroğlu'nun konutunun önünde. Orada da önemli açıklamalar yapmıştı. Ve özellikle de cumartesi günü hiç kimsenin bilmediği durumları, süreçle ilgili detayları cumartesi günü vatandaşlarla, halkla paylaşacağız ifadelerini kullanmıştı. Yine Kılıçdaroğlu'nun yol haritasını biliyoruz. 1 Haziran pazartesi günü de Kılıçdaroğlu parti meclisini toplayacak. Yine Yüksek Disiplin Kurulu süreçleri de o noktadan sonra işleniyor olacak diyelim ve söz yeniden size bırakalım.
3: Teşekkürler Aleyna, kolay gelsin. Bayram namazını İstanbul'da kılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gazze'deki katliama dikkat çekti. Netanyahu gereken dersi alacaktır dedi. Ramazan bayramında olduğu gibi bu bayramda da Erdoğan'ın habercilerle yaptığı simit diyaloğu yine dikkat çekti.
5: Filistin'de, Gazze'de yaşananlar bizler için bu bayramda ayrı bir duruş, ayrı bir vakfe.
6: Cumhurbaşkanı Erdoğan bayram mesajında Gazze'de yaşananlara ayrı bir parantez açtı. Netanyahu gereken dersi alacaktır dedi.
5: Rabbim inşallah bir an önce bu Netanyahu denilen zalimin de inanıyorum ki dünya Müslümanları karşısında gereken dersi alacaktır.
6: Erdoğan bayram namazını İstanbul'da Çamlıca Camii'nde kıldı. Namaz sonrası habercilere açıklama yaptı.
5: Kurban bir yakınlaşmadır. Kurban bu yakınlaşmanın bir tezahürüdür.
6: Cumhurbaşkanı kutsal topraklarda hac görevini yerine getiren hacıları da unutmadı.
5: Arafat'ta bütün Müslümanlar bir araya geldiler. Orada bu yakınlaşmayı gördük. Orada bu teslimiyeti gördük. Orada bu birlikteliği, beraberliği gördük. Allah tüm hacca giden kardeşlerimizin hacını kabul etsin. Rabbim oradaki birlikteliği, beraberliği tüm Müslümanlara nasip etsin.
6: Açıklamanın ardından bu bayramda habercilere simit dağıtıldı. TGRT Haber muhabiri Hanifi Bayar, Ramazan bayramında dağıtılan Rize simidini hatırlattı. Erdoğan'ın verdiği cevap gülümsetti.
7: Rize simidinin yeri başka, sizin oranın simidinin yeri başka.
5: Yok be. İstanbul simidi ayrı, Ankara simidi ayrı, Rize simidi de apayrı.
3: CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu genel merkezin polis müdahalesiyle boşaltılmasına ilişkin ilk kez konuştu. O görüntüleri içim burkularak izledim dedi. Yaşananlardan Özgür Özel ve arkadaşlarını sorumlu tuttu. Kılıçdaroğlu kurultay bir an önce toplansın çağrılarına da cevap verdi.
8: İzledim yani, içim burkularak izledim yani. Bunlar olmamalıydı.
6: Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu CHP Genel Merkezi'ne polis müdahalesiyle girilmesini bu sözlerle değerlendirdi. Ben de içim burkularak izledim dedi. Ortaya çıkan tablodan Özgür Özel ve arkadaşlarını sorumlu tuttu.
8: Hiçbir dönemde olmayan bir gerçekle karşılaşıyoruz. Bir partinin kapısı mı kapatılır ya vatandaşlara, milletvekillerine? Arkadaşlar görüşmek istiyorlar. Protesto etmeye de gelenler de oldu. Girseydi milletvekilleri içeride ne olacaktı? Kavga mı çıkacaktı yani?
6: Kılıçdaroğlu, İYİ Parti'den CHP'ye geçen Ankara milletvekili Adnan Beker'in de çıkan olaylarda sorumlu olduğunu belirtti.
8: Adnan Beker'in orada ne işi var ya? Adnan Beker'in militanların orada ne işi var ya? Taş atmak için mi? Olay çıkarmak için mi? Bunları nasıl partiye sokuyorlar? Onların aklıyla giderseniz işte bu tablo ortaya çıkar.
6: Kılıçdaroğlu hem mutlak butlan sürecinde hem de genel merkezde yaşanan gelişmelerle ilgili gerçekleri 30 Mayıs'ta genel merkezde partililerle yapacağı buluşmada anlatacağını belirtti.
8: Halkın da partilerin de duyması lazım. Sizin henüz daha bilmediğiniz pek çok ayrıntıyı halkla buluşmada anlatacağım. Mahkeme kararı çıkmasaydı hiç anlatmayacaktım. Ben bütün gerçekleri halkımla, partilerimle paylaşmak zorundayım. Bu noktaya geldik.
6: Kılıçdaroğlu bayramda kendisini takip eden gazetecilerle bayramlaştı. Ardından da gündeme ilişkin soruları cevapladı. Kurultay bir an önce toplansın çağrılarını kapattı, tedbir kararını hatırlattı.
8: Benim elimde olsa ben yarın sabah da kurultaya giderim. Kurultay yapacağız arkadaşlar. Kurultaysız bir parti olur mu? Tabii bunun için kurultayı yasal zeminde yapılması lazım. Tedbir kararı kalktıktan sonra kurultay yapılır.
6: Kılıçdaroğlu süreci hukukçu kurmaylarıyla değerlendireceğini söyledi. Özgür Özel'in genel başkanı 2 milyon üyemiz seçsin çağrısına da cevap verdi. Parti iç tüzüğüne işaret etti.
8: Genel başkan nasıl seçileceği belli. Siz kurultayı devre dışı bırakamazsınız. Partinin tüzüğü vardır, partinin yönetmeliği vardır, partinin gelenekleri vardır. Şimdi bunları bir köşeye atıp da ben kendim yaptım ve bunları uygulayacağım diyemezsiniz.
6: Yeniden göreve geldikten sonra Kılıçdaroğlu'nun parti içinde bir ihraç dalgası başlatacağı iddia edilmişti. Kılıçdaroğlu o iddialara cevap verdi.
8: Bunlara inanmayın. Herkes bir şey söylüyor. Bir parti yönetimi hukuk içinde ve ciddiyetle yapılır. Dedikodularla bir şey yapamazsınız. İhraç varsa açarsınız partinin tüzüğünde. O kurala göre yaparsınız. Ben şunu beğenmedim. Ben seni partiden ihraç edeceğim. Bu olmaz.
6: Kılıçdaroğlu Özgür Özel'in bir oldu bittiğiyle kendini grup başkanı ilan etmesini de değerlendirdi.
8: Her şeyin yasal zeminde yapılması, grup başkanların seçilmesi, hepsinin hukuk zeminde yapılması lazım.
6: Peki Kılıçdaroğlu Özel ilişkisi bundan sonra nasıl olacak? Kılıçdaroğlu diyalog kapısını açık bıraktı.
8: Bayramlaşma da olur tabii, niye olmasın? Biz düşman değiliz ki.
3: MHP lideri Devlet Bahçeli, mutlak butlan kararının ardından CHP'de yaşanan gelişmelere ilişkin çarpıcı açıklamalarda bulundu. Beklentimiz bölünmüş CHP değil, kenetlenip yüklerinden arınmış CHP'dir dedi. Sağduyu ve uzlaşma çağrısında bulunan Bahçeli, kurultay zamanı olarak da CHP'nin kuruluş tarihi olan 9 Eylül'ü önerdi.
9: Bu kurumun içinin karıştırılması, parçalanması, hukuki yönden zedelenmesi veyahut başka amaçlarla kullanılmasına müsaade edilmemesini temenni ederiz.
6: MHP lideri Devlet Bahçeli mutlak butlan sonrası Cumhuriyet Halk Partisi'nde yaşanan gelişmeleri değerlendirdi. Yargı kararına göre Kemal Kılıçdaroğlu'nun genel başkan olduğunu belirtti. CHP'de siyasi atmosferi zehirleyen, CHP'nin parti aidiyetine ve kurumsal kimliğine zarar veren nefret dilinin ivedilikle terk edilmesi gerektiğini ifade etti.
10: CHP'de bir arınma ve durulma sürecinin başlaması gerekir. Arınma ve durulma sürecinde yolsuzluk ve usulsüzlükler, tutuklamalar ve diğer ahlaki meseleler iyi anlatılmalı, şeffaf bir kamuoyu iletişim gerçekleşmelidir.
6: Bahçeli, Türk Gün gazetesine konuştu, sağduyu ve uzlaşı çağrısı yaptı. Cumhuriyet Halk Partisi'nin içinde bulunduğu tartışmalı durumdan çıkması için kurultaya gitmesi gerektiğini söyledi. Bunun için de partinin kuruluş tarihi olan 9 Eylül'ü önerdi.
10: İlçe ve il kongreleri yapıldıktan sonra uygun görülecek bir tarihte büyük kongreye gidilecektir. Bize göre bu tarih partinin kuruluş tarihi de olan 9 Eylül olabilecektir.
9: Cumhuriyet Halk Partisi ayrımdan, sert eleştirilerden beraber olduğu insanları küçümseyerek yoluna devam edeceği yerde milletle buluşmayı tercih etsin ve CHP üzerine düşen tarihi sorumluluğu üstlenmiş olsun.
6: Bahçeli, Cumhuriyet Halk Partisi'nde bir arınma ve durulma sürecinin başlatılması gerektiğini vurguladı.
10: Mevcut üyeler yenilenmeli ve yeni üye kaydı yapılmalıdır. Bu şekilde yolsuzluğa, usulsüzlüğe ve ahlaksızlığa bulaşmış üyeler de Cumhuriyet Halk Partisi'nden temizlenmiş olacaktır.
6: Bahçeli, Cumhuriyet Halk Partisi'nde yaşanan gerilimin sokak olaylarına dönüşmemesi gerektiğinin de altını çizdi.
10: Cumhuriyet Halk Partisi'nde mutlak butlan krizinin parti içi çatışmaya ve sokak eylemlerine dönüşmesi sadece CHP'de değil, Türk demokrasisi ve siyasi kültüründe de yaralı bir hafıza oluşturmasından endişe etmekteyiz.
3: Kabine ve komuta kademesi bayram namazında vatandaşla omuz omuzaydı. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi Konya'da, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler Edirne'de, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin ise Erzurum'da saf tuttu. Tarihi camilerden yükselen ortak mesaj birlik ve beraberlik oldu.
6: Devletin zirvesi bayram namazında vatandaşla omuz omuza saf tuttu. Bakanların baba ocaklarından tüm Türkiye'ye birlik ve beraberlik mesajları yükseldi. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi memleketi Konya'daydı. Bayram namazını Tarihi Kapı Camii'nde kıldı. Namaz sonrası kent protokolüyle kameraların karşısına geçen Bakan Çiftçi tüm Türkiye'nin bayramını kutlayarak birlik mesajı verdi.
11: Konya'mızdayız, baba ocağındayım. Bayramlarımız, özellikle de dini bayramlarımız, toplumsal birlik ve beraberliğimizin zirve yaptığı, millet olma şuurunu derinden hissettiğimiz müstesna günleridir. Tüm hemşerilerimize hayırlı bayramlar diliyorum.
6: Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler bayram namazı için Edirne'deydi. Bakan Güler tarihi Selimiye Camii'nde saf tuttu. Namazın ardından Güler, komutanlar ve Vali Yunus Sezer vatandaşlarla tek tek bayramlaştı. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in adresi de baba ocağı Erzurum oldu. Uzundere Çarşı Camii'nde bayram namazını kılan Bakan Tekin, namaz çıkışında hemşehrileri ve babasıyla hasret giderdi. Yoğun ilgiyle karşılaşan Bakan Tekin, milli ve manevi değerlerin yeni nesillere aktarılmasının önemine dikkat çekti.
12: Geleneklerimizde, örfümüzde olduğu gibi bayram sevincini, bayram heyecanını dostlarımızla, akrabalarımızla yapmak üzere, büyüklerimizle yapmak üzere, sıla-i rahim yapmak üzere memleketimize geldik. Kurban Bayramı, milli ve dini bayramlar, birliğimiz, beraberliğimiz, toplumsal dayanışmamız, yardımlaşmamız için çok önemli. Biz Milli Eğitim Bakanlığı olarak çocuklarımızın bu kültürle yetişmesi için, çocuklarımızın geleneklerimize, örfümüze, değerlerimize, milli ve manevi hasletlerimize sahip çıkacak şekilde yetişmesi için çaba sarf ediyoruz.
3: Anadolu'nun dört bir yanında nesiller boyu aktarılan bayram gelenekleri bu Kurban Bayramı'nda da bozulmadı. Bursa, Bilecik, Edirne ve Çanakkale'de vatandaşlar bayram namazının ardından tek bir yürek oldu. Kilometrelerce uzayan kuyruklar ve bayram halkalarıyla asırlık gelenekler geleceğe taşındı.
6: Anadolu asırlık bayram gelenekleriyle tek yürek oldu. Dört bir yanda kilometrelerce uzayan kuyruklar ve tarihi bayram halkaları birlik ruhunu dünyaya ilan etti. Bursa'da 110 yıllık gelenek bozulmadı. Bir kilometrelik bayramlaşma kuyruğu oluştu. Namaz sonrası sıraya giren mahalleli tek tek bayramlaştıktan sonra topluca mezarlık ziyaretinde bulundu.
13: Tek sıra bayramlaşma pozisyonuna geçiyoruz. Bu 60 yıldır bu bayramlaşma pozisyonumuz devam ediyor. Bundan sonra da devam edecektir inşallah.
6: Bilecik'in Cumalı köyünde asırlık bayramlaşma geleneği yaşatıldı. Nüfusu gurbetçilerle 1500'e çıkan tarihi köyde meydandaki toplu bayramlaşmanın ardından çocuklara şeker ve harçlık dağıtıldı. Program toplu mezarlık ziyaretiyle son buldu.
14: Çocukluğumuzda yaşadık bunu. Bizim çocuklarımız yaşadı. Şimdi torunlarımızla birlikte bu hem geleneğimizi yaşıyoruz, yaşatıyoruz.
6: Edirne'nin Küplü beldesinde asırlık mezarlıkta bayramlaşma geleneği sürdürüldü. Selanik göçmenlerinin başlattığı gelenekle bayram namazı sonrası mezarlıkta toplanan yüzlerce kişi dualar etti ve sıraya girerek bayramlaştı.
15: Küslük biter. Kucaklaşma başlar. İşte bizim bayramımız, işte bizim birliğimiz. Nice bayramlara Kurban Bayramımız mübarek olsun.
6: Çanakkale'nin Akçakoyun köyünde asırlık bayram halkası geleneği yaşatıldı. Namaz çıkışı meydanda toplanan yüzlerce köylü insan zinciri oluşturdu. Yarım saatte tüm köyün kucaklaştığı tarihi merasim, ikramlar ve hatıra fotoğrafıyla son buldu.
2: TGRT FM Haber.
1: Şimdi reklamlar.
16: Tüm kartlarını tek yerde toplamak bir cüzdana bakar. Sen de tüm bankalara ait kartlarını cüzdana ekle. Eklediğin tüm kartların limitlerini, işlemlerini, puanlarını görüntüle. Kartlarını tek yerden yönet, istediğin kartla öde. Detaylar cüzdanda.
0: Bazıları için arabasını teslim aldığı gündür bayram, bazıları için yeni evinde kapının ilk kez çaldığı o an. Kimine çocuklarının yuva kurduğu gündür bayram, kimine kendi iş yerine kavuştuğu gün. Hepimizin bayramıysa Kurban Bayramı. Hoş gelmiş, sefalar getirmiş. İyi bayramlar Türkiye.

0: Dünyanın bir ucunda sessiz bir bekleyiş var. Bir babanın evladının tabağına koyacak bir lokma bulamadığı o ağır çaresizliği bilir misiniz? Siz kurban bağışınızla iyiliğe niyet ettiğinizde İhlas Vakfı olarak biz o aşılmaz denilen yolları, o zorlu coğrafyaları aradan çıkarıyoruz. Çünkü biliyoruz, uzak diye bir yer yoktur. Henüz uzatılmamış eller vardır. İhlas Vakfı, kardeşliğe giden en kısa yol.
1: Reklamları dinlediniz.

0: Edebiyat Dünyası.
1: Değerli dinleyiciler, bugünkü Edebiyat Dünyası programımızı bayramlarımızla süslemek istiyoruz. Bayram hatıralarından, bayram duygusallığından söz edeceğiz.
2: Programı sizler için Rıdvan Üzel hazırlayıp yazdı. Haluk Kesim yönetiyor. Teknik masada Ahmet Atalay, kurguda Hasan Dinç görev alıyorlar. Ben sunucunuz Oya Seymen.
1: Ve ben Haluk Kesim, ekibimiz adına sevgi ve saygılarımızı sunuyoruz.
2: Bayramlar, bayramlar. Tarihi her türlü zenginliklerle dolu olan Türk milletinin bayramları. İşte bu zenginliklere örnek teşkil edecek çok güzel bir davranışlar manzumesi. Maddi ve manevi havasıyla aynı inancın, aynı zevkin, aynı hazzın yaşandığı bu 3-4 günlük tatlı heyecanlarla büyükler, küçükler hatırlanır, yetimler sevindirilir, yoksulların gönlü hoş edilir bayramlarda.
1: Sevindirmenin, hatırlanmanın, hoş edilen gönüllerin adıdır bayramlar. Sevince, neşeye, eğlenceye açılan kapıdır bayramlar.
2: Bayram sevinç günüdür. Sevindir bizi ya Rab. Mükafatların veriliş günüdür. Mükafatına eriştir bizi ya Rab. Ramazan'da oruç tutan kullar bayramda neşe bulurlar, nimete gark olurlar, nimetine erenlerden eyle bizi ya Rab. Küçük büyük herkes bayram eder, ziyaret edilir valide peder, eş dost akraba hep beraber, gülenlerden eyle bizi ya Rab. Yad ellerden sılaya gelinir, topluca evlere varılır, eller öpülür, dualar alınır, hayır dua alanlardan eyle bizi ya Rab.
1: Daha yaşlıca olanlar çocukluklarındaki bayramların, arefe günlerinin, ilk bayram namazlarının özlemi içindedirler. O ilk oruçlar, ilk teravihler çocukluk hatıralarının unutulmaz sahneleridir. Refik Halit Karay, Guguklu Saat isimli hikayesinde çocukluğunun Ramazanlarını ve arefe gününü şöyle anlatır sevgili dinleyiciler.
2: Ağla çeşmem ağla, durma, ağla gözüm ağla. Evet, bilmem bu sözler nereden, nasıl birdenbire aklıma geldi sevgili dinleyiciler. Saatlerdir kendime hakim olamayarak devamlı bunu tekrarlıyorum. Yani ne diyorum? Ağla çeşmem ağla, ağla durma. Evvela bayram öncesi arefe gününü hatırlıyorum. Eyüp Sultan Hazretlerini ve aile mezarlarını ziyaret ettiğimiz günü hatırlıyorum. Hazreti Halid'i, yani Eyüp Sultan Hazretlerini ziyarete gitmek adetti. Türbeden önce mezaristana uğrardık. Bu mezar taşı ormanının kuytu bir kenarında o kur üfler, yüreğimizde bir ferahlık duyardık. Ölüme bu kadar yakın bulunmaktan meydana gelen bir masumlukla aheste aheste arabalarımıza binerdik. Bu ne büyük ne ucu bucağı bulunmaz bir servilikti. Ta evime kadar loşluk, uğultu ve yalnızlık içinde konuşmak cesaretini bulamayarak gelirdik. Orada bizi hayat birden karşılar, kucaklardı. Oyuncakçı dükkanları, şekerciler, kahveler ve dilenci kafileleri. Türbenin avlusuna ne güçlükle itişe kakışa gidilirdi. İğne atsan yere düşmezdi, fakat kumrular yine dolaşacak yer bulur. O gün darı yemekten kursakları

0: Kalabalık yol başlardı. Ben en çok orada eğlenirdim. Geçen sene 10 yıllık bir aradan sonra Arefe günü yine Türbe-i Halid'i ziyarete gittim. Avlu bomboştu, şadırvanda suların sesi ve kovuklarda kumruların dem çekişi işitiliyordu. Kapıda tek bir araba, benim arabam bekliyordu. Gönlüm hüzünle, öksüzlükle doldu. Bu kadar az zamanda bu ne büyük değişiklikti. Biz oraya kar fırtınaları içinde koşar giderdik. Şimdi bahar ve güneş içinde bile gelen yoktu. Ne diyeyim? Ağla çeşmem, ağla. Durma.
1: Sevgili dinleyiciler, edebiyatçı yazar Refik Halit Karay'dan bir Arefe günü hatırası dinlediniz. Peki bayram sabahları için neler diyebiliriz? Hani o erkenden kalkışlar, evin beylerinin yeni elbiseler giyerek camilere gidişleri, kar soğuk demeden avlularda hasır üzerinde namaz kılışlar, daha neler neler.
0: Ama sevgili dinleyiciler, 5000 kişinin hep birlikte açık arazide kıldıkları bir bayram namazı vardır ki unutulacak gibi değildir.
1: Albay Celal Dora aklına gelen kötü bir ihtimalle irkildi. Allah korusun, ya bir hava saldırısı olsa ne yapacaklardı? İşte o sırada beklenmedik bir şey oldu.
0: Sevgili dinleyiciler, neydi Albay Celal Dora'nın anlatmaya çalıştığı bu hadise? Gelin hadiseyi onun ağzından dinleyelim şimdi.

0: Size anlatacağım hadise Kore Savaşı sırasında cereyan etmişti. 1950 yılının Haziran ayında Rusya'nın güdümündeki Kuzey Kore ordusu ortada hiçbir sebep yokken Güney Kore topraklarına tecavüz etmişti. Komünistlerin baskın şeklindeki bu tecavüzü Kızıl Çin'in de Kuzey Kore'yi desteklemesiyle Doğu ve Batı bloklarını ilk defa karşı karşıya getiren Kore Savaşı'nı başlatmıştı. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi Güney Kore'yi komünistlerden temizlemek için üye devletleri askeri yardıma çağırmış ve yardıma koşanların başında Türkiye'de yer almıştı. Kore'ye Tugay tertibinde bir kuvvet göndermiştik. Bu birliğin başında Tuğgeneral Tahsin Yazıcı ve ben Albay Celal Dora vardı. Türk Tugay'ı Kore Savaşı'nda fevkalade yararlılık göstermiş ve tarihe geçecek bir destan yazmıştı. Bu başarılarından dolayı Mümtaz Birlik Nişanı ile taltif edilmişti. 6 Temmuz Ramazan Bayramı'nın birinci günüydü. Hep birlikte bayram namazı kılacaktık. Ramazan'ın çoğunu cephede geçirmiştik. Erat ve subaylarımız muharebenin çok elverişsiz ve tahammülsüz şartları altında dahi oruçlarını tutmuş namazlarını kılmışlardı. Bayram namazını ihtiyat bölgesinin ortasında ve etrafı yüksek kavak ağaçları ile çevrili zümrüt gibi yemyeşil bir ovada hep birlikte kılmamızı kararlaştırdıktan sonra birden ürperdim. 5000 kişi namazdayken Allah korusun bir hava saldırısına uğradığımız takdirde ne büyük bir felaket olacağını düşünüyor ve huzursuzlanıyordum. General Yazıcı'ya taburların kendi bölgelerinde ayrı ayrı namaz kılmalarını teklif ettimse de İmam adedinin azlığı yüzünden buna imkan görülememişti. Sabaha karşı namaz kılınacak yerin dört bir yanı uzaklardan ve yakınlardan emniyete alınmıştı. Henüz ortalık ağarmadan birlikler abdest alarak kendi bölgelerinden çayırlığa doğru gelmeye başladılar. Hava açık ve görüş mesafesi fazlaydı. Gökyüzünde tek bir bulut parçası dahi görünmüyordu. Birlikler toparlanırken bir sis tabakası zuhur ederek çayırlık üzerine çökmeye başladı. Cemaat çoğaldıkça sis tabakası da keşifleşti. Namaza durduğumuzda 10 metre ilerisi görünmez bir hal almıştı. Bir hikmeti ilahi. Bu sis tabakası yalnız çayırlık bölgeyi kaplamış, diğer sahalarda sisten hiçbir emare görülmemişti. Namazımızı kılıp bayramlaştıktan sonra dağılırken sis tabakası da kaybolup gitti. Rahim Allah, insanlık davası uğruna kan döken Mehmetçiği her zaman olduğu gibi yine korumuş, esirgemişti.
1: Allahu Ekber, Allahu Ekber. Allahu Ekber, Allahu Ekber. Eşhedü en la

0: أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن
1: biz kısık sesleriz, minareleri sen ezansız bırakma Allah'ım. Ya çağır şurada bal yapanlarını, ya kovansız bırakma Allah'ım. Mahyasızdır minareler, göğü de kehkeşansız bırakma Allah'ım. Müslümanlıkla yoğrulan yurdu Müslümansız bırakma Allah'ım. Bize güç ver, cihat meydanını pehlivansız bırakma Allah'ım. Kahraman bekleyen yığınlarını kahramansız bırakma Allah'ım. Bilelim hasma karşı koymasını, bizi cansız bırakma Allah'ım. Müslümanlıkla yoğrulan yurdu Müslümansız bırakma Allah'ım. Yarının yollarında yılları da Ramazansız bırakma Allah'ım. Ya dağıt kimsesiz sürünü, ya çobansız bırakma Allah'ım. Bizi sen sevgisiz, susuz, havasız ve vatansız bırakma Allah'ım. Müslümanlıkla yoğrulan yurdu Müslümansız bırakma Allah'ım.
0: Allah'ım.

0: Değerli dinleyiciler, Arif Nihat Asya'nın bu duasından sonra yine şairimizin bayramla ilgili şu dörtlüğünü sizlere hatırlatmadan geçemeyeceğiz.
1: Yalnız tat halinde ağızlarda mıyım? Tek bir sabahıyım, sena akşamıyım. Herkes sevinip geldi şeker bayramı der, bilmez ki şeker değil, şükür bayramıyım.

0: Şükürle gönüllerin, şekerli ağızların tatlandığı şu 3-4 günlük bayram günlerinde ortalık tam manasıyla bir bayram yerine döner sevgili dinleyiciler. Değerli dinleyiciler, şimdi sizlere bayram lakabıyla tanınan Ankaralı bir evliyadan söz etmek istiyoruz. Sunacağımız küçük skecimizle bu büyük evliyanın kim olduğunu, bayramla ilgisinin ne olduğunu birlikte tanıyalım sizlerle.
1: İçimdeki sıkıntıyı bir atabilsem. 5 yıldır Ankara'dayım. Medresede müderrisim. Yüzlerce talebem var. Ama ve lakin içimdeki boşluk günden güne büyüyor. Asıl benim bir hocaya ihtiyacım var. Asıl ben muhtacım ilim öğrenmeye. Ben muhtacım bir yol göstericiye. Ben, zavallı ben. Buyurunuz. Hoş geldiniz. Şöyle buyurunuz.
2: Teşekkür ederim. Ben Şücai Karamani'yim. Kayseri'den gelirim. Size bir haberim vardır. Davete geldim sizi.
1: Hayırdır inşallah. Hayırdır. Anlat hele. Anlat.
2: Hayırdır, hayır. Beni muhterem hocam Hamidettin Veli Hazretleri gönderdi. Git Engörü'de Kara Medrese'de Numan isimli müderrise selamımı söyle, al getir onu bize buyurdular.
1: Oh! Baş üstüne. Hemen gidelim. Hemen.

0: Sevgili dinleyiciler, talebe hocasına hem de koşarak, uçarak gitti. Kayseri'de Sonuncu Baba derler, meşhur Hamidi Veli Hazretleri ile bir kurban bayramında buluştu Numan. Neler mi oldu? Bakalım görelim.
1: Evladım Numan, hoş geldin. Sefalar getirdin. Biliyor musun, iki bayramı birden kutluyoruz bugün. Bayram hürmetine senin lakabın da bayram olsun. Bayramım, bayramım benim.
0: Aradan yıllar geçiverdi sevgili dinleyiciler. Hocasıyla birlikte Numan hacca gittiler. Bu sefer de hacı olmuştu Numan. Böylece hem hacı hem bayram lakaplarını alan Numan artık tarihte ve günümüzde çok tanınmış bir veli olacaktır. Bu veliyi tanıdınız değil mi? Evet, Hacı Bayram-ı Veli Hazretleri. Hani İstanbul'u Fatih Sultan Mehmet Han'ın fethedeceğini müjdeleyen büyük evliya. Evet sevgili dinleyiciler, ta 15. yüzyıla götürdük sizleri. 15. yüzyılın çok öncelerinde, 15. yüzyılın çok sonralarında, günümüzde, yarınlarımızda bayramlar kutlanıyor hep. Bayramlar kutlanacak hep. Biz de bayram dolayısıyla bir Genç Kalemler programına böyle girelim istedik. Bayramlar neşe ve sevinç günleri. Bayramlar mutlulukların, sevgilerin karşılık beklenmeden paylaşıldığı, Allah rızasının gözetildiği günler. Bayramlar hayat bahçelerimize serpiştirilmiş çiçeklerdir sevgili dinleyiciler. Bir genç şairimiz, evet İstanbul Eyüp'ten Zeynep Türkoğlu da gönderdiği şiirinde bayram çiçekleri diyor bu mutlu güzel günler için. Dinliyoruz Zeynep Türkoğlu'nu.
2: Bütün dostları, bütün güzellikleri bayramda açan çiçekler gibi görüyorum. Bir kartpostaldan sunuyorum en iyi dilekleri. Bu bayram çiçekleri gönülden kopmuş bir terdir. Üstleri yakut gibi işlenmiş ferdir. Akar ruhlara renk renk, ışıl ışıl. Herkesin gözünde ayrı güzeldir. Nazlı olur ince dalları, tutsan kırılır, tutmasan kırılır. Vazoda, tabloda, uçan tüllerde ne hoş kokar bayram çiçekleri. Bayram çiçeklerinin güzelliğini aynalar söyledi bana, mütebessim dudaklar söyledi. Dostlarım için sakladığım gözlerimin içi söyledi.
3: Şimdi reklamlar. Hayaliyle uyuduğunuz bayramlıklar kadar güzel bir bayram dileğiyle. İyi bayramlar Türkiye. Vakıfbank daima seninle.
4: Bazıları için arabasını teslim aldığı gündür bayram. Bazıları için yeni evinde kapının ilk kez çaldığı o an. Kimine çocuklarının yuva kurduğu gündür bayram, kimine kendi iş yerine kavuştuğu gün. Hepimizin bayramıysa Kurban Bayramı. Hoş gelmiş, sefalar getirmiş. İyi bayramlar Türkiye. Emin edin.
5: Her yolculuğunuzda yanınızdayız. Milli futbol takımları resmi moda sponsoru Damat TV'nin A Milli Futbol takımımıza başarılar diler.

0: Türkiye'nin ilk kamu katılım bankası 11 yaşında. Ziraat Katılım. Paylaştıkça daha fazlası.
1: Reklamları dinlediniz.
2: Bayramlar sınada olanları birleştirir. Uzakları yakın eder bayramlar. Yıllarca birbirini aramamış dostları bir yerlerde buluşturur bayramlar. Neşelere at, mutluluğa damga, sevinçlere kaynak olur bayramlar. Bayramlar, bayramlar. Bayramlar unutmamaktır sevenlere. Bayramlar unutmamaktır hatırası olanlara.
3: Ama bir de sevgiler azalırsa, hatıralar kaybolursa, işte o zaman unutulmak olur bayramların adı sevgili dinleyiciler. Bakınız şairimiz Abdurrahim Karakoç'un vefasına nasıl vefasızlık eden bir mihriban vardır. Belki de mihriban şair Karakoç'un gelinlik çağına gelmiş olan kızıdır. Evlenip kuş olup uçacak baba evinden. Gidiş o gidiş. Mihriban'ın şair babasını da hatta kendisini de unutacağını adı gibi bilir Abdurrahim Karakoç.

Bayramlar unutmamanın adıdır halbuki. Ama o bayram gelmemişse, gelememişse, bil ki artık seni unutmuştur mihriban. Ey şairim, bil ki unutmuştur.

kolay mı deme. Unutursun mihribanım. Düğün bayram gelsin hele. Unutursun mihribanım. Yıllar sineme yaslanır. Hatıraların paslanır. Bu deli gönlün uslanır. Unutursun mihribanım. Süt emerdin gündüz gece. Unuttun ya büyüyünce. Ve işte tıpkı öylece. Unutursun mihribanım. Gün geçer azalır sevgi. Değişir her şeyin rengi. Bugün değil, yarın belki. Unutursun mihribanım. Düzen böyle bu gemide. Eskiler yiter yenide. Ben değil, sen seni de. Unutursun mihribanım. Unutursun mihribanım, unutursun mihribanım. Düğün, bayram gelsin hele. Unutursun mihribanım.

Mihriban'ın vefasızlığına, bir gün kendisini unutacağına kesin gözüyle bakan Abdurrahim Karakoç, ancak bir şey vardır ki onun kendisini hiç unutmayacağına inanır. Bu Anadolu sevgisidir. Mihriban vefasızdır ama Anadolu hep vefalıdır. Anadolu'nun her haftası bayramdır. Her günü düğün gibidir sevenlerine.

0: Sen bizim dağları bilmezsin gülüm. Hele boz dumanlar çekilsin de gör. Her haftası bayram, her günü düğün. Hele yaylalara çıkılsın da gör. Bilmezsin obalar nasıldır bizde. Kanılar yollarda, yoncalar dizde. Saydıklarım damla değil denizde. Hele bir ekinler ekilsin de gör. Görmedin sen bizim mavi suları. Karlar eriyince kırar yuları. Köpük olur beyaz, sel olur sarı. Hele taştan taşa dökülsün de gör. Köyleri görmedin ki hiç. Yolları toz, çamur, evleri kerpiç. O kirli kabukta, o en temiz iç. Hele bir yakından bakılsın da gör. Anlamaz, bilmezsin sen bizim halkı. Sevgiyi bulasın yakına gel ki. Kalıplar gerçeği göstermez belki. Gönül perdeleri sökülsün de gör.
1: Evet, bayramlar unutmamaktır demiştik sevenlere.
0: Aslında unutulmak var ya, unutulmak insanlığın müşterek korkusudur bu. İşte bayramlar insanların korkusunun sevince döndüğü günlerdir. 3 günlük Ramazan bayramı, 4 günlük Kurban bayramı, her hafta bir gün yaşadığımız Cuma mutlulukları var ya, silkip atar insanların üzerinden stresleri, bunalımları, öfkeleri. Daha neleri neleri. Peki ya mezarlar? Onlar da korku günleridir insanlara. Oraya girip de bir daha çıkamamak var ya.
2: Bir bayram gecesinde İstanbul nasıldır merak ettiniz mi sevgili dinleyiciler? İşte size bir bayram gecesinde Haliç'ten İstanbul'u seyreden Ahmet Sırrı Arvas'ın bir şiiriyle cevap verelim.
1: Bir bayram gecesinde seyrettim İstanbul'u. Yavuz Selim Camii'nin muhteşem avlusundan. Işık hüzmelerine takılırken gözlerim mazimdeki en bakir hatıraları andım. Bir yaprak hışırtısı canlandırdı o akşam eski bir hatırayı. Yüksek surun üstünde ıslandı kirpiklerim ve düşündüm, ben kimim? Şehre baktım tepeden, upuzun gölgeler var, kapalı perdeler var. İnsanlar dertlerini kemirip duruyorlar, bayram gecelerinde uyuyamıyorlar. Şehir suskun ve ölgün, uzaktan çığlık çığlık uçuşuyor martılar. Hiç bitmesin istedim bayram gecesinde. Bu fetih surlarından seyretmek İstanbul'u, kim bilir hangi büyük evliya hürmetine ayakta duruyordu o surlar. Bir bayram gecesinde seyrettim İstanbul'u, o bayram gecesinde, bir bayram gecesinde.

0: Yahya Hancı'nın Bayram Sabahı şiirini dinleyince aklımıza Yahya Kemal Beyatlı geldi sevgili dinleyiciler. Programımızda usta şair Yahya Kemal'in bir bayram hatırasıyla devam ediyorum. Yahya Kemal şöyle anlatır sevgili dinleyiciler.
1: Çocukluğumun bayramları ne güzeldi, ne sıcak. Bir elimde şekerim, diğerinde mendilim. Yine bayram geldi, o günlerden çok uzak. Koptu, değişti film, artık çocuk değilim.
0: Sevgili dinleyiciler, Halide Kara Mahmutoğlu'nun Size dergisine gönderdiği bu kısa fakat manalı şiirinden sonra sizi Mutia Banu Dede hanımefendinin İstanbul'dan gönderdiği bayram hatırası yazısıyla baş başa bırakıyoruz. Mutia Banu Dede de bayram hatırasında yine aynı şeyleri söylüyor. Şekerler diyor, çocukluğum diyor. Dinliyoruz.
1: Şimdi güzel bir yaz sabahında tan yeri ağrırken altın rengi kumsala dövercesine vuran bir deniz kenarında veya püfür püfür esen yaşlı bir çınar ağacının altında olmayı nasıl da isterim bir bilseniz. Tıpkı eski günlerde olduğu gibi. Hey gidi günler hey, şu yaşlılık ne zor şeymiş. İleride benim de yüzümde kırışıklıklar, gözümde yakın gözlükleri ve başımda her yılın hatırasını taşıyan şu akların olacağını söyleseler gülerdim. Toz pembe bulutlar üzerinden dünyadan habersiz, gamsız yaşadığım o deli gençlik günleri. Bir film şeridi gibi gözümden akan her yaşla birlikte geçip gidiyor. Fakülteyi bitirdikten sonra bir oğlum ve bir kızım oldu. Şimdi ikisi de evli. Hem anneanneliği hem de babaanneliği tattırdılar bana. Artık hayattan kendi adıma bekleyeceğim bir şey kalmadı. Şimdi tek başımayım. Beni arayan soran yok değil ama onların arada bir yaptıkları kaçamak ziyaretler bana yetmiyor. Gerçi ziyaretçi sayısında artış var. Torunlarım, onlar benim her şeyim. Ne kadar çok hatırlansam da yalnızlığım içime daha çok oturuyor. Ömrümün kalan kısmını ibadetimle baş başa geçirerek ancak huzura kavuşabiliyorum. Arada bir üstü tozlanmış albümleri çıkarıyor. Kimisi sararmış, kimisi yırtılmış resimleri çıkarıp karıştırıyorum. Bazen gözüm kırık çerçeveli eski bir resme takılıyor. Sanki o resimdeki acı tatlı hatıralarım bana göz kırpar gibi bakıyorlar. Bu ihtiyar ellerimi öpmeye gelecekler. Kendimi bayram şekerlerine benzetiyorum. Yo sakın gülmeyin. Ben bayramdan bayrama yenilip de tadına o zaman varılan, geri kalan günlerde de paketin içinde erimeye terk edilen şekerler gibiyim.
0: Sevgili dinleyiciler, bayramlarımız konulu Edebiyat Dünyası programımızı şairimiz Bestami Yazgan'ın Bugün Bayram Sabahı isimli güzel şiiriyle kapatmak istiyoruz. Dinliyoruz Bestami Yazgan'ı.
1: Güneş bir başka doğuyor. Bugün bayram sabahıdır. Gökten mutluluk yağıyor. Bugün bayram sabahıdır. El öpünce gül dudaklar açılır, dostça kucaklar. Sevgiye konar yürekler. Tek sermayem yüreğimdir. Tatlı diller şekerleşir. Muhabbet kalbe yerleşir. Eller, gönüller birleşir. Bugün bayram sabahıdır. Mevla kerem etti bize. Mutlu günler yetti bize. Neşe doldu kalbimize. Bugün bayram sabahıdır.
0: Evet, günleriniz değil bütün ömrünüz bayram neşesiyle dolsun sevgili dinleyiciler. Yüzünüzden mutluluklar eksilmesin.
1: Efendim, programı sizler için Rıdvan Üzel hazırladı, Haluk Kesim yönetti ve sundu. Teknik masada Ahmet Atalay, kurguda Hasan Dinç görev aldılar. Ben sunucunuz Zoya Seymen
0: ve ben Haluk Kesim, bir başka programda buluşmak üzere hoşça kalın.

0: Şimdi reklamlar.
1: Bayramın coşkusu Bankart'la bir başka. Bireysel Bankart kredi kartınızla 31 Mayıs'a kadar giyim, ayakkabı, kafe ve restoran sektörlerindeki üye işyerlerimizde Bankart POS'undan tek seferde yapacağınız her 5000 TL ve üzeri alışverişinizle 500 TL. Toplam 2500 TL Bankart lira kazanabilirsiniz. Kampanyaya Bankart Mobil'den ve Bankart.com.tr'den katılabilirsiniz. Herkese iyi bayramlar. Bankart, seni düşünür o.
2: Sıradaki şarkı Bilastik. Hem konforlu hem güvenli olamaz mı diyenlere geliyor. Bir dakika. Bunun yazı var, kışı var, yağmuru var, çamuru var. Ne takacağız diyenler. Size de geliyor.

0: Continental takacaksın, gerisini takmayacaksın. Üstün teknolojileri ve özel desenleriyle Continental takacaksın. Continental takacaksın. Başka da bir şey takmayacaksın.
1: Gönlünüz rahat olsun. Kurban ibadetinizi eksiksiz yapıyor, videosunu size gönderiyoruz. İhlas Vakfı 0212 451 49 çift 0. Online bağış ihlasvakfi.org.tr.
2: Reklamları dinlediniz.
3: TGRT FM Haber.
4: CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, genel merkezin polis müdahalesiyle boşaltılmasına ilişkin ilk kez konuştu. O görüntüler içimi burktu dedi. Yaşananlardan Özgür Özel ve arkadaşlarını sorumlu tuttu. Kılıçdaroğlu kurultay bir an önce toplansın çağrılarına da cevap verdi. Buyurun.
5: Ben de izledim yani, içim burkularak izledim yani. Bunlar olmamalıydı.
6: Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP Genel Merkezi'ne polis müdahalesiyle girilmesini bu sözlerle değerlendirdi. Ben de içim burkularak izledim dedi. Ortaya çıkan tablodan Özgür Özel ve arkadaşlarını sorumlu tuttu.
5: Hiçbir dönemde olmayan bir gerçekle karşılaşıyoruz. Bir partinin kapısı mı kapatılır ya vatandaşlara, milletvekillerine? Arkadaşlar görüşmek istiyorlar, protesto etmeye de gelenler de oldu. Girseydi milletvekiller içeride ne olacaktı? Kavga mı çıkacaktı yani?
6: Kılıçdaroğlu, İYİ Parti'den CHP'ye geçen Ankara Milletvekili Adnan Beker'in de çıkan olaylarda sorumlu olduğunu belirtti.
5: Adnan Beker'in orada ne işi var ya? Adnan Beker'in militanların orada ne işi var ya? Taş atmak için mi? Olay çıkarmak için mi? Bunları nasıl partiye sokuyorlar? Onların aklıyla giderseniz işte bu tablo ortaya çıkar.
6: Kılıçdaroğlu hem mutlak butlan sürecinde hem de genel merkezde yaşanan gelişmelerle ilgili gerçekleri 30 Mayıs'ta genel merkezde partililerle yapacağı buluşmada anlatacağını belirtti.
5: Halkın da partilerin de duyması lazım. Sizin henüz daha bilmediğiniz pek çok ayrıntıyı halkla buluşmada anlatacağım. Mahkeme kararı çıkmasaydı hiç anlatmayacaktım. Ben bütün gerçekleri halkımla, partilerimle paylaşmak zorundayım. Bu noktaya geldik.
6: Kılıçdaroğlu bayramda kendisini takip eden gazetecilerle bayramlaştı. Ardından da gündeme ilişkin soruları cevapladı. Kurultay bir an önce toplansın çağrılarını kapattı, tedbir kararını hatırlattı.
5: Benim elimde olsa ben yarın sabah da kurultaya giderim. Kurultay yapacağız arkadaşlar. Kurultaysız bir parti olur mu? Tabii bunun için kurultayı yasal zeminde yapılması lazım. Tedbir kararı kalktıktan sonra kurultay yapılır.
6: Kılıçdaroğlu süreci hukukçu kurmaylarıyla değerlendireceğini söyledi. Özgür Özel'in genel başkanı 2 milyon üyemiz seçsin çağrısına da cevap verdi. Parti iç tüzüğüne işaret etti.
5: Genel başkan nasıl seçileceği belli. Siz kurultayı devre dışı bırakamazsınız. Partinin tüzüğü vardır. Partinin yönetmeliği vardır. Partinin gelenekleri vardır. Şimdi bunları bir köşeye atıp da ben kendim yaptım ve bunları uygulayacağım diyemezsiniz.
6: Yeniden göreve geldikten sonra Kılıçdaroğlu'nun parti içinde bir ihraç dalgası başlatacağı iddia edilmişti. Kılıçdaroğlu o iddialara cevap verdi.
5: Bunlara inanmayın. Herkes bir şey söylüyor. Bir parti yönetimi hukuk içinde ve ciddiyetle yapılır. Dedikodularla bir şey yapamazsınız. İhraç varsa açarsınız partinin tüzüğünde. O kurala göre yaparsınız. Ben şunu beğenmedim. Ben seni partiden ihraç edeceğim. Bu olmaz.
6: Kılıçdaroğlu Özgür Özel'in bir oldu bittiğiyle kendini grup başkanı ilan etmesini de değerlendirdi.
5: Her şeyin yasal zeminde yapılması, grup başkanların seçilmesi, hepsinin hukuk zeminde yapılması lazım.
6: Peki Kılıçdaroğlu Özel ilişkisi bundan sonra nasıl olacak? Kılıçdaroğlu diyalog kapısını açık bıraktı.
5: Bayramlaşma da olur tabii, niye olmasın? Biz düşman değiliz ki.
4: İran basını Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasında varılan mutabakatın gayri resmi çerçeve metnine ulaştı. Buna göre ABD donanması İran açıklarından çekilecek. Hürmüz'ün kontrolünü İran ve Umman sağlayacak. Taraflar nükleer müzakereler için 60 günlüğüne masaya oturacak.
6: Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasındaki görüşmelerde kritik bir aşamaya gelindi. İran Devlet Televizyonu ABD ile hazırlanan mutabakat zaptı için gayri resmi çerçevenin taslak metninin hazır olduğunu duyurdu. Taslağa göre ABD donanması İran açıklarından çekilecek ve deniz ablukası kaldırılacak. Hürmüz Boğazı'nın yönetimi kıyıdaş ülkeler İran ve Umman'a geçecek. Haberde İran'ın buna karşılık olarak Hürmüz Boğazı'ndan geçen ticari gemi sayısını bir ay içinde savaş öncesi seviyelere geri getirme sözü verdiği belirtildi. Mutabakat kapsamında taraflar İran'ın nükleer programını müzakere etmek için 60 günlüğüne masaya oturacak. Eğer nihai anlaşmaya varılırsa anlaşma Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararı şeklinde onaylanacak. İran Devlet Televizyonu mutabakatın çerçevesinin henüz kesinleşmediğini ve Tahran yönetiminin somut doğrulama olmadan hiçbir adım atmayacağını duyurdu.
4: İsrail Gazze'ye düzenlediği saldırıda Hamas'ın askeri kanadının yeni lideri Muhammed Avde'yi öldürdüğünü duyurdu. Saldırıda Avde'nin ailesinden 3 kişi daha hayatını kaybetti.
6: Soykırımcı İsrail Gazze'de bayram dinlemedi. Savaş uçakları bir kez daha saldırı düzenledi. İsrail savaş uçakları Gazze şehir merkezindeki bir pazar alanını hedef aldı. İsrail ordusu saldırıda Hamas'ın yeni askeri kanat sorumlusu Muhammed Avde'nin öldürüldüğünü duyurdu. Gazze yönetimi saldırıda Avde'nin ailesinden 3 kişinin daha hayatını kaybettiğini açıkladı. Avde ve ailesi için Gazze'de cenaze namazı kılındı. Saldırının ardından İsrail kanadından peş peşe açıklamalar geldi. İsrail Başbakanlık Ofisi Avde'nin 7 Ekim saldırılarının mimarlarından biri olduğunu iddia etti. İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu ise 7 Ekim saldırısına katılan herkesin er ya da geç peşinde olacakları tehdidinde bulundu. Bu saldırı İsrail'in Hamas lider kadrosuna yönelik suikast zincirinin son halkası oldu. Muhammed Avde'nin halife olan eski askeri kanat sorumlusu İzzettin El Haddad da Mayıs başında benzer bir hava saldırısıyla öldürülmüştü.
4: İspanya'da Sosyalist Başbakan Pedro Sánchez zor günler geçiriyor. Yolsuzluk soruşturması kapsamında Sosyalist Parti binasına baskın yapan Madrid polisi saatlerce delil aradı.
2: Cordón ya establecido, está a punto de salir. La UCO.
6: İspanya siyaseti iktidardaki Sosyalist Parti'nin genel merkezine düzenlenen şok polis baskınıyla çalkalanıyor. Yolsuzlukla mücadele savcılığının talimatıyla harekete geçen elit polis ekipleri, Başbakan Pedro Sánchez'in lideri olduğu Sosyalist Parti'nin Madrid'deki genel merkezine şafak baskını düzenledi. Operasyonda polisler parti binasında saatlerce delil aradı. İspanyol basını baskının iktidar partisinin yasa dışı finansmanı iddialarına yönelik yürütülen geniş çaplı bir soruşturma kapsamında gerçekleştirildiğini yazdı. Bu baskın Sánchez hükümetini sarsan ilk darbe değil. Bundan sadece bir hafta önce eski Sosyalist Başbakan ve Sánchez'in yakın müttefiki Luis Zapatero hakkında kara para aklama ve nüfuz ticareti suçlamalarıyla dava açılmıştı.
3: TGRT FM Haber. Şimdi reklamlar.
7: 50 yıllık tecrübemizle kurban bağışlarınızı Müslüman kardeşlerimize ulaştırıyoruz. İhlasvakfi.org.tr adresinden 2 adımda kolaylıkla kurban bağışı yapabilirsiniz. 0212 451 49 00.

0: Bazıları için arabasını teslim aldığı gündür bayram, bazıları için yeni evinde kapının ilk kez çaldığı o an. Kimine çocuklarının yuva kurduğu gündür bayram, kimine kendi iş yerine kavuştuğu gün. Hepimizin bayramıysa Kurban Bayramı. Hoş gelmiş, sefalar getirmiş. İyi bayramlar Türkiye, emin edin.
1: Smokin bizim işimiz. Altın Yıldız Classics. Altın Yıldız, Altın
2: Yıldız. Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
3: Reklamları dinlediniz.
4: Radyo Tiyatrosu.
5: Veysel Karani. Program yönetmeni Mehmet Atay. Yönetmen yardımcıları Ümit İsmailoğlu, Niyazi Hancı. Senaryo Abdurrahman Çapar. Yayını hazırlayanlar Hüseyin Aydemir, Mahmut Çetin.
6: Ya Musaddak, bütün Karenileri gelenlerini niçin buraya topladın?
7: Evet, topladım.
8: Ey Karenli asiller, sizleri buraya davet ettim. Davet ettim çünkü köyümüzün üzerinde kara bulutlar dolaşıyor.
7: Kara bulutlar mı?
8: Evet, kara bulutlar ya. Siz köyümüzdeki tehlikenin farkında değil misiniz?
7: Ne tehlikesi ya Musaddak?
8: Ey Hişam, sen ticaret için devamlı uzaklarda olduğundan Karen'deki tehlikenin farkında değilsin.
6: Ne söylediğinin farkında mısın Musaddak?
8: Üveys, bu büyük tehlike Üveys'tir. Tanrılarımıza tapmıyor, bu yetmezmiş gibi onları kötüleme cesaretini gösteriyor.
9: Evet Musaddak, haklısın. Delice şeyler söylüyor, gece gündüz dağlarda dolaşıyor.
7: Tehlike bunun neresinde ya Musaddak? Bırakın dağlarda dolaşsın gönlünce.
8: Yoo, öyle deme Hişam. Tek bir yaratıcıdan ve yakında onun bir resulünün geleceğinden bahsediyor. Kölelerimiz ona inanmaya başladı bile.
7: Garip.
8: Nedir garip olan ya Hişam?
7: Ticaret için gittiğimiz şehirlerde de son peygamberin zuhur edeceğinden bahsediliyor.
8: Ey Karenli asiller, söyleyin, üveysi ne yapalım?
10: Onu kovalım gitsin.
11: Köle olarak satalım.
12: Hapsedelim.
8: Hayır. Bunlar üveysten kurtulmamız için çare olamaz. Tek çare onu öldürmektir.
12: Öldürmek mi lan?
6: Ne diyorsun sen Musaddak? Katiyen olmaz.
12: Evet olmaz.
7: Durun.
8: Ne söyleyeceksin ya Hişam?

0: alım.
1: Çoban mı? Develerim senin çobanı.
0: Dinleyin beni. Dinleyin. Onu köyümüzden ve kölelerimizden ancak bu yolla uzaklaştırabiliriz.
2: Hiç böyle bir deliğe develer emanet edilir mi ya Hişam?
3: Evet, bence olur mu? Bence Hişam'ın fikri pek münasip.
2: Hayır. Benim 70 devem var ve hepsi kıymetlidir. Bir Mecnun'a emanet edemem.
4: Fakat Musaddak, bir düşünsene. Üveysi çok ucuza çalıştırabiliriz.
5: Evet. Doğru
3: söylüyorsun. Ey Musaddak, madem ki bizi buraya toplayıp fikrimizi almak istedin, biz de bu karara vardık. Hadi hemen üveysi buraya getirin.

0: getirsin mi orada?
1: İşte üveysi getirdim ya Musattak.
2: Gel üveys, otur şöyle.
3: Allah. Hidayet Allah'tandır.
0: O ne biçim lakırdı öyle?

0: cezanıza ne de affınıza muhatap değilim.
1: Şuna bakın. Bu deli karenin en asil insanların huzurunda nasıl bu kadar cüretkar konuşabilir? Durun şuna gününü göstereyim ben.
2: Dur ya Musaddak, dur. Üveys oğlum. Biz seni buraya başka bir sebeple çağırttık. Sana bir teklifimiz var.
0: Buyur.
2: Eğer kabul edersen seni develerimize çoban yapmak isteriz.
0: Olabilir ya Eba Raat.
3: Peki onları koruyabilecek misin ya Üveys?
0: Elimden gelen gayreti gösteririm.
3: Yani?
0: Mutlak koruyucu ancak Allah'tır.
1: Bakın, bakın hala neler söylüyor. Durun öldüreyim şunu.
2: Sen karışma bu işe Musaddak. Peki ya Üveys, bu iş için bizden ne istersin?
0: Ne verirseniz onu alırım.
3: Her 100 deve için bir gümüş para versek razı mısın?
0: Hayır, bütün develeriniz için bir gümüş alırım.
3: Sen hakikaten deli misin ya Üveys? Hiç bu kadar ucuza deve güdülür mü?
1: Bu bizimle alay ediyor, alay. Susturalım şunu.
0: Niçin alay edeyim sizinle ya Musaddak? Üveys bu dünyaya para biriktirmek için gelmedi. Onun için 1000 deveyi bir gümüşe güderim. Günde bir gümüş sarf etmek benim için israf olur. Yarısı bile yeter bana.
4: Söyle bize Üveys, peki artanla ne yapacaksın?
0: Fakir birine vereceğim.
1: Yahu senden fakirini nereden bulacağım?

0: Bin deveyi bir gümüşe güden deli değil de nedir? Ben develerimi bir Mecnun'a emanet edemem.
1: Ben Üveys'e güveniyorum. Yarın develerimi dağ kapısına götüreceğim. Hadi dağılalım artık.
2: Hadi hadi.
3: Ya Rabbi, sana şükürler olsun. Şu kainatın içinde bir zerre dahi olamayan Üveys'in rızkını yine verdin.

0: İşte üveyiz. Musaddak'ın develeri hariç Muradi kabilesinin bütün develeri burada. Yalnız ahali bu kadar deveyle nasıl baş edeceğini çok merak ediyor.
1: Ben vazifemi yapmakla mükellefim. Gerisi Rabbimin bileceği iş. Yürüyün develerim, dağlara gidiyoruz. Hadi o! Oh!

Evet kınalılarım, işte geldik. Hadi yüce Allah'ın nimetlerinden faydalanın ki insanlar da sizden faydalansınlar. Fakat şuradaki deve neden inleyip duruyor? Dur bir bakayım. Ayağı kanıyor. Dur ey mübarek hayvan, ayağını tımar edeyim. Bir de sardı mı tamamdır. Dur sakinleş. Fakat saracak bizi nereden bulacağım? Ha tamam. Gömleğimden bir parça yırtarım. Şimdi şöyle sardık mı tamamdır. Ha, oldu işte. Hadi tedbir kuldan şifa.

0: Bir görmeliydiniz o azgın develerle konuşup onları nasıl sakinleştirdiğini.
1: Tam üveyse göre bir iş.
2: Baksana, develerle konuşuyormuş. Ebu Rahat kendi ağzıyla itiraf etti. Demek ki hakikaten deli.
0: İyi ama Musaddak,
2: artık beni ilgilendirmiyor. Nasıl olsa benim develerimi kölelerim otlatıyor. Gerisini siz düşünün.
0: Dinle Musaddak. Üveys deli falan değil, akıllı bir insan.
2: Neyse, lafı uzatmayalım, ben gidiyorum.
1: Doğru. Hadi Ebu Rahat, biz de gidelim.
0: Peki ya Hişam. Vakit de bir hayli ilerledi. Hanım da iyice merak etmiştir.

0: Hoş geldin ya Ebara.
1: Hoş bulduk. Develerin yanında ne yapıyorsun?
0: Sağ yordum. Develerden ömrümde ilk defa bu kadar süt aldım.
1: Ya.
0: Sadece bizim develerimiz değil, karenin bütün develerinin sütleri çoğaldı.
1: Çok tuhaf.
0: Muradi kabilesinin kadınları bayram ediyor. Bu işin hikmeti ne acaba?
1: Galiba üveys.
0: Üveys mi?
1: Evet. Baksana, develerimizi üveyse emanet ettikten sonra bütün bunlar oldu. Üveys garip bir insan. O her şeye, herkese merhametle muamele ediyor.
0: Bunun için mi develerimiz sütlendi yani?
1: Bilmiyorum. Bildiğim tek şey, Üveys'in farklı biri olduğu ve doğru şeyler söylediği. Onun her hal ve hareketinde bir ibret, her sözünde bir tuvar.
2: Çıldıracağım, çıldıracağım. Köyde herkes Üveys'i konuşuyor. Hak edecekler neredeyse.
3: Evet ya Musaddak, Üveys'e duyulan hayranlık her geçen gün artıyor.
2: Bu işe bir son vermeliyiz, son.
3: Ya Musaddak, gel inat etme. Sen de develerini Üveys'e ver gütsün.
2: Hayır, katiyen olmaz. Mesele sadece develer olsa iyi.
4: Nedir mesele?
2: Tanrılarımıza Muradi kabilesinin itimadı kalmadı. Develerimi Üveys'in sürüsüne katarsam o zaman her istediğini yapar.
3: Evet, doğru.
2: Şimdi beni iyi dinleyin.
4: Evet.
2: Bir an evvel Üveys'ten kurtulmalıyız.
3: Fakat Musaddak, Karen ahalisi ne düşünür?
2: Merak etmeyin, kimse bir şey bilmeyecek. İşte geliyor. Hazır mısınız?
3: Evet, hazırız Musaddak.
5: Hadi güzel develerim, evlerinize dönün. Sizler bugünkü haklarınızı aldınız. Kulların da hakkını verin.
4: Şaşılacak şey. Azgın develeri nasıl da uslu uslu yürütüyor. Sanki kendi başlarına evlerine dönüyorlar.
2: Bırakın fısıldaşmayı. Hadi tam sırası, yakalayın şunu, tutun.
6: Ne oluyor? Ne oluyor, ne yapıyorsunuz? Bırakın beni, tutmayın.
2: Bir de karşı geliyorsun ha? Şimdi görürsün sen, gel buraya.
6: Durun, durun, beni nereye götürüyorsunuz? Bırakın, bırakın beni.

0: Sen misin Hişam? Gelsene içeriye.
1: Hayır hayır, girmeyeceğim. Köyde herkes bayram ediyor. Gördün mü develeri?
0: Evet Hişam, her şey meydanda. Şaşılacak bir hal karşısındayız.
1: Ya İbarat, hemen Üveys'e gidelim. Ona hediyeler götürelim.
0: Çok iyi düşünmüşsün ya Hişam.

0: Yürü köye dönüyoruz. Her yeri arayalım. Hala bir haber yok.
1: Ebu Rahat! Ebu Rahat!
0: Ne oldu Hişam? Üveysten bir haber var mı?
1: Evet. Musaddak Üveysi dövmüş ve sonra da hapsetmiş.
0: Ne? Bak şu sersemin yaptığına. Hişam, hemen Musaddak'ın evine gidiyoruz.
1: Musaddak! Ya Musaddak! Aç kapıyı!
2: Buyurun kabilemin şerefli insanları.
0: Ya Musaddak, duyduk ki Üveys'e zulmetmişsin.
1: O bizim kanımızdandır. Üveys nerede? Çabuk söyle.
0: Onu almaya geldik ya Musaddak.
2: Benim kölelerimi kandırmaya başlamıştı. Ben de onu hapsettim.
0: Derhal onu bize vermeni istiyoruz.
2: Yo. Müsaade edin cezasını çeksin.
0: Seni insafsız. Kabilemizin büyüklerine nasıl karşı gelirsin?
1: Karen köyünden kovulmak mı istiyorsun?
2: Ha? Üveys buna değmez. Onu sizin hatırınız için affediyorum. Alın.
0: Gel ya Üveys. Artık kurtuldun.
3: Musaddak'ın zindanından kurtulmak kolay. Asıl dünya zindanından nasıl kurtulurum? Siz onu bana haber verin.

0: Şu bize doğru gelen yaşlı kadını tanır mısın?
1: Evet ya Ebu Rahat. Musaddak'ın evinin arkasındaki kulübede oturur.
0: Acaba nesi var? Çok telaşlı görünüyor.
2: Übeys. Übeys nerede? Onu gösterin bana.
1: İşte burada. Yanımızda duruyor.
2: Übeys. Oğlum. Devemin aylardır iyileşemeyen ayak yarasını bir günde nasıl iyileştirdi?
0: Bir günde mi?
1: Nasıl olur?
3: Ben sadece sardım.
1: Sihir mi yapıyorsun yoksa Üveys?
3: Ben sihir bilmem ya Hişam. Dediğim gibi yarayı sadece sardım ve şifa vermesi için Allah'a yalvardım.
0: Peki bahsettiğin Allah neyi beğeniyor, neyi beğenmiyor?
3: Bunları yakında gelecek olan Resul'den öğrenebiliriz.
1: Bu Resul Yemen'den mi çıkacak ya Üveys?
3: Hayır. Yemen'den çıkıp çıkmamanın ne kıymeti var ki? Mühim olan getirecekleri dini.
1: Çok yalnız kalıyorsun Üveys. Sonra bu hayaller sana hakikat gibi geliyor. Vehimler içindesin. Hadi evlerimize dönelim.
0: Nereye Üveys? Sen gelmiyor musun?
3: Ben ekmekle hurma alacağım. Siz gidin.

0: Sen misin üveyiz? Beni hala unutmadın mı?
1: Ya Hüsami, bak hurma ekmek getirdim.
0: Karende, beni unutmayan yalnız sen varsın. Sen ne mübarek bir insansın ya üveyiz.
1: Estağfurullah. Mübarek olmak Allah'ın dinine uymakla mümkün. Beklediğimiz din neredeyse doğacak.
0: Doğacak değil mi üveyiz?
1: Kalbime sanki bir şeyler geliyor Hüsami. Ben istemesem de kalbime gelenler söz olup dudaklarımdan dökülüyor. Geç oldu. Ben gideyim.
0: Az daha kalsan?
1: Annem. Annem merak eder. Hadi Hüsami. Allah'a ısmarladık.
0: Güle güle ya üveyiz. Yine gel olur mu?

0: Ben artık gideyim anne. Gün doğmak üzere.
1: Ne olur üveysin, olur olmaz yerde konuşma. O sataktan uzak dur.
0: Sen üzülme anneciğim. Eden bulur, eken biçer. Ver elini öpeyim.
1: Güle güle oğlum. Sözlerimi unutma.
2: Gelin buraya pis köleler. Üveys kadar olamadınız. Şu kadar deveyi güdemiyorsunuz.
3: Ama efendim. Sus. Vurmayın.
4: Ne bu? Develer kuruldu. Uzaklıkta öldürecekler.
5: Deve kini feciydi.
2: Ne oluyor bu develere? Üstüme geliyorlar. Üstüme geliyorlar. Durdurun şunları. Durdurun şu develeri diyorum. Hepsi birden geliyor. Ne olur yardım edin. Yardım edin.
5: Üveys koşarak bu tarafa geliyor. Ey develer. Bırakın onu.
6: Kim olursa olsun Allah'ın kullarına acımak lazım. Bırakın onu. Hadi söz dinleyin.
2: Başım, ellerim, belim. Ne oldu bana böyle? Develer.
5: Reis develeri sakinleştirdi efendim.
6: Ya Musaddak, develeri neden bu kadar kızdırdın?
2: Al bu hayvanları götür başımdan. Bundan sonra çobanları sensin, al.
6: Peki, peki. Hadi yavrularım, dağ kapısına doğru. Gelin benim kınalılarım.
7: Ey Musaddak, şimdi ikna oldun mu? Üveys bambaşka bir insan. Hepimizden farklı.
8: Azgın develer nasıl birdenbire kuzu gibi oldular?
7: O dağda çobanlık yapmaya başladığından beri kır bayır çimenlik oldu. Üveys'te bir sır var ama acaba ne?
9: Ben dağa gidiyorum. Üveys'in yanına. Bakayım neler oluyor.
10: Ben de geliyorum, bekle.
9: Bak orada. Gördün mü? Kendinden geçmiş gibi.
10: Geldiğimizi görünce muhakkak sevinir. Hadi yanına gidelim. Üveys!
6: Buyurun kardeşlerim.
10: Seni ziyarete geldik ya Üveys. Bak ekmek ve hurma da getirdik.
6: Ekmek ve hurma. Zahmet etmişsiniz.
9: Sen Karenlilere büyük bir iyilik yaptın. Bereketimiz arttı. Lütfen buyur.
6: Ey Karenliler, hayır için en muhtaç olanlardan başlayın.
9: Kabul et ya Üveys.
10: Etmezsen üzülürüz.
6: Öyleyse biraz ekmek, iki tane de hurma yeter bana. Yegelleriyle başka insanlar doyabilir.
9: Nasıl?
10: Ne demek istediğini anlayamadık ya Üveys.
6: Hurmaları Üsame'ye götürünüz. Sorarsa Üveys gönderdi dersiniz.
9: Pekala.
6: Ayrıca Musaddak'ın evinin arkasında yaşlı bir kadın vardır. Ekmeği ona verirsiniz. Eğer sorarsa Musaddak gönderdi dersiniz.
10: Fakat Musaddak böyle bir şey yapmaz ki.
6: Olsun. Senelerden beri hep Musaddak gönderdi diyerek veriyorum. Musaddak'ı felaketlerden etmiştir. Hadi lütfen ekmeği ona götürün.
9: Peki Üveys, dediklerini aynen yapacağız. Hadi gidelim.
10: Bize müsaade.
6: Selametle gidin.
11: Reklamlar. Bayramın coşkusu Bankart'la bir başka. Bireysel Bankart kredi kartınızla 31 Mayıs'a kadar giyim, ayakkabı, kafe ve restoran sektörlerindeki üye işyerlerimizde Bankart POS'undan tek seferde yapacağınız her 5000 TL ve üzeri alışverişinizle 500 TL toplam 2500 TL Bankart lira kazanabilirsiniz. Kampanyaya Bankart Mobil'den ve Bankart.com.tr'den katılabilirsiniz. Herkese iyi bayramlar. Bankart, seni düşünür o.
12: Bazıları için arabasını teslim aldığı gündür bayram, bazıları için yeni evinde kapının ilk kez çaldığı o an. Kimine çocuklarının yuva kurduğu gündür bayram, kimine kendi iş yerine kavuştuğu gün. Hepimizin bayramıysa Kurban Bayramı. Hoş gelmiş, sefalar getirmiş. İyi bayramlar Türkiye. Emin edin.
13: Gönlünüz rahat olsun. Kurban ibadetinizi eksiksiz yapıyor, videosunu size gönderiyoruz. İhlas Vakfı 0212 451 49 çift 0. Online bağış ihlasvakfi.org.tr.

0: Reklamları dinlediniz.
1: Evet,
2: bakalım Murat, burada bir şey
3: var. Çok kalabalık.
1: Evet, herkes sanki burada.
3: Evet, herkes.
1: Ebu Ruat ayağa kalktı. Konuşacak herhalde.
4: Ey Karenliler! Ey Karenliler, dinleyin beni.
5: Susun, susun!
4: Üveyse deli diyorduk. Artık gerçeği görmemiz lazım.
6: Ne? Ne dedin Ebu Ruat?
4: Evet, o her bakımdan hepimizden üstündür.
6: Bir deve çobanı mı bizden üstün, he?
4: Ya Musaddak, üstünlük çobanlıkla, ağalıkla ölçülmez. Mesela sen...
6: Ne olmuş bana?
4: Sana senelerce hizmet eden kölen Üsame'yi gözleri kör olunca azat ettin. Ona şimdi kim yardım ediyor biliyor musun?
6: Kim?
4: Üveys.
6: Onun kendisine bile faydası yok ya Ebu Ruat.
4: Bak şu yanında duran iki genç bana neler anlattılar. Senin ölüme terk ettiğin Üsame'ye o fakir haliyle bakan Üveys'tir. Evinin arka tarafında oturan fakir aciz kadını... Hem de senin adına görüp gözeten yine Üveys'tir. Bunlar bize yeni şeyler öğretti. Bu durumda insanız diye yaşamaktan hala utanmayacak mıyız?
6: Bırak bunları Ebu Ruat, bırak.
4: Mesele sadece yemek, içmek, yatmaksa bu hayvanlarda da var. Ya Musaddak, artık uyanmalıyız. Zaten Üveys'in söylediğine göre alemleri nuruyla aydınlatacak olan peygamberin gelmesi pek yakınmış.
6: Buna sen de mi inandın ya Ebu Ruat?
4: Görürsün ya Musaddak.

0: İşte geldik. Şimdi çömeliyorum. Yavaşça sırtımdan inmeye çalış. Evet işte böyle. Güzel.
1: Ne ılık bir rüzgar esiyor. Çok ferah.

0: son hak dini açıkça tebliğe başladı.
1: Olabilir.
0: Derhal gitmeliyim.
1: Nereye yavrum?
0: Son peygamberi görmeye.
1: Son peygamberi görmeye. Ya ben? Annen ne olacak?
0: Evet, evet. Annemin ihtiyaçlarını temin ettikten sonra.
1: Olmaz.
0: Kestirip atma anneciğim.

0: Bütün hak, din ve kitaplar onu müjdeliyor. Bütün yaratılmışların en üstünü.
1: Doğrudur.
0: Doğruluğundan şüphen mi var anne? Benim oğlun olduğumdan, benim insan olduğumdan, senin insan olduğundan, ekmeğin varlığından, suyun varlığından, ateşin varlığından şüpheleniyorsan, bu mutlak hakikatten de şüphelen. Yıllardır hasretiyle yandığım, piştiğim, kavrulduğum peygamber tarih sahnesine çıkıyor. Ben onu görmeye, bastığı yerleri öpmeye, huzuruna varıp onu dinlemeye, getirdiği dini öğrenmeye gidemeyeceğim. Bunu öz annem, can annem, aziz annem çok görecek, öyle.
1: Sen çocuk musun ki ağlıyorsun?
0: Sadece çocuklar mı ağlar?
1: Ya.
0: Ağlamak ne büyük nasip. Allah'ım, beni göz pınarları kurumuş merhamet fukaralarından etme. Ah anne, sana ızdıraplarımı nasıl anlatayım? Ben ona iman etmek için varım. Onun muhabbetiyle yaşıyorum. Beni sanki diri diri toprağa gömüyor, sanki öldürüyorsun anne. Anne, annem benim. Gel bana aç.
1: Açıyorum.
0: Hayır, sen bana acımıyorsun ama kıyamete kadar gelecek müminler halime acıyacaklar.
2: Hayırdır ya Ebu Araat, bu ihtiyar halinle ne yolculuğu böyle?
3: Bu yolculuk başka. Mekke'ye, Resulullah'a gidiyorum.
2: Resulullah'a mı?
3: Evet ya Hişam. Gece üvey ziyaretime geldi. Peygamberin İslamiyet'i tebliğe başladığını söyledi.
2: İyi düşündün mü peki?
3: Sen ne diyorsun Hişam? Yahudiler ve Hristiyanlar dahi son bir peygamber geleceğini bildirmiyorlar mı? Hem Üveys doğru bir insandır. Ben sözlerine tereddütsüz inanırım.
2: Üveys'e hepimiz inanırız.
3: O halde ne duruyorsun? Gel birlikte gidelim. Cevap vermedin.
2: Bilmem ki.
3: Hakikat güneş gibi ortada. Bu kadar işaretten sonra kararsızlık olur mu ya Hişam?
2: Haklısın. Durmak olmaz. Ben de geleceğim.
3: Senden bunu beklerdim ya Hişam. Hadi.
2: Üveys de gelseydi ne güzel olurdu.
3: Aramızda bu şerefe en ziyade layık olan Üveys'tir. Lakin annesi. Annesinden müsaade alamıyor.
2: Sevgiler bazen insana ayak bağı oluyor.
3: Biz gidecek ve öğrendiklerimizi gelip nakledeceğiz.
2: Hadi, develer hazır.
3: Uzun çöl yollarına yetecek kadar bol su alalım.
2: Panayır mevsimi. Mekke herhalde epey kalabalıktır.
3: Gidiyoruz ama...
2: Aması ne?
3: Üveys için çok üzülüyorum. Anasını bir türlü ikna edemedi.
2: Ya maalesef.
4: Kolay gelsin. Bari onu görecek gözleri göreyim dedim.
3: Sen bizden daha layıksın ya Üveys. Ama kısmet işte.
4: Üveys hasretin mahkumudur. Siz selametle gidin. Üveys'ten selam götürün. Buyur anacığım. Sana çorba hazırladım.
1: Canım istemiyor oğlum.
4: Kaç gündür ağzına bir tek lokma koymadın. Yemen lazım.
1: Korkuyorum oğlum. Ebu Rad ve Hişam dönmeden, hak dini öğrenmeden ölmekten korkuyorum. Onlar gideri ne kadar oldu Üveys'im?
4: Dönerler neredeyse anneciğim. Bütün Karenliler onların yollarını gözlüyor.
1: Ebu Rad'ın yakınları gidişine sebep oldun diye sana kızıyorlar değil mi?
4: Aslında onların ne büyük bir saadet içinde olduklarını bilselerdi bana kızmazlardı. Hadi çorbanı soğutmadan iç anne.
1: Peki, peki Üveys'im.

0: buraya gelmemiz
1: için ne yapmamız gerekiyor? Ya Üveys, geliyorlar diye bütün Karen'i Cebeli Hamra'nın en yüksek yerine topladın. Hani neredeler?
2: İnşallah gelecekler. Bekleyin.
1: En ufak bir kıpırtı bile yok. Sen hayal görmüşsün yine.
0: Hani neredeler Üveys? Neredeler?
1: Foyan meydana çıktı Üveys. Sen yalancının birisin.
2: Ben yalancı değilim.
3: İyi ama Üveys. Hani neredeler?
1: Yalancı! Şimdi sana gününü göstereceğim.
4: Geliyorlar!
5: Geliyorlar!
3: Evet, işte Ebru Atla Hişam geliyor.

0: Bu işi bir sonuca bağlayalım artık.
1: Karen'i aydınlık getirdiniz ya Ebarat. Siz Resulullah Efendimizin yanından döneli pek kısa zaman geçti. Ama neredeyse bütün Karen ailesi Müslüman oldu. Her şey birden nasıl da değişip güzelleşti.
2: Evet, her şey değişti. Ama değişmeyen iki şey kaldı Karen'de. Biri Musaddak, diğeri Üveys. Musaddak hala inat ediyor.
3: Musaddak'ı rahat bırakın. Zamanla o da kabul edecektir. Lakin Üveys pek üzgün. Kainatın efendisini bir defacık görebilmek için yanıp tutuşuyor.
1: İhtiyar annesi hasta ve ama olduğundan onu yalnız bırakıp gidemiyor bir türlü.
3: Ey Karendiler, gelin Üveys'e yardımcı olun. Esine kadınlarımız bakar. Üveys'i Mekke'ye, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin yanına gönderelim.
4: İyi düşündün ya Ebarat. O buna layıktır. Yarın Üveys'le konuşalım.
0: Doğru.
5: Konuşalım.
6: Rabbime şükürler olsun. Namaz kılınca kuş gibi hafifliyorum. Üveysin, hamdolsun Allah'a ki senin gibi hayırlı bir evlat verdi bana. Sen yardımcı olmasan nasıl abdest alır, nasıl namaz kılardım?
7: Sana hizmet etmek benim vazifem anne.
6: Neyin var Üveysin? Neden iç çekip duruyorsun?
7: Yok bir şey.
6: Var belli.
7: Bilmem ki anne, nasıl anlatsam.
6: Hadi anlat, benden gizleme.
7: Mekke'ye gitmek istiyorum.
6: Yine aynı istek.
7: Mekke. Ah mübarek diyar. Düşünsene anneciğim, Allah'ın sevgilisi, alemlere rahmet olarak gönderilen Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem orada. Onun nurlu yüzünü görmek, mübarek sesini işitmek. Sonra müsaade et anneciğim, müsaade et de onu görebilmek arzusuyla yanıp tutuşan kalbim ferahlasın.
6: Mekke'ye gitmeyi bu kadar çok mu istiyorsun?
7: Ah annem, nereye ne yana dönsem onun gül kokusunu duyuyorum. Ne olur anne, onu bir defacık görebilmem için bana izin ver.
6: Oğlum, senin Mekke'ye gitmeni ben de isterdim. Ama şu hasta ve yaşlı halimde sensiz ne yaparım ben?
7: Anneciğim, senin yiyeceğini suyunu hazırlar yanı başına koyarım. Bir solukta Mekke'ye varır, Efendimizin gül yüzünü görür, mübarek nazarlarına muhatap olur, sohbetiyle bereketlenirim. Bana bu saadeti bahşet. Ne olur müsaade et anne.
6: Ama ya peygamberimizi evde bulamazsan?
7: Anne, sana söz veriyorum. Peygamber efendimizi hane-i saadetlerinde bulamazsam bir an bile beklemeden geri dönerim. Ne dersin?
6: Yeter. Yeter Üveysim.
7: Anladım anneciğim. Anladım. Rızan yok gitmeme. Anladım.
6: Sen benim gören gözüm, tutan elimsin. Sen gidersen ben perişan olurum. Allah herkesi erzeli ömürden muhafaza buyursun. İnşallah o büyük peygamberi görmeden de onun sevgilisi olursun. İnşallah.
7: Amin.

0: Üveys. Ya Üveys.
1: Buyur ya Eba Raad.
0: Ne zamandır sesleniyorum?
1: Kusura bakma, dalmışım, işitmedim. Buyur, bir arzun mu var?
0: Sevineceğin bir haberim var.
1: Ya
0: Musaddak, ya Üveys, Musaddak da Müslüman oldu.
1: Elhamdülillah. Hakikaten güzel bir haber.
0: Ve hemen Efendimiz'i görmek için Mekke'ye gitmeye karar verdi. Hadi Üveys, sen de katıl, birlikte gidin.
1: Bunu nasıl şiddetle arzu ettiğimi biliyorsun. Ama yine biliyorsun ki annem...
0: Sen onu merak etme, kadınlarımız annene bakacak.
1: Allah razı olsun ama annemin gönlü gitmeme razı değil. O razı olmayınca da yola çıkamıyorum.
0: Hikmetinden sual olunmaz ya Rabbi.
2: Hişam, ya Hişam.
3: Sen ya Musaddak.
2: Aleyküm selam. Nereden geliyorsun? Ter içinde kalmışsın.
3: Dağdan, dağdan geliyorum.
2: Dağdan mı? Ne işin vardı dağda?
3: Üveys'i görmeye, ondan nasihat almaya gittim.
2: Zavallı Üveys. Annesinin ve Peygamber Efendimizin vefatından sonra iyice inzivaya çekildi. Konuşabildin mi bari?
3: Konuşmak istedim. Ben dünya işim ya Hişam, niçin geldin dedi. Nasihat almaya geldiğimi söyleyince, yattığın zaman ölümü yastığının altında bil, kalkınca da karşında. Ölüm hepimize bu kadar yakındı ve sustu.
2: Yattığın zaman ölümü yastığın altında bil, kalkınca da karşında. Ne ibretli bir söz ya Hişam.
3: Evet ya Musaddak, bu söz kimseyi incitmeyen ve kimseden incinmeyen Üveys'in sözü. Keşke biraz daha sohbet edebilseydik.
2: İki develi adam yaklaşıyor. Kim bunlar ya Hişam?
3: Yabancı olmalılar. Her ikisi de ne kadar heybetli.
2: Evet. İkisinin gözleri de ışıl ışıl. Sanki onları daha evvel görmüş gibiyim.
4: Selamünaleyküm.
2: Aleykümselam. Aleykümselam.
3: Hoş geldiniz. Buyurun.
5: Hoş bulduk. Bu köyün adı Karen midir?
2: Evet. Burası Karen'dir.
4: Burada Üveys adında bir zat varmış. Onu ararız.
3: Evet. Üveys develerimizin çobanıdır.
2: Onu neden ararsınız?
4: Üveys el-Karani'ye teslim edilecek bir emanetimiz vardır.
3: Emanet mi? Kimden? Nereden bir hediye gelir ki? O kimseyle dünya işi konuşmayan, insanların ağladığına gülen, güldüklerine ağlayan, avamın yaptığının tersini işleyen biridir.
4: Bu kadar yeter. Tamı tamına aradığınız kişiyi tarif ettin. Şimdi de yerini söyle.
3: Bakın şu dağı görüyor musunuz?
4: Evet.
3: İşte Üveys el-Karani oradadır.
4: Hadi ya Ali, hemen gidelim.
2: Ya Rabbi, Ali mi dedi?
3: Evet, Ali dedi. Neyin var ya Musatta? Yüzün sarardı.
2: Bunlar Peygamber Efendimizin dostları Hazreti Ömer ile Hazreti Ali olmasın ya Ayşem? Yazıklar olsun bana. Nasıl da tanıyamadım.

0: İşte ya Ömer, şu taşın üstünde dua eden biri var.
1: Bu Uveys el-Karani olmalı.
0: Evet, civarda başka kimseyi göremedik.
1: Hadi yaklaşalım. Selamun aleyküm ya çoban.
2: Ve aleyküm selam.
0: Ey çoban, bize ismini bağışlar mısın?
2: Bir Allah kulu.
1: Hepimiz Allah'ın kuluyuz. Ama ebeveynimizin bize vermiş olduğu bir isim vardır.
2: Karen'de Üveys derler.
0: Ya Üveys, lütfen avucunu açar mısın?
2: Elbette, işte buyurun.
1: Evet, aynen Efendimizin işaret buyurdukları gibi, elinin ayasında bir gümüş para büyüklüğünde beyazlık var.
2: Sizler kimsiniz? Avucumdaki lekeyi kimse bilmez. Sizi kim gönderdi?
0: Üveys budur ya Ömer. Resulullah Efendimizin Üveys el-Karani ihsan ve iyilikte tabiinin en hayırlısıdır. Kıyamet günü müminlere şefaat edecektir diye buyurdukları Üveys el-Karani budur.
1: Evet ya Ali. Benim kalbimde öyle diyor. Üveys karşımızda.
2: Siz yoksa siz onun dostları Ömer'le Ali misiniz?
1: Evet.
2: Allah'ım, bu ne saadet, bu ne şeref. Ne olur ellerinizi verin. Ona dokunan ellerinizi yüzüme gözüme süreyim. Allah'ım, fakat beni nereden tanıyorsunuz?
1: Ya Üveys, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem selam ettiler ve mübarek hırkalarını sana hediye etmemizi vasiyet buyurdular. Emaneti getirdik.
2: Aleyküm selam. Ama alemlerin efendisi beni görmediler ki.
0: O seni tanıyordu ya Üveys. Kainatın efendisi mübarek yüzünü bu illere döndürüp Yemen tarafından rahmet rüzgarları estiğini duyuyorum buyurdular.
2: Herhalde yanılıyorsunuz. Ben bu saadete layık biri değilim. Ben günahkar bir kimseyim.
0: Hayır. Sen Peygamber Efendimizi görmediğin halde ondan feyiz alarak yüksek derecelere kavuşansın. Bu yüzden sana Üveys denmiş.
1: Dünyada kaç Yemen, kaç Karen ve kaç Karenli Üveys vardır? Kaç Üveys'in avucunda bu beyazlık bulunur? Hayır ya Üveys, biz yanılmıyoruz.
0: Fahri Kainat Efendimiz bize bütün işaretleri bildirdi. Aradığımız sensin.
2: Allah'ım.
1: Kendine gel ya Üveys. Neden titriyorsun?
2: Üşüyorum.
0: Heyecanından olmalı. Tir tir titriyor.
2: Allah'ım.
1: İşte Resulullah Efendimizin hırkası. Buyur ya Uveys.
2: Allah'ım.
1: Bu hırkayı giysin, ümmetime dua etsin buyurdular.
2: Peki. Bismillahirrahmanirrahim. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala Ali Muhammed. Ey Üveys'e bu eşsiz şerefi bahşeden Rabbim, Üveys'i ve bütün ümmeti Muhammed'i yine onun hatrına affeyle.

0: yattığın zaman ölümü yastığının altında bil. Kalkınca da karşında. Ölüm hepimize bu kadar yakın.
1: Bir başka programda buluşmak dileğiyle. Hoşça kalın.

0: Reklamlar. Reklamlar.
1: Kurbanla gülümset. Dünyanın dört bir yanındaki mazlumların yüzü senin kurbanınla gülsün. Yurt dışı hisse bedeli 5900 lira. Gazze hisse bedeli 11.000 lira. Deniz Feneri Ork TR. 30 yıldır sizinle.

sıradaki şarkı Bilastik. Hem konforlu hem güvenli olamaz mı diyenlere geliyor. Bir dakika. Bunun yazı var, kışı var, yağmuru var, çamuru var. Ne takacağız diyenler. Size de geliyor.

0: Kendi rental takacaksın, gerisini takmayacaksın. Üstün teknolojileri ve özel desenleriyle Continental takacaksın. Continental takacaksın. Başka da bir şey takmayacaksın.
1: Dünyanın bir ucunda sessiz bir bekleyiş var. Bir babanın evladının tabağına koyacak bir lokma bulamadığı o ağır çaresizliği bilir misiniz? Siz kurban bağışınızla iyiliğe niyet ettiğinizde İhlas Vakfı olarak biz o aşılmaz denilen yolları, o zorlu coğrafyaları aradan çıkarıyoruz. Çünkü biliyoruz, uzak diye bir yer yoktur. Henüz uzatılmamış eller vardır. İhlas Vakfı, kardeşliğe giden en kısa yol.

0: Türkiye'nin ilk kamu katılım bankası 11 yaşında. Ziraat Katılım. Paylaştıkça daha fazlası.
1: Reklamları dinlediniz. TGRT FM Haber.
2: Arkadaşlar varsa ekrana verelim. İki tane mesela, araç satışa çıkartıldı. Üzerinde haram yazıyor.
3: Şimdi mesela diyor ki ihraç öyle her şekilde olmaz. Bir kere orada da ne yazık ki Kemal Bey unutuyor. Unuttuğu şeyler var. Mehmet Sevigen'in mesela partinin politikasını eleştirdiği için ihraç eden kendisi. Şimdi Kemal Bey geçmişte yaptığı her şeyi şimdi yapmayacağım diyor ama kin ve nefretle siyaset yapılmaz deyip birlik beraberlik çağrısı yaparken kin ve nefretle siyaset yapmaya devam ediyor. İşte eski genel başkanın araçlarını partinin önüne çıkartıp haram parayla alındı diye bir algı yaratıyor. Yani şimdi bir Cumhuriyet Halk Partisi'nde bu şekilde karşılıklı atışmaların bu şekilde olmasından sonra bir birlik beraberlik bekleyemezsiniz. Karşı tarafta başka bir hamle yapacaktır. Yani Özgür Özel tarafı da başka bir şey yapacaktır. Mesela belki de Kemal Bey'in Sayın Genel Başkan'ın oğlunu 14 yaşında sigortalı yaptığı ile ilgili açıklamalar yapacaktır. Yani işte hani arınmadan bahsederken şunu diyebilir onlar da. Siz de Sayın Genel Başkan kendi oğlunuzu 14 yaşında sigortalı yaptınız. Bu hukuken doğru muydu diye söyleyebilirler. Yani bu siyaset yani
2: şimdi
3: böyle
2: sen burada bunu
3: oluyor.
2: Söylerken mesela bu bilgi kamuoyunda var mı? Ben bilmiyorum. İlk kez duydum. Hani buna da bir gönderme mi yaptın?
3: Hayır canım. Var. İktidar da hep bunu eleştirdi yani. Hem işte 2 yaşında torunu, kızı işte torununu sigortalı yaptığı yönünde iddialar. 2023'te önüne çıktı. Bir YouTube kanalında sordu gençler. Bunlara yanıt verdi. Yani bu bilinen şeyler, iktidara yakın gazeteler çarşaf çarşaf manşetler attı, SGK ile ilgili dönemde Kemal Kılıçdaroğlu'nun durumunu anlattılar. Yani bunlar bilinen şeyler, bunlar da Özgür Özel ve tarafı muhakkak işleyecektir. Yani bu ama Türkiye'de siyasetin böyle yapılması iki kanat açısından da Cumhuriyet Halk Partisi açısından da yarar getiren şeyler değil. Cumhuriyet Halk Partisi'ne zarar veriyor ama şu var. Bu psikolojik üstünlüğü geçen de söylemiştim başka bir programda. Sayın Kemal Bey kaybediyor. Yani bugünkü yaptığı hamle mesela bayramın ilk günü kameraların karşısına geçip birlik beraberlik çağrısı yaptıktan hemen sonra Özgür Özel'in araçlarını öyle haram deyip sergilemek bir ölç alma gibi algılanıyor. Toplumda da öyle algılanıyor, siyasette de öyle algılanıyor. Belki bunu yapmasa ve bu çağrı üzerine belki bir adım veya en azından Özgür Özel'den bir adım beklese bambaşka bir noktaya gidebilirdi. Ama ne yazık ki Cumhuriyet Halk Partisi'ni iktidara getirme gibi bir kaygı olduğunu görmüyorum bugün itibariyle. Zaten 9 Eylül'de de kurultayın yapılabileceği görüşünde değilim. Çünkü tedbir var. Sayın Kemal Kılıçdaroğlu Genel Başkan ona bugün vurgu yaptı. Yani anladığım kadarıyla bir yılı aşan bir süreç olacak kurultaya gidecek
2: öyle
3: süreçte.
2: Öyle mi? Bir dakika. Beklentim bir yılı aşan bir süreç mi olacak kurultaya?
3: Tabii için? Muhakkak. Yani çünkü ilçe seçimleri yapılacak. Oradan delegeler yenilenecek. Yani bu bir süreç isteyen sonuçta sadece Kemal Bey çalışmayacak. Kemal Bey karşıtları da o kongrede çalışacak. Delegeler çalışacak. Onlar seçimler olacak. Ama diğer taraftan seçimler de yaklaşıyor. Cumhurbaşkanlığı seçimleri. Burada Cumhuriyet Halk Partisi nasıl bir siyasi Cumhurbaşkanlığı seçimlerine nasıl siyaseten hazırlanacak bunu kimse düşünmüyor. O yüzden Özgür Özel
2: peki bana kalsa yarın yaparım dedi Sayın Kılıçdaroğlu. Ona da Özgür Özel'in de bir yanıtı var. Olağan ya da olağanüstü kurultay yeni bir kurucu işlemdir. Dolayısıyla tedbir olması kurultay yapılmasını engel değildir. Mesele niyet meselesidir. Hatta evet. 3-4 farklı yol vardır. Yeter ki niyet olsun. 45 gün sonra kurultay yapılması için hiçbir hukuki engel yoktur dedi Sayın Özel. Ama Sayın Kılıçdaroğlu dedi ki bana kalsa yarın yaparım. Peki o hukuki durumu da Zafer Bey'e sorarım tabii, ama tabii. Sen de cevapla lütfen.
3: Şöyle zaten şimdi bu niye mutlak mutlak karar verildi? Bu delegelerin oyunun sakatlandığı ifade edildi ve bu delegelerle bir yapılacak seçimin, çünkü bunu aştı zaten Cumhuriyet Halk Partisi. İki kere daha olağanüstü kurultay yaptı ve bir de olağan kurultay yaptı. Yani üç kurultay yaptı yani bu sürece gelene kadar. Yani bu süreci aşabilmek için. Ama mahkeme o yapılan iki olağanüstü, bir olağan kurultayı reddetti. Dedi ki 38. kurultaydaki delegeler sakat, onların oyu sakatlandı dedi. O yüzden yine aynı delegelerle olağanüstü veya olağan kurultay yapmak mümkün değil. Yani benim anladığım. O yüzden de delege yapısı değişmeden 38. kurultayı yapmak da çok mümkün gözükmüyor.
2: O zaman yani mahallelerden başlanacak değil mi? Yani o delegelerin değişmesi süreci
3: ama
2: olacak.
3: Ama öncelikle önce tedbir kararı kalkacak, kesinleşecek.
2: Peki o sırada Yargıtay'dan bir açıklama gelir mi? O soruyu da Zafer Bey'e sorarım. Sen tamamla Can.
3: Yani kararın kesinleşmesi gerekiyor. Karar kesinleştikten sonra eğer karar kesinleşirse yine bu delegelerle gidemez. O zaman da yine itiraz edildiğinde yine mutlak mutlak kararlı verilebilir. O yüzden delege yapısının tamamen değişmesi gerekiyor.
2: Peki delege yapısı ne kadar zamanda değişebilir ortalama takribi olarak, ay mesela verse?
3: Şöyle yani... Gene bir 7-8 ayı bulur mahalle, ilçe kongrelerinin yapılması, delegelerin seçilmesi.
2: Peki senin bu söylediğini Sayın Özgür Özel ve yönetim bilmiyor mu? 45 gün içerisinde mümkündür. Kurultay kararı alınırsa hiçbir sorun yoktur aslında, diyorlar.
3: Evet, onu da şöyle yapıyor siyaseten. Diyor ki eğer Kemal Bey bu delege yapısıyla tekrar olağanüstü kurultaya götürürse bir sorun kalmaz. Kemal Bey de bu delege yapısını kabul ettiği için bir itiraz olmaz. İtiraz olmayacağı için de kesinleşir. Ama yargı böyle işlemiyor. Yani burada bir ortaya bir iddia var. Siz o iddiaları mahkeme konu yapmış, davaya konu yapmış. O davadan o ifadelerin geri çekilmesi, o ifadelerin başka bir dava konusu olmuş. Yani artık mümkün değil. Kemal Bey de olağanüstü kurultaya gitse bu delege yapısıyla o karar yine mutlak mutlak olarak çıkar.
2: Anladım. Zafer Bey, şimdi biraz yine işin hukuk kısmını, Sayın Kılıçdaroğlu diyor ki eli bana kalsa yarın kurultay yaparım açıklaması var. Neden yapamadığını bize aktarabilir misiniz? Can Özçelik'in söylediği, eğer delege yapısı değişecekse bu 7-8 ay alabilir. Bu arada Yargıtay'dan süreçte 7-8 ay alabilir deniyor. Bir kesim de diyor ki tedbir, yani şeyi feragat ederse, yani çekerse davayı temizden. Dolayısıyla 45 gün içinde kurultaya gitmesi gerekiyor diyor. Sayın Özel diyor ki 3-4 tane yol var diyor. Hukuki açıdan bizim yine anlayabileceğimiz bir dilde anlatabilir misiniz? Çıkmazlar nedir?
4: Hemen arz edeyim efendim. Öncelikle siyasette her zaman cümleler okunduğu gibi anlaşılmaz. Bazen o söylemlerin tam tersi anlaşılması gerekir. Dolayısıyla Sayın Kılıçdaroğlu elimde olsa bugün kurultaya giderim diyorsa, bu olay özelinde zannediyorum onun için en uygun zaman, en uzun zaman olacaktır. Neden böyle? Şimdi hukuki argümanlarıyla anlatayım size. Şimdi her şeyden önce mahkemenin vermiş olduğu mutlak mutlak kararı henüz kesinleşmedi. Dolayısıyla böyle bir kararı şu anda var diyemeyeceğiz, uygulamada diyemeyeceğiz, bunu bir kenara bırakacağız. Şu anda elimizde ne var? Bir tedbir kararı var ve bu tedbir kararı Sayın Özgür Özel ve yönetimini görevden aldı. Geçici olarak gitmesinde sakınca bulunan hal ya da doğacak büyük zararlar sebebiyle ve yerine önceki yönetimi, yani Sayın Kılıçdaroğlu ve ekibini atadı.
1: TGRT FM Haber. Mehmet amca, torununla anlaşamadığını mı düşünüyorsun? Fatma teyze, evlatlarına baktıkça yüzün mü kızarıyor? Filiz Hanım, çocuklarınla ortak bir noktanızın kalmadığına mı üzülüyorsun? O halde harekete geçin. Yapmanız gereken şey çok basit. parmağınızı uzatın ve radyonuzu açın. Çocuklarınızla TGRT FM ortak noktasında buluşun. İslam ve Toplum programı her ailenin ortak noktası. Osman Ünlü Hoca'nın naklettiği temiz kaynaklardan gelen ehli sünnet itikadını ve fıkıh bilgilerini dinleyerek içinizdeki iman kırıntılarını kuvvetlendirin. En temel din bilgilerini öğrenerek Müslüman olmanın hazzını yaşayın.
5: Buyurun.
6: Ben miyim?
5: Evet.
6: Hayırlı günler Osman dede.
7: Hayırlı günler efendim, buyurun.
6: Ben 12 yaşındayım. 6 yaşından beri siz dinliyoruz. 6 yaşından namaza başladım. Ama yani hiç içimden namaz kılmak gelmiyor. Yani zevkle kılamıyorum, ne yapabilirim?
1: Eli kitaplı, ağzı dualı gençler için İslam ve Toplum her gün saat 11 ve 15'te TGRT FM'de.

0: Merhaba sevgili dinleyiciler.
1: Anadolu'nun dile geldiği yeni bir programla sizlerle birlikteyiz.
0: Programı sizler için Saadet Bayrak Çeken hazırlıyor.
1: Teknik Masa'da Muhittin Yaygıngöl yardımcı oluyor.
0: Ben Hülya Aksudüzgün.
1: Ve ben Mustafa Toköz. Programı sizler için sunuyoruz.
0: Anadolu'nun zengin kültür hazinesinden katreler serpiştirdiğimiz yeni bir programla yine sizlerleyiz sevgili dinleyiciler.
1: Anadolu'nun birbirinden güzel, birbirinden zengin gelenekleriyle bezeli yörelerinde gezmeye devam edeceğiz.
0: Sözü fazla uzatmıyoruz ve sizleri Anadolu'nun şirin yöreleriyle baş başa bırakıyoruz.

0: Anadolu Manileri. Anadolu Manilerinde bugün Anadolu'muzun eşsiz güzelliklerle dolu yörelerinden Karadeniz'e uzanıyoruz hep birlikte. Karadeniz'in kıvrak zekalı insanlarının dilinden dökülen birbirinden güzel manileri hep birlikte dinleyeceğiz. Eskiden tarla işleri Anadolu'nun pek çok yerinde olduğu gibi Karadeniz'de de imeceyle yürütülürdü. Ortak çalışma anında mani ve türküler söylenirdi ve bu yorucu işleri yaparken hoşça zaman geçirilirdi. Böylece işin nasıl bittiği anlaşılmazdı. Aslında bir bakıma düşünecek olursak bu bir nevi grup terapisi oluyordu. Şimdilerde büyük şehirlerin karmaşık yaşantısı içinde bunalıma sürüklenen insanlar para vererek terapilere gitmiyorlar mı? Dertlerini anlatıp rahatlamak değil mi bütün yaptıkları? İşte Anadolu insanı bir taşla iki kuş vurup hem içinde ne var ne yok döküyormuş bu manilerle, hem de hoşça geçirilen bu anlarda işlerin nasıl bittiğini anlamıyormuş. Diyoruz ya, her zaman Anadolu insanı gerçekten zeki diye. Efendim, lafı fazla uzatmıyoruz ve imeceyle çalışan Karadeniz köylüsüne kulak veriyoruz hep birlikte. Kız doğmuş dur, herkes böyle sessiz. Haçan uşaklar, devrim bir iki mani de neşelenelim de. Hadi ilk mani de benden olsun. Tarlalar biçileyim, mısırlar kuçam kuçam. E kız, sen neden misin, olsun benim de kocam.
1: En tarlaya tarlaya bak, bellere bellere. Ne durursun sevdiğim, verme beni ellere.
2: Havalar güneş oldu, gölgenin gibi serin. Gel gidelim sevdiğim, kalbimde vardır yerin.
1: Çayır kestim oraktan, kuruyacak korakları. Ben seni seviyorum, sen de biraz meraktan.
0: Bak hele sen, ateş baca yanmışıdır ha. Kemençeci dayı haçan ne boş duruyorsun, çal. Mısır unundan olur hamsi kuşi tavası. Çal kemençeci dayı, kız atlatma havası.
2: Arpa ektim yetişmez, bize sevda yetişmez. Hangi dala kondumsa orada yeşillik bitmez.
0: Çayırımın başını, toplayırım taşını. Anamdan çok severim kaynımın kardeşini.
3: İmece sırasında erkeklerin manili atışmalarında Karadeniz yöresine vay bana denir. Şimdi vay bana'ya güzel bir örnek dinliyoruz.
2: Vay bana, vaylar bana, kör oldum yana yana. Alur seni kaçarım, canım çektiği yana. E vay beni, vay bana, gül oldum yana yana. Coştum söyleyeceğim, dilim dönmez kaybana.
3: Karadeniz'de gerçek üretken hemen hemen kadındır. Manileri ayrılık acısı tekrarlar durur.
0: Sürmene çarşısında ben kolcuyum kolcuyum. Eğer sorarsan beni salı günü yolcuyum.
1: Aldı gitti yarimi deniz üstü gemiler. Gelirse benim yarim entarimi yeniler.
3: Asırlardır süre gelen gelin kaynana çatışması manilerde de konu olmuştur. Karadeniz insanının kıvrak zekasının ürünü olan az sonra dinleyeceğimiz mani, gelin kaynana çekişmesini bakın eğlenceli bir şekilde nasıl dile getirmiş.
0: Tarla dolu lahana, dizilmişler yan yana. Gelin görün bir kere, beğendin mi kaynana?
1: Kaynananın iyisi derin olur kuyusi, oraktan da ağırdır sözlerinin doğrusu.
3: Bir kıza aşık olup onu başkasına kaptıran Karadeniz'in kanı kıpır kıpır delikanlısı, bakın maniyle sevdiğine nasıl sesleniyor.
2: Uy kızla aç, kızla aç. Yazın açma, kışın aç. Al diler sevdiğimi, oldum akla ihtiyaç. İstanbul'a tel çektim, telin aynı gelmedi. Çok yalvardım Allah'a, zalim kocan elmedi.
3: Karadeniz manilerine örnek son olarak bir kızı seven fakat kız tarafından hafife alınan gençle arasındaki atışmayı konu alıyor. Birlikte dinliyoruz.
2: Al beni uşağıken, mermer arışağıken, al tak yakana beni üç günlük uşağıken.
1: Şu dağların malini, evrakçılar yazayı, o yırtık gömleğin gururumu bozayı.
2: Ay vuriyi vuriyi caminin hayatına. Kız seni alacağım, babamın inadına.
1: Karşıya kaban derler, keçiye yaban derler. Ne kadar güzel olsan adına çoban derler.

0: Anadolu Efsaneleri. Muğla'nın Marmaris ilçesinin Orhaniye Koyu eşsiz bir doğa güzelliğiyle meşhurdur. Koyun ortasında batık bir patika gibi uzanan 600 metre boyundaki kıyı Kız Kumu adıyla anılır. Kız Kumu'nun oluşumuna dair bir efsane anlatılır. Efsaneye göre eski zamanlarda bir kralın kızı fakir balıkçıya aşık olur. Ancak kral kızını balıkçıya vermez. Bunun üzerine kralın kızı balıkçıyla gizli gizli buluşur. Buluşur buluşmasına ama her zaman olduğu gibi bu sevgiyi çökemeyenler vardır etrafta. Bunların ne eli ne de dili boş durur. Birileri krala kızının balıkçıyla buluştuğunu söyler ve ekler.
1: Balıkçı denizden geliyor haşmetli kralım. Kızınız kumsalda onu bekliyor, ışıkla da yerini işaret ediyor. Delikanlı da ışığa geliyor ve kızınız ile delikanlı gün ağarana kadar artık neler yapıyor kim bilir.
0: Sözleriyle krala anlatır. Bunları duyan kral öfkelenmiştir. Düşünür taşınır, bu sevda masalına bir son vermeye karar verir. Ne haddi nedir ki basit sıradan bir balıkçı koskoca kralın kızıyla evlensin. Kralın bilmediği ya da bir türlü anlamak istemediği bir şey vardır. Sevda ne kral kızı ne balıkçı tanır. Yüreklere yerleşti mi söz dinlemez, yaramaz bir çocuğa dönüşür. Fazla düşünmez kral ve bir gece kızını kumsalda yakaladır. Kızının gözyaşları, yalvarmaları kâr etmez. Haddini bilmez balıkçıyı ele geçirecek ve krala karşı gelmek ne demekmiş gösterecektir. Askerlerine hemen emir verir.
2: Haşmetli kralım, siz her şeyden önce benim babamsınız. Ne olur acıyın bize. Kıymayın bu güzel sevdaya.
0: Hiç ağlamayınız prensesim. Gözyaşlarınız yaptığınız bu hata karşısında sertleşen kalbimizi yumuşatmayacaktır. Unutmayın ki siz bir prensessiniz. Ona göre davranmalıydınız. Tez ışık yakın, olabildiğince de sessiz olun.
2: Hayır baba, hayır.
0: Balıkçı bir şey anlamadan her akşam olduğu gibi prensese geldiğini sanmalı. Delikanlı ışığı görünce atlar kayığına kumsala doğru kürek çekmeye başlar. Prenses bu arada askerlerin elinden kurtulmuş ve sevdalısını kurtarmak için koşmaya başlamıştır. Ama balıkçının kayığına varması imkansızdır. Prenses kendini sulara atar ve o anda olağanüstü bir şey olur. Prensesin adım attığı her yer kuma dönüşürken peşinden koşan askerler denize gömülür. Kralsa avını kaçılan bir kaplan gibi hiddetinden yerinde duramıyordu. Hırsından gözleri dönen kral sonunu hiç hesaplamadan yanı başında duran okçuya seslenir.
3: Okçu, okçu ne duruyorsun? Çabuk at oklarını. O sefil balıkçının prensesi kaçırmasına izin mi vereceğimi sanıyorsunuz?
0: Kız kayıya kadar koşmuş ancak tam iki sevdalı kavuşacakken okçu delikanlıyı hedefleyip sallamıştır okunu. Ok gelip delikanlıya sarılan kızı bulur. Kızın bastığı yerde ortaya çıkan kumlar kan suya karışınca kırmızıya boyanır. Delikanlıysa alır yaralı sevgilisini gider. Bir daha da onları ne gören ne de duyan olmuştur.

Cumhuriyet'ten önceki yıllarda özel bir biçimde bir giyim, kuşam, görenek ve adetleri vardır. Konya'nın bu kıyafeti Akşehir'de biraz değişmekte, buna karşılık şehrin hemen kıyısında bulunan Sille Bucağı'nın tamamen değişik bir biçimde kıyafeti vardır. Şimdi de Konya'nın kadın erkek kıyafetleri üzerinde duralım. Konya kadınının ev içi ve dışarıya giyirmek üzere iki kıyafeti vardır. Başta bir çember, üstünde işlik, alta don, şal var, ayağında ince yemeni biçiminde terlik veya örme patik bulunurdu. Bu kadının normal günlük iş kıyafetiydi. Konya kadınının dış kıyafeti şu parçalardan meydana gelmektedir. İç çamaşır. Eskiden kadın ve erkek için iç çamaşırı bükme iplikten ev tezgahlarında dokunarak çamaşır bezi denilen kıvrık, pamuklu bezden yapılırdı. Buna kıvratma da denilirdi. İç gömleklerin yakaları yoktur. Erkek ve kadının kol uzunluğu bileklerine kadar uzanmaz, eteklerse diz kapakları üzerine varırdı. Göğüs kısmı açık olurdu. İç çamaşırı, kol ağızları ve boğaz kenarları kadınlarda oyalarla süslenirdi. İç don, belden topuk üzerine kadar uzundu. Paçaları çok dardı. Bel kısmı uçkurla bağlanır, geniş olarak dikilirdi. Dış elbiselerse, kadın başına koyu kırmızı bir fes giyerdi. Bu fesin kirlenmemesi için fesin içine kelle poş denilen kısa kenarlı takke giyilirdi. Fesin etrafına ipekten ince bir şifon sarılır. Bunun üzerine ayrıca bir yazma dolanırdı. Şifonun faydası, başa iğne takıldığı zaman iğne ağırlığının dengesini sağlar, fesin üzerine iki ucu sağ ve sol omuzda bulunan renkli çember örtülürdü. Entari. Konya'da eskiden entariye pek ilgi gösterilmezdi. Ancak gelinler, bir de yaşlı kadınlar entari giyerlerdi. Çünkü işlik ve şalvar entariden daha çok giyilirdi. İşlik. İşlik vücuda yapışırcasına sıkıca dikilen bir dış giyecekti. Yakadan göğüs boşluğu üzerine uzanır, buraya kadar düğmeli ve kapalıydı. Kolları bileklere kadar uzun olup burada kol genişliği bir düğmeyle daraltılarak giderilirdi. İşliklere ala, kadife, pazen, basma, kut mişetari, şelaki, astar, kaput, humayun, yandım alamadım ve alpaktı. Renkleri ise mevsimine göre seçilirdi. Bahar ve yazın yeşil, koyu yeşil, beyaz, açık sarı, nar çiçeği rengiyle açık mavi beğenilirdi. Sonbahar ve kışınsa koyu renklere ilgi gösterilirdi. Bunlar koyu gri ve koyu maviydi. Şalvar. Bir kadının giydiği şalvar 8-9 metre kumaştan yapılırdı. Akşehir ve çevresinde 14 metre kumaştan bir takım elbise yapıldığı söylenir. Şalvar belden topuklara kadar uzanır, gayet bol dikilir, çekme payı buna eklenmektedir. Paçalar oldukça dar olup vücudun hatları şalvarın kıvrımları arasında belirsiz hale gelmektedir. Hırka. Hırkanın içi astar, üstü şelaki ve diğer kumaşlardan yapılır. İçerisine pamuk döşenerek aynı yorgan biçimi dikilmektedir. Etekleri kalçaya kadar uzun olup bir çeşit cekete benzer. Salta. Yünlü kumaştan dikilen, kollu ve ön kısmı açık, etekleri kısa, yarım ceketi andıran bir yelektir. Saltalar çok süslü yapılır. Sırma ve kaytanlarla çeşitli bezemeler yapılır. Saltalara ayrıca madeni parlak pullar da dikilir. Kebe. Bir çeşit salta olup kolları ve göğüs kısımları işlemelidir. Ayakkabı. Deve derisinden yapılmış, parlak, arka kısmı açık pabuç, yanları lastikli uzun konçlu, bir çeşit topuklu kunduradır. Ayrıca mesle de giyilir. Süs ve takılar. Fesin üzerine veya göğsüne elmas iğne takılırdı. Ayrıca boğaz kısmına inci mahmudiye, hamidiye, beşi bir yerde altınlarla altın kordonlu cep saati takılırdı. Parmaklarda kıymetli taşlı yüzükler, kulaklarda elmas küpeler takılırdı fakat bu takılar her kadında bulunmazdı. Kollardaki çeşitli bilezikler kadının en önemli ziynetini ve süsünü meydana getiriyordu. Erkek kıyafetleri. Konya'nın erkek kıyafetleri birbirinden farklılık arz eder. Her erkeğin görevine göre kıyafeti de vardır. Kıyafetlerinden o kişinin ne olduğu kolayca anlaşılırdı. Ulema kıyafeti. Başta kırmızı veya deve tüyü rengi bir fes, üzerine açıldığı zaman bir adam boyu uzunlukta beyaz tülbent sarık bulunurdu. Fesin altında aynı kadın kelleposu gibi

0: erkeklerin giydiği ve adına terlik denilen takke vardı. Başka bir çeşidi de üç peşli, astarlı entari giyilirdi. Sonradan bu usul terk edildi. Bu entari üzerinde de şal kuşak kuşanırdı. Abdestlik, çuhadan, softan veya kıldan yapılmış bir çeşit pardesü olup cep yerleri olmakla beraber cep keseleri yoktu. Cübbe, kaşmir kumaştan yapılırdı. Aynı abdestlik biçiminde olup ceplerin hem yeri hem kesecikleri vardı. Lata, yakası kalkıkça iç göğüslerde cepleri vardı. Ağır kumaştan yapılan lata cübbeye benzerdi. Yakasından çapraz bulunan bir çeşit pardösü denilebilecek biçimdeydi. Biniş, kol ağızları çok geniş bir çeşit cübbedir. Ayakkabılar kalloş kundura ve mesten ibaretti. Esnaf kıyafeti, bu tip kişiler orta yaşlı kimselerden oluşurdu. Başlarında genellikle kırmızı fez, üzerine yazma sarık, sırtta koyu renklerin hakim olduğu salta, meydani işlik, ilmiye sınıfına benzeyen şalvar, ayakta beyaz yün çorap ve yemeni belde silahlıkla şal kuşak bulunurdu. Efe kıyafeti, başta açık kırmızı, uzun sivri fez, arkada uzun koca püskül üzerinde kırmızı ince çemberli sarık işlik, dar ve uzun kollu, yaka kapalı, karın boşluğuna kadar etek çapraz düğmeli ve ilikli, vücuda sıkı oturmuş bir çeşit gömlek. Bu gömlek pamuklu bezden yapılır, dokunuş çizgilerine göre isim alırdı. İnce meydan, beş parmak, meydai gibi. İşliğin üzerine kol uçları bileklerden dört parmak yukarıda dar vaziyette, içi astarlı ön kısımları kavuşmayan salta giyilirdi. Cepken, etek, kol, yaka ağızları kaytanla süslü olan bir çeşit saltaya benzeyen cepkendi. Cepkenin yaka ve etek kısımları işlemeliydi. Kuşak ve silahlık. Kuşaklar gürün, trablus, acem, kesmiş, tosya şallarından yapılır. Arasına yumuşak deriden yapılmış bir çeşit cep görevini gören kat kat bulunan silahlık kuşanılır. Şalvar, ilmiye sınıfından farklıydı. Diz kapaklarından aşağıya kadar uzanırdı. Bu sebeple adına şalvar yerine dizlik denilirdi. Ayaklarında kundura ve yün örgü çorap bulunurdu. Cumhuriyet devrinde erkek kıyafetlerinde büyük çapta bir değişiklik olmakla beraber kadınların giyiminde fazla bir değişiklik olmamıştır. Özellikle köylerde ve kasabalarda yaşayan kadınların en önemli giysisi şalvar, işlik, yelek ve poşudan oluşmaktadır. Ayaklara kışın mest ve lastik, yazınsa çorap ve lastik ayakkabı giyilir.
1: Şimdi reklamlar.
2: Çikolataya dönüşen harçlıklar kadar güzel bir bayram dileğiyle. İyi bayramlar Türkiye. Vakıfbank daima seninle.
3: Bazıları için arabasını teslim aldığı gündür bayram, bazıları için yeni evinde kapının ilk kez çaldığı o an. Kimine çocuklarının yuva kurduğu gündür bayram, kimine kendi iş yerine kavuştuğu gün. Hepimizin bayramıysa Kurban Bayramı. Hoş gelmiş, sefalar getirmiş. İyi bayramlar Türkiye. Emin edin.
4: Bayram heyecanı Teknosa'da. Ryzen 5 işlem.

0: kurbanla gülümset. Dünyanın dört bir yanındaki mazlumların yüzü senin kurbanınla gülsün. Yurt dışı hisse bedeli 5.900 lira. Gazze hisse bedeli 11.000 lira. Deniz Feneri Ork.tr 30 yıldır sizinle.
1: Efendim ne de güzel kurbanla gülümset. Deniz feneriyle yar yar bayramı şene.
2: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
3: Reklamları dinlediniz.
4: Aklınızda bulunsun.
5: Arkeolojiye meraklıysanız bu bilgi tam size göre. Müzelerde gördüğünüz atlı insan heykellerinde atın iki ön ayağı havadaysa kişi savaşta ölmüştür. Atın tek ayağı havadaysa kişi savaşta aldığı yaralar yüzünden ölmüştür. Atın tüm ayakları yere değiyorsa o kişi doğal sebeplerden ölmüştür.
4: Aklınızda bulunsun.
3: Şimdi reklamlar.
6: Smoking bizim işimiz. Altın Yıldız Classics. Altın Yıldız, Altın Yıldız.
7: Bazıları için arabasını teslim aldığı gündür bayram, bazıları için yeni evinde kapının ilk kez çaldığı o an. Kimine çocuklarının yuva kurduğu gündür bayram, kimine kendi iş yerine kavuştuğu gün. Hepimizin bayramıysa Kurban Bayramı. Hoş gelmiş, sefalar getirmiş. İyi bayramlar Türkiye. Emin edin.
0: Kurbanla gülümset. Dünyanın dört bir yanındaki mazlumların yüzü senin kurbanınla gülsün. Yurt dışı hisse bedeli 5.900 lira. Gazze hisse bedeli 11.000 lira. Deniz Feneri Ork.tr 30 yıldır sizinle.

olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek. Saklananı ortaya sermek. Yanlışa parmak basabilmek. Herkesin merak ettiğini sorabilmek. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.

0: Türkiye'nin ilk kamu katılım bankası 11 yaşında. Ziraat Katılım. Paylaştıkça daha fazlası.
1: Dünyanın bir ucunda sessiz bir bekleyiş var. Bir babanın evladının tabağına koyacak bir lokma bulamadığı o ağır çaresizliği bilir misiniz? Siz kurban bağışınızla iyiliğe niyet ettiğinizde İhlas Vakfı olarak biz o aşılmaz denilen yolları, o zorlu coğrafyaları aradan çıkarıyoruz. Çünkü biliyoruz, uzak diye bir yer yoktur. Henüz uzatılmamış eller vardır. İhlas Vakfı, kardeşliğe giden en kısa yol.
2: Reklamları dinlediniz.
3: Anadolu Gelenekleri.

0: Bu köşemizde Anadolu'muzun renkli geleneklerle bezenmiş şirin illerinden Kırşehir'e gidiyoruz. Ve Kırşehir'de evlenme geleneği nasıldır hep birlikte dinliyoruz. Göre evlenmelerinde görücülük, başlık, gelinlik etme, çok eşlilik gibi geleneksel yöntemler geçerlidir. Gelinlik etmede yeni gelinler belirli bir süre büyüklerinin yanında konuşmaz, kaş göz işaretleriyle ya da fısıldaşarak anlaşır. Sofraya oturmazlar. Merkezlerde bırakılan bu gelenek kırsal kesimde geçerliliğini korumaktadır. Gelin belli bir süre çocuk sahibi olmazsa kocası yeniden evlenmeye hak kazanır. Özellikle kırsal kesimde doğal olan bu durumlarda gelin de görümcelere katılır. Kocasına yeni bir eş arar. Yakın köylerden beğenilen 14-15 yaşlarındaki yeni eşe ferik denir. Evlenme çağında oğlu olanlar için nişan, düğün törenleri, hamamlar kız beğenilecek yerler arasındadır. Macur'da ise bu amaçla ilkbahar yaz aylarında kömet denilen kır gezisine çıkılır. Buralarda beğenilen kızlar bir bahaneyle oğlanı da gösterilip görüşü alındıktan sonra görücü gidilir. İlk görüşmeden sonra ailenin ya da çevrenin saygınlarından birkaçı dünür gider. Kız istemede tekerlemeye dönüşmüş şu sözler kullanılır.
1: Yedi geçtik, ölçüp biçtik. Gelene niye geldin denilmez. Allah'ın emrine hiç karşı gelinmez. Bizim buraya gelişimizin bir maksadı vardı. Kerimenizi Allah'ın emri, peygamberin kavliyle bizim mahtuma istemeye geldik. Sen bu işe ne dersin?
0: Kız babası ya da evin büyüklerinden biri de danışıp görüşmek için zaman ister. Kimi yörelerde yanıt olumsuz olursa kız evde kalsın diye evin bir yerine çivi çakılır. Cevap olumluysa küçük şerbet denen söz kesiminde şerbetler içildikten sonra kolye ya da altın takılır. Buna bellilik etme denir. Başlık kesilir. Ailenin durumu uygunsa iki başın görülmesi yoluna gidilir. Başlık alınmaz. Kız evinin tüm harcamaları, nişan ve düğünde alacağı eşya ve takı erkek evince karşılanır. Kırsal kesimde iki başın görülmesi yanında başlık alındığı da görülmektedir. Başlık kararlaştırıldıktan sonra kız evinde konuklara ağız denilen şeker, lokum ya da şerbet sunulur. Nişan kimi zaman iki aile arasında yapılır. Evlerde takı ve yüzük takma işlemine küçük nişan denir. Ev dışında okuntu yeri denen konukların da çağrıldığı nişanlar merkezde salonlarda yapılır. Nişanlılık döneminde bayramlarda geline armağanlar götürülür. Bu genelde boyalı koçtur. Gelin annesinden ya da kendisinden armağan alınmadan koç verilmez. Kiralanan bir okuyucu kadın konu komşuyu düğüne çağırır. Düğünler genellikle perşembe günü başlar, pazar günü biter. Düğün evinin belli olması için çatıya bayrak dikilir. Köylerde bayrak direğinin ucuna soğan ve elma takılmaktadır. Kırşehir düğünlerinde davul zurna yanında genellikle köçekte olur. Cuma günü öğleden önce gelin, öğleden sonra güvey hamamı yapılır. Cumartesi öğle üzeri de kız evi komşularıyla birlikte düğün evine hayırlı olsuna gider, yemek yenir. Düğün evinin erkek konukları da onları izler. Davul zurna eşliğinde kız evine gidilir, 2 saat kalınır. Dönüşte gündüz kınası yapılır. Bu törende kına yakılmaz. Gelinin yeni giysileri konuklara gösterilir. Köçekler bu topluluğun önünde de oynar, gelin bahşiş verir. Orada bulunanlar da alınlarına para yapıştırırlar. Gelin kınacı kızlara akşam yemeği verdikten sonra akşam kınasına geçilir. Konuklar toplanır. Gece köçeklerin oyunuyla başlar. Gelin yeniden giyinir. Kına bir tepsi içinde karılırken kına özenmiyor diye bir söz atılır. Gelin bahşiş verdikten sonra kına sulandırılır. Önde tefçi kadın, arkada gelin, onun ardından da mumlar, kına tepsisini taşıyan kızlar kına türküleri söyleyerek konukların bulunduğu odaya girer. Gelin kaynanası armağan verdikten sonra avcunu açar ve kınası yakılır. Eli sarılmadan önce evin bir duvarına basarak iz bırakılır. Sonra konuklara çerez dağıtılır. Tef eşliğinde türküler söylenir, oyunlar oynanır. Kimi yörelerde kına gecesi dağıldıktan sonra ana kız ağıt yakılır. Yüzü tülbentle örtülen gelin ortaya oturtulur. Anası ve kız kardeşleri, akrabaları, sen bana dert arkadaşıydın, seninle dertleştim. İşlerime şimdi kim bakacak? Hasta olsam sen bakardın, bana şimdi kim bakacak gibi sözlerle onu ağlatırlar. Aynı gece kız evinin delikanlıları oğlan evine baskın yapar. Buna kayın gitme denir. Masalar kurulur, 9 butlu tavuk istenir. Sabaha doğru dam pilavı denilen tavuklu pilav yenildikten sonra herkes dağılır. Sabah gelin alayı hazırlanırken gelin bir odaya kapatılır. Yakınlarına kardeş, emmi, dayı yolu gibi armağanlar alındıktan sonra dışarı çıkılır. Babası gelin kayınbabasına teslim eder. O da yengesi denen gelinin arkadaşı ya da akrabalarından biriyle gelin arabasına bindirilir. Geçmişte atlı araba, fayton ya da yalnız atlılardan oluşan gelin alayının yerini günümüzde otobüs ve minibüsler almıştır. Köylerde alay gömütlük, ziyaret yeri gibi kutsal yerlerden geçilerek kentte tüm çevreyi dolaşarak düğün evine gidilir. Arabanın sürücüsü güveyden bahşiş almadan gelinin indirilmesine izin vermez. Güvey gelini koltuğunun altına alarak eve girer. Eşikte cebindeki bozuk paraları ve çerezleri gelinin başına saçar. O akşam komşulardan 5-10 genç güvey başı yemeğine çağrılır. Hoca dua okuyarak gelin ve güveyi odalarına götüreceği sırada gençler güveyi bir odaya kapatır. Tavuk, baklava gibi armağanlar almadan bırakmazlar. Güvey kurtulunca da dini nikah kıyılır.

Anadolu Yemekleri. Karadeniz'in Şirin ilçesinden yeşilin binbir çeşidini bulabileceğimiz Rize'deyiz bu hafta. Rize'nin yöresel mutfağını tanıtacağız sizlere dilimiz döndüğünce. Yöresel yiyeceklerin temelinde genellikle mısır ve mısır unu bulunmaktadır. Bunun böyle olması mısırın çokça yetiştiği yöre için elbette tabidir. Eskiden ambarda mısır oldu mu korkacak bir şey yok denilmiş Rize'de. Evde her zaman ekmek varsa yiyecek de var demekmiş. Karadeniz insanı için önemli bir yer tutan mısır ekmeği pişirmenin iki safhası bulunmakta. Bir, ekmeğin pişirileceği plekiyi bu iş için hazırlamak. İkincisi de ekmek hamurunu yoğurmak. Bu arada pleki Karadeniz'e mahsus özel bir tandır türü sevgili dinleyiciler. Plekiler 3 kiloluktan 6 kiloluğa kadar küçükten büyüğe doğru sıralanıyor. Diyelim ki 3 kiloluk plekide ekmek yapmaya karar verdik. Tok bir ateş yakar, ateşin iki yanına demir ayakları koymak, plekiyi ağzı aşağı olacak şekilde bu demirlerin üzerine yerleştirmek gerekiyor. Ateş plekiyi iyice kızartırken bol köz ve kül de bırakıyor. Bu arada ekmek hamurunu sıcak suyla yoğurmak için yanan ateşin kenarına bir güğüm su konur. Pleki ateşin üzerinde pişe dursun, diğer yandan ekmek hamuru hazırlanıyor. En eskilerde ekmek teknesi ağaçtandı ve çekme olarak yapılırdı. Ambardan 3 kiloluk un alınarak ekmek teknesine eleniyor, tuz kalın olduğundan bir kaba konuyor ve sıcak suyla temizlendikten sonra eritilerek teknedeki unun ortasına dökülüyor. Yeteri kadar el yakan sıcak su ilave ediliyor ve hamur iyice yoğruluyor. Bu arada sıcak su eli yakar ve hamur parmaklara yapışır. Bunun için hamuru yoğuran kadın yanında bir sahanda bir miktar soğuk su alır ve zaman zaman elini bu soğuk suya batırarak parmaklarını temizleyerek işlemi tamamlar. Yoğurma işlemi bitince hamur yuvarlak hale getirilir ve tekneye konan bir tutam un üzerine gezdirilir. Bu unlar hamurların plekiye yapışmasını önler. Ekmek hamurlarına bir miktar şeker, bir miktar ballı lobya, yani soya fasulyesi unu, bir miktar zeytinyağı koymak ekmeğe tat verir. Süt ve yumurta da konabilir. Hamur tarif edildiği gibi yoğrulduktan sonra sıra pişirmeye gelmiştir. Şimdi de ekmeğin pişirilmesini aktaralım. Plekinin iyice piştiğine emin olmak gerekiyor. Bunu anlamak için pişmiş plekinin üzerine bir damla su bırakmak yeterli. Bu su hemen buharlaşırsa pleki pişmiş demektir. Pleki bir kukari ve bir parça paçavra yardımıyla ateşin üzerinden alınır ve yana çekilir. Hazırlanan hamur sıcak olan plekiye yerleştirilir ve çevirme ekmek yapılacaksa pleki paçavrayla döndürülür. İçindeki hamur elin ayasına alınarak plekiye ters konur. Böylece yapışmayı önleyen un da görevini yapmıştır. Ateşteki közler ve küller kenara çekilerek pleki alttan da kızmış olan ocak taşının üzerine sürülür ve üzeri bir saçla kapatılarak saç üzerine hafif bir ateş yakılır. Alttan küller ve közlerle plekinin çevresi çepeçevre sarılır. Böylece plekideki ekmek alttan, üstten ve yanlardan yavaş yavaş pişer. Üstten kızarmışsa pişmiş demektir. İyi bir usta ateşi ustalıkla yakarak olduğu gibi bırakır ve ekmeğin pişip pişmediğini kontrol etmeye gerek bile görmez. Sıcak ekmek tereyağı ve minci ile katık edilince bir hoş olur. Açlığı fevkalade giderir ve başka bir şey istenmez. Her yerde birinci yemek olarak anılan sulu çorbalar Rize bölgesinde pek fazla bilinmez. Birinci yemek olarak sofraya gelenler genellikle tava yemekleridir. Bu yemekler sofraya sıcak olarak getirilir. Turşu kavurması, muhlama ve bunların değişik çeşitleri gibi. Rize'de bazı sulu yemekler manca diye adlandırılır. Bunlar çorba türü yemekler olarak mütalaa edilebilirse de umumiyetle tava yemeklerinden sonra ikinci yemek olarak alınır. Fasulye mancası, lahana mancası, kabak mancası gibi. Başlıca çorbalar ise korkoto, lobya yani soya fasulye, hopi veya hupi ve kabak çorbası.
Sebze yemekleri genellikle fasulye, kara lahana, soya fasulyesi ve pazı üzerinde yoğunlaşmıştır. Başlıca sebze yemekleri fasulye tavalısı, turşu kavurma veya turşu tavalısı, pazı tavalısı veya kavurması, tomari tavalısı veya kavurması, pazı ve kara lahana dolması, lahana haşlaması, ezme lahana veya vurma lahana, lahana rohtikosu, lahana sarması ve ısırgan yemeğidir. Hamsi ile yapılan yemekler Rize ve yöresi için önemli yer tutar. Hamsinin her yerde yapılan ızgarası, tavası ve buğulamasından değil, yöreye özgü hamsili yemeklerden bahsedeceğiz size. Hamsili yemeklerin başlıcaları hamsili ekmek, hamsili pilav, hamsi çırağıtası, hamsi köftesi, kiremitte hamsi adları altında yapılan hamsili yiyeceklerdir. Tuzlanarak bir aydan fazla bekletilen hamsi olgunlaşınca sardalya veya torik gibi çiğ olarak da yenebilir. Tuzlu hamsi suya konarak tuzu alınır, kılçığı çıkartılır, limon, maydanoz ve zeytinyağı ile beslenerek güzel bir yiyecek olur. Sofralarımıza salata gibi alınabilir. Hamsi koli, hamsili ekmek, hamsi çığırtası, hamsili pilav, plekide veya kiremitte hamsi, hamsi köftesi bu yöre mutfağında önemli yer tutan hamsili yiyeceklerdir. Unlu tava yemekleri de Rize yöresinde oldukça tüketilir. Bunların başlıcaları muhlama, hoşmer, haşıl ve çumurdur. Ayrıca pekmezle yapılan yemekler de mevcuttur. Bunlar termoni, ekşaşi, pekmezli asudedir. Börek ve hamur işi tatlılarda Rize yöresinde diğer yörelerdeki gibi farklılıklar vardır. Bunların başlıcaları Laz böreği veya enişte lokumu, kabak sütlacı, pekmezli kabak pepçuradır. Bu tatlıların içinde Laz böreğinin yani diğer adıyla enişte lokumunun ilginç bir hikayesi var sevgili dinleyiciler. Bu hikayeyi sizinle paylaşalım. Laz böreği, diğer adıyla enişte lokumu, eskiden kaynanaların damatları için yaptıkları ve kızlarına her ziyaretlerinde bir bohça yapıp damat evine götürdükleri yüksek kalorili bir pasta türü. Çokça yapılan bu lokumlar gelin tarafından koca evi halkına birer ikişer dağıtılır ve kalanı da bir ihtimal utanıp da yiyemediği zamanlarda odasında gizlice yenirdi.

0: yöre yöre gezdik.
1: Ve bir gezimizin daha sonuna geldik.
0: Ama Anadolu'nun bitmek tükenmek bilmeyen geleneklerinin ancak bir katresini aktarabildik size.
1: Zengin kültür hazinesini barındıran bu engin denizde daha kat edeceğimiz pek çok yol var sevgili dinleyiciler.
0: Bıkmadan, usanmadan, katre katre aktaracağımız bu kültür hazinemizden bu hafta bu kadar diyor ve emeği geçen arkadaşlarımızı bir kez daha hatırlatıyoruz.
1: Programı sizler için Saadet Bayrakçeken hazırladı.
0: Teknik masada Muhittin Yaygıngöl arkadaşımız görev aldı. Ben Hülya Aksudüzgün.
1: Ve ben Mustafa Toköz. Programı sizler için sunduk.
0: Bir başka Anadolu'nun dilinde buluşmak dileğiyle yüreğinizden sevgi,
1: yüzünüzden tebessüm eksik olmasın sevgili dinleyiciler. Hoşça kalın.
0: Hoşça kalın. Türkü türkü, çal çal, hiç durmadan aksın gitsin. Kulaktan kulağa, dilden dile, gönülden gönüle sevgi.

0: şimdi reklamlar.
1: Yatırım tavsiyesi değil, eğlence tavsiyesidir. Verelim tavsiyeyi Dış Ses.
2: Değeri 1 milyon TL ve üzerindeki hisse senetlerinizi Garanti BBVA yurt içi, yurt dışı yatırım hesabınıza taşıyın. WinStar koduyla kampanyaya katılın. 1 yıllık WinConnect yıldız dolu paketi kazanın. Ayrıntılı bilgi Garanti BBVA yatırım.com.tr'de. Garanti BBVA
3: yatırım. Gönlünüz rahat olsun. Kurban ibadetinizi eksiksiz yapıyor, videosunu size gönderiyoruz. İhlas Vakfı 0212 451 49 çift 0 online bağış ihlasvakfi.org.tr

0: Her yolculuğunuzda yanınızdayız. Milli futbol takımları resmi moda sponsoru Damat TV'nin A Milli Futbol takımımıza başarılar diler.
1: Kurbanla gülümset. Dünyanın dört bir yanındaki mazlumların yüzü senin kurbanınla gülsün. Yurt dışı hisse bedeli 5900 lira. Gazze hisse bedeli 11.000 lira. Deniz Feneri Ork TR. 30 yıldır sizinle.

Reklamları dinlediniz. Bireyi değil, aileyi ön plana çıkaran Benim Ailem programı özellikle genç çiftler için tam bir rehber niteliğinde. Aile içi münasebetler, ailenin sosyal çevreyle olan ilişkileri ve tabii ki çocukların beden ve ruh sağlığı. Aile kavramının ve aile olmanın önemi. Uzman konukların başka yerde bulamayacağınız tavsiyeleri. Hande Karagöz her gün farklı bir uzman konuğuyla evlerinize misafir oluyor. Benim Ailem her gün 14 haberlerinden sonra TGRT FM'de.

0: şimdi reklamlar.
1: Akbank'tan şirketler için bir yenilik daha. Dije Ortak'la ticarette kontrol sende. Sen de Dije Ortak'la limitlerini, ödeme ve tahsilatlarını Akbank Mobil ve kurumsal internet şubesinde tek ekrandan kolayca yönet. Üstelik ödemen güvendeyle ödeme ve tahsilat güvencesi avantajlarından yararlanarak nakit akışını güçlendir. Detaylar akbank.com'da.
2: Burası sağlık, huzur, mutluluk diyarı İhlas Kuzuluk Termal Otel. Türkiye'nin en güzel yeşili, dört bir yandan yükselen kuş cıvıltıları, sıcacık sağlık dolu kaplıcalar, şehrin tüm yorgunluğundan uzak sağlıklı bir tatil, Sakarya Akyazı'daki İhlas Kuzuluk Termal Otel'de sizleri bekliyor. İhlas Kuzuluk Termal Otel 0264 421 0020.

0: fırsatı yakalayacaksın. Kontinental takacaksın, FIFA Dünya Kupası 2026 futbol topu kazanacaksın. 5 Mayıs 30 Haziran 2026 tarihleri arasında kampanyaya katılan yetkili satıcılardan 4 adet 18 inç ve üzeri yaz veya 4 mevsim binek, su, 4x4 Kontinental lastik alın, FIFA Dünya Kupası 2026 futbol topu kazanın. Üstelik World'e özel peşin fiyatına 6 taksit fırsatını kaçırmayın. Detaylı bilgi kontinental-lastikleri.com.tr'de.
1: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek, analiz etmek, bilgi vermek, herkesten önce bilmek. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.
2: Reklamları dinlediniz.
3: TGRT FM Haber.
4: Bunu açık açık da söylemekte. Bugün Kemal Bey de söyledi. Yani ben parti ahlaki bir arınmaya ihtiyacı var. Kuruluş kodlarına gitsin dedi. Bunun gereğini ne zaman yapıp yapmayacağı meselesini biraz zamana bırakmış durumda. Ayrıca Özgür Özel de bu atanmışlar seçilmişler meselesini. Yani biz aslında kendimiz için bir şey istemiyoruz. Demokrasi mücadelesi veriyoruz argümanı savunmaya devam ediyor. Yani ana argümanlar bakımından bir farklılık yok ama şu anda işte pazartesi ve salı da mesela grup toplanacak mı? Evet. Grup başkan vekili meselesiyle ilgili tekrar konuşuruz. Özgür Özel'in grup başkanlığı devam edecek mi? Şu aşamada bir yumuşamanın olduğunu, parti bölünme tartışmasının bir sonraki evreye bırakıldığını düşünüyorum. Bölünme ile ilgili şunu söyleyeyim sadece. Şimdi burada kararı tabii Özgür Özel ekibi verecek. Özgür Özel ve İmamoğlu. Yani sonuçta Kemal Kılıçdaroğlu ne yapacağını söyledi açıkçası. Olağan kurultay sürecini işleteceğim. Olağanüstü kurultay istemiyorum. Dolayısıyla olağan kurultay sürecinde şu an parti içi muhalefetin, yani Özgür Özel'in, Ekrem İmamoğlu'nun ve onun yakın çalışma arkadaşlarının tasfiye edilme ihtimali var. Bu çok yüksek bir ihtimal. Tıpkı Özgür Özel yönetimi ele geçirdikten sonra Kemal Bey'in izlerinin yavaş yavaş partiden silinmesi gibi. Hatta Kemal Bey geldiği zaman Deniz Baykal'ın izlerinin silmesi gibi. Dolayısıyla eğer Özgür Bey, Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu bu tasfiyeden önce ya biz bir anlaşma da söz konusu olmazsa tekrar parti kurma seçeneğini düşünebilirler. Ama parti kurmanın özellikle CHP'den ayrılarak parti kurmanın, çünkü altı okunda bir sembolik değeri var Türkiye'de. Ya sadece bunu ben hep programda söylüyorum. Sadece Bülent Ecevit CHP'den ayrılarak ya da CHP'ye dönmeyerek, o da kısmen 70'lerdeki gibi değil ama 90'larda bir başarı sağlamıştı. CHP'den ayrılan tüm partiler başarısız oldular. Yani dolayısıyla parti kurmak çok kolay olmadığı gibi CHP'den ayrılıp başarılı olmak da çok da kolay değil.
5: Evet, Masar Hocam size döneyim. Siz de mesela Armağan Hocam'a bu konuda katılıyor musunuz? Asıl pazartesi salı, yani yumuşak diyor her iki taraftan gelen söylemler ama hani bu geçici bir yumuşak söylemler mi? Hani biraz da bugün tabii elbette bir de bayram sürecinden deyiz. Pazartesi salı yine o çok sertleşen o kuvvetli adımların atılmasını bekliyor musunuz? Ve ayrıca
6: şimdi
5: yani CHP'de bir bölünme durumu söz konusu olacak mı? Yani birçoğumuzun en çok merak ettiği konu bu.
6: Ya ben bu konuda doğrusu söylemek gerekirse bölünmenin kaçınılmaz olduğunu düşünenlerden birisiyim. Şundan dolayı, yani çünkü bu mevcut olan ekiple Kemal Bey'in ekibi aslında böyle çok, hocam biraz bahsetti ama böyle bir sosyolojik bir şey olmadı. Hani bir iç dinamik yaslanmadığını, daha ziyade böyle kişisel meseleler üzerine ya da ne bileyim hani böyle kariyer planlaması meselesine bağlı bir çatışma gibi, sanki öyle, yanlış anladıysam lütfen bağışlayın. Sanki böyle anladım ama ben Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki şu andaki var olan bölünmenin tam da sosyolojik bir bölünme olduğunu düşünenlerden birisiyim. Yani şöyle
5: bir sosyolojik bölünme nereye, yani tarafların böyle, evet buyurun.
6: Tabii şöyle, şimdi birincisi bu Cumhuriyet Halk Partisi'ni aslında Kemal Bey klasik Cumhuriyet Halk Partisi'nin dışında pek çok bölgede insanların kendisine oy verebileceği ve aynı zamanda da Türkiye'deki pek çok toplumsal soruna duyarlı bir hale getirdi bana sorarsanız. Yani evet, girdiği seçimlerde başarılı olamadığı tartışmaları hakikaten yapılıyor. Doğrudur. Seçim nihayetinde politikada siz seçim başarısıyla partileri değerlendirirsiniz. Buna bir itirazım yok. Ancak Cumhuriyet Halk Partisi'nin temelde Türkiye'deki siyasi mekanizmanın biraz gerisinde kalmış olduğunu, yani dünyadaki genel değişim, popülerleşme, popülizmin ortaya çıkması, yeni neoliberal politikaların bütün dünyada çok hızlı bir şekilde yaygınlaşması, bireyselleşmenin aşırı bir şekilde artmış olmasının ortaya çıkarmış olduğu bir yeni aslında siyaset etme biçimi doğdu ve bu yeni siyaset etme biçimi pek çok toplumsal kesimlerle birlikte hareket etmeyi ya da bunlara dokunmayı, bunlarla birlikte düşünmeyi, bunları da içine almayı gerektiren bir mekanizmaya dönüştü. Yani sadece bir takım ilkeler üzerine yürüyen, bir vazgeçilmez prensipler üzerinde yürüyen bir kurum olmaktan çıktı bir belli bir ölçüde. Kemal Bey aslında bana göre buna uygun davranarak çok farklı sosyolojik kompartımanlardan Cumhuriyet Halk Partisi'ne insanların oy vermesini sağlayabildi. Ya ben Urfalıyım mesela. Urfa'da muhafazakar sağ seçmenin kimle ittifak ederse etsin Cumhuriyet Halk Partisi'ne oy vermesi çok kolay bir tercih olmaz. Ama bu seçimde büyük oranda buralarda Kemal Bey ilk defa belki 30-35 senedir Cumhuriyet Halk Partisi neredeyse buradan güçlü bir şekilde milletvekili çıkarabildi. Bu ekiple, yani Kemal Bey'in ekibiyle Özgür Bey'in ekibi bence farklı düşünüyor. Özgür Bey'in ekibi daha ziyade Ekrem Bey'in düşüncesi etrafında şekillenen ve sadece ve sadece başarıyı, yani kazanmak üzerine odaklanmış olan bir ekip ve o ekibin arka planına baktığımızda Ekrem Bey'in memleketle ilgili ya da ne bileyim hani temel sorunlarla ilgili ciddi anlamda bir felsefi ve sosyolojik ya da siyasal bir şeyleri yok. Yani bir iddiaları yok gibi görünüyor. Varsa da en azından mesela ben Özgür Bey'in dışında da, yani Özgür Bey bunu dile getiriyor ama Cumhuriyet Halk Partisi'nin yeni ekibinin Türkiye'de Kürt meselesi, Alevi meselesi, din vicdan özgürlüğü meselesi, dış politika meselesinde gerçekten hangi tür güçlü söylemlerle ortaya çıktıklarını bilmiyorum. Ama Kemal Bey'in böyle bir iddiası var. Bu yeni ekip daha ziyade görüntü itibariyle söylüyorum. Muhtemelen vardır da ben haberdar değilim. Mesela bu yeni ekibin kadar çok Türkiye'nin olup biten, dünyada olup bitenlerle ilgili ne söylediğini insanların büyük bir kısmı bilmiyor. Yani duymuyoruz. Bu da şöyle bir kanaat uyandırıyor doğal olarak. Daha ziyade kişisel kariyer planlaması peşinde koşan bir grup var ve bu grup memleket meselesiyle ilgilenen bir başka gruplarla rekabet ediyor.
5: Evet.
6: Yani bu çok ciddi anlamda görüntü böyle. Dolayısıyla burada da bu ikisinin birlikte yürümeleri çok mümkün gözükmüyor. Ben bölünmenin biraz da bu sosyolojik gerçeklikten dolayı kaçınılmaz olduğunu düşünüyorum.
5: Bunu bir soralım. Armağan Hocam, mesela buna ne diyorsunuz? Cumhuriyet Halk Partisi'nin Özgür Özel, Ekrem İmamoğlu yönetimiyle ilgili Emma Sarbağlı Hocam diyor ki böyle yani işte bilgileri, yani ne düşündüklerini, yol haritalarını bilmiyoruz. Dolayısıyla bir sosyolojik, ama Kemal Kılıçdaroğlu'nun bir yol haritası vardı diyor. Seçmen ne diyor Armağan Hocam bu konuda? Siz ne diyorsunuz? Katılıyor musunuz Masar Hoca'ya?
4: Şimdi şöyle, tabii bu ekip, yani Özgür Özel, Ekrem İmamoğlu, biliyorsun değişim hareketiydi onlar. 2023'te bu Kemal Bey'in kaybettiği seçimden sonra Kemal Bey'i olağanüstü kurultaya zorlamak için ortaya çıkan bir ekip. Bu ekibin tabii Cumhuriyet Halk Partisi'nin geçmişindeki bir takım muhalefet hareketleriyle karşılaştırıldığında düşünsel arka planları zayıf. Yani mesela büyük bir kısmı zaten Kemal Bey'in kendi A takımı, buna Özgür Özel de dahil. Yani dolayısıyla onun siyaset döneminde siyaset yapmayı öğrenmiş, onunla birlikte mesela ona hiç itiraz etmemiş. Yani onun politikalarını devam ettiren bir çizgisi de var. Yani bir düşünsel farklılık kırılmanın olmadığı kanaatindeyiz. Tabii Ekrem İmamoğlu konusunda şunu parantez açıp bir şey söylemek lazım. Ekrem Bey tabii popülist siyaset bakımından CHP'nin siyasi seviyesini ya da işte siyasi angajmanını daha yukarıya çekmiş biri. Oldukça popülist bir siyasetçi. Başarısının da bir nedeni o. Yani yerel seçim başarısının şeklinde. Ben Kemal Bey dönemindeki politikaların Özgür Özel döneminde de 3 aşağı 5 yukarı aynı şekilde devam ettiğini düşünüyorum. Zaten suçlamalar da öyle. Mesela sağ açılma, muhafazakarlar açılma, CHP içinde böyle eleştiriler de gelmiştir. Normalleşme filan. Yani bunlar hep CHP'nin Kılıçdaroğlu döneminde de CHP'deki Özgür Özel döneminde de tartıştığımız hususlar. Kürt meselesiyle ilgili bir sorun var. Mesela açıkça fikrini beyan etmeme konusunda, ama bu sadece CHP'nin değil. Yani hakkaniyetli olalım. Mesela AKP'nin de sorunu. Yani ana kitle partiler seçim konjektüründe, yani böyle açılım gibi konularda, hassas konularda çok güçlü mesajlar vermiyorlar. Biraz da birbirlerini kollamaktalar. Yani bu sadece CHP'nin hususu da değil. Dolayısıyla bölünme olabilir. Evet, yani kadrolar birbirine anlaşamadığı için. Ama Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki merkez kuvvetler, yani bir arada tutma, partiyi bir arada tutan kuvvetlerin de azımsanmayacak bir güçte olduğunu da söylemek lazım. Mesela bir tarihsel bir anı, bir hatırlatma da yapayım. Biliyorsunuz bir ara SHP ve CHP vardı.
5: Evet.
4: Sonra onların birleşme kurultayı oldu. Adı ne olsun diye partinin konuşuldu. CHP'ler kadar SHP'liler de adının CHP olması gerektiğini düşündü. Yani CHP ismi, evet, sağda bazı olumsuz hatıraları da çağrıştırmakta, ama aynı zamanda bu partinin bir kimliği var. 100 yıllık bir parti. Evet. Dolayısıyla buradan ayrılmak kolay değil, ama bu, tekrar diyorum, konjonktürel bir şey mi? Yani bu haftayı geçirelim, geçirdikten sonra ilk parti meclisi toplantısından sonra Özgür Özel ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun söylemleri değişecek mi? Mesela Kemal Bey bakımından şöyle bir ikilem var. Kemal Bey arınma siyaseti diye yola çıktı. Ama aynı zamanda ihraçlara bir bakacağız falan diyor. Yani arınma siyaseti ise o zaman bir takım adımların atılması gerekiyor. Ama adım attığınız zaman tansiyon yükseliyor tabii ki. Yani birilerine, yani sadece işte ihraç.
5: Peki Armağan Hocam atacak mı o adımları? Yani mesela Sayın Özel diyor ya, biz başka partiye gitmeyiz, ama o adımlar eğer gelirse Sayın Özel ve arkadaşları ve ekibi mecburen başka bir siyasi yapının içerisinde olmak zorunda kalabilirler mi sorusu var.
4: Kalabilirler. Burada iki tane kritik durum var. İkisi de yargısal süreçler. Bir tanesi Ekrem Bey ve diğer belediye başkanlarının yolsuzluk yargılamaları. Eğer burada bir ceza çıkarsa, yani kesinleşmese dahi, bu Kemal Bey'in bu konuda adım atmasını kolaylaştıracaktır. İkinci mesele ise biliyorsunuz bu Mutlu'nun bir de ceza davası kısmı var.
5: Evet.
4: Pınar Hanım. Yani yolsuzlukla ilgili yargılanan bazı CHP'li siyasetçiler var. Mesela buradan bir ceza çıkması durumunda da Kemal Bey'in harekete geçmesi hızlanacaktır. Ama mesela kamuoyunda son birkaç gündür paylaşılan bir takım isimlerle ilgili hatırlatmada bulunayım. Yani CHP'de mesela milletvekillerini ihraç etmek o kadar da kolay değil. Parti meclisinin kararı gerekiyor. Parti meclisinde ise Özgür Bey ile Kemal Bey'in güçleri yaklaşık olarak denk durumda. Hatta Özgür Bey biraz daha ön planda da olabilir. Dolayısıyla yani bu adımların atılması niyetinin olduğunu, ama konjonktürün ve koşullarımla uygun olmadığını, eğer bir sonraki adımda, yani eğer tansiyon yükseltilirse, mesela Kemal Bey mesela bugünkü bu sabahki kanaatinden geri adım attı ve gelecek hafta bir takım ihraç kararlarını ya da ihraç olmasa bile bazı kişilerin üyeliklerinin askıya alınmasını,
5: yani
4: mesela aklanda gel siyaseti Kemal Kılıçdaroğlu'nun kendi genel başkanında kullandığı bir siyaset. Örneğin Ekrem İmamoğlu yargılanıyor. Ona suçlu diyebilir miyiz? Tabii ki diyemeyiz. Ama yargılandığı için üyeliğinin askıya alınmasını teklif edebilir. Ama bunu dediği andan itibaren tansiyonun çok yükseleceğini ve CHP içindeki şu anki parti için muhalefetin bir karar verme ihtiyacı içinde olacağını kestirmek tabii zor değil.
5: Mansur Hocam, İktidar kanadı AK Parti'den Ömer Çelik bir açıklama yaptı ki konunun bizimle alakası yok. Bu konuda da yorumlarınızı almak istiyorum. Neden iktidardan, AK Parti'den böyle bir açıklama geliyor? Çok daha mesafeli. Ama iktidar ortağı Milliyetçi Hareket Partisi tamamen işte hani bir arabuluculuk yapma noktasında bir çaba gösteriyor. Bu noktada Cumhur İttifakı'nın bir üyesi Milliyetçi Hareket Partisi de. Bu farklılığın sebebini nasıl anlamlandırıyorsunuz? Nereye bağlı?
6: Ya bence böyle, ben bu çözüm süreci dolayısıyla da Devlet Bey'in takındığı tavır açısından okuduğumuzda Türkiye'nin çok kritik bir dönemden geçtiği, dünyanın da hani çok ciddi anlamda kaotik bir iklime doğru yürüdüğü bir süreçte Türkiye'de başka kaosların, başka kargaşanın, siyasi çalkantıların olmasından rahatsız olduğunu düşünüyorum Devlet Bey'in. Yani bu çok anlaşılabilir bir şey. Çünkü gerçekten de Türkiye'nin şu anda önünde bulunan bu çözüm sürecinin, yani terörsüz Türkiye süreci, bana göre Türkiye'nin en önemli meselelerinden birisidir. Hatta en önemli meselesidir. Çünkü bu konu Türkiye'yi pek çok açıdan bloke eden, Türkiye'nin bir nevi hani hem ekonomisini, hem dış politikasını, hem siyasetini, hem sosyolojisini bloke edebilen bir konu ve bunu da her yol haritası içerisinde yürüttüklerini düşünüyorum. Yani Cumhur İttifakı'nın ve bunun da belki hani kamuoyuyla paylaşılan kısmını yürüten Devlet Bey'dir. Yani baştan beri bu konuyu konuşması, dile getirmesi ve her seferinde bu konuyla ilgili çatıyı bir üst noktaya taşımış olması, Devlet Bey'in bu konuda ki tavrının da tamamen memleket kaygısından doğduğunu, hiçbir kişisel hesabının olmadığını şahsen düşünenlerden birisiyim. Ya burada Devlet Bey'in bir beklentisi, bir talebi yok. Ya buradan söz gelmiş işte ben bu çözüm sürecini başlatayım da Diyarbakır'dan bir milletvekili daha çıkarayım, iktidar olayım gibi bir düşüncesinin olduğunu sahiden düşünmüyorum. Tam tersine, tamamen memleketin geleceğiyle ilgili bir konu. Ve bu memleketin geleceğiyle ilgili yürütülen çalışmaların bütün tarafların içerisinde olması gerektiği bir gerçek. Elbette karşı çıkanlar olacaktır tabii ki. Ama toplumun kahir ekseriyeti, özellikle ana muhalefet partisinin de bu işin bileşenlerinden birisi olması, hem konunun yürütülmesindeki meşruiyeti, hem Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bu konuyla ilgili yürütülecek olan çalışmaları çok ciddi anlamda güçlendirecektir. Dolayısıyla Cumhuriyet Halk Partisi'nin kendi içerisinde kaoslarla uğraştığı zaman bu işi bir nevi hani göz ardı etme ihtimali ya da riski ortaya çıktığından dolayı bana göre bir buradan bakıyor. Yani bunu hani bir menfaat karşılığında değil, yani memleketi düşünerek bunu yaptığını düşünüyorum. İkinci bir konu daha bence sizin bahsettiğiniz, ben iktidarın bu tür konularla doğrudan müdahil olduğu kanaatinde sahiden değilim. Özellikle işin başlangıç noktasına baktığımızda bunu hazırlayan savcılığın ilk yaptığı açıklamayı hatırlatayım. İddianameyi yazan savcılık bir basın açıklaması yaptı yanlış hatırlamıyorsam. Dedi ki bu kongreyle ilgili gelen bütün şikayetleri, bütün delilleri ben Cumhuriyet Halk Partisi'nin kurumsal avukatını çağırıyorum. Şöyle bir dilekçe var ya da böyle bir delil var. Delili dosyaya koymamı engelleyen bir karşı deliliniz var mı diye sordum diye. Yani ama hiçbir cevap almadığı için Bu doğal olarak bu işin içerisine girer. Şöyle bir itiraz var. Buna kısmen katılıyorum. Deniliyor ki yani bu bir partinin kongresinde bir yargının karar vermemesi gerekiyor. Muhakkak bu hukuken konuşulabilir bir konu. Fakat şöyle de bir karşı itiraz var. Yani bunu da çok yabana atamadığımız bir itiraz. Deniliyor ki ya bu herhangi bir Kanarya Sevenler Derneği de dahil olsa, eğer bir delegeli bir seçim yapılmışsa ve bu delegeli seçimlerde bir şaibe durumu söz konusuysa, bunun sonucu çok ciddi anlamda bütün yapılacak olan seçimli kurumlar için bir kötü emsal, yani bir emsal teşkil eder ve bu da ciddi anlamda hukuki bir boşluk doğurur diye dile getiriyor. Yani bu kadar hani kongrede usulsüzlük yapıldı, bunu hukukçular görmesin mi deniliyor. Ama ben doğrudan böyle Ömer Bey'in söylediğini, AK Parti ile benim organik bir bağım yok ama tabii ki yani AK Parti'de daha önce siyaset yapmış birisi olarak söylüyorum. AK Parti bu tür şeylere tenezzül etmez, peki, etmemesi gerekiyor.
5: Peki. Armağan Hocam, size de biraz yine seçmenin nabzı nasıl olur? Böyle bir ayrışma söz konusu olursa işte Sayın Kılıçdaroğlu, Sayın Özel tarafında Cumhuriyet Halk Partisi seçmeni nasıl bir karşılıklı cevap verir sorusunu sorsam. Şimdi bazı anketler yayınlanıyor. Her iki hocama da sormak istiyorum bunu. Biz 21 Mayıs'ta butlan açıklaması oldu, mutlak butlan. İki gün sonra bir anket gördük. Hani biz dedik ki bu anketi nasıl alalım yani... Ne, sonucuna bile bakmadım ben açıkçası. Hani iki gün içerisinde bu anketler yapılabiliyor mu? Seçmen nabzı, bir de seçmen hani o hararetle mi yanıt veriyor? Hani zaman içerisinde fikirleri değişir mi seçmenlerin? Hani biraz konjonktürel mi davranırlar? Bunu da merak ediyorum. Ne diyorsunuz? CHP seçmenini de çok yakından tanırsınız, takip edersiniz. Ne diyorsunuz?
4: Yani bu son sorudan başlayalım. Bu kamuoyu işini çok ciddi yapan kamuoyu araştırmacıları var ve bunların muhtemel sonuçları da, ama bu alanda bir sorunun olduğunu, yerel seçimler ve genel seçimler bakımından yani provokatif, manipülatif anketlerin sayısının yabana atılmayacak kadar fazla olduğunu, bunun da işte bilgi kirliliğini arttırdığını veya yorum yapmayı zorlaştırdığı da açıkça ortada. Onu da söyleyeyim. Mesela 21 Mayıs'tan iki gün sonra bir ankette karşılaşmamız şüpheli. Yani bu, ayrıca bunun tartışılması gerekiyor. Yani tabii ki o anda siyaset sadece rasyonel bir şey değil, duygularla da ilgili. Ve duygular öfke, kırgınlık ve kızgınlıkla da alakalı. Dolayısıyla Cumhuriyet Halk Partisi seçmeninin kanaatlerini, duygusal kanaatlerini de ölçmek değerli. Tabandaki gelelim şu, yani tabanın önemli bir kısmı tabii ki bu durumdan rahatsız. Bir kere bunun altını çizelim. Yani CHP'ye yönelik bir müdahale olduğunu, siyasi iktidar aracılığıyla Kılıçdaroğlu'nun buna aracılık ettiğini, bir tür kontrollü muhalefete dair bir söylem var biliyorsunuz. Birkaç yıldır yoğun bir şekilde işlenmekte. Bu argüman daha fazla destek almakta. Ama şu da var, yani mesela bu İmamoğlu soruşturmaları sürecinde kısmen bu konuşuldu. Ama son bir ayda özellikle Antalya ve Uşak belediye başkanlarının itirafları nedeniyle medyadaki ve kamuoyundaki hassasiyet de arttı. Yani yolsuzluk tartışması da devam etmekte CHP içerisinde. Yani acaba Cumhuriyet Halk Partisi'nde bir ahlaki sorun var mı? Belediyeler bakımından, üyeler bakımından, bir takım akçeli işler bağlamında... Parti bunlarla, kurumsal kimliği söylüyorum, bu siyasetçilerle arası yeterince mesafe koyabildi mi sorusunun sorulduğu açıkça ortada. Ama yani bu bence sadece CHP'ye özgü değil. Hani mahalle diye bir kavram var ya, yani Türkiye ne yazık ki kutup, çok kutuplaştı. Yani dolayısıyla kutuplar içerisinde bir mahalledeyseniz, siz bir şeyden şüpheleniyorsunuz veya işte bir fikriniz varsa bile bunu çok kolay bir şekilde dile getiremiyorsunuz. Yani şu anda muhalif kitledeki ana söylem hala iktidarın buna müdahale ettiği şeklinde. Daha bastırılmış olan söylemse, yani evet, bir yolsuzluk falan var mı? Bu arada bununla ilgili, yani konumuz o değil ama tartışma hattı şu. Yani yargının tarafsız bir işleyişi çok önemli tabii ki. Yani sadece CHP'li değil, AKP'li belediyelerinde soruşturması falan. Yani CHP seçmeninin böyle kaygıları da var. Ama son kerte CHP seçmeninde bir tür yani bu durumu, son durumu bir iktidar bağlamında, iktidar muhalefet ilişkileri bağlamında okuma eğilimi var. Peki seçmenler nasıl etkilenir bundan, ne yaparlar? Yani şu an için evet, Özgür Bey ve Ekrem Bey daha avantajlı. Ama şunu da unutmayalım, yani... bu eğer kısa erimde sonuçlanmazsa, Özgür Bey kısa erimde bir an önce kurultaya gidilmesini istiyor, bu durum değişebilir. Çünkü aynı zamanda, yani bugün Kemal Bey de söyledi, yani medyadaki yayınlara da bir bakmak lazım. Bununla dair bir medya tartışması da yürütülmekte. Yani Kemal Kılıçdaroğlu ve Özgür Özel'in bakış açıları birbirinden farklı ya, ikisini mesela CHP'li bir muhalif seçmenin daha çok izlediği bir televizyon kanalı ikisini eşit değerde veriyor mu? Yani vermiyor ihtimal ki. Bu medya durumu değişebilir mi? CHP'deki genel başkanlık değişiminden sonra biraz da gerçeklik, hani olguları nasıl algıladığımıza göre değişiyor ya olguların değeri. Dolayısıyla basında, medyada ve parti örgütündeki değişiklikler ve Kemal Bey'in kalıcı olması bu öfke halini bence aşağı doğru da çekecektir. Ama şu an için, evet, yani 27 Mayıs itibariyle CHP seçmeninin büyük bir kısmı durumdan hiç memnun değil. Oldukça kızgın ve kırgın.
5: Evet Masar Hocam, diğer partilere de sirayetini, biri çok kısa, fazla vaktimde kalmamış. Sizin beklentiniz nedir bu yönde? Yani bugün bir seçim olsa, seçimde değiliz ama bugün bir seçim olsa mesela Cumhuriyet Halk Partisi'nde yaşanan bu gelişmeler AK Parti'yi, Cumhur İttifakı'nı nasıl etkiler? Sizce yani hani siz Cumhuriyet Halk Partisi seçmenini çok yakın takip ettiniz mi bilmiyorum açıkçası. Hani bir nasıl bir reaksiyon gösterirler, ne dersiniz sonuç dakikam?
6: Şimdi bu Armağan Hocam'a katılıyorum. Yani bu tür kamuoyu araştırmaları, yani böyle hemen bir gün sonrası yapılan kamuoyu yoklamaları büyük bir ihtimalle internet ortamında belli sosyal medya ağları üzerinden yapılan kamuoyu yoklamaları güvenilirlik ve geçerliliğine dair çok ciddi kuşkular olan araştırma sonuçlarıdır. Ya bunlar çok fazla

0: Demek isteyen var mı diye sorayım.
1: Ya ben bir cümle söyleyeyim. Şimdi
2: Buyurun, özür dilerim.
1: Cumhuriyet Halk Partisi'nin bir cümle sadece ben hocam çok özür diliyorum. Bu Cumhuriyet Halk Partisi'nin bu krizi Türkiye siyasetinin genlerine işleyebilecek ciddi bir krizdi. Dolayısıyla Cumhuriyet Halk Partisi'nin bunu demokrasi içinde çözmesi gerekiyor. Yani demokrasinin aslında bir sihirli formül olmasının hikmeti de buradadır. Eğer bunun içerisinde çözme iradesini gösterirlerse Türkiye demokrasisi güçlenecektir.
0: Evet, peki. Profesör Doktor Armağan Öztürk ve Profesör Doktor Masar Bağlı hocalarıma çok teşekkür ediyorum. Sizlere de
2: İyi
0: teşekkür
2: yayınlar.
0: ediyoruz. Bayramın ikinci gününde saat 17.30'da biz burada olacağız. Şimdilik hoşça kalın.

0: TGRT FM Haber. Şimdi reklamlar. Bayramın coşkusu Bankart'la bir başka. Bireysel Bankart kredi kartınızla 31 Mayıs'a kadar giyim, ayakkabı, kafe ve restoran sektörlerindeki üye işyerlerimizde Bankart POS'undan tek seferde yapacağınız her 5000 TL ve üzeri alışverişinizle 500 TL. Toplam 2500 TL Bankart lira kazanabilirsiniz. Kampanyaya Bankart Mobil'den ve Bankart.com.tr'den katılabilirsiniz. Herkese iyi bayramlar. Bankart, seni düşünür o.
1: Bazıları için arabasını teslim aldığı gündür bayram, bazıları için yeni evinde kapının ilk kez çaldığı o an. Kimine çocuklarının yuva kurduğu gündür bayram, kimine kendi iş yerine kavuştuğu gün. Hepimizin bayramıysa Kurban Bayramı. Hoş gelmiş, sefalar getirmiş. İyi bayramlar Türkiye.

0: 50 yıllık tecrübemizle kurban bağışlarınızı Müslüman kardeşlerimize ulaştırıyoruz. İhlasvakfi.org.tr adresinden 2 adımda kolaylıkla kurban bağışı yapabilirsiniz. 0212 451 49 çift 0.
1: Reklamları dinlediniz. Mehmet amca, torununla anlaşamadığını mı düşünüyorsun? Fatma teyze, evlatlarına baktıkça yüzün mü kızarıyor? Filiz hanım, çocuklarınla ortak bir noktanızın kalmadığına mı üzülüyorsun? O halde harekete geçin. Yapmanız gereken şey çok basit. Parmağınızı uzatın ve radyonuzu açın. Çocuklarınızla TGRT FM ortak noktasında buluşun. İslam ve Toplum programı her ailenin ortak noktası. Osman Ünlü Hoca'nın naklettiği temiz kaynaklardan gelen Ehl-i Sünnet itikadını ve fıkıh bilgilerini dinleyerek içinizdeki iman kırıntılarını kuvvetlendirin. En temel din bilgilerini öğrenerek Müslüman olmanın hazzını yaşayın.
2: Buyurun.
3: Ben miyim?
2: Evet.
3: Hayırlı günler Osman dede.
4: Hayırlı günler efendim, buyurun.
3: Ben 12 yaşındayım. 6 yaşından beri siz dinliyoruz. 6 yaşından namaza başladım. Ama yani hiç içimden namaz kılmak gelmiyor. Yani zevkle kılamıyorum. Ne yapabilirim?
1: Eli kitaplı, ağzı dualı gençler için İslam ve Toplum her gün saat 11 ve 15'te TGRT FM'de.

0: reklamlar.
1: Bonusunuzla verginizi taksit taksit ödeyin. 1 Haziran'a kadar yapacağınız 2000 ile 1 milyon lira arası peşin emlak ve çevre temizlik vergisi ödemelerine ücretsiz 3 taksit, 1 milyon ile 5 milyon lira

Nasıl peşin emlak ve çevre temizlik vergisi ödemelerine ücretsiz iki taksit fırsatı. Kampanyadan faydalanmak için işlem yapmadan önce bonus flash'tan hemen katıl butonunu tıklayın. Ayrıntılı bilgi bonus flash ve bonus.com.tr'de.

0: 12 İhlas güvencesiyle.
1: Reklamları dinlediniz. Aklınızda bulunsun.
2: Domatesleriniz tazeliğini yitirmeye başladıysa tuzlu suyun içinde yarım saat bekletin. Soğanı akan bir musluğun yanında doğrarsanız gözleriniz daha az yaşarır. Sarımsağın kabuklarını daha kolay ayıklamak için bıçağın sırtıyla hafifçe ezin. Yoğurdun suyu birkaç gün içinde kendiliğinden ayrılır. İçindeki vitaminler suyuna geçtiğinden yerken yoğurdu mutlaka suyuyla karıştırmanız gerekir. Sebze pişirirken yemeğe ekleyeceğiniz su sıcak olmalıdır. Yemeğiniz daha lezzetli olacaktır. Sebzeler haşlanarak kullanılacaksa haşlama suyuna eklenecek bir miktar sirke sebzelerin renginin korumasını sağlayacaktır.
1: Aklınızda bulunsun. Şimdi reklamlar.
3: En tatlı ısrarların yaşandığı sofralar kadar güzel bir bayram dileğiyle. İyi bayramlar Türkiye. Vakıfbank daima seninle.
4: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek. Bir umuda ışık tutmak. Gözden kaçanı ortaya koymak. Bir araya neşter vurmak. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.
5: Sıradaki şarkı Plastik. Hem konforlu hem güvenli olamaz mı diyenlere geliyor. Bir dakika. Bunun yazı var, kışı var, yağmuru var, çamuru var. Ne takacağız diyenler. Size de geliyor.

0: Türkiye'nin ilk kamu katılım bankası 11 yaşında. Ziraat Katılım. Paylaştıkça daha fazlası.
1: Reklamları dinlediniz. Dini ve ahlaki konulardaki doğru bilgiler Huzura Doğru programında. Osman Ünlü Hoca akıcı üslubuyla detaylı ve ilginç bilgiler veriyor. Dinleyiciden gelen soruların da cevap bulduğu Huzura Doğru sayesinde imanınızı küfür rüzgarlarından koruyun. Dinini, vatanını, bayrağını, çoluğunu çocuğunu korumak isteyenler için Huzura Doğru, Perşembe hariç her gün saat 20'de TGRT.

0: Yeni reklamlar.
1: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek. Saklananı ortaya sermek. Yanlışa parmak basabilmek. Herkesin merak ettiğini sorabilmek. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.

0: Türkiye'nin ilk kamu katılım bankası 11 yaşında. Ziraat Katılım. Paylaştıkça daha fazlası.
1: Petnas

0: Mercedes CLA kazandırıyor. Şimdi Petlas'tan aldığınız 10.000 TL değerinde 17 jant ve üzeri yaz lastikleri 2 Mercedes CLA çekilişine katılma şansı veriyor. Petlas, Türkiye'nin lastiği. Petlas yaz lastikleri maksimum kart ve Ziraat Bankkartı özel peşin fiyatına 6 taksit fırsatıyla.
1: Reklamları dinlediniz.
2: Aklınızda bulunsun.
3: Mutfağınızdaki yer alanını genişletmek için iç içe koyduğunuz bardaklar kimi zaman birbirine yapışabilir. Bu sorunu çözmek için bardakları bir leğene koyup en üstteki bardağın içerisine buz yerleştirerek leğenin içine yavaş yavaş sıcak su koymaya başlayın. Böylelikle bardaklar birbirinden kolayca ayrılacaktır.
2: Aklınızda bulunsun.
1: Şimdi reklamlar.
4: Depoları boşaltıyoruz. 21-31 Mayıs tarihleri arasında televizyonlardan bilgisayarlara, telefonlardan küçük ev aletlerine ve aksesuarlara kadar birçok ürün Teknosa mağazaları ve teknosa.com'da sizi bekliyor. Teknosa.

Nasıl garip bir handır ki bu dünya. Yolcu olup yorulmadan varılmaz sonsuzluğa. Bir kere ters dönerse çarkı kaderden yana. Yolu yokuş olurken

taçlarla, kuş tüyünden tahtlara sahip olan sultanlar şimdi toprak altında. Tarih olmuş dününden yarına baktığımda çözümsüz bulmaca da var, cevapsız sorular da. Ezelin yok, ebediyi görüp gelmiş olan yok. Yedi kat arş.

sonu cennet midir bilen yok. Hakikatin sırrına burada erip giden yok. Sen de her şey faniymiş. Başın belli.

0: aklınızda bulunsun.
1: Mutfakların vazgeçilmez yardımcılarından blenderları temizlemek epey yorucudur. Fakat çok pratik bir yolla bunun üstesinden kolayca gelebilirsiniz. Bunun için blenderın yarısına kadar ılık su doldurun ve çalıştırın. İçindeki tüm lekelerin çıktığını göreceksiniz. Yemek yaparken çelik tencereniz yandıysa sakın üzülmeyin. Tencerenizi yeniden pırıl pırıl yapabilirsiniz. Bunun için bir tatlı kaşığı karbonat ve bir fincan sirkeyi tencerenizde kaynatın. Hem üzerine işleyen kara lekeler çıkacak hem de tencereniz tertemiz olacaktır.
0: Aklınızda bulunsun.
2: Dini ve ahlaki konulardaki doğru bilgiler Huzura Doğru programında. Osman Ünlü Hoca akıcı üslubuyla detaylı ve ilginç bilgiler veriyor. Dinleyiciden gelen soruların da cevap bulduğu Huzura Doğru sayesinde imanınızı küfür rüzgarlarından koruyun. Dinini, vatanını, bayrağını, çoluğunu çocuğunu korumak isteyenler için Huzura Doğru, Perşembe hariç her gün saat 20'de TGRT.

Sözün özü. Sevgili Peygamberimiz buyuruyorlar ki, kalbe gelen kötü şey söylenmedikçe ve buna uygun hareket edilmedikçe affolur.

Merhaba sevgili dinleyicilerimiz. Bir sözün özüyle daha sizlerle birlikteyiz. Bugün ana kumanda masasında arkadaşımız İsmail Sert görev yapıyor. Ben Mustafa Toköz, programı hazırlayıp sunuyorum.

bugünkü konumuz kabir ziyareti nasıl olur? Değerli dinleyenler, ölümü hatırlamak, ölüden ibret almak ve ahireti düşünmek için kabir ziyaret etmek sünnettir. Kendisinin de aynı hallere düşeceğini hatırına getirir. Kimseye kötülük düşünmez. İyi bir Müslüman olarak yaşamaya çalışır. Hanefi mezhebinde perşembe, cuma ve cumartesi günleri kabirleri ziyaret etmek sünnettir. Şafii mezhebinde perşembe günü ikindiden cumartesi günü güneş doğuncaya kadar ziyaret etmek sünnettir. Ziyaret edenin ölü için Kur'an-ı Kerim okuması, ona dua etmesi gerekir. Bunların ölüye faydası çok olur. Kabristana girince, "Esselamu aleyküm ya ehle daril kavmil müminin, inna inşallahü ankaribin biküm lahikum" demek sünnettir. Hadis-i şerifte buyuruldu ki, bir müminin kabrini ziyaret ederken, "Allahümme inni es'elüke bi hürmeti Muhammed aleyhisselam en la tuazzibe hazel meyyit" denirse, o ölünün azabı kıyamete kadar kaldırılır. Yine hadis-i şerifte buyuruldu ki, ana babanın kabrini cuma günleri ziyaret eden kimsenin günahları affolur, haklarını ödemiş olur. Evliyayı ziyaret için uzak yere gitmek ve kabirlerini bereketlenmek, yani istifade etmek niyetiyle ziyaret etmek müstehaptır. Resulullah Efendimizin mübarek kabrini ziyaret etmek, ibadetlerin en kıymetlilerindendir. Hadis-i şerifte buyuruldu ki, kabrimi ziyaret edene şefaatim vacip olur. Ziyaret ederken kabir etrafında tavaf etmek, kabri öpmek caiz değildir. Hindiyye'de ana babanın kabrini öpmenin caiz olduğu bildiriliyor. Ana babadan daha kıymetli olan evliya veya peygamber türbesini öpmek de caizdir. Evliyadan şefaat etmesi, Allahü Teala'nın vermesine vesile olması istenir. Kabirleri ziyaret eden kadınlara Allah lanet etsin hadisi şerifi, ağlamayı yenilemek için kabir ziyaret eden kadınları kastetmekte olup, bu cahiliyet devri adetlerindendir. Kabirleri ziyaret etmenizi yasak etmiştim. Bundan sonra ziyaret edin, zira size ahireti hatırlatır hadisi şerifi, kadınların da kabir ziyaret edebileceğini göstermektedir. Kadınların kapalı olarak, fitneye sebep olmadan, ara sıra kabir ziyaretleri caizdir. Askeri'nin bildirdiği ve Münavi'nin Künuz kitabında yazılı hadis-i şerifte, "Yahya bin Zekeriya'nın kabrini bilseydim ziyaret ederdim" buyuruldu. Şeyhülislam İbni Kemal Paşazade Hazretleri, "Bir işinizde şaşırırsanız, ölmüşlerden yardım isteyiniz" hadis-i şerifini açıklarken diyor ki, "Ruhun bedene bağlanması kuvvetli bir aşkla olmuştur. Ölmek, ruhun bedenden ayrılması demektir. Ruhun bedene olan sevgisi öldükten sonra da devam eder. Bir insan kuvvetli, olgun ve tesiri çok olan bir zatın kabri yanında durup o zatı düşünse, o zatın ruhunun bedenine ve dolayısıyla o toprağa bağlılığı olduğundan bu iki ruh karşılaşır. Gelen insanın ruhu o zatın ruhundan istifade eder." İmam-ı Razi Hazretleri diyor ki, "Gelen insanın ruhuyla kabirdeki zatın ruhu birer ayna gibidir. Birbirinin karşısına gelince her birinin ışığı ötekinde akseder, yansır. Bir zat öldükten sonra ruh aleminden ve rahmet-i ilahiden ona gelmiş olan ilimler, kuvvetli eserler onun ruhundan ziyarete gelen kişinin ruhuna geçer." Seyyid Abdülhakim-i Arvasi Hazretleri buyuruyor ki, "Büyük bir zatın kabrini ziyaret eden kimse, ona rabıta ederse, yani dünya işlerini hiç düşünmeyip, kalbine hiçbir şey getirmeyip, o zatın ruhunu his organlarıyla anlaşılamayan bir nur farz ederek, bunu kalbinde bulundurursa, o ruhtan kendi kalbine bir şeyler akmaya başlar. Çünkü evliyanın ruhları feyizlerin kaynağıdır. Kaynağı kalbine koyan, bunun feyzine, nimetine, bilinmeyen ihsanlarına elbette kavuşur. Ruhu kuvvetlenir, olgunlaşır."
Kabir yanına gelince önce selam verilir. Kabrin sağ yanına, yani kıble tarafına, ayak ucuna yakın durulur. Tanıdığı gibi şeklini, suretini hatırına getirir. Euzü ve besmele ile bir Fatiha ve 11 İhlas okur. Sevabını Resulullah Efendimizin, bütün peygamberlerin, eshab-ı kiramın ve evliya-i izamın ruhlarına ve bu zatın ruhuna hediye eder. Onun ruhunu gönlünde bulundurur. Kalbinde bir şey hasıl oluncaya kadar durur. Gelen kimse almasını bilirse, o zat da vermeye ehil, olgun bir veli ise ve şartları gözeterek beklerse elbette bir şey ele geçer. Bu şartlar o zatın kendisini tanıdığına, selamını işitip cevap verdiğine, ruhunun kamil, olgun olduğuna, ruhunun bir zamana ve yere bağlı olmadığına, nerede hatırlarsa oradaymış gibi feyz vereceğine, Allahü Teala'nın feyzini, ruhun gıdasını onun ruhuyla gönderdiğine inanmaktır. Üzüm isteyen bağa gidip asmadan koparır, erik ağacına gitmez. Su isteyen pınara, çeşmeye gider, ağaca, sobaya gitmez. Buğday isteyen tarlasını sürer, eker biçer. Çocuk isteyen evlenir. İlaç isteyen bir hasta doktora, eczaneye gider. Bakkala gitmez, avukata gitmez. Kalbin gıdasını, ruhun temizliğini isteyen de evliyanın kalbine, ruhuna başvurur. Allahü Teala bu nimetlerini evliyanın kalbinden göndermektedir. Her şeyi yaratan, gönderen yalnız Allahü Teala'dır. Fakat her şeyi belli bir sebeple göndermek onun adetidir. Onun nimetine kavuşmak isteyenin onun adetine uyması, sebebi arayıp bulup öğrenip onun sebebine yapışması lazımdır. Sebepleri aramamak ve öğrenmek istememek Allahü Teala'nın adetini bozmak olur. Bir kabirden feyz almak için o zata karşı diriymiş gibi edep ve saygı göstermek gerekir. İslam alimleri buyuruyor ki, büyük alim vefat edince feyz vermesi kesilmez, hatta artar. Fakat kalp hastalıklarına şifa olan bakışları ve sözleri devam etmediği için, bir insanın meyyitle olan bağlılığı diriyle olan gibi olamaz. Bunun için vefat etmiş olan evliyadan feyz almak az olur. Fena ve bekaya yükselen dirilerin meyyitle irtibatları diriyken olduğu kadar değilse de çok olur ve bunlar meyyitten çok feyz alırlar. Fakat diriyken daha fazla alırlar. Çünkü diriler yanındakilerin İslamiyet'e uymasını sağlarlar. Bütün halleri ve sözleriyle kalplerine tesir ederek muhabbetin artmasına, böylece daha çok feyz almalarına sebep olurlar. Vefat etmiş olan velinin tasarrufu, feyz vermesi daha fazla olduğu halde ondan feyz almak daha zordur. Kabirdeki veliden feyz almak da böyledir. Hayatta olan evliyanın yanında edebe riayet etmek daha kolaydır. Fakat kabirde olunca buna riayet etmek zor olur. Hayattaymış gibi edepli olursa yine çok feyz alır. Kabir ziyaretinde kabre karşı durularak kıble arkada bırakılır. Her kabir ziyaretinde böyle yapılır. Kabir ziyaret ederken kıbleyi arkada bırakıp ölünün yüzüne karşı oturup selam vermek müstehaptır. Kabre el, yüz sürülmez, öpülmez. Resulullah Efendimiz Baki kabristanını ziyaret eder, mezar yanında ayakta dua ederdi. Ayakta ziyaret etmek, oturarak ziyaretten eftaldir. Kabrin ayak ucunda durmak iyidir. Baş tarafında durmak da caizdir.

İmam-ı Rabbani Hazretleri buyuruyorlar ki, hastanın ilaç kullanması bir sebeptir. Şifayı verecek olan Allahü Teala'dır.

Şiirlerle Menkıbeler. Bedrettin Serhendi. Rahmetullahi aleyh. Yanmak istemiyorsan. İslam alimlerinden olan bu mübarek zat her gün sevdiklerine ederdi çok nasihat. Bir günde buyurdu ki, çok tövbe etmelidir. Haramlar öldürücü zehir bilinmelidir. Bu kıymetli ömrümüz kusurla, kabahatla geçiyor, tükeniyor her gün günah yapmakla. Herkese farz-ı ayn'dır günaha tövbe etmek. Hiç kimse kurtulamaz tövbeden, kadın erkek. Hadiste buyuruldu, günah işleyen kimse pişman olup Rabbinden affını diler ise Allahü Teala'yı çok merhametli bulur. Onun bu pişmanlığı affına sebep olur. Bir günde buyurdu ki, düşerseniz günaha, derhal pişman olarak tövbe edin Allah'a. Lakin geciktirmeyin tövbeyi bir an bile. Zira kul ölebilir bir nice günah ile. Bu dünyada ne kadar kalacaksanız eğer, buna siz o miktarda verin kıymet ve değer. Ahirette ne kadar kalacaksanız şayet, ona da o miktarda edin siz sayu gayret. Ateşe de ne kadar tahammül ederseniz, o miktarda Allah'a günah isyan ediniz. Bir günde bir dostunun gitti ziyaretine, ağlayıp gözyaşları akıverdi yüzüne. Kabristandan dönünce dedi, ey Müslümanlar! Sonunda hepimizin yeri işte şu mezar. Dünya konaklarının sonu olan bu kabir, ahiret menzilinin henüz daha ilkidir. Madem bir gün girecek şu mezara her insan, öyleyse bir günahı nasıl işler Müslüman? Derdi ki, uzak durun günahtan kardeşlerim. Zira günahkarlara azap var, pek de elim. Ve siz başkalarının işlediği günaha bakıp da sizinkini küçük görmeyiniz ha. Zira o gün o günah çok küçük olsa dahi çok büyük olacaktır sizin için vallahi. Bu dünya senin için imtihandır ey insan. Ve aldatmak istiyor seni nefis ve şeytan. Allah korkusuyla titresin her an kalbin. Zira ona malumdur her düşüncen ve halin. Kurtulmak istiyorsan cehennem ateşinden, uzak dur büyük küçük günah olan her işten. Çünkü yarın girersen cehennem ateşine, düşersin çok büyük bir pişmanlığın içine. Uğraşsan da çıkmaya bulunmaz bir kolaylık. Zira olan olmuştur, çaresi yoktur artık. Öyleyse ahirette pişman olmamak için, İslam'a uygun olsun her amelin ve işin.

0: Reklamlar. Reklamlar.
1: Pek çok sigara içen gibi siz de bırakmak mı istiyorsunuz? Belki de denediniz ama başaramadınız. Asla denemekten vazgeçmeyin. Sigarayı bırakırken ihtiyaç duyduğunuz destek bırakabilirsin.org'da. Sigarayı bırak. Hayatı bırakma. Yeşilay.
0: Reklamları dinlediniz.

0: Değerli izleyenler, yeni bir programla daha sizlerle birlikteyiz. Her zaman olduğu gibi Osman Ünlü hocamız var yanımızda. Yine kendisiyle sohbet edeceğiz ve sizlerin merak ettiği konulardan birini daha soracağız. Peki hocam, kurban keserken nelere dikkat etmek lazım? Bunu sormak istiyoruz bugün. Tabii birçok insan bugün şehirlerde kendisi kendi kurbanını kesemiyor. Ama kesecek olanlar ya da kesenler için sormak istiyoruz. Kitaplarda neler bildiriliyor?
1: Şimdi her kurban bayramında oluyor. Ekranlarda, haberlerde görüyoruz falan. Yiğitliği tutuyor vatandaşın. Keserim ben ya. Kaç tane ben hayvan kestim biliyor musun sen?
0: Kurban kazazedeleri.
1: Evet. Bazısı elini kesiyor. Baltayı vuracak.
0: Ayağına vuruyor.
1: Ayağına vuruyor falan. Ayağına vuruyor. Şimdi Mustafa Bey, bir işi iyi yapmak, çok yapmak da mümkün. Ha, kesebilir misin? Tamam, hayvan kestim. Başka kimse yoksa kes ya arkadaş, tamam mı? Ama kalkıp da ben var ya falan diye başlama yani, tamam mı?
0: Tek başıma danayı yatırırım falan.
1: Deme öyle.
0: O öyle olmuyor.
1: Bir de o danana vurulmadıkça, mesela öküz olmuyor. Tosun oluyor işte, ondan sonra boğa oluyor falan. Mustafa abi, Allah Teala o halde ona bir güç kuvvet veriyor ki mümkün değil, takat getiremezsin evet. Yani. Yani hele boynuzun bir dek getirse, bir şey yapsa,
0: evet, deler yani.
1: Karnı yarar gider yani. Anında öldürür de, Allah Teala muhafaza buyursun. Dolayısıyla ehline yaptırmalı. Yani bu işi bilene yaptırmalı. Bilene yaptırmalı. Yaptırmak lazım. Kitaplarda öyle buyuruyor. Şimdi kitaplarda anlatırken deniyor ki, kurbanlık hayvanı kesilecek yere sürükleyerek çekmek, bıçakları hayvanı yatırdıktan sonra bilemek ve birini ötekini gözü önünde kesmek mekruhtur. Hatta Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bir yerden geçiyor, adamcağız hayvan kesecek, gözleri açık, hayvanın önünde böyle bu şeyi bileliyor. Yaklaşıyor. Hayvanı iki defa mı öldüreceksin buyuruyor. Hayvan hisseder ondan. Hayvan hisseder ondan. Ya şimdi mesela koyun keçi kurttan çekinir. Hatta tecrübe bile yapmışlar Mustafa Bey. Mesela bir kafesin içerisine kurt koymuşlar. Şöyle epey uzak bir mesafede, tepe gibi yine bir kafesin içerisine koyun. Bu tepe gibi burası. Bunun alt tarafında başka bir kafesin içine başka bir koyun. Buradaki koyun kurdu görmüyor. Bu görüyor. Buna da aynı yemi veriyorlar. Buna da aynı yemi. Fakat bu zayıf. Deri, bir deri bir kemik kalmış. Niye? Kurdu görüyor.
0: Sürekli endişe içinde.
1: Tabii.
0: Stres altında.
1: Stres halinde. Kurdu görüyor. Dolayısıyla yani kurdu gördüğü zaman bu kurdun kendisini parçalayacağını o biliyor. Gözünün önünde bıçağı bilediğin zaman da hayvan biliyor onu. Ürkütüyorsun, korkutuyorsun. Ürkütüyorsun, korkutuyorsun. Bunun için de mekruhtur buyuruluyor. Uygun değildir. Eğer mümkünse önce diz boyu çukur kazılır. Mesela bahçesi vardı. Bahçesinde kesecek. Kurbanın gözleri tülbente bağlanır. Biz köydeyken hep böyle yapıyorduk. Kıbleye dönük olarak sol yanı üzerine yatırılır. Boğazı çukurun kenarına getirilir. İki ön ve bir ayakları uçlarından bir araya bağlanır. Üç kere bayram tekbiri okunur. Sonra Bismillahi Allahu Ekber diyerek deveden başka hayvanın boğazının herhangi bir yerinden kesilir. Ben deve hiç kesmedim, kesilirken de hiç görmedim. Nasıl kesiliyor bilemiyorum.
0: Boynu da uzun.
1: Boynu da uzun. Bismillahi derken H harfini belli etmek lazımdır. Belli edince Allah-u Teala'nın ismi olduğunu düşünmek lazım olmaz. Belli edilmezse Allah-u Teala'nın ismini söylediğini düşünmek lazımdır buyuruyor. Bismillah, Allah'a yükle diyorlar. Bismillahi. Bunu da düşünmezse hayvan leş olur, Allah-u Teala korusun. Yemesi helal olmaz. Bunun için her zaman Allah dememeli, Allahu Teala demeli. Allahu Teala demelidir ve buna da alışmalıdır. Hayvanın boğazında meri denilen yemek borusu, hulkum denilen hava borusu ve evdaş denilen iki yandan birer kan damarı vardır. Yemek borusu, hava borusu, iki tane de kan damarı. Bu dört borudan üçü bir anda kesilmelidir. Ya şimdi elhamdülillah yani kurban kesilen yerleri falan görüyoruz. Yani ehil olan kasaplarda getiriliyor. Bıçaklarda enli iyi bıçaklar. Adamın da bileği kuvvetli. Bileği de kuvvetli. Alışmış ona.
0: Bastığı iş, zaman şak diye. Çok yapıyor bir de.
1: Çok yapıyor. Kesebiliyor. Bu şekilde böyle Üçü birden kesilmeli. Kesenin de kıbleye karşı dönmesi sünnettir buyuruyor. Kesenin de aynı şekilde. Hayvan soğumaya başlamadan, yani çırpınması durmadan ensesini de kesmek mekruhtur. Yalnız ensesinden kesmek ise haramdır. Ensesinden kesmek haramdır. Ya enteresandır. Mesela Allah-u Teala'nın verdiği, yarattığı hayvanlar içerisinde aslan yakaladığı avını boğazına çöküyor. Yani bu dana olsun, koyun olsun, hani yani koyun büyüklüğünde olsun, dana büyüklüğünde olsun, hemen boğazına çöküyor. Nefesini kesiyor, hayvan öldükten sonra yemeye başlıyorlar. O bir de sırtlan cinsi var. Vay, hiç öldü mü öldü falan başlıyor. Şey yap.
0: Tutturdu yerde, koparıyor.
1: Boşuna sırtlan dememişler yakında. Yani,
0: evet, çok vahşi bunlar.
1: Vahşi hayvan. Allah Allah. Ensesinden kesinlikle haram. Hayvan tamamen ölüp çırpınıp durmadan kafasını koparmak ve derisini yüzmeye başlamak da mekruhtur. Mustafa Bey, buradaki mekruhlar tahrim ve mekruh, yani haram.
0: Öyle yapılmaz yani.
1: Öyle yapılmaz. Kesmesini bilenin kendi kesmesi müstahap. Biliyorsa. Kadının kesmesi de caizdir. Öyle erkek köpüşüyor, kadının kesmesi. Bilmeyenin vekiline kestirmesi ve kesirirken yanında bulunup Enam suresinin 162. İnne salati ayetini la şerike lehe kadar okuması müstahaptır buyuruyor. Efendim biz böyle yapmadık, bizim kurban olmadı mı? Sorulur hemen. Ya oldu. Ya bunlar tavsiyedir. Bunları yapmak, bu şekilde böyle yapmak müstahaptır. Güzeldir. Hani ilkokulda çocuklar işte ben yıldızlı 5 aldım, ben yıldızlı 10 aldım, yıldızlı 100 aldım. Yok öyle bir notta, ama çocukları teşvik için. Çocukları evet. Teşvik için. Allah-u Teala kullarını teşvik için hani yıldızlısını da veriyor.
0: Tamam. Yıldızlı sevap veriyor yani.
1: Yıldızlı sevap.
0: Bunları yapın, yıldızı vereyim.
1: Diye. Evet. Bu şekilde olabiliyor mu? Evet olabiliyor. Dolayısıyla yani kitaplarda yani hayvanın nasıl kesileceği, ondan sonra kurban yerine nasıl götürüleceği. Mesela ben şöyle belediyeler de yaptılar. Bazı kurban yerlerini gördüm. Hoşuma gitti Mustafa Bey. Çünkü orada ona dikkat ediyorlar. Hayvan kesiliyor mesela. Betonla şeyler yapılmış. Hemen suyla akıtıyorlar o kanını. Gerçi hayvan o kokusunu biliyor. Yani oraya kesileceğini biliyor. Hayvan orada görmüyor kesilirken. Ondan sonra orayı hemen bir yıkıyorlar. İkinci kesecekleri hayvanı öyle getiriyorlar. Evet. Ve bir de şimdi vinçler falan filan da şey yapmışlar, hayvanı şey yapmak için.
0: Ayağını takıyor,
1: ayağını çengeli. Takıyor. Ve onunla da tabii dikkatli olunursa iyi olur. Bazen çünkü acemisi denk geliyor, aniden çekiyor, hayvanı küt diye düşüyor, üzüyor.
0: Hayvan ağır.
1: Hayvan ağır, ona da dikkat etmek de iyi olur. Yani Allah-u Teala onları bizim için tamam rızık olarak yaratmış, kurbanlık kesmek için yaratmış. Ama bize de onlara da eziyet etme, çünkü Allah-u Teala yarattı, hesabını sorar.
0: Hocam şunu da son olarak bir kere daha sormak istiyorum. Şimdi kurban için diyelim ki bir danaya girdik 7 kişi. Bunun etini kurban kesildikten sonra göz kararıyla bölüşülebilir mi? Bölüşebilir miyiz?
1: Şimdi kitaplarda anlatırken buyuruyor ki faiz olması için eti tartarak eşit ağırlıkta paylaştırmak lazımdır. İyi de yalnız bazı kesim yerlerde bu var. Teraziler var. Yani o da bayağı yerleşti. Hemen böyle tak tak tak tak koyuyorlar. Yani buna riayet ediliyor. Peki öyle durum oluyor ki mesela siz de şahitsiniz. Bizim TGRT FM'deki o İslam ve Toplum programında. Diyor ki biz diyor zaten diyor işte kayınpeder var, kayınvalide var. 2 oğlan gelin 2 de onlar 4. Ondan sonra.
0: Biz varız karı koca 6.
1: 6 bir dakikaya 7. Aile. Ya zaten burada olacak. Neyi tartacağım?
0: Niye bölelim 7'ye?
1: Ha böyle durumlarda oradakilerin hepsi gelin, hanım, oğlan, damat neyse bunların hepsi kayınpederi umum vekil tayin ederler. Nasıl yani, diyecekler?
0: Onunla ilgilenecek olanı. Kayınpeder değil de damat da olabilir.
1: Damat vekil. Olabilir. İşte vacip olan kurbanımı hatta almaya bile diyebilir. Almayı da biliyorsa almaya, aldırmaya, kesmeye, kestirmeye, etini de dilediğin şekilde tasarruf etmeye seni umum vekil tayin ettim. Bitti. Şimdi o umum vekil olduğu için, umum vekil olduğu için göz kararıyla da herkese patır patır patır aynı şekilde onları verebilir mi? Onları verebilir. Öbür türlü göz kararıyla sana şu kadar, sana şu kadar faiz olma tehlikesi var buyuruyor.
0: Peki efendim, çok teşekkür ediyoruz. Sevgili izleyicilerimiz, böylece biz ayrılan sürenin sonuna geldik. Programımız diğer bölümlerle devam edecek. Yeniden buluşuncaya kadar hoşçakalın.
2: Sevgili Peygamberimiz buyuruyorlar ki, ya Fatıma, kurbanının yanına git. Kesilirken orada bulun. Yere akacak ilk kan damlasıyla geçmiş günahların affedilir. Kesilen kurban kıyamette etiyle, kanıyla 70 kat büyüyerek mizana konur. Şevahid-in Nübüvve. Peygamberlik müjdeleri.
3: Bir gün Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem eshabına "Yarın herkes bir sadaka getirsin." buyurdu. Utbe bin Zeyd radıyallahu anh şöyle anlatmıştır. O gece Allahü Teala'ya şöyle münacaatta bulundum. Ya Rabbi, Resulünün bize sadaka getirmemizi emrettiğini biliyorsun. Benim sadaka edecek hiçbir şeyim yoktur. Ben de kendi kendimi, şanımı sadaka ediyorum dedim. Sabah olunca eshab-ı kiramın her biri bir sadaka getirdi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bana baktı ve "Dün gece kendi şanını sadaka eden kimse nerededir?" buyurdu. Hiç kimse cevap vermedi. Yine buyurdular ki, "Dün gece kendi şanını sadaka eden kimse nerededir?" Yine hiç kimse cevap vermedi. Bunun üzerine ben ayağa kalkıp, "O kimse benim ya Resulallah," dedim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem 3 defa "Allahü Teala sadakanı kabul etti," buyurdu. Ebu Hüreyre radıyallahu anh şöyle anlatmıştır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bana Ramazan ayının zekatını korumamı emir buyurdu. Bir gece bir kimse gelip o zekat malından alırken onu yakaladım. "Seni Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem huzuruna götürürüm," dedim. "Beni salıver, bir daha gelmem. Bu işi çoluk çocuğum çok muhtaç olduğu ve çok fakir olduğum için yaptım," dedi. Ben de acıyıp salıverdim. Sabahleyin Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem huzuruna gittim. "Ey Ebu Hüreyre, dün geceki esirini ne yaptın?" buyurdu. "Ya Resulallah, annem babam sana feda olsun. Çoluk çocuğum muhtaç ve çok fakirim," dedi. "Ben de acıyıp serbest bıraktım," dedim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "O yalan söyledi. Yine gelecek," buyurdu. Onu gözetledim. Geldi ve yakaladım. "Sen beni serbest bırak. Bir daha gelmem demedin mi?" diye sordum. "Bu defa beni serbest bırak. Sana birkaç kelime öğreteyim. Onlardan çok faide görürsün," dedi. "Onlar nelerdir?" dedim. "Yatacağın zaman Ayet-el Kürsi'yi başından sonuna kadar oku. Allahü Teala seni muhafaza eder ve şeytan sana yaklaşamaz," dedi. Sabahleyin Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem huzuruna gittim. Yine sordu. Durumu aynen anlattım. Bunun üzerine buyurdu ki, "O yalancı olduğu halde doğru söylemiş. Sonra onun kim olduğunu biliyor musun?" diye sordu. "Hayır, bilmiyorum," dedim. "O şeytan aleyhillâne idi," buyurdu. Ebu Said Hudri radıyallahu anh şöyle anlatmıştır. Bir gün annem beni Resulullah'tan sallallahu aleyhi ve sellem bazı şeyler istemem için gönderdi. Huzuruna varıp oturdum. Mübarek yüzünü bana çevirerek, "Kim malik olduğu şeye kanaat ederse Allahü Teala onu başkasına muhtaç etmez. Kim çirkin şeylerden sakınırsa Allahü Teala onu iffetli eyler. Kim malik olduğu şey ile yetinirse Allahü Teala ona kâfidir. Kim bir okiyelik miktarında bir şeye sahip olduğu halde başkasından bir şey isterse devamlı isteyici olur buyurdu. Ben kendi kendime falan dememiz bir okiyeden daha iyidir dedim. Hiçbir şey istemeden Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem huzurundan kalkıp gittim.

Bayram günleri şunları yapmak sünnettir. Erken kalkmak, gusl abdesti almak, misvak ile dişleri temizlemek, güzel koku sürünmek, yeni ve temiz elbise giymek, sevindiğini belli etmek, fıtra bayramı namazından önce tatlı yemek, hurma yemek, tek adette yemek, kurban kesen o gün ilk olarak kurban eti yemek, sabah namazını mahalle mescidinde kılıp, bayram namazı için büyük camiye gitmek, o gün yüzük takmak, camiye erken ve yürüyerek gitmek, bayram tekbirlerini fıtır bayramında sessiz, kurban bayramında cehren söylemek, dönüşte başka yoldan gelmek, çünkü ibadet yapılan yerler ve ibadet için gidip gelinen yollar, kıyamet günü şehadet edeceklerdir. Mü'minleri güler yüzle ve selamün aleyküm diyerek karşılamak, fakirlere çok sadaka, İslamiyeti doğru olarak yaymak için çalışanlara yardım yapmak, sadakayı fıtrı bayram namazından önce vermek, dargın olanları barıştırmak, akrabayı ve din kardeşlerini ziyaret etmek, onlara hediye götürmek de sünnettir. Erkeklerin kabirleri ziyaret etmeleri de sünnettir. Erkek olsun, kadın olsun, her Müslümanın her sözünde, her işinde Allahü Teala'nın emirlerine, yani farzlara ve yasak ettiklerine, yani haramlara uyması lazımdır. Bir farzın yapılmasına, bir haramdan sakınmaya ehemmiyet vermeyenin imanı gider, kâfir, Allah'ın düşmanı olur. Kâfir olarak ölen kimse kabirde azap çeker, ahirette cehenneme gider. Cehennemde sonsuz yanar. Affedilmesine, cehennemden çıkmasına imkan ve ihtimal yoktur. Kâfir olmak çok kolaydır. Her sözde, her işte kâfir olmak ihtimali çoktur. Küfürden kurtulmak da çok kolaydır. Küfrün sebebi bilinmese dahi her gün bir kere, "Ya Rabbi, bilerek veya bilmeyerek küfre sebep olan bir söz söyledim." veya bir iş yaptım ise, nadim oldum, pişman oldum, beni affet diyerek tövbe etse, Allahü Teala'ya yalvarsa, muhakkak affolur. Cehenneme gitmekten kurtulur. Cehennemde sonsuz yanmamak için, her gün muhakkak tövbe etmelidir. Bu tövbeden daha mühim bir vazife yoktur. Tekrar bildirelim ki, kul hakkı bulunan günahlara tövbe ederken, bu hakları ödemek ve terk edilmiş namazlar için tövbe ederken bunları kaza etmek lazımdır. Peygamberi

0: sebeplerin içine düşürür, şeytanın yardımcısıdır. İstiğfar duasını okumak, dertlere, sıkıntılara mani olan sebeplere kavuşturur. İstiğfar duası, Estağfirullahel-Azîm, Ellezî lâ ilâhe illâ hüvel-hayyel-kayyûme ve etûbü ileyh'dir.
1: Merhaba kıymetli seyircilerim. Bugünkü bu bölümle inşallah Laleli Camii'nin ve külliyesinin anlatımını bitirmeye gayret edeceğim. Çünkü hazine gibi efendim, deştikçe çıkıyor. Sanki bir altın küpü gömmüşler. Biz deşiyoruz, o devam ediyor, çıkıyor. Hemen sol arkamda görünen pencere söveleri, lentoları, beyaz görünen yapı bu külliyenin muvakkıthanesi. Ne demek muvakkıthane? Burada astronomi uzmanı olan bir muvakkit efendi bulunur ve namaz vaktinin geldiğini gerek güneş saatiyle gerek başka yollarla, minarenin kaidesi çünkü güneş saati var, güneş saatiyle namaz vaktinin geldiğini müezzin efendiye bildirir. Hangi namaz vakitlerini? Daha ziyade güneşin havada olduğu zamandaki öğlen ve ikindin namaz vakitlerini. Rubu daire denilen dairenin dörtte birindeki çizili çeşitli eğriler, parabollerin kesişme noktalarındaki dikilen bir çubuğun onların üzerine gölgesi düştüğüne göre karar verir. Ezan ondan sonra okunurdu. Yani muvakkit ezan vakti geldi demezse ezan okunmazdı. Her camide var mıydı bu? Hayır, her camide yoktu. Böyle merkezi camilerde vardı efendim muvakkithaneler. Ayasofya'da vardı mesela. Burada Laleli Camii'nde var. Efendim Süleymaniye'de vardı. Bu camide ezan okunduktan sonra civardaki mescitler öyle ezan okurlardı. Daha sonra burası bir saatçi yeri olarak düşünülmüş. Yani vakıflar boş kalmasın diye. Şimdi de meşrutalar tamir oluyor. İşte yedek meşruta gibi, yani buradaki görevlerin kalacağı lojman şekle dönüştürülmüş. Yani insansız bırakılmamış. Bir yapı insansız bırakılmazsa o yapı ayakta daha çok kalır. Hani atasözümüz vardır ya, bir binanın direkleri içinde yaşayan insanların nefesidir diye. Efendim buradan gittiğimizde solda duvarda duvar abdest muslukları var. Fatih Camii'nde olduğu gibi, Süleymaniye Camii'nde olduğu gibi duvarda, ama caminin yanlarında değil, caminin avlusunda. Niye o duvara yapmışlar? Çünkü arkasında onun büyük bir su haznesi var. 13 musluklu, her ne kadar şadrıvanlı avluda bir güzel şadrıvanı varsa da, ama bu kadar büyük bir camiye

için başka yerlerde yemeklerini pişittiriyorlar. Buraya günlük yemek geliyor. Her gün yemek alma için böyle ihtiyacı olan tespit edilmiş kişilerden 100-150 kişiye yemek veriliyor buradan efendim. Suyu bayağı şey suyu, damacana suyu efendime söyleyeyim, çayına kadar mevcut. Ramazan-ı Şeriflerde bu sayı 500'e kadar çıkıyor efendim. Böyle hayırseverlerimizin çoğalmasını ben gördükçe doğrusu çok seviniyorum. Ne güzel efendim. İnsan kendine Cenab-ı Hakk'ın verdiği kısmeti paylaşmayı bilmeli. İhtiyacı olanla paylaşırsa yerinde bulmuş olur. Yoksa sen beni evine davet et, ben seni evime davet edeyim Ramazan-ı Şerif'te. Sen de kuzu pirzola ikram et, ben de kuzu pirzolası ikram edeyim. Ne anladık? İhtiyacı olanı getirelim efendim. Osmanlı'da böyleydi. Camilerin imaretleri harıl harıl çalışırdı. Şimdi de bu imaretleri mesela burası yerini bulmuş. Bu tamam. Ama bazı imaretler var boş veya başka işler için kullanılıyor. O imaretleri Ramazan-ı Şerif'te meydanlara çadır kuracaklarına, ikram salonu şekline getirseler eser de hiç olmasa içerisi insanlanır. Burada 1000 kişiye yakın insana yemek pişiyordu. Şu tepedeki tonozumsu yarım kubbe artık tamam, yani ne kubbe ne tonoz olmuş da bacaları var, havalandırma bacaları. Buralarda ocaklarda kazanlar üstünde olarak ocakların fokur fokur kaynıyor, yemekler hazırlanıyor idi. Osmanlı'daki mutfak bölmesinde kullanılan kısa sütun her imarette vardır efendim. Şöyle bir sütun. Bu ana dengeyi sağlıyor. O tarafta da ocaklar vardı. Bu tarafta da ocaklar vardı. Burada pişen yemekler şurada bir servis yerinde, ben şöyle yavaş yavaş gideyim, bir servis yerinde ikram ediliyordu. İşte ikram penceresinin önüne geldim. Süleymaniye'deki Darü Ziyafet'e bu ikram yerini görmek mümkündür. Çok rahat bir şekilde. Burada da görüyoruz. Bu pencerenin tabii şu yapısı orijinal değil. Buradaki aşçı yemek almaya gelen kimsenin yüzünü görmeyecek şekilde pencere yarım idi efendim. Karşıdan gelenin yüzünü buradaki aşçı göremez, ancak uzattığı tasını görürdü. Dolayısıyla ona bir iltimas yapma ihtiyacı veya az verme durumu olmazdı. Yani böyle bir vakfı yaparken, hayrı dağıtırken bile ne kadar titizlik, bakın efendim. İnsanın yüzünü görüp de "Aa, bu bizim Ahmet amca değil mi? Ona biraz daha yağlı doldurayım" demiyordu efendim. Şimdi bakınız, buradaki demir artı işaretli bir demir olmuş ama dövme demir, tarihi görünüyor. Belki burada başka türlü kapatıyorlardı bunu, hani kapatıp açıyor olabilirler. Aşağıdan alan kimsenin hiçbir zaman yüzünü bura kapalı olduğu için görmüyor idi. Tasını dolduruyor, tabağını dolduruyor, veriyor idi. Peki imaretlerde daha ne oluyordu? Yerinde servis vardı efendim. Hadi buraya sağlam olan geliyor, ama olan ne yapsın şimdi? Ne yapacak ama olan? Evine gidecek. Kötürüm olan ne yapacak? Rahatsız olan, yaşlı, dizleri romatizmalı, katlanmış kalmış, ayağa kalkamıyor. Bunları bu vakıflar, bu imaretin vakıfları görevlilerce kapılarına kadar bilhassa gece şartlarında servis yaparlardı. Ebul Vefa Hazretleri zaten, Şeyh Ebul Vefa Konevi Hazretleri'nin zaten talebelerine ilk öğrettiği şey, tekkeye gelen yardımların ihtiyacı olanlara gece vakti verilmesi, sunulması idi. Hatta kapılar tıklanıp kapının önüne konup onlar kaybolur giderlerdi. Bir şey gelmiş ama kimin tarafından gelmiş? Zaten kim getirdiği aramaya lüzum yok ki. Göndereni düşünmek lazım. Gönderen Allah-u Teala nasip etmiş. Efendim, hemen yanımızda güzel fırınlar var. Fodla fırınları var. Fodla Osmanlı'da ortası delik, hafif kalınca bir pide. Çok da lezzetli olurmuş. Topkapı Sarayı'nda da padişahın yeniçerilere ziyafetlerinde vesaire yemek işlerinde mutlaka fodla pişirilir, fodla dağıtılırdı. Başka bir ekmek yoktu. Yabancı elçiye gelip yedikleri zaman neredeyse parmaklarını ısıracak kadar lezzet duyarlarmış. Hatıralarında bunları, bu fodlayı uzun uzun anlatıyorlar. İki tane fodla fırını şu anda çakmağa çaksanız, yani oduna çaksanız hemen yanacak ve ekmek pişirecek durumda. Gönül ister ki Ebul Vefa Vakfı burada bu yemek işini yapıyor. O fırında keşke fodlasını yapsa. Güzel bir başlangıç.

olur efendim. Böyle İstanbul'da 50'ye yakın imaret var efendim, kolay değil. 50 imaret İstanbul'un bütün fakirlerini doyurur mu? Doyurur efendim. Kapasiteleri biner kişi olursa 50 bin kişi. Şu anda vakıflarımızın İstanbul'daki yemek ikmali yaptığı insan sayısı 13.500 civarında. Düşünün 50 bine çıkacak bu kapasite. Çok da güzel olur. Bunu eğer iş adamlarımıza duyururlarsa Ramazan çadırlarındaki yapılanlardan çok daha rahat bir servis verileceğine inanıyorum. Evlere ikmalin de hızlı bir şekilde bugünkü bu araç bolluğunda yapılacağına inanıyorum. İnşallah o da olur. Bu noktaya gelmiş efendim. Güzel. İmaret gene bugün yemek yemede kullanılıyor. Esas olan bu efendim. 300 sene önce burası yemek yemek için yapılmış, yemek pişirmek için yapılmış. 300 sene sonra da yine burada insanlara, ihtiyacı olanlara yemek veriliyor. Ne mutlu yapanlara. Laleli Baba'nın kabrinin başına geldik. Onu anlatmak istiyoruz. Laleli Camii'ni anlattık. 3. Mustafa Han'ı anlattık. 3. Selim Han'ı anlattık. Ama bu semte ismini veren zatı anlatmadan geçer misin? Geçemezsin. Geçemedik. Efendim Laleli Baba'nın kabri burada emaneten duruyor. Çünkü daha önceki yıllarda tramvay yolu açılırken, Ordu Caddesi açılırken maalesef esas kabri oradaydı. Bu kabri yıkıldı. Birçok şüheda kabrinin, Fetih Gazisi kabrinin yıkıldığı gibi bu kabirde yıkıldı ve bu kabirdeki kemikler bir torbaya doldurularak 3. Mustafa'nın türbesinde bir gece bekletildi. Ondan sonra da getirildi. Burada bir mescidin haziresine defnedildi. Yanında türbe gibi bir yapı daha var ama bazı seyircilerimiz soruyor Laleli Baba burası mı diye. Orası değil dedim. O da herhalde bugünlerde yıkılıp bir elden geçecek imiş. İnşallah Laleli Baba'nın kabri de o yıkım esnasında biraz daha derli toplu bir hale getirilebilir ümidindeyim. Efendim Laleli Baba bu civarda Laleli Külliyesi daha inşaatı başlamadan bir tekkenin şeyhi. Bazı rivayetlerde eskici baba falan diyorlar ama öyle bir hali yok. Tekkede insanlara Allah-u Teala'nın yolunu, iyilikleri, doğrulukları anlatan bir kimse. 3. Mustafa Han'ın da bir özelliği var. Nerede bir ilim adamı varsa mutlaka onunla tanışıp ondan bazı bilgiler alma, bir şeyler öğrenme sevdasında. Hayatı hep öyle geçmiş efendim. İnşaata geldiği zaman da efendim demişler burada bir Laleli Baba var. İyi bir hal sahibi insandır. Biz ziyaret edelim demiş 3. Mustafa Han'da. Rivayet böyle. Ziyarete gelirler. Hoş geldiniz sultanım der. Malum din adamları, hakiki din adamları efendim herhangi bir şekilde devletin başında olanların veya onun yardımcının ayağına tarih boyu hakikileri gitmemiştir efendim. Gitmemiştir. Şeyh Ebul Vefa Hazretleri de efendim aynı şekilde Fatih Sultan Mehmet Han geldiğinde onu da tekkede kabul etmemiştir. Laleli Baba bu şeye ziyarete memnun kalır. Otururlar ama suskundur falan. Padişah biraz da laf açılsın diye efendim bu dünyada en kıymetli şey nedir acaba gibi hafif bir söz atar böyle ortaya. Böyle bakarlar. Sultanım herhalde insanın rahat rahat iştahı yerinde bir şeyler yiyip içmesi, sonra da o yiyip içtiklerinden dışarıya def edecek de rahat rahat çıkarmasıdır der. Hadi yiyip içme güzel de böyle bir hela vaziyetleri söylenince, tuvalet vaziyetleri, padişah ne kadar olgun da olsa hafif bir alınır ya der. Bunu yani böyle söylemesi olmaz mıydı falan gibi içinden bir şey geçer. Yüzüne söylemez. Sonra veda eder giderler. Saraya gider. Topkapı'ya bakar ki ihtiyacını gidermek için dışarı çıkamıyor. Bir gün, iki gün büyük sıkıntılar. Tabipler telaşta falan. Padişah sıkıntıda, etrafı sıkıntıda. Efendim derler ki efendim bilemedik çaresini, ben biliyorum der çaresini. Hadi Laleli Baba'ya gidelim. Laleli Baba'ya gelir efendim. Ben böyle böyle çok rahatsızım. O gün de kalbimden böyle bir kırıklık geçirmiştim. Ne olur bizi affedin. Ne arzunuz varsa, ne dileğiniz varsa yerine getirmeye hazırım. Padişahım mesela ne verirsiniz? Tahtı veririm der. Para pul değil.
tahtı sana terk ederim. Padişahım, bir defi hacete çıkmak için feda edilen tahtı ben ne yapayım der yani. Senin itibar etmediğin, terk ettiğin tahtı ben ne yapayım ki? Ne istersiniz efendim der. Der ki, bu camiye benim ismimi verin. Verin ki Müslümanlar benim için dua etsinler. Hay hay verdim gittim der. Zavallı ömrünün sonunda efendim kendi yaptırdığı bir camiye ve ismi konmuş bir camiyi hatıra bırakacakken Laleli Baba araya girer, buradaki rahmetli biz fatihalarımızı okuduk. Araya girer, onun ismine cami o günden itibaren Osmanlı tarihinde tescil edilir. Halk arasında da öyle olur. Ve yaptıranın kim olduğunu halen yoldan geçenlere bir sorduk çekerken bilemediler. İşte Laleli Baba burada. O da bizden bir fatiha bekliyormuş. Bugünkü programımızın sonuna da geldik. Biraz da geçtik. Hoşça kalınız efendim.

0: Bir anı, bir hikaye.
1: Osmanlı ordusundaki bir İngiliz zabitinin Plevna hatıraları. 92. bölüm. Yayını hazırlayıp sunan ben İsmail Yağcı. 2. Plevna muharebesini müteakip, yaralanıp Plevna muharebesinde hastaneye giden kitabımızın, bu anı kitabımızın yazarı, notların sahibi olan von Herbert tekrar kıtasına döndü. Nekahet döneminde komutanlığı aldı. Abdülhamit Han'ın fermanıyla da Üsteğmen'e de terfi ettirilmişti. Diğer arkadaşları gibi. Askerler kendi aralarında eğlenceler yapıyorlardı. Ama subayların böyle ileride hani emir kumanda işi ehemmiyet kazandığında, yeni yapılacak çarpışmalarda böyle çeşitli kılıklara girerek subayların oynaması yasaklandı. Bu Türk'ün ciddiyetiyle zaten bağdaşmayan bir işti. Biz de Yanık Bayır Tabyası'nın Royal Tiyatrosu'nu üzülerek kapattık böyle yasaklanınca. Baş sıkıntımız tütünün gittikçe azalmasıydı. Plevne'de artık bir okka tütün bile kalmamıştı. Biz bütün tütenleri eğreti olarak almıştık. Eğreti almak, sahibini görmeden işte bu bize şimdilik lazım diye almak, oraya da bir kağıt bırakmaktı. Harp şartlarında. Bir sabah 6 saatlik bir izinle bakkal çavuş akşamüstü 3 okka sırp tütünüyle geri geldiğinde benim ne kadar şaşırdığımı bir düşünün. Tütün kıtlığında 3 okka, 1234 gram okkası, 4 kiloya yakın. Bunu nereden bulmuş olduğunu Allah bilir. Fakat ben de tabii bu hususta kendisine sorgu sual sormadım. Çünkü ben ona soru soruyordum. Ben ona danışıyordum yapacağım işleri. Bu adama nasıl soru sorabilirim, bakkal çavuşa? Evet. Burada ikinci ve üçüncü muharebeler arasında geçmiş bazı hadiseleri anlatacağım. Şu an o an, yani Ağustos'un sonu, Eylül başı. Bu hadiselere bizim taburu karışmamıştı. İkinci, üçüncü muharebeler sonra bazı hadiseler var ama bizim taburlar karışmadı. Ama ben cephenin vaziyetini anlatmak için size bunlardan bahsedeceğim. Biz de işsizlikten canımız sıkılıp bıktığımız için buna üzülmüştük. Ya ne böyle oturuyoruz, savaşalım ya. İnsan bu noktaya geliyor demek ki. 6 Ağustos 1877'de Sukobelev'in emrindeki bir Rus kuvveti Lofça'ya hücum etti. Bunun üzerine müşir Emin Paşa'nın emrinde 5 tabur, 200 Çerkes ve 3 topu oraya Refat Paşa'nın yardımına göndermiş müşir. Fakat Refat Paşa bu yardım kuvveti gelmeden düşmanı püskürtmüştü. Kaçan Ruslar burada 300 ölü bıraktıkları için herhalde verdikleri zayiatın yekünü 1000 kişiyi bulmuştu. Ölünün 300'ünü bırakmışlar. 700'ün demek ki kaçırabildiler. Türklerin bu şeydeki Rıfat Paşa'nın zayiatı ise çatışmada 100 kişiyi bile bulmadı. Bunun üzerine kuvvetleriyle birlikte Plevni'ye dönen Emin Paşa yolda Ruslarla ancak birkaç kurşun teati etmişti. Atışmalar olmuştu, mermi atışmaları. Ağustos sonu Rusların garp ordusu Plevne merkezde kalmak ve garp tarafı, yani batı tarafı açık olmak üzere çevresi 10 kilometre uzun bir yarım daire halini almıştı. Yani bizi kuşatıyorlardı yarım hilal. Batıda birazcık açık bir yer bırakıyorlar. Geri kalanı Ruslar Todleben'in, Kurt Todleben'in bekleyelim, aç bırakalım politikası, taktiği, icabı böyle bir düzene giriyorlardı. Çevresi de 10 kilometre tutuyordu. Bu kavisin ucu Ribina'da, güneyi ise Bogota'daydı. Bu kuvvetin içinde dördüncüsü General Kurlov'un, dokuzuncusu da General Kürdener'in emrinde olmak üzere iki kolordu. Bir süvari fırkası vardı. Kumandan General Sotov idi. Eylül başında bunlara bazı Rus kuvvetleri ile Prens Karol ve General Sotov erkanı harbiye reisi olmak üzere 3 Romanya fırkası daha iltihak etti. Efendim bu hadise çok enteresan. Romanya Prensi Karol yardımı kabul ettiğini çara bildirince çar meşhur komutanı Sotov'u güya Prens Karol'un Karayihan'a kurbay başkanı gibi onun emrine verdi. Aslında dedi ki savaşı Sotov sen idare edeceksin. Karol bu taktiği, bu stratejiyi bilmez. Bu tabiyeyi bilmez. Sen ona efendim şöyle olabilir mi, böyle olabilir mi diyerek müşavirlik ediyormuş gibi yapacaksın ama bütün sorumluluk sende dedi. Şu Rus'un düşmanlığına Romenler inanır mı şimdi yani? Dostluğuna, düşmanlığına. Hiç sevmiyorlardı zaten. Ama maalesef bizdeki Abdülaziz Han'ın darbecileri olan generaller Romenleri Sırp Harbi sırasında dehşetli bir şekilde küstürmüşler idi. Güya Sotov erkan-ı harbiye reisi olmak üzere 3 Romanya fırkası kol ordusu iltihak etti. Onlar kurtardılar efendim. Müşir 30 Ağustos'ta Pelişa'da doğru bir taarruz hareketi hazırladı. Bu harekata 19 tabur, 3 batarya, 7 nizamiye süvari bölüğü, bir başıbozuk süvari bölükleri var, bir nizamiye süvari bölükleri var. Nizamiye kadro içi, kadroya dahil olan bölükler demek. Askeri intizam olanlar. Ötekiler gönüllü grubu. Redif gibi. 2 Osmanlı Kazaklar bölüğü vardı. Muharebeden 2 gün evvel gelmiş olan Selanik yardımcı süvari bölüğü 10 tane 300 Çerkes ile girişilecekti. Selanik süvarileri çok iş yapmışlar efendim bu muharebede. Sonradan gelir ama. Müşir'in doğrudan doğruya emrindeki bu kuvvetin ikinci komutanı da artık Ferik Hasan Sabri Paşa idi. Plevne'yi korumak için aralarında benimki de dahil olmak üzere 16 tabur, 6,5 batarya, topçu bataryası ve Çerkeslerden geriye kalanlar Adil Paşa'nın emrinde arkada bırakıldı. İhtiyatımsı. İlk hatta gitmeyecekler. Bu hareket gayet gizli tutuldu. Harekete geçilmeden ancak 1-2 saat önce karargahlarda bir şeyler olmak üzere olduğu öğrenilmişti. Ya Osman Paşa sır saklamayı da beceren bir müşir idi efendim. Bu kuvvet 30 Ağustos'ta gece harekete geçmiş. Plevne'nin 2 mil doğusu Pelişat yolu yakınında konaklamış, 31 Ağustos sabahı gün doğarken yeniden hareket etmişti. Birkaç saat sonra güneydoğudan gelen top seslerini duyduk. Büyük bir heyecan içindeydik. Vaktin uzaması ile bu heyecan şiddetlenmişti dedik ve bu bölümü de burada noktaladık. 93. bölümde inşallah buluşmak üzere. Hoşça kalınız efendim.
0: Bir anı, bir hikaye. Şimdi reklamlar.
2: Sigarayı bırakmak gözünüzde büyüyor mu? Evet, bazı zorlukları var ama bunlar aşılamaz şeyler değil. Hatta kolaylaştırıcı pek çok yöntem var. Hepsi bırakabilirsin.org'da. Sigarayı bırak, hayatı bırakma. Yeşilay.
0: Reklamları dinlediniz. Sizin sesiniz, huzurun sesi, TGRT FM.

Bir Diyarlardan Gönüllere programıyla yine siz kıymetli dinleyenlerimizle beraberiz. Hepinize hayırlı akşamlar diliyor, hürmetlerimi arz ediyorum. Saydeken ben bu programı sizlere sunmaya gayret ederken ana kumanda masasında bizlere İbrahim Macit kardeşimiz yardımcı oluyor. Kendilerine de teşekkür ediyoruz. Her zaman olduğu gibi kıymetli bir büyüğümüzü, mübarek bir zatı dilimiz döndüğünce, elimizden geldiğince sizlere acizane nakletmek için gayret gösteriyoruz. Bu akşamki mübarek zatımız tabiinin büyüklerinden olan meşhur bir alim, büyük bir zat Amir bin Şerahil Hazretleri. Kısaca Şabi olarak bilinmektedir. Çünkü Hemedan kabilesinin bir kolu olan Şab kabilesine mensup olduğu için de ona Şabi denmiş ve Şabi ismiyle meşhur olmuştur. Kendisi aslen Yemenli olmakla beraber Basra'da doğup 20 yılında miladi 641 senesinde, yine 104 Hicri senesinde Küfe'de vefat etmiştir. Şabi Hazretleri büyük bir alim, fakih ve hadis alimidir. Hatta İmam-ı Azam Ebu Hanife Hazretleri gibi Ehl-i Sünnet vel Cemaat'in reisi olan büyük bir müçtehidin önde gelen hocalarındandır. Said bin Müseyyib Hazretleri

kuvvetli ezber kabiliyeti adeta darb-ı mesel haline gelmiş ve eline kalem alıp hiçbir şey de yazmamıştır. Ama bununla beraber kendisine rivayet edilen hadis-i şerifleri hemen ezberlemiş ve hiçbirinin tekrar edilmesine lüzum hissetmeden demiştir ki, en az rivayet ettiğim şey şiirdir. Bununla birlikte istersem size tekrar etmeksizin bir ay devamlı şiir söyleyebilirim demiştir. Şabi Hazretlerinin zamanın halifesi Abdülmelik bin Mervan ile arası çok iyiydi. Onunla yakın dostluğu olup sohbet arkadaşlığı yaparlardı. Bir gün Şabi Hazretleri Halife Abdülmelik tarafından elçi olarak Rum Kayseri'ne, yani Bizans İmparatoruna gönderilir. Oradaki verilen vazifeyi tamamladıktan sonra geri dönerken Kayser ona bir mektup verir. O da getirip mektubu Abdülmelik bin Mervan'a, yani halifeye teslim eder. Halife mektubu alıp okuyunca Şabi Hazretlerine der ki, haberin var mı? Kayser mektupta neler yazmış? Şabi Hazretler de bilmiyorum der. Halife Abdülmelik der ki, senin dindaşlarının haline şaşılır. Nasıl olmuş da seni halife yapmışlar der. Bunun üzerine Şabi Hazretleri ona der ki, ey müminlerin emiri, o yalnız beni gördü. Seni görmüş olsaydı böyle yazmazdı diye cevap verir. Yani sen benden daha iyisin demek ister. Fakat Şabi Hazretleri der ki, affedersiniz, Abdülmelik Halife Abdülmelik der ki Şabi Hazretlerine, hayır hayır, o bu yazısıyla seni öldürmem için beni tahrik etmek istemiş. Bana öyle yazıyor ki ben de bu sözler karşısında gayrete geleyim, seni de öldüreyim. Tabii ki onun haince bir maksatla bunu yazmış olduğunu Abdülmelik bin Mervan efendim çok net anlar ve onun nasıl bir alçaklık içerisinde olduğunu fark eder. Şabi Hazretleri tabi Eshab-ı Kiram efendilerimiz zamanında o devirde yaşadığı için tabiinden onları görmekte, Eshab-ı Kiram efendilerimizden yaklaşık 500 adedini görmüştür. Onları görmekle şereflenmiş ve onların pek çoğundan hadis-i şerif rivayet etmiştir. İşte o rivayet ettiği hadis-i şeriflerden bazıları da şunlardır. Kısaca arz edelim. İbni Ömer radıyallahu anh hazretlerinden rivayet ettiği hadis-i şerifte buyurmuştur ki sevgili Peygamber Efendimiz, kim duha, yani kuşluk namazını kılar, ayın 3 günü oruç tutar, mukim iken ve seferde bile vitir namazını terk etmezse ona şehit sevabı yazılır. Yine rivayet ettiği başka bir hadis-i şerifte Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdular ki, Müslüman elinden, dilinden ve Müslümanların emin olduğu kimsedir. Allah Allah. Şu güzelliğe bakar mısınız? Müslümanı tarifine bakın. Müslüman elinden, dilinden Müslümanların emin olduğu kimsedir. Muhacir, Allah-u Teala'nın yasak ettiği şeylerden hicret eden, onu terk edendir. Yani gerçek muhacir budur. Yine Numan bin Beşir hazretlerinden rivayet ettiği hadis-i şerifte Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki, helal de belli, haram da bellidir. Bu ikisinin arasında çok kimsenin bilmedikleri şüpheli şeyler vardır. Bir kimse bu şüpheli şeylerden kendini korursa dinini ve ırzını muhafaza etmiş olur. Şüpheli işleri yapanlar harama düşerler. Bunlar korunun kenarında hayvanlarını otlatan ve hayvanlarının koruya dalıp girme ihtimali çok fazla olan kimse gibidir.

Yani korunun kenarında ot atırsan büyük bir ihtimalle sen haberin olmadan o hayvancağız gider oradan otlarlar. Dikkat ediniz, uyanık olunuz. Her hükümdarın, sultanın bir korusu vardır. Allah-u Teala'nın korusu da haram kıldığı şeylerdir. Şunu da iyi biliniz ki bedende bir et parçası vardır. O et parçası eğer düzgün ve iyi olursa bütün vücut iyi ve düzgün olur. Eğer o bozuk olursa bütün beden bozuk olur, her şey sıkıntılı olur. Dikkat ediniz, bu et parçası kalptir. Ya. Onun için Müslümanın her haliyle hem kendi kalbini kontrol etmesi, yine büyüklerimiz buyuruyorlar, başkalarının kalbinin kırılacağı bir yanlış iş yapmaması konusunda sıkı sıkı bizi tembihlemekteler. Kalp Allah-u Teala'nın evidir buyuruyor. İsa bin Muaz Leys anlatıyor. Diyor ki Şabi Hazretlerine bir mesele soruyordum. Fakat o cevap vermek istemiyordu. Bu yüzden kendisine de sitemde bulundum. Bunun üzerine Şabi Hazretleri dedi ki ey alimler ve fakihler, biz alim değiliz. Bizler sadece duyduklarımızı size aktarıyor, naklediyoruz. Aslında gerçek fakih Allah-u Teala'nın haramlarından, yasak kıldığı şeylerden sakınan, alim ise Allah-u Teala'dan korkandır dedi. Şabi Hazretlerine bir gün birisi kötü bir söz söyledi. O da o kötü söz söyleyen şahsa dönüp dedi ki hakkımdaki bu sözlerin doğru ise Allah-u Teala beni affetsin, beni ıslah etsin, doğru yola gelmem için efendim bana ihsanda bulunsun. Ama doğru değilse bu söylediklerin hepsi yalandır, iftiradır. Allah-u Teala seni affetsin dedi. Büyüklüğe bakar mısınız ya? Bu büyükler kimse ya öyle bir anda herhangi bir şekilde hiddetle cevap vermek, kalbini kırmak ya da onları böyle bir anda azarlamak gibi bir hususiyet içerisinde bulunmuyorlar. Her halleriyle hilim sahibidirler, sabır sahibidirler. Çünkü onların bütün gayreti nedir? İnsanlara bir şekilde Allah-u Teala'nın emir ve yasaklarını anlatmak, doğruyu öğretmek. Için insanlardan gelen sıkıntılara her zaman katlanmayı kabul etmişlerdir. Ebu Zeyd anlatıyor. Şabi Hazretlerine bir şey sordum. Sorduğum şey üzerine bana kızdı ve söylemeyeceğine dair yemin etti. Ben de gidip kapısının önünde oturdum, bana ey Ebu Zeyd, bu sorunun cevabını söylemeyeceğime yemin ettim. Fakat sana üç şey söyleyeceğim. İyi dinle. Bunları da sakın aklından çıkarma der. Bir, Allah-u Teala'nın yarattığı bir şey hakkında bunu niçin yarattı, bundaki murat ve hikmet nedir deme. İki, bilmediğim bir şeyi ben onu biliyorum deme. Üç, dini meselelerde kendi aklına göre mukayese yapma. Bakarsın bir helali haram, haramı da helal yapabilirsin. Neticede ayağın sürçüp tökezler, mahvolup gidersin diyor. Ya, bu mübarek zatlar bu şekilde bu kadar temkinli olunca bizlerin Allah muhafaza ne yapması lazım? Kılı kırk yarması lazım. Her şeyi mutlaka en incesine kadar kendi kafamızdan söylemek yerine.

0: ne büyüklerin kitaplara yazdığı, naklettiği hususlara tek tek bakarak ona göre hareket etmemiz lazım ya da ona göre cevap vermemiz lazım. Allah muhafaza, bir anda yanlış bir söz birinin ve tabii ki onunla beraber kendi ayağımızın kaymasına vesile olabilir. Allah muhafaza. Şabi Hazretlerine falanca şahıs alimdir dediler. Bu sözü söyleyene döndü, dedi ki onda ilmin güzelliğini göremedim. Bu sefer sordular, efendim ilmin süsü ve kıymeti nedir dediler. O da cevap verdi, vekardır. Yani alim olan kişi kibirli, sert ve kaba olamaz. Şabi Hazretleri yaşayışıyla, haliyle, hikmetli sözleriyle birçok kimselerin haramları terk edip Allah-u Teala'nın razı olduğu hale gelmesine sebep olmuş. Onun bu hususiyeti söylediği ve tavsiye ettiği şeyleri efendim insanların severek, isteyerek, canı gönülden yapmasının asıl temel sebebi ise her ne söylediyse, ağzından ne çıkmışsa hepsini bizatihi kendisi yaşamış, her hali ilmine ve söylediğine uygun ve kesinlikle dünyaya zerre kadar muhabbet beslememiş ve ibadet, tefekkür, korku ve ümit arasında yaşama şeklinde olmasıdır. Dilinden ne dökülmüşse, ağzından ne çıkmışsa o söylediklerinin hepsini harfiyen önce kendisi yerine getirdiği için de her bir cümlesi insanlar üzerinde etkili olmuş ve faydalı bir şekilde insanların hayatını idame ettirmesine vesile olmuştur. Buyurmuştur ki imanı sağlam olan, haramlardan kaçan kimseler zeki ve aynı zamanda çok akıllı kimselerdir. Bunlar Allah-u Teala'nın helal kıldığı temiz rızıkları yerler. Pis olan, kötü olan şeyler yemezler ve içmezler. Yani domuz eti gibi, şarap gibi şeylerden uzak dururlar. Ve ahiret nimetleri içerisinde yaşarlar. Cehennemde azap olarak karşılarına çıkacak bir işi yapmazlar. Onlar Allah-u Teala'nın azabını bilirler. Ve her yerde bu bildiklerine uygun hareket ederler. Korku ile uyurlar, akıbetlerini ve kıyamet hallerini düşünerek vekar ile ağır başlı olarak kalkarlar. Yine buyurmuştur ki, insanlar uzun zaman dinle yaşayacak. Sonunda din gidecek. Sonra uzun zaman hayaya sarılacaklar. Bir nevi utanma duygusuyla yaşayacaklar. Sonra o da yok olacak. Sonra onları bir rağbet ve istek yaşatacak. Bir müddet de bununla devam edecekler. Sonra bu da öbürleri gibi gidecek. Artık ondan sonra sanırım gelecek zamanlar birbirinden çok daha kötü olacak ve insanlar kendilerini kaybedecek buyuruyor. Mübarek kendi devrinden bahsediyor. Diyor ki bizim kendilerine yetiştiğimiz insanlar ilmi aklı olan ve onunla amel edecek kimselere öğretmek için öğrenirlerdi. Ama şimdi ilim tahsili yapanlar akılsızlar, iyi ameli olmayanlar için ilim öğreniyorlar. Kaç yüz sene öncesinden bahsediyor. Yani daha tabiin devrinde, Eshab-ı Kiram Efendilerimiz zamanından bahsediyor. kendi devirlerinin öncesi, yani Eshab-ı Kiram efendilerimizden bahsederken, onlar ilmi, aklı olan ve onun amel edecek kimseler öğretmek için öğrenirlerdi diyor. Aradan bir zaman geçmiş, şimdikiler diyor efendim ameli olmayanlar için ilim öğreniyorlar. Hele geldik bizim zamanımıza, vay halimize vay. Cennete giren bir cemaat, cehenneme giren diğer bir topluluğa der ki, sizin cehennemde ne işiniz var? Halbuki dünyada siz bize öğretmiştiniz, biz de sizin dediklerinizle amel etmiştik. Bu durumda sizin cennette olmanız lazım gelmez mi diye soracaklar. O zaman cehennemdekiler diyecekler ki, evet doğru söylüyorsunuz. Dünyada size biz öğrettik ve anlatmıştık. Fakat biz söylediklerimizle amel etmezdik, yapmazdık. Onun için cehenneme düştük derler. Şimdi ahir zamanda içinde bulunduğumuz durum maalesef böyle. Çünkü pek çok şeylere baktığımız zaman ortadaki tabloda görünen şu ki, nasihat edenler çok ama insanların bu nasihatlere uymadıkları ve insanların kendi bildikleri gibi hareket ettiklerine çok net bir şekilde şahit olabiliyoruz. Çok nasihatler edenler oluyor. Çok efendim vaaz-ı nasihatler görüyoruz. Ama insanlar üzerinde tesir etmediğini fark ediyoruz. Sebep işte bu. Kendi söylüyor ama söylediğiyle kendisi amel etmiyor. Etmediği için de ne oluyor? İnsanlara faydası olmuyor. Kadı Şüre ile beraberdim. Ona birisi ile davası olan bir kadın geldi. Ağlamaya başladı. Bunun üzerine ben Kadı Şüreyh'e, ya Eba Ümeyye, herhalde bu kadın mazlumdur deyince, Kadı Şüreyh, ya Şabi, Hazreti Yusuf'un kardeşleri de babalarına ağlayarak gelmişlerdi. Bu kadının ağlaması suçsuz olduğunu göstermez dedi. Yani ağlayıp sızlamasına göre biz karar vermiyoruz. Bakacağız durumuna, eğer haklıysa ona göre hakkını yerine getiririz. Değilse insanların yani ne kadar etkiler değil mi? Yani geldi hakimin önüne ağladı, sızladı işte falan, ona göre değil. Hakka, hakikate göre karar veriyorlar. Nefsin arzu ve isteklerine heva denmesi, kimde bulunursa onları cehenneme düşürdüğü içindir. Heva sahiplerine de ehli heva denmesi, bunların cehenneme düşecekleri içindir. Terbiyeli, edepli, saliha kızını fasık erkekle evlendiren bir baba onun felaketine sebep olur buyurmuştur. Yine bir gün kendisine sorulan suallerden bazılarına bilmiyorum diye cevap verdiği zaman, bazıları onun bu halinden dolayı kendisini ayıplamışlardır. O da dönüp şöyle cevap vermiştir: melekler bile, ya Rabbi, senin bildirdiklerinden başka bizim ilmimiz olamaz demekten hicap etmemişlerdir. Ben niye utanayım? Biliyorum, bilmiyorum demek ilmin yarısıdır demiştir. Şabi Hazretleri hakkında İbn-i Serin Hazretleri demiştir ki, Küfe'ye gelmiştim. Şabi Hazretleri'nin büyük bir ilim halkasının bulunduğunu gördüm. O sıralarda Resulullah Efendimizin eshabından da bir hayli hayatta olanlar vardı. Onlar bile O zaman zaman onu gelip ziyaret ederlerdi diyor. Eş'as bin Sivar babasından şöyle rivayet eder. Şabi Hazretleri vefat edince Basra'ya geldim ve Hasan-ı Basri Hazretleri'nin huzuruna girdim. Ona ya Eba Said, Şafii Hazretleri vefat etti dedim. Bunun üzerine bana dönüp inna lillah ve inna ileyhi raciun. O ömrü uzun, ilmi çok, Müslümanlar arasında seçkin bir yeri olan zat idi diye cevap vermiştir. Yine İbn-i Sirin Hazretlerinin yanına gelince, ona da vefatını bildirince, o da Hasan-ı Basri Hazretleri gibi cevap vermiştir. Onlar öyle bir bakıyorlar ki, yani böyle ilim sahipler için, işte ilmin yarısı gitti, ilmi onunla beraber gitti diye ifade ediyorlar. Çünkü onlar bu kadar büyük zatlar idi. Ama buna rağmen o kadar da kendileri tevazu sahibi olup insanlar arasında kibirlenmekten, onlara karşı gururlu hareket sergilemekten çok çok sakınmışlardır. Efendim, Şabi Hazretleri ile ilgili, daha buyurdukları ile ilgili anlatabileceğimiz pek çok hususlar var. Ama şöyle bir kısa ara verelim. Ondan sonra tekrar yine o mübarek zatın buyurduklarından, hayatlarından size kesitler aktarmaya devam edelim. Lütfen bir yere ayrılmayınız.
1: Şimdi reklamlar.
2: Sigarayı bırakmak gözünüzde büyüyor mu? Evet, bazı zorlukları var ama bunlar aşılamaz şeyler değil. Hatta kolaylaştırıcı pek çok yöntem var. Hepsi bırakabilirsin.org'da. Sigarayı bırak, hayatı bırakma. Yeşilay.
1: Reklamları dinlediniz.

Kısa bir aradan sonra yine sizlerle beraberiz. Tabiinin büyüklerinden Küfe'de yaşamış olan büyük fıkıh alimi, hadis alimi mübarek Şabi Hazretlerinin hayatını nakletmeye devam ediyoruz. Şabi Hazretleri dünya için çalışıp bütün arzusu ve düşüncesi dünya olan insanlardan hiç hoşlanmaz ve onlardan aslandan kaçar gibi kaçardı. Bu tür insanların uğruna ölmeyi dahi göze aldıkları malları ve mülklerinden çok kısa bir zaman sonra ayrıldıklarını ve bütün ömürlerini harcadıkları mallarının dünyada kalıp ahirete hiçbir şey götüremediklerini çok net bir şekilde görür ve o insanlara acır ve onların bu gaflet içindeki hallerini anlatarak şöyle buyururdu: dünyanın aşıkları, yani dünyada haramlara dalıp onun peşinde koşanlar sarhoşturlar. Gönül verdikleri dünya onlardan kaçar. Halbuki onlar dünyaya aşık olmuşlardır. Süt emen çocukların annelerini arayıp bağlandıkları gibi dünyaya bağlıdırlar. Ve kesinlikle ondan ayrılma istemezler. Allah-u Teala onlardan birisine bir nimet ihsan ettiği zaman onlara bir riya ve şöhret gelir. Bir anda gururlanırlar, kibir hali gelir. Onlar haram, helal ne olursa olsun dünyaya bağlanırlar, hep onu isterler. Sonra da insanlara döner: gelin, gelin, bizim mallarımıza bakınız, ne kadar çok malın mülkün var diye övünürler. Halbuki müminler ise kendilerine gelen şeyler için Allah-u Teala'ya yemin ederiz ki helalden olmayan bir şeyde asla ve kat'a güzellik yoktur. Eğer bize gelen mal, mülk haramdan ise Allah-u Teala onu yok etsin, bize nasip etmesin derler. Münafıklara gelince şöyle derler: bize yazıklar olsun, keşke daha çok malımız olsaydı derler. Çocuklar için yağlar ve ballar isterler, daha çok mal mülk olsun isterler. Ve o kadar çok malı mülkünün olduğunu da yetinmezler, bir de bunları insanların, efendim, fakir fukaranın yanında yiyip içerler. Tabii fakir fukaralar da onların bu halini görünce gidip anne babalarına derler ki: ey annemiz babamız, biz de onlar gibi yağ, bal, işte mal mülk, servet istiyoruz. Onların arabası var, onların evleri var, günümüzde görüyoruz. Çoluğuna çocuğuna da alıyor, hiç düşünmüyor. Yani garibanın, fakirin, fukaranın var mı diye. Tabii ki fakir fukara da kendi çocuklarının ellerinde bir şey olmadığı için ne yaparlar? Onlar da: yavrularım, bizim imkanımız yok, bizim onları alacak paramız, pulumuz yok, imkanımız yok deyip öylece hüzünlü bir şekilde çoluğunu çocuğunu avutmaya çalışır. Ama diğer tarafta o zenginlik içerisinde olanın hiç umurunda olmaz. Zanneder ki her şey bu dünyada onların, efendim, rahatı, huzuru içindedir. Nereden geldiği, nasıl geldiği hiç umurunda değildir. Ama bir gün bu dünyanın sonu geldiğinde ah vah edecekler, ama son pişmanlık fayda etmeyecek. Şabi Hazretlerinin oğlu anlatıyor: babam dünya adamlarını şöyle tarif etmiştir:
Dünyaya düşkün olanlar akılları kısa ve ahmak olanlardır. Onların tek arzuları yiyecekleri, şehvetleri ve kendilerini süslemeleridir. Onlar şöyle derler: ne zaman sabah olacak? Sabah olsun, yiyelim içelim, keyfimize bakalım, oynayalım. Akşam olsun, yine her türlü rezilliği yapalım, keyfimizce yiyip içelim. Her türlü günah işleyelim ama hiçbir şeyden de hesap vermeyelim diye düşünürler. Allah-u Teala'ya gönül veren Allah'ın kullarını ise şöyle tarif ediyor Şabi Hazretleri: Evliyaullah, Allah-u Teala'nın rızasını, beğenmesini nefislerinin arzu ve isteklerine tercih ederler. Eğer nefislerinin arzu ve istekleri onları çok zorlarsa, onlar nefislerini Allah-u Teala'nın rızası için bu isteğinden vazgeçmeye mecbur ederler. Onun için gayret ederler. Bu sebeplerde onlar ne yapar? Saadete erer ve cehennemden de kurtuluş bulurlar. Yine Şabi Hazretleri dünyada Allah-u Teala'nın ihsan etmiş olduğu nimetlere şükretmeyi ve onun kıymetini bilmeyi tavsiye ederek buyuruyor ki: hastalık gelmeden önce sıhhatin, meşguliyet gelmeden önce boş vaktin, ölüm gelmeden evvel de hayatın

bize nasip müyesser eyle ya Rabbi. Gaflet içinde geçirmekten bizleri muhafaza eyle ya Rabbi. Yine insanlara nasihat ederek demiştir ki, ey insanlar, dünya gündüzler ve gecelerdir. Birbirlerini takip eder. Eğer tembellik edip gündüz yapacağın işi yapmazsan, bir bakmışın vakit gece oluvermiş. O halde işlerini sonra yaparım diyerek geriye bırakma ve sen daima saimlerle, yani oruçlu olup ibadet edenlerle beraber bulun. Değil mi? Peygamber Efendimiz hadis-i şerifte ne buyuruyor? Helekel müsellifun, sonra yaparım diyen ziyan etti buyuruyor. Kendisi bu sözüne sadık kalır, dünya ehliyle hiçbir zaman bir arada bulunmazdı. Bu sebeple kendisini yemeğe davet eden zamandaki devlet adamlarının davetlerine gitmemek için gereken gayreti gösterir. Hep bir özür beyan ederdi. Sebebini sorduklarında da onların davetine gitmeyip yemeği kaybetmek, dinimden bazı şeyleri kaybetmekten daha kolay geldi. Müminin dininin midesinden çok daha kıymetli olması lazım gelir diye cevap veriyor. Ya, mübarek büyüklerimiz mecbur kalmadıkça, eğer bir emri maruf söz konusu değilse, devlet adamlarının, sultanların, zenginlerin sofralarına, davetlerine gitmekten arslandan kaçar gibi kaçarlarmış. Ancak eğer o davette bir sohbet olması söz konusu, insanlara emri maruf yapılması imkanı varsa, orada kendisilerine böyle bir fırsat tanınacaksa, o zaman giderler, Allah-u Teala rızası için orada insanlara vaaz-ı nasihatte bulunurlar, onlara tavsiyelerde bulunurlar. Aksi takdirde hiçbir şekilde o tür zenginlerin sofrasında, sultanların sofralarında yer almazlar. Şabi Hazretleri dinin muhafazasına çok ehemmiyet verir ve İslamiyet'e uymayan her şeyi şiddetle reddeder. Bu konuda da hiç asla ve kata taviz vermez. Ve der ki, müminin sahip olduğu şeylerin ilki ve en kıymetlisi onun dinidir. Malı olduğu zaman dini olan, malı olmadığı zaman dini olmayan, dini malına bağlı olan kimseler vardır. Böyle kimseler mallarını hiç kimseye emanet edemezler. İnsanlar da onu emin bir kimse olarak bilmezler. Böyle olanlara yazıklar olsun buyurmuştur. Dinleri, dünyaya bağlı olanları şöyle tarif etmiştir. Altın ve para, münafıkların boynuna geçmiş bir iptir. Her türlü pisliğe boyunlarındaki bu iple çekilirler buyuruyor. Yine buyuruyor ki, ahiret için yaratılıp dünyanın kendisini ahiretten alıkoyduğu kul ne kötü bir kuldur. Halbuki dünya fani, ahiret ise bakidir. Her gün ömrünün bir kısmı gitmekte. Sen ise buna üzülmüyorsun. Her gün sana yetecek kadar rızık verilmekte. Fakat sen sana verilen şeyleri kâfi görmüyorsun. Seni azgınlaştıracak, Allah-u Teala'dan uzaklaştıracak şeyi istiyorsun. Aza kanaat etmiyor, çokla doymuyorsun. Kendine ihsan edilen ve içinde bulunduğu nimetlere şükretmekten aciz iken daha fazlasını istemek nasıl uygun olur? İsteğinin fazlalığı seni aldattı.

arzu ve istekleri için dünya iç arzu ve istekleri dünya için olan bir kimse ahiret için nasıl çalışabilir? Hayret edilir. Ne kadar çok şaşılır şu kimseye ki ahirete inanıyor da ve dünya için çalışıp ona koşuyor. Yine az konuşmak hususunda şöyle demiştir. Ey Ademoğlu, sen sustuğun müddetçe selamettesin. Konuştuğun zaman sakınmaya, yani düşünüp ölçülü ve dikkatli konuşmaya yapış. Bir bayram günü eğlenen kalabalığa bakar ve oğluna der ki, eskimeye mahkum bir elbise ve bir müddet sonra böceklerin yiyeceği et olan şu insanları görüyor musun? Buyurarak kabre girecek bir insanın gaflet içinde eğlenip oynamasına olan hayretini bildirmiştir. Allah-u Teala'nın müminlere ayrıca bir iman kuvveti verdiğini bildirmiş ve demiştir ki, Allah-u Teala müminin kalbine bir kuvvet vermiştir ki bu kuvveti azalarına vermemiştir. Şu ihtiyar görüyor musunuz? İhtiyar haliyle gece gündüz ibadet ediyor. Gündüzleri oruç tutuyor. Gençler ise bunu yapmaktan acizdir buyurmuşlardır. Niye? Çünkü o ihtiyar kişinin kalbindeki imanın kuvveti sebebiyle bu ibadetleri yapabilmektedir. Allah-u Teala bizleri de efendim bu mübarek zatların nasihatlerine uyabilen ve onlara uygun olarak da yaşayarak amel edebilen ve her daim Allah-u Teala'nın korkusuyla titreyebilen kullardan olmayı nasip eylesin. Son bir nasihatini de bildirelim. Ondan sonra da programımızı yavaş yavaş noktalayalım. Şabi Hazretleri insanların üç kısım olduğunu beyan etmiş ve demiştir ki, birincileri hayırlı amel işleyen, ona devam eden ve ona devam ettiği hal üzere ölenlerdir. Ne mutlu böylelerine. İşte bunlar mukarreplerdir. İkincileri ömürleri günah ve uzun bir gafletle geçirip sonra tevbe etmiş olanlar. Bunlar eshab-ı yemindirler, yani cennet ehlidirler. Yine tövbe edebilmek de büyük bir meziyet, büyük bir nimet. Her ne kadar günah içerisinde geçmiş olsa bile sonunda tövbe edip son nefeste imanı kurtarmak da çok kıymetli, çok mühim bir şeydir. Üçüncüsü ise ömürlerini Allah-u Teala'nın men ettiği şeylerle geçiren, harama, günaha devam eden ve o haliyle dünyadan ayrılan bedbahtlardır, zavallılardır. İşte bunlar eshab-ı şimaldirler, yani cehennemliktirler buyuruyor Allah-u Teala. Hepimizi bu halde olmaktan muhafaza eylesin efendim. Şabi Hazretlerinin de hayatını burada böylece noktalayalım ve her zaman olduğu gibi mübarek, yüksek İmam Rabbani Kutsesür Hazretlerinin kıymetli mektubatından bir mektup okuyarak bereketlenelim, şereflenelim. En güzel iş bu. Efendim, 39. mektup. Bu mektup Muhammed Çetri'ye yazılmıştır. İş kalptedir. Adet olarak yapılan ibadetlerin işe yaramayacağı bildirilmektedir. Allah-u Teala kendinden başka şeylerden yüz çevirip kendisine dönmek nasip eylesin. Amin, amin, amin. İşin temeli kalptir. Kalp Allah-u Teala'dan başkasına tutulmuş ise yıkılmış demektir. Bir işe yaramaz. Niyet doğru olmadıkça hayırlı işlerin, yardımların ve adete uyarak yapılan ibadetlerin yalnız hiç faydası olmaz. Kalbin selamet bulması da
ve Allah-u Teala'dan başka hiçbir şeye düşkün olmaması da lazımdır. Yani her yapılan şey onun emrettiği, onun beğendiği için yapılmalı. Onun razı olmadığı her şeyden kaçınmalıdır. Her şey onun için olmalıdır. Hem kalbin selameti hem de bedenin salih işler yapması birlikte lazımdır. Beden salih ameller yapmaksızın kalbim selamettedir, kalbim temizdir, sen kalbe bak demek batıldır, boştur. Kendini aldatmaktır. Bu dünyada bedensiz ruh olmadığı gibi beden ibadet yapmadan ve günahlardan kaçınmadan kalp temiz olamaz. Zamanımızın birçok dinsizleri, sapıkları ibadet yapmayıp kalplerinin selametli olduğunu, hatta keşf sahibi olduğunu söyleyip saf Müslümanları aldatıyor. Allah-u Teala sevgili peygamberimizin sallallahu aleyhi ve sellem sadakası olarak aleyhissalatu vesselamu ve tahiyye hepimizi böyle sapıklara inanmaktan korusun. Amin, amin, amin. Köşeli parantez içerisinde açıklama var efendim, arz edelim. İslamiyet'in yasak ettiği şeyler şiddetli zehirdir. Allah-u Teala insanları yarattığı vakit onlara faydalı olan şeyler emretmiş, zararlı olan şeyleri yasak etmiştir. Faidesi kat'i olanların yapılmasını lüzumu zaruri ile emir etmiştir. Bunları yapmak farz olmuştur. Faideli şeylerin yapılmasını lüzumu gayri zaruri olanlar da sünnet olmuştur. Zararı kat'i olanları terk etmek lüzumu zaruri olup bunlar da haram olmuştur. Terk edilmesi lüzumu gayri zaruri olanlar mekruh olmuştur. Bazı işlerin yapılıp yapılmaması kulların ihtiyarına bırakılmıştır ki bunlara mübah denir. Mübahlar iyi niyet ile yapılırsa sevap verilir. İyi niyet ile yapılmazsa günah olur. Allah-u Teala hepimizi Muhammed Mustafa'nın sallallahu teala aleyhi ve sellem yolundan ayırmasın. Onun ve mübarek temiz ehli beytinin yüz hürmetine hepimizi af ve mağfiret eylesin. İki canı da aziz eylesin. Efendim şimdi duamızı yapalım ve programımızı noktalayalım. Alemlerin Rabbi olan Allah-u Teala'ya hamdolsun. Rabbimizin seveceği ve beğeneceği şekilde bütün mahlukların yaptıkları hamd ve şükürlerin katlarından daha çok hamdolsun. Onun alemlere rahmet olarak gönderdiği en sevgili kulu Muhammed Mustafa'ya sallallahu teala aleyhi ve sellem salat ve selam olsun. Onun mübarek ismini söyleyenlerin her söyleyişinde gaflet uykusuna dalarak ismini söyleyemeyenlerin sayısınca ve ona layık yakışır dualar ve selamlar olsun. Onun günahsız her türlü ayıptan, kusurdan uzak âline ve eshabına da dualar ve selamlar olsun. Allahümme inni es'eluke sıhhate vel afiyete vel emanete ve hüsnel hulki ve rıda'i bil kaderi bir rahmetke ya erhamer rahimin. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu duayı çok okurmuş efendim. Ya Rabbi, senden sıhhat ve afiyet ve emanete hıyanet etmemek ve güzel ahlak ve kaderden razı olmak istiyorum. Ey merhamet sahiplerinin en merhametlisi, merhametin hakkı için bunları bize ver. Ya Rabbi, unuttuklarımız ve yanıldıklarımız için bizleri sorguya çekme. Geçmiş ümmetlere yaptığın gibi güç işleri bizlere yükleme. Yapamayacağımız şeyleri emretme. Bizi af ve mağfiret eyle. Bize acı, bizim sahibimiz sensin. Düşmanlarımıza galip gelmemiz için bize yardım eyle. Bize ihsan buyurduğun bu güzel ehl-i sünnet itikadının kadrini, kıymetini bilenlerden eyle. Günahlarımız, kusurlarımız, hatalarımız sebebiyle bu kıymetli nimetten bizleri mahrum eyleme.
ve dahi kıyamete kadar da zürriyetimizden gelecek olanlar da ehli sünnet üzere daim eyle. Din-i İslam mübine hizmetçi eyle ya Rabbi. Ya Rabbi, her türlü görünür görünmez kazalardan, belalardan, arazi ve semavi afat ve belalardan bizleri muhafaza eyle. Ya Rabbi, bize ihsan buyurduğun bu güzel nimetlerin bizlere gelmesine vesile olan, başta sevgili Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem olmak üzere sevgili Peygamber Efendimiz'den mübarek hocalarımıza kadar gelmiş geçmiş bütün büyüklerimizin makamlarını âli eyle, derecelerini âli eyle, cennet-i âlâda bizleri onlara komşu eyle, şefaatlerine nail eyle. Allahümme gafirli ve li üstazıyya ve li valideyye ve lil mü'mine vel mü'minat vel müslimine vel müslimat el ahya'i minhum vel emvat bi rahmetike ya erhamer rahimin. Allahümme rabbena atina fid dünya haseneten ve fil ahirete haseneten ve kina azaben nar. Ya Rabbi, bütün bu dualarımızı, dualarını reddetmediğin hatırlı, hürmetli, mübarek kullarını yüz hürmetine kabul ve makbul eyle, kabul ve makbul eyle, kabul ve makbul eyle ya Rabbim. Subhane Rabbike Rabbil İzzeti amma yasafun ve selamun aleyl mürselin velhamdülillahi rabbil alemin. Hasreten sevgili Peygamber Efendimizin sallallahu aleyhi ve sellem mübarek, mutahhar, müveccel ruhu şerifleri için, hasreten Adem aleyhisselam Efendimiz'den sevgili Peygamber Efendimiz'e kadar gelmiş geçmiş bir cümle Peygamber İzam aleyhimussalavat ve teslimat hazretinin mübarek ruhu şerifleri için, hasreten Hulefai Raşidin Hazreti Ebu Bekir, Hazreti Ömer, Hazreti Osman, Hazreti Ali, Hazreti Hasan ve Hazreti Hüseyin Efendimiz'in, Hazreti Hatice, Hazreti Aişe ve Hazreti Fatıma validemizin ve diğer zevce-i tahiratın, Hazreti Hamza, Hazreti Abbas, Aşere-i Mübeşşere, Eshab-ı Bedir, Eshab-ı Uhud, Eshab-ı Bir Maunen ve bir cümle Eshab-ı Güzin efendilerimizin, Tabi'inin, Tebe-i Tabi'inin ve Silsile-i Aliye Sofya Aliye büyüklerimizin, Kadiriye, Çeşdiye, Kübreverdiye, Sühreverdiye ve Ahrariye büyüklerimizin, hasreten mezhep imamlarımız İmam-ı Azam, İmam Şafii, İmam Malik, İmam Ahmed bin Hanbel Hazretleri'nin, İmam Maturidi, İmam Eşari, İmam-ı Ebu Yusuf, İmam Muhammed Şeybani, İmam-ı Züfer Hazretleri'nin, Gavs-ı Azam, Seyyid Abdülkadir Geylani, Hüccetül İslam İmam Gazali ve Seyyidet Nefsi Hazretleri'nin, Hasen-i Basri, Habib Acemi, Davud-u Ta'i, Maruf-u Kerri, Sırrı Sekadi, Cüneyd-i Bağdadi, Ebu Hafs-ı Hattat Hazretleri'nin, Cafer-i Hulli Hazretleri'nin, İmam Muhammed Şazili, İmam Muhammed Buhari Hazretleri, İmam Buhari Hazretleri'nin, Abdülhalik Goncdevani, Arifi Rivegeri, Mahmud İncir Fagnevi, Ali Ramiteni, Muhammed Baba Semma, Seyyid Emir Gülal, Şah-ı Nakşibend, Ba'din Buhari, Alaaddin Attar, Yakub-u Çerhu ve Vahrar, Kadı Muhammed Zahid, Derviş Muhammed, Hacı İmkenegi, Muhammed Bakibillah, Şeyh İmam Rabbani Müceddiye Hüseyin, Ahmet Faruk Serhendi, Urvetul Uska Muhammed Basu Faruki, Seyfettin Faruki, Muhammed Nur Bedayini, Mezhar Canı Canı Abla Dehlevi, Mevlana Halid Bağda, Seyyid Abdullah Şevdini, Seyyid Ahakari, Seyyid Salih, Seyyid Sıbgatullah İzani, Seyyid Feymar Vası Hazretleri, Efendi Hazretleri, Mübarek Şak Hocamızın, Mübarek Şak Enver Abilerimizin ve hasreten ismini zikretmekle şerefiyab olduğumuz Şabi Hazretlerinin, kurbunda bulunmakla şerefiyab olduğumuz Mihmandar Resulullah Halid bin Zeyd Ebayi Belensari, Murad-ı Müzey Mehmed Emin Tokad Abdülfettah İbadet Akri Hazretlerinin, bütün İstanbul'daki Evliya Kerem Haziratı'nın kitaplarımızı isimlerine tadat etmekte şereflendiğimiz bir cümle Evliya Kerem Haziratı'nın ve bizleri dinlemekte olan siz kıymetli dinleyicilerimizin, bütün geçmişlerimizin, aba ecdadımızın, sevdiklerimizin, dostlarımızın, din-i İslam mübine hizmet eden bütün din kardeşlerimizin isimleri unutulmuş, cisimleri hak ile yeksan olmuş, kafi ehlimanın üzerimizde kul hakkı bulunan bir cümle mümin ve müminatın ruhu şerifler için, hastalarımızın şifası, dertlerimizin devası, borçlarımızın edası, hayırların fethi, şerlerin defi, sıhhat ve selametimiz için ve dualarımızın kabul ve makbul olması için Allah-u Teala rızası için El Fatiha ma salavat diyoruz. Ömrünüz ve geceniz bereketli olsun. Allah-u Teala emanet olun. Kalın sağlıcakla ve lütfen lütfen kıymetli dualarınızdan bizleri esirgemeyiniz. Haftaya görüşünceye dek Allah-u Teala emanet olunuz.

0: Şimdi reklamlar.
1: Pek çok sigara içen gibi siz de bırakmak mı istiyorsunuz? Belki de denediniz ama başaramadınız. Asla denemekten vazgeçmeyin. Sigarayı bırakırken ihtiyaç duyduğunuz destek bırakabilirsin.org'da. Sigarayı bırak. Hayatı bırakma. Yeşilay.
0: Reklamları dinlediniz. Alimler, erenler, evliyalar, sufiler, hak aşıkları, her biri numune olan güzel insanların gönül çalan menkıbeleri, onların hayatlarından ibretli kesitler, zaman zaman tebessüm, zaman zaman gözyaşı, gönül pınarı, içimizdeki gizli kalmış pınarları açığa çıkaracak, gürül gürül akıtacak, bilgimiz derinleşsin, ahlakımız güzelleşsin. Mustafa Toköz'ün daimi konuğu Osman Ünlü Hoca'nın nakilleriyle Gönül Pınarı, Perşembe akşamları saat 20'de Huzurun Sesi TGRT.

0: Şimdi reklamlar.
1: Sigarayı bırakmak gözünüzde büyüyor mu? Evet, bazı zorlukları var ama bunlar aşılamaz şeyler değil. Hatta kolaylaştırıcı pek çok yöntem var. Hepsi bırakabilirsin.org'da. Sigarayı bırak, hayatı bırakma. Yeşilay.
0: Reklamları dinlediniz.
2: Emniyet şeridinin olmadığı yolda, ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
3: Radyonuzdaki sese kulak verin. 93'ten beri tüm Türkiye'ye ve uydudan tüm dünyaya sesimizi ulaştırıyoruz. Radyonuzdaki sese kulak verin.

0: TGRT FM'den herkese merhabalar sevgili dinleyenler. Bugün bayramın ilk günü, sizlerle birlikte olacağız TGRT FM'de saat boyunca. Ben Hande Karagöz, ana kumanda masasında sevgili İsmail Sert bana yardımcı olacak, sesimi sizlere ulaştıracak. Stüdyomuzda konuğumuz olacak bu güzel günde, güzel biriyle değerlendireceğiz ilk günümüzü. Hoş geldiniz hocam.
1: Hoş bulduk, merhabalar.
0: Eğitimci Hande. Yazar Murat Tunalı bizlerle birlikte, iyi bayramlar dileyelim sizlere.
1: Teşekkür
0: de.
1: Ederim, çok sağ olun. Ben de sizin nezdinizde tüm TGRT FM dinleyicilerine iyi bayramlar, hayırlı bayramlar diliyorum. İnşallah sağlık, huzur dolu bir bayram geçer hepimiz için.
0: Teşekkür ediyoruz hocam. Bugün bakalım nelerden bahsedeceğiz bu güzel günde?
1: Bugün özellikle değinmeden edemeyeceğim bayramlarda, eğer dinleyenlerimiz varsa, artık eskisi gibi olmadığını, hani nerede eski bayramlar diye söylüyoruz ya, bunu söylemeden yaşayalım. Bunun üzerine biraz değineceğim. Bir de bayramlar tatil yerlerine kaçma günlerinden ziyade sevgiyi, mutluluğu, güzelliği paylaşabilme zamanları olduğu için tatiller sanki böyle ilk plana alınıyor. Hı hı. Bu asıl söylediğimiz, asıl amacı olan güzellikleri paylaşabilme, komşuluk ya da ne bileyim akrabalık ilişkilerini pekiştirebilme, hı, ziyaretleri daha sonralara atılıyor. İkinci, üçüncü plana atılıyor. Buna birazcık değinmek istiyorum. Hı hı. Onun haricinde çocukluğumdan itibaren benim de başıma gelen ve de çok defa şahit olduğum bir durum. Özellikle çocuklar bayram harçlıklarını topluyorlar ya. Bunda ebeveynler biraz dikkat etsinler. Özellikle patlayıcı ve yanıcı maddeler alıp bunlarla
0: o sesler
1: belki de hoşlarına gidiyor. Hayatlarında bir değişiklik oluyor ama ciddi zararlar verebiliyor. Benim de çocukluğumda başıma gelmişti. Birazcık ona değineceğim. Onun haricinde yine güzel bir hikayemiz var. O hikaye, yaşanmış bir hikaye, onu anlatacağım. Eğer zamanımız kalırsa hayır ve şer üzerine değineceğim. İyilik ve kötülüğün gelmesi ve bunu bizim yorumlamamız. Onun haricinde yine hayatımıza çok küçük şeylere takılıyoruz. Basit şeylere takılıyoruz. Neden takıldığımız üzerine değineceğim. Yine zamanımız kalırsa ya da kalmaz ise bir sonraki hafta değinebiliriz. Gülümsemek ile gülümseyebilmek arasındaki farkı değineceğim. Hı hı. Bakalım, inşallah iyi bir program, güzel bir program olur.
0: Peki, o zaman dilerseniz ilk konumuzla başlayalım. Bayramla ilgili konuşacağız dedik. Bugün biraz daha bayram tadında, evet, olacak konularımız.
1: Aynen öyle. Önce şu hikayemizi bir okuyayım.
0: Okuyalım.
1: O da herhalde güzel bir tat bırakır. Bu nasıl mümkün olabilirdi? Aylar öncesinden gitmeyi planladığı kongreye geç kalacaktı. Kilometrelerce uzaktaki evinden ayrılıp tam zamanda olması gereken yere kendisinin hiç alakası olmadığı bir sebepten dolayı geç gidecekti. Trenin 16 saat gecikmesi gemiyi kaçırmasına sebep olmuştu. Onun ne suçu vardı ki? Eminönü Üsküdar vapuru misali bir sonraki vapura şak diye de binemezdi. Nihayetinde gidilecek olan yer yüzlerce kilometre uzaktaki bir başka kıtaydı. Oysa o gemiye yetişebilmek için onca gayretiyle uğraşmış, her şeyi yapmıştı. Sanki gizli bir gücün ona kastı var da gemiyi kaçırması için her şeyi önüne engel olarak çıkarıyordu. Otel görevlisi onu geç uyandırdı. Gelmesi gereken tren her zamanki vaktinde geliyorken onun şansına maalesef geç geldi. Üstelik 1-2 saat de değil, tam 16 saat. Toprak kayması sonucu tren yolu kapanmış, bu kadar şanssızlık olabilir miydi? Güç bela onca saat yolculuktan sonra limana geldiğinde gemi çoktan gitmişti. Limana geldiğinde gördü ki 4 saat önce onu Amerika'daki sağlık kongresine götürecek olan gemi limandan ayrılmıştı. Tren 16 saat değil de 10 saat bile rötarlı olsaydı o gemiye yetişebilecekti. Üstelik herkesin binmesine nasip olmayacak güzellikteki bir gemiydi. Biletleri aylar öncesinden kara borsaya düşmüş, dünyanın en büyük ve en lüks yolcu gemisiydi. Kayıtlarda kendisi gemiye bindi görünüyordu. 2224 yolcuyla gemi limandan ayrılıp Amerika'ya doğru yola çıkmıştı. Oysa gemide 2223 yolcu vardı. Bunu sadece bir kendisi, bir de Allah biliyordu. Çaresiz birkaç gün, belki de birkaç hafta sonraki New York'a gidecek başka bir gemiyi beklemeye başladı. Birkaç gün sonra gazetede okuduğu haber ile adeta şok oldu. Habere tekrar tekrar baktı. Hala inanamıyordu. 4 saat gecikmeyle kaçırdığı gemi batmıştı. Batmaz denilen, dünyanın en sağlam gemisi denilen, hatta bilet satış reklamlarında Tanrı bile batıramaz denilen gemi 2224 yolcusuyla batmıştı. Çok az insan kurtulmuştu ve kazadan kurtulanların neredeyse tamamı birinci ve ikinci sınıf yolculardı. Ölenlerin çoğu boğularak değil, -2 derecedeki suda hipotermiden ölmüştü. 3. sınıf yolcuların otomatik kilit sistemi nedeniyle 3 sınıftaki yolcuların arasında karışması mümkün de değildi. Sahip olduğu bilete tekrar baktı. 3. sınıf yolcu ibaresini okudu. Resmi verilere göre 2224 yolcuyla batan gemide kendisi de vardı. Oysa gerçekte o gemide 2200 yolcu bulunmaktaydı. Otel görevlisi onu geç uyandırmasaydı, hava koşulları iyi olsaydı, yağmur yağmayıp toprak kaymasaydı, tren 16 saat geç kalmasaydı, limana vaktinde gidebilseydi, yani her şey ona göre o anda olması gerektiği gibi tıkır tıkır işleseydi ve aksilikler olmasaydı, şu anda gemide olacak ve yaşamıyor olacaktı. Bu gerçeği şu anda sadece kendisi biliyordu. Trene ve gemiyi kaçırdığı için ilk kez Allah'a şükretti. Ancak sadece birkaç gün öncesinde geri gittiğinde şu anda sevindiği duruma kahrediyordu. Batan geminin adı filmlere ve romanlara konu olan Titanic, bileti olup binemeyen ve bu sayede kurtulan tek kişi de Besim Ömer Akalın'dır. Ülkemizin ilk kadın doğum uzmanı ve en önemli tıp bilim adamı olan Besim Ömer Akalın, bu olaydan yıllar sonra bir gazeteciye verdiği röportajında şöyle söylüyor. Titanic'ten kurtulan tek Türk benim. Onun için artık hiçbir kazadan korkmuyorum. 1514 ölen insan. Elimi biraz daha çabuk tutsaydım bu rakamı 1515 yapabilirdim. Hayatımı bir gemi kaçırmaya borçluyum. Bu öyküyü ilk okuduğum zaman, hikayeyi ilk okuduğum zaman tüylerim diken diken olmuştu. Çünkü hani hep böyle üzülürüz ya, treni kaçırdığımız zaman, otobüsü kaçırdığımız zaman, metroyu, hatta uçağı kaçırdığımız zaman.
0: Bilmiyorum. Yeniden bilet almak zorunda kalırız. Evet. Belki masrafa girdik diye ya da yetişeceğimiz bir yer vardır, yetişemedik diye. Ama belki hayırlısı budur.
1: Aynen öyle. Ben de aşağı yukarı bundan 1-2 ay önce sabah 8 uçağını kaçırmıştım. Üstelik hani 1-2 dakikalık zaman dilimiyle uçağı kaçırmadım aslında. Uçağa binebilme süresini kaçırdım diyebilirim. Çünkü uçağa binebilme süresi son 20 dakika, yani uçağın kalkmasında 20 dakika kadar binebiliyorsunuz. Ama ben 15 dakika kala gittiğim için kapıları kapatmış bulundular ve uçağı almadılar. Hı hı. Aklıma bu hikaye gelmişti. Kabul edip, tevekkül edip gidip bir sonraki saatteki uçağa biraz daha masraflı, belki bütçemizi biraz daha zorlayıp binmek durumunda kalmıştık. Ama hani Allah korusun, kesinlikle öyle bir şey aklımızdan geçmedi ama insan gerçekten de bir şeyi çok isteyip de planladığı gibi gitmediğinde gerçekten çok mutsuz, çok üzülebiliyor. Yani gerçekten kendini kötü hissedebiliyor. Bu hikayede de gerçek yaşanmış bir hikaye üstelik ve herkesin de bildiği bir hikaye. Ama düşünsenize, o Besim Ömer Akalın'ın yerine kendimizi koyduğumuzda tren geç kalıyor, otel görevlisi sizi uyandırmıyor. Üstelik ülkenizden kilometrelerce uzaklıkta bir yerdesiniz.
0: Sadece o iş için oradasınız.
1: Tabii, belki devlet sizi sadece o iş için göndermiş. Bir de yani bir başka kıta. Bugün de hani uçaklarla kolayca gidilebilen bir yer de değil. Belki günlerce, haftalarca sürecek olan bir yolculuk. Ve siz o zar zor, zahmetle yapılan yolculuğu kaçırıyorsunuz. Bir de üstelik her zaman binemeyeceğiniz kalitede ve mükemmellikte, lükste bir seyahatte bulunacaksınız ve mesleğiniz gereği doktorsunuz ve bir kongreye gideceksiniz. Bir zaman dilimi de, zaman mefhumu da var.
0: Var, evet, yetişmeniz gereken bir yer var.
1: Aynen öyle. Yani o anda kendimi o adamın yerine koyduğum zaman herhalde çok çok üzülür, hatta gerilir, kızardım. Ama Allah öyle bir ayarlıyor ki, öyle bir düzene koyuyor ki, yani hani yabancılar çok mekaniktir, düzenlidir, dakiktir derler ya, tren hani 1 saat 2 saat de değil, tam 16 saat gecikiyor. Düşünsenize 12 saat gecikse ya da 10 saat gecikse yetişebilecek o gemiye, o limana zamanında gidebilecek. Ama 12 saat de değil, 10 saat de değil, tam 16 saat gecikiyor. Hani biz bir şeyi kaçırdığımız zaman, ay bir saatle, yarım saatte kaçırdım falan diye üzüldüğümüz zaman, düşünsenize ne kadar uzun bir zaman dilimi. Ama işte Allah, hani hayır dediğimiz şer, şer dediğimiz şeylerde de hayır olabilir diyor ya, siz bilmezsiniz, Allah bilir diyor ya. Hı hı. Gerçekten de bunu göstermiş. O nedenle bu tip durumlarda aslında nefsimizi, öfkemizi yenmeyi bilmeliyiz.
0: Ve gerçekten kaderimize inanıyoruz sonuçta ve demek ki orada olmamamız gerektiğine inanmamız gerekiyor.
1: Aynen öyle. Ben buna şöyle yorumluyorum. Diyorum ki sahip olduğumuz olmazlarımız sahip olduğumuz olurların zekatıdır diyorum. Yani sahip olduğumuz imkansızlıklar, olumsuzluklar, zorluklar, Hani mahrumiyetler aslında bizi olgunlaştırıyor ve sahip olacağımız, ileride sahip olacağımız ya da şu anda sahip olduğumuz imkanların, olurların zekatı niteliğinde oluyor. Yani bir bedeli oluyor onların. Açıkçası bunu düşünerek hani eksilere üzülmek yerine bu eksilerin bize getirdiği artıları düşünüp bunlara sevinmek gerekiyor diye düşünüyorum. Peygamber Efendimizin de bununla ilgili çok güzel bir hadis-i şerifi var. Hatta belki de sormuştur da böyle ortaya çıkmıştır diye düşünüyorum. En büyük pehlivan rakibini yenen değil, öfkelendiğinde nefsini yenebilendir diyor. Yani öfkelendiğimiz zaman, o olaya kızdığımız zaman öfkemizi yenebiliyorsak en büyük pehlivanız diyor. Yani burada güç gösterisini hani bilek gücüyle ya da ne bileyim beden gücüyle değil de akıl gücüyle yorumluyor. Açıkçası bu tip olaylarda da bu hadis-i şerifi aklımıza getirebilirsek hani ne kadar tutabiliriz kendimizi, ne kadar öfkemize sahip çıkabiliriz, buradan pay biçebiliriz. Hele hele içinden çıktığımız Ramazan ayında nefsimize hakim olmayı da öğrendik, az çok burada tazeledik. Açıkçası bu tip durumlarda biraz daha böyle yutkunmayı, biraz daha öfkemizi içimize atıp yutmayı ya da ne bileyim dışarıya çıkartacaksak da böyle çok kirli bir şekilde kusmamayı, nefretle kusmamayı bilmemiz gerekiyor. Olaylara yorumlarken hani Yunus Emre'nin Kahrun da hoş, lütfun da diye bir şiir var ya, dizileri var ya, buna da sarılmak gerekiyor. Onu veriyorsa mutlaka bir yaradan, bir sebepten dolayı veriyordur. Ya bizde bir eksiklik vardır, ya etrafımızda bir eksiklik vardır, ya da henüz olgunlaşmamışızdır, henüz istediğimiz seviyeye gelmemişizdir o olayla ilgili. Dolayısıyla mutlaka bir hayır vardır deyip yorumlamak gerekiyor. Yoksa bütün olumsuz olaylarda, bütün olumsuzluklarda ahlayıp vahlayıp oturup kahretmek gerekiyor. Böyle yapmamak için de açıkçası hem tarihten bir örnek olsun diye bu hikayeyi paylaşmak istedim.
0: Çok da güzel oldu.
1: İnşallah insanların istifadesine sunabilmişizdir. Benim çok hoşuma gitmişti. Hatta öyle ki şu anda yeni yazmakta olduğum kitabın içerisine de koyup yer verdim bu hikayeyi. Çokça etrafta bilinmeyen bir durum. Hı hı. Yani Titanic'in battığını herkes bilir.
0: O filmini de
1: yaptılar. Izledik, evet. Herkes bilir ama içinden bilet kaçırarak kurtulan tek insanın, hatta tek Türk demiş kendisi ama tek insanın bizim Besim Akalın olduğunu çok az insan bilir. Hatta çok nadirdir bilen insanlar. Dolayısıyla bilinsin, paylaşılsın. En azından sıkıntılara şükretmek için bir bahane olsun, vesile olsun diye, evet, söyleme gereği duydum. Bir de biz hayır ve şerrin Allah'tan geldiği noktasında biraz böyle olaylara şey bakıyoruz, nasıl diyeyim, negatif bakıyoruz. Aslında hayır geldiği zaman mutlu oluyoruz, seviniyoruz ama şer geldiği zaman yanlış yorumlarken düzeltmek için de bir şey yapmıyoruz. Yani düzeltebilmek için Hande Hanım, aslında önce bir problemle karşılaştığımızda onun sorun olduğunu kabul etmemiz lazım. Aslında ilk yaptığımız şey, biz inkar ediyoruz. Bu nasıl olabilir? Neden olabilir? Niye oluyor? Neden benim başıma geliyor diye yorumluyoruz. Halbuki mevcut olayı kabul etsek, tevekkülle kabul etsek, ondan sonra desek ki düzeltmek için bu sorunu kabul ediyorum. Eyvallah. Ben buna özür dilemeyi 3 aşamalı olarak diye yorumluyorum. 3 aşamada bir durumu kabul edeceksin. İkincisi, bu sorunu kabul ettim. Neden kaynaklandıysa, her neden kaynaklandıysa özür diliyorum. Yani neyse bu, eğer bizden kaynaklanıyorsa kendimizden ya da etrafa bir sıkıntı yarattıysak etraftan, kişilerden özür dileyeceğiz. Ondan sonra da özürün arkasından da bunu düzeltebilmek için ne yapmalıyım? Nasıl düzeltebilirim? Nasıl giderebilirim? Yani çoğu zaman dikkat ediyorum, insanlar bunu bir bacağı eksik olarak gerçekleştiriyorlar. Yani tamam, özür dilerim, pardon deyip geçiyorlar. Halbuki pardon demekle, özür demekle o sorun giderilmiyor ki. Kesinlikle. Sen sadece formaliteyi tamamlamış oluyorsun. Yani bu sorunu giderebilmek için ne yapabilirsin? bu problemi giderebilmek için...
0: Aynı dalgınlıkla, şimdi birine çarptık pardon dedik gittik, aynı dalgınlıkla devam ediyor. İkinci birine de çarpabilir,
1: tabii,
0: üçüncü
1: tabii,
0: birine
1: tabii,
0: de çarpabilir.
1: Tabii, kesinlikle. Zaten
0: yolda.
1: Oluyor, günlük hayatta çok oluyor. Yani özür dilemek, hani el öpmekle dudak aşılmaz, açılmaz denmesinin sebebi de bu zaten aslında. Yani gerçek manada özürü dilemek, gerçek manada sıkıntıyı, sorunu giderebilmek. Yani özür dilemek aslında... problemi giderebilmenin bir başlangıcı. Ama biz sanki problemi giderebilmenin bir amacıymış gibi görüyoruz. Oysa ki o bir araç ve problemi giderebilmenin bir başlangıcı, bir kısmı. Ondan sonraki aşamada problemi nasıl giderebileceğimize dair bir şeyler yapmamız gerekiyor. Örnek veriyorum, çok yoğun çalışıyoruz ve çocuğumuz evde bizi göremiyor, çok az görüyor. İşte baba ben seni özledim, baba benim şu şeyime niye gelmedin, baba işte şu okul müsameresine neden gelmedin, özür dilerim yavrum deyip, çok işim var deyip geçiştiriyor. Ama işte bunu giderebilmek için, bunu telafi edebilmek için, seni mutlu edebilmek için ne yapabilirim diye sormuyor. Açıkçası problemleri giderebilmek için ne yapabilirim aşamasında tamamlarsak gerçek manada aslında özür dilemiş ya da özrümüzün amacını yerine getirmiş oluruz. Yoksa diğer türlü problemlere içine saplanıp problemin içinde kalıp problemleri amaç olarak görür ve biz çözememeye başlarız. Ama problemi araç olarak görür de bu aracı ondan sonra 3 aşamada giderebilirsek, gerçek manada özür dilersek hayatımızı biraz daha kolaylaştırırız diye düşünüyorum, tahmin ediyorum. Bir de aslında her sorunun bir amacı vardır diyorum. Yani her sorun aslında bir şeye hizmet ediyor Hande Hanım. Eğer ki bir problem varsa demek ki bir şeyler aksıyor demektir. Yani bir problem var demektir. Kainatta inanın Allah o kadar güzel yaratmış ki her şey bir sebep sonuç dahilinde ve bir şeye hizmet ediyor. Yani her şey bir şeye hizmet ediyor. Her olay bir şeye hizmet ediyor ve eğer ki bu hizmette bir aksaklık varsa bu kendi içinde sistem, kendi içinde problemi gidermeye yönelik bir potansiyele sahip. Yani kendi kendini iyileştirme potansiyeline sahip. Örnek veriyorum. Mesela bir kedinin sindirim problemi olduğunda ya da karnı ağrıdığında ya da herhangi bir problemi olduğunda kedi ne yapar? Hiç yemeyeceği halde bile gider ot yer. Çünkü midesini düzelsin, istifra etsin, kusabilsin ve kendini iyileştirebilsin diye. Ya, peki bu kedi herhangi biri tarafından sağlık kitabıyla okutturulup da ona öğretildi mi? Ot yemen gerekir diye. Hayır, öğretilmedi. Ya da ne bileyim, yanardağlar, heyelanlar gerçekleşiyor. Bu heyelanlar neden gerçekleşiyor? Demek ki o zeminin üzerinde aşırı bir yük var. Demek ki o zeminin üzerinde olmaması gereken bir durum var. Ve toprak kendini düzeltiyor. Evet. Yani onun haricinde ne bileyim depremler. Mesela Allah korusun, vermesin. Ama demek ki olağan dışı, olması gerekenin dışında bir yapılaşma durumu söz konusu ki düzeltilmesi gerekiyor, iyileştirilmesi gerekiyor. Bugün çokça İstanbul'da görüyoruz, kentsel dönüşüm fevkalade bir şekilde hızla ilerliyor, yapılıyor. Depreme dayanıklı evler gerçekleştiriliyor. Sürekli olarak projelerle iyileştiriliyor, yapılıyor. Demek ki o depremler olmasaydı, canımız yanmasaydı bunlar yapılmayacaktı. Yani her şey, yağmur mesela, şu anda yaz ayındayız. Ama yağmur yağsın diye nasıl dua ediyoruz, bekliyoruz. Aman nasıl? Çok sıcak oldu, biraz serinlesin ortalık, işte kavruldu diyoruz. Yani iklimlerin bile, her şeyin bir neden sonuç dahilinde bir amacı, bir sistemi var. Yani sistem kendi kendini iyileştirir nitelikte. Seminerlerde örnek veriyorum bunu. Diyorum ki siz hiç obez kedi gördünüz mü diyorum. Hemen herkes diyor ki ben gördüm hocam, benim komşumun işte falancanın kedisi var. İyi de diyorum. Ben sokaktaki bir kediden bahsediyorum. Sokakta hiçbir obez kedi gördünüz mü?
0: Görmedik.
1: Çünkü insan eliyle yapılıyor o obez kedi. Yani sürekli olarak yediriliyor, sürekli olarak yediriliyor. Sürekli olarak kedinin amacının, isteğinin dışında, tercihinin dışında besleniliyor. Tabii ki o evdeki beslenen kedi obez olacaktır. Ama kedinin doğasında obezlik var mı? Köpeğin doğasında obezlik var mı? Yok. Çünkü hayvan doyduğu zaman yemeyecektir, yediğini de çıkartacaktır ya da eritecektir, yürüyecektir, koşacaktır. Bir şekilde koşarak, enerji harcayarak o yediklerini tüketecektir. Ama kedi kendi içinde otomatik olarak bir sisteme sahip. Hayvanlar kendi içinde otomatik bir mekanizmaya sahipler. Yani aslında her şeyin bir amacı var ve o amaca hizmet ediyor. Her sorun da aslında bir amaca hizmet ediyor. Eğer ki şimdi şöyle örneklendirelim. Bebek mesela ağlıyor. Bebek ağladığı zaman ağlaması bir sorun değil mi?
0: Kesinlikle
1: aslında
0: bir sorun.
1: Bebeğin ağlaması
0: bir sorunu var demek yani.
1: Aslında şöyle bebek ağlıyor olması bir sorun değil. Bebeğin ağlıyor olması bir sorunun göstergesi. Yani bebeğin ağlaması bir sinyal, bir ikazdır.
0: Alarmdır.
1: Ama biz ne yapıyoruz çoğu zaman? Bebek sussun diye uğraşıyoruz. Oysa ki bebeğin ağlıyor olması bir sorunun işareti. O zaman bebek ağlamasın. Ne yapalım? Uyku ilacı koyalım yamasına. Bebek hep uyusun. Ama o zaman da ne olacaktır? Problemini dile getiremeyecektir bebek. Yani benim şu sorunum var. Evet. İşte karnım ağrıyor. İşte ne bileyim gazım var. Ya da altım pislendi diyemiyor. Bu konuya birazcık daha değinelim ama anladığım kadarıyla bir mola vermemiz gerekecek.
0: Kısa bir reklam arası vereceğiz sevgili dinleyenler. Reklamların ardından bayram özel programımız Benim Ailem'le devam edecek.
2: Bazı fedakarlıklara izin vermen çok doğal. En sevdiğin şeyleri bile yiyememen çok doğal. Zaman zaman gözyaşlarına hakim olamaman tabii ki doğal. Aniden aşermen doğal. Vücudunun hayat dolu değişimi gayet doğal. Ama sezaryen, anne ve bebeğin sağlık koşulları kesin olarak gerektirmediği müddetçe doğal değil. Hamilelik boyunca vücudunuz doğası gereği kendini normal doğuma hazırlar. Normal doğum doğal bir süreçtir. Ve bebeğin bağışıklığının doğal olarak güçlenmesini sağlar. Doğal olan normal doğum.
3: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
0: Reklamların ardından programımız devam ediyor sevgili dinleyenler. Eğitimci yazar Murat Tunalı hocamız bizlerle birlikte. İlk bölümde biraz hayırdan şerden bahsettik. Evet. Her şerde bir hayır, her hayırda bir şer vardır
1: evet.
0: dedik.
1: Sahip olduğumuz olmazlarımız, sahip olduğumuz olurlarımızın zekatıdır demiştim.
0: Demiştik. Güzel de bir konuydu.
1: Bebekte kalmıştık.
0: Bebekte kalmıştık. Şimdi ben de tam nerede kaldık diye düşünürken bebekler sebepsiz ağlamaz dedik.
1: Ağlamaz
0: mutlaka
1: demiş.
0: Bir sebebi vardır altında evet. ama biz bunu genelde üstteki sorunları görüp alttakini görmemek
1: aynen
0: aslında
1: öyle.
0: Bizim gördüğümüz herhalde.
1: İşte hayatımızı da buna örneklendireceğim.
0: Üsttekileri temizliyoruz, temizliyoruz. Alttakiler birikip daha büyük problemlere yol açıyor.
1: Aynen öyle. Şimdi bebek ağlıyor ama bebeği susturmak problem değil. Bebeğin ağlama gerekçesini, ağlama nedenini ortadan kaldırmak gerekiyor. O yüzden de pışpışlamak, ne bileyim işte emziği ağzına vermek problemi gidermiyor. Yani bebek zaten niye ağlar? Ya altı pistir, ya gazı vardır, ya da bir yeri ağrıyordur. Sorununu bu şekilde dile getiriyor. O nedenle ben de hayatımızdaki problemleri bebek ağlaması olarak görüyorum. Yani bizi aşağı çeken, bizi negatife döndüren o olaylar bebeğin ağlaması. Yani o olaylar oluyor ki bir problem var. Nedensiz yere Allah onu vermiyor bize. Yani ayağımızın taşa takılmasının bir sebebi var demektir. Yani o taşın orada olmaması gerekiyor demektir. Ya da biz havaya bakarak yürüyoruz demektir. Ya da biz düzgün yürümüyoruz. Cep telefonuna sürekli bakarak yürüyoruz demektir.
0: Doğru.
1: Yani ayağımızın taşa takılmasının sebebi muhakkak vardır. O taşın orada olması değildir. Allah bize onu özellikle veriyordur. Hayatımıza da böyle bakmak gerekiyor. Bu olaylar, problemler bebek ağlaması olarak görülebilir. Hayatımızın bebeği ağlıyor. Ama niye ağlıyor? Biz daha dikkatli insan değiliz demek ki. Çocuklarımıza karşı, eşimize karşı, etrafımıza karşı daha dikkatli olmamız gerekiyor. Şunu unutmayalım. Her sorunun mutlaka bir amacı vardır. Yani her sorun muhakkak bir sebepten dolayı bizim hayatımıza, bizim karşımıza çıkıyor. Bir şeye hizmet ediyor. Hizmet etmeyen bir sorun yoktur. Çünkü o sorun varsa Allah tarafından veriliyor ve o sorun varsa muhakkak o soruna sebep olan bir şeyler vardır. Ya geçmişte ya gelecekte bir şeyleri yapmamız gerekiyordu ya da yapmamız gerekiyor. Böyle bakmak gerekiyor diye düşünüyorum. O nedenle de buna dikkat edelim. En azından yorumlarken biraz daha farklı yorumlayalım. Aklımıza bir köşesinde bulunsun diye düşünüyorum. Hani dediniz ya asıl sebebe, sorunların altındaki sebebe inemiyoruz diye. Bunun da bir sebebi şu, geçmiş günlerde vefat eden Muhammed Ali Klee'nin güzel bir sözü var. Diyor ki, seni tüketen önünde tırmanılacak dağlar değil, ayakkabının içindeki minik çakıl taşlarıdır diyor. Bizler küçük sorunları hep görmezden geliyoruz.
0: Halı altına süpürüyoruz aslında. Aynen. Tamamen sanki görmeyecekmişiz, bir daha hiçbir şekilde karşılaşmayacakmışız gibi.
1: Ortadan kaldırmak üzere sürekli.
0: Süpürüp gönderiyoruz.
1: Evet, çok öğrencilik zamanımda şey yapardık, böyle yurtta kalırken ranzanın arkasına böyle ufak tefek çöpler olduğu zaman ranzanın arkasına atardık. Hemen arka duvarla birleştiği kısma atardık.
0: Sanki hiçbir yer görmeyecekmiş gibi.
1: Aman hiçbir şey görmeyeceğiz. Ondan sonra böyle bir temizlik falan yapalım dediğimiz zaman odamızda bir bakardık ki bir dünya çöp oraya birikmiş. Ya bunları buraya kim attı diye kendi kendimize. Halbuki oraya çöp biriktiriyoruz biz. Hani para biriktirilir ya, biz de çöp biriktiriyoruz. Adeta öyle oluyordu. Açıkçası hayatımızdaki problemler de böyle gerçekleşiyor. Küçük küçük problemleri biriktire biriktire biriktire tepecik, biriktire tepe oluyor, artık büyüyor ve artık geri dönülemez hale geliyor. Mesela araba kullanıyoruz, arabadan küçük bir ses geliyor, arabadan küçük bir rahatsızlık geliyor. Fakat biz o rahatsızlığı önemsemiyoruz.
0: Duymazdan
1: daha sonra
0: geliyoruz.
1: daha fazla ilerlediği zaman tamirciye götürdüğümüzde usta bize diyor ki, ya sen abi bu saate bu zamana kadar neredeydin diyor. Ya da ne bileyim, vücudumuzda bir rahatsızlık var ama aynı önemsemiyoruz. Şekilde. İşte ne bileyim, ayağım ağrıyor ama neyse idare ediyorum, biliyorum ya, problem değil. Sonra biraz daha zaman geçiyor. Ay basamıyorum artık, çok kötü oldu. Sonra bir gidiyoruz ki daha başka problemlere sebebiyet vermiş. Doktor diyor ki, sen bu zamana kadar neredeydin?
0: İlk sen niye gelmedin? Neden gelmedin?
1: Tabii, mesela diş ağrısında da öyle. Küçücük küçücük ağrılar olur, hemen bir ağrı kesici alırız. Küçücük küçücük ağrılar, hemen bir ağrı kesici. Ondan sonra bir gece zınk diye öyle bir vurur ki, öyle bir uyandırır ki artık
0: acile
1: o ağrı kesici falan hiçbirisi işe yaramaz ve hastaneye gitmek zorunda kalırız. Doktor der ki, sen bu zamana kadar neredeydin, bak dişin ne hale gelmiş diye bize
0: çekmek zorundaymış. Aynen
1: öyle yani, küçük küçük problemleri yorumlarken de büyük problemlere sebebiyet vermesin diye yorumlamak gerekiyor. Fakat biz küçük sorunlara takılıyoruz. Yani problemleri çözmek üzere değil, problemlerin içine takılıyoruz. Çoğu insana ben bazen konuşurken arkadaşlarımla falan şey yapıyorum. Allah diyorum, sorunlarının kalitesini artırsın diyorum. Çünkü sorunlarımız Hande Hanım bizim hayat kalitemizi artıran etkenler. Yani sorunların kalitesi hayatımızın kalitesinin aynası. Çok basit şeylere takılıp işte ne bileyim çocuk işte okulda şu olmuş da filancayla kavga etmiş de komşuyla tartışmışız da o bize bunu söyledi de bilmem ne, günlük hayatta böyle çok küçük küçük problemler var ya, bunlar sanki böyle hayatımızın çok büyük problemleriymiş gibi. Özellikle bayanlar bu konuda biraz daha hassaslar. Çok küçük sorunları kendi kafalarına takıp büyük problemlere sebebiyet verebiliyorlar. Bunu şöyle görmek lazım, sorunlarına şükretmek gerekiyor. Geçenlerde bir akrabamla konuşuyorum ve işte ufacık ufacık problemlerden bahsediyor, minik minik problemlerden bahsediyor. Hemen dedim ki, bak geçmiş zaman diliminde okudum, bir haberde de izledim. Ya dedim işte eşin kanser olsaydı, sağlık probleminiz de olsaydı ve bunun yanı sıra işte eşin çalışamıyor olsaydı, sen de çalışamıyor olsaydın, ekonomik sıkıntılı yaşıyor olsaydınız, çocuklarınızı okutamıyor olsaydınız. Aa, içimi kararttın dedi hemen. Ama dedim, bak haline şükredebilmen için sana bir sürü seçenek sundum.
0: Zincir gibi böyle.
1: Tabii, bir
0: kocaman
1: sürü seçenek. Sen sadece bunun bir tane şeyden yakınıyorsun. Ya o zaman ben oturup kalkıp şükredeyim halime dedi. Kesinlikle öyle olması gerekiyor zaten. Yani sorunlarımız hayat kalitemizin aynası aslında bizim. Ne kadar büyük sorunlarla baş ediyoruz, ne kadar büyük sorunları halletmeye çalışıyoruz ya da ne kadar küçük sorunlara yeniliyoruz, ne kadar minik problemlere takılıyoruz. Hani keşke sorunumuz sadece evimizin önüne arabanın park edilmiş olması ama insanlar öyle takılıyorlar ki, öyle üzülüyorlar ki bütün hayatındaki iyileştirici problemleri sorun giderecek, o problemi giderse hayatında bir şeyler gidermiş olacak, onları bir kenara bırakıyorlar. Bırakayım. Minnacık problemleri dağlar kadar büyütüyorlar. Yani evinin önüne arabayı park etmiş olması, birisinin arabasını park etmiş olması o kişi için çok önemli bir problem olabiliyor. Ya da ne bileyim, evin hanımı için eşinin bir tane bir şeyi alıp da kenara koymuyor olması, dağınık olması çok çok büyük problemlere sebebiyet veriyormuş gibi görünebiliyor. Hatta kişiliğine saygısızlık, ona saygısızlık olarak addedebiliyor. Halbuki o problemi görmek yerine çocuğunun eğitimiyle ilgili daha büyük problemleri görebilir. Ya da ne bileyim eşinin sağlığıyla ilgili, kendi sağlığıyla ilgili daha büyük problemleri görebilir. Yani o problemleri gördüğü zaman, küçük problemleri büyütmediği zaman, en azından o problemleri kucaklarken yapıcı bir şekilde kucaklarsa, yıkıcı bir şekilde değil. Yani hem kendi açısından hem etraf açısından açıkçası daha iyileştirici bir durum ortaya çıkar. Hem kendi sağlığı açısından hem de insanlarla olan diyaloglar açısından basit şeylere takılmamamız gerekiyor. Yani küçük problemlere takılmamamız gerekiyor. Problemleri iyileştirici şekilde takılmamız gerekiyor. Küçük sorunlara takılmaktan bizi geliştirecek olan büyük sorunlara biz ulaşamıyoruz maalesef ki. Yani küçük problemlerle meşgul olmaktan büyük problemleri yakalayamıyoruz. Hani hep derler ya, büyük dağın dumanı da büyük olur diye. Biz büyük dağlara imreniyoruz, büyük hayatlara imreniyoruz. Ama o büyük hayatların bedelini ödeme noktasında maalesef ki ödemiyoruz. Yani az önce haberlerde okudum. Bir şey röportajda okumuştum. Geçmiş zamana ait bir röportaj. Bir iş adamı diyor ki kendime diyor bir özel uçak aldım. Özel uçak sayesinde bir yılımı 12 aydan 14 aya çıkardım diyor.
0: Çünkü zaman.
1: İnanılmaz zaman kazandım diyor. Eşimle dostumla daha fazla zaman geçirebiliyorum diyor. Ama diyor onları da diyor uçak seyahatiyle götürmek zorundayım diyor. Ya da ne bileyim toplantılarımı diyor o uçaklarda yapıyorum diyor. İş görüşmelerim birçok şeyi diyor. Uçaklarda yolculuklarda yapıyorum diyor. İşte sayıyor birkaç tane 2-3 ayrı kıtadaki iş görüşmelerine gitmiş. Ve bunların hepsini diyor 2-3 gün içerisinde halledebildim diyor. Normalde diyor haftalar alabilecek bir zaman dilimi bu diyor. Ama diyor kendi işte uçağımla diyor bunu halledebildim. Şimdi mesele ekonomik mesele değil. Mesele şu, yani anlayış olarak zamanı ekonomik kullanabilmek. Şimdi
0: herkesin kendi durumuna göre aslında.
1: Tabii. Şimdi herkes kendi uçağına göre düşünecek. Yani kendi bütçesine göre düşünecek. Yani
0: artık kendi şöyle, metrobüsüne göre de düşünebilir herhalde.
1: Şimdi şöyle örnek veriyorum. Geçmiş programlarda değinmiştim. Muhammed Ali Kley bir röportajında insanın diyor ben 35 yaşındaydım diyor o dönemde. Ve 65 yaşına kadar yaşayacağımızı düşünürsek 30 yıllık bir ömrüm kaldı demişti. Yani bu 30 yıllık zaman dilimini ben 30 yıl olarak yaşamıyorum ki demişti. Bir günün ortalama 8 saatini 7 saatini uyuyarak geçiriyorum. Yani 3'te 1'ini. Dolayısıyla o zaman dilimi bir de 2-3 saatlik yolculuk yemek içmek de olarak kabul ettiğimiz zaman diyor. Yaklaşık 15 yıllık bir zaman dilimi var diyor.
0: 30 yıl yarıya düşüyor ve 15
1: 30 yıl yarı yarıya düştü diyor. Ve gerçekten düşündüğümüz zaman hayatımızın ne kadarını aktif olarak yaşıyoruz. Ne kadarını etken olarak yaşıyoruz. Bunu düşündüğümüzde işte o problemleri giderebilmemiz için bizi aşağı çeken küçük problemleri giderebilmemiz için bu zaman diliminden çalmamız, bu zaman diliminden ayırmamız gerekiyor. Ne kadar aktif etken bir zaman dilimi bir günün ya da bir haftanın ne kadarını etken olarak kullanıyoruz. Buna bakmak lazım. Öyle hayatların hani o büyük dağın büyük sorunlarla baş edebilenlerin maalesef ki böyle de yanları var. Zamanlarını daha ekonomik kullanıyorlar. Yani ben düşünüyorum ki kendimi mesela bir cumhurbaşkanının, bir başbakanın yaşadığı gibi bir hayatı yaşayamazdım herhalde. Ya da ne bileyim bir film yıldızının yaşadığı hayatı yaşayamazdım herhalde. Çünkü bir, kendinize ait bir zamanınız yok.
0: Evet.
1: Yani düşünebiliyor musunuz?
0: Sürekli bir plan programda
1: aynı. Ben mesela buraya gelirken, radyoya gelirken ya bir 20 dakika evden erken çıkayım da bir 15 dakika bir parkta oturayım da şöyle bir kuşlara yem atabileyim, işte insanları gözlemleyebileyim. Kendime ait özel bir zaman dilimi ayırabildim mesela. Ama bunu o insanlar yapamıyorlar. Hmm. Kendilerine ait zaman dilimleri olmadığı için maalesef ki. Ve her zaman kamuoyunun gözü önündeler. Her yaptıkları hareket. Ya düşünebiliyor musunuz siz? Aman bugün de bu gömleği böyle giyeceğim, kollarını sıvayacağım, bu şekilde giyeceğim dediğiniz zaman o insanlar bunu yapamıyorlar. Başkalarının gözü önünde.
0: Halka mal olmak hani.
1: Kesinlikle. Yani başkaları için yaşıyor olma zorunluluğu.
0: Evet.
1: İşte o nedenle eğer öyle hayatlar olduğu zaman büyük dağında dumanı da büyük oluyor, sorunları da büyük oluyor. Ama küçük dağında sorunları da küçük oluyor. Dolayısıyla bizler de kendi dağımıza göre problemlerimizi aşmanın bir yolunu bulmamız gerekiyor. Küçük sorunları halletmeye çalışırken büyük sorunlara sebep olmaması üzerine halletmemiz gerekiyor. Yani küçük sorunları sorunların içine saplanıp kalıp da ay niye bu böyle, neden bu böyle diye hani olumsuz bir şekilde sormamamız gerekiyor. Hatta soruyu ben hep söylüyorum seminerlerde de neden diye sormayın diyorum. Nasıl diye sorun. Çünkü neden sorusu kötü sorudur. Bu niye benim başıma geldi? Bu sorunun cevabını düşündüğünüz zaman hep kendinize sizi zayıflatan şeyler söyleyeceksiniz. Sen yetersizsin, etraf yetersiz. İşte bundan dolayı sürekli olarak mazeretler üretilir. Hatta kulakları çınlasın. Abimin bir sözü vardır. Slogan olarak söyler hep bunu. Der ki tembel bahane arar, çalışkan çare arar.
0: Doğru.
1: Gerçekten de çok doğru. Yani çare arayacak soruyu sormak gerekiyor. Bahaneyi arayacak soruyu değil. Neden bu benim başıma geldi sorusu tembellerin sorduğu, işte aradığı.
0: Ama ben bundan nasıl sıyrılıp
1: bahane,
0: çıkabilirim?
1: Evet. Ama çalışkanın sorduğu o çareyi bulacak. Nasıl sorusunu sorarsak yaşadığımız zorluk, problem, bizi aşağı çeken şey her neyse onun açılımı da beraberinde gelecektir. Yani soruna takılıp kalmak değil, onun çözümüne yönelik gitmek gerekiyor diye düşünüyorum. Şimdi zamanımız da daraldı galiba. Bayramla ilgili birazcık bir şeylerden bahsedeyim. Özellikle şimdi bayram tatilindeyiz. Muhtemelen bizi dinleyenler arabalarında da dinliyor olabilirler. Evlerinde dinliyor olabilirler. Lütfen bayramlarda hemen paldır küldür bavulları toplayıp da kaçmasınlar.
0: Uzunluğundan kaynaklanıyor gibi geliyor.
1: Bayram uzun ama en azından birinci günü, ikinci günü evlerde kalıp en azından o eski mahalle kültürünü, en azından kendimize ait o kültürü yaşatabilelim.
0: Çalınan kapıyı açma.
1: Tabii yani ben çok iyi hatırlıyorum. Benim çocukluğumda Allah gani gani rahmet eylesin, arka tarafımızda bir tane

0: o güzellikleri paylaşmaları, hediyeleşmeleri biraz daha canlı tutmak lazım. Bayramlar güzelliği paylaşabilmek için tatil yerlerine birinci planda kaçmak için değildir. Yani tamam, uzun olması, işte ne bileyim 8 gün 9 gün olması, yaza gelmesi, işte ne bileyim Ramazan'dan çıktık, çok yorgunlar herkes, bir şey, herkesin bir mazereti, bir bahanesi var ama bu bahaneleri en azından ilk bir gün, iki gün biraz daha ertelemek gerekiyor. Biraz daha başkaları için de yaşamak gerekiyor. En azından
1: sadece kendimiz için değil. Evet.
0: Tabii o bayramın güzelliğini, manevi hazını yaşayabilmek adına biraz daha evimizde ya da durup ya da işte ziyaretler yapıp, hani tamam mesela şey de var, büyük şehirlerdekiler kendi memleketlerine, hani sıla-i rahim derler ya, kendi memleketlerine gidip orada tatilini, o tamam, aile büyüklerini ziyaret ediyor. Kendi memleketinden, köyünden olan
1: tatilden
0: sayılmıyor. Ama düşünsenize, şimdi rezervasyonu yaptırmış, otele gidecek ve otelde havuza girecek, çıkacak, denize girecek, çıkacak ve 4 günü, 5 günü, 6 günü o şekilde geçirecek. Evet. Bir de ondan sonra bir de o tatiller bir telaşlı oluyor. Tatile gidildiği zaman daha yorucu oluyor. Yani insan dinlenemiyor ki.
1: Özellikle trafik problemi giderken ve dönerken tabii, çok daha sıkıntılı bir durum.
0: Eve dönerken ya tatile mi gittik, çalışmaya mı gittik, ben de anlamadım diyor birçok insan. Yorgun bir şekilde eve dönüyorlar. Dingin bir şekilde dönmüyorlar ki. Dolayısıyla buna da dikkat etmek gerekiyor. İnsan ruhunu nerede dinlendirecekse, nerede dindirecekse ona göre tatil yapması lazım. Bir de özellikle minikler için anne babalara öneride, tavsiyede bulunacağım. Çocuklar şimdi bayram harçlıklarını topluyorlar. Toplayacaklardır da daha fazla. Özellikle o patlayıcı maddeleri, yanıcı maddeleri dikkat etsinler. Benim çocukluğumda başıma gelmişti. Hakikaten de çok üzücü bir olay. O torpiller, patlayıcılar, çatapatlar. Hakikaten bir de mesela şey de yapıyorlar çocuklar. Bilmedikleri için ya da akılları ermedikleri için sokaktaki sokak hayvanlarına zarar verecek şekilde işte kedilerin kuyruğuna bağlamak, kedilerin yuvalarına, işte kaldıkları yerlere bomba atmak, torpil atmak gibi. Ya bunları özellikle çocukların bilinçaltına kaydoluyor. Daha sonraki yıllarda da muhakkak bunlar ortaya çıkabiliyor. Şiddet yanlısı olabiliyor. Özellikle ben o çıtır pıtırlar diye atledilen o patlayıcılardan, yanan oyuncaklardan bir tanesinde parmağıma yapışmıştı da silkeliyorum o üzerindeki şeyden dolayı, kimyasal maddeden dolayı parmağıma yapışması
1: ayrılmıyor,
0: parmağım yanmıştı da. Yani açıkçası birçok çocuğun başına gelebilir. Özellikle ebeveynler, anneler, babalar buna dikkat etmeliler. Çocukların en azından daha koruyucu, daha kendi sağlıkları açısından, etraftakiler açısından da hani dikkat edilmesi lazım. Daha dengeli harcasınlar harçlıklarını, buna dikkat etsinler.
1: Yani sokağa bebeğine bırakıldıktan sonra nasıl olsa dışarıda diye aslında takibi bırakılıyor ya çocukların.
0: Evet.
1: Takip bırakmamak gerekiyor.
0: İşte mahalle kültürünün getirdiği bir dezavantajlardan bir tanesidir bu. Mahalle kültürü.
1: Mahallede ne olacak? Zaten tabii, herkes tanıdık.
0: Anne baba emin.
1: Daha çok küçük yerlerde, şimdi İstanbul için belki bazı semtlerde çocuklar hiçbir şekilde dışarıda oynamıyor.
0: Kesinlikle.
1: Ama çok sıklıkla dışarı çıkan, oynayan, çocuk sesi eksik olmayan mahallelerde hala var.
0: Tabii hala var. Kesinlikle var. İşte oralardaki anne babalar için söylüyorum.
1: Biraz daha
0: ben özellikle Anadolu'daki anne babalar için özellikle söylüyorum. Çocuklar harçlıklarını harcarlarken özellikle o bombalara, çatapatlara dikkat etsinler. Herkese hayırlı, güzel, bereketli, sevginin, hoşgörünün paylaşıldığı bir bayram olmasını temenni ediyorum.
1: Çok teşekkür ederiz hocam. Biz ayrılan sürenin sonuna geldik bugün. Ben Hande Karagöz. Ana kumanda masasında sevgili İsmail Sert vardı. Ben de herkese iyi bayramlar diliyorum.
2: Şu an TGRT FM'i dinliyorsunuz. Her zaman olduğu gibi. Bu ses

0: Kaçırılan Osmanlı 13. Bölüm. Radyoya uyarlayan ve yöneten Mehmet Köseoğlu. Seslendirme yönetmeni Yaşar Özdemir. Kayıt ve montaj Muhittin Sami Yaygıngöl. Program yönetmeni Bahattin Apak. İstanbul'un fethinden bir asır öncesi. 2. Osmanlı Sultanı Orhan Gazi dönemi. Orhan Gazi'nin oğlu Küçük Halil, Karaca Gazi'nin çiftliğinde eğitim almak maksadıyla bulunduğu bir sırada Bizanslı Albay Fedon tarafından kaçırılır. Maksatları İstanbul'u kuşatmış olan Osmanlılara karşı çocuğu koz olarak kullanmaktır. Bütün bunları düşünen Karaca Gazi, kendinde emanet bulunan çocuğu kurtarmak için hemen harekete geçerek Bizans'a gider. Bir an evvel çocuğu kaçıran Fedon'u yakalamak istemektedir. Bu arada Karaca Gazi'nin arkadaşı İbrahim, Ümran ismiyle sarayda muhafız alayına girmiştir. Diğer yandan Albay Fedon, çocuğu sakladığı manastırdan gizlice alarak Bizans'tan ayrılır ve izini kaybettirir. Bunun farkına varan Bizans sarayı, Fedon'u bulup hem çocuğu hem de Fedon'un gasp ettiği serveti almak için binbaşı Andrea'yı Cenova'ya gönderir.
1: Binbaşının gemiyle Cenova'ya hareket ettiği sırada albay yanında Orhan Gazi'nin oğlu Halil olduğu halde uzun bir yolculuktan sonra Viyana'ya varmıştı. Burada birkaç gün dinlendikten sonra önce Venedik'e ardından da Roma'ya giderek Vatikan'da kardinalliğe yükselen eski bir papaz dostunu ziyarete gitti.
2: Bu ne büyük sürpriz Albay Fedon. Ne arıyorsunuz burada?
3: Bizans'tan kaçtım Kardinal Hazretleri.
2: Kaçtınız mı? Neden kaçtınız?
3: Doğrusu şu ki sizi tanıdığım andan itibaren kendimde bir takım değişiklikler hissetmeye başladım. Uzun boylu düşündükten sonra Ortodoksluğun Hristiyanlığı tam temsil etmediğine karar verdim.
2: Yani Katolik olmaya mı karar verdiniz?
3: Evet efendim.
2: Ah, bu sözlerin beni pek sevindirdi albayım. En nihayet doğru yolu bulmuşsun. Yardımcım senin bir çocukla birlikte geldiğini söyledi.
3: Doğrudur efendimiz. Şu anda dışarıda oturuyor.
2: Peki kimdir o çocuk?
3: Bu çocuk Bizans İmparatoru'nun yeğenidir.
2: Ne? Sahi mi söylüyorsun?
3: Evet. Çocuk Bizans İmparatoru'nun yeğeni ve tahtın da varisidir.
2: Peki senin yanında işi ne?
3: Anlatayım efendim.
2: Kulaklarıma inanamıyorum. Neler yapmışsın sen albayım?
3: Bu çocuğu hayatımı tehlikeye atarak kaçırdım. Annesi Hristiyan bir prenses olduğu için bir yıldır kendisine Hristiyanlık telkini yapılmaktadır. Ona dedesinin adı olan Leon adını verdik. Şimdiki imparator evli değildir. Evlendikten sonra da bir oğlu olabileceğini hiç kimse bilemez. Bizans'tan kaçarken onu da beraberimde getirerek Papa Hazretlerine takdim etmeyi uygun buldum.
2: Peki buna neden lüzum hissettin?
3: Sizin terbiyenizde tam bir Katolik prensi olarak yetiştirileceğini düşündüm. Belli olmaz. Belki de günün birinde varisi olduğu Bizans tahtına geçebilir. O zaman ilk yapacağı şey kiliseleri birleştirmek. Bizans halkını da Katolik yapmak olacaktır. Böylece benim de Katolikliğe bir hizmetim dokunmuş olur.
2: Söylediklerin oldukça ilginç albayım. Evet, neden olmasın? Muhterem Papa Hazretlerinin bütün amacı kiliseleri birleştirmektir zaten.
3: Ben de öyle düşünmüştüm Kardinal Hazretleri.
2: Mesele son derece önemlidir. Ama bu iş benim yetki sınırlarımı aşıyor. Onun için durumu Papa Hazretlerine olduğu gibi anlatmam gerekiyor. Yalnız bir şey bilmeliyim. Senin buraya geldiğini bilen var mı?
3: Hayır muhterem Kardinal Hazretleri. Hiç kimse bilmiyor.
2: Güzel. Peki sen Roma'da mı yaşamak niyetindesin?
3: Hayır. Buradan Cenova'ya geçmek, oraya yerleşmek arzusundayım.
2: Peki para durumun nedir?
3: Tek kelimeyle berbat. Cebimde ancak birkaç altın var.
2: Anlaşıldı. Sen burada bekle. Ben hemen Papa Hazretleri ile konuşacağım. Bu konuda en doğru kararı ancak kutsal peder verebilir.
3: Haklısınız efendim. Siz Papa ile görüşürken ben de çocukla ilgileneyim.
2: Tamam.
3: Sıkılmadın ya Leon.
4: Bana Leon deme. Benim adım Halil.
3: Unut o ismi. Sen bugüne bugün bir prenssin. Ve adın da Leon. Nasıl? Beğendin mi burayı?
4: Neresi burası?
3: Vatikan.
4: Konuştuğun o kırmızı elbiseli süslü adam kimdi?
3: Kardinal. Büyük bir din adamıdır.
4: Papaz mı?
3: Elbette.
4: Ne konuştun onunla?
3: Seni konuştum. Senin bir prens olduğunu, önemli biri olduğunu söyledim.
4: Şimdi de buraya mı bırakacaksın beni?
3: Burası daha güzel değil mi?
4: Hayır. En güzel yer anamla babamın yanı.
3: Unut onları. Artık ne anan ne de baban var. Bundan sonra burada papazlarla yaşayacaksın. İleride güzel bir hayatın olacak.
4: Ne yaparsan yap. Eninde sonunda baban beni bulacak.
3: Hayır, bulamayacak. Seni kaçırdığımdan beri arıyor ama bulamadı. Sen de onları düşünmekten vazgeç artık. Yeni hayatına alışmaya bak Leon.
2: Albay Fedon, odama gelir misiniz?
3: Hemen geliyorum Kardinal Hazretleri. Papa Hazretleri ile görüşebildiniz mi efendim?
2: Görüştüm. Prens Leon'u alıyoruz. Seni de hemen Katolik olarak vaftiz edeceğim. Ayrıca Papa Hazretleri sana 500 altın vermek lütfunda bulundular. Bu parayla iyi bir iş tutabileceğini umarım.
3: Çok teşekkür ederim Kardinal Hazretleri.
2: Yalnız bir şey var albayım.
3: Nedir efendimiz?
2: Çocuğu bir daha görmeyeceksin. Onu buraya getirdiğini, burada olduğunu unutacaksın. Roma'ya da bir daha gelmeyeceksin. Anlaşıldı mı?
3: Anlaşıldı Kardinal Hazretleri. Ben buradan çıktıktan sonra bir daha da beni asla göremeyeceksiniz. Muazzam bir iş yaptım. Hem çocuğu Vatikan'a vererek para kazandım, hem de Bizans'tan intikamımı aldım. Cenova'ya gelerek de Karaca Gazi Osmanlı'dan binlerce mil uzaklaştım. Bir de şu Galata'dan binip de binbaşı tarafından indirildiğim gemiyi bulabilsem, en iyisi liman müdürlüğüne sorayım. Affedersiniz, adım Giovanni, tüccarım. Gümüş Yıldız gemisi ne zaman Cenova'ya gelir biliyor musunuz?
5: Gümüş Yıldız gemisi mi? O gemi bir ay önce Mısır'a gitti. Herhalde bir ay sonra burada olur. Niye sordunuz?
3: Hiç, mal gönderecektim de. Teşekkür ederim. Demek bir ay daha buradan ayrılamayacağım. Ne yapalım? Öyle olsun.
6: Petros.
7: Buyurun generalim.
6: Sana teslim ettiğim şu Osmanlı ile meşgul oluyor musun?
7: Evet generalim. Devamlı bir şekilde onunla ilgileniyorum.
6: Nasıl bir genç?
7: Çok sessiz ve itaatkar. Şarap da içmiyor. İşinden başka bir şeyle ilgilenmiyor. Onun bu halini diğer askerlere örnek olarak gösteriyorum.
6: Silah kullanmasını da öğreniyor mu?
7: Aman ne diyorsunuz generalim? Ona silah kullanmasını öğretmek haddimize mi?
6: Sen ne demek istiyorsun?
7: O her çeşit silahı hepimizden iyi kullanıyor. Hepimizden iyi at biniyor. Talimlerde görmenizi isterdim. Mesela atını 4 nala sürerken hızını hiç kesmeden yerden bir mendili kapabiliyor. Atın karnından, göğsünden fırıldak gibi dönüyor. Ama bizi en çok şaşırtan şey, atı 4 nala sürerken eğrinin üzerinde ayağa kalkması ve bu haldeyken çok zor vurulacak hedeflere okunu yapıştırması.
6: Bunu duyduğuma sevindim. Ya kuvveti nasıl?
7: En azından 10 kişiye bedel generalim.
6: Aristo da öyleydi. Anlaşılan bu genç de Osmanlıların suyundan nasiplenmiş. Peki saraydan çıkmak için hiç izin falan istedi mi?
7: Hayır, istemedi.
6: Onu bu yolda denemeli. Yarın günlerden pazar. Onu çağır. Akşama kadar izinli olduğunu söylersin. Bakalım ne yapacak.
7: Ayrıca peşine birini de takayım mı?
6: Elbette. Ama dikkat et, sezmesin. Kurnaz biri olsun. Tanımadığı biri yani.
7: Hiç merak etmeyin generalim.
6: Dönmeyecek olursa ondan faydalanamayacağımız anlaşılır. Bundan sonra ele geçti mi hemen öldürürsünüz.
7: Anladım efendim.
8: Talim öğretmeni durup dururken neden bana izin verdi şimdi? Bu sakın bir tuzak olmasın. Tabii ya. Karaca Gazi Bey'imle buluşup buluşmayacağımı anlamak için böyle yaptılar. Mutlaka peşime de birini takmışlardır. İşte şu. Şu uzun boylu olan. Saraydan çıktığımdan beri peşimde. Hiç farkında değilmişim gibi davranayım. Şişman Amerika'nın meyhanesine geldim. Kadının ağzını bir arayayım. Merhaba.
9: Birini mi aradın?
8: Evet.
9: Görüyorsun ki burada benden başka kimse yok. Herkes ayinde.
8: Benim aradığım kişi de burada. Yani sensin Marika.
9: Ben miyim? Sen de kimsin? Niçin arıyorsun beni?
8: Marika, beni tanımadın mı? İmran'ım ben. Aristo'nun yol arkadaşı.
9: İmran sen ha? Zindandan kaçtın demek. Hem de üzerinde saray muhafızlarına ait bir elbiseyle. Seni bir yakalarlarsa mahvolursun.
8: Sakin ol Marika. Zindandan falan kaçmadım. Üzerimdeki bu kıyafet de hakikidir. Çünkü ben saray muhafızı oldum.
9: Sahi mi söylüyorsun? İyi ama nasıl oldu bu?
8: Bunda şaşacak ne var ki? Benim işlediğim bir suç yok. Ben Bizans'a iş aramak için gelmiştim. General Phoebus de bana bu işi verdi.
9: İnanamıyorum. Sen Ariston'un arkadaşı değil misin?
8: Hayır değilim. Onun Bizans'a gitmekte olduğunu öğrenince beni de beraberinde götürmesini istemiştim. Aristo buralara geliyor mu?
9: Gelmiyor.
8: Hiç uğramadı mı?
9: Hiç uğramadı. Neden arıyorsun onu?
8: Ne de olsa yol arkadaşım. İyiliğini de gördüm. Sordum öylesine işte.
9: Hiç gelmiyor artık.
8: Beni buraya kadar getirdi. İyi bir iş bulmama sebep oldu. Bir teşekkür etmek isterdim kendisine. Sana uğrayacak olursa ona benden söz et. Çok rahat olduğumu, sarayda bulunduğumu haber ver. Kendisine teşekkür ettiğimi söyle.
9: Olur söylerim. Ama o kavgadan sonra bir daha meyhaneme uğrayacağını hiç sanmıyorum.
7: Nasıl? Tatilin iyi geçti mi? Dolaştın mı İmran?
8: Evet, limana indim. Şişman Marika denen kadının meyhanesine de uğradım. Aristo'nun uğrayıp uğramadığını sordum.
7: Neden aradın Aristo'yu?
8: Kendisine teşekkür etmek için. Beni Bizans'a kadar getirdi. Onun sayesinde şu anda sarayda muhafızım.
7: Anlıyorum.
8: Yoksa Aristo'yu bulmak, onunla konuşmak yasak mı?
7: Hayır, yasak değil. Bulursan konuşabilirsin tabii. Hem biliyor musun, bundan böyle artık yalnız pazar günleri değil, gün aşırı izin yapabilirsin.
8: Teşekkür ederim Petrus Usta.
6: İmran'ın doğru konuştuğuna ve samimi olduğuna emin misin Petrus?
7: Eminim generalim. Çünkü peşine taktığım adam da onun söylediklerini aynen doğruladı. İmran Marika'ya Aristo'yu sormuş. Bana da Aristo'yu bulursam onunla konuşmak yasak mı değil mi diye sordu. Ben de değil dedim.
6: İyi demişsin. Hele Aristo'yu bir bulsun. O sayede biz de onun tepesine binmiş oluruz.
7: Ben de aynı şeyi düşündüm ve Aristo'yu bulması için gün aşırı izin verebileceğimi söyledim.
6: Bu tehlikeli Osmanlı haydudunu ele geçirmenin tek yolu bu. Son zamanlarda bütün işlerimiz aksi gitti. Fedon Bizans'tan kaçtı. Hem de imparatorluk için hayati önemde bir kimseyi de beraberinde kaçırdı. Binbaşı onu bulmak için peşinden gitti. Hiç olmazsa şu Osmanlı'yı yakalamalı ki rahat ederim. Biraz olsun yüzümüz gülsün.
7: İmran, ortalık kararıncaya kadar izinlisin. Güneş batarken sarayda olmalısın.
8: Emredersiniz Petrus Usta. Dolaşırken Albay Fedon'a da rastlarsam onu da yakalayıp getireyim mi?
7: Çok iyi olur ama buna imkan yok.
8: Neden?
7: Albay Fedon Bizans'ta değil, kaçmış namussuz.
8: Nereye kaçmış ki?
7: Sanırım yabancı memleketlere. Binbaşı da onu yakalamak için peşinden gitmiş. Ama yabancı ülkelerde Albay Fedon'u nasıl bulacak?
8: Bu Fedon çok büyük bir suç mu işlemiş ki peşinden binbaşıyı gönderdiler?
7: Öyle olmalı. Kaçarken Bizans İmparatorluğu için son derece önemli birini de beraberinde götürmüş.
8: Kimmiş bu?
7: Bilmiyorum. Bir devlet sırrıymış. Her neyse, dediğim gibi karanlığa kalma.
8: Acaba Fedon'un beraberinde kaçırdığı kişi kim? Aman Allah'ım. Sakın bu Halil olmasın. Evet evet. Mutlaka Halil'dir. Vay namussuz vay. Bu haberi mutlaka beyime söylemeliyim. Ama nasıl? Önce şu peşimdekini atlatmalıyım. Çarşının içine girersem kalabalıkta kendimi kaybettiririm.

0: Allah'a şükür atlattım işte. Adam çarşı içinde kaybetti beni.
1: İbrahim.
0: Ha? Karaca Gazi Bey'im.
1: Hele şükür peşine takılan uzun boylu adamdan kurtulabildim.
0: Demek farkındaydın.
1: Elbette farkındaydım. Pazar gününden bu yana peşinizde dolaşıyorum. Herifi atlatmayı nihayet aklına getirebildin.
0: Benim sarayda olduğumu biliyordun demek.
1: Bilmez olur muyum? Elbette biliyordum.
0: Nereden öğrendin?
1: Zindan muhafızlarından biriyle arkadaşlık kurdum. Bir yolunu bulup seni kurtarmayı planlıyordum. O söyledi.
0: Bilsen seni gördüğüme ne kadar sevindim beyim.
1: Gel burada durmayalım. Birileri görmesin. Deniz kenarına yakın küçük bir aşçı dükkanı var. Üstelik tenha. Orada karnımızı doyurur hem de rahat rahat konuşuruz.
0: Tamam.
1: Bu arada başından geçenleri de anlatmaya bak.

0: Anlayacağın, seni ele geçirmek için beni yem olarak kullanıyorlar. Ama bu oyuna düşecek değilim. Bundan sonra zor bulurlar beni.
1: Ne demek istiyorsun?
0: Seni buldum ya, bir daha muhafız bölüğüne dönmem artık.
1: Hayır, olmaz. Senin saraya girmiş olman büyük bir fırsat. Bundan faydalanmak lazım. Bir süre daha sarayda kalman iyi olur.
0: Sen bilirsin beyim.
1: Yalnız aramızdaki bağı koparmayalım. Özellikle Albay Fedon'un nerede saklandığını öğrenmek zorundasın.
0: Ha sahi, söylemeyi unuttum. Bu Fedon Bizans'tan kaçmış.
1: Ne? Kaçmış mı?
0: Evet. Yabancı bir memlekete kaçmış. Hem de kaçarken Bizans için son derece önemli birini daha beraberinde götürmüş.
1: Sen neler söylediğinin farkında mısın?
0: Farkındayım tabii.
1: Kim söyledi bunu?
0: Muhafız subayı. Devlet sırrıymış. Binbaşı da onu kaçmış olduğu yabancı memlekette yakalamak üzere peşinden gitmiş.
1: Acaba doğru mu?
0: Yalan olması için bir sebep mi var? Binbaşının Bizans'ta olmadığını biliyorum. Sarayda yok. Bir yere gitmiş olduğunu söylüyorlardı.
1: Eğer bu doğruysa, eğer Fedon hakikaten kaçmışsa ve kaçarken de birini beraberinde götürmüşse bu kim olabilir biliyor musun?
0: Orhan Gazi'nin oğlu Halil mi?
1: Evet.
0: Bu benim de aklıma geldi beyim. Ama öyle bile olsa bunun önemini hala anlamış değilim.
1: Anlayamayacak bir şey yok. Bizans sarayı çocuğu Orhan Gazi beyimize karşı koz olarak kullanmak istiyor.
0: Yani sultanımızın akınlarını Bizans'a alma arzusunu frenlemek, durdurmak istiyorlar öyle mi?
1: Evet öyle.
2: Kaçırılan Osmanlı adlı oyunun 13. bölümünü dinlediniz. 14. bölümde buluşmak üzere, hoşça kalınız.

Yalan, bir yalan kadar gerçek her şey, ya da bir yalan kadar hiçbir şey. Yıllar önce para kazanmak için buradan gidişim ve para dışında her şeyi kaybetmek kadar yalan. Babamın öldüğü yalan ve senden arta kalan bomboş bir ev kadar yalan. Yalan, yalan. Bayram sabahı ailece yapılan sabah kahvaltılarını özlemdi. Kapıyı çalacak çocuklara bir gün evvelden hazırlanırdı hediye mendiller ve lokumlar. Mahalle arasına kurulan seyyar lunaparklar, macunlar ve pamuk helvalar. El öpenlere el öpenlerin çok olsun derdi büyükler. Ama onların çok olmayacaktı el öpenleri. Çünkü her geçen bayram biraz daha azalacaktı öpülen eller. Ve her geçen bayram biraz daha azalacaktı biten dargınlıklar. Bayram gelmiş kime ne anam garibem diye bir türkü duyulacaktı memleketten. Ve bayram bile bayram olduğuna pişman olacaktı belki. Ama yine de o türküyü dinleyerek eriyecekti yollar. Gurbetten sılaya bir yolculuk değildi bizimkisi. Bir ömürdü iki şehir arası, bir ömürdü iki ülke, hatta iki dünya arası. Hep bir gün bu hasret bitecek ve herkes köyüne geri dönecek diye süren, ama kimsenin hiçbir zaman köyüne dönemediği bir yolculuktu bizimkisi. Ha bu gece bayram gecesi, ha her gece bayram gecesi.

dilini ve dinini bilmediğimiz sabahlara uyanırım. Yabancı yüzler görürüm yabancı sokaklarda. Tanıdık acı oralar.

değişmekte sanır. Hasret, acı ve sevda iki ülke arası. Kapıkule'den sonrası düğün bayram havası. Yıllardır söyleyip durduğum hep, ben gurbette değilim anam, gurbet benim içimde şarkısı. Düğünler ve bayramlar memlekete taşındı önce. Sonra taşınmazlar arasına girdiler birer birer. Ne düğünler, ne bayramlar, ne çocuklar, ne de torunlar taşınır oldu. Günden güne yavaş yavaş eridi bir gün memlekete dönebilme dert. Ve yıllar geçti aradan. Adamın biri yıllar önce çocukluğunda bırakıp gittiği memlekete geri geldi. Ama hali garip. Dönüp de bulmamak vardı seni. Buralardan gitmiş olacağım aklımdaki son ihtimaldi. Son ihtimalli adresinin değişikliği. Şaka mıydı, kader miydi? Neden bomboş evimiz şimdi?

0: Radyo Tiyatrosu.
1: Harrani Hazretleri. Yazan İslam Gemici. Yapım Yönetim Niyazi Hancı. Oyunda rol alan sanatçılar: Spiker Mesut Mertcan, Harrani Hazretleri Sadrettin Kılıç, Mustafa Enver Seyidoğlu, Meryem Hanım Ruhsar Gültekin, Zekeriya Toygun Ateş, Derviş Kerem Yılmazer, Patrik Birinci Harranlı Timuçin Caymaz, Selahattin Eyyubi Adnan Biricik, Yusuf Bey Ulak Tuncay Halıcıoğlu, İkinci Harranlı Rıza Pekkutsal,

0: Evliyanın büyüklerinden Kays oğlu Hayat Hazretleri Urfa'nın Harran ilçesinde yaşadı. Bu sebeple Harrani ismiyle meşhur oldu. İhlası, cömertliği, dinine bağlılığı çok fazlaydı. Pek çok keramet ve yüksek hallerin sahibi olan Hayat bin Kays, Harran'da yaşayanlara İslamiyet'i anlatıyor, insanlar onun sohbetlerinde huzur buluyorlardı. Zamanının Halep Atabeyi olan Emir Nurettin Zengi ve Büyük Kumandan Selahaddin Eyyubi, Harrani Hazretlerini ziyaret ediyor, duasını alıyorlardı. Urfa Müslümanlar tarafından yeniden fethedilmişti. Ahaliden birçok kimse o mıntıkada yaşayan İslam alimlerinin hayatlarına bakarak Müslüman oluyorlardı. İslam ordusunun kazandığı zaferleri ve Müslümanların Anadolu'ya hakim olmasını hazmedemeyen İznik konsülündeki papazlar Müslümanları parçalamak için aralarına nifak tohumları ekmek istiyorlar ve kılık değiştirmiş casuslarını İslam topraklarına gönderiyorlardı.
1: Leon.
2: Buyurun Aziz Patrick.
1: Seni buraya niçin çağırdım biliyor musun?
2: Hayır efendimiz.
1: Şövalyelerimiz Kudüs'ü aldı. Ancak civar toprakları işgale bir türlü muvaffak olamıyorlar. Sebebi de Müslümanların kumandanı Salahaddin. Anadolu'da kılıç arslan, Filistin'de Salahaddin, ordumuza aman vermiyorlar. Meselenin halli için bizden yardım talep ettiler.
2: Evet efendimiz.
1: Konsülümüz karar aldı. Gözü pek bir adamımız önce Halep'e gidecek, orada Urfa Fatihi Sultan Nurettin'i gizlice öldürecek. Çünkü Selahaddin'e asker ve silah desteği sağlayan odur.
3: Patrik elindeki hançeri niye masaya vuruyor acaba?
2: Peki sonra efendimiz?
1: Sonra ordugaha gidip Selahaddin Eyyubi'yi öldürecek. Bunun için de seni seçtik Leon. Sen Türkçeyi ve Arapçayı iyi konuşuyorsun. Ha, bu vazifeyi başarırsan 10.000 altında mükafat vereceğiz.
3: 10.000 altın mı?
1: Evet. Lazım olan kıyafet değişikliğini yaparsın. En kolay derviş kılığına girersin. Müslümanlar dervişleri hem sever hem de sayarlar. Böylece Müslümanları aldatman daha kolay olur. İsmini de Aslan olarak değiştir.
2: Herhalde bir an evvel yola çıkmamı arzu edersiniz efendim.
1: Elbette. Yalnız çok dikkatli ol. Senden güzel haberler bekliyorum. Sana güveniyorum. Bütün Hristiyan dünyası senin kahramanlığından bahsedecek. Bunun ne demek olduğunu anlarsın.
2: Endişeniz olmasın muhterem Patrik. Leon'u göreceksiniz. Emrinizi en iyi şekilde yerine getireceğim.
1: Şayet Leon muvaffak olamazsa o zaman halimiz harap. Senin de idrak ettiğin gibi vazifen çok mühimdir. Suikastı başardıktan sonra hemen Kudüs'e git, gemiyle Bizans'a dönersin.
2: Evet efendim, çok iyi anladım. Artık bana müsaade.
1: Leon!
2: Başka bir emriniz mi vardı efendim?
1: Elimde tuttuğum bu hançeri de sana veriyorum. İşine çok yarayacak. Ha, ucuna dikkat et, bir yerini çizdirme. Çünkü ucundaki zehir bir atı bile öldürecek güçtedir. Al bakalım.
2: Teşekkür ederim. Dikkat edeceğim efendim.
1: Hadi hiç vakit kaybetme. Düş yola. Şu altınları da al. Lazım olur.

0: bebeğim. Hadi uyu yavrum.
1: Bebeğin nesi var, hasta mı?
0: Ne bileyim, bir türlü uyumuyor. Ateşi var.
1: Belki de susamıştır, biraz su versene.
0: Su mu kaldı? Olanı da biraz önce kullandık.
1: Peki kuyuda da mı yok? Neyse, ben gidip bir baksam.
0: Akşam üzeri ben olan suyu çektim, onu da harcadık.
1: Keşke birazını ayırsaydın.
0: Nasıl ayıracaktım? Yemek yemeyecek miydik, su içmeyecek miydik? Bir damla suyu bile boşa kullanmıyorum.
1: Haklısın Meryem, elden ne gelir ki? Ver şu yaramazı bana, ateşine bir bakayım. Zavallı yavrum, cayır cayır yanıyor.
0: Ne olacaktı ya? Hem sıcak hem kuraklık üst üste geldi. İnşallah daha da kötü olmaz.
1: Allah korusun. Meryem?
0: Ne var?
1: Yavrumun nefes alışı zayıfladı. Baksana, yüzü de mosmor kesildi.
0: Aman Allah'ım, ne yapacağım?
1: Sakin ol, sakin ol. Bahçeye mi çıkarsak? Açık hava iyi gelir.
0: Nasıl sakin olurum? Yavrum elden gidiyor. Ay yavrum bebeğim, ne olur kendine gel.
1: Herhalde yüksek ateş yüzünden kendinden geçti.
0: Ne yapacağız? Bebeğim, canım.
1: Telaşlanma, telaşlanma Meryem. Ben dergaha bir gitsem, belki orada su bulunur.
0: Bak, tekrar ağlamaya başladı. Sen çabuk dergaha gidip su bul.
1: Hayırdır inşallah.
0: Gecenin bu vaktinde kim ola ki?
1: Sen çocuğu al, kapıyı ben açarım.
2: Selamünaleyküm. Hayırlı geceler.
1: Ve aleyküm selam. Hocam buyurun.
2: İçerisi müsait mi evladım?
1: Bir dakikanızı istirham ederim efendim.
3: Kimmiş gecenin bu saatinde gelen?
1: Harrani Hazretleri geldi. Hadi çabuk ol.
3: Gecenin bu vaktinde ne işi var ki?
1: Affedersiniz hocam. Biraz beklettim. Ev hali işte. İçeri buyurun.
2: Bir sıkıntınız mı var oğul? Bebeğiniz ağlamakta. Hayırdır?
1: Efendim, hastalanmış da onun için ağlamakta. Malumunuz hem hava çok sıcak hem de su yok.
2: Hele sen bebeği buraya getir. Kısmete bak. Kırbamda zemzem suyu var. Biraz zemzem içiyoruz. Cenab-ı Hak bu vesileyle şifa verir inşallah.
1: Hemen getireyim. Meryem, bebeği bana ver.
3: Ne yapacaksın hasta bebeği?
1: Harrani Hazretleri bir görmek diler.
3: Aman ha, çocuğu o ihtiyarın kucağına verme. Sonra düşürür düşürür.
1: O ne biçim konuşma, sen bebeği bana ver. Allah'ım bana sabır ver.
3: Al, aman dikkatli tut.
1: Peki peki.
2: Bebeği getirdim efendim. Sen şu kırbayı tut bakayım. Ver bakalım şu küçük günahsızı bana. Oh, maşallah pek de sevimli.
1: Buyurun hocam.
2: İnşallah rahat bir şekilde uyur. Cenab-ı Hak nazardan muhafaza buyursun. Salih bir evlat eylesin.
1: Bebeğe bak. Akşamdan beri ağlaması durmuyordu. Harrani Hazretlerinin kucağına gidince nasıl da sakinleşti.
2: Mustafa, zemzemden biraz ver de bebeğe içirelim. Al bakalım yavrum. Hadi iç biraz. Maşallah. Maşallah. Ya Rabbi, şu masum yavruya şifa nasip eyle.
1: Amin.
2: Allahu Teala Kevser suyundan içmeyi de inşallah nasip eyler. Mustafa, al bakalım bu sevimli yavruyu.
1: Allah razı olsun efendim. Siz gelmeseydiniz ben ne yapardım?
2: Sabırlı olmak lazım oğul. Çocuktur. Hastalanır da, iyileşir de. Her şey Allahu Teala'dan. Veren de o, alan da.
1: Müsaade ederseniz ben bebeği annesine götüreyim. Aman ya Rabbi, yavrumun ateşi düştü. Sanki hiç hastalanmamış gibi.
2: Hadi, hadi götür. Annesini fazla merakta bırakma.
1: Al bakalım Hatun. Bebeğin uykusu geldi.
3: Ver. Ateşine bir bakayım. Bunun ateşi düşmüş.
1: Hanım, bu işlere akıl sır ermez. O Allah'ın veli bir kulu.
2: Verdin mi Mustafa evladım?
1: Evet efendim, mışıl mışıl uyuyor.
2: Mustafa evladım, şunu unutma ki bizler her an imtihandayız. Hastalıkta da sağlıkta da. Anası çocuğunu ne kadar dövse azarlasa, çocuk yine döner anasına sarılır. İnsan da Rabbine karşı böyle olmalıdır. Gelen musibetlerin nimet bilmeli. Cenab-ı Hakk'a daha çok dua etmeli. Emirlerinden asla dışarı çıkmamalıdır.
1: Hocam, evimiz huzur buldu. Bütün sıkıntılarımız dağıldı. Elhamdülillah rahatladık.
2: Allah-u Teala sonumuzu hayırlı etsin evladım. Ben müsaade istiyorum. Misafirliğin makbul olanı kısa olanıdır derler.
1: Estağfurullah efendim, şeref verdiniz. Ne diyeceğimi bilemiyorum.
2: Tekrar geçmiş olsun. Hadi, hayırlı geceler.
1: Teşekkür ederiz, zahmet ettiniz. Efendim, müsaade buyurursanız eve kadar ben refakat edeyim size.
2: Nasıl geldiysem öyle de gitmek isterim.
1: Nasıl isterseniz efendim. Güle güle efendim. Güle güle.
3: Gitti mi?
4: Evet. Hanım, gördün mü? Hocam nasıl da yetişti. Allah'ın izniyle sıkıntımızı giderdi.
3: Zaten çocuğun ateşi çok değildi ki. İyileşiciyi varmış. Hemen şu bu sebebe bağlıyorsun.
4: Nasıl böyle düşünebilirsin? Daha biraz önce yaşadığımız Harrani Hazretlerinin bir kerametiydi. Hmm. Fakat illa da anlamak istemiyorsan ben ne diyeyim?
3: Aman sen de. Madem dediğin gibi büyük bir insan, o zaman niye bu kuraklık musibeti üstümüzden kalkmıyor? Hadi buna cevap ver.
4: Harranlılar defalarca yağmur duasına çıktılar. Ama bir kere bile Hayat bin Kays'a gelip efendim bizimle beraber yağmur duasına çıkar mısınız diye teklifte bulundular mı?
3: Ne bileyim ben?
4: Ben söyleyeyim. Bulunmadılar. Üstümüze dolaşan bu musibete hocam büyük bir sabır göstererek tahammül ediyor. Fakat biz onun gibi olamıyoruz. Günahlarımıza kefaret olacak bir sıkıntıya bile katlanamıyoruz.
3: Günahlarımıza kefaretmiş. Sıkıntı sıkıntıdır. Değişik manalar çıkarmanın ne alemi var?
4: Meryem.
3: Ne var?
4: Sen son zamanlarda çok değiştin. Yeni Müslüman olduğumuz sıralarda hiç de böyle konuşmazdın. O zamanlar daha dikkatliydin. Şimdi bir derdin mi var?
3: Ne derdim olacakmış?
4: Ne bileyim ben, sanki benden bir şeyler saklar gibisin. Bebek doğduktan sonra da bazı davranışlarından pek memnun değilim doğrusu.
3: Ne demek istiyorsun sen? Elimden geleni yapıyorum ya.
4: Hanım, elimden geleni yapıyorum demek olmaz. İbadet her şeyden önce gelir. Cenab-ı Hak hidayet eyledi, Müslüman olduk. Bu nimetin kıymetini bilmeliyiz. Yoksa maazallah.
3: Of, bir yandan ev işleri, bir yandan bahçenin işleri. Son günlerde de bebekle uğraşıyorum. Söyle, hangi birine yetişeyim?
4: Eğer bütün mesele buysa kolay. Yarından tezi yok, bağda ve bahçede çalışacak bir yardımcı bulurum. Senin de işlerin hafifler. Böylece bir mazeretin de kalmaz.
3: Benim uykum var, yatmaya gidiyorum.
4: Eskiden hiç de böyle değildi. Allah'ım, yüce Allah'ım, sen bana sabır ver. Meryem'i saliha hanımlardan eyle.
1: Güneş iyice alçaldı. İkindi namazını daha kılmadım. Kuyuya bir bakayım, inşallah su vardır. Kovayı kuyuya saktayım, bismillah. Bu kuraklık canımıza tak didirtti. Eğer bir müddet daha böyle devam ederse perişan olacağız. Neyse, kovayı çekeyim hele. Yarım kova su çıktı, şükürler olsun Allah'ım. Hemen abdest alıp namaza durayım. Tarafa doğru gelen biri var. Hayırdır inşallah, yabancıya benziyor.
5: Selamun aleyküm.
1: Ve aleyküm selam.
5: Garip bir yolcuyum. Burada biraz istirahat edebilir miyim?
1: Memnuniyetle. Tabii ki. Buyur şöyle, ağacın altına otur.
5: Amma da yorulmuşum. Bu adam saf birine benziyor. Bakalım bir şeyler öğrenebilecek miyim?
1: Uzun yoldan gelmişe benzersin.
5: Öyle. Buralarda müthiş bir kuraklık var herhalde. Kurumuş derelere ve kuyulara rast geldim. Sabahtan beri bir yudum su içmedim. İçim yanıyor susuzluktan.
1: Suyumuz çok az ama misafire ikram etmemek de olmaz. Al, buyur, şu kovadaki suyu iç.
5: Çok makbule geçecek.
1: Dervişler gibi giyinmişsin. İsmini bağışlar mısın?
5: Aslan.
1: Anladım, Türkmensin herhalde.
5: Evet. İyi iyi. Beni Türkmen zannetmesi çok iyi. Bu numara tutacak.
1: Yolculuk nereye?
5: Konya'dan gelip Halep'e giderim. Buralarda fazla duracak değilim. Gece kalabileceğim bir yer var mıdır? Çok yorgunum.
1: Hmm. Şu karşıda gördüğün dergâhta kalabilirsin.
5: O halde vakit kaybetmeden dergâha gidelim.
1: Hadi bismillah.
5: Eyvah, hançerim düştü.
1: Yere bir şey düşürdün. Aa, bu bir hançer.
5: Bu benim hançer.
1: Bunu niye taşıyorsun ki? Hem bir dervişin hançer taşıdığına ilk defa şahit oluyorum.
5: Malumun yollar pek tekin değil. Ben de tek başıma seyahat ediyorum. Bu sebeple bu hançer...
1: Doğru, haklısın. Hele son günlerde Haçlı çapulcularının bu taraflarda göründüklerine dair haberler duyuyoruz. Sen de işittin mi?
5: Evet, işittim. Fakat onlara hiç rast gelmedim.
1: Ya, demek rastlamadım. Hadi beni takip et, dergaha gidelim.
5: Aynı tahmin ettiğim gibi bu adam çok saf.
1: Zaten bizim buralara Haçlı eşkıyaları gelmezler.
5: Yakında görürsün neler olacak. Bütün Anadolu Hristiyanların eline geçecek. Ahmak herif. Haklısın. Çünkü buralar İslam beldesi. Askerler var, muhafızlar var.
1: Doğru. Ancak sen derviş olduğun için iyi bilirsin. Buraların manevi koruyucusu ve sultanı var.
5: O mübarek zat kim? İsmi nedir?
1: Hayat bin Kays Hazretleri.
5: Yoksa Harrani Hazretleri diye meşhur olan zat mı?
1: İyi bildin. Biraz sonra o gönül sultanıyla karşılaşırsın inşallah.
5: Şu arkasındaki kalabalıkla dergaha giren o mu?
1: Evet, ta kendisi.
5: Ya, senin namını çok duydum Hayat bin Kays. Nihayet karşılaşacağız. Ya peşindekiler?
1: Talebeleri. Ben de talebesi olmakla şereflendim. Hadi derviş, adımlarımızı hızlandıralım yoksa ilk tekbire yetişemeyeceğiz.
5: Hadi.
6: Eşhedü enne Muhammeden Resulullah. Eşhedü enne

0: Hocam.
1: Mustafa. Buyur evladım.
0: Estağfurullah. Bir şey arz edecektim.
1: Ha, dur hele dur. Önce torunumuzun sıhhati nasıldır ondan haber ver.
0: Cenab-ı Hakk'a şükürler olsun efendim.
1: Hanım nedir? Kızımız da iyi mi?
0: Sağlığınıza duacıdır.
1: Bir sıkıntısı yok ya?
0: Yoktur efendim.
1: Mustafa evladım. İyi Müslüman hanımını ve aile efradını kötülüklerden koruyandır. Hem kendini hem de çoluk çocuğunu cehennem ateşinden uzak edesin. Bizim vazifelerimizden birisi de budur.
0: Haklısınız hocam. Şükürler olsun Rabbimize ki bizi İslamiyet'e şereflendirdi. Elhamdülillah.
1: Senin bir yardımcıya ihtiyacın yok mudur?
0: Vardır efendim.
1: Hanımının artık bağ bahçe işlerinde sana yardım etmesi doğru değildir.
0: Allah Allah. Daha ben bahsetmeden Harrani Hazretleri kalbimden geçini anlayıverdi. Elbette peki efendim.
1: Zekeriya.
2: Buyurun hocam.
1: Yarından itibaren Mustafa kardeşine yardımcı ol. İşlerini kolaylaştır.
2: Nasıl uygun görürseniz efendim.
0: Allah razı olsun hocam. Bahtiyar elediniz bizi.
1: Bizim vazifemiz Müslümanların işlerini kolaylaştırmak, elimizden geldiğince sıkıntılarını hafifletmektir evladım. Sevgili ve şerefli Peygamber Efendimiz bunu en iyi şekilde yapmış. En güzel örnek odur. Bütün düşüncemiz, endişemiz Peygamber Aleyhisselam'a benzemek olmalıdır. Onun yolunda olmak ne güzel, ne hoş. Mustafa, evladım. Yanında oturan derviş ahbabın mı? Mehtabın ziyasında yüzünü seçemedim.
0: Bir Türkmen derviş efendim. İsmi Aslan. Halep'e gidiyormuş. Konaklayacak bir yer arıyordu. Ben de dergaha getirdim.
1: Ya, derviş, aramıza hoş geldin.
2: Hoş bulduk.
1: Peki Halep'e niçin gidiyorsun?
2: Vazifeliyim üstadım. Yapmam gereken bir iş vardı da.
1: Demek vazifeli. Ama niye vazifeli? Peki derviş, arkadaşlar sana yatacak bir yer gösterirler. İnşallah memnun kalırsın.
0: Efendim, şayet bana müsaade ederseniz.
1: Peki oğul, hadi evine git. Misafiri merak etme. Yarın Zekeriya sana yardıma gelir. Hayırlı geceler evladım.
2: Hayırlı geceler.
0: Hayırlı geceler. Hayırlı geceler.
1: Zekeriya, misafir veli nimetimizdir. Dervişe yatacak bir yer hazırlayın. Rahat etmesini temin edin. Hizmette kusur etmeyin sakın.
2: Peki hocam.
1: Ben dergahtaki odama çekiliyorum. Hepinize hayırlı geceler.
2: Hayırlı geceler. Hayırlı geceler.

Hayırdır inşallah. Allah Allah. Binlerce kişilik haçlı sürüsü ehli İslam'a hücum ediyorlar. Aman Allah'ım. Oh, affet Allah'ım. Kalk ey hayat. Kalk da halini acı. Bir de haranda seni iyi insan olarak tanıyorlar. Ben iyiysem kötü nasıl olur acaba? Mücahitler aç susuz cihad ederken ben ne yapıyorum? Kalk, kalk hadi aklını başına topla. Yatmanın sırası mı? Oh Allah'ım. Azgın nefsimin elinden sana sığınırım, affet beni. Kainatın efendisi sevgili peygamberimiz Muhammed Aleyhisselam hürmetine, onun nurlu yolunda giden eshab-ı kiram hürmetine, alimler, evliyalar, şehitler ve gaziler hürmetine, herkes yataklarında uyurken insanların küfür karanlığından kurtulmaları için, İslamiyet'te şereflenmeleri için, Serhat boylarında canlarını seve seve feda eden mücahitlere yardım etle ya Rabbi. Onları galip eyle, düşmanlarını perişan eyle. Haçlı sürülerine karşı cihad eden Selahaddin Eyyubi ve askerlerini muzaffer eyle ya Rabbi. Muzaffer eyle.

0: Ne dersin?
1: Ben daha yorulmadım ki.
0: Doğru dersin de vakit öğleye yaklaştı. Unuttun mu yoksa bugün Harranlılar yağmur duasına çıkması için hocamızın yanına geleceklerdi.
1: Aa evet. Nihayet anladılar. Bu insanlar ne tuhaf Mustafa kardeşim. Ne zaman ki çaresiz kaldılar, o zaman hatırladılar hocamızı.
0: Sorma Zekeriya. Bak bak, Harranlılar dergaha doğru gidiyorlar.
1: Aa, epeyce de kalabalıklar. Çoluk çocuk gelmişler.
0: Tez biz de gidelim, cemaate katılalım hadi.
1: Gidelim. Fakat biz yokken davarlara kim göz kulak olacak? Etrafa dağılmasınlar.
0: Endişelenme Zekeriya kardeş. Köpeğim Çomar dağılmalarına mani olur. Çok iyi terbiye edilmiştir.
1: Peki öyleyse. Hadi gidelim. Senin derviş de hocamızın yanında. Daha gitmemiş.
0: Pek acelesi yok gibi. Belki de burayı çok sevdi.
1: Herhalde.
2: Hoş geldiniz ey Harranlılar. Buyurun. Sizi dinliyorum.
3: Ey Hayat bin Kays, ey Allah'ın sevgili kulu.
2: Estağfurullah, estağfurullah.
3: Haftalardır çektiğimiz sıkıntıyı biliyorsun. Susuzluktan bizar olduk. Derelerimiz kurudu, kuyularımızın suyu çekildi. Ne olur Allah rızası için dua et de bu musibet üstümüzden kalksın. Artık dayanacak halimiz kalmadı.
4: Dudaklarımız kurudu, takatimiz kesildi. Ey efendim, hepimiz acınacak duruma düştük. Acaba günahlarımız çok, harama mı meylettik diye defalarca tövbe ettik. Allah rızası için kurbanlar kestik, sadaka dağıttık, gene de yağmur yağmadı.
2: Kardeşlerim, insanların Allahu Teala'dan gelen nimetlere nail olamamaları, ondan yüz çevirmeleri sebebiyledir. Yüz çeviren elbette bir şey alamaz. Ağzı kapalı bir kaba nisan yağmuru dolmaz. Evvela şunu söyleyeyim. Hepiniz samimiyetle günahlarınıza, hatalarınıza tövbe ediniz.
5: Evet, tövbe ettik, tövbe ettik.
2: Madem ki hepiniz samimiyetle tövbe ettiniz, o halde şimdi hep beraber yağmur yağması için dua edelim. İnşallah Cenab-ı Hak dualarımızı kabul buyurur.
3: İnşallah.
2: Hadis-i şerifte dua etmek ibadettir buyuruluyor. Kabul olmazsa bile sevap hasıl olur.
6: Bu Müslümanları anlamakta zorluk çekiyorum. Sıkışınca işlerini halletmek için dua ediyorlar. Dua etmekte ne hal olur ki? Leon,
7: Leon, sana ne? Ne yaparsa yapsınlar, boş ver.
2: Her şey ölünce anlaşılacak. Dünya hayatı bir hayaldir Harranlılar. Hayaldir. İş işten geçmeden dua edin. Dua edelim.
6: Sanki benim düşündüklerimi anlamış gibi konuşuyor. Ne biçim adam bu?
2: Kardeşlerim, bir nimetin kıymeti takdir edilmezse, bilinmezse Allah alır. Kur'an-ı Kerim'de Cenab-ı Hak, verdiğim nimetin kıymetini bilirseniz, şükrederseniz arttırırım. Eğer verdiğim nimetin, iman nimetinin, İslam nimetinin, sıhhatinizin kıymetini bilmezseniz elinizden alırım. Sonra çok azap yaparım buyuruyor. Harranlılar, komşular, mühim olan nimeti elden kaçırmamaktır. Herhangi bir sebeple kaçtıysa o zaman tövbe istiğfar ile yalvararak dua etmelidir. Resulullah Aleyhisselam'ın sünnetine uyarak yağmur duası için sahraya çıkacağız. Şunu bir defa daha hatırlatayım.
3: Buyurun efendim.
2: Kadınlar erkeklerden ayrı dursunlar. Eğer aranızda gayrimüslimler varsa onlar topluluktan ayrılsınlar.
8: Ey cemaat! Harrani Hazretlerinin sözlerini işittiniz. Kadınlar ve çocuklar topluluğun arkasına geçsin. Şayet Müslüman olmayanlar varsa onlar da lütfen buradan uzaklaşsın.
6: Şuna bak hele. Müslüman olmayanların sahraya gelmemesini istiyor. Nasıl olsa benim Hristiyan olduğumu bilmiyorlar. Ben de gidip göreyim bakalım nasıl yağmur yağdıracaklarmış. Hayat bin Kays bana nasıl da bakıyor. Sakın benden şüphelenmesin. Yok canım, yok. Sadece evhamlanıyorum. Ama ya Mustafa bende hançer olduğundan bahsetmişse... Ne olur ne olmaz. Harran'dan bir an evvel ayrılmalıyım.
2: Derviş.
6: Buyurun.
2: Sen misafirsin.

0: Gardaka.
1: Ben mi? Peki. Ben anlamıştım zaten. Bu ihtiyarda bir iş var diye anlamıştım. Fakat hiç de açık vermedim tabii.
0: Sahraya çıktığımızda önce iki rekat namaz kılacağız. Daha sonra hep beraber dua edeceğiz. Hadi buyurun gidelim. Haranlılar, beni büyük bildiniz. Dua etmemi istediniz. Allahü Teala hüsnü zannınıza beni layık eylesin. Yaptıklarımı kendimden bilmekten de muhafaza eylesin.
2: Günlerdir kapısı çalınmayan mübarek hocam yine de komşularının hakkında iyi düşündüğünü söylüyor Zekeriya kardeş.
3: Bu da hocamızın ne kadar büyük olduğunu göstermiyor mu Mustafa kardeş?
2: Sorma.
0: Kardeşlerim, dünya sıkıntı yeridir. Hakiki rahat etme yeri ahirettir. Hem burada rahat hem ahirette rahat olmaz. Bizim vazifemiz isyan etmeden bu sıkıntıları atlatabilmektir. Bir Müslümana dert ve bela gelirse bunlar iki şeye sebep olur. Günahı varsa affolmasına, yoksa ahiretteki derecesinin yükselmesine sebep olur. Allahü Teala bir kulunu çok severse ona dert ve bela verir. Böylece affedilmesi çok olur. Dert, bela, günahın çok olmasını değil, affın çok olduğunu gösterir. Yağmur yağsa da, yağmasa da, sıkıntıda da, rahatlıkta da hamd edelim, sabredelim. İmtihanda olduğumuzu unutmayalım. Nasıl olsa bu günler geçecek. Dün geçmedi mi? Bugün de bu sıkıntılar da geçecek. Yalnız sabredenler ve hakiki kul olanlar, Allah rızasını düşünenler kazanacaktır.
2: Zekeriya, hocamız bugün üzgün gibi.
3: Ah, şu insanlar yok mu? Yanı başımızdaki nimeti göremiyor, anlayamıyorlar.
2: Bak, bak, bak hocam ellerini kaldırdı, duaya başlıyor.
0: Allah'ım, büyük yalnız sensin. Sen öyle büyüksün ki büyükler ve küçükler sıkışınca ancak sana yalvarır. Ancak sana yalvaran muradına kavuşur. İlahi, herkesi sıkıntıdan kurtaran yalnız sensin. Bizi dünyada ve ahirette sıkıntıda bırakma. Muhtaçlara her şeyi gönderen yalnız sensin. Dünyada ve ahirette hayırlı, faydalı olan şeyleri bize gönder. Dünyada ve ahirette bizi kimseye muhtaç bırakma.
4: Amin.
0: Ya Rabbi, bize faydalı bir yağmur ver. Bizi rahmetinden ümit kesenlerden eyleme.
4: Amin.
0: İlahi, beldemizdeki ve diğer beldelerdeki insanları açlık, yoksulluk ve darlıktan kurtar. Allah'ım, ekinlerimizi bitir.
4: Amin.
0: İlahi, senden mağfiret diliyoruz. Çünkü hakiki bağışlayıcı hiç şüphesiz sensin. Bize bereketli yağmur ihsan eyle ya Rabbi.
4: Amin.
0: Allah'ım, yağmur ihsan eyle.
4: Amin.
2: Amin ya Muin.
3: Mustafa kardeş, bak kuzeyden bulutlar geliyor.
5: Ey cemaat, görüyor musunuz yağmur bulutları?
6: Cenab-ı Hakk'a şükürler olsun. Şükürler olsun.
7: Bulutlar. Yağmur geliyor.
2: Hocamın duası kabul olundu. Yağmur bulutları toplanıyor.
0: Evliyanın büyüklerinden Malik bin Dinar Hazretleri, bulutlar toplandığında halk yağmur yağacak diye sevinir. Bense başımıza taş yağacak diye korkarım buyurmuştur. Biz de aynı korkuyu bütün şiddetiyle hissediyoruz.
4: Yağmur, yağmur, yağmur, yağmur, yağmur, yağmur.
0: Elhamdülillah. Zekeriya, Mustafa, hadi dergaha dönelim.
2: Peki efendim, peki efendim. İyice ıslanmadan gidelim.

0: Elhamdülillah dergaha vardık.
1: Epeyce ıslandık. Elhamdülillah. Toprak da biz de suya hasrettik.
0: Zekeriya.

0: hoş gelsin, sefa gelsin. Mustafa.
1: Efendim.
0: Misafirlerimize yiyecek bir şeyler getir.
1: Derhal hocam.
2: İster Halep'te olsun, ister burada. Elime düşeceksin Selahattin. Bakalım seni kim kurtaracak hançerimden.
3: Zahmet buyurmayın efendim.
0: Zahmet değil, rahmet olur inşallah.
4: Dervişin birden gözleri parladı.
2: Efendim, buraları pek sevdim. Bir müddet daha kalmama müsaade eder misiniz?
4: Gitmek için can atarken niçin karar değiştirdi ki?
0: Elbette, istediğin kadar kalabilirsin oğul. Kapımız herkese açık.
2: Teşekkür ederim, sağ olun. Bir istirhamım daha olacak.
0: Buyur.
2: Uzun yoldan geliyorum, param da bitti. Acaba çalışıp nafakamı kazanacağım
0: bir... Sen de Zekeriya ile beraber Mustafa'nın bağında bahçesinde çalışabilirsin.
2: Çok sağ olun, size minnettarım.
0: Estağfurullah. Müslüman olan Müslüman kardeşini sever, ötekilerine de açır. Allah hidayet versin diye dua eder. Derviş, Allah hidayet versin.
2: Benden şüpheleniyor mu acaba? Niye böyle söyledi? Adam sen de ne tuhaf adamsın. Güçlü kuvvetli koca Leon neler düşünüyor? Hadi hadi boş ver. Bugün de çok yorulduk. Zekeriya, şu suyu versene. Çok susadım.
1: Buyur, al iç.
2: Sağ ol. Susuzluğa dayanmak ne zormuş.
1: Ya.
2: Selahattin Eyyubi ne zaman gelecekmiş biliyor musun?
1: Bilmem. Herhalde birkaç güne kalmaz. Selahattin Eyyubi çok da cömerttir ha. Gelirken bir sürü hediyeler getirir. Fakat hocam ondan daha fazla cömerttir. Kendisine verilen hediyeleri hemen Harranlılara dağıtır. Ayrıca da onlar için dua eder.
2: Ne güzel. Ben cömertliğini pek görmedim ya. Cömertmiş. Ama da bağlılar hocalarına.
1: Aa, bak Mustafa buraya geliyor. Kolay gelsin.
5: Selamün aleyküm.
1: Ve aleyküm selam.
5: Neredeyse gün batmak üzere. Bu kadar çalışma yeter artık, biraz dinlenin.
1: Madem öyle biz de yarın devam ederiz.
2: Epeyce yorulmuştuk zaten.
5: Allah Allah, Meryem bahçeye çıkmış çamaşır asıyor. Hem de saçı başı açık. Neyse ki dervişle Zekeriya'nın sırtları eve dönük. Hemen eve gitmeliyim.
1: Bana müsaade, eve gitmem lazım. Ben sana ne diyeyim Meryem? Defalarca ikaz ettim bu şekilde dolaşma diye. İyi söyledim anlamadı, kötü söyledim anlamadı. Ya Rabbim tövbe. Yuvamızı perişan edecek diye korkuyorum. Allah'ım bana sabır ver. Meryem'i de ıslah eyle. Meryem.
6: Efendim.
1: Gir içeri çabuk.
6: Ne oluyor sana be? Ne öyle hışımla geliyorsun?
1: Daha konuşuyor musun? Gir içeri dedim sana.
6: Görmüyor musun? Elimde iş var.
1: Şimdi sırası mı? Sağına soluna bir baksana, insanlar var. Sense evin içinde misin gibi giyiniyorsun.
6: Bırak konumu. Deli misin nesin? Dur sürükleme beni.
1: Yetti artık. Yetti. Nedir senden çektiğim?
6: Ne bağırıp duruyorsun? Neymiş benden çektiğin?
1: Söylemekten dilimde tüy bitti. İyice örtünmeden dışarı çıkma demedim mi sana?
6: Şuna bak hele. Bana ne hakla karışıyorsun sen? İstediğim gibi giyinirim.
1: Komşularımızın hanımlarının nasıl örtündüğüne dikkat etsene. Sen de onlar gibi giyinsene.
6: Yaptığını beğendin mi? Bebeği de uyandırdın. Sabahtan beri canım çıkmış. Ona koş, buna koş. Sen de karşıma geçmiş neler söylüyorsun.
1: Yahu hanım, uğraşmana didinmene bir şey mi diyorum? Allah rızası için örtünmene dikkat et diye konuşuyorum.
6: Seni gören de soyunup gezdiğimi zannedecek. Zaten ne yapsam sana yaramam. Ah benim çileli başım.
1: Ne olur hatun, ne olur dediklerimi dinle. Ben senin dünya ve ahiret saadetin için çene patlatıyorum. Bak, bak bu dediklerimi yap. Başımın üzerinde yerim var. Hadi bana söyle, söz ver. O zaman seni hiç üzmeyeceğim. Hiç sebepsiz yere kızdığım oldu mu sana?
6: Ağlama bebeğim, ağlama.
1: İşine gelmiyor değil mi? Beni duymak bile istemiyorsun. Örtünmeye dikkat etmek bu kadar mı zor geliyor sana? Bir Müslüman hanımın nasıl örtünmesi lazımsa sen de öyle olacaksın. Yoksa benden güler yüz bekleme, tamam mı?
6: Tamam değil işte, tamam değil. Canıma yetti, nedir senden çektiğim?
1: Aa, bebeği kucaklamış, nereye gidiyorsun? Dur!
6: Görürsün nereye gittiğimi. Seni hayat bin kaysa şikayet edeceğim.
1: Hem Harrani Hazretlerinin aleyhinde konuşursun, hem de beni şikayete gidersin ha?
6: Bal gibi de giderim.

0: Efendim, bir hanım telaşla bu tarafa doğru geliyor. Zannederim kucağında da bebek var. Gece vakti ne diye dışarı çıkmıştır.
1: Ey dervişler, Harrani Hazretleri dergahta mıdır?
2: Niçin ağlamaktasın kızım? Harrani benim.
1: Ay efendim, ben Mustafa'nın hanımıyım. Elinizi ayağınızı öpeyim, Mustafa'ya bir şeyler söyleyeyim. Beni dövüyor, bana zulmediyor. Yüzüme niçin bakmıyorsunuz? Yoksa siz de mi beni dinlemeyeceksiniz? Ben neydim? Kimseler yüzüme bakmıyor.
2: Hanım kızım, çok telaşlısın. Sen şimdi evine git. Ben Mustafa ile konuşurum. Sabırlı ol. Merak etme. Hadi. Mustafa da merak etmiştir.
1: Burada yaban ellerinde kalmışım. Derdimi kime anlatayım? Hadi bebeğim. Hadi evimize gidelim.
2: Hadi hanım kızım. Kocanın yanına git. Merak eyleme. Cenab-ı Hak Mustafa'ya sabırlar versin. Hanımını ıslah eylesin.
0: Amin.

0: Buyurun hocam.
1: İçerisi müsait mi evladım?
0: Evet efendim. Lütfen şöyle buyurun.
1: Mustafa oğul, anlat bakalım.
0: Sizi dinliyorum efendim.
1: Gelin kızımız da sözlerimizi işitebilecek mi?
0: Evet. Kendisi bitişik odadadır. Kapı aralıktır.
1: O zaman anlatacaklarıma her ikiniz de dikkat edin. Aklı olan zevciyle zevce, yani karı ve koca, birbirlerini üzmezler.
0: Doğrudur efendim.
1: Hayat arkadaşını üzmek, incitmek ahmaklık alametidir. Zalim, huysuz kimsenin hayat arkadaşı devamlı üzülerek asabı bozulur, sinir hastası olur.
2: Ben de zaten sinir hastası oldum.
1: Sinirler bozulunca çeşitli hastalıklar hasıl olur. Hayat arkadaşı hasta olan bir eş mahvolmuştur. Saadeti sona ermiştir. Eşinin hizmetinden, yardımlarından mahrum kalır. Ömrü onun dertlerini dinlemekle geçer.
0: Haklısınız.
1: Hayat arkadaşına yapacağın huysuzlukların, zararların kendine de olacağını düşün. Ona karşı hep güler yüzlü, tatlı dilli olmaya çalış. Bunu yapabilirsen rahat ve huzur içinde yaşar, Rabbinin rızasında kazanırsın. Bir hataları varsa sertlikle değil, iyilikle halledeceksin. Zaman en iyi ilaçtır.
0: Evet efendim.
1: Ailesinin hak ve hukukuna riayet etmeyecek olan evlenmesin. Çünkü kul hakkından kurtulmak çok zor olur. Yani kadın esir değildir. Kadın köle değildir. Hizmetçi de değildir. Herkes vazifesini bilse, yapsa, kısaca İslamiyet'e uysa hiçbir mesele kalmaz. Bütün mesele İslamiyet'e tam uymamaktır. Onun için birbirinizle helalleşin. Ben çok helalleşiyorum. Buna çok ihtiyacımız var. Allah kul hakkıyla huzuruna çıkanlardan eylemez.
0: Amin.
1: Bak evladım, ben 60 küsur yaşındayım, torun sahibiyim. Buna rağmen bizim hanede de bazen tatsızlıklar olur. Bu gibi durumlarda sakin olmak lazım gelir. Anladın mı?
2: Çok doğru konuşuyor.
1: Sen iyi olursan karşındaki de iyi olur. Öfkene mağlup olma. Öfke şeytandandır. Hanımının ve çocuklarının iyi olması için dua edeceksin. Peygamber Efendimiz dua müminin silahıdır buyuruyor. Sen de dua et. Biz de dua edelim. İnşallah aranızdaki sıkıntı zail olur. Tamam mı sevgili oğlum?
0: Tamam hocam.
1: Allah senden razı olsun.
0: Amin cümlemizden.
1: Şunu da unutmayın. Dua etmeyen arzusuna kavuşamaz. Namaz vakti gelince kılmak istemeyen son nefeste kelimeyi şahadet getiremez. Şimdi bana müsaade. Yapılacak birçok işimiz var.
0: Şeref verdiniz hocam. Halimizi aydınlattınız. Yolcu edeyim hocam.
1: Olmaz. Sen evde kal. Git hanımınla helalleş. Hataları olursa yumuşak konuş. Ümid ederiz ki İslah olur.
0: İnşallah efendim.
1: Hadi kalın sağlıcakla.

0: Yusuf Bey, ilerideki ağaçlıkta mola verelim.
1: Emredersiniz sultanım. Sultanım, askerler istirahate çekildiler. Siz dahi biraz dinlenseniz. Ne de olsa Harran'a kadar epey yolumuz var.
0: Gün batarken Harrani Hazretlerinin huzuruna vasıl oluruz inşallah.
1: Harran'a varmak için pek acele edersiniz.
0: Nasıl acele etmem Yusuf Bey? Eğer onun gibi mübarek insanlar olmasa Haçlılara karşı yaptığımız cihatta çok zor durumlara düşebilirdik.
1: Son defa Haçlılarla Baalbek'te harp ederken Harrani Hazretlerinin İslam askerine yardıma gelmesini görmeyen kalmamıştı. Hak Teala eksikliğini vermesin. Onlar olmazsa halimiz nice olurdu.
0: Sadece Baalbek'teki savaş mı Yusuf Bey? Daha önceleri de düşmana karşı güç durumda kaldığımızda bir bakardık ki Harrani Hazretleri yalın kılınç Haçlılara hücum ediyor. Beraberinde de hiç tanımadığımız yeşil sarıklı cübbeli yüzlerce asker.
1: Cenab-ı Hak o büyük insanların dualarından bizleri mahrum etmesin.
0: Amin, amin. Dünyaya meyletmeyen, mal, mevki, şöhret sevdasında olmayan din alimleri ahiret adamlarıdır. Onlar aynı zamanda dua ordusunun da neferleridirler. Dua ordusu olmadan kılıç ordusu eksik kalır Yusuf Bey'im. Eksik kalır. Yusuf Bey, askere emir verin. Yola koyulalım. Daha fazla beklemeye tahammül yoktur.
1: Emredersiniz sultanım.

0: Geldiler hocam. Selahattin Eyyubi ve askerleri geldiler.
1: Hoş geldiler. Sefalar getirdiler.
2: Nihayet geldin Selahattin. Bu gece muradıma kavuşacağım. Ehli salibe zarar vermek neymiş görürsün.
3: Selamünaleyküm mübarek efendim.
1: Ve aleykümselam sultanım. Hoş geldiniz.
3: Elinizi öpmeme müsaade eder misiniz?
1: Estağfurullah sultanım.
3: Efendim, duanıza ihtiyacımız var.
1: Cenab-ı Hak bileğinize kuvvet, kalbinize metanet versin.
2: Hele yatağına yat, o vakit görürsün Selahattin. Aslında Hayat bin Kays'ı da öldürmek lazım. Ordumuzun karşısında sanki görünmeyen bir kale gibi. Tehlikeli olan bu ve bunun gibi olanlar.
1: Buyurun, şöyle yanımıza oturun. Zekeriya evladım.
4: Buyurun efendim.
1: Misafirlerimize yiyecek getirin.
4: Peki efendim.
3: Ey gönüller sultanı efendim, sizin dua ve himmetiniz bereketiyle ne zaman düşmanla karşılaşsak Allahü Teala'nın izniyle onları alt ediyoruz. Yüce Rabbim ömrünüze bereket versin. Hocam, sanki bir şeye üzülmüş gibisiniz. Sizi kederlendiren nedir acaba?
1: Estağfurullah. Sultanım, buraya kadar zahmet buyurmuşsunuz. Allahü Teala ne muradınız varsa versin.
3: Amin.
1: Allahü Teala kime ne imkan vermişse onu Allah yolunda, cihat yolunda sarf edecek. Sarf etmese namazı, orucu, zekatı terk etmiş gibi vebal altında kalacaktır. Bu din bizden öncekilerin canlarıyla, mallarıyla, her türlü fedakarlıklarıyla bize kadar gelmiştir. Onlar cihad etmeselerdi biz bugün Müslüman olmayabilirdik, kim bilir. Bizden sonrakiler de cehenneme gitmesinler diye cihad edeceğiz. Herkes gücü yettiği kadar. Sizler kılıçlarınızla, bizler dualarımızla.
3: Efendim, Allah rızası için cihad edenlerden olmak istiyorum. Şehit olmayı çok arzu ediyorum. Bunun için dua buyurunuz.
2: Sen hiç merak etme. Bu gece seni istediğin ölüme kavuşturacağım. Uyuduktan sonra hançerimi göğsüne sapladın mı, bütün Müslümanlar seninle birlikte mezarı boylarlar. Sonrası kolay.
1: Şehitlik. Şehit olmayı kim arzulamaz ki oğul? İnşallah son nefesimize kadar İslamiyet'e hizmetle şerefleniriz.
3: İnşallah. Efendim, göğsümde bir mızrak, ağzımda kan ve elimde kılıcımla şehit olmayı o kadar çok istiyorum ki.
2: Herkes yaşamayı, bunlar da ölmeyi istiyor. Ne biçim iş bu?
4: Harrani Hazretleri yürüyüp dervişin önünde durdu. Niye acaba?
1: Hepimiz bir gün öleceğiz. Mühim olan güzel bir sondur. Ecel vakti gelmemişse kimse kimseye kıyamaz.
2: Neler söylüyor bu?
1: Sultanım, sen de benim için dua et. Dua et de günahların altında iki büklüm olan, kapısına geldiğiniz bu ihtiyara da Cenab-ı Mevla şehitliği nasip etsin. Buradaki din kardeşlerimize de, derviş kardeşimize de.
2: Dönüp dönüp bana ikide bir dokundurması olmaz sanki. Ne demek istiyor acaba? Leon, kendine gel. Unutma, vazifeni unutma. Unutma.
3: Efendim, sizlerin yanımda kalbim rahat ediyor. Ya sizleri tanımasaydık halimiz nice olurdu?
2: Tuhaf şey. Koca komutan şu zavallı ihtiyarın neredeyse ayağını öpecek. Bu ne biçim iştir? Leon, yine daldın. Yine kendinden geçiyorsun. Dikkat et. Yoksa...
1: Görmekle tanımak farklı şey. Tanımanın alameti hayır hasenatın artmasıyla belli olur. Tanımak arttıkça vermek artar. Tanımak azaldıkça vermek azalır. Sevgili Peygamberimiz buyuruyor ki, Allahü Teala bir kulunu severse dünyada zahit, ahirette ragıp yapar. Dünyada zahit olan dünyayı sevmez, parayı sevmez. Hadis-i şerifte dünya sevgisi kötülüklerin başıdır buyuruldu. Dünyanın kendisi değil, sevgisi kötüdür. Kimi insanlar para, makam, mevki desinler, parmakla göstersinler peşindedir. Bunların bazıları canlarını bu uğurda tehlikeye bile atarlar.
2: Sanki beni anlamış gibi konuşuyor. Ne yapsam ki? Leon, her şey ortada. İyi düşün. Belki böyle bir fırsat bir daha eline geçmez. Gizli saklı hiçbir şey kalmadı. Misafir oldun. Yemedi yedirdiler. Bu kuraklıkta su bulunamazken içmediler, sana ikram ettiler. En mahrem yerlere kadar girdin çıktın. İnsanların ebedi saadetleri için katlanmadıkları sıkıntıları yok. İşte yüz binlerce kişilik güçlü ordularımızı dize getiren gözü kara, korkusuz mücahit Selahaddin Eyyubi karşında. Bak da ibret al. Bir de bu müstesna insanları öldürmek istersin ha? Hem de basit birkaç dünyalık için. Üstelik garantisi de yok. Ya beni yakalayıp öldürürlerse? Dünya senin olsa niye çıkar ha? Ey Leon, aklını başına topla.
1: Haçlılardan bir grup gördüm. Acıdım. Hepsi de cehennemde sonsuz yanacaklar. Nasıl dayanacaklar? İçim yandı. Bilmiyorlar. Bizler onlara da cehenneme düşmemeleri için yardım etmeliyiz. Her zaman kıssalar da öldürseler de yardım etmeliyiz. İşte Selahaddin Eyyubi ve mücahitler. Onların tek dertleri var, tek gayeleri var. İnsanlar yanmasınlar, ebedi bedbaht olmasınlar.
3: Estağfurullah. Efendim, inşallah hüsnü zannınıza layık oluruz.
4: Dervişin rengi benzi soldu. Hasta mı acaba?
3: Bu bir hançer. Derviş, hançer, ne alakası var?
4: Derviş düştü.
5: Ne oldu acaba? Galiba fenalık geçiriyor.
4: Derviş, derviş aslan. Ne oldu sana? Hey, kendine gel. Hay Allah, ne yapsam acaba?
3: Aman Allah'ım. Hançer de suikastlerde kullanılanlardan.
1: Biraz müsaade eder misiniz? Gel bakayım, gel. Gel şöyle başını dizime koy. Tamam. Ne oldu? Allah Allah. Ah garip derviş, ah.
4: Hocam, hocam. Derviş gözlerini açtı. Bir şeyler demek istiyor.
1: Sakin ol, zorlama kendini. Hadi gel bakayım. Şöyle rahat et. Uzat ayaklarını.
4: Derviş diye, garip diye kapımızı açtık. Evimizin baş köşesine oturttuk. Bak sen şuna. Çıka çıka gayrimüslim çıktı. Tövbe tövbe.
1: Niyeti hayır olanların, danışarak iş yapanların, istişare edenlerin, işlerin neticesi de hayır olur. Mustafa.
4: Estağfurullah efendim, buyurun.
1: Evladım, biraz su getirir misin?
4: Tabii efendim.
1: İnsanın nerede, nasıl kurtulacağı belli olmaz. Çok ibadet de insanı kurtarmaz. Hatta çok ibadet bazen tehlikeli bile olabilir. Yani çok ibadet yaptığı için kendini beğenirse tehlikeli olur. Kibirlenirse mahvolur.
4: Buyurun efendim.
1: Ver bakalım. Al, hadi. Hadi söyle. Bismillahirrahmanirrahim. Afiyet olsun. Yo, zorlama kendini.
2: Efendim, bir itirafta bulunacağım.
1: Rahat ol derviş, üzülme.
2: Ben aslında Hristiyandım.
4: Ne diyor bu adam?
2: Hatalı olduğumu anladım. Sizleri tanıdıkça da yanlış yolda olduğumdan şüphem kalmadı. Sonumun geldiğini sanıyorum. Çünkü bu hançer zehirliydi. Başım dönerek düştüğümde ayağımı çizmiş. Yavaş yavaş tesir ediyor. Galiba zehir.
1: Yavaş yavaş, sakin ol.
2: Şimdi şu halimle bile kendimi çok şanslı hissediyorum. Niyeti bozuk, hedefi çok tehlikeli olan bir insana en şerefli insanları tanımak nasip oldu. Sizler şahit olun, Müslüman oluyorum. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluhu. Hakkınızı da helal ediniz.
1: İnna lillahi ve inna ilahi raciun. İyi kimselerin arasında bulunan, ne niyetle bulunursa bulunsun, iyilerin hatırı için onlar da kurtulurlar. Ne niyetle geldi, ne gördü, ne güzel bir sonla hayatını tamamladı. Allah'ım, sen merhametliler merhametlisisin. Bizlerin sonunu da imanla tamamlayanlardan eyle. Mustafa, Zekeriya, dervişi şöyle uzatın, üzerinde örtün.
4: Derhal efendim. Doğru mu gördüklerim?
1: İslamiyet öncekileri siler, süpürür, atar. Anasından doğmuş gibi olur. İman eden tertemiz olur. Kur'an-ı Kerim'de, ey iman edenler, Allah'a ve peygamberine iman edin buyuruluyor. Allah-u Teala imana kıymet vermiştir. Güzel olan imandır. Dolayısıyla iman kimde varsa o da güzeldir, kıymetlidir. İman yoksa o ne olursa olsun kıymetsizdir, felakettedir. İnsanın güzelliği göz kaş güzelliği değildir. İnsanın gerçek güzelliği iman güzelliğidir. Kimde iman çok kuvvetliyse o hepsinden güzeldir.
4: Alimler, evliyalar onun için çok seviliyor demek ki.
1: Bugün hem sevinçliyim hem de pek üzgünüm. Bir insanın imanla ahirete göçmesine birlikte şahit olduk. Çok çabuk ayrıldığımıza da üzülüyorum. Elimizde değil, insanız. Hem de aciz, zavallı bir insan. Kardeşlerim, hayatımız nice ibretli hadiselerle dolu. Ders alalım, unutmayalım. Mühim olan son nefeste iman ile gitmektir.
6: Ömrünün 50 senesini Harran'da geçiren Hayat bin Kays el-Harrani Hazretleri 1185 senesinde vefat eyledi.
7: Radyo tiyatrosu.

صفحه 9 جلد 9 آینه 9 آنا ده Ben sokak çocuğuyum abi. Hani şu uçurtması gökyüzünde asılı kalan, bilgelerini rüyalarında unutan ve oyuncaklarını masal kahramanlarına çaldıran çocuk var ya, o benim işte. O benim abi. Sahi bir annem olmalıydı değil mi? Ben dudaklarımda sokakları besteliyorum oysa. Sahi abi, tadı nasıldı anne sütünün? Anneler nasıl okşar çocuklarını? Anne kokusu nasıldır kim bilir? Ana ha? Bir anne çizebilir misin benim için? Karanlığın kar soğuğu parmak uçlarına bir anne. Unutulmuş çocukların ürkek avuçlarına bir anne. Ve yanına beni ekler misin abi? Tıpkı sulu boya resimlerdeki gibi sımsıcak. Sahi abi, senin gözlerini kesmiyor değil mi bir köprünün soğuk, gergin ve karanlık bedeni? Sahi sen hiç seyrettin mi ay dedeyi bir köprünün altından? Üşüdün mü abi kayan bir yıldıza bakarken? Abi sen, baş ver. Gel boyat istersen ayakkabılarını. Ben şu ayakkabıların bağcıklarından asılıyorum yaşama. Gel boyat ayakkabılarını. Boyat da resmi çıksın dostun, düşmanın tüm kaldırımları. Sayfan o yok. Cilt no yok. Anen o yok. Yokların varlığında tam göbek bağından yakalandın mı hiç yalnızla? Bir de babam olmalıydı değil mi? Baba. Beni dövecek bir babam bile yok biliyor musun? Nasırlı ellerinde şefkat arayacağım bir insan. Kim bilir bayramlarda neler alır babalar çocuklarına. Unutmuşum. Bayramlarınız da vardı sizin öyle değil mi? Arifeleriniz. Bayramlarda temize çekilen dostluklar vardı sonra. Oysa ben kırık dökük ıslıklar ısmarlıyorum güneşe ve mehtaba. Yankısız, bestelenmemiş ve bestelenmeyecek serseri ıslıklar. Bir babam olsaydı belki yeterdi. Çocuk olurdum eskisi gibi. Şımarırdım öylesine. Bağış ver abi. Kimin neyine bayram, kimin neyine hediye? Baba kimin neyine abi? Zahi, senin düşlerin vardır. Söylesene. Göremediğin rüyanın düşünü kurar mısın? Ahmet bir düş görmüş geçenlerde. Köprü altında tanıştık. Yorgun ve geç gelen bir gecede. Utanırken anlattı, anlatırken utandı. Bir ip bağlamış gökkuşağına. Bak ana diyormuş, uçurtmamı gördün mü? Ya uçurtmamın gölgesinde bilye oynayan çocukları? Ahmet'in düşü işte. Bana düşlerini kiralar mısın abi? Bedava boyarım ayakkabılarını. Bana düşlerini. Düşlerini abi. Boşver. Boşver. Bak iyi parlayacak bu ayakkabılar. En parlak ayakkabılarınla yürüyeceksin yaşama. Sen düşünme. Sokaklar düşünsün beni. Gazete manşetleri. Üçüncü sayfa haberleri düşünsün. İsimsiz bir damla gözyaşı düşünsün. Sen beni düşünme. Düşünme be abi. Nasıl olsa ben olmayan ayakkabılarımın sıcaklığıyla basıyorum tüm kaldırımlara. Olmasa da anne babası sokakların sokak çocuğuyum işte. Ben sokak çocuğuyum. Kazanılmadan kaybedilmiş bir geleceğin herhangi bir yerinde. Ben sokak çocuğuyum abi. Hani şu uçurtması gökyüzünde asılı kalan, bilyelerini rüyalarında unutan, oyuncaklarını masal kahramanlarına çaldıran çocuk var ya, işte o benim. O benim abi. O benim abi.

0: Mehmet amca, torununla anlaşamadığını mı düşünüyorsun? Fatma teyze, evlatlarına baktıkça yüzün mü kızarıyor? Filiz hanım, çocuklarınla ortak bir noktanızın kalmadığına mı üzülüyorsun? O halde harekete geçin. Yapmanız gereken şey çok basit. Parmağınızı uzatın ve radyonuzu açın. Çocuklarınızla TGRT FM ortak noktasında buluşun. İslam ve Toplum programı her ailenin ortak noktası. Osman Ünlü Hoca'nın naklettiği temiz kaynaklardan gelen Ehl-i Sünnet itikadını ve fıkıh bilgilerini dinleyerek içinizdeki iman kırıntılarını kuvvetlendirin. En temel din bilgilerini öğrenerek Müslüman olmanın hazzını yaşayın.
1: Buyurun.
2: Ben miyim?
1: Evet.
2: Hayırlı günler Osman dede.
3: Hayırlı günler efendim, buyurun.
2: Ben 12 yaşındayım. 6 yaşından beri siz dinliyoruz. 6 yaşında namaza başladım. Ama yani hiç içimden namaz kılmak gelmiyor. Yani zevkle kılamıyorum, ne yapabilirim?
0: Eli kitaplı, ağzı dualı gençler için İslam ve Toplum her gün saat 11 ve 15'te TGRT FM'de.
4: Sevgili dinleyenler, kuzeyden gelebilecek yüksek basınç ve soğuk hava, araçların bagajında zincir bulundururken yer yer Balkanlardan gelen yağışlı havanın etkisiyle araçlar virajlara daha yavaş ve kontrollü giriyor. Ülke geneline baktığımızda ise uzun vadede güneşli ve trafik kurallarına uygun güzel bir hava bekliyoruz. Hayatı mevsimine göre yaşa. Trafik hayattır.
5: Aklınızda bulunsun.
6: Sodyum bikarbonat olarak bilinen karbonat, yemeklerin kabartma tozu, cilt hastalıklarının merhemi ya da temizlik malzemelerinin baş tacı olarak da tanımlanabilir. Karbonatın diş beyazlatma özelliği yine halk arasındaki yaygın kullanımlarındandır. Burada yine antibakteriyel özelliği ön plana çıkar. Ancak dişleri beyazlatabilen karbonatın aşırı kullanımı dişlerin çizilmesine ve diş minesinin zarar görmesine de yol açabilir. Karbonatın yaygın kullanıldığı yerlerden biri de temizliktir. Özellikle vücudu aşırı terleyen ve koku üreten kişiler için yine karbonatın antibakteriyel özelliği ön plana çıkar. Karbonatın alkali yapısı kötü kokular için alternatif bir çözüm üretebilir. Koltuk altına hafif miktarda karbonat uygulamak ya da karbonatı suyla karıştırdıktan sonra ortaya çıkan kremi koltuk altlarına sürerek bir süre beklemek doğal bir çözüm yakalamanıza yardımcı olabilir. Ancak yine kontrollü olarak kullanılması gerektiği, ciltte herhangi bir reaksiyon ortaya çıktığında kullanımın sonlandırılması önemlidir.
5: Aklınızda bulunsun.

Merhabalar dostlar, işte yine birlikteyiz. İnce duygularda, şiirlerde buluştuk yine. Yönetmenimiz Vehbi Arvas, teknik masadaki arkadaşımız Davut Genç ve ben Müberra Gönen sizlere sevgi ve saygılarımızı gönderiyoruz. Kısa bir zaman diliminde, duygularda tek yürek olabilmek ve sonra tekrar buluşmak için birbirimizi özlemek ne güzel. Ve dizeler arasında gezinirken çok yakın şeyleri hissedebilmek. Bu bizim şansımız. Ben sizlerle olmaktan çok keyifliyim. Dilerim sizler de en az benim kadar mutlusunuzdur bu birliktelikten. İşte ilk şiirimiz geliyor. Yılmaz Aybar'dan. Şiirimizin adı da Şiir.

Sen her sözcüğü yağmur damlalarınca göklerden gönlüme dökülen şiirsin. Akarsın ta derinlere, kalbimin en gizli köşelerinde birikirsin. Sen her dizisi ışık huzmelerince gözlerimden ruhuma süzülen şiirsin. Uzarsın ummadığım yerlere, ummadığım yerlerde kesilirsin. Sen her bölümü çiçek demetlerince içimin en ince iplikleriyle sarılı şiirsin. Durursun yıllar yılı öylece, ne solmak ne dağılmak bilirsin. Sen baştan başa büyü, baştan başa sihirsin. Sen düşlerimde yaşattığım, gerçekte yazamadığım şiirsin.

Dostlar, şiirli yolculuklar hep sevgi duraklarına varır nedense. Yüzyıllar boyu şiirin ana teması aşktır, sevdadır çoğu kez. Belki de sevgi denen, aşk denen duygu en iyi şiirle ifade edilebildiği içindir. Biz de bu ana temadan fazla uzaklaşamıyoruz. Dönüyoruz, dolaşıyoruz, yine sevgiye gelip dayanıyoruz. Hayatın asıl amacı, asıl güzelliği olan sevgiyi sanatın hiçbir dalından ayrı tutmak olası değil. İşte bir şiir daha, konu yine sevgi. Karacaoğlan'dan şiirimiz, bakalım ne yerine, adı böyle. Ela gözlü nazlı dilber, koma beni el yerine, altın kemerin olayım, dola beni bel yerine. Hecine gönlüm hecine, yiğide ölüm gecine, al beni zülfün ucuna, sallanayım tel yerine. Gel kız karşımda dursana, şu benim halim sorsana, zülfünden bir tel versene, koklayayım gül yerine. Karacaoğlan der nolayım, kolun boynuma dolayım, nazlı yar kölen olayım, kabul eyle kul yerine.

Teknolojinin bize sunduklarını asla inkar edemeyiz. Bu nankörlük olur. Ama galiba teknoloji romantizmin en büyük düşmanı gibi. Eskiden mektup diye bir şey vardı. İnsanlar duygularını ve yaşadıklarını mektuplarla birbirlerine iletirlerdi. Şimdi herkesin cebinde bir cep telefonu. En uzak mesafeler bir uçak gidimi yakın. Özlemek, yazışmak yok gibi. Mesajlar hızla gidip geliyor ve asla kalıcı değil. Bir mektubu yıllarca saklayabilir, hatta öpüp koklayabilirsiniz. Ama bir cep telefonunun böyle bir işlevi yok. Bunca lafı niye ettim biliyor musunuz? Kerim Aydın Erdem'in Son Mektup isimli şiiri var sırada. Şiirimiz geliyor şimdi. Yazdığım bu son mektup seni er geç evinde bulacak. Postacı kapını vurduğunda maceramız bitmiş olacak. Sana şiirler yazmayacağım. Mısralarımla gülmeyeceksin. Sana Ozan'ın sevdiği demeyecekler. Arasan da bulamayacaksın beni. Bir ince hayaldir, kemirecek göz bebeklerini. Çelimsiz davranışlarına saplanacak sızılar. Başka bulutlar, başka yağmurlarla gelecek. Ben başka şehirlere göç edeceğim, sen odana dolacaksın. Nasıl olsa bulanık akacaktı bu ırmak. Bırak, bildiğince aksın. Son mektubumla bileceksin, dünya gerçekten acı. Başka kapıları vuracak bundan böyle dört gözle beklediğin postacı.

Sevgi, aşk ille tek bir kişiye özel olmayabilir tabii. Vatan sevgisi, toprak sevgisi, ana, baba, kardeş sevgisi, evlat sevgisi, belki bazen bireye yönelik sevgileri aşabilir. Ve bu duygularla yazılan nice şiirler yüreklerimizi coşkuyla doldurur, bizi bambaşka yerlere alıp götürür. İşte onlardan birisi İbrahim Zeki Burdurlu'nun Kardeşlik Türküsü isimli şiiri geliyor şimdi de.

Gözlerime bak, sen varsın. Ben varım senin duygularında. İyilik, güzellik, doğruluk, kardeşçe bir mavi yolculuk. Sen benim içime doğarken, ben senin sözlerin olayım. Adımlarımız aynı türküde, yollar bir olduğumuz için hür. Uzaklar yakın, çok yakın, gök avucumuzda görünür. Sen yelkenlerime dolarken ben senin denizlerin olayım. Ne var ayrı düşmeye candan? Neden başka seslere doğru? Üçümüz, beşimiz, milyonumuz, hepimiz bir tek nisan yağmuru. Sen benim dileklerimle yorul, ben senin dizlerin olayım. Aynı gök, aynı toprak, aynı gün, bir kardeş halkasıyız el ele. Koş Van'dan İzmir'e can can. Bak dönmüş vatan bir tek güzele. Sen benim acılarımla solarken ben senin gündüzlerin olayım. Bir ufkun içinde bir tan var. O hepimize tek ocak. Uçarı sevgilerle yücelen 28 milyonda tek bayrak. Siz benim yaralarımı sarın, ben sizin, sizlerin olayım. Tut elimden, tut özümden. Gel, varlığıma kanat ol. Ben senin varlığında eridim, sen yeniden, yeniden hayat ol. Sen benim baharımı renklerken ben senin gözlerin olayım. Ayrılma yollarımdan, gel bana. Ben koşayım sana yollarımdan. Acıda, yasta, sevinçte, bayramda topla yemişlerimi dallarımdan. Sen tek kurtarıcım olurken ben zafer gözlerin olayım.

Kimi zaman tüm duygular teke yönelir. Dünyada o sevgili ve sizden başkası yokmuş gibi hissedebilirsiniz. Her şeyde onu görür, onu duyar, onu hatırlarsınız. Daha doğrusu aklınızdan hiç çıkaramazsınız. Bunu yapmayı da hiç istemezsiniz zaten. Hele de sizi kırmıyor ve üzmüyorsa, bu sevgiyi dünyanın en değerli hazinesini saklar gibi yüreğinizin kuytularında gizler ve bitmemesi için yaradana yakarırsınız. Onu kaybetmek düşüncesi bile sizi deli etmeye yeter. Onu uçan kuşlardan kıskanırsınız ve onun için elinizden gelen tüm fedakarlığı

Bu yolu seninle göze almışım. Baştan ant içmişim başın üstüne. Süzme bal peteği ince dudaklar, haktan gönderilmiş dişin üstüne. Canında candaşım, yolunda yoldaş. Canın sıkılır da çatılırsa kaş, komam da ne demek taş üstüne taş. Dağları yıkarım taşın üstüne. Gözümün nurusun, sevgimin özü. Gidişin yıkılmam olur en azı. Bırak beklemeyi baharı yazı, bir kış daha gelir kışın üstüne. Beni sevmek olsun işin ne olur. Borcumu isteme peşin ne olur. Benzin dökülünce düşün ne olur bağrımdaki şu ateşin üstüne. Kıskanırım sinek konsa alnına. Saçın ürkek ürkek inse alnına. Yüklü borç senedi dense alnına. Çift imza atarım kaşın üstüne.

Şu şairlerin hayal güçleriyle başa çıkmak güç doğrusu. Sevdiğinin kaşının üstüne imza atmak ancak bir şairin aklından geçebilir. Bazen düşünüyorum da, keşke tüm insanlar şairler gibi duygusal, onlar gibi romantik bakabilselerdi hayata. Belki o zaman dünyamız daha barış içinde, daha sevgi dolu bir gezegen olabilirdi. Kim bilir? En azından bizler, şiir sevenler olarak şairler gibi duygusal ve sevgi dolu bakmayı deneyebiliriz. Madde madde, katı katı bakmak yerine duygu duygu, insan insan yaklaşabiliriz kişilere ve olaylara. İşte yaşama sevgi gözüyle, gönül gözüyle bakan bir genç ozan Ersun Bağcı'nın güzel bir şiiri geliyor şimdi sizler için. Şiirin adı Cesaretim Yok. Yüzüne bakmaya cesaretim yok. Güzelliğin beni del eder ondan. Çatal kirpiklerin ateşli bir ok yakar bu sinemi, kül eder ondan. Dost, cahille alışverişte misin? Nadan ile aynı görüşte misin? Altının kadrini bakkal ne bilsin? Satamaz gevheri, pul eder ondan. Ayırma Ersun'u gözünden ırak, ciğerime salma zehirli tarak, kaprisle karışık nazını bırak, usandırır beni, el eder ondan.

Dostlarım, Bir Çift Yürek isimli kitabı okudunuz mu bilmiyorum. Okuyanlarınız hatırlayacaklardır. Bir Avustralyalı yerli kabilesine konuk edilen bir doktor hanımdır kitabın kahramanı. Kabileyle dostluğunun hayli ilerlediği bir gün merakını yenemez ve sorar onlara. Sizin atalarınızın yamyam olduğunu söylüyorlar, doğru mu? Yerli kabilesinin yaşlı bilgesi başını sallar ve şöyle yanıtlar. Evet, doğru. Bununla övünmek olası değil tabii. Ama yerinmemiz de gerekmiyor. Çünkü bizim atalarımız yiyecek bulamadıkları için hemcinslerini yemek zorunda kalmışlar. Acı ama gerçek. Peki uygar dünyanın uygar insanları, yani sizler, birbirinizi açlığınızı gidermekten başka bin bir çeşit nedenle hem de hiç acımadan öldürmüyor musunuz?

Üstelik toplu katliamlar da sizlerin toplumlarında yaşanmıyor mu? Bunu okuyunca uygar dünyanın ne kadar uygar olduğunu epeyce düşündüm. Neyse, hadi yine güzel bir şiirle bu sevimsiz konuyu kapatalım. Öztemiz Hacı Tahiroğlu'na ait bir şiir, Yarı Kalan Masal diyoruz.

Üstünde kurulmuş yuva birdenbire çöktü. Artık bu kurumuş dala yaprak güvenir mi? Bitmez bu karanlık yerin altında gürültü. Bağrındaki can vermişe toprak güvenir mi? Dolmaz günümüzün zinciri, kopsun bu şehirde. Artık yarı kalsın bu masal, her şeye son ver. Bir gün çekilir kalbe siyah dalgalı perde. Ömrün dediğin şamdanı en son nefes üfler. Bir ömrü baharında bitirdim bu diyarda. Gün geldi ki yanmak bana, yakmak sana düştü. Gün geldi ki rüzgarları dinmiş odalarda, bir yastığa yorgun başımız yan yana düştü. Senden kalan izler solacak büsbütün artık. Günler yeni bir sevgi peşinden koşacaktır. Benden çözülüp gölgemi sardın bugün artık. Mendilde değil, gözyaşı kirpikte sıcaktır. Ayrılık, şiirlerin ana konularından bir diğeri bilirsiniz. Kimi zaman güzel bir ayrılık şiiri okuyunca iyi ki hasret var, iyi ki özlüyor insanlar sevdiklerini diye düşünüyorum. Ama tabii biraz bencilce oluyor böyle düşünmek. Ayrılıklar çok uzun süreli olmasın. Sevenler birbirlerinin değerini bu sürede daha iyi anlasınlar. Ve ayrılık bitince birlikte olunan anların her saniyesinin tadını daha bir hissetsinler yüreklerinde. Ve şairler

fakir bir şairim ama yüreğim zengin acanım. Gönül ferman dinlemiyor, serde gençlik var sultanım. Yağmur üstüme üstüme, varsın yağsın küçük hanım. Ben yağmurdan yaştan değil, aşkından sırılsıklamım. Yüreğim sevda pınarı, suyum sebildir acanım. Her güzel bir güğüm aldı, sen hepsini iç sultanım.

Sevdiğiniz o çok özel kişi için neler yaparsınız? Şiirler yazar mısınız yalnız ona özel? Yoksa şarkılar mı bestelersiniz? Kim bilir? Belki ince oyalar işlersiniz adının baş harfleriyle bir mendile. Ya da bir tabloyu her fırça darbesinde onu düşünerek boyarsınız. Penceresine dayanıp şarkılar söyler misiniz korkusuzca? Ya da yollara adıyla başlayan ve seni seviyorum diye biten cümleler mi yazarsınız? Ya da internete oturup onunla yazışır mısınız karşılıklı havadan sudan ve eski aşıkların o ince, inanılmaz, güzel sevdalarından? Elinde güllerle sevdiğinin kapısında bekleyen ve öleceksem kapınızda ölürüm diyen o eski müthiş aşıklardan. Şairimiz Ruşen Hakkı ve şiirimiz Üç Kırmızı, Bir Yeşil.

Üç kırmızı gülle dayandım kapınıza. Üç kırmızı gül ve aşkım. Ne zormuş beklemek kapılarda, şimdi anladım. Aldım güllerimi ve aşkımı, deli rüzgarlara bağladım gitti. Derken kış ortasında

Ulaşılamayan sevgililer, ulaşılamayan her şey gibi çok değerlidir, değil mi dostlar? Bu nedenledir ki şiirler de en çok ulaşılamayan sevgililere seslenilir. Uzaklıkları ölçüsünde güzelleşirler, özelleşirler sanki. Onların her sözüne, her davranışına özel anlamlar yükleriz. Birlikte olsak belki her şey çok çok daha fazla sıradanlaşacaktır. Ama böyle ulaşılmazken ne kadar da değerlidirler. Bize birileri bir şeyleri yanlış öğretmiş gibime geliyor. Neden en büyük aşklar birlikteliklere dönünce sıradanlaşıyor ki? Paylaşmayı ve birlikte zevk almayı niye beceremiyoruz? Asıl olan hangisi? Hep özleyip delice bir tutkuyla sevmek mi? Yoksa birlikte daha sakin ve tat alarak bir yaşamı paylaşmak mı? Seçim herkesin kendisine ait. Şiirimiz ise Feyzi Halıcı'ya. Adı Sevdiğim. Bir gemidir aşkın benden içeri. Uzak görünüyor kara sevdiğim. Kaçıncı iklimde bu kaçıncı yol? Kaç İstanbul, kaç Ankara sevdiğim? Günaydından öte ne desem sana? Sen varsın karşımda baksam ne yana? Güzelliğin serpiliyor zamana. Benziyor aktenin kara sevdiğim. Bilmem bu bahar mı? Bilmem bu yaz mı? Dinse bu bitmeyen ağrı olmaz mı? Düşlerin gecede öyle beyaz mı? Gözlerin mi öyle kara sevdiğim? Bengi sular ile seni bir tuttum. Kıraç dağda adımların yürüttüm. Özlemini aşkım ile erittim. Durulmadı kara, kara sevdiğim. Bir sevgin var, can evimi donatır. Yar katında arzu halim sanadır. Etme, bu bekleyiş gönül kanatır. Düşündürme kara kara sevdiğim.

Evet dostlar, bu programımızın da ne yazık ki sonuna geldik. Sizlerin yüreklerinizde daima sevinç, neşe, mutluluk ve huzur bitmek bilmesin diyerek biz bu defalık bitiriyoruz. Ama yine buluşacağız, şiirde yine buluşacağız. Ben ve sizler şiiri böyle sevdikçe. Yönetmenimiz Vehbi Arvas'tı, teknik masada sevgili arkadaşımız Davut Genç vardı. Ben Müberra Gönen, programı sizler için hazırladım ve sunmaya çalıştım. Görüşmek üzere, hoşça kalın.

0: Lütfen sigaranızı söndürür müsünüz? Beyefendi lütfen sigaranızı söndürün. İçeride çocuklar var.
1: Evet. 112'yi arayın, gereğini yapalım. Servis ve toplu taşıma araçlarıyla taksilerde tütün ürünü tüketenlere kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar İpçep'le anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza peşini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İpcep, İdari Para Cezalarına Erişim ve Kayıt Projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
2: TGRT FM Haber.

0: izledim yani, içim burkularak izledim yani. Bunlar olmamalıydı.
1: Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP Genel Merkezi'ne polis müdahalesiyle girilmesini bu sözlerle değerlendirdi. "Ben de içim burkularak izledim," dedi. Ortaya çıkan tablodan Özgür Özel ve arkadaşlarını sorumlu tuttu.
0: "Hiçbir dönemde olmayan bir gerçekle karşılaşıyoruz. Bir partinin kapısı mı kapatılır ya vatandaşlara, milletvekillerine? Arkadaşlar görüşmek istiyorlar, protesto etmeye de gelenler de oldu. Girseydi milletvekilleri içeride ne olacaktı? Kavga mı çıkacaktı yani?"
1: Kılıçdaroğlu, İYİ Parti'den CHP'ye geçen Ankara Milletvekili Adnan Beker'in de çıkan olaylarda sorumlu olduğunu belirtti.
0: "Adnan Beker'in orada ne işi var ya? Adnan Beker'in, militanların orada ne işi var ya? Taş atmak için mi? Olay çıkarmak için mi? Bunları nasıl partiye sokuyorlar? Onların aklıyla giderseniz işte bu tablo ortaya çıkar."
1: Kılıçdaroğlu hem mutlak butlan sürecinde hem de genel merkezde yaşanan gelişmelerle ilgili gerçekleri 30 Mayıs'ta genel merkezde partililerle yapacağı buluşmada anlatacağını belirtti.
0: "Halkın da partilerin de duyması lazım. Sizin henüz daha bilmediğiniz pek çok ayrıntıyı halkla buluşmada anlatacağım. Mahkeme kararı çıkmasaydı hiç anlatmayacaktım. Ben bütün gerçekleri halkımla, partilerimle paylaşmak zorundayım. Bu noktaya geldik."
1: Kılıçdaroğlu bayramda kendisini takip eden gazetecilerle bayramlaştı. Ardından da gündeme ilişkin soruları cevapladı. Kurultay bir an önce toplansın çağrılarını kapattı, tedbir kararını hatırlattı.
0: "Benim elimde olsa ben yarın sabah da kurultaya giderim. Kurultay yapacağız arkadaşlar. Kurultaysız bir parti olur mu? Tabii bunun için kurultayı yasal zeminde yapılması lazım. Tedbir kararı kalktıktan sonra kurultay yapılır."
1: Kılıçdaroğlu süreci hukukçu kurmaylarıyla değerlendireceğini söyledi. Özgür Özel'in genel başkanı 2 milyon üyemiz seçsin çağrısına da cevap verdi. Parti iç tüzüğüne işaret etti.
0: "Genel başkan nasıl seçileceği belli. Siz kurultayı devre dışı bırakamazsınız. Partinin tüzüğü vardır. Partinin yönetmeliği vardır. Partinin gelenekleri vardır. Şimdi bunları bir köşeye atıp da ben kendim yaptım ve bunları uygulayacağım diyemezsiniz."
1: Yeniden göreve geldikten sonra Kılıçdaroğlu'nun parti içinde bir ihraç dalgası başlatacağı iddia edilmişti. Kılıçdaroğlu o iddialara cevap verdi.
0: "Bunlara inanmayın. Herkes bir şey söylüyor. Bir parti yönetimi hukuk içinde ve ciddiyetle yapılır. Dedikodularla bir şey yapamazsınız. İhraç varsa açarsınız partinin tüzüğünde. O kurala göre yaparsınız. Ben şunu beğenmedim. Ben seni partiden ihraç edeceğim. Bu olmaz."
1: Kılıçdaroğlu Özgür Özel'in bir oldu bittiyle kendini grup başkanı ilan etmesini de değerlendirdi.
0: "Her şeyin yasal zeminde yapılması, grup başkanların seçilmesi, hepsinin hukuk zeminde yapılması lazım."
1: Peki Kılıçdaroğlu Özel ilişkisi bundan sonra nasıl olacak? Kılıçdaroğlu diyalog kapısını açık bıraktı.
0: "Bayramlaşma da olur tabii, niye olmasın? Biz düşman değiliz ki."
2: Evet, CHP'deki bu mutlak butlan sürecine ilişkin MHP lideri Devlet Bahçeli'den de çarpıcı öneriler geldi. O haberimizi dakikalar sonra aktaracağız ama ilk olarak MHP lideri Devlet Bahçeli'nin bu bayramda bozmadığı gelenek haberiyle devam edelim. Bahçeli önce merhum Alparslan Türkeş'in kabrini ziyaret etti. Ardından da ülkücü şehitler anıtına gitti. Bahçeli, MHP olarak milletimizin birlik ve beraberliğini, milli beka ve maneviyatımızı son nefesimize dek gözeteceğiz dedi.
1: Önce MHP'nin kurucu lideri merhum Alparslan Türkeş'in kabrini ziyaret etti. Ardından ülkücü şehitler anıtına gitti.
3: "Ülkücü için makam hak verilecek bir emanettir."
1: Milliyetçi Hareket Partisi lideri Devlet Bahçeli bu bayramda geleneği bozmadı. Bayram namazı sonrası ilk durağı Türkeş'in Beştepe'deki anıt mezarı oldu. Bahçeli ve beraberindeki heyet Türkeş'in kabri başında dua etti. Ardından MHP lideri anıt mezara kırmızı beyaz karanfiller bıraktı. Bakır ibrikle mezara su döktü. Bahçeli'nin ikinci durağı Kızılcahamam'daki ülkücü şehitler anıtı oldu. Anıtta dua edip şehitleri rahmet ve minnetle andı.
3: "Şehadet bizim inancımızda tükeniş değil, diriliştir. Kayboluş değil, hakikatin en yüce mertebesinde ebedi bir varoluştur."
1: Bahçeli, ülkücülüğün bir ömür boyu taşınacak en yüce şeref olduğunu belirtti.
3: "Milliyetçi Hareket Partisi olarak milletimizin birlik ve beraberliğini, milli beka ve maneviyatımızı son nefesimize dek gözeteceğiz."
2: Gülistan Doku cinayetinde yeni bir gelişme daha yaşandı. Tutuklu olan dönemin Tunceli valisi Tuncay Soner'in yakın koruması Şükrü Eroğlu'nun kullandığı cip bulundu ve araç detaylı olarak kriminal inceleme için Ankara'ya gönderildi. Soruşturmanın kilit ismi ve ABD'de tutuklu bulunan Umut Altaş da valinin korumasını işaret etmişti.
4: Köprünün hemen dibinde orada öldürmüştür, orada sıkmıştır, ondan sonra orada beklemiştir, Şükrü'yü aramıştır orada, Şükrü gelmiştir Santa Fe'yle.
1: Soruşturmanın kara kutusu Umut Altaş, dönemin valisinin koruması Şükrü Eroğlu'nu işaret etmişti. Korumanın kullandığı cip bulundu. İncelemeye alınan cipte Gülistan'dan bir iz aranıyor.
5: Yahu 7 yıldır hem kızımızı bizden aldılar.
6: Bakın bu bir vahşettir. Bu bir caniliktir.
1: 6 yıl sonra tekrar açılan Gülistan Doku cinayeti soruşturmasında yeni gelişme yaşandı. Delilleri yok etme, gizleme suçlamasıyla tutuklanan dönemin Tunceli valisi Tuncay Sonel'in yakın koruması Şükrü Eroğlu'nun o dönem kullandığı araçla ilgili çalışma yapıldı. Cipin tespit edilmesinin ardından ekipler araca ulaştı. Yapılan incelemelerde cipin o dönem Tunceli Belediyesi envanterinde bulunduğu, valilik bünyesinde kullanıldığı, daha sonra da Nazımiye Belediyesi'ne bağışlandığı belirlendi. Soruşturma kapsamında Amerika Birleşik Devletleri'nde tutuklanan ve dönemin valisinin oğlu Türkiye'nin kankası olan Umut Altaş'ın işaret ettiği korumanın aracı detaylı kriminal inceleme yapılması için Ankara Kriminal Laboratuvarı'na gönderildi. Araçta DNA örnekleri, biyolojik izler, lif ve temas kalıntılarıyla olası temizleme işlemlerine ilişkin kimyasal izler yönünden inceleme yapılacak. Elde edilecek DNA bulguları Gülistan Doku'nun anne ve babasından alınan örneklerle karşılaştırılacak.
2: Göreve geldikten sonra başta Gülistan Doku soruşturması olmak üzere faili meçhul dosyaların üzerine giden Adi Akbakan Akın Gürlek'ten önemli bir adım daha geldi. Fenerbahçe takım otobüsüne 4 Nisan 2015 yılında gerçekleştirilen silahlı saldırıyla ilgili bir kez daha çalışma başlatıldı. Adalet Bakanı Akın Gürlek olayın tüm yönleriyle aydınlatılmamış olmasının kamu vicdanını rahatsız ettiğini vurguladı ve amacımız bu menfur saldırının tüm yönleriyle aydınlatılması ifadelerini kullandı.
1: 4 Nisan 2015, Türk futbolunda o gece ne bir hakem hatası ne de bir futbolcunun performansı konuşulmuştu. O gece bir tek silah sesleri duyulmuştu. Namlunun ucundaysa Rize Spor deplasmanından dönen Fenerbahçe futbol takımının otobüsü vardı. Av tüfeğinden çıkan kurşun otobüs şoförü Ufuk Kıran'ın yaralanmasına neden olmuş, Türkiye'yi şoke eden saldırıyla ilgili takipsizlik kararı verilmişti. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı takipsizlik kararının hatalı olduğunu belirtti. Adalet Bakanı Akın Gürlek'in talimatıyla kurulan faili meçhul suçları araştırma dairesi, sarı lacivertlere sıkılan kurşunla ilgili dosyayı raftan bir kez daha indirdi. Olaya adı karışan iki şüpheli Emre Altıntaş ve Nihat Saka hakkında yapılan incelemelerde HTS kayıtlarının, tanık ifadelerinin, sosyal medya paylaşımlarının ve olay yerindeki araç tespitlerinin kamu davası açılması için yeterli olabileceği değerlendirildi. Ayrıca tanıklardan birisinin olay günü bölgede bir otomobili sıklıkla gördüğünü belirtmesi üzerine o otomobilin sahibi araştırıldı. Aracın şüpheli Emre Altuntaş'a ait olduğu belirlendi. Dahası araç sahibi Altuntaş'ın sosyal medyada saldırı gecesi olması gereken olmadı yazdığı ortaya çıktı. Soruşturma tutanaklarında Emre Altuntaş'ın takım otobüsünü takip edip bir diğer şüpheli olan Nihat Saka'ya haber vermiş olabileceği, Saka'nın da saldırıyı gerçekleştirmiş olabileceği değerlendirmesi yer aldı. Bakan Gürlek yaptığı açıklamada olayın tüm yönleriyle aydınlatılmamış olmasının kamu vicdanını rahatsız ettiğini vurguladı. Varsa ihmaller ortaya çıkarılmalı ve sorumluların hukuk önünde hesap vermesi sağlanmalıdır ifadelerini kullandı. kararın ardından Fenerbahçe'den de açıklama geldi. Sarı lacivertli kulüp atılan yeni adımın adaletin eksiksiz şekilde tecelli etmesi adına büyük önem taşıdığına dikkat çekti ve dosyaya ilişkin gösterdiği hassasiyet nedeniyle de Bakan Gürle'ye teşekkür etti.
2: İsrail Gazze'ye düzenlediği saldırıda Hamas'ın askeri kanadının yeni lideri Muhammed Avde'yi öldürdüğünü duyurdu. Saldırıda Avde'nin ailesinden 3 kişi daha hayatını kaybetti.
1: Soykırımcı İsrail Gazze'de bayram dinlemedi. Savaş uçakları bir kez daha saldırı düzenledi. İsrail savaş uçakları Gazze şehir merkezindeki bir pazar alanını hedef aldı. İsrail ordusu saldırıda Hamas'ın yeni askeri kanat sorumlusu Muhammed Avde'nin öldürüldüğünü duyurdu. Gazze yönetimi saldırıda Avde'nin ailesinden 3 kişinin daha hayatını kaybettiğini açıkladı. Avde ve ailesi için Gazze'de cenaze namazı kılındı. Saldırının ardından İsrail kanadından peş peşe açıklamalar geldi. İsrail Başbakanlık Ofisi Avde'nin 7 Ekim saldırılarının mimarlarından biri olduğunu iddia etti. İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu ise 7 Ekim saldırısına katılan herkesin er ya da geç peşinde olacakları tehdidinde bulundu. Bu saldırı İsrail'in Hamas lider kadrosuna yönelik suikast zincirinin son halkası oldu. Muhammed Avde'nin halife olan eski askeri kanat sorumlusu İzzettin el-Haddad da Mayıs başında benzer bir hava saldırısıyla öldürülmüştü.
2: İslam dünyasında Kurban Bayramı coşkuyla kutlanıyor. Dünyanın birçok noktasındaki Müslümanlar Kurban Bayramı'nın ilk günü camilere akın etti. İşte dünyanın çeşitli noktalarındaki bayram namazları.
1: Dünyanın farklı coğrafyalarında yaşayan Müslümanlar bayram namazı için camileri doldurdu. Mekke'de milyonlarca Müslüman Kabe'de bayram namazında bir araya geldi. Müslümanların kıblesi Kabe çevresinde toplanan mahşeri kalabalık bayram namazını birlikte eda etti. Müslümanların ilk kıblesi Mescid-i Aksa, Kudüs sokakları sabahın erken saatlerinden itibaren Aksa'ya akın edenlerle doldu. Mescid-i Aksa'da bir araya gelen Müslümanlar bayram namazını eda etti. İsrail zulmü altında olan Gazze için gözyaşları içinde dualar edildi. Amerika Birleşik Devletleri'nin New York kentinde de binlerce Müslüman bayram namazı için bir araya geldi. Türk, Arap, Güney Asyalı ve Afrikalı toplulukların yoğun olarak yaşadığı bölgelerdeki camilerde büyük kalabalıklar oluştu. Malcolm Stan Park'taki bayram namazına New York Belediye Başkanı Zohran Mamdani de katıldı. Mamdani namazdan sonra Müslümanların bayramını kutladı.
7: Eid Mübarek. Eid Mübarek.
8: Allah'a adanmış bir ömrün sembolü olan bu kutlu peygamberi örnek almamız gerektiğini bizlere bildirmektedir.
1: Almanya'nın başkenti Berlin'de bulunan Kocatepe Camii'nde de onlarca Müslüman bayram namazı kıldı. Namazın ardından vatandaşlar bayramlaştı. Azerbaycan'da binlerce Müslüman bayram namazını kılmak için camilere akın etti. Başkent Bakü'deki camide yüzlerce kişi yan yana saf tuttu. Balkan ülkeleri Kosova, Makedonya, Arnavutluk, Bosna Hersek, Sırbistan ve Karadağ'da yaşayan Müslümanlar Kurban Bayramı'nı coşkuyla karşıladı. Bölge ülkelerindeki Müslümanlar bayram namazını kılmak için sabah saatlerinde camilere akın etti.
2: İslam alemi birlik, beraberlik ve dayanışmanın en güçlü şekilde hissedildiği Kurban Bayramı'na kavuştu. Vatandaşlar tüm yurtta Kurban Bayramı için camilere akın etti. İşte şimdi de yurttan Kurban Bayramı coşkusuna ilişkin görüntüler.

0: İslam alemi heyecanla beklenen mübarek Kurban Bayramı'na kavuştu. Tüm Türkiye'de bayram namazına gelen vatandaşlar camileri doldurdu. Namazlar kılındı. Eller semaya açıldı. Dualar edildi.
1: Ya Rabbi, Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın tüm gibi sen affetmesin, affetmeyi seversin. Biz seni affet ya Rabbi.
0: İstanbul'da bayram namazı için vatandaşların akın ettiği adreslerden biri tarihi Ayasofya-i Kebir Camii Şerifi oldu. Cami dolunca bayram namazı park ve sokaklarda eda edildi. Burası da İstanbul'un tarihi camilerinden Fatih Camii. Sabah namazıyla dolmaya başladı, cemaat avluya sığmadı, seccadeler serildi, namazlar kılındı. Bayram coşkusu böyle görüntülendi.
2: Allahu Ekber.
0: Başkent Ankara'da da vatandaşlar camilere koştu. Hacı Bayram Veli Camii ve Kocatepe olmak üzere tüm camilerde yoğun kalabalık görüldü.
2: Esselamu aleyküm ve rahmetullah.
0: Bursa'da da Kurban Bayramı coşkusu vardı. Bursalılar tarihi camilere akın etti. Ulu Camii'deki yoğunluk drone'la da görüntülendi.
2: Allahu Ekber.
0: Binlerce vatandaş bayram namazı için saf tuttu. Camiye sığmayan vatandaşlar avluya taştı.
3: Tüm İslam aleminin bayramını kutlarım. Bu manevi alanda, bu manevi atmosferde bayram namazımızı eda ettik. Allah cümlemizinkini kabul etsin.
0: Burası da Peygamberler Şehri Şanlıurfa. Yoğun kalabalık Balıklı Göl platosundaki camilere akın etti. Saflar sıkılaştı, namazlar kılındı. Kurban Bayramı'nın manevi iklimi camilerde hissedildi.
4: Her yıl olduğu gibi bu Kurban Bayramı'nda da manzara değişmedi. Kurbanlıklar kaçtı, vatandaşlar peşinden kovaladı. Zaman zaman tehlikeli anlar da yaşandı. İşte kameraya yansıyan o görüntüler.
0: Yollara düşüp herkesi peşine takan da vardı. Az kalsın bir kişiyi hastanelik edecek olan da. Bu bayramda da manzara değişmedi. Kurbanlıklar kaçtı, sahipleri kovaladı. İstanbul Sultanbeyli'de kaçan kurbanlık kuaför salonuna daldı. O sırada dükkan bayram tıraşı olan müşterilerle doluydu. Büyük şok yaşandı. Hem çalışanlar hem de müşteriler hızla kendilerini dışarı attı. Bir süre dükkanda kalan kurbanlık dışarı çıktı. Bir kişi az kalsın boynuz darbesine maruz kalacaktı. Uzun uğraşlar sonunda Tosun güçlükle yakalandı. Bu görüntüler de Ankara'dan. Gölbaşı'nda kurbanlık dana sahibinin elinden kaçtı, trafiği birbirine kattı. Kızılcahamam'da da kurbanlık kesim alanından böyle kaçtı. Burası da İzmir Bornova. Yine cadde ortasında kaçan bir kurbanlık. Rize'de de benzer görüntüler vardı. Vatandaşlar ne yaptılarsa kurbanlığı yakalayamadı.
5: Onu çıkartan bir şeyler orada.
0: Belediye ekiplerine haber verildi. Kurbanlık sakinleştirici iğneyle vurularak yakalandı.
6: Beyaz adam.
0: Çorum'da da kaçan kurbanlık bir evin avlusuna girdi. Evde yaşayanlar büyük panik yaşadı.
7: Geldi.
0: Yine sakinleştirici yine devreye girdi.
8: Gidemez o, düşecek o hayvan ya. Gidemez o.
0: Panik atak hastası olan kurbanlık sahibi de fenalaştı, hastaneye kaldırıldı.
4: Kurban Bayramı'nın ilk gününde Türkiye genelinde başka bilindik manzaralar da vardı. Acemi kasaplar. Yurdun dört bir yanından acemi kasaplar hastanelerin acil servislerine akın etti. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu da bayramın ilk gününde kesim sırasında yaralanan 13.513 kişinin hastanelere başvurduğunu açıkladı.
0: Bayram namazı bitti, kurbanlıklar meydana çıktı. Profesyonel kasap yerine ellerine bıçağı alan acemi vatandaşlar dakikalar içinde hastanelik oldu. Kimini keskin bıçaklar biçti, kimini kurbanlık hayvanların tekmeleri devirdi. Bayramın ilk günü 13.513 acemi kasap yaralandı. Acemi kasap vakasının en ağır yaşandığı il İstanbul oldu. İl Sağlık Müdürü Doçent Doktor Abdullah Emre Güner, bayramın ilk gününde kurban kesimi sırasında 767 vatandaşın yaralanarak hastaneye başvurduğunu açıkladı.
6: Tam böyle derisini yüzerken o arada kazayla kolumuzu kestik. 5 dikiş var. Onun haricinde bir şey yok.
7: Kurban kesenlere dikkatli olsunlar. Acele etmesinler.
9: Çok.
0: En çok acemi kasabın olduğu ikinci il ise Şanlıurfa'ydı. Kentte tam 232 kişi hastanelik oldu. Adana'da ise trajikomik sahneler vardı. Arkadaşının "ben profesyonel kasabım" sözlerine inanıp yola çıkan bir vatandaş kurban yerine arkadaşının parmağını kesti.
10: "Ben kasabım" dedi. 13 dakikada dedi kurbanı dedi kesiklere atacağım, hepsini parçalayacağım dedi. Biz de inandık.
11: Sonra?
10: Geldi abi, bıçağı derine ok dedik, maşallah dedik. Dedi bunu tutup yere atacağım, iyi dedik. Attı abi yere, baktık kan akıyor. Parmağını kesmiş abi.
0: Kocaeli'nde de benzer görüntüler vardı. Kesim sırasında yaralanan 11 kişi hastaneye koştu. Amcasının kurban keserken elini yaraladığı bir gencin kameralara gülerek yaptığı şikayet açıklaması ise tebessüm ettirdi.
12: Acemi kasap amcamın ileri kesim teknikleriyle beraber elimizi kesmiş bulunmaktayız. Amcama şikayette bulunalım. Tazminat davası açacağız.
0: Bolu'da ise yağlı bıçaklar elden kaydı. Ahmet Kemal Yekova ile birlikte toplam 18 kişi hastaneye koştu.
13: Kurbanı hiç boşaltıyorduk. Yağlı bir bıçak sapı bıçağın elinden kaymasına sebep oldu. Keskin yere temas oldu. Doktorlarımıza 3 tane dikiş attılar.
0: Eskişehir derin bıçak kesikleriyle sarsılırken Düzce'de hastanelik olan 57 kişinin acil servise gülerek gelmesi kameralara yansıdı. Acıyı tebessümle karşılayan acemi kasaplar hem tekme hem de bıçak darbesi yediklerini söyledi.
14: Parasını verip kestirip. Gerek yok. Kendimiz kesmeye kalktık, ondan oldu.
15: Hayvan ayağın tepmesiyle bıçak kaçtı yani.
16: Ya bana bir de mi sallamaz mı? Kolumu görmüş iki yerimden.
0: Bursa'da da ambulansların biri gitti, biri geldi. İnegöl'de yoğunluk tavan yaptı. Türkiye genelinde yaralıların çoğu ayakta tedaviyle taburcu edildi. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu yaralanan acemi kasap sayısını açıkladı. Bakan Memişoğlu, Kurban Bayramı'nın ilk gününde kurban kesimi esnasında yaşanan yaralanmalar nedeniyle sağlık tesislerimize toplam 13.513 kişi başvurmuştur ifadelerini kullandı.
4: Kurban Bayramı'nın ilk gününde tüm yurtta şehitler ve depremde hayatını kaybedenler de unutulmadı. Şehitlerin kabirlerine çiçekler bırakıldı, dualar edildi, gözyaşları sele döndü.
0: Vatan uğruna canlarını feda eden ölümsüz kahramanlar ve deprem şehitleri bu bayramda unutulmadı. İstanbul'da Kurban Bayramı'nın ilk gününde şehit aileleri Edirne Kapı Şehitliği'ni ziyaret etti. Şehitlerin kabirleri temizlendi, çiçekler bırakıldı, Kur'an-ı Kerim okundu, dualar edildi.
17: 18 sene oldu işte, 20'yi de geçti. Gururumuz işte vatan için, şehit olduğu için gururumuz bu. Allah bundan sonra inşallah şehitler gelmez.
0: Adanalılar da Kurban Bayramı'nın ilk günü şehitlerini yalnız bırakmadı. Kahramanlar dualarla yad edildi. Gözyaşları sel oldu.
18: Bana bayram yok oğlum. Babası gitti, kendisi gitti. Bilmiyorum yaşıyor muyum, hiç.
0: O da oğlunu 2016'da şehadete uğurladı. Kelimeler acısını anlatmaya yetmedi.
19: Bir bayram daha geldi. İçimiz yanıyor.
0: Hataylılar bayramda asrın felaketinde kaybettikleri 25 bin kişinin mezarlarına koştu. Kurban Bayramı'nı 3 yıldır buruk şekilde karşılıyorlar.
20: Her zaman buraya geliyor yani, işte abim kaybettik. O yüzden biraz zer geçiyor yani.
0: O da 6 gün enkazda kaldı. Depremde tüm ailesini kaybetti. acısı tarifsiz.
11: Babam, annem, kız kardeşim ve erkek kardeşim.
21: Gelip ne yapıyorsun burada?
11: Fatiha okuyor ve geliyor.
0: Kahramanmaraş 15 Nisan'da okul saldırısıyla sarsılmıştı. 9 çocuk ve öğretmenleri kabirleri başında anıldı.
22: Bu bayram bize gelmedi. Bayram gelmiş bizim neyimize. Biz yavrularımızı çok özledik. Zeynep'i çok özledim.
0: TGRT FM Haber.
23: Yalnız değiliz asla. Birbirine sıkıca bağlanmış, nefes alıp nefes veren büyük bir bütünün küçük parçalarıyız. Toplum denilen bütünü oluşturur birlikteliğimiz. Birlikte ahenkle atan büyük bir kalbe dönüşür kalplerimiz. Madde kullanımı bu ahengi bozan en büyük unsurlardan biridir. Toplumdaki tek bir madde kullanıcısı bile sağlıklı işleyen bu yapıya zarar verir. Unutmayın, bireyin madde kullanımı sağlıksız bir topluma, sağlıksız bir toplumsa yarınlarımızın yok olmasına neden olur.
0: Dini ve ahlaki konulardaki doğru bilgiler Huzura Doğru programında. Osman Ünlü Hoca akıcı üslubuyla detaylı ve ilginç bilgiler veriyor. Dinleyiciden gelen soruların da cevap bulduğu Huzura Doğru sayesinde imanınızı küfür rüzgarlarından koruyun. Dinini, vatanını, bayrağını, çoluğunu çocuğunu korumak isteyenler için Huzura Doğru, Perşembe hariç her gün saat 20'de TGRT'de.

0: Şimdi reklamlar.
1: Evet arkadaşlar, hazırsanız yoklamaya başlıyorum. YKS Türkiye birincisi.
2: Burada.
1: YKS Türkiye dördüncüsü.
2: Burada.
1: YKS Türkiye 12.'si.
2: Burada.
1: Yabancı dil olimpiyatları Türkiye birincisi.
3: Burada.
1: Okçuluk dünya ve olimpiyat şampiyonu.
2: Burada.
1: Kickbox dünya şampiyonu.
3: Burada.
1: Karate, güreş, yüzme, buz pateni, kürek Türkiye ve dünya şampiyonları.
4: Burada.
1: Şampiyonların yoklamasına siz de yetişin. İhlas Koleji. Başarı, güven ve mutluluk burada.
5: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek, analiz etmek, bilgi vermek, herkesten önce bilmek. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.
0: Reklamları dinlediniz.

Merhaba sevgili dinleyiciler. Bir Zamanın Sandukası'nda daha tekrar birlikteyiz. Sandukamızı şöyle bir aralayıp baktım da içinden İstanbul'un o eski mesireleri çıktı. Hadi bu hafta da onlardan bahsedelim. Şimdi hayal olan eski İstanbul'un kendisine has köşelerinden biri de mesireleriydi. Mevsim geldi mi hafta tatilinin yapıldığı cuma günleri şehir halkı büyüklü küçüklü kadınlı erkekli mesirelere akın ederdi. Erkekler bütün bir haftanın yorgunluğunu buralarda ulu ağaçlar altında sazlı sözlü alemlerle çıkarırken kadınlar da kendi aralarında hoşça vakit geçirirlerdi. Bundan 50 yıl öncesine kadar halkın en çok rağbet ettiği mesireler arasında Kağıthane, Emirgan, Sarıyer, Büyükdere, Göksu, Fenerbahçe, Beykoz ve Çamlıca başta gelmekteydi. Bugün çoğu tarih sayfaları içinde ve gravürlerde kalan bu eski mesireler şarkılara, şiirlere konu olmuş, edebiyat ve folklorumuza girmiştir. İstanbul'un en eski ve en büyük mesiresi olan Kağıthane'ye burada kağıt imalathaneleri bulunduğu için bu adın verildiğini tarihler zikreder. Fetihten önce burası Sidaris adıyla bilinirdi. İstanbul'un fethinden sonra kalite bakımından dışarıdan getirilen kağıtlarla rekabet edemediğinden bir süre sonra burayı baruthane haline koymuşlardı. Fetihten sonra şehrin Türkleşmeye başlamasıyla birlikte kağıthane de canlandı ve İstanbul'un en güzel mesiresi oldu. Muhtelif padişahlar zaman bahçeler kağıthaneye büyük önem kazandırdı. Lale devrine kağıthanenin altın çağı gözüyle bakılabilir. Çünkü bu devirde bu mesire en güzel günlerini yaşamış, birbirinden güzel kasırlarla süslenmiş, halkın büyük rağbetini görmüş, ancak bu devrin sonunu ilan eden Patrona Halil isyanı İstanbul'da pek çok yerin olduğu gibi buranın da yerle bir olmasına yol açmıştı. Kağıthane mesiresi Kağıthane Deresi'nin iki yanında çınar ve kavak ağaçlarının gölgelediği oldukça geniş bir alanı kaplıyordu. Hıdrellez'den sonra baharın güzel günlerinin başlamasıyla birlikte halk kayık ve arabalarla bazen de yaya olarak buraya akın eder, gelirken yiyeceklerini de beraber getirirdi. Ancak hemen herkes kağıthaneye giderken artık gelenek haline gelmiş bir adete riayet eder, Eyüp'e uğrayıp Eyüp Sultan'ı ziyaret eder, erkekler cuma namazını kılarken kadınlar da türbe bahçesinde bekleşirdi. Namazdan sonra çok geçmez kağıthane bir araba ve kayık meşheri haline alırdı. Kayıkla gelenler derenin iki kenarında, arabayla gelenlerse ağaçlar altında birbirinden gösterişli atların çektiği saltanat arabaları, öküzler tarafından çekilen üzerinde Türk motifleri bulunan zarif koçular burada bırakılır, kadınlar ağaç altlarına birer ikişer yerleşmeye başlardı. Derken ihramlar serilir, salıncaklar kurulur, yemek çıkınları açılır, yemekten sonra da dört köşeden çeşitli sazların sesi, nameleri perde perde yükselip etrafa yayılmaya başlardı. Neyler, rebablar, defler, zurnalarla devrin güzel şarkı ve besteleri birbiri ardı sıra söylenirdi. Bir tarafta şarkılar söylenirken, bir tarafta da üç çifte, dört çifte kayıklarla derede piyasa yapılır, feraceler, yaşmaklar ardından çapkın bakışlar, baygın baygın iç çekmeler, name alıp vermeler, laf atmalar, bıyık burmalarla yeni aşklar çiçeklenirdi. Kağıthanede her hareketin aşk lisanında bir manası vardı. Müsahipzade Celal, Eski İstanbul Yaşayışı adlı eserinde bu nevi hareketlerden bazılarını bir hikaye havası içinde şöyle anlatıyor. Çeşmenin yanındaki bir kadın, elindeki incili çevresinin bir ucunu düğümleyip avucunda saklıyor, bu hareketiyle çeşmede atını sulamak bahanesiyle temaşayı cemali yara dalan aşkına, temkini unutma,
mevkiim müsait değildir diyordu. Yaldızlı mavi koçusunun içinde sakin sakin oturan güzel hanım elindeki sarı fulyaları koparıp çemenler üzerine atıyor ve aşkına senin için sarılıp soldum, harap oldum demek istiyor. Ağaca dayanıp mahzun düşünen aşık bu itirafa mukabil siyah tahrirli al laleyi bir vaaz-ı sadakatkâreniyle kokluyor ve ateş aşkından yanıyorum diyordu. Yine müsahipzade Celal'den yırtılmış ve ortası yakılmış sarı bir mendilin derdinden harap oldum, yandım, soldum manasını taşıdığını

siyah bir bağ taşıyan bir mor menekşe demetinin gönderinin hicranını anlattığını, al rengin aşkı, sarı rengin aşk derdini, pembenin aşk rabıtası için kullanıldığını öğreniyoruz. Daha sonraları bu sessiz, sadece bakış ve hareketlere dayanan gönüldaşlıkta lale devrinde yetiştirilen ve her biri birbirinden güzel lalelerin de kullanıldığı görülecektir. Mesire'nin sakinleri hiç şüphesiz ki sadece eğlenmeye gelenler değildir. Bunların yanı sıra muhallebici, dondurmacı, şerbetçi, sakız helvacı gibi türlü sanat erbabı da halkla beraber kağıthaneye giderdi. Daha sonraki yüzyıllarda bunlara çeşitli hokkabazlarla cambazlar ve hayvan oynatıcıları da eklenmiştir. Akşamla beraber kağıthane mehtaplı geceler hariç büyük bir sessizliğe gömülürdü. Güzel, eğlenceli geçirilen bir günün tadı damakta, tatlı hatıraları hafızalarda, salıncak çözülür, yiyecek sepetleri toplanır, dere kayıktan görünmez bir hal alır. Kayıklar yan yana, arka arkaya ağır ağır yol alırlardı. Arabalarsa çoktan yolu tutmuş olurdu. Uzun bir araba konvoyu, başlarında sürücüleri, içlerinde güzel geçirilen bir günün yorgunluğunu taşıyan hanımlar olduğu halde Eyüp'e kadar birlikte yol alınır, sonra oradan şehrin muhtelif semtlerine dağılırdı. Kağıthane yalnız İstanbulluların değil, muhtelif vesilelerle İstanbul'a gelmiş olan yabancıların da dikkatini çekmiş, bu güzel mesireye karşı duydukları hayranlığı çeşitli vesilelerle ortaya koymuşlardır. 19. asrın ortalarına doğru İstanbul'a gelen Miss Julie Perdue, Yabancı Gözüyle İstanbul adlı eserinde kağıthaneden şu satırlarla bahseder. İstanbul'a yakın en güzel yerin kağıthane olduğu şüphe götürmez bir gerçektir. Frankler buraya tatlı sular vadisi derler. Bu ad şairane olduğu gibi buraya yakışıyor da. Pırıl pırıl akan kağıthane derisi, vadinin yeşilliği bol bir yerinden çıkar ve yeşil çimenlerin arasında bir gümüş tel gibi uzanır. Bir nehir kadar geniş değildir fakat büyüklüğü ne olursa olsun başkentin geniş bir sahasında tek akarsu olduğu için büyük bir zevk ve hayranlık konusudur. Vadi her taraftan yüksek ve kurak tepelerle çevrilidir. Derenin bunların arasında yemyeşil ve pırıl pırıl güneş içindeki bir köşeye öyle yan gelip sığınmış bir hali var ki insan görür görmez buranın bir mesire olarak yaratıldığı kanaatine varır. Burada padişahın bir yazlık sırrıyla bir köşkü olduğunu söylememe lüzum var mı bilmem. İstanbul yakınında padişahın yazlık bir sarayı veya köşkü olmayan yer yoktur. Fakat kağıthane kasrı dinlenecek en güzel bir köşedir. Padişah, devlet işlerinden kurtulmak çaresini bulup da kendisine biraz boş bir zaman ayırınca gülürtü ve gaileden kaçarak sık sık burada başını dinler. Beyoğlu'ndan buraya atla gelmek pek hoştur. Tepelerin havası o kadar tatlıdır ki insan sanki damarlarında yavaş yavaş yeni bir kaynaşma duyar. Vadiye iniş de pek zevklidir. Ayağınızın dibindeki o güzel çayıra bir an önce inmek için adeta sabırsızlanırsınız. Evliya Çelebi kağıthane hakkında kendisine has üslubuyla şunları anlatır. Topçular sarayında sakin olurken her şey, kağıthanede nice yüz bin fişengi pürrengin asumana uruç ettiğini temaşa edip nice bin top ve tüfek sedasını duyardı. Sonunda Safa ehlinin birinden bu şadmanlığın sebebini sual ettiğimde ol yarı vefadar derdi ki ey dert ve eleme duçar olan biçare, aklını fikrini bitirmiş avare, niçin gam çölünde mecnun gibi mahzun olup kağıthanenin havasını tanımazsın? Bu devleti âli Osman zuhur edeli hiçbir teferrüçgâhta bu kağıthane şadmanlığı gibi şadmanlık olmamıştır. Bu bayram yerini görmeyen Adem, ruh-i arzda bir şey görmüş değildir. Kağıthaneye yalnız halk değil,
Bazen devrin sultanı da maiyet erkanı ile birlikte eğlenmeye gelirdi. Ancak onların geliş ve gidişleri hususi bir törene tabiydi. Sevgili dinleyiciler, bu sefer de bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Tabi esirlerden bahsetmek bu kadar kısa zamana sığmıyor. Evet, bir başka programda mesire yerlerimize devam edeceğiz kaldığımız yerden. Şimdilik kalın sağlıcakla.

0: şimdi reklamlar.
1: Evet arkadaşlar, hazırsanız yoklamaya başlıyorum. YKS Türkiye birincisi.
2: Burada.
1: YKS Türkiye dördüncüsü.
2: Burada.
1: YKS Türkiye 12.'si.
2: Burada.
1: Yabancı Dil Olimpiyatları Türkiye birincisi.
3: Burada.
1: Okçuluk Dünya ve Olimpiyat Şampiyonu.
2: Burada.
1: Kickboks Dünya Şampiyonu.
3: Burada.
1: Karate, güreş, yüzme, buz pateni, kürek Türkiye ve Dünya Şampiyonları.
4: Burada.
1: Şampiyonların yoklamasına siz de yetişin. İhlas Koleji. Başarı, güven ve mutluluk burada.
0: Reklamları dinlediniz.
5: Yolumuzu aydınlatanlar, Allah'a gönül verenler, Hak dergahına girenler.
6: Maruf-ı Kerhiye Hazretleri, 2. Bölüm. Evliyanın büyüklerinden. Adı Maruf bin Firuz olup künyesi Ebu Mahfuz'dur. Doğum tarihi kesin olarak bilinmemektedir. 200 miladi 815 senesinde Bağdat'ta vefat etmiştir. Bağdat'ın Kerh beldesinden olduğu için kendisine Kerhi denilmiş olup Maruf-i Kerhi olarak tanınmıştır. Sofiye-i Aliye'nin büyüklerindendir. O, İranlı Hristiyan bir anne ve babanın çocuğu iken Hristiyanlığı öğrenmesi için bir rahibe gönderilmişti. Kardeşi İsa onun İslam'ı kabul edişini şöyle anlatmaktadır. Ben ve kardeşim Maruf bir okula gidiyorduk. Hristiyan hoca, rahip, çocuklara haşa Allahü Teala üçtür. Baba, oğul ve Ruhul Kudüs, kutsal ruh derdi. Kardeşim Maruf da Allah birdir, birdir diye bağırırdı. Rahip onu her tarafını yara bere içerisinde bırakacak şekilde döverdi. Bu böyle devam etti. Nihayet bir gün rahip her tarafını parçalar şekilde dövünce kaçtı ve bir daha dönmedi. Bunun üzerine annem ona olan sevgisinden her gün gözyaşı döktü ve eğer Allahü Teala oğlumu geri gönderirse, o hangi dindeyse ben de o dine tabi olacağım diye dua etti. Annesi böyle ağlayıp gözleri yolları beklerken, evden kaçan Maruf-i Kerhi kendi halini şöyle anlatmaktadır. Ayaklarım şişmiş, elbiselerim parçalanmış bir halde Küfe'ye geldim. Adetim mescitlerde kalmaktı. Burada da mescide gittim. Orada mübarek, yüzün nur saçan bir zatın etrafında bir kısım insanlar halka olmuşlar ve onun anlattıklarını dinliyorlardı. Cemaat o zatı öyle dinliyordu ki sanki başlarının üzerinde kuş vardı. O zata yaklaştım ve dinledim. Şöyle diyordu: Kim Allahü Teala'dan tamamen yüz çevirirse Allahü Teala da ondan tamamen yüz çevirir. Kim kalbiyle Allahü Teala'ya kavuşmayı arzu eder ve ona koşarsa Allahü Teala onu rahmetiyle karşılar. Bütün herkesin kalbinde onun muhabbeti hasıl olur. Ona gelirler. Dertlere ve belalara sabreden kimseye de rahmetini ihsan eder. Bu zat Muhammed bin Semmak idi. Onun bu sözleri kalbime çok tesir etti ve beni yaratan Allahü Teala'ya yöneldim. Benim gizli ve açık her şeyimi bilen Rabbime kavuşmayı istedim. Allahü Teala da duamı kabul buyurdu. Beni Şeyh İbni Semmak'a götürdüler. İbni Semmak başımı okşadı ve "Merhaba ey Rabbini arayan kişi. Merhaba ey Allah'ın sevgisine ve muhabbetine kavuşan kişi," dedi. Bu sözleri işitince babama beni kötüleyen rahibi hatırladım ve ağlamaya başladım. Bunun üzerine "Sen ağlıyor musun?" dedi. Evet efendim dedim. Ve rahibin sözünü hatırladım. Çünkü o rahip hep hakaret ederek beni babama kötülerdi. Tam bu sırada rahibin sözü mü diye sordu. Ben buna çok hayret ettim. Bunu nasıl biliyordu? Evet dedim. Bana Allahü Teala'ya dua et. Senin duan müstecaptır, kabul olur buyurdu. Ve ben de Allahü Teala'ya dua ettim. Daha sonra öğrendim ki rahip de Müslüman ve salih müminlerden olmuş. Sonra İbn-i Semmak beni İmam-ı Ali Rıza'ya götürdü. Durumu ona anlattı ve onun elinde Müslüman oldum. Maruf-i Kerhi, Davud-i Tayyi Hazretlerinden feyz almış olup, büyük velilerden Sırrı-i Sekati de Maruf-i Kerhi'den ders ve feyz alarak yetişti. Harun Reşit ile aynı zamanda yaşadı. Muhaddis olup, zamanının meşhur hadis alimlerinden hadis dinledi. Maruf-ı Kerhi, Bağdat'ın imamı ve zahidi lakabını aldı. Dinde imam olup, fıkıh, hadis, tefsir ve kelam ilimlerinde büyük bir alimdi. Bütün bu ilimlerde hüccet, senet idi. İçtihat makamına erişmişti. Buyurdular ki, hastalığa, sıkıntıya üzülünmez. Ancak hizmetlerine, namazına mani olursa o zaman üzülünür. Bununla beraber hastalık ve sıkıntıları istememelidir. Hasta olmamak için sebeplere yapışılır. Buna rağmen gelirse sabredilir. Kalpleri temizlemenin bir ilacı da Allah dostlarının kelamıdır. Onların yazılarını okuyunca kalpler temizlenir. Cuma günleri mevtaların ruhları tanıdıklarına, evlatlarına gelirler, bir hediye beklerler. Bir Yasin-i Şerif okusa da sevabını bana hediye etse diye beklerler. Temiz ve helal ye de ister sabaha kadar ibadet et, ister uyu. Mü'min bir tüccara benzer. Farzlar onun sermayesi, nafileler de kazancıdır. Sermaye kurtarılmadıkça kazancı olamaz. Acele etme. Acele eden ya hata yapar veya hatalı duruma yakın olur. Ağır ve temkinli hareket eden, o işte ya isabet kaydeder veya isabet etmeye yaklaşır. Acele şeytandandır. Ağır ve temkinli hareket etmek Allahü Teala'dandır. Umumiyetle aceleye sebep dünyalık toplama hırsıdır. Kanaat sahibi ol. Kanaat bitmeyen bir hazinedir. Düşmanını tanımayan dostunu bulamaz. Nefsini tanımayan Allah'ı tanıyamaz. Nefsini tanıyan Allah'ı tanır. Nefsten kurtulmadıkça insan kendini emniyette hissedemez. En büyük mücadele nefsle olmalıdır. Bu iş bir tarikat yolu değil, Allah'ın dinine sarılmak yoludur. Allahü Teala ile kullar arasındaki günahlar için şefaat, af çok ama kullar arasındaki günahlara şefaat, af yok. Adalet var, mahkeme var. Haklı olsa bile insanlar mahkemeye gitmekten korkar. En iyisi sulh yapmak ister. Mahkemeye düşmek istemez. Ya o haklı ise? Ahirete giderken borçlu gitmeyin, alacaklı gidin. Zalim olmayın, mazlum olun. Zalim verecek, mazlum alacak. Sevaplarımızdan vereceğiz alacaklılara. Yoksa onların günahlarını yükleneceğiz. Ben haklıyım diyen çok insan orada haksız çıkacaktır. Bir kalp kırmak, senelerce ibadet, zikir sevabının hepsini alıp götürür. Öyle bir din ki, kâfirin dahi kalbini kırmak yok. Nerede kaldı ki, Allah peygamber diyen bir Müslümanı kırmak. Şeytan insana ibadet ettirir. Peki yaptıklarımızın rahmani mi, şeytani mi olduğunu nasıl bileceğiz? Şeytan tam dine uygun şekilde, yani ehl-i sünnet itikadına uygun şekilde ibadet ettiremez. Ancak bir eksikle ibadet ettirir. Yani o ibadeti bozan, kabul ettirmeyen bir eksikle ibadet ettirir. Mesela 5 kuruş zekat borcum var. Bunu sana verdirmez, buna yaklaştırmaz. Bunun yerine milyarlarca sadaka verdirir, hayır hasenat yaptırır. Mesela 2 rekat kaza namazı borcum var. Bunu kıldırmaz, sabahlara kadar tesbih çektirir, zikrettirir, nafile namaz kıldırır, ağlatır, sızlatır. Halbuki dinimiz 5 kuruş zekatını ver diyor. 2 rekat kaza namazını kıl diyor. Bunlar farzdır. Dinin isteğidir. Hesabı, azabı var. Biz ise ne yapıyoruz? Kendi isteğimizi yapıyoruz. Şeytanın isteğini yapıyoruz. Bu yüzden dinimizi doğru şekilde ehl-i sünnet alimlerinin kitaplarından öğrenmeliyiz. Maruf-i Kerhi Hazretleri, talebelerine ve sevenlerine yapmış oldukları çeşitli sohbet ve nasihatlerde buyurdular ki, 2 nimet vardır. Biri iman, biri sıhhattir. İmansız ölen sonsuz cehenneme gider. Sıhhati olmayan da ne dine yarar, ne de dünyaya yarar. Hazreti Ali radıyallahu anh, Peygamber Efendimiz aleyhissalatu vesselama sual etmişlerdi. Efendim, size göre acaba dünyadaki meselelerden en iyisi hangisidir? Mübarek buyurmuşlar ki, birisi iman, birisi sıhhattir. En kötüsü hangisidir diye sual edince de, birisi hasta olmak, birisi de borçlu olmaktır. Borç öyle bir dert ki Allah vermesin. Cenab-ı Peygamber aleyhissalatu vesselam vefat ettiği zaman zırhı kendisinin değildi, onu borç almıştı. Bütün büyüklerimiz böyle yaşamışlardır. Yalnız sırf borçlu olmak için borçlanmak uygun değildir. Cenab-ı Peygamber aleyhissalatu vesselam buyuruyorlar ki, borcunu ödemek niyetinde olana Allah yardım eder. İnsanlar şekle bakarlar, ona göre karar verir. Cenab-ı Peygamber aleyhissalatu vesselam buyuruyorlar ki, Allahü Teala sizin şeklinize, mesleğinize, işinize bakmaz, ancak kalbinize ve niyetinize bakar. Peygamber Efendimiz aleyhissalatu vesselama gelip, ya Resûlallah, insanlar vefat ettiği zaman onlara neler soracaklar? Buyurdular ki, 4 tane sual vardır. En başta imandan soracaklardır. İlim olsun, mal olsun, hepsi Allahü Teala'nın emanetidir. Kim kime bir şey vermişse alırken soracaktır. İşte insanlar kabre girdiği zaman 4 suale muhatap olacaklardır. 1. Senin ayağın, elin, aklın, kalbin, her şeyin tamdı. Bu güzel vücudu nerede harap ettin? Nereye harcadın? Burada

Şu dini vecibelerini o kazandığın parayla yerine getirdin mi? 3. Mutlaka Allahü Teala kullarına bir ilim vermiştir. Bu ilmini nerede kullandın diye soracaklardır. 4. Hayatta insanın en kıymetli varlığı zamandır. Bu hayatı ya yatarak geçirdin veya Allah diyerek geçirdin. Cenab-ı Hak soracak, senin çok kıymetli vakitlerin vardı. Bunu nerede harcadın? Ne dünyaya ne de ahirete yaramayan işlerde mi, yani malayani olan işlerle mi geçirdin? O vaktinle çok şey kazanabilirdin diyecek. Bir hadis-i şerif var. Çalışanı Allah sever. Bir hadis-i şerifte de rızık 10 kısımdır. Bunun 9'u ticarettedir buyuruluyor. O halde geri kalan bütün diğer işler de bir kısımdır. Peki ibadetler kaç kısımdır? İbadetler 10 kısımdır. 9'u helal lokmadır. Diğer ibadetlerin toplamı ise bir kısımdır. Dolayısıyla eğer insanın kazancına bir zerre haram karışmışsa, kazandıklarının hepsi haramdır. Yalan ve dini istismar, hele hele büyüklerin ismini istismar etmek, felaketin en büyüğüdür. Musa aleyhisselam zamanında, tüccar veya iş sahibi olmadığı halde, çok zengin birisi varmış. Meğer ne yapıyormuş? Gittiği yerlerde, ben Musa aleyhisselamın teyzesinin oğluyum, akrabasıyım dermiş. Tabii yüce peygamberin akrabası diye herkes para, pul, mal ne varsa ikram ederlermiş. Bir gün bir adam Musa aleyhisselamın yanına gelmiş. Elinde siyah bir ip, ipin ucunda da siyah bir domuz var. Musa aleyhisselam bu nedir demiş. Ya Nebiyallah, bu sizin isminizi kullanarak para kazanan birisiydi. Allahü Teala sonunda onu bu hale çevirdi. Musa aleyhisselam merak etmiş. Ya Rabbi, bunu eski haline sok da göreyim. Bu adam ne biçim adammış? Kendisine niçin böyle yaptın diyeyim. Sen değil, 124.000 peygamber dua etse, bunu eski haline sokmam. Çünkü o, dini istismar etti, senin ismini kullandı. Bir tüccar etrafındakilere belli ederek besmeleyi seslice söylese kazandığının hepsi berbat olur. Daima helal para peşinde koşmalıdır. Hem vücuda şifa hem de millete deva olur. Yiyin için ama ne olur tamahkarlık yapmayın. Tamahkarlık hasisliktir. Eğer bir insanın gözü doymuyorsa, onun ceplerini değil, her tarafını parayla doldursan açtır. Hatta bir mübarek zat buyuruyor ki, eğer bir insan zenginliği parada, doymayı da yediklerinde biliyorsa, o ömür boyunca aç, ömür boyunca fakirdir. Çünkü Allah'tan bilmez, beni ekmek doyurur, para zengin eder der. Allahü Teala'yı unutmak günahların en büyüğüdür. En büyük ibadet Allahü Teala'yı zikretmektir. Allahü Teala'yı zikretmek yalnız sözle olmaz. Evet, Allah demek zikirdir. Ama sohbet zikirdir. Namaz kılmak zikirdir. Farisi bir cümle var. Yek dükes, yek dünefes. Behr-ü hüda bin-i şinent, deru asuman secde künet. Bir iki kişi, bir iki kelime sohbet etmek üzere, Allah rızası için bir araya gelseler, oraya göktekiler secde ederler. Gökler ne demektir? Yani bütün melekler oradakilere imrenirler. Bu hususta İmam-ı Şafii rahmetullahi aleyhin, bir de fetvası var. İmam-ı Şafii rahmetullahi aleyh buyuruyor ki, eğer müminler bir araya gelseler ve bu cemaatte 40 kişi varsa, mutlaka bir tanesi evliyadır. Yani Allah

0: dostudur. Büyükler buyuruyor ki, eğer bir cemaatte Cenab-ı Hakk'ın sevdiği bir kul varsa, Allahü Teala onun hatırı için hepsini affeder. Çünkü Allah'ın dergahında ehil na ehil beraberdir buyurulmuştur. Bir mübarek zat varmış. Ölüm vakti gelmiş. Bütün alacaklılar hoca efendinin başına toplanmış. Gelen para deyip duruyorlarmış. Adamcağız canıyla uğraşıyor, millet para bekliyor. Derken dışarıdan bir çocuğun sesi duyulmuş. Helva, helva diye bağırıyormuş. Yattığı yerden hoca, helvacı evlat demiş. Helva tepsisini buraya getir. Gariban helvacı da bir tepsi helva sattım diye seviniyormuş. Helvacı, hocam bu helvayı ne yapayım demiş. Buradakilere dağıt demiş. Neyse helva dağılmış, sonra çocuk para demiş. Hoca, sıraya geç, veririz inşallah demesin mi? Çocuk, mümkün değil, ne sırası diye ortalığı yırtıyor, feryat ediyor. Bu arada elinde bir çantayla birisi geliyor. Çantanın içi her türlü parayla dolu. Kimin ne alacağı varsa gelsin alsın diyor. Helvacıya da veriyor. Bu durumu dikkatle izleyen bir talebe hocasına, hocam bunda bir iş var. Nedir acaba? Neden çocuktan helvayı borç aldınız ve onu bağırttınız? Sonra paralar nasıl geldi? Otur da anlatayım. Bu gelen Hızır aleyhisselamdı. Allah günahsızların feryadına kıymet verir, imdad eder. Ben çocuktan kasıtlı olarak helvayı borç aldım ki, bağırsın, feryat etsin de yardım çabuk gelsin diye. Yardım gelecek ama ne zaman geleceği belli değildi. O çocuk feryadı basınca Hızır kardeşim erken geldi. Başka borcum kaldı mı? Hayır hocam, kalmadı. Sonra kelime-i şehadet getirerek vefat etti. Mübarek hocam buyurdular ki, tasavvuf, insanın kendisini tanıması ve haddini bilmesidir. Sen kimsin? Sana Cenab-ı Hak bir sınır tayin etmiştir. Sen niçin sınırlarını aşıp da başkalarının sınırına giriyorsun? O nedir? Edeptir. Haddini bilmek, edepli olmaktır. Büyüklerin sözlerinde Rabbani tesir vardır. Çünkü onlar kafadan değil, kalpten konuşurlar. İnsanın vücudundaki kılcal damarların uzunluğu 160 bin kilometre olup, dünyanın etrafını 4 defa dolanır. Bir kılcal damar, saniyenin 10'da biri tıkansa felç olursun. Onun için haddini bilmeli ve daima kendi kendine sormalı, ben neyim? İnsan günahkar olabilir ama isyankâr olmamalıdır. Hele hele Allahü Teala'ya meydan okumak felakettir. Fen yobazları, çürümüş etten kemikten insanlar nasıl tekrar dirilebilir diye soruyorlar. Cenab-ı Hak mealen yine kendisi cevap veriyor. Bunlar zaten yoktu. Ben onları yoktan yarattım. Ben bir defa onları yaratamaz mıyım? Birinciyi yapmak zordur. İkinci, üçüncü, birinciye bakılarak yapılabilir. İlk önemlidir. İlk nasıl dizayn edilmiştir? İşte Cenab-ı Hakk'ın kudreti orada meydana çıkıyor. İlaç kullanmak içindir. İlim edinmek içindir. Dinin aslı üç şeydir. İlim, amel, ihlas. Öğrenmek şarttır. Öğrendiklerini yapmak şarttır. Bunları Allah rızası için yapmak şarttır. Bu mübarek zatın birçok menkıbeleri vardır. Bunlardan bir tanesini anlatalım. Fadl bin Muhammed er-Rakkaşi anlatır. Bir gün Maruf-u Kerhi Hazretlerini ağlarken gördüm. Ona, niçin ağlıyorsun dedim. Kardeşler gitti. İnsanlar dünya malında cimrileşti. Merhameti bıraktılar ve ahireti unuttular dedi. Sonra kalktı ve yürüdü. Ben de kalktım ve onunla kardeşinin dükkanına doğru yürüdüm. Kardeşine selam verdikten sonra oturdu. Kardeşi un tüccarıydı ve ona, "Benim çok işim var, bir saat dükkanda durur musun?" dedi. Kardeşi kalktı ve işlerini halletmek üzere ayrıldı. Maruf-ı Kerhi Hazretleri, bir kenara oturmuş dul kadınlar, çocuklar ve fakir insanlar gördü. Unları dükkan boşalana kadar onlara paylaştırdı. Kardeşi geldi ve bağırarak, "Beni yoksul bıraktın." dedi. Maruf-ı Kerhi Hazretleri kalktı ve mescidine döndü. Kardeşi sandığı açtı. Sandığın içi dirhemlerle doluydu. Dirhemleri saydı. 1'e 70 kâr etmişti. Bir saat sonra dirhemleri Maruf Hazretlerinin önünde saydı ve ona, "Yarın bir saat dükkanıma gel." dedi. Maruf Hazretleri, "Bu ne çalışarak gelmiştir ne de keramettir. Mülkün sahibi her türlü eksiklikten münezzehtir, uzaktır. Dilediğine dilediğini verir. Eğer dünya ve içindekileri istesek, bizi bundan yoksun bırakmaz. Dünyadan bizi korumasını istesek de, bizi korur." dedi. Maruf-ı Kerhi Hazretleri, talebelerine nasihatlerde buyurdular ki, "Dünyadaki bir nefeslik vakit, ahiretteki 1000 yıldan kıymetlidir. Çünkü ahirette ibadet yoktur, tövbe yoktur, nefsle mücadele yoktur. Haramdan kaçma mücadelesi, küfre düşme endişesi yoktur. İslam'a hizmet imkanı yoktur. İşte cehennemde kalanlar için bir nefeslik dünya zamanı sonsuzdan daha hayırlıdır. Çünkü tekrar dünyaya sadece bir nefeslik yollansalar, yapacakları iş, kelime-i şehadet getirip, amentüyü okuyarak iman etmek olur. Ancak bu imkan verilmez. Ebedi, yani sonsuz ne demek, iyi anlamak lazım. İmam-ı Gazali Hazretleri buyuruyor ki, cehennemde ebedi kalacak olanlara, faraza, siz dünyadaki göl ve denizdeki damlalar adedince, kumsallardaki kum taneleri adedince yanacaksınız denilseydi, o sevinçle nasıl yandıklarını anlayamazlardı. Çünkü bunlar da bir gün biter. Yine İmam-ı Gazali Hazretleri buyuruyor ki, bütün dünya, gökyüzü dahil, buğday tanesi dolu olsa, bir serçeye deseler ki, her sene bir tane yiyeceksin, o buğdaylar biter. Ebediyetin yanında hesabı bile olmaz. Müslüman anne ve babasının yüzüne şefkatle bir defa bakana, Allahü Teala kabul olmuş bir hac sevabı verir. 1000 kere baksa 1000 kere. Bir Müslüman tenkit edilirken sus diyene 100 şehit sevabı verilir. Ölün ama namazı bırakmayın. Zira dinin direğidir. Kim terk ederse dinini yıkmış olur. Ahirette Allah rızası için yaptığımız ibadetler geçerlidir. Lüzumsuz şeylerle uğraşmayın. Ehl-i sünnet alimlerinin kitaplarından her gün 1 veya 2 sayfa okuyan feyz alır. Feyz demek nur demektir. Nur kalbe yağar, kalbi temizler. Okudukça kalbiniz nurlanır ve okuduğunuzu anlamaya başlarsınız. Helal lokma yiyenler rahat namaz kılar. Çünkü namaza engel haram lokmadır. Helal lokma yiyen koşarak namaza gider. Siz namaz kıl demeseniz de onlar namaz kılar. İmanın şükrü hubbu fillah, buğdu fillah'tır. Ölümü hatırlamak huzur ve saadetin kaynağıdır. Ömrü uzatır. Unutmak ise ömrü kısaltır. Bu an son an demeli ve ona göre çalışmalıdır. Öfke insanın aklını örter. O zaman şeytanın avcuna düşer. Şeytan da onu istediği yere sürükler. Öfkelenmek, insanın dinini, imanını götürebilir. Bundan çok korkmalı. Öfkelenmeyin. Çünkü kötülükler her zaman öfkeden doğar. Bir insanda kibir varsa, bunun alameti öfkesidir. Kibirden öfke doğar. Bir kimse asık suratlı ve öfkeli ise, iyi alamet değil. Büyüklere hürmet, küçüklere şefkat gösterin. Nerede bir sıkıntı çeken varsa, gidin araştırın. Büyükleri incitmiştir. Nerede huzurlu bir insan görseniz, araştırın, mutlaka bol dua almıştır. Dünyalık isteyen sevimsizleşir, zelil olur. Kula değil, Allah'a el açalım. Veren aziz, alan zelil olur. Dünya menfaat demektir. Menfaat için yapılan her şey dünyadır. Allahü Teala'nın rızasına giden bütün yolları inceledim. En kestirme yolun insanları sevindirmek olduğunu gördüm. Müslümanlar kardeştir, yardım edecek, sıkıntılarını giderecek, aybını örtecek. Mümin kardeşinin sıkıntısına neme lazım diyen felakete uğrar. Bu mübarek zatın birkaç menkıbesini anlatalım. Bir gün abdest almak için Dicle'ye gitti. Kur'an-ı Kerim ve seccadesini namaz kıldığı yerde bıraktı. Bir kadın gelip bunları alıp giderken, Maruf Hazretleri arkasından koştu, ona yetişti ve yüzünü görmemek için başını eğip, "Kur'an-ı Kerim okuyan çocuğun var mı?" diye sordu. Kadın, "Hayır," deyince, "Kur'an-ı Kerim'i bana ver, seccade senin olsun," buyurdu. Kadın onun bu güzel hareketine çok şaşırdı ve her ikisini de oraya bıraktı. Maruf-ı Kerhi Hazretleri, "Seccadeyi al, sana helal ettim," buyurunca, kadın utanarak hemen oradan uzaklaştı gitti. Yani Maruf-ı Kerhi Hazretleri, herkese merhamet eder ve herkesin ıslahı için çalışırdı. İbn-i Merdeveyh şöyle anlatır. Biz Maruf-ı Kerhi Hazretleri ile oturduğumuzda, onun yüzünden nur fışkırdığını gördüm. O nur her tarafa yayılıyor ve aydınlatıyordu. Kendisine, "Ya Eba Mahfuz, senin suyun üzerinde yürüdüğünü işittim," dedim. Bunun üzerine, "Benim asla su üzerinde yürümem diye bir şey yoktur. Fakat ben bir tarafa geçmek istediğim zaman, nehrin iki kenarı birleşir ve ben geçerim," buyurdular. Maruf-ı Kerhi Hazretleri, talebelerine ve sevenlerine yapmış oldukları çeşitli sohbet ve nasihatler de buyurdular ki, "Gıybet, Müslüman kardeşini arkasından yüzüne söyleyemeyeceğin bir ayıp, bir noksanlık ile zikretmendir. Dili tutmak, mala yani boş ve lüzumsuz şeyleri konuşmaktan uzaklaşmak müstehaptır. En iyisi susmaktır. Konuşulacaksa başkasına ve kendisine faydalı olacak şeyi konuşmalıdır. Mesela Kur'an-ı Kerim okumak, ilim öğretmek, Allahü Teala'yı zikretmek, emr-i maruf ve nehy-i münkerde bulunmak, insanların arasını bulmak gibi. Hazreti Osman radıyallahu anh buyurdu ki, "Her gün, gece ve gündüz en çok sevdiğim şey Kur'an-ı Kerim okumaktır. Eğer kalpleriniz temiz olsaydı, Allahü Teala'nın kelamı olan Kur'an-ı Kerim'i okumaya doymazdınız." Ebu'd-Derda Hazretleri buyurdu ki, "Konuşmayı öğrendiğiniz gibi susmayı da öğrenin. Zira susmak büyük bir akıllılıktır. Konuşmaktan çok dinlemeye çalış. Seni ilgilendirmeyen hususlarda konuşma." Abdullah bin Mesud Hazretleri buyurdu ki, "Resulullah Efendimizin sünnet-i seniyyesine tabi olunuz. Bid'atleri, Rasulullah Efendimizin zamanında ve onun 4 halifesi zamanlarında bulunmayıp, dinde sonradan meydana çıkarılan ve ibadet olarak yapılan her türlü söz, iş ve usulleri yapmayınız. Her bid'at dalalettir, sapıklıktır. Allahü Teala bizleri bid'atlere kapılmaktan muhafaza buyursun. Amin. İbadetin tadını alan kimse ibadetten usanmaz. Usanan kimse Allahü Teala'yı az tanıdığı için usanır. Hiçbir şey kaybedilmiş vakti telafi edemez. Cahil kimseler ilimle birbirlerine karşı övünürler. Onların ilimden nasibi sadece övünmeleridir. Kul Allahü Teala için neyi terk ederse Allahü Teala ona karşılık daha hayırlısını verir. Allahü Teala'yı unutmaktan büyük günah yoktur. Akıllı sustuğu vakit tefekkür, konuştuğu vakit zikreder, baktığı vakitte ibret alır. Her kap içine bir şey konuldukça daralır. Ancak bilgi kabı bundan müstesnadır. O bilgi konuldukça genişler. Bedeninle dünyada, kalbinle ahirette ol. Saadet ömrü uzun ve ibadeti çok olanındır. Kıymetli ömrünüzü faydasız, boş şeyler arkasında oyun ve eğlenceyle geçirmemek için uyanık olunuz. Eğer cahiller susup konuşmasalardı, insanlar arasında ihtilaf olmazdı. İlim insanı Allahü Teala'nın emrettiği şeylere götürür. Zühd ise o şeylere erişilmesini kolaylaştırır. Gönlü kırık, zavallı ve garip birini görürsen yarasına merhem ol. Onun yoldaşı ve yardımcısı olmaktan çekinme. Kulun Allahü Teala'ya şükretmesi, onun kuluna verdiği nimetlerle ona isyan etmemesidir. Bir kalpte ahiret arzusu çoğaldıkça dünya düşüncesi o kalpten kaybolur. Allahü Teala'ya ulaşan en emin yol, bütün iş, hareket ve ibadetlerde Peygamber Efendimizin sünnetine tabi olmaktır. İki haslet vardır ki kalbe sıkıntı verir. Çok konuşmak ve çok yemek. Yalan söylemekten, gıybet etmekten ve hıyanette bulunmaktan uzak durunuz. İlim hakimdir, mal ise mahkumdur. İlim seni korur. Halbuki malı sen korursun. İlim çalınmaz, mal ise çalınır. İlim sarf ettikçe artar, mal ise sarf ettikçe azalır. Allahü Teala'nın emirlerini hatırlatan, nasihat eden bir kardeşin sana altın hediye edenden daha hayırlıdır. İnsanın kazançlı olmasının esası az yemek, az uyumak, az konuşmak ve nefsin arzu ve isteklerini terk etmektir. Uzun emel sahibi olmak ve her şeyi sonraya bırakmak perişanlık ve düşüncesizliktir. Hayatımda gece ibadet edenlerden başka hiç kimseye imrenmedim. İnsanların sıkıntılarına katlanmak, Allahü Teala'nın beğendiği, Resulullah'ın sevdiği ve evliyanın özendiği bir ahlaktır. Hırslı mahrum kalır, cimri kötülenir, kıskanç da üzülür. Çok konuşan çok yanılır. Çok gülenin heybeti ve hayası azalır. Konuştuğuma pişman oldum ama sustuğum için pişman olmadım. İslam dini, insanların dünyada da, ahirette de rahat ve huzur içinde yaşamasını istiyor. En garip ve en çok muhtaç olduğun gün, kabre konulduğun gündür. Mal, mülk, çoluk, çocuk, Allahü Teala'nın emanetleridir. Emanetlerini istediği zaman alır. Sabır, yüzü ekşitmeden acıyı yudum yudum içine sindirmektir. Başkasından sana söz getiren, senden de ona götürür. Fitne, Müslümanlar arasında bölücülük yapmak, onları sıkıntıya, zarara, günaha sokmak demektir ve çok günahtır. İşlerinin doğru gitmesini istersen, kendi başına hareket etme, akıllılarla istişare et. İnsanların en akıllısı, Allahü Teala'ya itaat edip, insanların da itaat etmesine rehberlik eden kimsedir. İyi arkadaş, dünya ve ahiret için büyük saadettir. İnsanlar konuşmayı severler. Fakat konuştuklarıyla amel etmeyi, öğrendikleriyle yaşamayı terk ederler. Nice küçük amel, niyet ile büyür. Nice büyük amel ise, niyetle küçülür. Allahü Teala'yı tanıyan, onun rızasına kavuşmak için çalışır. Bir çocuğu cehennem ateşinden korumak, dünya ateşinden korumaktan mühimdir. Sadaka vererek rızkınızı çoğaltınız. Zekat vererek de mallarınızı koruyunuz. Allahü Teala'ya itaat eden, büyük zatların sözlerine dikkat eder. Çünkü onlara Allahü Teala tarafından gerçekler tecelli eder ve onu konuşurlar. Uygunsuz bir sözü terk etmek, nefse bir gün oruç tutmaktan daha ağır gelir. Fakirlik haline şükredip, kimseye şikayet etmeyerek ihtiyacını gizlemektir. İnsanı Allahü Teala'nın af ve mağfiretine kavuşturacak şeylerden biri de açları ve yoksulları doyurmaktır. Hiçbir faydalı iş yapmayarak ömrünü boşa harcayandan daha hayırsız bir kimse yoktur. Hallerin en doğrusu İslamiyete uymaktır. Başkalarının acılarından ve geçmiş felaketlerinden ders al. Böyle insanların nasihat ve tavsiyelerine kulak ver. Kendilerine pahalıya mal olmuş şeyleri sana bedava verirler. İlla senin de başına gelmesini bekleme. Sana da çok pahalıya mal olur. Bu mübarek zatın birçok menkıbeleri vardır. Bunlardan bir tanesini anlatalım. Amir bin Abdullah el-Kerhi anlatır. Benim Hristiyan bir komşum vardı. Bir gün bana geldi ve, "Ey Ebu Amir, benim senin üzerinde komşuluk hakkım vardır. Senden bir ricam var. Beni Allah'ın sevgili bir kuluna, bir veliye götürmedin ki, o veli zat, Allahü Teala'nın bana bir evlat vermesi için dua etsin," dedi. Bunun üzerine bu Hristiyan komşumu Maruf-i Kerhi Hazretlerine götürdüm. Onun işini ve ricasını anlattım. Maruf-i Kerhi Hazretleri de onu İslam'a davet etti ve Müslüman olmasını istedi. Komşum, "Ya Maruf, benim hidayetim senin elinde değildir. Ancak Allahü Teala hidayet eder ve bir kimseyi doğru yola kavuşturur. Ben senden dua istemeye geldim. Müslüman olmaya gelmedim," dedi. Bunun üzerine Maruf-i Kerhi Hazretleri ellerini kaldırdı ve, "Allah'ım, senden bu kimseye anne ve babasına itaatkâr bir evlat vermeni istiyorum ki anne ve babası onun elinde Müslüman olsun," diye dua etti. Allahü Teala duasını kabul etti ve bu kimsenin bir oğlu oldu. Bu çocuk zamanındaki çocuklardan ve akranlarından çok akıllı ve çok zeki oldu. Büyüdüğü zaman babası onu bir rahibe götürdü. Ona Hristiyanlığı ve İncil'i öğretmesini istedi. Rahip onu önüne oturttu. Kendisine bir yazı tahtası verdi ve "Benim okuduğumu, söylediğim şeyleri söyle," dedi. Bu çocuk, "Hayır, söylemem. Dilim teslisi söylemeye, Allah üçtür demeye kapalıdır. Kalbim ise Allahü Teala'nın sevgisiyle meşguldür, dedi. Rahip, ey oğlum, ben sana bunu sormadım deyince çocuk, peki neyi sordun, dedi. Rahip, ben sana benden sorup öğrenmek ve anlamak istediğin şeyi sordum, dedi. Bunun üzerine çocuk, aklımın kabul edeceği, zihnimin ve kalbimin idrak edeceği şeyi bana öğret, dedi. Rahip, ey oğlum, Elif de, diyerek alfabenin ilk harfini söyledi. Çocuk da şiirle şöyle dedi. Lafzayı celalin başındaki vasıl elifi, her kalbi, ezeli ve ebedi sıfatlar sahibi olan sevgiliye, Allahü Teala'ya vasletti, kavuşturdu. Hoca, oğlum B de diye söyledi. Çocuk yine şiirle B, Allahü Teala'nın beka, sonu olmamak sıfatının harfidir, dedi. Hoca F, Cim, Ha ve bütün harfleri söyledi. Çocuk da hepsine manzum ve o harflerle ilgili Allahü Teala'nın sıfatlarını anlatan şiirlerle cevap verdi. Bu cevapları duyunca rahip şaşırıp kaldı. Kalbinde bir ürperti duydu ve kendisini bir titreme aldı. İslam dininin dışındaki bütün dinlerin batıl olduğunu anladı. Rahipteki bu değişikliği görünce genç, ağlatan, güldüren, öldüren, dirilten bir Allah'a yemin ederim ki, onun kapısından başka bir kapıya giden mutlak zarar etmiştir. Allah'ın rızasından başka bir şeyi maksud edinenler yolunu şaşırmıştır. Hakiki maksat Allahü Teala'nın rızasıdır. Ondan başkasına gidenlere yazıklar olsun. Affeden, ihsan eden Allahü Teala, ondan başkasından ne zarar gelir ne fayda. Halık-ı alem Allah'ım ne âlâdır, ne âlâ, kul isyan eder de yine örter o Aliyyül âlâ. Âlemde kendisinden başka Rab olmayan Allah, noksanlıktan münezzeh, sever kendisinin emirlerine, nehilerine uyanları ol münezzeh. Beyitlerini söyledi. Rahip, işittiği sözler karşısında aklı başından gitti. Bu çocuğun kendinden konuşmadığını ve buna bu hikmetli sözleri söyletenin Allahü Teala olduğunu anladı ve içinden gelerek kelime-i şahadet söyleyip iman etti. Sonra çocuğun elinden tutarak babasına getirdi. Babası oğlunun rahiple beraber geldiğini görünce ona doğru yöneldiler. Rahibe bakınca yüzünde bir nur parladığını gördü. Rahibe, oğlumun zekasını nasıl buldun diye sordu. Rahip, onun sözlerine kulak ver, dedi. Sonra söylediklerini babasına anlattı. Babası, muhtaçlara yardım eden Allahü Teala'ya yemin ederim ki bunlar ondan değildir. Bunlar Maruf-i Kerhi Hazretlerinin duası bereketiyledir. Onun kerametidir, dedi. Sonra, ey oğlum, senin vasıtanla bizi cehennemden kurtaran Allahü Teala'ya hamd ederim. Muhakkak ki biz çok kötü bir haldeydik, imansız idik, dedi ve kelime-i şehadet getirip iman etti. Daha sonra bütün ailesi de Müslüman oldu. Evlerindeki haç işaretlerini kırdılar. Allahü Teala Maruf-i Kerhi Hazretleri vasıtasıyla bunlara hidayet nasip etti ve cehennem ateşinden kurtardı. Maruf-i Kerhi Hazretleri, talebelerine ve sevenlerine yapmış oldukları çeşitli sohbet ve nasihatlerde buyurdular ki, Kim Allahü Teala'ya tevekkül eder, ona sığınır ve güvenirse Allahü Teala onun yardımcısı olur. Kim Allahü Teala için tevazu ederse Allahü Teala onu yükseltir. Hadis-i şerifte buyuruldu ki, bid'at sahibine hürmet eden kimse İslamiyetin yıkılmasına yardım etmiş olur. Yine hadis-i şerifte buyuruldu ki, Allahü Teala bid'at sahibinin orucunu, namazını, zekatını, haccını, umresini, cihadını, farz ve nafile ibadetlerini kabul etmez. Ebu'd-Derda Hazretleri buyurdu ki, iyi arkadaşla arkadaşlık yalnızlıktan, yalnızlık kötü kimselerle arkadaş olmaktan hayırlıdır. Yine buyurdu ki, bid'at ehliyle dostluk kalbin nurlarını giderir. Bid'at sahiplerinin amelini güzel gören, Allahü Teala'nın gazabını üstüne çeker. Dindar kimselerle oturun. Çünkü onlar söylediklerini yaparlar. Mürüvvet ehliyle oturun. Çünkü onların meclisinde boş şeyler, malayani konuşulmaz. İmam-ı Şafii Hazretleri buyurdu ki, vakit, düşmanının elindeki bir kılıç gibidir. Sen onu kesmezsen, o seni keser. Bid'at sahibini seven kimsenin amellerini Allahü Teala yok eder. Kalbinden İslam'ın nurunu çıkarır. Müslüman, Müslümanın yüzüne bakınca kalbi parlar. Müslümanın bid'at ehlinin yüzüne bakması ise kalbini karartır. Yolda bid'at sahibine rastlarsan yolunu değiştir. Bid'at sahibine iltifat edip yükseltme. Bid'at sahibine yardım eden İslam'ın yıkılmasına yardım etmiş olur. Dünyanın tamamı altından olsaydı yine yok olurdu. Ahiret ise çanak çömlek gibi topraktan olsaydı yine baki olurdu. Akıllı kimse geçici olan dünyayı altın da olsa reddeder. Baki olan ahireti çanak çömlek gibi topraktan da olsa kabul eder. İşin aslı ahiret baki ve altın gibi kıymetlidir. Dünya ise fani ve çanak çömlek gibi kıymetsizdir. İlim müstesna, dünyanın hepsi cehalettir. Kendisiyle amel olunanı hariç, ilmin hepsi vebaldir. İhlasla yapılanı hariç, amellerin hepsi boştur, hebadır. Üç kimseden kaçınız, yanlarına yaklaşmayınız. Bunlar, gafil, sapık din adamı ve zenginlere yaltakçılık eden hafız ve dinden haberi olmayan tarikatçılardır. Büyüklerimiz buyurdu ki, âlimler insanlara babalarından ve annelerinden daha fazla merhametlidirler. Zira anne ve baba çocuklarını dünya tehlikelerinden korurlar. Âlimler ise insanları kıyametin şiddetinden ve dehşetinden korurlar. Düşünmeden konuşan pişman olur. Düşünerek konuşan emin olur. Yahya bin Muaz-ı Razi Hazretlerine dünyanın ne olduğu sorulduğunda buyurdu ki, Resulullah Efendimiz buyurdu ki, dünya mel'undur ve dünyada Allah için olanlardan başka her şey mel'undur. Mel'un olan bir şeyi isteyen kimse, o şeyden daha mel'undur. Ölümden önce olan her şeye dünya denir. Bunlardan, ölümden sonra faydası olanlar, dünyadan sayılmaz, ahiretten sayılırlar. Çünkü dünya, ahiret için tarladır. Ahirete yaramayan dünyalıklar zararlıdır. Haramlar, günahlar ve mübahların fazlası böyledir. O halde mel'un olan, kötü olan dünya, Allahü Teala'nın razı olmadığı, ahireti yıkıcı yerlerde kullanılan şeyler demektir. Vekî bin Cerrah Hazretleri buyuruyor ki, bir bid'at sahibinden duyduğum sözün zulmeti 20 seneden beri kulağımdan çıkmadı. Allahü Teala'nın dostlarından bazıları buyurdular ki, kim gözünü haramdan korursa, Allahü Teala da kıyamet günü onu ateşten korur. Kim kalbini haramdan korursa, Allahü Teala onu kıyamet günü ateşten korur. Kim azalarını haramdan korursa, Allahü Teala da onları kıyamette ateşten korur. Allahü Teala onu insanların tabi olduğu kimse yapar. Böyle olan kimseler Allahü Teala'nın insanlara hüccetidir. Hikmet sahipleri buyurdular ki, 7 sınıf insan ile oturan kimselerde 7 şey artar. Zenginlerle oturan kimsede şükrün ve Allahü Teala'nın ona takdir ettiği şeye kanaatin azlığı artar. Sultanlarla oturanlarda kibir ve kalbin kasveti artar. Kadınlarla oturan kimselerde cehalet ve şehvet artar. Allahü Teala'nın emir ve yasaklarına riayet etmeyenlerle, yani fasıklarla oturan kimselerde günah işleme cüreti ve tövbeyi sonraya bırakma bedbahtlığı artar. Salihlerle oturan kimsenin ibadete iştiyakı artar. Alimlerle oturan kimsenin ilmi ve verası, şüpheli şeylerden sakınması artar. Maruf-i Kerhi Hazretleri, Enes bin Malik ve İbni Ömer Hazretlerinden şu hadisi şerifi rivayet etti. Peygamber Efendimiz'e sallallahu aleyhi ve sellem, Eshab-ı Kiram'dan birisi geldi ve, "Ya Resûlallah, beni cennete götürecek ameli göster," diye sordu. Peygamber Efendimiz, "Gazaplanma, kızma," buyurdu. Bu sefer o zat, "Bunu yapamazsam ya Resûlallah," diye sorunca, Peygamber Efendimiz, "Her gün ikindi namazından sonra 70 kere istiğfar et. Allahü Teala senin 70 senelik günahını affeder," buyurdu. O zat, "Ya Resûlallah, 70 senelik günah işlememişsem," diye sorunca Peygamberimiz, "O zaman annenin 70 senelik günahı affolur," buyurdu. O zat, "Peki annem ölmüş ve de 70 senelik günah işlememişse ne olur?" diye sorunca Peygamberimiz, "Akrabalarının 70 senelik günahı affolur," buyurdu. Allahü Teala hepimize din ve dünya saadeti versin. Amin.
1: Şimdi reklamlar.
2: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek. Bir umuda ışık tutmak. Gözden kaçanı ortaya koymak. Bir araya neşter vurmak. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.
3: Evet arkadaşlar, hazırsanız yoklamaya başlıyorum. YKS Türkiye birincisi.
4: Burada.
3: YKS Türkiye dördüncüsü.
4: Burada.
3: YKS Türkiye 12.'si.
4: Burada.
3: Yabancı Dil Olimpiyatları Türkiye birincisi.
5: Burada.
3: Okçuluk Dünya ve Olimpiyat Şampiyonu.
4: Burada.
3: Kickboks Dünya Şampiyonu.
5: Burada.
3: Karate, güreş, yüzme, buz pateni, kürek Türkiye ve Dünya Şampiyonları.
5: Burada.
3: Şampiyonların yoklamasına siz de yetişin. İhlas Koleji. Başarı, güven ve mutluluk burada.
1: Reklamları dinlediniz. Mehmet amca, torununla anlaşamadığını mı düşünüyorsun? Fatma teyze, evlatlarına baktıkça yüzün mü kızarıyor? Filiz hanım, çocuklarınla ortak bir noktanızın kalmadığına mı üzülüyorsun? O halde harekete geçin. Yapmanız gereken şey çok basit. parmağınızı uzatın ve radyonuzu açın. Çocuklarınızla TGRT FM ortak noktasında buluşun. İslam ve Toplum programı her ailenin ortak noktası. Osman Ünlü Hoca'nın naklettiği temiz kaynaklardan gelen ehli sünnet itikadını ve fıkıh bilgilerini dinleyerek içinizdeki iman kırıntılarını kuvvetlendirin. En temel din bilgilerini öğrenerek Müslüman olmanın hazzını yaşayın.
4: Buyurun.
5: Ben miyim?
4: Evet.
5: Hayırlı günler Osman dede.
6: Hayırlı günler efendim, buyurun.
5: Ben 12 yaşındayım. 6 yaşından beri siz dinliyoruz. 6 yaşında namaza başladım. Ama yani hiç içimden namaz kılmak gelmiyor. Yani zevkle kılamıyorum, ne yapabilirim?
1: Eli kitaplı, ağzı dualı gençler için İslam ve Toplum her gün saat 11 ve 15'te TGRT FM'de.

0: Yerli reklamlar.
1: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek. Saklananı ortaya sermek. Yanlışa parmak basabilmek. Herkesin merak ettiğini sorabilmek. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.
2: Evet arkadaşlar, hazırsanız yoklamaya başlıyorum. YKS Türkiye birincisi.
3: Burada.
2: YKS Türkiye dördüncüsü.
3: Burada.
2: YKS Türkiye 12.'si.
3: Burada.
2: Yabancı Dil Olimpiyatları Türkiye birincisi.
4: Burada.
2: Okçuluk Dünya ve Olimpiyat Şampiyonu.
3: Burada.
2: Kickbox Dünya Şampiyonu.
4: Burada.
2: Karate, güreş, yüzme, buz pateni, kürek, Türkiye ve Dünya Şampiyonları.
5: Burada.
2: Şampiyonların yoklamasına siz de yetişin. İhlas Koleji. Başarı, güven ve mutluluk burada.
0: Reklamları dinlediniz.

Merhaba, hoş geldiniz. TGRT FM'de güzel bir bayram sabahında sizinle birlikteyiz. Kurban bayramınız mübarek olsun. Sevdiklerinizle birlikte geçireceğiniz, ailenizle güzel günleri paylaşacağınız nice bayramlar olsun. Geçmişte pek çok güzel gün yaşadınız, bunlara yenilerini ekleyeceğiniz bir bayram sabahındayız. Eğer sevdikleriniz etrafınızdaysa, sağlıklıysa, sahip olduğunuz en büyük zenginliğin aslında onlar olduğunu anladığınız günler, bayram günleri, bayram sabahları. Bir de işin tersi var. Bayram sabahlarında beraber aynı sofrada olmaya alıştığınız insanları artık aynı sofrada bulamamak ve kabir ziyaretleriyle avunmak. Allah geçmişte bize emeği geçmiş, bizi büyütmüş, bugünlere getirmiş. Ailemiz, annemiz, babamız, sevdiklerimiz, akrabalarımız, arkadaşlarımız, kim varsa ebediyete intikal etmiş. Hepsine rahmet eylesin. Bu güzel sabahta onları rahmetle analım. Etrafımızda kim varsa, sevdiklerimiz, hala beraber olduğumuz, gözünün içine baktığımız, kapımızı çalan, elini uzatan ya da elimizi öpen, onların da bayramı mübarek olsun.

0: bize bugün programı aslında rahmetle anacağımız bir büyüğümüzün geçmiş bayramlarda bizimle paylaştığı bilgilerle başlayalım istedik. Hem büyüklerimizi analım, hem onlarla birlikte geçirdiklerimizi hatırlayalım, onların anılarıyla avunalım. Biz de sevgili İsmail Yağcı abimizin Kurban Bayramı ile ilgili geçmiş programlarda bize verdiği bir röportajla merhaba diyeceğiz bu sabaha. Sonrasında Türkiye Hastanesi'nden uzman diyetisyen Esra Mutlu bizimle birlikte olacak ve kurbanda karşımıza çıkacak olan o güzel ikramları nasıl kibarca hayır diyeceğimiz ve ne kadarını tüketebileceğimizi anlatacak. Ve bir diğer misafirimiz ise doçent doktor Vehbi Altınçul olacak. Bugün Kurban Bayramı ve pek çok yerde etle karşılaşacağız. Kurbanların kesildiği gündeyiz. Ete temasımız çok olacak. Bu 4 günlük bayram programını aslında biraz bu çiğ etle temasla başlatalım. Ve sonrasında 4 gün boyunca güzel röportajlar, güzel tarifler, diyetisyenlerin, uzmanların uyarıları, bunlarla tamamlayalım istedik. Uzun bir bayram programı dönemi var önümüzde. Bu birinci gün için biraz daha dediğim gibi kurban kesim, kuralları ve çiğ ete dokunmanın usulünü sizinle paylaşmak istedik.
1: Efendim, Kurban Bayramı deyince aklımıza insanların bir kurbanlık alıp kesmeleri gelir. Tabii burun bir ibadettir, vacip bir ibadettir. Her ibadetin olduğu gibi bunun da birçok kuralları vardır, kaideleri vardır. Bunlara uyulmazsa bu ibadet yerine gelmez. Şimdi bir lüks bir lokantada yemek yemeye gidiyorsunuz. Çatalı bıçağı birisini sağa, birisini sola koyuyorlar, birisini karşınıza koyuyorlar. Efendim bunun usulü böyledir diyorlar. Bu teşrifat usulleri, protokol usulleri diyorlar. Devlet adamları yan yana geldiğinde kim nerede oturacaksa gene orada bir protokol kaideleri var. Allah-u Teala'ya karşı yapacağımız bir ibadetimizi, bir borcumuzu yerine getirirken elbette ki bunun emredilişine uygun yapılması lazım. Layığı odur. İslam'dan önceki insanlarda da, Arabistan Yarımadası'nda veya başka yerde yaşayanlarda da, daha önceki gelen peygamberlerin getirdikleri hak dinlerden, insanlara anlattıkları hak dinlerden kalıntı olarak bir kurban kesme vardı. Ama onlar puta taptıkları için İslam'dan önceki Arap Yarımadası'ndaki 5 milyon kilometre kareden fazla bir toprak parçası, efendim onlar putlara kurban kesiyorlardı. Veya işte bir öç alacaklarsa onun için bir kurban adıyorlardı. Ok çekme şeklinde. Bunun çok böyle gülünç hadiseleri olmuştur. Adam efendim bir kurban kesmek için çöldeki bir puta geliyor. Put da bir taş efendim. Lalet tayin bir taş. Ama etrafındaki taşlardan biraz daha farklı olunca bir kervan başı diyor ki bizim esas ilahımız putumuz bu işte diyor. Hemen çölde onun üstüne bir çadır kuruyorlar. Bir onun bakıcısını koyuyorlar. Canlı bir insan koyuyorlar. Herkes girerken işte putu selamlıyor, puta hürmet ediyor falan. Böyle garip garip şeyler oluyor. Adam kurban kesiyor. Efendim bir de dilek diliyor. Dilek olmayınca senin de diyor puta başlıyor. Ağzına galiz şeyler geliyor onları söylemeye. Ve o put fışkıran kurban kanlarının fışkıran kısımlarından dolayı acayip kıpkızıl bir şey oluyor. Veya birisi babası ölmüş, işte onun yerine kurban mı kessin gitsin öcünü mü alsın, ama kendi öcünü almak istiyor. Niye tokları çekiyor? Bir türlü ok git öldür çıkmıyor. Çıkmayınca eline bir taş alıyor. Karşıdaki puta ağzına geleni söylüyor. Taştan sağını solunu kırıyor. Ölen baba benim babam diyor. Tabii ki sen diyor kendi baban ölseydi kendi baban için mutlaka git öcünü al. Bu uygundur çıkardı. Sen şimdi deve kesmemi söylüyorsun. Kesmiyorum diyor. Sana da bir şey getirmiyorum diyor. Bunlar çok garip şeyler. İnsanlar bazen sevgilerde ileri gidiyorlar veya kendi kafalarından bir yol uyduruyorlar. Allah-u Teala'nın emrettiklerine uygun yapsalar rahat ederlerdi. Ama dinimizde kurban kesmek vaciptir. Kime vaciptir? Onları sizlere söyleyeceğiz. Kurban kesmek için bir kişinin fakir olması ile kurbanı olmuyor. Kurban kesemez. Ya hanım işte geçen sene bana kestiydik, bu sene de sana keselim. Var mı hanımının kurban kesecek gücü? Her sene kes. Senin var mı? Sen de her sene kes. Ya bir tane keselim işte falan. Yani kitabına uyduralım. Ya Allah-u Teala'ya karşı yapılacak bir ibadette ne şeref. Sen de nisaba malik olmuşsun, hanımın da nisaba malik olmuş, çocukların da olmuş. Kesin birer tane kurban kardeşim. Efendim kurbanı biz derneklere veriyoruz. Derneklere kurban verilmez. Derneklere kurbanı sen kesersin. Kurban seninken kesilir. Sonra etini istediğine ver. Sokağa çık, evin önüne parça parça koy. Gelene bir tane tuz tutur. Olur. Veya bir yere gönder, olur. Bir yurda gönder, olur. Ama kurbanı sen keseceksin. Ben kesemiyorum bugünün şartlarında, işte ben şöyle. Tamam. Bunun için bu işi bilen dernek ve vakıfları seçmek lazım. Bu işi bilmeyenlere yaparsanız adamlar kurbanınızı keserken dine uygun şekilde kesmezler, kestirmezler. Bu hususta hassasiyetine inandığınız dernek ve vakıflar varsa o vakıfta görevlilerden birisine bizzat vekalet vermen lazım. Benim vacip olan kurbanımı almaya, aldırmaya, kesmeye, kestirmeye ve etin de dilediğin yere vermeye seni vekil ettim. Ya ettim ama bir but da bana gelse kardeşim, verdin gitti ya. Yani bir butu yesen ne olur, yemesen ne olur demek lazım. Ha olur mu? Olur. Bir butunu da istersen ama bu sefer o vakfın onlarla uğraşması yerine yeni yeni kurbanlar kesmesi daha iyi olmaz mı? Evet. Bir defa mukim olacak kurban kesecek olan. Akıl ve bali olacak. Hür, Müslüman, erkek veya kadın. İhtiyacından fazla da nisap miktarı malı ve parası varsa veya malı veya parası varsa ona kurban düşer. Halbuki zekat verecek olan da parası varsa diyor. Malı olursa zekat nisabına dahil değil ama kurban nisabına malı dahil. Yani kızın çeyizi varsa, evde annesi de sandıkları doldurduysa, işte bulaşık makinesi de koyalım kızım, çamaşır makinesi de koyalım, buzdolabını da koyalım. Bunları bir kenara aldılarsa, bunların bedeli de nisap miktarını geçiyorsa o kızcağıza kurban kesilir. Hatta keselim ki bir an önce gelin olur gider. Allah-u Teala ona bir kısmet yaratır, o gider. O faydası da var. Evet. Peki nisap miktarı nedir? 96 gram altın. Bedeli kadar parası veya malı olan kimseye. Ev eşyalarından kullanılmayan, dayalı duran halılar vesaire, ev eşyasından kullanmıyorsun da bir kenarda duruyor. Bunlar da nisap miktarına dahil edilir. Ama yerde serili halı var, üzerinde namaz kıldığımız seccade var, onlar dahil edilmez. Tabii üç kat elbiseyi dinimiz efendim tam bir insanın ihtiyacı diyor. Dördüncü kat fazlalık. Dördüncü katı varsa o da dahil edilecek. Efendim bunlar nisaba katılırlar. İslam'da kurban kesmek yoktur diyenin imanı gider. İslam'da kurban kesmek vardır. Kurban kesen kendisini cehennemden azat etmiş olur. Efendimizin, sahabe-i kiram efendilerimizin, ehl-i beytin, efendim tabi'in, tebe-i tabi'in, silsile-i aleyhi büyükleri, evliyaullah, geçmişlerimiz, babamız, dedemiz, ninemiz, bizden önce yaşayanlarımızın ruhuna sevabı varmak üzere mevta kurbanı da kesilir. Vacip kurban, tamam, 96 gram altın bedeli kadar parası ve eşyası olana kurban düştü. Ama ben şimdi bu kadar eşyam yok ama Efendimizin aleyhissalatü vesselam ve ondan sonra gelen bütün Müslümanların, babam, dedem, ninemin de ruhu için bir mevta kurbanı kesebilir miyim? Tabii kesebilirsin. Tabii kesebilirsin. Ama ben bunu vacip kurban desem de evde de bir kan akıtmış olsun. Yok. Sen fakirsen, kurban düşmüyorsa, eğer bunu bile bile evimizde hadi bir kan akıtırsın.

mesela ruhu için bir mevta kurbanı kesmek çok sevap ve çok faziletli olur. Peki nelerden kurban olur? Şimdi gençlerimiz yetişiyor ama eskiden daha ziyade toprağa bağlı bir toplumken çok kimse hayvanları tanıyordu, biliyordu. Ama şimdi şehirleşip fabrikasyona girince, iskan yerlerimiz değişince hayvanı görmeye görmeye koyun melerken çocuk geliyor, aa bu ötüyor diyor, ötüyor. Ya bu ötmez, bu kuş öter, bu meler. Bilmiyor ki o tabiri, duymamış ki. Böyle bir zamanda yaşadığımız için biz nelerden kurban olacağını ancak kitaplardan veya işte bizim TGRT FM radyomuzda böyle arkadaşlarımız çıkıyorlar, açıklamalar yapıyorlar. Osman Ünlü hocamız anlatıyor uzun uzun nelerden kurban olur diye. Kurban, hamsi, kanı da var, canı da var, bu niye kurban olmuyor demiş. Olmaz, dine soramazsın ki bu niye olmuyor diye. O zaman din ne demiş? Koyun, keçi, sığır, deveden birini kurban bayramının ilk üç gününde, üçüncü günü akşam ezanına kadar kurban niyetiyle kesilir. Bu kurban olur. Bu vacip kurban olur. Akika kurbanı var, adak kurbanı var, mevta kurbanı var. Mevtayı istediği zaman kes. Kurban da değil, bugün yatır bir koçu, kes. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ruhuna sevabı varsın diye kesmeye afiyet olsun. Çok iyi bir sevap işledin. Ha götür yurtlarda kes. Veya yurtların görevlilerine ver vekaletini, onlara kestir. Ben bunun için kesiyorum diye. Horoz, tavuk, vahşi hayvanlar. Mesela geyik, efendim, bizon. Kurban etmek haramdır. Niye? Bizon şimdi vahşi hayvan. Ha evcilleştirdik biz. Çiftliğimiz var, bizon çiftliğimiz var. Güzel, tamam, o olur. Niye? O da sığır çünkü. Sığır cinsinden. Bu horoz, tavuk ve diğer vahşi hayvanları kesmek, mecusilerin yani ateşe tapanların dini görev diye yaptıkları. Biz onlara niye benzeyelim canım? Onlara benzemeyiz. Olur mu öyle şey? Benzememek lazım. Bir kavme benzemek isteyen o kavimden olur diye Estağfurullah men teşebbehe diye başlayan bir hadis-i şerif var. O kavimden olur diyor. Olmayalım. Şimdi tabii koyun bir hisse, keçi bir hisse, sığır 7 hisse de olabilir, 1 hisse de olabilir, 2 hisse de olur, 3 hisse de, 5, 7. 7'den fazla hisse olamaz bir sığır için. 7 en çok. Ama ben zenginim arkadaş, basarım 15 bin lirayı, bir tane kendime vacip kurban, büyük bir tosun kesiyorum. Kes arkadaş, mübarek olsun. Allah Teala mübarek eylesin. Ne diyelim? Evet, şimdi ortak kurban çok önemli. Bir yerde ibadet yaparken boylu boyunca kul hakkına girme tehlikesini de iyi düşünmek lazım. Çünkü dinimiz buyuruyor ki ortak kurban kesenlerin, madem ki ortak kesseler, payları birbirine tam eşit olmalıdır. Efendim birisine 11 kilo, ötekine 9,5 kilo, ötekine 11,5 kilo veya 20 kilo, 21 kilo, 22 kilo. Ne var abi, 1 kilo ya, ben helal ettim gitti. Arkadaş bu senin helal etmene bağlı değil. Hisseler madem ki bu hayvanın her şeyiyle, kanıyla, derisiyle, kafasıyla, ayaklarıyla ortaktın, bu eti adaletli yani eşit dağıtman lazım. Abi nasıl olacak ya, çok zor. Kesme, koyun kes, sığır keseceğim. O zaman dinin neye müsaade ettiğine bir kulak ver. Nasıl yapılıyor bu iş? Şöyle yapılıyor. Ortaklar birisine vekalet verirler. Derler ki 7 ortaklık bir hayvan düşünelim. 6 ortak der ki benim vacip kurbanımı almaya seni vekil ettim. Almaya. Almaya, kesmeye, kestirmeye seni vekil ettim. Ve etini de dilediğin yere vermeye

0: seni vekil ettim diyebiliyor musun? Eve de et gelmeyince ama omurdanmak yok. Bir tane ortağı herkes kesmeye, kestirmeye, satın almaya ve etini dilediğine vermeye, yani ne yaparsan yap. Bunu diyebilir veyahut da etini de sana hediye ettim diyebilir. Ama kurban kesildikten sonra hediyesini yaparsa daha iyi olur. Daha sağlıklı olur. Demek ki birine vekalet verdik. O gitti bir kurbanlık aldı. Hepimiz geldi, kesiminde bulunduk. Kestirmeye de o vekildi çünkü. Hayvan öldü. Kanı çıktı. Derisi yüzülecek. Kasaplar aldılar, uğraşıyorlar artık kasap işiyle. Diyorsun ki abi ben bu hayvandaki hissemi sana hediye ettim. Öteki de geliyor, hediye ettim. Altısı da birden bir adama hediye ederse bunun kiloyla gramla paylaştırma mecburiyeti kalkıyor. Kul hakkından kurtuluyorsunuz. Bunun en kolay yolu diğer ortakların hepsinin hayvanın kellesi kesildikten sonra buradaki hissemi sana hediye ettim diyecek. Topluca. Biri etmedim arkadaş ben alırım derse o bozuluyor. Onu da artık döver misiniz, kolunu mu bükersiniz, abi ne olur et diye yalvarır mısınız, gönlünü mü edersiniz, bir şey yapacaksınız. O zaman o kişi gene adaletli dağıtsın, işte kağıt yazsın, koysun, kurra çeksin, o kişinin işi. Hiç ora bir kul hakkı geçmez, birbirimize de geçmez. Madem bir ibadet yapıyoruz, bunu böyle temiz olarak paylaşırsak bence çok daha güzel olur. İyi de kurban nasıl olmalı? O da çok mühim. Gençler bilmiyorlar. Büyükbaş hayvanların kapak açması lazım. 2 yaşını doldurmuş olması lazım. 2 yaşını doldurması için de öndeki alt 2 dişin değişip yerine yenisinin çıkmış olması lazım. Üstteki dişler üstte yok gibi adam. Bazıları bilmiyor üstte diş olmadığını. Yani damak kısmında. Abi üstteki ne olacak? Üstteki yok bunun. Büyükbaş hayvanın önünde altta diş var, üstte yok. Öndeki dişlerde kuzu dişi dediğimiz ufak ufak böyle geniş olmayan dişlerdir. Sığırda da kuzu dişi olur mu? Öyle tabir ediyorlar. Onu düşürüp 2 yaşını doldurduğunda, 24 ayı doldurduğunda oraya yeni diş gelip tamamlaması lazım. Efendim sallanıyor da eskisi, bu da çıkmak üzere de falan filan. Bunlar hiçbirisi bizim bu vacip ibadetimizi yanlış yapmamızı düzeltemez, bizi kurtaramaz. Onun için de lütfen insanlar kurban alırken kurbanın sağlıklı bir hayvan olması lazım. Gözü görür olması lazım. Efendim vücudunda bir eksikliği, bir kusuru olmaması lazım. Efendim yürüyemez bir haldeyse bu hayvan kurban olmaz. Çok zayıf hayvanı kurban etmemek lazım. İşte dişisi, erkeği o da olur, o da olur. Ama tabii erkeği daha makbul kabul ediliyor. Artık o size bağlı. Ama kurban vasıflarını lütfen Tam İlmihal Saadetevi diye kitabından mutlaka okuyun. İnternet üzerinden okuyun, size tavsiye ediyoruz. Okuyun ki bir hataya düşmeyelim. Bugün internet de var. İnternette en bilmediğimiz konuları araştırıyoruz, buluyoruz, soruyoruz. Fakat kurbana gelince ya ne yapalım? İşte Tam İlmihal Saadetevi diye kitabı tamamıyla internete, siteye yüklenmiştir. İstediğiniz sayfanın çıktısını alabilirsiniz. Lütfen buralara bakın. Çocuklarımızı da böyle yetiştirelim. Eğer yetiştirmezsek o çocuğumuz evlenir, çoluk çocuk sahibi olur ama kurban bilgisi yok. Onun çocuklarda kurban bilgisi, bu kurban işi unutulur. Ondan sonra hoca efendilere kuyruğa gireriz ki hocam bir sualimiz var diye. Veya canım ben kalbimi temiz tutuyorum ya, kurbanı böyle de yaparız, böyle de kurban olur der miyiz yani? Olur mu böyle şey yani? Kalbimi temiz tutarım. Kalbini temiz tutuyorsan Allah-u Teala'nın emrettiği kuralların hepsine uyacaksın arkadaş. Kurbanı kesmesini bilen birisine kestirmeli. Hayvana eziyet edecek şekilde kurban kesilmesi olmaz. Efendim bıçağı hayvana göstere göstere bilmeyen birisi sığırı yatırıyor. Ondan sonra tutamıyor, zapt edemiyor, iri hayvan. Hayvan bıçağı yiyince can havliyle kalkıyor. oraya oraya koşuyor. Herkes kaçıştırıyor. Ondan sonra da bu kurbanın Müslüman ibadeti olmadığını iddia eden bazı basın yayın organları, işte kurban rezaleti, kurban cinayeti, kurban fecaatı, artık otoyola bir hayvan düşmeye görsün. Hemen işte yine bir kurban kaçtı. Kurban timleri şöyle, kurban timleri böyle. Ya niye bunu böyle bir garip bir hal alıyorsunuz kurban derken? Erkekçe deyin ki arkadaşlar, ya kurban kesmenizi istemiyoruz ya. Bu bir vahşet oluyor falan deyin. Biz de diyelim ki arkadaş sen de Arjantin bir fileni yeme ya. Bir hayvan anasından doğduktan sonra ayakları dört ayağa da bağlanıp yemesi, içmesi, efendim dışkılaması, hepsi yattığı yerden aynı yan üzerine oluyor. Ve hayvanın üst taraftaki adeleri de yük olmadığı için hiç kas bağlayamıyor. Lifli olmuyor, sinir olmuyor. Sen de onun Arjantin bifteğini yiyorsun. Yeme ya. Bir hayvan ömür boyu ayağa kalkamıyor, ayağa kalkamıyor. Burada Allah-u Teala için kurban kesiyoruz. Filanın fişmekanın gönlü olsun diye kurban kesmiyoruz. Efendim, peki kurban eti ne olacak? Kurban eti küp için kavurma. Allah için kurban, küp için kavurma. Olur mu? Olur. Allah için sen kurbanı kes. Allah-u Teala kurbanın şu kadarını, şu kadarını şöyle şöyle yap buyurmamış. İlim adamlarının, alimlerin, din kitaplarının tavsiyesi üçe ayır. Orta bir yol. İşte üçte birini sevdiklerine, dostlarına gönder. Üçte birini fakire gönder. Üçte birini de kendin ye. Hepsini fakire gönder. Kitaba aykırı mı? Yok. Ne kadar güzel olur ya. Hepsini fakire göndersen ne kadar iyi olur. Dostlarına, dostu zaten kesmiş. Bir de bizim kurbanımızın tadına bakın canım. Onu da fakire gönder arkadaş. Evde çoluk çocuğa da bırak. Hepsini çoluk çocuğa bırak. Efendim kurbanı, bir kurban parasını zor denkleştirdinse, yani nisaba zor erdinse, Tam İlmi Saad Tebidi kitabı diyor ki, o kimse diyor, o eti kavurma yapar, uzun müddet kurban etiyle idare eder kendini, efendim oradan tasarruf ettiği parayla da gelecek senenin kurbanını geri alır diyor. Doğru mu? Doğru. İbadeti yapar mı? Yapar. Eğer seviyorsan, kuralları esnetmeden, kuralları delmeden, kevgire çevirmeden dine uyulur mu? Uyulur tabii. Ama bunun için de bilgili olmak lazım. Bilgili olmak için de kitap okumak lazım. Hoca efendilerimizin bu konuda çok gayretlerine rastlıyoruz. Ama bunu mutlaka kurban öncesinde vaazlarında olsun, hutbeleri de vaaz şeklinde yapıyorlar şimdi, oralarda da olsun, insanlara kurban gelmeden, kurbanlık alınmadan, kurban kesilmeden kurban bilgilerini vermeleri lazım. Bu fıkhi bir bilgidir. Fıkıh deyip de aman canım fıkıhla uğraşmayın diyenlere ben acıyorum. Yazık. Onların arkasında namaz bile zor kılınır. Onun için lütfen hayvanın, efendime söyleyeyim, etini de dağıtırken yine dini, din ne buyurduysa ona göre hareket edelim. Kendi kafamızdan, ya kardeşim kapı komşuyuz, bir lokma et vermedi bana adam ya. Vermez. Vermez. Vermeyebilir yani. Bunu onu ihbar edilecek bir suç gibi söylemeye gerek yok ki. Hayvanın yenmeyen yerleri var efendim. Bunlara çok dikkat etmek lazım. Kurbanda bilhassa bu suçu kasaplık yapan kardeşlerimiz de maalesef zaman zaman işliyorlar. Erkek hayvanın, yani bütün hayvanların yenmeyen yeri de, erkek hayvanın mesela koç yumurtaları yenmez, haramdır. Evet, bunu sarhoş mezesi kullanıyorlar diyeceksin. Olabilir ama yenmez, haramdır. Bevli aleti, yani idrar yaptığı alet yenmez, haramdır. Akan kanı haramdır. Bezeler, guddeler, boyun kısmında bilhassa uykuluk dediği yer hem akciğerin üstünde hem boyun kısmında bulunur. Ya uykuluk da çok lezzetli oluyor abi ya, ben yediydim. Bırak kardeşim, itiraf etmeyi bırak ya. Bundan sonrasına ona tövbe et de bundan sonrasına da kastı garez et ki bir daha uykuluk yemeyeceğim diye. Yenmez, haramdır. Bu bezelerin vücutta mutlaka şifalı görevleri vardır ama onu et olarak pişirdikten sonra insanlarda çok değişik hastalıklara sebep olduğunu veterinerler söylüyorlar. Onun için hayvanın safra kesesi yenmez. Dişi hayvanın önü yenmez. Beyir kesesi, idrar torbası yenmez. Bu yedi şeyi yemeyeceğiz. Haramdır. Eti doğrarken de dikkat edeceğiz. Yerken de dikkat edeceğiz. Senenin diğer zamanında da eve et alırken, buraları kasapta kıyma yaptırırken, doğratırken bunlara da dikkat edeceğiz. Etin her yeri beze doğru değildir ama kol etinin iç kısmında kürek kemiğine yakın yerlerde vardır. Efendim, boyun etinin efendim akciğere doğru giden kısmında iki tarafta vardır. Akciğerin üst tarafında vardır. Böbreklerin etrafında da böyle kuş üzümü gibi çeşitli şeyler vardır. Onun için ibadetimizi madem yapacağız, ibadetimizi kurban ibadetini yapmaya niyet edenlere aman ha aman dikkat edin. İbadet yapıyorum diyerek ibadetin kurallarını esnetip bozmayın. İbadet bir kalıptır çünkü. Namaz bir kalıptır, abdest bir kalıptır. Niye canım ben başımı meshetmem, yıkarım. Ama din meshetmedi. Yıka, o da mesoluyor canım. Efelenme hemen deriz. Onun için ibadetlerimizi kitaplara uygun yapalım. Bu kitapların da düzgün olanları, Hakkat Kitap Evi'nin kitapları internette hepsi yüklü vaziyettedir. Benim tavsiyem kıymetli dinleyenlerime bu şeyleri, ilgili konuları yazarak hangi sayfasındaysa o sayfaları hiçbir kurala tabi olmadan, hiçbir yere para yatırmadan, her şey meccani indirip printerınıza yazdırırsınız. Hiç olmazsa çoluk çocuğunuza hayırlı bir miras bırakırsınız. Bütün dinleyenlerime gelecek olan bayramı tebrik ederek hayırlara vesile olmasını diliyorum. Kazası belası inşallah güzel bir bayram geçelim temennisiyle Allah'a ısmarladık diyorum efendim.
1: Bayram sabahındayız, namaza gidildi, gelindi, sofralara oturuldu, kapılar çalmaya başladı, çocuklar el öpmeye gelecek, harçlıklar verilecek, aileler buluşacak, belki akşama kalabalık misafirleriniz var, telaşınız çok bugün, Allah kolaylık versin diyelim, bir yandan da kulağınız bizde olsun lütfen. Biz birazdan Türkiye Hastanesi'nden uzman diyetisyen Esra Mutlu ile aslında bu bayram sofralarının, bu bayram sofralarından doyarak ama aynı zamanda kilo almadan kalkmanın yollarını konuşacağız. Hemen sonrasında ise doçent doktor Vehbi Altınçul bizimle birlikte olacak ve çiğ ete dokunmanın usulünden bahsedecek. Onu nasıl saklamamız gerektiğini anlatacak. Sevgili dinleyiciler, Türkiye Hastanesi'ndeyiz. Uzman diyetisyen Esra Mutlu bizimle birlikte hem bayramlaşacağız hem de Kurban Bayramı'nda et ve tatlı tüketimi için nasıl bir yol haritası çıkartabiliriz? İşte bayramın ilk gününü geride bıraktık ama belki de asıl ziyaretler Kurban Bayramı'nda ikinci gün ve sonrasında yapılıyor. Hayır demenin püf noktaları, hayır diyemezsek tabağı tamamen bitirmeden iade edebilmenin püf noktaları varsa bunları da öğreneceğiz kendisinden. Merhabalar, bayramınız kutlu olsun.
2: Merhabalar, çok teşekkür ediyorum. Ben de sizin ve herkesin bayramını kutluyorum.
1: Teşekkür ederiz. Kurban Bayramı malum eti, tatlısı, pilavı, ikramları eksik olmuyor. Bilmiyorum siz nerelisiniz, sizin yörenizde de var mıdır böyle bayramla ilgili ağır ikramlar ama?
2: Var evet, ben de İç Anadolu bölgesindeyim. O yüzden bizde de hakikaten gelenekler, görenekler, yemekler oldukça fazla oluyor. Dediğiniz gibi şimdi zaten tam artık ikinci günü. O bildiğimiz kesildikten sonra hemen yemeyelim, bir gün bekleyelim süresi geçti. İnsanların böyle beklediği bir gün diyebiliriz. Ama yine tabii her zaman bir miktar ve porsiyon kontrolü yapmak gerekiyor. Biraz önce çok güzel söylediniz. Hani bunun bir tiyosu var mı? Aslında önerdiğim şöyle bir şey var. Bence çok da işe yarıyor. Gerçekten hele ki bayramda ısrar çok fazla oluyor. Şimdi ısrarlara karşı siz eğer gerçekten o anda iradenize sahip çıkarak yok ben yemeyeceğim falan dedikçe ısrarlar artıyor. O yüzden bu konuda hep benim söylediğim bir şey var danışanlarıma da. Böyle yemeyecek gibi davranmayın. Aa evet Dursun ben birazdan alacağım deyin.
3: Tabii.
2: O zaman böyle çok aa tamam falan diyorlar. Yiyor gibi görünün. Yani böyle bir iki tek tek mesela işte bir tane atıyorum işte sarmalar, börekler. Şimdi tek etin yanında tatlılar, ikramlar fazla. Ha bir sarma yiyor gibi belki düşün. Birkaç belki parça etinden alıp ama... orada aslında dediğim gibi yememeyi kendimiz içimizde becerebilirsek yiyor gibi görünüp sonra siz tabağınızı çaktırmadan götürebilirsiniz. Yani. Öyle bir kurtarma yöntemi gerçekten ama işe yarıyor.
3: O zaman yiyormuş gibi yapıp.
2: Aynen birazdan alacağım demek çok mantıklı.
3: Bu birazdan alacağım taktiği bakalım işe yarayacak mı? Bugün bayramlaşacak olanlara da önerelim. Belki bize bu konuda bir geri dönüş yaparlar. Bu arada tabii asıl önemli olan ısrar etmemeyi de öğrenmek. Yani porsiyon kontrolü kadar ısrar kontrolü de önemli.
2: Kesinlikle. O kadar önemli ki orada çok yanlış yapıyoruz. Yani bizim toplumumuzda aslında ısrarla böyle bir o misafirperverliği karıştırıyoruz. Israr aslında kültürel olarak yani insanlar yemekten çekiniyor ve ben ısrar edersem yerler gibi düşünülüyor. Orada da çok hatamız var aslında. Yani diğer aslında toplumlarda bu çok yok. Bu konuda biraz daha bizim de bir daha bilinçlenmemiz lazım. Hatta onunla ilgili yakın zamanda bir danışanım şöyle bir şey söylemişti. Yani bu diyet sürecinde dedi gerçekten ısrarla bazen dostumu ve düşmanımı ayırabildim dedi. Yani artık o kadar aslında çok zorlanıyor ki insanlar.
3: Aslında ısrar ettiğimiz zaman zaten bir mücadele içinde.
2: Aynen öyle kötü duruma düşürüyoruz. Yani şimdi dostum diyor en azından tamam hakikaten yememen lazım. Sen onu yeme bak belki şunu tercih edersin diye kolaylaştırıyor. Ama zaten kişi zorlanıyor. Bir de ye diye ısrar edince ki benim çoğu zaman şey derim aslında ki mecbur kaldım. Ve ben hep şunu derim yani zorla ağzına sokmadılar herhalde. Ama ısrarlar gerçekten zorla ağzına sokulmuştan daha beter olabiliyor. Burada iki tarafı da bilinçlenmek çok önemli.
3: Şimdi bayramda da şöyle bir şey var. Bir yere gidiyorsunuz. Size bir ikram yapılıyor. O ikram eden kişi zannediyor ki siz sadece oraya geldiniz. Aç geldiniz. Bir süre bir şey yemeyeceksiniz. Evet. Halbuki siz bir yerde bir şeyler yiyerek geldiniz ve çıktıktan sonra da muhtemelen yine bir yere gideceksiniz. Bizim bunu hatırlamamız lazım ziyaretçi olarak ama ev sahibi olarak da yine bizim bunu aklımıza tutmamız lazım.
2: Kesinlikle çok haklısınız. Yani herkes evet yensin diye yapıyor. Evet o ikramla böyle bir keyifle yapılıyor ama dediğiniz çok doğru. Bir önceki yerde yiyorsun. Yani her birini yersen mümkün değil. Orada da genelde hep diyorum ki şimdi bazı şeyler vardır ki gerçekten yenmesi gerekir. Yani ben hep onu diyorum. Şimdi çok büyük anneannelerimizin, annelerimizin yaptığı bazı şey de yani yemeyeceğim de olmuyor.
3: Bir daha da bulamayacağınız bir şey belki de değil
2: mi? Aynen öyle. Şimdi mesela ben çok yakın bir zamanda yani böyle şimdi annemi yakın bir zamanda kaybettiğim için bunu bulamayacağım bir daha. Yani mesela hastamda işte gideceğim annemi çok ısrar edecek diyorum ki ye. Ama miktarına dikkat ederek şimdi gezen kişiler için de o aslında mantık. Yani mesela kime gideceğini planlamışsındır biliyorsun. Çok büyüklerine gittin. Yani onu kırmamak için orada yersin. Ama bazı yerde de gerçekten yememen gerektiğini planlayarak yapmak lazım. Burada aslında misafir ağırlayan kişilere de bir önerim var. Şimdi annemden de bahsedince yıllar önce annem hiç unutmam. Böyle bir bayramda şey yapmıştı. Soğuk çorba. O kadar güzel bir ikram olmuştu ki tabii ki hani etimizi şeyimizi tattıralım istiyoruz ama yani herkesin o kadar hoşuna bu bildiğimiz buğdayla yapılan ayran çorbası. Gelenlere ki bu sıcak havalarda gelenlere birer kase onu vermek çok güzel bir şey olmuştu ve buradan da belki bazıları bir önerimiz olabilir. Herkese sağlıklı bir öneri olmuş olsun.
3: Tam da onu sormaya hazırlanıyordum. Geleneksel olanla mevsime uygun olanı biraz da tabii durumumuza uygun olanı belki ortak olarak harmanlayıp bir şey çıkartabiliriz ki bu soğuk buğday çorbası, ayran çorbası çok güzel bir örnek oldu.
2: Evet evet çok hakikaten güzel oluyor ki bu sıcak havalarda çok da besleyici, sağlıklı. Bir yerde yediniz mideyle ilgili sıkıntı ve yağlı bir şeyse arkasından böyle bir şey almak gerçekten çok da sağlıklı olabiliyor.
3: Şimdi bilmeden yaptığımız ama geleneklerimizin bize doğru yol gösterdiği alışkanlıklarımız da var. Tatlıdan tabii ki bahsedeceğim. Şimdi hangi tatlı olsun vesaire ama bayram tatlısı baklavadır. Biz kabul edelim, yiyelim, yemeyelim, ikram edelim, ekmeyelim o tartışılır. Ama bayram tatlısının baklava olduğu tartışılmaz. Anadolu'da baklava ile birlikte ayran ikram ediliyor. Bunun özel bir sebebi var mı?
2: Şimdi şöyle aslında onun bilimsel de şimdi oradaki yediğiniz şekerle sonrası yoğurtla birlikte aldığımız aslında karbonhidrat ve protein dengesi. Şekerin çok hızlı yükselmesini önlüyor aslında. Şimdi bizler de mesela normalde bir yani normal diyet yaparken veya diyabet hastasına meyvenin yanında genelde süt ya da yoğurt ayran öneririz. Aynı mantıkla şekerin en azından çok daha hızlı yükselmesini önlüyor. Doğru yapıyorlar. Yani hakikaten o mantıklı. O da bir tabii ki yani bir dilim yediğiniz arkasından bir bardak ayranla en azından bir dengeleme yapmak mümkün. Doğru bir şey.
3: Peki gelelim baklavaya. Baklava bilmiyorum sever misiniz, yapar mısınız ama acaba baklavayı, bu geleneksel tatlıyı bayramda biraz daha hafifleştirmenin bir yolu var mı?
2: Yani hafifleştirmek belki biraz daha bu hani işte sütle yapılan türleri var. Yapılabilir ama şimdi baklava da yani ev baklavası yapıyorsanız da onu da gereği çok gibi. Gereği gibi yapmak bence çok daha mantıklı. Ama gereği gibi yapılanı da vardır yani bilirsiniz o insanın baklavası özeldir. Ya evet orada yiyin ama her gittiğiniz yerde de yemeyin. Yani bence o miktarını ayarlayarak.
3: Nedir peki ölçüsü? Mesela kadın bence erkek için farklı mı bu ölçü?
2: Yani tabii şimdi kişilerin kalori ihtiyacına göre farklı, kilo fazlalığına, durumuna göre farklı. Ama hani bayram süresinde atıyorum işte bayramın bir ve ikinci günündeyken iki dilimi de aşmadan tüketmek lazım.
3: O zaman bu iki dilimi doğru yerlere harcamak lazım.
2: Tabii benim özellikle çok böyle herkesin sevdiği şeyim var. Böyle kalorisine değecek şeyi yemek lazım. Ama doğru besinlerle bunu dengelediğinizde hem sağlıklı ve mutlu oluruz. Şimdi onu yediğimizi unutmadan İçeceğimiz suyla, yapacağımız yürüyüşle dengelediğinizde o bir mutluluk da kaynağıdır.
3: Mesela bayramda diyelim ki iki dilim baklava yedik. Üç yedik. Hadi üç yere gittik, kıyamadık, kıramadık, yedik. Sonra ne yapmak lazım?
2: Şimdi o gün içerisindeki meyve tüketmemek lazım. Ve daha sonraki yiyeceğiniz ana öğünlerde ekmek türevi bir şey tüketmemek lazım. Ekmek grubu. Yani bu hem ekmek, pilav, makarna cinsi kesinlikle tüketmemek gerekir. Bunun yanı sıra yapacağınız şey sonraki öğünlerde ya sebze işte ya birazcık et ve salata tarzında olup artı yürüyüşle de o günü dengelemek gerekiyor ve bol su içmeli.
3: Yani o günü içtiyse kalori alarak ya da artı hani gram da olsa yağ da olsa artıyla bitirmemek lazım.
2: Almadan evet, çünkü bazı zamanlar bazı günler vardır kilonun korunması gereken dönemlerde illa vermek ya da hani bir dengelemek lazım olduğu dönemler. Bununla da dengelemek gerekir. En azından en gün sonrası yapılan yürüyüşleri falan da bu çok mümkün.
3: Peki gelelim sizin ideal bayram tatlınıza. Yani gelenekleri bir yana bırakalım. Bayramın tatlısı baklavadır dedik ama siz misafirlerinize bir tatlı ikram edecek olsanız bayramda ne ikram edersiniz? Var mı favori bir tatlınız ya da evde yaptığınız?
2: İlk aklıma gelen şu anda siz söyleyince böyle şey oldu. Sütlü irmik tatlısı yapardım muhtemelen. Hani hem soğuk hem keyifli hem şeker oranı gerçekten çok daha az yaptığımız. Minik kuplara hazırlayıp üzerine belki bir meyve püresiyle soğuk veya dondurma tarzı bir şey de yine tercih edilebilir.
3: Peki yaz mevsimi ve meyve. Şimdi bayramda da yine meyve ikramı var. Onun da dışında biz bir yerlere gidiyoruz, eve geliyoruz. Çok hararetli hissediyoruz, sıcak hissediyoruz. Ve hemen aklımıza soğuk kavun, karpuz, şeftali geliyor. Acaba bunların masumiyeti nedir?
2: Meyve şöyle, kesinlikle tüketmemiz gereken ama porsiyon ölçüsünde yine kontrollü olmamız gereken bir besin. Çünkü şeker içeriyor. Özellikle kavun karpuzda ciddi bir porsiyon ölçüsü aşımı var. Sağlıklı ama biz faydalı şeylerin miktarını dengelemezsek zararlı hale getiriyoruz. O yüzden tabii ki meyve yenmeli ama günde maksimum 3-4 porsiyonu geçmemeli. Bu ne demek? Mesela bir porsiyon erik dediğimde bir 8-10 tane, işte kirazda bu 12-15 tane. Karpuzda da hani böyle bir üçgen dilim yaparız, ondan bir 2-3 tane kadar tüketmek yeterli bu bir porsiyon için.
3: Gün içinde de 2-3 porsiyon.
2: Gün içinde de 2-3 porsiyon yeterlidir. Ama tabii diyabet varsa, herhangi bir başka bir sağlık problemi varsa kişiye göre bu 1 veya 2 porsiyon da düşebilir.
3: Gelelim meyve sularına. Bu evde sıktığımız meyve suları ne kadar masum? Çünkü yine bayramda soğuk bir şeyler olsun. Hadi bir limonata yapalım. Hadi bir meyve suyu ikram edelim. Ya ben kendim sıktım. Ama ya ben kendim hazırladım. Mesela çileğin mevsimindeyiz tam şimdi. İşte ben kendim yaptım. Bunlar özellikle bardağa girdiğinde ne duruma dönüşüyor?
2: Şimdi doğal bile olsa meyve suyu aslında meyveden daha fazla şeker içeriyor. Şimdi mesela bir portakal suyu sıktığınızda 3 portakaldan anca bir bardak su çıkar ve 3 portakalın şekerini almış olursunuz. Posasını atıyoruz. Şimdi bir anda bu kadar şeker yüklenmek doğru mu? Değil. Ama bunu dediğiniz gibi serinlemek için, daha sağlıklı, en azından daha böyle işte asitli içeceklerden uzak durayım diye tercih edildiğinde biz genelde şöyle diyoruz. Yani bir çay bardağı meyve suyu bir meyveye karşılıktır. Bir çay bardağı meyve suyunu sade maden suyuyla arttırarak bu en azından harareti yenmede tercih edilebilir. Ev yapımı limonata öneriyorum. Mesela ben de yapıyorum. Çok az şekerli veya bazen balla tatlandırdığınızda gerçekten keyifli oluyor. Limonatayı çilekli yapabilirsiniz. Çilek de ayrı bir lezzet de katıyor. Yine az şekerli yaptığınızda veya şimdi önümüzde işte vişne zamanı geliyor. Hani evde kaynatayım çocukla, evet doğal içsin diye tercihler olacak. Kontrollü şekerli yapıldığında az şekerli ve direkt dediğim gibi meyve suyunu da bazen maden sodayla seyrelttiğinizde içilebilir. Ama normalde meyve mi meyve suyu mu? Tabii ki meyvenin kendisi.
3: Peki gelelim bayramı tatilde geçirenlere. Şimdi bayram sıcak, denize giriyorsunuz, çıkıyorsunuz, acıkıyorsunuz. Hele de böyle gittiğiniz otelde ikramı geniş ya da her şey dahil bir otelse, bu kadar para tırnak içinde verdikten sonra maksimum istifade istiyorsunuz. Tatili, bayramı tatil olarak değerlendirip bir tesise gidecek olanlara önerileriniz var mı?
2: Önerim şu: çok yemek istiyorsak çok da hareket edeceğiz. Yani güzelce sabah bir yürüyüşünüzü, denizinizi, öğleden sonra yine bir deniz havuz şeklinde akşam yürüyüş, yani hareket edip. Ama ben çok yiyeyim, sadece yatayım, kilo almayayım, şimdi böyle bir dünya yok. Ama hep şunu diyorum işte, bak, bayramlar, senede bir hafta gideceğimiz tatiller. Evet, çok kilo almayalım ama kilomuzu koruyalım. Hani vermek gibi bir kaygımız olmasın o gibi zamanlarda. Bunun için de hani biraz yiyorsak arkasından hareketle dengelemek. Ama orada en çok istediğimiz şu: yemekten hemen sonra yenen tatlı büyük problem. Yani aslında imkan varsa diyoruz ki tatlıyı alın, biraz bekleyin. En azından bir yarım saat, 40 dakikadan sonra tatlıyı yiyin. Ya da en büyük yapılan yanlış, özellikle bu işte tatile giden otellerde, açık büfede tabağı elimize alıp direkt başlıyoruz. Ay şunu da tadına bakayım, bunun da derken fark etmiyoruz. Ama biz hep şunu öneriyoruz: önce bir gezin, bir dolaşın. Bir ne var ne yok bir bakın. Ne yiyeceğimize karar verdikten sonra ona göre bir tabak hazırlamak da yine porsiyon kontrolü için güzel bir adım olabiliyor.
3: Ben bir tatilde hatırlıyorum, bir yurt dışından gelen bir kadını zannediyorum, bütün tatili maydanozla geçirdi. Bütün tatili. Yani elbette her şeyi yemeyelim ama bütün tatilde maydanozla geçirmeyin.
2: Kesinlikle, o kadar da değil. Yani mesela hep diyorum, ben de çok severim mesela gittiğimizde tabak hazırlamak da bir keyiftir. Çok güzel böyle bir kahvaltı tabağı hazırlamaya bayılırım ve hakikaten işte peynir çeşitlerin, işte orada ne yapacaksın? Biraz işte evet, sebzeli, maydanozun da, domatesini, her şey olsun ama çok böyle hamur işlerine çok girmemek lazım. İşte karbonhidratı tüketmemek lazım. Aldığımız tabağı aslında bitirsek, israftan da kaçınsak çok çok daha güzel olur. Orada aslında biraz da kontrolü de elden kaçırmamak gerekiyor.
3: Burada asıl problem akşam yemekleri galiba. Böyle biraz da yorulmuş oluyoruz, acıkmış oluyoruz vesaire. Bir de tabii tesisler akşam yemeklerine özel bir özen gösteriyorlar. Burada da yine bu tatilin bir dönüşü olacağını düşünerek herhalde hareket etmek lazım.
2: Kesinlikle. Daha çok böyle bir ızgaraya yönelebilirsiniz. İşte ızgaranın yanında tabii ki hareket ettik, yüzdük, kalori harcadık, biraz seviyorsak belki işte ekmek yerine biraz pilav makarnadan tabii ki alabiliriz. Yanına artı salatayla desteklediğimizde çok da yine sağlıklı aslında beslenmek mümkün. Ben orada hep diyorum ki o kadar çok tercih ve seçenek var ki yine aslında sağlıklıyı seçmek bizim elimizde ama tabii ki arada sapmalar olacak. Oradan da hiçbir şey yemeyeyim de geleyim gibi bir şey tabii ki olmaz yani.
3: Peki geldik ve birkaç kilo aldığımızı gördük. Hemen mi harekete geçmek lazım? Yani hemen alınan kilo hemen mi verilir?
2: Şimdi çabuk alınan kilo evet daha hızlı verilir. Bir de sonuçta tatilden döndüğünüzde mutlaka bir ödem de oluyor vücutta aslında. O yüzden bir çok hemen kilo aldım paniğine kapılmamak da gerekiyor. Ama döndükten sonraki bir düzeninizi kurduktan birkaç gün sonrasında da çok rahatlıkla hem suyunuz, hareketiniz, gene evde beslenme düzeninizi kurduğunuz anda rahatlıkla o kilo tekrar gider.
3: Çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Tekrar iyi bayramlar diliyorum.
2: Ben de teşekkür ederim. Herkese iyi bayramlar dilerim.

Bayram Özel programımız devam ediyor. Hilal Sabahlar'dasınız. İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Araştırma Laboratuvarı Müdürü Yardımcı Doçent Doktor Vehbi Altınçul az sonra bizimle birlikte olacak. Hocamızla çiğ etten insana geçebilecek hastalıklardan konuşacağız. Eti nasıl değerlendirmek gerektiğini paylaşacağız. Özellikle de eti uzun süre bekletenler, işte, hak sahiplerine kime verecekse onlara dağıtmakta biraz geç kalanlar, havada sıcak, dikkatli olmak gerekiyor. Nasıl davranmalıyız? Ne kadar süre içinde eti dağıtmalıyız? Ne kadar bekletmeliyiz? Et eğer açıkta kalırsa neler olabilir? Hayvanın kanını alnına sürenler var. Buradan bir hastalık bulaşır mı? Hepsini Vehbi hocamıza soracağız.